0: Bana tabii daha toparlanmış gibi gözüktü ama defansif anlamda defolarını iyi analiz eden rakipler Beşiktaş'ın canını çok yakabilir. Yani bu kadar boş kalmak, şeyi düşünebiliyorsun. Bir yersen iki tane atabilirim hissiyatı veriyor Beşiktaş sana. Ama o bir yersemi de ortadan kaldırması lazım.
1: Abi hücumda etkili. Yani oldukça etkili bir şeyi var. Yani onu da düzeltir diye düzeltir. Yani gerçekten iyi çalıştıklarını gösteriyor. Hoca ile iyi uyum yakalamışlar. Bence antrenmanlarda...
0: Agbadi oyundan almasa büyük bir ihtimalle kırmızı göreceğini tahmin etti.
1: Yani oyuna iyi müdahale ediyor yani. Bence iyi, çok iyi bir teknik adam İtalyan'ı. Ve gerçek Beşiktaş'ta da iyi bir uyum yakaladı. O açıdan Beşiktaş'ın şansı, alınca arkadaşı yazmış. Beşiktaş'ın bence bu sezonki en önemli transferi teknik direktör. Zaten ilk önce teknik direktörü aldı Beşiktaş. Hatta bazı oyuncuların mesela geçen sezondan iyi performans göstermeyen, belki taraftarların sahada görmek istemediği bazı oyuncularda görüyorsun ki çok iyi performans ortaya koyuyorlar.
0: Tabii tabii.
1: Mesela geçen sezon Olaytan vasat bir performans göstermişti. Yani belki birçok kişi yani Beşiktaş'ın seviyesinde değil yorumları yapanlar olmuştu ama şimdi bakıyorsun.
0: İşte buna Jalo'yu söylüyorsun, buna Agbadu'yu eklersin, bence, buna belki işte oh diyebilir, Endidi diyebilirsin.
1: Mesela Olaytan çok iyiydi. Mesela Olaytan yani bu performansı sürdürürse ileride de Avrupa'nın çok önemli kulüplerine transfer olur. Çok da ciddi rakamlarla.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
1: Zaten geçen haftaydı maçta herhalde. 2-3 defa faul yapmaya çalıştılar. Devam etti, düşmedi. Sonra pasını verdi. Golle sonuçlandı.
0: Peki şöyle söyleyeceğim dinleyicilerimize de,
1: çok da uygun bu... maliyetle aldı herhalde Beşiktaş onu, değil mi?
0: Evet,
1: 5 milyon euro bir maliyetle aldı.
0: Dün sahneye çıkmasa da tabii gol meyvesidir ya forvetlerin, santraforların. Vlahovic'in dün oyunu yönlendirmesi, ara pasları ya da atak başlangıçlarını yapmasını nasıl yorumluyorsun?
1: Valla Vlahovic zaten bilinen bir golcü. Yani bunu, onun kalitesine kimse bir şey diyemez ve çok da hareketliydi.
0: Ben de olsam Vlahovic gibi aynı surat ifadesini yapardım abi. Her gelen gol attı, ben atamadım diye.
1: Abi üzülmüştür. Tabii yani. Üzülmüştür. Yani şöyle söyleyeyim, yani forvet dediğin, yani forvet her zaman gol atmak ister. Ama maçın sonunda da tüm şeyi sahaya dolaştı. Herkesi tek tek sarıldı ve tebrik etti. Yani bu da önemli. Yani o da Beşiktaş'ı sahiplendiğini gösteriyor.
0: Şey dönmedi. Ona da gol atalıma dönmedi konu, farkında mısın? Yani illa Vlahovic üzerinden oynayalım diye bir kafa yoktu.
1: Buna bence bir teknik izin vermiyor. Bence o teknik yetim.
0: Fark ettin mi onu?
1: O teknik yetim bence.
0: Yani İlhan'sa boşta Vlahovic'e dönmek yerine İlhan tercihini kullanmayınca hoca kenardan sahaya girecek gibi oluyor.
1: Ya çünkü teknik heyet burada demek, bunu antrenman adı, bu hücum organizasyonları demek ki çalışılıyor. Yani bunu Beşiktaş'ta net bir şekilde görüyorsun aslında. Bu organizasyonlar, Beşiktaş'ın sahaya yerleşimi, atak başlangıçları, girdiği gol pozisyonları, demek ki bununla ilgili bir çalışma yapılıyor antrenmanda. Bunu görebiliyorsunuz ya. Bu yapılan antrenmanlarda yapılan çalışmaların sahaya yansıdığını görüyorsun Beşiktaş'ta. Diğer taraftan eğer senin dediğin gibi sadece Vlahovic olsa, nasıl maçtan sonra gidip oha sen işte sahaya gitmen lazım da, aslında o da belki de şey gibi söylemek istedi. Yani Vlahovic gibi hareketli olman lazım. Çünkü Vlahovic yani bir öbür tarafa gidiyor, sahaya gidiyor, oyunu şey yapıyor. Yani onun da Vlahovic gibi hareketli olmasını istiyor demek ki oğlun. Eğer senin dediğin gibi sadece Vlahovic'e gol attırma gibi bir düşünceler olsa, emin ol sen İtalyan'a
0: sahaya girer.
1: Sahaya girer veya maç sonrası da neden işte daha uygun pozisyondaki İlhan'a işte pas vermedi veya diğer oyuncuya pas vermedi diye tepki gösterebilir oyuncusuna.
0: Kesinlikle sana katılıyorum.
1: Ben mesela
0: bir taraftan da
1: Fenerbahçe maçında yedek kulübesini izledim mesela. Yani mesela o maçta dahi hemen oyuna müdahale etti. Hemen oyuna müdahalesiyle oyunun gidişatını değiştirdi.
0: Ben tabii bu arada iyi transferler, işte burada hem Önder Özen'i hem de scouting ekibini falan takdir ediyoruz ama Beşiktaş'ın taşıyıcı kolonu olarak Salih'i görüyorum. Yani hem Orkun'u rahatlatması, hem defansın çıkmasını kolaylaştırması, hem vermiş olduğu kendi mücadelesi, birebirleri, kesmeleri, oyun başlangıçları falan, inanılmaz bir Salih izliyoruz.
1: Valla Salih de çok önemli transfer. Niye transfer? Çünkü bonservissiz oyuncuyu kadroya kattı. Yani öyle bakmak lazım. Yani bonservis.
0: Ya bir şey, tamam bonservissizsin de işte altyapın da var. İşte sanki çocukluğundan beri tuttuğun takıma böyle yıllardır hedef koymuşsun, oraya gelecek misin diye. Şimdi Kayt da öyleydi diye söylüyoruz ya Fenerbahçe'de. Hani yabancı anlamında söylüyorum. Salih de gurbetten gelen bir kardeşimiz. Ya bu kadar aidiyeti sağlayabilmek çok kıymetli değil mi İrfan?
1: Bence o yine bu teknik heyette bitiyor abi. Ben her zaman söylüyorum teknik heyette. Yani oradaki Nevzat Demir tesislerindeki ortamı iyi sağlayabilirsen, orada takım ruhunu oluşturabilirsen, hangi oyuncu olursa gelirse gelsin orada kendini o takım, o şeyin içerisinde atacak.
0: Bunun cevabını kim verdi biliyor musun? Orkun Kökçü verdi. Diyor ki soyunma odasında bağırıp çağırıp birisini azarlamak tarzında bir kaptanlık anlayışımız yok. Of. Burada çok güzel bir mesaj var biliyor musun? Hani bizde de sürekli dinleyicilerimizde abi bir lider olması lazım takımda. Sahanın içinde öyle bakışlarından anlatabileceğimiz, böyle anne terliği gibi, hani misafirlikte annen sana bakar da hiçbir şey söylemeden ne demek istediğini kompozisyon şeklinde anlarsın ya. Onun gibi düşün diyor ki, öyle bağırıp çağırmalarla olmuyor diyor. Soyunma odasında diyor biz öyle bir kaptanlık yapıyoruz ki diyor ekip olarak. Daha çok arkadaş olarak herkesin konuşmasını sağlayarak yapıyoruz. Yani herkesin bir şey söylemesi lazım. Ben bir şey görürüm, diğeri farklı bir şey görebilir. Soyunma odasında bir şeyler konuşulduğunda farklı farklı isimlerden fikir gelmesini sağlıyor bu durum. O da güzel bir şey bence. Çünkü herkes o zaman takımı benimsiyor ve sahipleniyor. Çünkü bu takımda benim de sözüm geçiyor diyor arkadaşlarımız. Çok güzel bir açıklama.
1: Bence de. Yani tüm şeyi açıklamış net bir şekilde.
0: Bilerek sordum o soruyu sonrası çünkü.
1: Abi şunu söyleyeyim yani dediğim gibi.
0: Burada... Biz böyle esip gürlemeyi, başımızda bir büyük olsun mantığını artık burada benim bu jenerasyon kabul etmiyor galiba. Çünkü hani o çocuklar artık 24-25 yaşlarında olan çocukların istediği şey de bu değil. Bana bağırıp çağırma. Yapacağım işi söyle, işimi yapayım. Sonrasında o ortamı bana hazırla, ben sana keyifli bir şekilde çalışayım diyor yani.
1: Burada zaman zaman mutlaka soyunma odasında böyle bağırışma çağrışma olur. Yani mutlaka olacaktır. Ya zaman zaman sert tartışmalar da yaşanabilir. Bu zaten futbolun içerisinde olan şeyler. Yani ama bunun çok böyle krize neden olacak şekilde büyümemesi gerekiyor. Dediğim gibi, az önce söylediğim gibi, Beşiktaş çok iyi bir takım ruhu yakalamış. Evet, gerçekten tam bir antrenör takımı olmuş. Hocasına gerçekten saygı duyuyorlar. Belli ki sezon başının kampını çok iyi çalışıyorlar. Antrenmanda çok iyi çalışıyorlar. Bunun da sahaya yansımasını gördükten sonra da sonuçlar da iyi gelince oynanan futboldan da zevk aldıklarını görüyoruz oyuncuların.
0: Burada var ya, en çok zorlanacak olan kişi kim biliyor musun? Montella. Bu Salih Orkun'u kullanmazsa milli takımda ilk eleştiri oradan gelecektir.
1: Evet, mutlaka yani
0: aslında... Kenan'ın yerine İlhan'ı kullanma durumunu kafasına koymuş olabilir. Ayağı kırık biliyorsun Kenan. Tarak kemiğinde bir problem vardı.
1: İlhan Fakılı ilk defa mı milli takımda oynayacak?
0: Amin. Oynadı bir şeyde.
1: Oynadı mı?
0: Hazırlık maçında oynadı galiba.
1: Anladım. Ama yani oradan oyuncuyu alıp hani
0: yani işte... kadroya girdi ya da öyle hatırlıyorum. Geniş kadroda vardı sanki.
1: Yani burada
0: baksana bir. Baktın mı?
1: Bakayım.
0: Aral'la beraber sanki onu da aldı diye hatırlıyorum, Aral Şimşir'le.
1: Ama çok iyi bir Beşiktaş adına, gelecek adına çok önemli bir transfer.
0: Abi Türk futbolu adına seviniyorum ben. Aral için de seviniyorum, İlhan için de seviniyorum. Mesela Can için de, Deniz için de seviniyorum, anladın mı?
1: Henüz milli takımı forma giymemiş.
0: Ama şey, kadroya çağrıldı galiba diye hatırlıyorum.
1: Türkiye U21 forması giymiş, demek ki çağrıldı, çıkartırlar. Ama şu anda bu performansıyla beraber büyük ihtimalle İş Milletler Kupası'nda biz İlhan Fakılı'yı kadroda görürüz. Orkun zaten, Salih, onlar da olur.
0: Deniz de olur.
1: Deniz Gül olur.
0: Deniz Gül olur. Can Uzun olur.
1: Can Uzun olur, zaten onlar olur.
0: Artık bundan sonrasında hiç olmazsa sistem değişikliğine gidebilir 4-6-0'dan.
1: Ben biraz yine oraya. Yine belli bir süre devam eder diye düşünüyorum.
0: Yok, devam etse bile onu orta sahaya dönük olarak kullanabilir. Forvet'te
1: ha,
0: biraz.
1: Var mesela, Kerem biraz daha formsuz, oraya İlhan Fakılı'yı mesela.
0: 4-2-3-1'e dönebilir
1: sol
0: yani.
1: Sol kanatta İlhan'ı değerlendirebilir mesela.
0: Büyük ihtimalle. Yani Kenan'ın yokluğunda çünkü.
1: Kenan'ın yokluğunda.
0: İlhan... Yani orada çünkü bir de bu arada Oğuz'u da unutmayalım. Şimdi Oğuz performansı da orada yabana atılacak bir performansıyla hemen anında genç birini bulduk hemen. Yok.

0: diyelim Oğuz'da
1: yani. Yani Oğuz, şöyle söyleyeyim, Oğuz çok yani kaliteli bir futbolcu. Geçen zaten sezon başında Beşiktaş ısrarla istedi Oğuz'u. Yani ciddi bir de bonservis bedeli de teklif etti Fenerbahçe. Fenerbahçe vermedi. Geçen sezon Trabzonspor devre arasının son günü, devre arası transfer son günü transfer şeye gidiyordu. Trabzon'a gidiyordu. Yine Fenerbahçe vermedi. Bu sezon üzerinde
0: Beşiktaş da istiyordu.
1: Tabii Beşiktaş da istiyordu. Bu sezon da istedi Beşiktaş. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de teknik heyetin Oğuz'a yeterince şans veriyor mu? Yani çok fazla yani bunu söyleyemeyiz çünkü
0: biraz işte o rotasyonla şimdi Oğuz biraz daha da kullanılacak. Kerem Aktürk, Nene ile beraber.
1: Kerem Aktürkoğlu'nun mesela beyin sarsıntısı geçirdikten sonra şans buldu iki maçta. Çok iyi performans sergiledi o maçlarda. Ondan sonra tekrar mesela yedek kulübesine çektin. Yani iyi oynarken bu oyuncuyu kaybetme adına oynamaya devam etmen gerekiyor aslında. Buna şans vermeye devam etmen lazım. Oğuz da oynadıkça da daha iyi performans sergileyecektir. Çünkü yani Fenerbahçe gelmeden önce zaten Alanyaspor'dan çok hem gol hem de asist katkısı anlamında
0: sahanın İlhan'ın tekniği Oğuz'da olsa, İlhan'ın tekniği Oğuz'un gücüyle bütünleşse o zaman tadından yenmez de işte.
1: Tabii şey yapacak, oradan alıp oraya böyle.
0: Tabii hani şey gibi düşün yani.
1: Piyoniga'dan birleştireceğiz.
0: Hani bazı rakiplere göre bazen teknik ihtiyaçtır, bazen güç ihtiyaçtır. Ben mesela Eren Elmalı'nın da gücünden çok keyif alarak izleyenlerden biriyim. Çok güçlü bir oyuncu. Sezilerini seviyorum ben oyuncunun. Mantıklı, akıllı oynayan sporcuyu seviyorum abi. Gücüyle değil bazen böyle hani ihtiyaç yoktur. Arda Güler çok mu güçlü sence? Hani mantığıyla oynuyor, anladın mı? Yani bazı isimler vardır. Olaytan çok mu güçlü sence? Hani hızı var ve bir de düşünce olarak güzel ayarlayabilme durumunu Arda, şu an tam anlamıyla yapamıyor mesela.
1: Mesela şey mesela yani top gelmeden yani o topu ayağına alır almaz hani acı gibi direkt nereye atacağını veya ne hangi bir sonraki pozisyonu yani düşünebiliyor yani.
0: Dört hamleyi falan düşünüyor. Çünkü ben onun bir tane okumuştum bir yerde. İyi bir futbolcu dört hamle düşünebilmeli. Yana, sağa, sola, geriye, ileriye. Beş hamleyi düşünen, hamle yapmadan ben de bir şey yapabilirim diyebilen çok iyi futbolcu oluyormuş. Messi yedi hamle düşünebiliyormuş. Top gelmeden önce etrafını kontrol etme, ne var ne yok bakabilme gibi bir şey. Ben Arda'nın da hani dribbling bilmem ne eksikliği falan farklı düşünebilirim. En az 5-6'sı var.
1: Ama şöyle söyleyeyim. Her geçen gün üzerine gelişerek devam ediyor Arda. Yani Real Madrid'e gittiği
0: dönem. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Büyük bir şirketin içerisinde biliyor musun? O çocuğa pas vermiyorlar.
1: Ya bir de şöyle bir durum var. Yani aslında Mourinho mesela oynatmıyor. Değil mesela İspanya basını Mourinho eleştiriyor. Niye oynatmıyorsun?
0: Tabii. Diyor.
1: Hani Arda...
0: Ya Mourinho Arda'yı yer diye düşünüyorduk. Arda Mourinho'yu yiyecek
1: tabii
0: gibi
1: tabii gözüküyor. Şimdi oynattı. Son maça girdiği her maçta çok inanılmaz etki gösteriyor Arda. Asistleriyle, golleriyle ve katkısıyla. Yani bakıyorsun Real Madrid'de en yüksek puanı olan oyunculardan bir tanesi haline geliyor. Ve zaman zaman İspanyol basında takip ettiğimizde direkt sert eleştiriyorlar. Neden oynatmadın diye Arda'yı.
0: Yok canım, tribünler falan da şey yapıyor. Arda Arda diye bağırıyor yani. Kolay kolay değil yani. Ya bir de hani hemen oraya bağlamayacağım. Türk oyuncu diye söyleyeyim de ben hani dini mini olayları da katmayacağım. Hemen o biliyorsun bahane olarak sürülüyor.
1: Ya bilmiyorum.
0: Oradaki oluşum, ilk başta gruplaşma.
1: İlk başta bir gruplaşma. Mbappe'yle de biraz şey gibi vardı
0: şimdi
1: ama.
0: Sarılıyorlar, şimdi
1: sarılıyorlar yani. Bu sefer de başka oyuncular yani onu direkt onu gördüğü için, ona pas attığı için tepki gösteriyorlar belki ama Arda gerçekten her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. İyi performansa giriyor Arda. Yani Türk milli takım içinde çok önemli bir yıldız.
0: Bakalım milli takımda kim oynayacak? İlk mesaj böyle gelmiş dinleyiciden. Burada da Montella'nın şeyini konuşacağız. Teknik adamla.
1: Formda olan ve takımın da iyi oynayan oyuncunun oynaması gerekir.
0: Onu düşünüyor musunuz mesela dinleyicilerle beraber? Montella'nın forma adaleti sağlayabildiğini. Bu arada Hakan Çalhanoğlu karışmazsa kısmına dönmesin konu da. Oraya dönecek kesin.
1: Yok canım yani Hakan.
0: Sen şimdi Salih, Orkun varken Hakan'ı oraya mı kanalize etmeye çalışır, kaynak yaparsın? Yoksa Orkun'la Salih'ten birini kesip Hakan'ı mı oraya koyarsın?
1: Hakan'ı oynatır ya, onu söyleyeyim.
0: Ya işte o yüzden söylüyorum sana, işte Montella'nın forma adaletini Fransa maçındaki kadroda göreceğiz.
1: Şöyle söyleyeyim, şu anda formdaysa Mesela iyi de uyum yakaladı.
0: Hakan şimdi bu arada sakat galiba.
1: Sakat mı?
0: Yani o yüzden rahat biraz.
1: Yani Orkun'u Salih uyum.

0: mı gerçekten iyi. Şimdi o bölgede hangisi formdaysa oyuncu oynatacaksın. Şimdi Fenerbahçe'de
1: Galatasaray'da Torreira, Lemina, sende Kante, Gendouzi var
0: şöyle
1: ya.
0: Şöyle söyleyeyim. Mesela İsmail'den
1: bir farkı yok yani.
0: Şöyle söyleyeyim. İsmail'den vazgeçmeyebilir. Şundan dolayı vazgeçmeyebilir. Yani Fransa'ya karşı oynayacağımız maçta biraz daha oyunu geride kabul ettiğimiz maçta da İsmail çok önemli bir faktör. Bunu Roma maçında da gördük. Yani top sendeyken belki bazı sıkıntılar yaşayabiliyor ama İsmail top biraz daha rakibin ağırlıkta orada. Orada o alanı kapatmada İsmail çok önemli. Bunu Hırvatistan maçında da gördük. Orta sahada Hırvat orta sahası 3 tane orta sahaya neredeyse top aldırmamıştı. Bunu Roma maçında da gördük. Çok iyi performans ortaya koydu.
1: 2-0 yendiğimiz maçı hatırlıyor musun Fransa'yı?
0: Onu hatırladım. Hangi? Kim vardı?
1: 2-0 yenmiştik Fransa'yı. Sonra gidip orada da 1-1 beraber emine kalmıştık.
0: Evet evet hatırlıyorum ben.
1: Bak Griezmann, Giroud, Mbappe, Pogba, Matuidi, Sissoko, Umtiti, Varane, Pavard. Yok. Kalede Loris. Bizim orta saha kim biliyor musun? Mahmut, Dorukan, İrfancan Kahveci, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak. Forvet attığımız. Defansı sayıyorum. Hasan Ali, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Zeki Çelik. Kalede kim var? Mert Günok. 2-0 yenmişiz Fransa'yı. Bu kadroya karşı. Yani şu kadro çıktığında ben sana Fransa'da da Matuidi var, Sissoko var, işte Umtiti var, Varane var, Pogba, Griezmann, Giroud, Mbappe falan var dediğinde bana skor söyle dediğimde abi en az 3 falan dersin yani. O gün bak gün uyuma konusu var ya, şimdi bunu aynı şekilde şeyle söylüyorum. Barcelona gelecek ya, Rams Park'a. Kafada herkesin şeyi var. Abi bunlar her maçta en az 4-5 atıyorlar zaten durumu var. Ay o gün şu skor alındığında abi işte çok enteresan ya. Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle maç bitme ihtimali yok mu yani?
0: Yok.
1: Yok diye net söylüyorsun ya.
0: Yok.
1: Bana göre de yok gibi gözüküyor, anladın mı? Ama oluyor.
0: Bir de sahaya çime zemini yeniyorlar. Barcelona'yı hazırlıyorlar zemini. Hadi zemin kötü olsa nispeten hadi Barcelona'da daha futbol toplu oynama şeyi oluyor ya.
1: Bana onu Ali Naci televizyonda ilk söylediğinde ya, zemini yapıyoruz dedi. Bundan 2 hafta önce zemin yapma çalışmada, çünkü oyuncular şikayet etmişler Çorum maçından sonra.
0: Tamam işte.
1: Çok zorlandık.
0: Aslında ben de bir şey söyleyeceğim.
1: Ben dedim ki Barcelona geliyor, yapmasanız mı acaba diye ilk ben söyledim onu.
0: Yani şöyle söyleyeyim, Barcelona maçında öncesi zeminin yenilenmesi Galatasaray adına dezavantaj olur.
1: Daha sonraya mı bıraksak diye soruluyor zaten. Abi o zamanlar başında takımı başa Zidane yoktu, hatırlatayım yalnız diyor. Bir de Fransa açısından da bakmak lazım. Abi o takımın başında yani tabii ki teknik adam dokunuşu çok kıymetli de çok ihtiyaç da yok yani o takımın teknik adamı, bazen düşünürsün ya. İrfan abi Beşiktaş'tan kimi alırsın, kimin yerine koyarsın Fenerbahçe'ye?
0: Olay taralır. 8 numara eksiğimiz var ya.
1: İsmail'in yerine.
0: Yok İsmail diyor. İsmail yine
1: Kante, Gendouzi, Olaytan.
0: Yani Olaytan 8 işte. Kante, Gendouzi, Olaytan yapar.
1: Ya onu söylemiş. İsmail'i alırsın.
0: Yani İsmail İrfan'ı. Kante, İsmail, Olaytan da yapabilirsin. Olaytan olabilir. Mesela genç oyuncu olarak İlhan Faklı'yı mesela mutlaka görmek isterim.
1: Kerem'in yerine.
0: Kerem'in yerine olabilir. Ama yani yedek kulübesinde de olsa onun ilerleyen dönemde çünkü çok
1: iyi bir hamle oyuncusu.
0: Ciddi bir gelir elde eder Beşiktaş ondan, Avrupa'ya önemli kulüplere transfer olur. Zaten Fransa altyapısından çıkmış bir oyuncu. Dolayısıyla başka kim olabilir? Mesela kaleciyi değiştirmem. Sağ bek Semedo'yla yine devam ederim. Şiklin Yarak'a aynı şekilde.
1: Dünkü Kulüpler Birliği toplantısını takip edebildin mi? Bakabildin mi?
0: Yok bakmadım.
1: Orada Ocak ayında yayıncı kuruluşun değişme ihtimalini nasıl görüyorsun? O çıktı konuya. Ben çok sıcak bakamadım konuya. Ama demek ki bir ihtiyaç var ki bir anda konu buradan çıktı buraya geldi. Normalde bu ligin sonuna doğru açılacak. Benim bildiğim
0: kulüpler,
1: kadarıyla.
0: Kulüpler çok ciddi yatırımlar yaptılar. Ciddi maliyetlerin altına girdiler. Şu anda Türkiye Ligi'nin mevcut durumdaki yayıncıda şampiyon olursan toplam herhalde 8-9 milyon euro bandında bir ücret şey alıyorsun.
1: Yani şampiyon. Çünkü yayın ihalesi 13 Ocak'ta diye açıklandı. Tabii. Ben dedim ki yok değil, birincilik içinmiş o.
0: Şampiyonluk şeyi şimdi değil mi? Devre arasında değil yani.
1: devre arasına denk geliyor. Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu ve kulüp başkanları Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi için Riva testlerinde bir araya geldi. Önde gelen ülkelerin yayın gelirlerinin kıyaslandığı toplantıda ihale tarihi ise 13 Ocak 2027 çarşamba olarak karşılandı. Süper Lig de varmış. Bu arada 13 Ocak'ta bu ihale yapıldığında hemen Ocak'ta değişiyor anlamına gelmiyordur.
0: Yok yok canım.
1: Sezonluk bir sözleşme yapıldı çünkü. Çok fazla şey var, operatör var.
0: Bu kez fazla, yani ciddi bir...
1: Şu an 180 milyon civarında.
0: Şimdi 400 milyon dolara çıkacak diyoruz.
1: 300'den açılmış kapı, tekliflerde 400'e kadar çıkan olduğu söyleniyor.
0: Ya şöyle söyleyeyim, TRT... Turkcell ve herhalde tabi platformuna gireceği ifade ediliyor.
1: Telekom da var.
0: Türk Telekom da var. Hmm. Ondan sonra Saran grubu ciddi olarak ilgileniyormuş. Bein Sports yine girecekmiş. Rakamlar yine yükselir, öyle söyleyeyim yani. Belki 400.
1: Tabi rekabet olunca biraz tekelleşmeden vazgeçince.
0: Ama şu var yani, rekabet ama yayın kalitesinin de yükselmesi lazım gerçek anlamda. Yani şimdi yayın kalitesinin son yıllarda çok daha düştüğünü görüyoruz. Eskiden daha net şekilde pozisyonları, mesela forward pozisyonları farklı açılardan görebiliyorduk. Ama şimdi bakıyorsun bazı pozisyonlara net görüntü açısı bulamıyoruz. Kameramanlar da dahi mesela daha geniş açıdan, hani o pozisyonu kaçırmayayım diye daha geniş açıdan çekiyorlar. Ve dolayısıyla orada yakın çekim görüntüleri çok az buluyoruz biz. Yani bir bakıyorsun Premier Lig'i izliyorsun, işte diyelim ki Serie A'yı izliyorsun, oradaki görüntü kalitesine bakıyorsun, bizdeki görüntü kalitesine bakıyorsun, arada dağlar kadar fark var. Yayıncı kuruluşlarının bence alacak yayıncının önce buna da dikkat etmesi gerekiyor. Ama diğer taraftan bak, biz futbolculara önemli oyuncular transfer ediyorsun, yıldız oyuncuları getiriyorsun buraya. Diyelim ki yayın ihalesine dünyanın parasını veriyorsun ama sahalara bir bakıyorsun, sahalar berbat, zeminleri.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
0: Fenerbahçe Gaziantep maçında oynadığı zemin çok kötü bir zemindi. Yani orada zaten mesela Fenerbahçe açısından bakarsak zemin çok kötü, pas yapmaya imkan vermiyor. Ama ısrarla Fenerbahçe pas yaparak hücum organizasyonu gerçekleştirmeye çalıştı. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de buydu.
1: Biz reklam arasına gideceğim birazdan. Birkaç tane mesaj okumak isterim. Gardı biraz düşmüş bir İrfan görüyorum, hayırdır diye yazmış. Beşiktaş'ın oyunu mu canını sıktı abi diye. Allah Allah.
0: Yok, her zaman.
1: Beşiktaş'tan niye böyle şey olsun ya? Fenerbahçe'nin niye başarısız olduğu belli oldu. Tercihlerinden işte İrfancığım diye yazmış. Ya bırakın kimseyi almasın Beşiktaş'tan, adamların futbol hayatını bitirecek Fenerbahçe'de niye veriyorsunuz diye yazmış. Ya bir kimi görmek istersin kısmı zaten, o dinleyicinin bir talebiydi. Onu konuştuk zaten ya. Selamun aleyküm, iyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Eyvallah, aleyküm selam kardeşim. Beşiktaş resmen siyahtan beyaza geçiş yaptı diyor ya. Nasıl bir takımdı dünkü diyor. Ya çok kırılma anları oldu tabii ki. Bu arada Marsilya 2'yi bulabilirdi. Bulduktan sonra Beşiktaş'ın düşmeyeceğini hissettirmesi güzel.
0: O zaman yine Beşiktaş aynı oyunla beraber şey yapabilirdi yani, pozisyon yani beraberliği yakalayıp yine.
1: Kim forvete falan dönerdi ben sana söyleyeyim. Dönerdi. Öyle rahatsız var çünkü bizim teknik adam.
0: Bence rahatsız değil, bence doğru olanı yapıyor.
1: Hayır şey geliyor bize, çünkü bunları yapabilen teknik adama çok alışık olmadığımız için bunları yapanı görünce bu adam bizden değil diyoruz ya.
0: Bir şey söyleyeceğim, mesela bizim Fenerbahçe'de de mesela Gaziantep mücadelesinde bekliyorduk ki biz İsmail Hoca'nın, hani gol gelmiyor, ilerleyen dakikalarda çift forvete
1: örneği vermeseydin,
0: çift forvete dönsün falan diyorduk. Yani onu ondan dolayı eleştiriyoruz.
1: Yakmasaydın yani hocayı şu an.
0: Ama öyle yani, çift forvete dön yani, ne bileyim bir Greenwood 10 numaraya çek, farklı bir şey yap.
1: Doğan, gerçekten imkansız diye bir şey yok. Hasan Ali Mbappe'ye kanat değiştirmişti o maçta diyor.
0: Hasan Ali iyi oynamış.
1: Evet ya, geçit vermemişti abi Mbappe'ye.
0: Şeydir.
1: Hatırlıyorum ya.

0: şeyde vardı ya, milli takımda 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Uğur Boral, yani bir milli takımda Uğur Boral, yani pardon, Fenerbahçe'de Uğur Boral çok iyi performans sergilemişti Şampiyonlar Ligi maçında.
1: Ben Benfica maçı diye hatırlıyorum.
0: Evet evet, yani Uğur Boral Benfica değil, daha başka
1: bir önceki maç mıydı?
0: Bir önceki maçta da.
1: O Şampiyonlar Ligi çeyrek final.
0: Tabii. Çok iyi performans sergilemişti. Tabii. Karşısındaki rakip o zaman çok önemli bir isim vardı. Unuttum şimdi ismini. Ama onun karşısında mükemmel oynamıştı yani. Yani Uğur Boral
1: oradan kesti, buradan kesti, indi çizgiye, indi içeri girdi.
0: Uğur Boral performans sergileseydi.
1: Doğan, iyi bir Fenerbahçeli Doğan demedi deme. 61 yaşlı Kunta yazmış. Menemen soğanlı olmaz. Bu Agbodu Beşiktaş'ı çok yakar. O takıma yakışmıyor. Çok ağır ve emanetçi oynuyor. Ya dün çok ağır kalmadı. O kadar genç, hızlı çıkan Marsilya'ya karşı o kadar ağır değildi yalnız. Çok önde basıldığında bir anda, yani oradan oraya yetişmek o kadar hızlı oyuncu da olsa çok zor. Olay tam da yetişemez oraya yani. Nene de yetişemez oraya. O kadar hızlı oyuncu deyince onları söyleyeyim dedim. Arkaya atılan toplar, ara paslar falan çok tehlikeli arkadaşlar ya. Ben hele hele tabii hani oynayan çok daha iyi anlar, anlatır da. Böyle şeylerde, halı sahalarda, malı sahalarda falan böyle kısa paslar, mesela paslar orada, dönüşler, gidişler falan orada bile çok sıkıntılı. Böyle biraz büyük sahaya geçtiğinde o halı sahada oynayanlar abonda ne oluyor yani. Abi o ara pasları bir anda gördüklerinde, arkaya atılan topları ne kadar zor olduğunu anlıyorsun. Tribünden izlerken şey zannediyorsun. Yani koşsana oraya, ne olacak ki orada diyorsun yani. O dakika olmuş 80, 90. O nabız olmuş kaç? Oradan onu bekliyorsun yani. Ben bir ara Beşiktaş'ın bak Çenli falan bir ara böyle bir ara pasta çalım denedi, olmadı, gittiği reklam panolarının üstünde böyle bir nefes nefese, Orkun'un korner atışında derin nefesler aldığı da böyle artık hani bir mola mı verseniz, bir dursanız mı falan dediğim anlar oldu. Sanki o kondisyonu çıkartamayacak gibi hissettim ama 90 dakikaya yaymak çok büyük bir yetenek, başarı abi.
0: Abi sezon başı kampını iyi geçirirsen bunu sezon içerisinde yaparsın.
1: Benim güzel yükleme diyorsun ya.
0: Güzel yükleme, doğru yükleme, güzel. Sezon başında aşırı yükleme yaparsan da sezon içerisinde bunun sıkıntılarını da yaşarsın. Sakatlık sayıları artar.
1: Ya da kıvamında yükleme ve hafta yüklemeye devam etme.
0: Zaten öyle, şöyle söyleyeyim. Sezon başında başlangıcından itibaren ilerleyen dönemlerde form seviyesinin kademeli olarak yükselmesi takımının yararındadır. Beşiktaş'ta şunu görüyoruz net bir şekilde. Yani sezon başı kampını iyi geçirmişler. O zaman Beşiktaş kampını takip eden muhabirler şunu söylüyorlar. Mesela 70'er dakikalık mesela antrenman yaptığı söyleniyor. Yani ciddi anlamda bir yoğun bir antrenman temposu geçirmiş o hazırlık kampında.
1: Sevilla maçıymış. Dani Alves varmış.
0: Evet, Sevilla maçında çok iyiydi ya.
1: Uğur Boral'ın kariyer maçıdır diye yazmış.
0: Tabii Dani Alves çok şey kalmıştı ya. Evet.
1: Pasif kalmıştı.
0: Çaresiz kalmıştı. O da Dervez Barcelona da böyle yaptı değil mi ondan sonra?
1: Mbappe'nin Hasan Ali karşısında çaresiz kalacağını düşünür müsün yani? İmkansız diye bir şey yok. Ya bu da Hasan Ali'yi de şey yapmak değil yani, ama dünya yıldızları diyoruz. Yani Uğur Boral'ı da hatırlıyoruz işte böyle performanslarıyla.
0: Çok iyi performans sergilemişti o maçta ya.
1: Bu arada Aston Villa karşısında Abdullah Ercan'ı da unutmayın sakın diye yazmış. O da oynamıştı, iyiydi diye. Çok eskiler de var aramızda, İrfan. Sadece biz bize konuşmuyoruz. Abilerimiz de var. Abdullah Ercan'dan falan bahsediyor. Fenerbahçe forması giydiğini hatırlamayan da olabilir. Ben bir ara Trabzon'dan o gün Abdullah Ercan.
0: Ya o gün Abdullah aldı da işte.
1: Biri daha mı gelmişti? Üçüncü var mıydı diye düşündüm.
0: Egemen geldi sonra.
1: Egemen geldi sonra.
0: Sonra Egemen
1: geldi. Egemen Beşiktaş'tan mı geldi? Trabzon'dan mı geldi?
0: Beşiktaş'tan mı?
1: Beşiktaş'tan geldi galiba. Egemen'i önce Beşiktaş almıştı sanki.
0: Egemen Bey Fener'den sonra Beşiktaş'a.
1: Öyle mi?
0: Öyle olmaz.
1: Ne bileyim, ben bilemedim. Yani şey, bir an işte kafanı karıştı. Ne oldu? Bir an hemen net cevap veremedin.
0: Şey yapamadım.
1: İşte soruları böyle hazırlıyoruz İrfan Bey. Egemen sanki evet Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geldi gibi.
0: Evet evet, öyleydi.
1: Sol kanadı felç etmişti. Abi Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ben rahat kazanacağını söylemiştim zaten diyor. Dünkü arkadaş İlhan Fakalı'nın etkili olacağını söylemişti. Sen de gol anonsu yapmıştın. Dediğiniz oldu diyor. Dün Refik diye bir kardeşimiz var. Çok iyi analiz eder Avrupa takımlarını. Daha önceki teknik adamından oynadığı futbolcu, sakat olanları falan filan. Hani oyuncunun anne kız

0: yazdık soyadının ikinci harfini falan söyleyebilir sana yani. Öyle takip ediyor. Ondan sonra Refik'i bağladık. Marsilya'yı anlattı bize. Ya tabii ki tehlikeli bir takım ama ben öyle 2-1, 3-1 falan kazanacağını tahmin ediyorum dedi. Kanat anlamında işte şeyin Tomini neydi, babası da topçuydu. Babanı da sevmezdim dediğim neydi çocuğun ismi? Veyah. Veyah'ın kanadından etkili olur o taraftan dedi. İlhan gol attı. Birçok kişinin aklına ben ve Refik yemiş olabiliriz o an. İlk golü İrfan'la buluruz dedik çünkü. Yayında.
1: Ha, İlhan'la.
0: İlhan'la buluruz dedik İrfan nereden çıktı ya. Sen karşımda durunca bir anda. Seni de öyle görüyorum. Genç bir yetenek gibi.
1: İrfan yok, yaşlandım
0: gibi.
1: Artık. Ben.
0: Yaş 25 gibi işte. İrfan tabii, 25 değil. Yaşlandım artık diyor. Reklama gidelim. Onun sonrasında ben şeyi düşünüyorum. Böyle güzel bir hava yakalamış, iyi bir ritim tutturmuş bir Beşiktaş'ın 3 haftalık bir milli arada.
1: Peki de şöyle söyleyeyim.
0: Bir dakika konuşma. Ha. Nazar değdirme, açma. Ben bir şey konuşuyorum. Aynen, kim
1: yok,
0: bu
1: oraya? Diyeceğim şunu. Belki de şu an hani milli ara olmasın, devam edelim.
0: Tek isteyen
1: tek takım. Tek Beşiktaş takım olur. Beşiktaş olur.
0: Yani o ritmi bozar mı? Yoksa Beşiktaş için bir dinlenme durumu mu olur?
1: Ritmi bozabilir. Çünkü milli takıma gidecek oyuncular da olacak. Çok sayıda milli
0: takım. Temenniye dönmesin. Tercihler üzerinden, yok, tahminler üzerinden.
1: Bu temin üzerinde değil yani. Milli takım araları dönüşleri her takım için zor olur yani.
0: Zor tabii ki. Çünkü yani Fenerbahçe için ilaç olabilir.
1: Fenerbahçe
0: Beşiktaş için sıkıntı olabilir. Çünkü sakatlıklarla alakalı bir şey olabilir. Söyleyeyim.
1: Fenerbahçe için ilaç olur. Niye ilaç olur? Asensio %100 hazır hale gelir milli arada. Yani Asensio Gendouzi, Kante'ye çok fazla yük binmişti. Onlar dinlenmiş olur Fenerbahçe açısından bakarsak. Mert Günok da milli takımı bıraktı. Onu söyleyeyim. Yani arada kulüp bir açıklama yapar yakın zamanda.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii. Genç artık kalecilerin önünü açmak için milli takımı bırakma kararı aldı. Onunla ilgili bir açıklama gelecektir bugün. Mert Günok bunu şeyde bu Avrupa Dünya Şampiyonası sonrası böyle bir karar almış. Bu kararını da yani bu şeyde de milli takımı bırakma kararını açıklayacak. Diğer taraftan Fenerbahçe'de baktığımızda yani birçok oyuncu aslında milli takıma gidiyor. Lukaku'nun da burada kalmak istedi. Yani Belçika milli takımına gitmeyip burada 3 haftayı takımla birlikte geçirip daha hazır hale gelme gibi bir düşüncesi var. Ondan sonra
0: çok takım mesela Vedat Galatasaray'da için, düşünmüyorum. Nijerya'ya yollamak istemiyor Osimhen'i mesela.
1: Mesela Vedat'ın içinde mesela Kosova'da 6 tane 7 tane futbolcu, bir tane oyuncu varmış. Adem'i onun ayrılmama, hani Kosova milli takımdan çıkarılmaması durumunda milli takıma gitmeme gibi durumları söz konusu. Yani böyle Fenerbahçe'de aslında yarayacaktır. Orada içeride sıkıntılar var. O sıkıntıların çözülmesi adına önemli bir etken olacaktır milyara.
0: Bu arada sürpriz performanslardan bahsediyorsunuz ama Abdullah Ercan her zaman çok iyiydi diye yazmışlar.
1: Bence son dönemde yani şey, o dönemin en iyi sol beklerinden de Abdullah Ercan. Fenerbahçe'ye geldikten sonra da çok iyi performansları var. O gün Abdullah ikisi geldi. Ya.
0: Hasan abi daha önce gelmişti. 103 gollük dönemdeydi.
1: Hasan Mesut. O zaten sonra Galatasaray'a gitti.
0: Sonra Galatasaray'a gitti oradan. Biri daha mı vardı? Egemen değil de bir Trabzonsporlu daha mı?
1: 3 oyuncu aldı gibi değil mi? 3 oyuncu
0: geldi. 3 tane geldi gibi hissediyorum. İşte Sakarya'dan de gelen Oğuz şey gibi, Turan değil mi?
1: Oğuz,
0: Aykut,
1: küçük Şenol vardı.
0: Şenol öyle gelmişti. Bilemiyorum, dur bakarız ya. Bu arada Beşiktaş'tan Fener'e geldi.
1: Fenerbahçe'den Beşiktaş.
0: Yok, demin yazmışlar. Egemen Trabzon'dan Fener'e, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geldi.
1: Ben dediğim gibi
0: diye söylüyor arkadaşlar ama bir reklama gidelim sonra devam edelim. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar. İrfan 25 ile beraberiz. Dünkü muhteşem Beşiktaş maçı sonrasında 4-1'lik bir galibiyet, 41 kere maşallah dedirten manşetleri herhalde görürüz diye tahmin ediyorum bugünkü gazetelerde ya da sosyal medyada. Birkaç tane ayrıntı var. Muhteşem taraftar, süper Beşiktaş şeklinde köşe yazıları var. Atmosfere inanamadım diyenler var. Bu arada bir tane Marsilyalı oyuncunun Beşiktaş taraftarını çok da abarttınız deyip maç öncesinde bir açıklaması olmuş. Yapmayın böyle gaza getirmeler. Harit diye bir oyuncu galiba. Ona da gereken cevap herhalde tribünden verilmiştir diye mesajlar yazıyor dinleyicilerimiz. Sonra Marsilya teknik adamının Genesio'nun istifası bekleniyordu, etmeyeceği açıklaması gelmiş. Bu Paris Saint Germain maçından sonra değişebilir.
2: İyi teknik adam.
0: İyi teknik adam.
1: Bence çok iyi teknik adam.
0: Ya, daha önce yaptıklarına baktığında da zaten iyi teknik adam da bazen olmayınca olmuyor yani.
1: Önemli oyuncularını yedek soyundurdu Beşiktaş derbisinde. Yani zaten lige biraz daha, lige kötü başlangıç yapınca biraz lige daha fazla önemli. 3-4 tane oyuncusu yedekti.
0: Paşao, ondan sonra işte Emadi, Emerson gibi isimleri kullanmadı biz. Evet, evet. Onlar üzerinden yorum yapıyorduk. Mutlaka evet, oynarlar diye. O da rotasyonlu bir kadro. Çünkü Paris maçında düşünüyor. Tabii, tabii. Ya burada şimdi burada kaybedilecek ya da alınacak bir puan hesabını yaptı. Bence en kötü ihtimalle beraberlik diye düşündü zaten.
1: Tabii, tabii.
0: Ya şimdi teknik adamlar, siz, biz birbirimizi tanıyoruz ya. Sen tahmin ediyor musun yani Genesio'nun, tahmin etmiyor musun daha doğrusu, İtalyano'yu tanımadığını? Mutlaka. Öyle bir şey olabilir. Mutlaka nasıl bir oyun mantalitesi olduğunu, nasıl bir oyun şablonunda çıkabileceğini biliyor zaten teknik adamlar çoğunlukla. O da dedi ki en kötü ihtimalle beraberliği alayım bir kadro. Çünkü ben diken üstünde oturuyorum. Koltuk sağlam değil, sallanıyor. Bir de önümde Paris Saint Germain maçı var. Onlar da sıkıntılı durumda. Çok da yormayayım takımı diye düşünmüş olabilir. Oradan eleştiriler gider ama bu kadar farklı bir mağlubiyet beklemiyordu.
1: Tabii tabii, bu kadar farklı bir mağlubiyet beklemiyordu ama dediğim gibi lige biraz daha önem verdiğini gösteriyor oyuncular.
0: Bu arada Marsilya taş gibi takım.
1: Çok çok iyi takım yani.
0: Hani bitmiş diyenler de herhalde dün izlerken hissetmiştir kesin. Bir bir olunca bu maç gitti diyen de oldu.
1: Şimdi Roma çok formdaydı biliyorsun. Fenerbahçe'sinde. Lig belki de Fenerbahçe'nin karşılaşacağı rakipler arasında en formda ekipti. İtalya'ya çok, İtalya ligine çok iyi başlangıç yaptı.
0: Hatırlamıyor musun istatistiği? Ya, 39 şut çekmiş rakibe, bir önceki maçta 8 tane şut çekebilmiş.
1: Sonra Fenerbahçe berabere kaldı, galibiyeti kaçırdı. Sonra dediler ki ya bu Roma mıymış falan diye yani yorumlar yapıldı. Yani bir de hani gerçekten hani takımlarımızı, kendi takımlarımızı küçümseme gibi bir durum söz konusu oluyor. Böyle değil, bence güçlü ve dünyanın parası harcanıyor. Çok ciddi rakamlar ödeniyor. Önemli yıldızlar kadroya dahil ediliyor. Dolayısıyla artık Avrupa'da başarılı olmak için her şeyi yapmamız lazım. Bak 9. sıradaki biz 9. sıradayız. Yunanistan aşağıdan bayağı hızlı bir şekilde geliyor. Bu sene olmasa bile ilerleyen dönemlerde çok ciddi Türkiye'ye şey yapabilir ülke puan anlamında. Ama diğer taraftan bizde 8. sırada Hollanda'yı yakalama gibi düşünce şeyimiz var. Yani gönül ister ki Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıksın, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıksın, UEFA Avrupa Ligi'nde
0: 24-16'lar bunları konuşalım istiyorsun.
1: Çünkü bunlar 16'ya çıksın mesela, çıksın ek puan veriyorlar ve puanla, daha fazla puan aldıkça senin ilerleyen dönemde belki ikinci takımın da Şampiyonlar Ligi'ne direkt girecek.
0: Patates olduğumuz, çuvalladığımız konunun cevabını vermek istiyorum.
1: Bak,
0: Balıkesir'den Kartal'a, Kartal'dan Bursa'ya, Bursa'dan Trabzon'a, Trabzon'dan Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gidiyor Egemen. Benim dediğim gibi bizden Beşiktaş, geldi sana diye ilk ben tam ya. En sonunda Erzurum'da kariyerinin kapanışını yapıyor.
1: Ha, bu arada tabii Fenerbahçe'de bu şey aslında bugün şöyle söyleyeyim, Şampiyonlar Ligi'nin paraları bugün yatıyormuş. Yani onu söyleyeyim mesela. Bak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan 36 takım
0: hesabınıza para geldi.
1: 36 takıma giriş paralarını 17 milyon 875 bin euroluk, bak 17 milyon 875 bin euro kısmı ile Valio Apiler dedikleri, hani var ya medya şeyleri falan, tanımlanan yayın ve pazarlama gelirlerinin %75'ini ödeyecekmiş UEFA bugün itibariyle.
0: Bugün alacaklılar Fenerbahçe tabii, kulübüne gidebilir.
1: Fenerbahçe tahmini olarak 10 milyon 568 bin bu Valio Apiler'den olmak üzere 17 milyon da 870 bin, toplamda 27 milyon gibi bir rakam bugün kulüp kasasına gelecek. Bu aynı şekilde Galatasaray'da. Yani o yüzden Şampiyonlar Ligi çok önemli. Yani düşünsene, yani şu anda kulübe nefes aldıracak bir rakam girmiş olacak.
0: Hayırlı olsun. Daha çok kazansın herkes. Hep sürekli böyle organizasyonlarda mücadele edelim. Beklentimiz, arzumuz, isteğimiz bu yönde.
1: Rekabet
0: ama
1: burada olsun aslında. Yani rekabet bu şeyde olması lazım.
0: Tabii canım, Galatasaray, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'ndeki kıyaslamalarla konuşalım yani.
1: Tabii tabii.
0: Yani biz burada birbirimizi yemekten sıkılmadık mı artık modundayım ben ama. Şimdi birbirimizi yemeye devam edeceğimiz 6. hafta var. Sonrasında bir milli araya gideceğiz.
1: Bu milli arada 3 haftaya vallahi.
0: 3 haftalık bir milli arada ama bu arada 3 günde bir maç oynayacağız.
1: Ben de yıllık izne çıkarmıyor. 3 hafta milli arada.
0: Yani.
1: Dinlenirim.
0: Kocaeli maçına gidecek miyiz? Kocaeli'deki maça gidecek
1: vallahi miyiz? Vallahi giderim lan. Giderim. Giderim.
0: Gidelim değil mi o maça?
1: Gidelim gidelim. Güzel.
0: Onun akreditasyonu yapalım.
1: Gidelim.
0: Bir de fasulyenin faydaları kısmına geçiyorum artık. Artık gelen mesajları durduramıyorum İrfan, kusura bakma yani.
1: Sormak zorundayım.
0: Sormak zorundayım artık yani, niye konuyu kapattınız bilmem ne falan diye. Çünkü bir anda ben bile arayacaktım, dedim ki şimdi bunun kafası çok yoğundur, ne oluyor ne bitiyor diye söyleyecektim sana da.
1: Ya dün evet çok yoğun bir gündü.
0: Yani sosyal medyada sen trend topik olunca bir anda.
1: Abi ben trend topik olmuşum, ben farkında değilim.
0: Ya ben bana... de şey dedim hani, dedim ki herhalde dedim Aziz Yıldırım kovdu bunu. Hani anladın mı? Kulübe girişi falan yasaklandı. Bir şey oldu dedim yani. Hangi haberi yaptı acaba diye baktım sadece. Emre Bol'la atışmalarınız gündeme gelmiş. Onun biraz seviyeyi düşürdüğü bir yazım durumu söz konusu.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Benim attığım tweet şuydu. Sayın şimdi Emre abi diyordum ben zaten ona. Emre Bol. Halen de abi derim yani. Sıkıntı yok benim için. Bir YouTube'da bir ifade kullanmıştı. Sayın Aziz Yıldırım'ın işte kendisine FETÖ'cü olarak yani bir ifade kullandı biliyorsunuz.
0: Bu arada olay kızıyla başlamıştı.
1: Tabii kızıyla.
0: Hatırlıyorsan.
1: Tabii o sürece
0: sonra
1: gelmiyor.
0: Ne gerek vardı?
1: Yani ben mesela ben hiçbir zaman...
0: Mert Hakan Yandaş, yani, İrfan'la telefon görüşmeleri bilmem
1: ne yerinde. Emre Bol'a kim? Ben FETÖ'cü olduğunu düşün... Kesinlikle değil. Öyle bir durum olamaz yani. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Onun altını çizeyim bir kere. Yani ama Sayın Aziz Yıldırım hani o şeyi söyleyince ben de şu tweet'i attım. Dedim ki yani devasizce bir açıklama haddini aşan bir açıklama olmuş. Ve dedim Aziz Yıldırım o süreçte devletin savcılarıyla dedim zaten.
0: Sen bu arada savunmaya geçmedin.
1: Ben sadece,
0: bilgi paylaştım.
1: Bilgi paylaştım, savunmadım. Dedim ki devletin o dönemde devletin savcılarıydı bunlar. Devlet tarafından görevlendirilmiş ve en üst makamlarda görev yapan kişilerdi. Sonuçta alnında bunların FETÖ'cü yazmıyordu. Zaten öyle bir durumda o süreçte öyle bir şeydi, söz konusu değildi. Ve orada başka görevli savcılar da vardı o maç içerisinde. Yani sadece o savcılar değil. O zaman o bölgede görev yapan, adli yerde görev yapan savcılardı. Ve ben de şunu diyorum.
0: Zekeriya'sıydı, o suydu, bu suydu, bilmem nesiydi, diğerleri gibi diğer bir sürü şey var.
1: Savcılar, hakim,
0: Cumhuriyet Başsavcısı savcılar, oradaydı, diğer savcılar oradaydı.
1: Savcılar, hakimler vardı. Hatta o süreçte bu kumpas sürecinin ardından bu isimler tutuklayan yani savcılar da oralarda vardı. Yani onların arasındaydı.
3: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
1: Sonra ben bu şeyi attım. Tweet attım. Ardından da şey yazdım, dedim işte Sayın Aziz Yıldırım bu fotoğrafın hikayesini dedim Fatih Atalı'ya verdiği röportajda detaylı bir şekilde zaten anlatmış dedim ya. Yani orada o da söylüyor. Diyor ki devletin savcısı.
0: Sonra seni mi aradı?
1: Yok, sonra beni aramış. Ben o süreçte çocukla ilgileniyordum. Yani sonuçta bizde 24 saat telefon yanımızda duracak. Halim telefon sessizdi. Ben de görmedim. Sonra aradan zaman geçti.
0: Sana ulaşamayınca?
1: Tabii ben şeyden sonra durdum. Arada, o saat...
0: Seni açmadı falan mı zannetti?
1: Açmadı. İşte yazmış zaten onu. Telefonu açmadı. Sonra bana hakaret ve ardından da işte birisinden aferin almak için bunu yapıyorsun falan diye yazdığımdan aferin almak için yapıyormuşum ben bunu. Ondan sonra bunları yazdı. Ben onu 2-3 saat sonra öğrendim ben. Millet beni bana WhatsApp'tan mesaj yapmışlar. Demişler ki abi gördün mü yazılanları falan, yani bizim arkadaşlar. Kimi işte demiş ki görüyor musun, sana ne yazmış falan.
0: Bu arada senin en yakın çevreni de sürekli olarak aramış.
1: Tabii yani şöyle söyleyeyim. Yani onu oraya geleceğim. Sonraki
0: bak ben mesela hiç tanımam kendisini. Ben bir gün programda Bülent Usul'le bir tartışma yaşadım televizyonda. İlk arayan beni o oldu. Telefonunu birinden aldım. Tebrik ederim kardeşim bilmem ne falan diye. Ben de yani konuyu uzatmanın bir anlamı yok diye cevap vermiştim mesela kendisine.
1: Ya orada bana hakaret etti. Ben yine hakaret etmeden kendi cevabını verdim. Ben dedim seni sevineyemeyeceğim. Ondan sonra ve süreç içerisinde ben dedim kimse beni dedim herkes bilir. Tanıyan camia içerisinde bilen bilir. Ben kimseden aferin bekleme gibi bir durumu söz konusu değil. Benim Sayın Aziz Yıldırım'a karşı
0: mikrofonu çeksin.
1: Benim Sayın Aziz Yıldırım'a karşı duyduğum sevgi ve saygı.
0: Dur, ben ayarlayayım
1: sana. Sevgi saygı herkes biliyor.
0: Şunu bir yukarı azıcık kaldır şöyle. Şimdi çekiyorsun.
1: Ya Beni dediğim gibi benim Aziz Yıldırım'a 2018'de ayrıldığı dönemden itibaren 2026'ya kadar bende değişen bir şey yok. Ben bütün programlarda net bir şekilde söz düşüncelerimi dile getiren bir insanım. Yani o göreve ayrıldığı zaman da belli noktalarda paylaşımlarım oluyor. Benim kimseden aferin bekleme gibi bir durumum yok. Diye yazdım zaten. O sürecin ardından tekrar beni aradı. Ben telefonu açmadım, cevap vermedim. Bana WhatsApp'tan yine şeyler yazdı. Hatta içerisinde biraz tehditvari bir cümle de vardı. Onu da dikkate almadım. Sildim bile yani. Aslında dava açsam dava açılacak cümleler vardı içerisinde. Daha sonra yakın çevredeki arkadaşlarımız aramış.

0: söylemeye gerek yok. Sonuçta biz de belli yaşa gelmiş insanız. Öyle yani ben de bu yaştan
1: fevri
0: sonra...
1: Fevri davranmak gerekmiyor.
0: Ben de bir yaştan sonra da yani kimsenin kusura bakmasın.
1: Ben senin gibi düşünmeyebilirdim.
0: Tehdit var ki yine de değilim. Sonra işte arkadaşlar arıyor falan işte dediler sil. Ben de şey dedim, ilk önce dedim kendi yazdığına baksın. O dedim küfür şeyleri silerse ben de silerim dedim. Sonra o cümleyi tweet'in bir tanesini sildim. Ama diğeri duruyor. Şu var yani ben buna kendisine FETÖ'cü demedim. Böyle bir iddiam da söz konusu değil. Ve olmadığını da net bir şekilde söylüyorum. Bak altını çiziyorum. Zaten karar burada FETÖ'cü olduğunu kimin olduğuna mahkemeler karar verir. Ben kimseye bir şey diyemem. Suçlayamam da. Ama diğer taraftan yaptığı şeyler söylem hatalı olduğunu dile getirdim ve bunu net bir şekilde de söyledim. Onun üzerine yapılan bir şey ve bu da çok fazla çok şey olmuş ya inanılmaz bir şey, bayağı bir görüntülenmiş tweet falan.
2: Milyonu falan buldu diye tam.
0: Evet bir milyon falan üzerinde görüntülenmiş. Ben mesela hiç öyle bir şeyim de yoktu. Yani bu kadar fazla şey göreceğini de tahmin etmedim ama orada tabii işin içerisine hakaret girdi. Bilmem başka şeyler girdi. Benim için kapandı yani çok da şey değilim. Ama bugün eğer yanlış bir şey söylese yine aynısını söylerim yani fark etmez. Yani doğru bildiğim bir şeyde kimseden çekinmeden söylerim.
2: İrfan kullandığın sakinleştiriciyi bana da söyle benim de ihtiyacım var diyor. Yani ben bu kadar sakin kalamazdım diye bir sürü mesaj gelmiş de.
0: Ya şöyle söyleyeyim sakin kalamazdın yani şimdi ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Yani ben açık ve net söyleyeyim bana yazılanların hepsi davalık şeylerdi. Ya yani ben çizgimi bozmam yani açık ben söylüyorum. Beni tanıyanlar bilir. Ben çizgimi bozmam ve bu çizgi doğrultusunda da aynı şekilde hareket ederim ama kusura kimseden de çekinmeden her düşünceme her ortamda dile getiririm. Benim kimseden aferin bekleme gibi bir derdim yok. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim.
2: Beni başkalarıyla
0: karıştırmasın. Kendisiyle de karıştırmasın. Benim tavrım hangi yönetim olursa olsun benim net tavrım her platformda da aynı düşünceyi korkmadan söyledim.
1: Ya o kadar sıkıntılı bir konu ki aslında burada hukukun verdiği kararlarla ilerlemek, yorum yapmak gerekiyor. Senin söylediğin Aziz Bey nereden bilecek ki o dönem onların öyle olduğunu kısmını Galatasaray camiasındaki insanlar da söylüyor. Şimdi nereden bileceksin değil. Zaten biliniyordu. Belli cemaatlere bağlı olanlar, belli kurumlara, teşkilatlara bağlı olanlar zaten biliniyor. Onların ülkeye, vatana ne kadar hainlik yapabileceklerini bilmiyordu insanlar. Şimdi benim de örnek veriyorum bağlı olduğum dernekler var, kurumlar var, sivil toplum kuruluşları var, senin de bilmem nesi var, şusu var, bu dini olur, ideolojik olur, farklı olur. Şimdi bunların denetilmesi, bunların ileride aldığı görevlerden sonra nasıl hatalar yapabileceğini kestirmek çok güç. Abi, en yakın akrabanı tanıyamadığın bir dönemde üst komşunun yıllardır aynı kapalı açıktı ailece görüşüyordu dediğin insanların neler yapabildiklerini bildiğimiz için söylüyorum. Bunlar tabii ki sıkıntılı süreçler ve kabul edilemeyecek asla hazmedilemeyecek şeyler aslında ama sonrasında işte maalesef o kadar iki ucu kirli değnek ki burada birilerini yaftalamak da bakın olmayan insanları bile öyle suçladı insanlar hemen anında oyucuymuş gibi gösterdi. Oradan çok nemalanan ocu olup da aslında o da bizdendi deyip yakan insanlar da oldu. Bu askerin içinde olduğu, emniyetin içinde olduğu, medyanın içinde olduğu anladın mı? Siyaset hayatının içinde olduğu, öbür taraftan iş hayatının içinde olduğu. Her tarafta oldu yani.
0: Yani şey değil yani sosyal medyada mesela bir şey arasa bana mesaj yazsa fark etmedi bir şey ama sosyal medyada kullandığı hakaretvari bir dil vardı.
2: Vallahi şöyle mesaj daha var. İrfan 25 aferin otur diyen de var. Tebrik ediyorum olgun davranışından dolayı diye mesajlar yazanlar da oldu. İşte abi karşındaki gibidir kişi kendini öyle bilir yapmadın iyi yaptın diyen de vardı. Ben gereken cevabı verirdim diyen de var.
0: Orada... Ben gereken cevabı WhatsApp üzerinden verdim zaten yani arkadaşlar. Onu ben sosyal medyada herkese açık bir şekilde kullanmamı çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama gereken cevabı WhatsApp üzerinden verdim. Yani dediğim gibi yani
2: bu arada ben
0: mesela ben
2: öyle veya
0: sen
2: böyle,
0: sen beni mesela
2: bilir. Emre Bolun da ben sana mutlaka ulaşıp bu konuyu konuşacağını tahmin ediyorum.
0: Yok konuştuk zaten de şöyle söyleyeyim. Beni bilirsin yani ben çok sakin bir yani normalde çok sakinimdir. Yani çok fazla tam bazen sinirlendiğimiz tabii ki bir Karadenizliyiz. Damarımıza dokunduğun zaman
2: ya bir yere kadar sakinliğini biliyorum. Ondan sonrasını da biliyorum.
0: Ama ondan sonra

0: da sinirlendiğin anda da şey yapmaz yani. O yüzden ben hani böyle tehditler konuşmalara çok şeye gelemem yani, açıkça ne söyleyeyim yani. Sen bir şahit olmuştun.
1: Evet, başta, evet, başta, biz, seni ben tutmuştum, hatırlıyorsun, kolundan içeri gel buraya diye. 30 kişinin üstüne yürüyordun en son, ben seni zorla tutuyordum gel buraya diye. Bakıyoruz. Bu arada Mert Günok açıklamış milli takımı bıraktığını abi diyor.
0: Evet. Az önce söyledik kulüpten açıklama gelecek diye. Mert Günok kendi açıklama yapmış.
1: Hayırlısı olsun. Güzel emeklerinden dolayı teşekkür edilmesi gereken isimlerden bir tanesi.
0: Ya, doğru bir karar. Yani genç isimlerin önünü açmak için zaten böyle bir karar aldığını dile getirmişti. Türkiye'nin de Türk milli takımının da yani kaleci konusunda hiçbir sıkıntısı yok.
1: Ya kaleci konusunda şöyle bir şey var. Abi asla ondan bir şey olmaz diye takım üzerinden yorumluyoruz ya. Mesela Beşiktaşlara Güney'i sor. Der ki olmaz abi der. Galatasaraylı'ya sor, Mustera'nın açığını kapattı der mesela. Hani son dönemde iki hatası var bilmem ne deyip bir anda da alaşağı etmenin bir anlamı yok kaleciyi. Mert için Fenerbahçeli abi olmaz diyordu. Beşiktaşlısı Allah razı olsun dediği anlar da oldu. Yani iyi kaleci kötü goller yer gibi de bakılabilir. Kimine göre abi ben hiç beğenmiyorum da diyebilir. Ayrı bir konu da. Burada kötü ya da iyi demek için ya futbolcu olmak lazım, ya teknik adam olmak lazım, ya da kaleci olmak lazım. Ben sadece performansını beğenmiyorum ya da onun yan toplardaki zaaflarından dolayı kulübemde ya da takımımda görmek istemiyorum diyebilir. Ama kötü diyemeyiz, anladın mı?
0: Ya performansına göre zaten belirlenmesi lazım aslında milli takımdaki şey. Yani kulüp takımındaki performansı kötüyse ve diğer milli takıma aldığın oyuncuların performansı diğer takımlarda çok daha iyiyse, o zaman en iyisi, en iyi olana görev vermesin. Milli takıma seçime nedenler de olur. Çünkü en
1: senin iyi... bu arada Şampiyonlar Ligi'ne katılmandaki en büyük etkenlerden bir tanesi Mert.
0: Evet. Gornik Sabzi maçında.
1: İki maç üst üste iyi, evet, performansı var. Birebirlerde, karşı karşıyalarda, evet, kurtardığı, evet, pozisyonlar var yani.
0: Ya oralarda çok iyi performans ortaya koydu.
1: Hani Ederson abi, bu bak Mert iyi transfere dönmüştü konu.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Mert yani tecrübeli bir kaleci ve sonuçta da Fenerbahçe'nin mesela Ederson sakatlandığı zaman da gözü arkada kalmayacak. Yani herhangi bir sıkıntı olduğunda, yani Mert Günok forma giydiğinde aman bizim için çok kötü olacak diye bir sorun yok. Ama iyi mesela kim var? Berke iyi performans sergiliyor şu anda. Uğurcan var. Ondan sonra kim var başka? Altay Bayındır yedekte, o çok fazla şey yapmıyor.
1: Doğan'ı seyredemedik.
0: Doğan Alanları seyredemedik.
1: Jankat var.
0: Jankat ama yedek.
1: Yedek ama iyi performans sergiledi iyi bu performans arada. Yani gelecek için vaatlerde şey yapıyor yani.
0: Muhammed Şengezer var ama o da bu sezon.
1: Ben çok beğeniyorum ama nedense Doğan'a dön. O da Doğan mıydı? O
0: yok,
1: da kaleci.
0: O da öyle Doğan.
1: Deniz'e döndü. Ne gerek var diye döndü mesela orada da.
0: O da mesela bence iyi kaleci Muhammed Şengiz.
1: Bence müthiş bir kaleci. Serhat var. Kötü bir gol yedi. Belki Abdülkerim Bardakçı'dan ama Kocaelispor'un kalecisi Serhat iyi bir kaleci.
0: Kurtarışlar var ama bence orada zaten biraz şey.
1: Orada zeminden dolayıymış abi.
0: Biraz zeminden, bir de şey. Topu tutacağım diye. Yani orada dikkatli biraz daha davransa yemez golü.
1: Ya anlık hata işte.
0: Ha, oradan şey yaptı. Topu tutarım diye düşündü.
1: Evet.
0: Ondan ama orada
1: bir anda topun yerden sekmesi ve hız kazanması bütün planlarını alt üst etti belki. Çünkü şey yapamıyorsun. Hani ne oldu abi, hesapları incelensin moduna girilemiyor, anladın mı? Birçok kaleci için söylendi abi, o topta tutulmaz mı ya, kolları yok bununa döndü. Birçok için konuştuk.
0: Ama burada. O öyle değil ama ya. Kaç tane Serhat'ın kaç tane çıkardı pozisyon var.
1: Tabii tabii. Şey
0: diyemezsin yani.
1: Ya ona bir tane daha vardı. 3-0'dan 3-3 mü oldu? 2-0'dan 3-2 mi kaybedildi? Kayseri kalecisi miydi? Siyahi bir kaleciydi. Fofana mıydı kaleci? İlk yarı bir performans, ikinci yarı yediği goller incelensin, hemen savcılık devreye girsin, banka hesaplarına bakılsın falan. Bir sürü hemen şeyler döndü yani. Bu arada 6. haftanın hakemleri açıklandı. Şaşırtan açıklamalar ya da atamalar var mı? Derbiye atanan hakemi tanıyor musun?
0: Kim?
1: Batuhan Kolak.
0: İyi, genç bir hakem. İyi bir
1: Trabzonspor Galatasaray maçına Batuhan Kolak atandı. Yarın saat 20'de oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçı. Batuhan Kolak İbrahim Çağlar Uyarcan ve Çağdaş Candaş Erbil yardımcılıklarını üstleniyor. Antalya bölgesi hakemi Kolak bu sezon Süper Lig'de 3 maçta düdük çalmış. Bir büyük maçı yok. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 4. hakemlik yapmış ve 1. ligdeki 2 karşılaşmada VAR görevi yapmış. 30 yaşındaki Kolak kariyerinde ilk kez böyle büyük bir maçta hakemlik yapacak. Risk midir?
0: Ya, risk almadan olmaz. Risk alacaksın.
1: Bu maçta mı?
0: Abi işte bu maçta kaldıramam. Trabzon deplasman. Yani çok ciddi bir baskı olacak.
1: Şimdi dedi. Trabzon'un hakem hatasından dolayı mağlubiyetinde Ertuğrul Doğan ve takımın açıklamaları yeni bir işte can suyu teknik adamı Thomas Reis 2 yıllık anlaşma yapılmış 2 yıllık takımın reisi falan diye geçiyor. Ama şöyle öbür tarafta Okan Buruk gibi bir isim var. Galatasaray gibi bir camia var hakem hatasından dolayı. Hani çocuğu da ilk böyle bir maçta mı yakmak falan gibi de olabilir. O da yakmasın kendini be kardeşime döner konu da.
0: Ama şöyle söyleyeyim. O da gördüğünü bir çalsın yerde, yani. Bir yerde gördüğünü çalacak abi şey yapmayacak yani.
1: Şey çalabilecek mi sence etkilenir mi diye düşünüyorum. Ben şimdi sadece fikir yapıyorum abi, bilmiyorum. Hani bir de Ömer Faruk Ünal yok karşımda Fırat Aydın'ı söke konuşayım ne diyorsun hocam diye.
0: Vallahi etkilenmemesi mümkün değil ama minimum etkilenmesi lazım. Yani o atmosferde üzerindeki baskı tabii şu anda inanılmaz bir baskı olacak üzerinde.
1: Şu an psikolojik destek alıyor olabilir ne yapacağım ben de diye.
0: Bence kapatsın bütün telefonlarını tamamen maça kadar.
1: Sence bu haber ona geldi mi yapabilir misin diye soruldu mu sence?
0: Ya, mutlaka bir değerlendirme yapılmıştır.
1: Mesela Anthony Taylor'ın açıklamalarına baktın mı?
0: Baktım ya enteresan Fenerbahçe
1: maçında. Mesela Fenerbahçe maçında hiç penaltı değil onlar ya, diyor iki tane.
0: Ya. Ya bırak. Ya,
1: Trossard için kırmızıyı vermeliydi.
0: Ya öyle. Bıraksın yine penaltı değildi ya.
1: Bence iyi analiz ediyor. Beşiktaş kararları doğru ya.
0: Değil mi? Fener kararları yanlış. Beşiktaş kararlara doğru. Bence şey yapsın yani. Kendini gözden geçirsin yani.
1: Ya yabancı gelsin diyoruz. Ona da inanmıyoruz. Ona da güvenmiyoruz. Kime güveneceğiz biz?
0: Bak Fenerbahçe.
1: Coğrafi offside bu değil miydi abi diyor.
0: Bak Fenerbahçe.
1: Coğrafi offside bu muydu?
0: Hangisi?
1: Batuhan Kolak mıydı coğrafi offside?
0: Öyleydi herhalde değil mi? Bir, kimin golünü iptal etmişti öyle?
1: İşte bir bakın diyor.
0: Bakayım.
1: Yazmışlar hemen. Abi bak bir şey söyleyeyim sana. Bu erkek hafızası var ya. Hakemler ve takımlar üzerinde kimse eline su dökemez erkek hafızasının. Coğrafi offside diyen var hakemi diye.
0: Yani gençler bir Galatasaray maçında.
1: Coğrafi offside miymiş? Batuhan Kolak mıymış o?
0: Bakayım. Var hakemi Galatasaray'ın
1: üstüne. Bu arada Galatasaray'ın Çorum maçını yönetmiş. Ya derbisi yok dedik arkadaşlar. Büyük maç dediğimiz konu o. Büyük takımların maçlarını yönetmiş
0: doğru
1: olabilir.
0: Doğru karar vermişler. Golü iptal etmiş adam Galatasaray.
1: Ay kadar
0: eğer Batuhan Kolak'ta
1: ben nasıl gömeceğim diye beklerken doğru karar vermiş çocuk iyiymiş ya Batuhan Kolak diye. Galatasaray'ın golünü iptal etmiş.
0: Evet,
1: coğrafi offside diye.
0: Sonra coğrafi offside öğrendi insana. Bak çocuk çalışmış coğrafi offside'i biliyormuş.
1: Hemen Trabzon oranlarına bak yükselmiş. Oraya mı dönecek şimdi konu? Yapmayın ya Allah aşkına ya.
0: Abi gördüğünü çalsın ya. Mesela Torreira sarı kartlık hareket yapıyorsa ver kardeşim Torreira sarı kartı. Vermemezlik yapma yani.
1: Abi bu maç önü yazı turu atışlarının bir anlamı kaldı mı artık? Zaten iki takım da yerlerini seçmiş oluyor. Hatta formüliteden yapılmıyor mu?
0: O da doğru aslında. Çünkü hani seçiyorlar ya. Ama bazen bir rakip belki o takımı isteyebilir. O yüzden bence devam etsin.
1: Ya orada şimdi şey şöyle bir avantaj ve dezavantaj da olabilir. O anlık rüzgar da olabilir. Ben tabii, önce tabii. Bunu oynamak isterim. İkinci yarı daha rahat tabii. Etmek isterim diye çıkabilir.
0: Doğru öyle yapabilir.
1: Orası güneş alıyor olabilir. İkinci yarı biraz daha gölgedir.
0: Bazı maçlarda anladın şey mı? Yaparlar ya. Bazı maçlarda da rakip takımın sahasını daha az sularlar. Mesela sert olsun falan tabii, tabii. Diye. Gaziantep maçında yapmışlar mesela onu.
1: Erzurum stadını hatırlamıyor musun? Cenk'in sakatlandığı. Taş gibiydi. Sonra il gençlik spor müdürlüğü ekiplerinden biri sadece oraya su döküp burası yumuşak diye şey yapmıştı ya, sadece oradan görüyordu. İnanamamıştım ya. Tam Türkiye işte abi yani. Başka ülkede yaşayamam modu o.
0: Şey olarak sulamıyorlar veya işte şey az su diyorlar veya çimi biraz daha boyunu yüksek,
1: yüksek tutuyorlar.
0: Tamam, tarafı tam kesiyorlar. Kesiyorlar.
1: Ertem Şener en formda hakem demişti. Derbiyi onun yönetmesi gerekiyor demişti. Batuhan Kolak hakkında bir şeyler mi biliyor demiş. Heh, gözaltına alınır bugün o da. Değil mi?

0: herkes alınıyor zaten diye, herkes yazmış oradan diye. Ya bayılıyoruz abi, onlar gördün mü kimleri gözaltına almışlar, kimleri almamışlar diye.
1: Abi harbiden ama çok enteresan kişiler.
0: Abi hak edeni alıyorlar demek ki, yani yapacak bir şey yok. Ne diyeyim ben şimdi? Onu almışlar. Daha bir dakika arkadaşlar, şu da var mı diyeyim ben burada yani?
1: Abi sonuçta bir bakalım yani. Sonuçta kimseyi suçlama lazım. Yani adli kont neyce şey oluyorlar, adli tabibe gönderiyorlar, adli tıpa, sonra sonuçlar.
0: Sana başka bir soru soruyorum. Bomba, herkesin sorduğu sorulardan bir tanesi. İsmail Hoca'nın ekibinin güçlendirileceği söyleniyor. Doğru mu?
1: Doğru. Bir çalışma yapılacak onunla ilgili.
0: Kulübün içerisinde başka bir değişim var mı?
1: Yok. O setin görevinin başında, onu söyleyeyim. Herhangi bir Oğuz
0: Çetin... Bak, o konuyla çok ilgili soru var. Oğuz Çetin görevden alınmış diye.
1: Yok. Oğuz Çetin görevinin başında. Ve görevine devam ediyor. Bu konuda herhangi bir Fenerbahçe yönetiminin Oğuz Çetin'i yollarını ayırması gibi bir gündem maddesi bulunmuyor. Sayın Oğuz Çetin dediğim gibi görevinin başında. Bununla ilgili çıkan haberler doğru değil. Onun yerine işte başka bir ismin, TFF'de şu anda görev yapan başka bir ismin getirileceği yönünde haberler çıkmıştı. Ama bu haberlerin doğru olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim.
0: Kimler var? Bir isim verme şansım var mı? Samandıra'da milli arada değişiklik bekleniyor. Teknik kadroya yeni isimler eklenerek takımın yeniden ayağa kalkması hedefleniyor. Yönetim yapılacak müdahalelerle sarı lacivertlerin çıkışa geçeceğine inanıyor. Barış Göktürk uzun zaman sonra ilk defa açıklama mı yaptı? Yani, bayağı bir sessizlik,
1: evet,
0: sessizliğe bürünmüştü. Çok konuşacak diye bekliyorduk sezon başında çünkü
1: ama
0: ilk
1: biraz geri planda kaldı. Yani geri
0: istendi
1: planda,
0: mi? Kendi mi çekti?
1: Biraz geri planda kalması
0: istendi. Yıldırım varsa umutsuzluk olamaz diye bir açıklama yapmış Barış.
1: Doğru. Bey. Sayın o da Sayın Aziz Yıldırım'ın güveniyoruz dedi. Sayın Aziz Yıldırım'a güveniyoruz dedi. Ve dedi Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli kadın dernekleri var. O kadın derneklerinin toplantısına katıldı ve orada görüştü, şey yaptı, konuştu. Oradaki konuşmada da şunu söyledi. Biz dedi Sayın Aziz Yıldırım'a güveniyoruz.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
1: Onun liderliğinde dedi Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşacağına da yürekten inanıyoruz dedi. Sayın Barış Göktürk de yani bu Fenerbahçe'de bu süreç içerisinde önemli görevler üstlenen bir yönetim kurulu üyesi. İlerleyen dönemde daha fazla görebiliriz ama şu aşamada biraz daha geri planda duruyor. Yani çok fazla açıklama yapmıyor ama böyle toplantılar esnasında açıklama yaptığını görüyoruz. Ya bundan sonraki süreçte de açıklama yapar.
0: Artık yavaş yavaş tekrar sahne alır diyorsun.
1: Evet.
0: Ekonomik ve sportif sıkıntılara rağmen aslında Sayın Başkan'ın ne kadar başarılı olduğunu söylüyor.
1: Peki,
0: bu arada şampiyonluk hedefi sadece orada kafa yormak gerekirken stadın büyütülmesiydi, yeni tesisleşmeler falan. Şimdi olması mı gerekiyordu sence?
1: Abi şöyle söyleyeyim, şimdi tesisleşme, şimdi Fenerbahçe göreve geldiğinde Sayın Aziz Yıldırım ilk hamle ne oldu? Can Bartu tesislerindeki renovasyon işlemleri oldu. Hı hı. Çünkü gittiğinde gerçekten onun eski haliyle yeni haline arasında dağlar kadar fark var. Yani futbolcuların yattığı yataklardan stattaki tesislerde kullanılan televizyonlara, koltuklara kadar her şey değişti. Yani inanılmaz yıpranmış. Hatta odaki gelen koltuklar işte kulüpte kullanılması için kulübe getirilmiş. Onun o halini görsen gerçekten dersin ki bu halde miydi? Futbolcular bu şartlarda mı tesislerde kalıyordu diye kendi kendine sorarsın. Orada bir yenileme çalışmalara başladı. Sonra Maltepe tesislerinde çalışmalar devam ediyor. Maltepe tesislerinde çim sahaların yapımı başlandı. O da Ocak ayına kadar bitirilmesi planlanıyor. Diğer taraftan Derazi tesisine Metin Erşik binasının binası yıkılmaya başlandı. Oraya yeni bina yapılacak. Oranın da bir an önce bitirilmesi hedefleniyor. Bir yandan transfer çalışmaları ne gerçekleşti, bir yandan sezon kadrosunu oluştururken diğer yandan tesisleşme çalışmaları aynı anda yürüyor. Mesela Mali Genel Kurul'a üniversite maddesi de eklendi. Yani Fenerbahçe Üniversitesi'nin tekrar Fenerbahçe heykeli kazandırılması, Fenerbahçe Koleji'nin yeniden açılması, işte Altılburnu'nda duran arazilerin değerlendirilmesi, İncek arazisi kiralanmıştı, yeniden Fenerbahçe'ye kazandırılması, bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Yani sadece kulübün futbol takımıyla işleyişi değil, tam anlamıyla kulüp de her şeyi baştan yeniden yapmaya çalışan bir yönetim var ve bu yönetimde 24 saatini tamamını kulüpte geçirdiğini söyleyebilirim.
0: Peki, hayırlı olsun. Bu 3 haftalık milli ara iyi gelecek gibi gözüküyor. Az önce de onu konuştuk. Acaba Beşiktaş'ın bu yakaladığı hava ve ritim bozulur mu 3 haftalık ara? Yoksa biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Çok yorulduğu bir dönemi geçiriyor. Bir de önünde pazar günü oynayacağı Ahmet maçı var. Zor deplasmanlardan bir tanesi. Hatta konu hemen Beşiktaşlar tarafından oraya da geliyor. Eskiden böyle konulara çok bakılmazdı. Biraz umut kalmayınca, şimdi o heyecan tekrar yüklenince bünyeye, ister istemez küçük hesaplar daha net bir şekilde ortaya, büyük aslında serzenişlerle çıkmaya başladı İrfan. Avrupa dönüşünde hemen bir deplasman tekrar nasıl bir fikstüre falan gelen bir konu oldu. Gerçi Avrupa dönüşü dediğimiz işte Ahmet maçı burada İstanbul'da oynanan bir maç sonrasında olması aslında bunu biraz çürütüyor. O açıdan da bakmak lazım. Hani Fransa'dan dönüp tekrar bir de Diyarbakır'a gidilseydi, oradan hani bu konudan ekmek yiyen çıkardı da.
1: Ahmet zor rakibi mi?
0: Ahmet herkes için zor rakibi. Yani gerçekten iyi bir teknik adamı, güzel bir kadrosu, işte Orban gibi, işte Ays gibi.
1: Orban iyi bulmuş.
0: İyi bulmuşlar abi. Buluyorlar yemek. Ama Orban,
1: Orban iyi futbolcuydu zaten ama o şeyi bir türlü yakalayamamıştı. Bence çok iyi transfer Orban.
0: Yani şu anda, gol kralı şu anda, bu arada Vlahovic mi olur, Osimhen mi olur, işte o mu olur, bu mu olur, Vedat Muriç girer mi falan diye konuşurken Orban diyor ki ben de varım diyor.
1: Şöyle söyleyeyim, şu hücum hattında diyelim ki 3 büyük kulüpte de şu anda hani form grafiğine bakarsan alıp oynatabileceğim.
0: 5 maç 6 gol müydü, 6 maç 5 gol müydü, 13 gole direkt katkısı var, asistleri var.
1: Bir de söyleyeyim, çok hareketli. Evet, evet. Ama savunma arkasında yaptığı koşular falan. Yani öyle çok iyi bir Ahmet açısından çok iyi bir
0: ya dün onun provasını yaptı Beşiktaş. Çok hareketliydi Beşiktaş, Marsilya'nın hücum attığı 3. bölgesi.
1: Ama işte az önce dedin ya, savunma anlamında çok sıkıntılı bir savunmada sıkıntı yaşayabilirsin. O yüzden Orban'ı iyi tutması gerekiyor Beşiktaş'ın. Bak, Fenerbahçe açısından da 20 Eylül biliyorsun Dünya Fenerbahçe Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Hani o 3 Temmuz kumpas sürecinin ardından sadece Fenerbahçe tarafta cezalıydı ve oraya sadece Fenerbahçeli kadın ve çocuklar tribünlere gidiyordu. Ve o gün mesela ben o güne şahit olmuştum. Çok güzel, müthiş bir atmosfer vardı. Tribünde kulaklarımı tıkamıştım ben, öyle söyleyeyim sana.
0: İnanılmaz kötü geliyordu tribünden sesi. Bir de kadınlar olur küfür olmaz diye düşünüyorduk. Hani bu arada birçok kulüp yaptı onu. Bir farkı yoktu.
1: Mesela Fenerbahçe'de o özel günün anısına cumartesi Fenerbahçe'nin maçı pazar günü. O 20 Eylül'de Dünya Fenerbahçe Kadınlar Günü'nü yeniden olması vesilesiyle, yıldırım olması vesilesiyle Fenerbahçe Pasolik taraftar kartına sahip 500 kişi Eyüp Spor maçında tribünlerde ağırlayacak. Yani burada bilet o kişilerin Fener Yumaltı F, G ve H, I bloklarında onlara bilet tanımlanacak 500 kişi için. Bu da çok önemli. Yani 500 kadın çocuk taraftarı tribünde ağırlayacak 20 Eylül gününe özel olarak.
0: Öyle gaza gelenler var ki, Adana Demirspor rekorunu Ahmet karşısında egale edecektir Beşiktaş, merak etmeyin deyip yazmışlar ama
1: zor.
0: Çok zor arkadaşlar, yapmayın yani. Zor deplasman yani, sadece bir de şöyle söyleyeceğim. İyi bir dönemde gidiyor Ahmet'e Beşiktaş.
1: Deplasmanda mı maçı?
0: Deplasmanda. Yani hava olarak söylüyorum. Meteorolojik anlamda konuşuyorum bunu.
1: Tabii güzel havada gidiyor.
0: Ocak'ta Şubat'ta giden de olacak oraya.
1: Erzurum'da öyle.
0: Erzurum'da öyle.
1: En kötü şey hangisi deplasman dersen Ocak ayında Erzurum dersin yani.
0: Ya Ağustos'ta Alanya'da öyleydi.
1: O da doğru.
0: Bu arada Ağustos'ta Trabzon'da öyle. Yok, ona bakarsan yok, nasıl nem var biliyor musun?
1: Nem çok, evet.
0: Nefes alınmıyor.
1: Ama orası biraz denize yakın ya, daha şey olur.
0: Daha kötü oluyor.
1: Serin olur ya, şey yapar rüzgar eser.
0: Yani o yüzden maç zaten, Ahmet maçı da, neden Fenerbahçe'nin erken Beşiktaş'ın geç diyenler, havadan dolayı arkadaşlar.
1: 17'de Fenerbahçe'nin maçı.
0: 20'de de Ahmet Beşiktaş maçı.
1: Gündüz maçı. Aslında maçların hepsini gündüz oynansa da oynayabilir. Premier Lig'de yapabilir.
0: Ben hala şeydeyim.

0: Ya gündüz derbisindeyim. Bir tane yapılsın bari. Bir Fenerbahçe Galatasaray,
1: Pazartesi
0: Beşiktaş falan.
1: Fenerbahçe Galatasaray derbisi Pazartesi günü.
0: Evet, o neden maç UEFA maçlarından, Şampiyonlar Ligi maçlarından
1: yok, KPSS falan sınavı varmış.
0: Öyle mi?
1: Çeşitli organizasyonlar varmış herhalde. Yine başka bir sınav daha varmış. Sonra bir toplantı var Avrupa'dan gelenler.
0: Galatasaray Fenerbahçe mi? Fenerbahçe Galatasaray mı?
1: Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray.
0: Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Galatasaray 8. Fenerbahçe. Haftada mı?
1: Evet.
0: 8 miydi?
1: Dur bakayım.
0: Baksana bir. Çuvallamayalım gene. Yani İrfan'la Doğan'ın sunduğu patates cipsi 26
1: Ekim.
0: Olmasa,
1: 26 Ekim.
0: 26 Ekim.
1: Evet.
0: Pazartesi alındı.
1: Evet, Pazartesi alındı.
0: Derbileri cumartesi de oynatmak nedir peki?
1: Deplasman.
0: Galatasaray Fenerbahçe maçı.
1: Evet, Galatasaray. Zaten son 3 sezondur hep son haftalara denk geliyordu son şeyde. Bu kez ilk defa erkenden oynayacak Fenerbahçe 26 Ekim'de.
0: Milli takımın Dünya Kupası'na katılmasında emeği var. Son dakika çıkardığı kafa vuruşuyla. Kim için konuştuk bunu?
1: Mert Günok.
0: Herhalde. Doğru. Perşembe günü Avrupa maçı oynayan Beşiktaş'ı pazar günü lig maçı oynatıp salı ve çarşamba günü oynayan Fenerbahçe Galatasaray maçını pazartesi gününe veren TFF'yi kınarım diye mesaj geldi. Bayram bir mesaj yollamış. İyi yayınlar diliyorum Doğan Bey, Konya'dan saygılar. Zamanında Hatay da böyleydi ama Hatay için hüsran olmuştu. Ahmet de Hatay gibi olur diye yazmış. Yok, tamam abi, 10 olmasa da 9 olur diye yazmışlar.
1: Ahmet'in mesela şeyi yok ya. Ahmet daha yani seyircisi de var. Tribünler doluyor. Hatay gibi de değil yani.
0: Şubat'ta bir seçim bekliyor musun İrfan diye sormuşlar.
1: Fenerbahçe'de gidelim. Yani niye seçim olsun?
0: Arada Haziran'da olacak zaten.
1: Bir şey söyleyeceğim. Haziran'da zaten seçim olacak. Tüzük gereği. Tüzüğü bilmen lazım. Yani Şubat'ta seçim oldu diyelim. Hani Haziran'da bir daha seçim olacak.
0: Olacak yine, evet.
1: Yenen yönetim yine seçim yapacak. O yüzden şey yok. Yani ben şöyle söyleyeyim. Yönetim gerekli müdahaleleri yapar. Fenerbahçe yükselişe geçer arkadaşlar.
0: Şeyi
1: ha, Asensio konusuna değinin. Asensio'da da çalışmalarını takımda çalışmalara başladı. Eyüpspor maçında da kadroda olacak Asensio.
0: Oynayacak mı? Yani, kadroda olacak mı?
1: Yani... Kadroda olacak. Sonradan oyuna dahil olur ama yani burada ne zaman yani kaç dakika oynar veya maçın sonucuna göre hiç riske etmeye de bilir Fenerbahçe. Çünkü hani milli arada %100 hazır hale gelecektir. Zaten sakatlığı döneminde Asensio sahalara dönmek...
0: Asensio'nun biraz mental anlamda kendine gelmesi gerekmiyor mu sence?
1: O da düzelecektir işte. Mental anlamda kendisine gelmesi gerekiyor. Yani burada zaten ilk söylediğimizde çok büyük bir şey almıştık. Tepki almıştık biliyorsun hatırlarsan. Ama şu var. Aziz Yıldırım da bizzat görüştü Asensio ile. Yani orada ona inancını ve güvenini de dile getirdi. Şimdi teknik direktör İsmail Kartal'da Asensio'nun iyileşmesiyle aslında orta sahadaki sıkıntı da Fenerbahçe adına giderilmiş olacak. İsmail Kartal da ondan fazlasıyla yararlanacaktır diye düşünüyorum. Sakatlığı sürecinde son bir haftada böyle daha erken sahalara dönmek için normalde sakatlık olan oyuncular günde bir antrenman yapar ama o günde iki antrenmanla ve tedavi süreci kendisine uygulanan işte bireysel programı uygulayarak bu günde iki antrenmanla kendisini hazırladı. Büyük çaba sarf ediyor çalışmalara dönmek için. Şu anda da kontrol olarak takımda antrenmanda da çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok Asensio'nun. Tabii onun dönüşü Fenerbahçe'de orta saha rotasyonunu daha da güçlendirecektir. Orada üretim anlamında sıkıntı yaşıyordu Fenerbahçe orta sahası. Bu üretkenliğin çözümü de Asensio'da olacaktır diye düşünüyorum.
0: 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Türkiye El Şaykin, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve bazı kulüplerin başkanları ile yapılan bir katılım sonrasında İspanya Süper Kupa Programı
2: İstanbul

0: İstanbul'da oynanacak. Ne zaman? 2 Şubat Salı günü ve 3 Şubat Çarşamba günü. Finalde 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Rams Park'ta oynanacak. Tüpraş Stadında oynanacak ve Şükrü Saraçoğlu Çobani Stadında oynanacak. Hangi maçlar oynanacak? 2 Şubat Salı günü Barcelona Atletico Madrid maçı Çobani Stadında. 2 Şubat Salı günü. 3 Şubat Çarşamba günü Real Madrid Real Sociedad maçı Tüpraş Stadında İnönü'de. 6 Şubat finali ise Rams Park'ta Ali Sami Yen'de oynanacak. 150 ülke bu organizasyonu yayınlayacak. Türkiye bu organizasyonu Çin ve Amerika'nın elinden aldı. Ondan sonra bu organizasyon esnasında yapılan konuşmalarda, tabii bunun ne kadar büyük bir başarı olduğunu, harika bir organizasyon olduğunu, bütün dünyanın Türkiye'yi tanıyacağını, şöyle olacağını falan, bunları geçtik ama Suudi Kraliyet Divan Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurulu Başkanı Türkiye El Şeyk'in yapmış olduğu bir açıklama var. Çok iyi bir Galatasaray taraftarıyım diyor. Konu oraya dönmüş. Dünya Kupası neredeyse Türkiye'de de olacaktır bir gün diye onlar da söyleniyor. Vallahi hayırlı olsun. Basketbol başlıyor mu? Euroleague başlıyor mu?
1: Euroleague
0: Süper Kupa maçı yok mu?
1: Süper Kupa maçı var.
0: Süper Kupa maçı var değil mi?
1: Evet, tabii tabii. Ama orada da inanılmaz bir
0: bugün Türkiye saatiyle 17'de.
1: Bak, inanılmaz bir yoğun program var. Süper Kupa maçı, sonra Euroleague falan mı? Adamların dinlenmeye zamanı olmayacak yani. İnanılmaz bir yoğun program bekliyor Fenerbahçe.
0: Dubai'de galiba değil mi maç?
1: Evet, öyle
0: maç. Abu Dhabi'de, Abu pardon. Dhabi'de. Abu Dhabi'de. Hayırlı olsun. Peki 6. haftanın programına bakalım. Kasımpaşa Konya maçıyla açılacak bugün saat 20'de. Davut Dakul Çelik yönetecek mücadeleyi. Yarının programı saat 17'de iki tane karşılaşmayla başlıyor. Çorum Alanya'yı ağırlayacak maçı Alper Akarsu yönetiyor. Kocaeli Spor Gaziantep maçı var. Halil Umut Meler verilmiş bu mücadeleye. Saat 20'de ise Trabzonspor Galatasaray maçında Batuhan Kolak görev alacak. Başakşehir'de Gençler Birliği'ni aynı saatte, yarın saat 20'de Atilla Karaoğlan yönetiminde ağırlayacak. Pazar günü saat 17'de Fenerbahçe Eyüp Spor mücadelesi var. Kadir Sağlam atandı maça. Erzurumspor Samsun maçında aynı saatte 17'de Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek mücadeleyi. Saat 20'de iki karşılaşma var. Göztepe Çaykur Rize'yi ağırlayacak. Oğuzhan Çakır yönetecek bu mücadeleyi ve Ahmet Spor Beşiktaş maçı da kapanışı olacak. 6. haftanın Ali Şansalan görev alacak bu karşılaşmada. Nübel Almanya milli takımına seçildi. Jürgen Klopp Almanya milli takımının yeni teknik direktörü. Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Hollanda, Sırbistan ve Yunanistan maçlarının kadrosunu açıklarken tam 44 futbolcuya davet gönderdi. Nübel de onlardan bir tanesi ama Sané'yi almadı. Leroy Sané yok. Onun bilgisini paylaşalım. Bu oyuncunun biraz
1: şey söyleyeyim,
0: sıkıntı şimdi, yarattığı konulardan bir tanesiydi.
1: Şimdi Fenerbahçe biliyorsun Mali Genel Kurulu yapacak.
0: Dur şunu bitireyim, ondan sonra hemen geleyim. Galatasaray ile ilgili şunu söyleyeyim. Torreira uzun bir aradan sonra Uruguay milli takımına çağrıldı bu arada. 2022'den bu yana ilk kez milli formayı tekrar giyecek Torreira.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Evet. İşte Fenerbahçe'de konuyla da bitirelim.
1: Fenerbahçe'de Mali Genel Kurul var biliyorsun.
0: Hı hı.
1: 26 Eylül itibariyle. Tabi bu Mali Genel Kurul'daki önemli maddeler var. Bir kere Fenerbahçe Üniversitesi, az önce bahsettik.
0: Sert geçer mi bu arada?
1: Geçme ihtimali var. Sert geçecek. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım da Mali Genel Kurul'da kulübün genel anlamda tüm mali borçları ve finansal tablosu ile ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor. O Mali Genel Kurul'da da hem Saadettin Saran'ın da Sayın Acun Ilıcan da geleceği ifade ediliyor. Öyle bir, hı hı, söz konusu.
0: Acun Ilıcan'ın yayın ihalesine katılacağını duydun mu?
1: Öyle bir iddia var da ben zannetmiyorum ya.
0: Ben de öyle bir iddia duydum da.
1: Hatta öyle bir iddia var ama yani çok ciddi bence rakipler olacak gibi gözüküyor. Bu sefer rakamlar bayağı beklenden de yüksek çıkabilir. Yani bir sports gelecek artı işte
0: Türk operatörler var.
1: Operatörler var. O yüzden ciddi bir şey.
0: Telekomünikasyon olacak. Firmaları çok ağırlıklı. Yani şimdi, şeyi alabilir. Turkcell alabilir. Telekom alabilir. Tabii. Vodafone girebilir. Bilmiyorum yani hani sadece şey anlamında TRT'yle söylüyorum. TRT'yle
1: Telekom ortak falan diyorlar zaten.
0: Olabilir. TRT tabii üzerinden tabii gidebilir. Büyük bir ihtimalle sanki oraya daha sıcak bakılıyor. Onların ismini duyunca diğerlerinin şansı kalmıyor gibi düşünenler de çıkabilir. Tabii Telekom üzerinden sanki TV bu da bu arada girmiş oluyor. Evet. Telekom'a girdiğinde konu.
1: Tabii o da olabilir ortak bir şekilde. Şimdi Fenerbahçe Üniversitesi'nin Medicana eğitim hizmetleri ve ticari dahil gerçekleştiren işbirliği vardı biliyorsun. Bu sözleşmeden gözden geçirmesi, değerlendirmesi ve gerekli kararlanması için Mali Genel Kurul'da yetki isteyecek Fenerbahçe yönetimi. Yine burada bir 120. yıl piyangosu düzenleyecek Fenerbahçe. Biliyorsun gelir artıcı projelerden bir tanesi oydu. 120. yıl piyangosu konusunda bilgi verilecek ve bundan gerekli işlerin takibi için yönetim kuruluna yetki verilmesi istenecek. Yine burada gayrimenkul geliştirme projeleri var. Çobani Stadı'nın büyütülmesine ilişkin projenin bilgilendirecek yine şeyde. Derazı Lefter Küçük Andiyos Senesi'nde yapılan Metin Aşe Binası projesi hakkında bilgi verilecek. Yine Maltepe Futbol Akademisi ile ilgili bilgi verilecek. Bir de Kenan Evren Lisesi uzun süredir altı durumda duruyordu. Bu Kenan Evren Lisesi'nin taşınmaz üzerindeki planlanan proje ve tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturması için bilgi verecek. O hatırlarsanız Kenan Evren Lisesi'nde bir bina var, tarihi bir bina. Orada zaten şu anda yapım çalışmaları devam ediyor, öyle değerlendiriyor. Orası Fenerbahçe Müzesi olarak değerlendirilecek. Bununla ilgili son şeyleri de söyleyeyim. Bir de Samandıra Can Bartu tesislerinin 14.934 metrekare kısmı da devlet şeymiş, hazine etmiş ve o hazine ait bölge Fenerbahçe Kulübü alından, Fenerbahçe Kulübü tarafından tamamen satın alınacak.
0: Arkadaşlar bu soruyu ben İrfan'a soramam ki ya. Sor, yani öyle bir şey değil ya. Yani bu konuda işte devre arasında İsmail Kartal gider mi? Yani milli arada gidecek mi, gidecek mi?
1: Yok şu anda o kadar şunu söyleyeyim.
0: Yani hatta aynen şöyle söyleyeyim. İsmail Kartal'ın olduğu sürece yükselişe geçecek diye söyleniyor. Havlu atmaya biraz daha sıcak oluruz, yakın oluruz'a dönmüş konu da. Gitsin isteniyor çünkü bir yanda. Hani bu sıkıntı yaşanınca bu sorun... İşte bardak kırıldı bir kere kısmında, anladın mı
1: ama
0: insanlar?
1: Doğru yani bir kere olan o şeyi kaybettiğini.
0: Çünkü anladım. Fatih Tekke örneği tam karşında
1: ama,
0: duruyor.
1: Ama şimdi şöyle bir durum var. Sayın Aziz Yıldırım'ın da şöyle bir ifadesi var. Ben olduğum sürece Sayın Aziz Yıldırım Sayın İsmail Kartal görevinin başında dedi. Ve Ferdun abiye yaptığı açıklamada da şunu söyledi. Ben dedi İsmail Kartal ben gidiyorum demediği sürece takımın başında dedi. Artık bu süreçten sonra bu İsmail Kartal kalmış bir durum. Yönetimin böyle bir tasarrufu yok. Gönderme gibi bir düşüncesi yok. Ama İsmail Kartal der ki ben gidiyorum, ben artık yollarımı ayıracağım derse o zaman bu kez yönetim herhangi bir girişimde bulunmaz.
0: Bir şey kalmıyor o zaman.
1: Yani. Herhangi bir girişimde bulunmaz. Ama şu aşamada yönetim İsmail Kartal'ın tamamen arkasında.
0: İrfan ağzına yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum, sağ olun. Dinleyicilerimize de iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü kısmetse yeni bir haftanın başlangıcında buluşmak ümidiyle. Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan nasil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Beşiktaşlar tabi bekliyor. Hadi Cihan, gir şu yayına, bizi birazcık öv falan diye. Öveceğim ama ondan önce motorin bir 100 lira olmuş. Böyle birazcık değinmek istiyorum. Evet, spor radyosuyuz ama birazcık beni benden aldı. 0212-273-1010'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Şu hep 50 liralık alan dostlarım ne yapacak şimdi? İki kişi birleşip mi alacak o zaman? Şu an 102 falan oldu mu ya? Benim hatırladığım yıllarca 1 dolar işte 1 litre benzine falan tekabül ediyordu yani. Öyle eşitleniyordu. Şimdi mazot 100 TL, dolar 48 küsür. Siz mesajı aldınız. Yatırım tavsiyesi değildir. Bak, yatırım tavsiyesi değildir. Yani şimdi Brent petrol bugün itibariyle gerçi böyle 3-5 dolar düşmüş, ufak bir indirim gelebilir ama bilemiyorum. Çok çılgın bir enflasyon fırtınası geliyor gibi gözüküyor. Böyle telefon, araba, bilgisayar falan alacaklar varsa bence böyle tam günü geldi diye düşünüyorum. Sanki böyle elektrikli arabalar değerlenecek gibi duruyor. 2-3 gündür dikkatimi çekti. Böyle içten yanmalı motoru olan, arabası olanlar artık şehir içinde 60'ı bile geçmek istemiyor. 60'ı iyi, çok yakmasın 60'ı iyi. Ya birazcık şey oldu. Yani bunun yarattığı enflasyonu, sanki döviz açığını falan veya diğer etkileri ben hala tam anlamıyla hissetmediğimizi düşünüyorum. Ya Cihan, nasıl hissetmeyeceğiz falan diyenler de olabilir ama yani ben birazcık böyle ekonomiyi de takip ederim. Normalde birçok ülke uzun vadeli tedbirler aldı ama sanki bizimkiler biraz yanlış yaptı gibi. Böyle ÖTV ayarlamasıyla kısa süreli tedbir alma yoluna falan girdiler. Yani bilemiyorum tabii, bizden daha iyi bilir büyüklerimiz ama bence çok eksik bir karardı. Olayın fazlasıyla hafife alındığını gösteren bir karardı. Allah herkesin yardımcısı olsun diyelim ve geçelim Beşiktaş'a. Gelin. Ha, Genesio yine kaybetti Bruno. Ne olacak? İstanbul'da bu adam sürekli kaybediyor. İkinci yenilgisini aldı Beşiktaş karşısında. Yalnızca bireysel istatistik değil tabii. Rakibin farklı dönemlerde benzer baskı ortamları yaratabildiğini gösteren bir maç oldu ve adeta Beşiktaş Marsilya'yı kendi evinde domine etti. 2016-2017 sezonunda da yine Avrupa Ligi'nde Lyon'u çalıştırdığı dönemlerde de Beşiktaş'a karşı 2-1'lik yenilgi almıştı. Dolmabahçe'ye geliyor 2 yiyor, Dolmabahçe'ye geliyor 4 yiyor, Bruno Genesio. İyi, güzel, yesin güzel, ben yani ağzım tatlanıyor böyle temsilcilerimizin Avrupa'da rakipleri yendiğinde böyle keyfim kendine geliyor, şenleniyorum öyle söyleyeyim. Önder Hoca'yı da tebrik etmek gerekir bu arada. Yani bu kadar kısa sürede liginde şampiyonluk hedefi olan bir takım için kurulabilecek herhalde en mantıklı yapılanmayı yaptı. Ya yani bakıyorsunuz, taktik bilgisi yüksek, oyun kurulumuna, efendime söyleyeyim sağ yerleşimine, kapalı defans çözümüne önem veren, aynı zamanda da geçiş de yaptırabilen bir teknik direktörü aldı, getirdi Beşiktaş'ın başına. Yani sonuçta onun da bir bağlantısı var. Yine iyi bir santrafor aldı Vlahović ve bağlantı oyunu kuran bir santrafor aldı Vlahović. Bir tarafta oyun kurucu aldı, diğer tarafta driplingleri iyi olan kanat oyuncularını Beşiktaş'a monte etmeyi başardı. Orta sahada bir tutucu, bir oyun kurucu aldı, bir de box to box oyuncu aldı. İyi de bir kaleci aldı değil mi? Nübel, Nabil falan diyorlar. dün Çağatay Çıtlak konuğunu tebrik ediyor. Evet, çok güzel söylediniz. Nabil, kendisi de Nabil denmesini istiyor falan diyor. Ben de Çağatay abiye gülüyorum falan. Yani tabii onu da çok severim. Çok iyi bir insandır bu arada. Nübel'i aldı, güvenilir bir kaleci. Dinamikte bir sağ bek aldı. Geriye ne kaldı Beşiktaş'ta? Stoperler kaldı, sol bek kaldı. Hani burada tamam, hadi üçünü değiştiremedin ama ya baktığında bence devre arasında Beşiktaş buraları da takviyeler yapıp çok daha üzerine koyacaktır. Daha iyi hale gelecektir. Mesela bugün, daha doğrusu dün diyelim, hani bugün olduğu için söylüyorum. Mesela Olaytan'ı bu paraya almaya çalışsanız alabilir misiniz? Bence çok alabileceğinizi düşünmüyorum. Güzel bir maçtı. Biraz böyle Beşiktaş 30'la 45 arası ufak bir düşüşe geçse de ikinci yarıda toparlandı. İyi de bir oyun ortaya koydular. Hocanın da böyle maç sonu işte oha hala işte benim istediğim oyun bu değil gibi. Yani istediği oyunu anlatması da başka bir olay.
Aynı bir durum hangi maçta hatırlamıyorum, yine Beşiktaş'ın iç saha maçında, yine maç bittikten sonra böyle hoca taktik anlatmaya devam ediyordu oyuncularına. Harika oynadı Beşiktaş. Yani skor ne olursa olsun aynı şeyi söylemek lazım. Oyun keyifli, skor da keyifli. Özellikle siyah beyaz formayla o, ben diyordum ki bu düzene çok uyan olmaz ya. İşte Beşiktaş, işte bir kuzey tribünü siyahtı, güney beyazdı değil mi? Tam tersi de olabilir. İşte bu anlayışla tribünlerin gelmesini rica etmiş. Ya dedim, genelde bizde buna çok uyulmuyor. Yani içeriden yine pürüz çıkaracak, farklı renklerle gelecek insanlar olabilir diyordum. Ama bence çok da güzel bu organizasyonu başarmışlar. O düzenle tribünleri doldurmuşlar. Stadı da böyle tek bir bütün haline getirmiş Beşiktaş taraftarı. Daha böyle ilk düdük çalmadan adeta böyle gecenin tonunu belirlemişlerdi. Böyle örümcekle, cimiciple falan böyle stadı tarıyordu ya kamera. İnanılmaz bir görüntü vardı. Şey gibi hissettim kendimi. Hani o Avrupa'nın meşhur tribünleri olur ya, işte Dortmund olsun, Celtic olsun, severim bu arada, Celtic'e de dün üçlediler, onu da konuşuruz. Yani bunun hissine kapıldım. Dortmund'u falan hatırlattı. Bütünüyle Beşiktaş'a ait bir atmosferdi. Takım böyle kötü oynasa bile itecek, düşse kaldıracak, böyle ne bileyim yorulsa yeniden koşturacak bir tribün vardı. Tribüne de bir parantez açmak istedim yani. Geleceğim. Ya Beşiktaş'ın şeyi yok, kötü oyuncusu yok değil mi? Hepsi mücadele ediyor. Hani takımın böyle çok eleştiri alanları bile geçmiş dönemlerde, oyuncular bile yani takım oyununa yetişmeye çalışıyorlar, mücadeleye katılmaya çalışıyorlar. Bence bu çabaları hem lig yarışında hem de Avrupa'da Beşiktaş'ı ayakta tutacak etken olacaktır. Bir de böyle galibiyetler geldikçe takımın özgüveni de artacak. Ara transfer döneminde de az önce söylediğim gibi eksik olan bölgeleri de böyle bir iki oyuncuyla takviye yapınca Beşiktaş iyice kendini bulacaktır gibi gözüküyor. Merhaba Hüseyin, hoş geldin demiş. Selamlar, Allah işini gücünü rast getirsin diyor. Sağ ol senin de. Beşiktaş'ı muhteşem galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Darısı Galatasaray ve diğer kulüplerimize. İspanya Futbol Federasyonu'nun Galatasaray'a iltifatlarını yayınlar mısın? Sivaslı İlhami mesajını atmış. Ha, Suudi Prensi mi söylüyorsun? Evet, diğer kulüpler birazcık bozulacak ama ben Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'a başarılar dilerim dedi. Ardından Dursun Özbek'le bir sohbet etti. Bana dedi bir forma yolla, sen neredesin falan dedi. Hani bugün mü yarın burada mısın falan böyle. Yok dedi, ben yarın gidiyorum, benim ofis senin ofisi arayacak tarzı böyle bir sohbet ettiler. Salih gibi birini bedavaya aldı, daha ne olsun demiş. Ya değil mi, yani Salih'in de ben yeteri kadar övüldüğünü düşünmüyorum. Gerçekten o da yani doğruya doğru şunu, ilk yarı biraz aksadı mı? Yani çocuk aksadı ama yani Marsilya'nın o sert oyununa karşılık vermek için aksadı. Topu kapamadığı anlar oldu. İlk yarıda Harit'le bir ikili mücadelesi vardı, yani o kemik sesleri yayına kadar geldi. Hani o kadar mücadele edince ben Salih'in topu falan almasını bekledim. Geçiş hücumlarında birebir de kalıp çalım yediği anlar da oldu. Eyvallah, kabul ediyorum ama sadece o kadar. İlk 45 dakika. İkinci yarı adeta domine etti. Takıma aidiyeti mükemmel. Bir de son pozisyonu hatırlıyor musunuz? Son pozisyonda kadraja sonradan girdi. Miretti ile dalaşan Marsilyalı bir oyuncu vardı, şimdi ismini unuttum. Bir anda onu böyle itti. Tabii ki şiddete karşıyız, futbol, fair play, dostluk, kardeşlik ama yani Miretti ile dalaşan Marsilyalı oyuncu itişi bile bana göre burada takım olmanın göstergesiydi. Hani sen hayırdır kardeş diye böyle. Değil mi? Takım arkadaşını savundu yani. Mesela Beşiktaş'a gelirken biz konuştuk. Hep yayınlardaydık, işte istatistiklerini falan verdik. Ne dedik, işte geçen sene toplam 74 dakika süre almış. Benim kafamda biraz soru işaretleri var. Ama işte milli takımda yeterli süre alamıyordu falan böyle konuştuk. Ama kötü bir oyuncu olmadığından bahsettik. Hani adapte olursa Beşiktaş'a katkı sağlar dedik. Hani buna rağmen yıllardır o sahada sergilediği klasik 6 numara oyunuyla hep beğendiğim oyuncular arasındaydı. Evet ya, çocuk az süre alıyor, şey yapıyor falan konuşurduk ama yine diyordum kafamda deli sorular falan diyordum. Ama yani gördük ki sanki Beşiktaş'ın bu 2021 miydi herhalde? 2021 değil mi? O zamandan beri oyun kurma sıkıntısı yaşıyordu Beşiktaş ve bu oyun kurma sıkıntısını sanki Salih ortadan kaldırdı. Beşiktaş'taki geleceğini de çok parlak görüyorum. Bir ara tribünleri falan da bir ara coşkuyla böyle, nasıl diyeyim, gaza gelmesini sağladı. Yani bir pozisyona müdahale etti, hemen tribünlere falan böyle yöneldi, tribünler de ona hemen karşılık verdi.
Milli takımda oynatacak mı bakalım? Bizde de bu var değil mi? Ya bence bu şeyler için çok erken. Evet yani olması lazım. Şimdi İlhan, mesela İlhan Fakılı. Hemen bu çocuğu milli takıma falan aldık ama evet İlhan'ı ben de çok beğendim de ya oynasa ne olur, oynamasa ne olur? Yani birazcık zaman vermek lazım sanki hocaya. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi baktığınızda dünkü oyunuyla İlhan Fakılı'yı da ben, değil mi, milli takım alırım ama bizde hemen şey var. Gerçi Beşiktaşlılar'da var bu. Çünkü Beşiktaşlıları zamanında o iyi olduğu dönemde, hatta şampiyon olduğu dönemde değil mi, yine milli takımda çok az oyuncusu bulunmasına rağmen yani Beşiktaş'a karşı milli takımda bir karşı duruş var gibi düşünülüyor. Hani İlhan için de sanki biraz erken. Evet bence ilk golde içeri yaptığı koşu mükemmeldi. Bu çocuk kaç paraya geldi? 1.8'e mi geldi? 2'ye mi geldi? Hani bilmiyorum bonservisini ama o civarlardan. Maaşı 200 bin euro bu çocuğun. 200 bin euroyu bu çocuğu alıp Beşiktaş yönetimi getirmiş. Yani kalenin yerini ezbere biliyor. Gerçekten bu çok iyi bir özellik. İlk şut savunmadan döndü ama az kalsın kaleye falan giriyordu. Golü de hiç bakmadan attı. Mesela direkten dönen bir de şutu vardı. O da girse muazzam bir gol olacaktı. Bence tek problemi kafa topu sorunu var. Evet yani bence bu çocuk onu da çözer gibi duruyor. Mesela pasları kendinden o kadar emin atıyor ki, o kadar rahat ki. Yani şey dedim, bana kızdılar. Mesela yan sanayi Kvaratskhelia dedim. Ne demek yan sanayi ya falan. Ya iyi anlamda söyledim yani. Kvara üst düzey bir futbolcu ya. Hani onun kopyası gibi, imitasyon gibi böyle, hani o olacak ilerleyen dönemlerde gibi. Aslında kötü bir şey söylemedim ama hani yan sanayi cümlesini kurunca hemen bana kızdılar. Ne demek yan sanayi falan diye. Beşiktaş'ın oyuncularının milli takıma alınmaması ta 90'ların başından beri Metin Ali Feyyazlı dönemden geliyor demiş. İşte diyorum ya, o dönemden kalan işte. Ardından işte Semih'in de böyle iyi olduğu bir dönem vardı. Beşiktaş çaresizlikten Semih'i santrafora koymuştu. O dönemde de bir yangın çıkartılmıştı hatırlıyorsanız. İşte Semih işte Samet Aybaba'yı ağlayarak aramış. İşte geri dönmek istediğini istemiş falan. Bunlara gerek yok. Zaten iyi olan bir şekilde kendini belli edecekti. Ama senin de söylediğin gibi o 90'lı yılların başında Türk futboluna damga vuran MAF, değil mi? Metin Ali Feyyaz. Hani inanılmazdı. O dönemden kalan Beşiktaşların işte milli takımda Beşiktaş'a yeteri kadar yer verilmiyor düşüncesi buradan geliyor. Ama İlhan için bence biraz erken ya. Hayırlı cumalar diyor. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum Alp. Sana da hayırlı cumalar. İspanya Süper Kupa töreninde kağıttan bile metin okuyamayan bir federasyon başkanı hakkında düşünceniz nedir demiş. Vallahi dün ben onu yayınladım canlı yayında, yani radyodaydık, TV Spor'daydı ama Türkiye Futbol Federasyonu çıkınca yayınlama ihtiyacı hissettik. Ses kalitesi kötüydü bu arada, oradan da bir eleştireyim. Yani yayına verilen sesle salona verilen ses aynıydı ve yani yankı yapıyordu, öyle söyleyeyim. Farklı bir ismi vardı, o sebeple biraz da sağlıklı olmadı. Ya temsil kabiliyeti bence önemli. Yani bir futbol federasyonu başkanı sadece böyle idari kararlar alan bir yönetici olmamalı. İşte ne bileyim, ülkesinin futbol markasını, ülkesinin kültürünü, yani kurumsal ciddiyetini böyle uluslararası alanda temsil eden üst figürdür yani futbol federasyonu başkanı, değil mi yani? Ya İspanya'nınki falan da çıktı, o da konuştu falan böyle. Ya sonuçta kendi dilimizde hazırlanmış temel bir metin ve topluluk önünde ve yayın esnasında akıcı bir biçimde sunmak lazım. Yani onu akıcı bir biçimde sunamamak o makamın gerektirdiği herhalde en asgari, değil mi? En kolay. Yani temsil standartlarının arasında bulunuyor. Bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim yani? Hazırsızlık da diyebiliriz. Farklı şeyler de söyleyebiliriz. Bir yönetimdeki profil sorunu da diyebiliriz. İşte adına ne koyarsanız koyun. Oğluma bilet almıştım diyor. Söz vermiştim ama biletler 3 dakika içinde bitmiş diyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İsmini vermeyeyim çünkü adımı okuma demişsin. Yani gazeteciler öyle kolay kolay maç bileti bulan insanlar değil. Sen başka Fenerbahçeli arkadaşları bana yönlendirir misin demişsin ama Eyüp maçına belki bulma ihtimalin olabilir. Hani derbi falan olsaydı, Avrupa maçı olsaydı olmayabilirdi ama bu X var ya, X platformu.
X platformunda insanlar genelde bilet devri yapıyorlar ama artık nasıl oldu bilmiyorum, artık işte maç önceden 3 tane TC kimlik numarası veriyorsun, sadece onlara devredebiliyorsun falan herhalde, öyle bir şeyler var. Yani ben 2014'ten beri bilet almıyorum öyle söyleyeyim. Akreditasyonla girdiğim için bilmiyorum. Hani eskiden ekşi sözlük olurdu, X platformu olurdu, ne bileyim o kulüplerin sözlükleri olurdu. Buralarda bilet devirleri gerçekleşirdi. Hani bir oralara bak istersen, bilmiyorum yani şimdi nasıl oldu, bir sınırı var mı bu bilet devrinde. Galatasaray yenmiş kadar sevindim dün gece, nazar değmesin inşallah Beşiktaş'a diyor. Yani gerçekten değil mi İtalyano Beşiktaş.

0: Beşiktaşlara sorayım ya. Veya diğer herkese de sorabilirim. Niye Beşiktaşlara soruyorum ki? Şimdi ben bunu da söylerken şimdi alınabilir misiniz bilmiyorum. Genelde bazı oyuncular, bazı hocalar, Beşiktaş yorumcular ve Beşiktaş taraftarlar olarak böyle şişirme dururdu. Önceden çok oldu işte. Şişirdik şişirdik olmadı. Bu sefer sanki klasik bir Beşiktaşlı şişirmesi gibi durmuyor İtalyan hoca. Mesela Bilic ve Van Bronckhorst vardı. Onlar işte Beşiktaşlılar severdi. İşte teknik direktörümsü değil derlerdi vesaire ama yanıltıcı bir başlangıç yapmadı bence onlar gibi bu hoca. Şimdi doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum, o yüzden böyle senteliyorum. Hani o teknik direktör dokunuşu denen şeyi o kadar gözümüze soktu ki herhalde yaptığı işi, değil mi? Hepimiz beğenerek izliyoruz. Ben bir sıkıntı görmüyorum. Ülke adına da çok güzel bir gelişme. Böyle kaliteli rakipler olsun, lig şenlensin, kalite artsın. Gerçekten ben bunu herkesten çok istiyorum. Bu hocayı getiren transfer ekibini de tebrik etmek lazım. Umuyorum Beşiktaş'ta uzun yıllar çalışır. Daha bir şey kazanmadı, kabul ediyorum. Ama güzel oyun var. Hocanın isteği var, arzusu var. Ya mesela dün, ya sadece şu yüzden bu adamı övebilirim. Akbadu'yu hemen ikinci yarının başında çıkardı. Otara'ya da çıkma dedi. Aslında üçlü defansa döndü. Olaytan'ı da kanat tarafına çekti. Olaytan'ın o alanına da Vlahović 10 numara gibi pozisyonu, dedi ki sen burada kal 10 numara gibi pozisyonlan dedi. Salih'in yanına da hemen Jalo'yu aldı, onunla destekledi. Sonra baktın o tarafta, bakıyorsun işte, izliyorsun. Otara alarm veriyordu. Hani alarm veren Otara tarafını da tamamen kapattı orada. Adam böyle sahayı tamamen parselledi. Marsilya'ya gidecek bir alan bırakmadı. Bence tam bir teknik direktör hamlesiydi. Özellikle izliyorum mesela. Beklerden birini mutlaka ileride tutuyor. Mesela sol bek mi geride veya sağ bek mi geride? Bunlardan biri muhakkak ileride kalıyor. Yani orta çizginin oraya kadar gidiyor. Takım boyu çok kısa mesela Beşiktaş'ta ama hiç çekinmiyor. Aman diyor ya, gidin diyor, arkada boşluk vermekten falan korkmuyor. Bir tane stoperi mutlaka orta sahaya kadar basıyor. Ya özellikle izleyin. Ve sürekli kaleden pasla çıkmaya çalışıyor hoca. Hani ligi bilen hoca, yerli hoca, yabancı hoca falan, ben bunlara inanmıyorum. İyi hoca var, kötü hoca var. Bu adam iyi teknik direktör. İşini tutkuyla yapıyor. Hiç de öyle boş işlerle ilgilenmiyor. Vincenzo Italiano. Mesela lig maçında da vardı. Sadece dün özelinde söylemiyorum. Mesela Jalo'ydu değil mi? Jalo'ydu ya, başka bir oyuncuydu. Hatta karıştırabilirim ya. Bir topu böyle saçma sapan bir şekilde taça attı. Mesela orada Jalo'yu kesip hiç beğenmediğim Akbadu'yu arka arkaya kaç maç 11 başlattı bilmiyorum ya. Şimdi Akbadu'yu eleştiriyorum ama işte dün de Akbadu amiyane tabiri iki kere pozisyon almada sıkıntı yaşadı. Hop hemen sen bir dakika dedi. 45. dakikada biletini kesti, Jalo'yu oyuna aldı. Fenerbahçe maçında da yaptı aynısını mesela. Rıdvan gol atmasına rağmen baktı ki Rıdvan Greenwood'la baş edemiyor. Tak diye oyundan aldı. Ya adamcağız teknik direktör dokunuşları yapıyor yani. Futbolu böyle basit olarak izleyen herkes İtalyano'nun Beşiktaş'a dokunduğunu kolaylıkla anlayabilir. Hayırlı cumalar demiş. Sağ olasın, hayırlı cumalar. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Harika bir ortam olmuş statta. Hafta sonu oynanacak Trabzonspor Galatasaray'a da başarılar dilerim. Sevgiler, saygılar demiş. Ha, kime başarılar diledin? İyi olan kazansın mı diyorsun?
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.

0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
1: Cihan, evet şiştik diyor. Evet, bunu okuyamam tabii. Kibirlendik çünkü hasret kaldık diyor. Hakkınızdır canım. Güzel oynadı ya. Marsilya'yı dörtlediniz. Öyle düşünün. Marsilya'da yani 4 maçtır üst üste kaybediyor. Bruno içinde herhalde böyle ayrılık çanları çalıyor. Beşiktaş maçı sonrasında da Marsilya'ya falan göndermede bulundular. Fransa'da büyük hayal kırıklığı yarattı. Marsilyalı taraftarlar tarafından böyle, ben Fransız forumlarına falan giriyorum. Bir Fransız futbol sever, sıradaki rakibi biliyorsunuz Marsilya'nın Paris Saint-Germain. Beşiktaş'tan diyor 4 gol yediyseniz Paris'ten kaç gol yiyeceksiniz falan diye böyle bir X paylaşımı yapmış. Ben de oradan gördüm. Sıradaki rakibi tabii Marsilya'nın Paris Saint-Germain. Onlarla da 2 gün sonra oynayacaklar. Pazar günü oynayacaklar herhalde. 4 tane yedi Beşiktaş'tan, İlhan'dan, Cherny'den, Murillo'dan, Poku'dan. Bakalım Paris Saint-Germain'den kaç tane yiyecek diye böyle eleştirmişler. Bu da bir aile etkileşim almıştı. Kral, sen Beşiktaş'ı bu kadar övdün. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık acaba demiş. İnşallah pazar günü Diyarbakır'da başımıza bir iş gelmez. Bayrampaşa'dan Ramazan demiş. Vallahi Ahmet maçı zor geçecek bence.

ligi aynı anda götürmek biraz zor iş. Ahmet de kendi evinde fena oynamıyor. Bir de ben böyle iddia oranları üzerinden baz alırım. Mesela Beşiktaş'a 1.75 vermişler, Ahmet'e 3.65 vermişler. Yani Beşiktaş'ın böyle çok da favori olmadığını düşünüyor iddia risk merkezi. 2.5 altı oyna, keyfine bak falan diyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Bir süredir takip edemedim. İsmail Kartal Fenerbahçe başında mı yoksa yine mi istifa etti demiş. Fenerbahçeli arkadaşları biraz kızdırmış. Fenerbahçe'nin başında ama Oğuz Çetin'in istifası konuşuluyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Oğuz Çetin gidebilir. Hasan Çetinkaya'nın yerine geleceği şu an için gündemde. Yani şu an Westerlo'da ikinci başkanlık görevini sürdürüyor Çetinkaya. Bir görev, bir teklif gelmiş ama bu teklifi kabul etmediği belirtiliyor. Bilmiyorum yani nasıl olacak, neler olacak, neler bitecek ama Oğuz Çetin'in de böyle koltuğu bir tık sallanıyor gibi gözüküyor. Mesela yani Oğuz abiyi de yani çok severim. Mesela yönetimle karar verdik denilen kadro kimin eseri mesela? Kim bu yönetim, yani halkla ilişkiler departmanı mı? Bana göre sportif direktör, böyle vizyonu olan, diğer kulüplerle bağlantıları güçlü, altyapılarla ilgili, piyasayı bilen bir isim olmalı. Ya şimdi diyeceksiniz ki Önder Özen vizyonu mu, hani Avrupa'da bir vizyonu mu var? Var. Önder abinin çok fazla network'ü vardır, çok iyi ilişkileri vardır. Oradan bir şekilde zaten getirdiği oyunculardan da bunu anlayabiliyorsunuz. Ya futbolculuk başka, antrenörlük ve sportif direktörlük başka. Oğuz Çetin de bunu yansıtan bence nadide isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe'nin şu an için futbol aklı diye bulundurduğu isim Oğuz Çetin. Yani bakıyorsunuz şimdi Zeki Önder Özen'le herhalde gece gündüz kadar farklı. Galatasaray'da bir sportif direktör yok. Galatasaray'da öyle bir yer yok, öyle bir mevki yok. O yüzden örnek veremedim. Beşiktaş'la karşılaştırdım. Yani bir başkasının şahsi tercihlerinin bir futbol kulübünü nasıl etkilediğini hepimiz görebiliyoruz. Yani hoca olduğu dönem de var Oğuz Çetin'in. Dün İbrahim Yavuz'la da bunu konuştum. Yani faciaydı, Fenerbahçe 6. mı 7. mi ne bitirmişti ligi. Hatta İbrahim abi dedi ki biz o Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'ye karşı kazanmıştık dedi yani. Karşı oynamıştık, kazanmıştık dedi. Tekrar döneceğim Beşiktaş'a. Çünkü Beşiktaşlar mutlu, keyifli. Ya kardeşim birazcık bizi öv diyenler olabilir ama yani şimdi İsmail Kartal'dan mesaj gelince ben oradan Oğuz Çetin'e bağlamak istedim. Eskiden Fenerbahçe forması giymiş her futbolcuyu bana göre Fenerbahçe yönetimde veya teknik ekipte değerlendirmeye çalışıyor. Ben bu sevdasının Fenerbahçe'ye sürekli zarar verdiğine inananlardanım deyip tekrar döneceğim. Cihan, Murat Özen'i bağlar mısın? Sevinsin yavrucak demiş. Demek ki neymiş efendim? İyi takım kurdun mu? İyi oynuyormuşsun. Tebrik ederiz Beşiktaş'ı demiş. Beşiktaş'a nazar değecek diye ödüm kopuyor sevgili Cihan. Siz en iyisi Fenerbahçe'deki kaosu Galatasaray Trabzon maçını konuşun demiş. Yok yok, Vlahovic'i de biraz övmem lazım. Dur azıcık öveceğim ya. Mesela bu çocuk gol atamadı değil mi? Bu adam. Ya, gol atmasa bile gerçekten pozisyon bilgisi üst düzey. Ya her topu indirdi. Etrafındaki herkes de alver yapıyor. Oyun kapalıyken oyunu açıyor. Açıkken oyunu kapatıyor. Bir hücum oyuncusu düşünün. Yani gol ve asist yapmadığı bir maçta hiçbir şey yok Vlahovic'in. Ne asisti var ne golü var. Ama inanılmaz etkili oldu. Bu yaşta, bu fizikte, bu beceride bir oyuncunun bu atmosferde yani kendini bu kadar verip bu ortamı bu kadar böyle benimsemesi herhalde takdir edilmesi gerekiyor. Mesela Orkun'a bıraktığı bir gol pası vardı. Daha sonra işte sırtı dönük sağ sola yaptığı birkaç servis vardı. Onlar inanılmazdı. Takım olmuş ya Beşiktaş. İyi yayınlar. Bu uzun milli takım arası en çok Beşiktaş'ın işine yaramayacak demiş. En fazla Fenerbahçe'ye yarayacak gibi duruyor. Yani en fazla Fenerbahçe'ye, bir de Galatasaray'a yarayacak herhalde. Osimhen'in sakatlığı var. Gerçi kadroya aldı Okan Buruk Osimhen'i. Yani kafileye dahil etti diye biliyoruz. Duyumlarımız o yönde. Yedek başlayacak ama ihtiyaç duyduğu takdirde oyuna sokabilir. Fenerbahçe hep mazide yaşıyor demiş. Uğur Borol'a kadar gidiyorlar diyor. Dedim ya az önce. Bence o yüzden hata yapıyorlar diye. Ya eskiden Fenerbahçe forması giymiş. Herkesi böyle teknik ekipte değerlendirme sevdası. İşte bu evlatçılık sevdası bence Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Fenerbahçe'ye Devin Özek geri gelsin, süper olsun, süper olur diyor.

Ne oldu yani demiş. Galatasaray'ı övünce bir şey mi oldu diyor. Yo, bir şey olmadı Gökser'in. Güzel bir şey değil mi yani Galatasaray kulübünü övmesi? Fenerbahçe'yi de övebilirdi, Beşiktaş'ı da övebilirdi. Yani orada hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın temsilcileri varken Galatasaray'ı övmesi, Galatasaraylı bir taraftarın ilgisini çekmiş, mutlu olmuş bundan. Yani diyor ki Galatasaray ne kadar büyük bir kulüp ki bizi övüyor demiş. Sen de buna kızmışsın. Demişsin ki ne oldu yani, neden bundan övünüyor? Sanki Hint kumaşı demişsin. Sen de kızmışsın. Hangi takımlı olduğunu bilmiyorum tabii de. Olabilir yani, seni de övseydi sen de böbürlenirdin. Yani kötü bir şey değil. Hayırlı yayınlar. Tespitin çok doğru. Sergen Yalçın olsaydı Akbadu'yu maç sonuna kadar oynatırdı ve kırmızı kart görme ihtimali %90 olurdu demiş. Yani 10. dakikada Akbadu sarıyı gördü. 45'te de hoca hemen dedi ki sen bir dakika Akbaducuğum birazcık kenara geç. Zaten istediği o verimi de alamadı oyuncudan. Hemen orada Jalo ile değerlendirdi. Harika oyunu okuyor hoca ya. Mesela Sergen Hoca'nın o tür konularda hamle refleksi biraz daha gecikmeli olabiliyordu. Hani aksiyonu böyle yıprana yıprana izleyip hakemin kartının böyle gelmesini bekliyordu. Bekleyebilirdi daha doğrusu, bilmiyorum. Ama Italiano oyuncunun o anki sinir haritasını, ne bileyim maçın gidişatını çok doğru okuyor. Kırmızı yemeden hemen hop sağdan çekiyor oyuncuyu. Tam bir teknik direktörü dokunuşuydu. O hararetle Akbodo'nun maçı sarı kartla tamamlaması herhalde mucizelere kalırdı. Zaten bunu hepimiz gördük, hoca da gördü. Marsilya demiş bu maçı adeta turistik bir gezi gibi çıkmış. Skordan da anlaşılacağı üzere futbola yine tamamen Fransız kaldılar. Acaba Marsilya öyle mi gözüktü? Beşiktaş mı Marsilya'yı öyle gösterdi? Bir de böyle bakmak lazım. Çünkü 30'la 45 arasında Marsilya gayet güzel top oynadı. Beşiktaş'ın o direnci kırılsaydı sıkıntı yaşayabilirdi ama ikinci yarı adeta domine etti Marsilya'yı. Bir Galatasaray taraftarı olarak tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Bir şey rica edeceğim diyor. Gelen yorumlar olsun, konuşmalar olsun, artık Marsilya da kötüydü. Marsilya iyi bir dönemden geçmiyor cümleler yerine. Evet, sen de aslında aynı fikri, aynı şeyi söylemişsin benimkili. Beşiktaş'ın sahada vermiş olduğu futbol dersini herkes konuşsun diyor. Başta öyle bir mesaj yazınca hani sanki Marsilya kötüymüş gibi anladım. Değil mi? Giriş öyle değil mi? Marsilya bu maça adeta turistik bir gezi gibi çıkmış diyor. Ardından mesajın devamında dinleyicimiz şöyle diyor. Kimse Marsilya kötüydü demesin. Beşiktaş'ın sahada vermiş olduğu futbol dersini konuşsun diyor. Evet, katılıyorum. Yani Mehdi, başta öyle bir girmişsin ki cümleye. Hani Marsilya hiç oynamadı, kötüydü, Beşiktaş o yüzden iyi gözüktü gibi demişsin ama sonra toparlamışsın. Geliyorum. Bakacağım mesajlara. Fenerbahçe artık yapı falan demiyor. Federasyon, merkez hakem kurulu falan demiyor diyor. Yoruldu Fenerbahçeliler ya. Haklılar yani, ister istemez sen gidiyorsun işte 39 milyona Greenwood'u alıyorsun, Lukaku'yu alıyorsun, Ake'yi alıyorsun değil mi? Yani muazzam transferler yapıyorsun. Yeterlidir, yeterli değildir. Benim haddime değil ama yani her oyuncuyu yönetecek bir teknik direktör vardır. İsmail Hoca ile olmuyor yani, olmadı. Olmayacak gibi de gözüküyor. Neden böyle ısrarcı, neden zaman kaybı yapıyor Fenerbahçe anlamakta zorluk çekiyorum. Daha yani sezonun başları, her şey değişebilir. Bu ısrarı sanki Aziz Bey'in canını yakacak gibi duruyor. Beşiktaş'ın en büyük transferi Orkun Kökçü demiş. Vlahovic'le beraber bambaşka bir hal aldı bu çocuk yani. Farklı oynuyor gerçekten. Yani aslında Benfica'yla sorunu satın alma opsiyonunu kiralık formülüyle anlaşmışlardı ilk başta falan. Daha sonra işte anlaştılar 30 milyon euro gibi bir paketle 5-5-5-5. Bu sene başladı zaten taksitleri. Yani dediğin gibi aslında sanki Orkun'u yeni transfer etmişler gibi değil mi? Yani geçen seneki Orkun'la bu seneki Orkun arasında dağlar kadar fark var. Özellikle de Vlahovic'le falan anlaşması muazzam. İtalyano'yu acayip sandım bir Galatasaraylı olarak. Bahanesiz, kaprissiz, sadece futbol oynatıyor. Onun sayesinde ikinci bir takım izliyorum. Galatasaray'a gerçek anlamda rakip çıktı. Harika bir sezon izleyeceğiz demiş. Hakemi de ben beğendim bu arada. Kimse değinmemiş ama oyunu çok fazla durdurmadı. Genelde böyle oyunun akmasını sağladı. Beşiktaş'ın temposunu da çok fazla düşürmedi. Yani Italiano da gerçekten Bologna'dan sonra Bologna'daki hatta 8. falan yaptı deniyordu da işte gördük Tedesco'yu. Bologna 4 maçta 3 mağlubiyet bir 3

0: beraberlik bir mağlubiyet alınca, ya da pardon 3 mağlubiyet bir beraberlik aldı. Yani bir puan toplayınca hemen kovdular. Yani Bologna'yı da öyle 8. yapmak kolay bir iş değil. Eleştiriyorlardı işte Bologna'yı 8. yapan hocanın Beşiktaş'ta ne işi var? Hani sanki Bologna her sene Serie A'da ilk 3'e oynuyormuş gibi. Ama hoca gerçekten sahada mazeret aramayan, oyun disiplininden ödün vermeyen ve temposunda 90 dakikaya yayan takımları her zaman oluşturmayı seviyor. Geçiş oyunları çok iyi hocanın ya. Savunmadan hücuma geçerken böyle gereksiz hazırlık paslarıyla vakit kaybetmiyor. Doğrudan kaleye giden böyle dikine bir futbol oynuyor hoca. Hani kanatlarla bekleri falan gayet uyumlu hareket ettiriyor. Bekler mesela hücuma aktif şekilde çıkarken kanat oyuncularının da böyle onlardan da azami şekilde yararlanıyor yani. Tamam diyor, bek sen çık ama kanat sen de bir tetikte kal yani. Bekin bıraktığı boşluğu oradan koşabilirsin. Hani temkinli ol diyor ve sürekli görüyorum yani. Beşiktaş'ın bekleri sürekli bindiriyorlardı veya işte bir beki çıkarıyorsa diğerini bekletiyor. Diğerini çıkarıyorsa diğerini bekletiyor. İki bekin hiç aynı anda çıktığını görmedim. Genelde de böyle olur ama bunu uygulamak zordur. İlan iyi yolda ama milli takım için erken. Ne zaman Trossard'ı keserse o zaman milli takımda 11 oynar demiş. Ha, İlan Trossard gibi oynadı değil mi? Ama Trossard'ın kendisi de Beşiktaş'ta. Evet yani 3-5 maçla milli takıma 11 seçilmek için biraz erken. Ama İlhan da güzel oynadı. Birazcık zamanı var işte, izleyip göreceğiz. Çocuk 200 bin euro maaş alıyor ya. Helal olsun. 200 bin euro. 2 milyon 1.8 mi? 2 milyon mu ne bonservisi vardı. Bu performansı böyle bu sezona yayarsa mesela, sadece iç saha maçlarında değil efendime söyleyeyim. Marsilya gibi, evet Marsilya zorluydu ama iç sahaydı. Zorlu deplasmanlarda veya işte yüksek tempolu karşılaşmalarda da aynı direnci ortaya koyarsa bence olabilir İlhan Fakılı. Bir de böyle işte lig seviyesinde ilk dönemlerde de ben şey dedim işte, az önce dedim ya, yan sanayi Kıvara gibi oynuyor. Aslında ligde de kötü oynamıyordu. Şey gelmiş, özgüven gelmiş oyuncuya. İtalyano ile beraber herhalde oyuncuyu özgür bırakmış. Sen biraz daha işte paslarına, dikine gidişlerine dikkat et. Yani bunları rahatça yapabilirsin. Çok fazla arka alanı düşünme demiş ki İlhan'ı da iyi oyunuyla görebiliyoruz. Acaba engelli miyim demiş. Hayır, görüyorum mesajını, okudum az önce. Yunus'a gideceğiz. Az sonra Yunus'tan da bilgileri alacağız. Cihan, Marsilya eski Marsilya değil demiş. Değil mi? Marsilya eski Marsilya değil bence de. Ya işte bu espriler güzel. Barcelona eski Barcelona mı acaba? Ya, Drogba falan vardı mı eski dönemde? Nasri falan vardı. Hani baktığında doğru söylüyorsun be Fatih. Marsilya eski Marsilya değil. Yok yok, Beşiktaş'ın hakkını yemeyelim. İtalyan hoca aslında uzun yıllardan beri duygularımıza, hislerimize tercüman bir hoca. Şu oyuncu yerine şu girsin diye düşündüğümüzde bizden önce aksiyon almış olduğunu görüyoruz. Çok bilinçli hamleler yapıyor. Bu da açıkçası Beşiktaşlı olarak gayet lezzetli bir seyir zevki veriyor bize demiş. Ne güzel mesaj atmış değil mi? Lezzetli bir seyir zevki. Yani genelde hocalar taraftarın gördüğünü ve taraftarın istediğini çok fazla yapmazlar. Ama sanki İtalyan hoca böyle taraftarla aynı düşünüyor gibi, bilemiyorum. Mesela çoğu hoca değişiklik yapmak için 60. veya 70. dakikaları beklerken, İtalyano gidişatı beğenmediğinde ilk yarı bitmeden bile taktiksel değişikliğe gitmekten ya da böyle risk almaktan asla çekinmiyor. Bir de oyunu sadece böyle isimler üzerinden değil, sahadaki eksik parça üzerinden okuyor hoca. Baskı gereken anlarda pres gücü yüksek oyuncuyu alıyor. Ne bileyim, alan açılması gereken anlarda işte çizgiye inen profilleri sahaya sürüyor. İnanılmaz yani, ben hamlelerini beğeniyorum hocanın. Sadece böyle oyuncu değişikliğiyle sınırlı kalmıyor hamleler yani. O sahanın içindeki formasyonu da değiştiriyor. Oyun içindeki presin boyunu falan da değiştiriyor. Gayet takımın dinamikleriyle oynuyor Vincenzo Italiano. Adı da çok iyi. Yunus Aydın, merhaba, hoş geldin. Nasılsın?
1: Merhabalar abi, hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın?
0: Sağ olasın, seni böyle bam diye yayına aldım ama Beşiktaş'ın güzel futbolunu konuşuyorduk. İşte İlhan olsun, Salih olsun, Vlahovic olsun, Orkun olsun, Olaytan olsun. Aslında bütün oyuncuların tek tek hakkını vermek lazım ama özellikle Olaytan ve İlhan benim gözüme çarpan isimlerden biriydi. Yine keza Vlahovic gol ve asist yapmamasına rağmen gerçekten Beşiktaş'ın ileri uçta top tutan isimlerinden biri oldu. Biraz

0: böyle Beşiktaş-Marsilya karşılaşması için senin fikirlerini alabilir miyim?
1: Tabii ki abi. Yani Beşiktaş'la alakalı zaten gerçekten bütün sene boyunca işlerin yolunda gidecek gibi bir başlangıç oldu. Beşiktaş taraftarının senelerdir alışkın olmadığı bir başlangıç. Hocayla, yönetimle gerçekten hani herkes çok ciddi bir güven ortamı sağlanmış şekilde iyi bir takımla sezona başladılar. Taraftar gerçekten dün itibariyle bence hani bugüne kadar diyeyim, bu sezonda bugüne kadar en iyi yaratan atmosferdi bence bizim statlarımızda, hem lig maçlarında hem Avrupa maçlarında olmak üzere muazzam bir atmosfer vardı. Beşiktaş da buna gerçekten oyunuyla eşlik etti. Az önce hani dinliyordum da İlhan'a gerçekten ayrı bir parantez açmak lazım bence. Yani dün Messi golü attı desek yeri gerçekten müthiş oynadı. Olaysan keza ilk yarının son kısmında sadece bir 35-45 arası oyundan düştü ama maçın genelinde sürekli ileriyi düşünen bir orta saha gerçekten. Vlahovic dediğin gibi gol ve katkısı yoktu ama yani hem top tutmada hem bağlantı sağ ve sola açılan toplarda oyunu yönlendirmede yani müthiş bir bağlantı oyuncusu. Yani daha 26 yaşında bonservisiyle Beşiktaş'ta, bence bu da çok büyük bir iş. Beşiktaş bütün parçaları yerine doğru koyuyor. Orkun keza aynı şekilde. İlk yarının sonunda çok net bir pozisyon kaçırdı ama maçın genelinde harika bir performans sergiledi. Beşiktaş'ta her şey işler yolunda. Tabii ki en büyük güven de şu an Vincenzo Italiano'ya. Beşiktaş senelerdir doğru bir antrenör bulma konusunda, doğru bir teknik direktör bulma konusunda, uyum yakalama konusunda problem yaşıyordu. Bugün itibariyle bu tamamen ortadan kalkmış gibi. Fenerbahçe deplasmanı, Marsilya içeride, Erzurum keza daha rahat bir maçtı diğer maçlara göre ama rahat geçiyor Beşiktaş için şu an sezon. Milli araya da çok yukarıda bir motivasyonla girecekler gibi duruyor.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Kolombo'ya da, yani maçın hakemine de aslında bir parantez açmak istiyorum Yunus. Sahada hakem var mıydı yok muydu, ben çok hissetmedim bile yani. Zaman böyle su gibi akıp geçti ve top 61 dakika boyunca oyunda kalmış. Muazzam bir şey. Genelde Süper Lig'de 48 ile 50 dakika arasaydı maksimum 53 dakika oyunda kalıyor. 61 dakika iyi bir süre yani, Premier Lig süresi.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani biz şu an ligde taça dikkat etmemize rağmen, işte out'ta 5 saniye kullanma dikkat etmemize rağmen 24-25 dakika devrede oyunda kalıyor. Ya 50 dakika oyunda kalan maça çok iyi oyunda kaldı diyoruz. Ama yani dün gerçekten hakem tamamen maçı oynatma niyetindeydi. Yani kolay kolay hiç oyunu durdurmadı. Oyuncular da aynı şekilde buna eşlik ettiler. Yani zaten bir bütün, hakem bunun ismini verdikten sonra oyuncular da yere yatacaksa yatmamaya başlıyorlar. Yani bu puzzle'ın parçaları gibi. 61 dakika gerçekten muazzam bir topun oyunda kalma süresi. Hani darısı bizim Süper Lig takımlarımıza, Süper Lig maçlarımıza. Ama tabii şu hakemlerle çok zor gibi gözüküyor. Hakemi gerçekten tebrik etmek lazım. İşte oyunu oynattığı zaman ne kadar yüksek bir seyir zevki ortaya çıkıyor. Zamanında tabii ki bunu Şampiyonlar Ligi seviyesi için söylemişti Sergen Hoca. Avrupa Ligi biraz daha farklı olabilir ama hani bizim takımlarımız toplu oynanma süresi arttığında bu tempoyu eşlik edemiyorlarında kırıldığı bir maç oldu. Beşiktaş'ın maçın her dakikasında mutlak hakim olduğunu gördük. Tempoya nasıl eşlik ettiğini de gördük.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
0: Evet, diğer taraftan taraftarlara da sen az önce söyledin ama tekrar bir parantez açmak istiyorum. Evet, onlar da tabii ki her zaman yağmurda çamurda takımın arkasındalar ama sanki böyle biraz kış uykusu modundaydılar. Kış uykusu modundan uyanmış böyle, yanlış anlamasınlar lütfen, övmek için söylüyorum, mağaradan taze çıkmış gibiydi taraftar. Özellikle güney üstü ben çok beğendim mesela.
1: Ya kesinlikle. Erzurum maçında da ben mesela stadyumdaydım. O gün de bence iyi bir atmosfer vardı. Ya Fenerbahçe derbi galibiyetinin gelmesi tabii taraftarı çok ekstra kenetledi. Dün bir de ekstra bir organizasyon vardı. Tribün sadece siyah ve beyaz giyinmek üzerinden. Yani harika bir Beşiktaş taraftar vardı ki bilet fiyatlarından dolayı çarşı grubunun tamamının bu sezon stadyumda olmadığını da belirtmek lazım. Ona rağmen bu yoğunluk, bu coşku var statta. Ya oyun iyi olduktan sonra, takım güven verdikten sonra, hocayla bir uyum yakalandıktan sonra yani Beşiktaş şu an gerçekten ligin en zor durdurulacak iki takımdan birisi olarak gözüküyor Galatasaray'la beraber. İşte bu hafta ligde görece zor bir maçları var, net maçı. Ama ya Beşiktaş gerçekten Alanya karşısında oynadığı oyun hariç ligin ve Avrupa'nın şu an bütün maçlarında taraftarın kesinlikle beğenisini topladı.
0: Evet, tabii bu maç daha bitmeden Beşiktaşlı taraftarların bir fikstür isyanı var. Ya kardeşim, Fenerbahçe Perşembe günü oynadı, Pazartesi maç yapıyor. Yine keza Galatasaray'ın da böyle örnekleri vardı. Biz Perşembe günü oynadık ama işte neden Pazar günü, bir de deplasmana gidiyoruz diye isyanları var. Ne dersin bu konuyla alakalı olarak? Ahmet deplasmana
1: gidiyor. Bu hafta üzerinde milli ara olduğu için yani hani genele vurursak haklı diye düşünüyorum Beşiktaş taraftarı ama milyar olduğu için, yani Fenerbahçe'de milyar olduğu için 5'te oynuyor. Normalde işte 3 büyükler hep akşam oynamaya zaten alışkın. Ama hani şu an hem derbi haftası hem milyaraya gidilecek. Hani bu yüzden bence federasyonda pazartesi öncesinde bütün maçları, en azından büyük takımlar için söylüyorum, tamamlayıp ligi bence hemen bitirme derdinde oldukları için. Beşiktaş adına da özellikle deplasmandayken bence evet bir fikstür adaletsizliği oldu.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Bugün Beşiktaşların günü. Beşiktaş'ı bence biraz daha fazla konuşmamız lazım. Değineceğiz tekrar ama Oğuz Çetin'le ilgili bir gelişme var. Senin kulağına gelen bir durum var mıdır Yunus? Yolların ayrılacağı konuşuluyor. Eski futbol direktörü Hasan Çetinkaya'nın gündeme geldiği belirtiliyor ama o da görevi kabul etmemiş. Oğuz Çetin'le ilgili bir çatırdama mı var Fenerbahçe'de?
1: Ya şöyle, Oğuz Çetin aslında en başından itibaren daha önce de söylediğimiz ana planda yoktu. Oğuz Çetin sisteme Aykut Kocaman'ın dahil ettiği bir isim. Aykut Hoca bağlantı olacaksa hani arada Oğuz Çetin olsun diyor ki Oğuz Çetin göreve geldiği andan itibaren, aslında göreve gelmeden itibaren birçok futbol aklıyla alakalı hatalar yapmış bir isim. İşte buna bir basit örnek verecek olursam çok hızlı şekilde, yani kendisine teknik direktör olurmuşsunuz dendikten sonra benim yaşım geçti deyip kendisinden 2 yaş büyük olan Aykut Kocaman'a örnek göstermesi. Bu bir örnek olabilir. İkincisi, İrfan Can Eğribayat'ı satma konusundaki zamansızlık, Gençler Birliği maçında Fenerbahçe'nin kaybetmesine neden oldu gibi Aziz Yıldırım'ın ilk kızılan detaylardı ama şu an gelinen noktada Aykut Kocaman'ın istediği Oğuz Çetin, Aykut Kocaman'sız çalışmaya başladığı andan itibaren aslında İsmail Kartal'la Oğuz Çetin arasında da hiçbir zaman o istenen uyum yakalanmadı. Ben Oğuz Çetin'le yolların ayrılmasının, ben İsmail Hoca'nın bir isteği olduğunu düşünüyorum. Bence Asensio'dan önce İsmail Hoca'nın bir isteği Oğuz Çetin'le yolların ayrılması. Hasan Çetinkaya'yla anlaşılabilirse, ki daha önce de izledim zaten defalarca kez birlikte çalıştı, Oğuz Çetin'le yollar ayrılabilir. Ama ben Fenerbahçe'de bir revizyon olacağını, yani keskin bir karar olacağını bekliyorum. Bence Fenerbahçe'de yakın zamanda Oğuz Çetin'le yollar ayrılacak.
0: Evet, buradan çünkü Zeki Önder Özen'e bağlayacağım, o yüzden sordum. Yani çok zor durumda, hani hatta böyle kayyum falan konuşuluyordu Beşiktaş'la ilgili falan, böyle o kadar zor durumdaydı borçlar falan. Ama yani işte öldü bitti denilen Beşiktaş'ı bir transfer döneminde getirdiği nokta bu şekilde. Hani ne dersin, burada bir futbol aklının olması gerçekten bir takımın komple değişmesini sağlıyor mu? Yani bu Beşiktaş Önder Özen'in eseri desek çok mu abartmış oluruz? Yoksa az mı abartmış oluruz? Yok, hani şunu sormaya çalışıyorum. İyi insanla çalışmayı biliyor, doğru iletişim kuruyor. Yani diğer taraftan işte Oğuz Bey bunu çok fazla başaramıyor mu yani? Önder abinin network'ü daha mı iyi, daha mı yeterli? Bunu sormak istiyorum.
1: Ya ben hani Önder Özen'in network'üyle bence Oğuz Çetin'in network'ü arasında hani bir dağlar kadar hakikaten fark vardır. Ben Oğuz Çetin'in güncel futbol dünyasından hani üst düzey bir menajerden tut, yani bir takım yöneticisine hiç kimseyi tanıdığını zannetmiyorum. Yani çünkü Oğuz Çetin'e bugün bu görev, hani daha önce bir yorum yaparken aynı şeyi söylemiştim. Ya Oğuz Çetin'e bugün Süper Lig takımlarından kim getirir ki sportif direktörlük görevine? Ya bunu Oğuz Çetin yetersiz olduğu için vesaire söylemiyorum. Kimsenin aklına gelmez. Yani şu an seni, beni, herhangi birimizi araba şirketinin başına getirmek gibi neredeyse. Yani belki başarılı olabiliriz ama kimsenin aklına gelmez ki o göreve getirmek. Oğuz Çetin bildiğin piyangodan bu göreve geldi. Daha önce Fenerbahçe'de oynamış olduğu için. Yani Önder Özen'in tek suçu, yani daha önce Fenerbahçe'nin 89 kadrosunda olmaması herhalde. Önder Özen Fenerbahçeli çünkü. Yani Fenerbahçe kendisi böyle bir değerini kaybediyor. Yani Önder Özen'in Fenerbahçeli olması da hani bir gönderme yaparak söylemiyorum. Müthiş bir iş ahlakı, müthiş bir profesyonellikle Beşiktaş'ta görev yapıyor. Bence Beşiktaş'ın başarısının çok önemli bir kısmını Önder Özen'e yazabiliriz ama Ocak ayından itibaren Beşiktaş'ta doğru bir yönetim var. İşte kadroyu, Tammy Abraham'ı vesaire göndererek iyi bir kadro açılışı yapmaları, sonrasında doğru isimleri getirmeleri. Ve dikkat edelim, az önce şunu söyledim, Alo.
0: Ya, duyuyorum duyuyorum Yunus, buyur.
1: Aykut Hoca Oğuz Çetin'i getirdi dedik. Yani ama burada Önder Özen İtalyan'ı getirdi. İşte aradaki fark bu. Önder Özen'e bütün futbol operasyonu verildi. Önder Özen bu futbol operasyonunu bence çok doğru bir şekilde yönetti. Yönetimden güveni aldı. Bir önceki sene Beşiktaş tam tersini denedi ve başarısız oldu. Önce teknik direktörü getirdi. Sonrasında Serkan Eşmir'i getirdi. Zaten Önder Hoca'yı istemiyorlardı. Ama bu sene önce Önder Özen, Önder Özen'in operasyonunda da birçok isimle konuşuldu. Bilic'le konuşuldu, Zlatko Dalic'le konuşuldu. En sonunda Vincenzo Italiano'da karar kılındı ve gelinen noktada Beşiktaş'ın gidişatını görüyoruz. Tabii ki yönetime çok büyük katkısı, çok büyük emeği var. Ama ya bu operasyonu doğru kişiye, çok profesyonel bir kişiye emanet etmeleri Beşiktaş'ın başarısının arkasındaki müthiştir. Yani network ve çevre konusuna gelince yani iki taraf arasında çok ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum. Çünkü Oğuz Çetin'in yani Fenerbahçe'nin başına sportif direktör olarak futboldan sorumlu olarak gelene kadar yani belki de güncel futbolu aralıksız takip ettiğine dair bile şüphelerim var benim.
0: Son cümle biraz böyle kafaları karıştırdı. Yunus Aydın'la birlikte elimiz sürüyor. Yunus, yarın Trabzonspor Galatasaray mücadelesi var. Ona da biraz değinelim istersen. Trabzonspor içeride iyi oynuyor. Kaliteli bir takım. Onları içeride yenmek bir tık zor. Mesela berbat oynadıkları bir Ferencvaros deplasmanı var ama aslında içeride onlara karşı çok iyi oynadılar. İstedikleri sonucu alamadılar ki o Ferencvaros da dün Celtic'i deplasmanda 3-1 mağlup etmesini başardı. Osimhen maç kadrosuna dahil edilmiş. Oynar mı orası muamma ama asıl hedef Barcelona maçı olduğu söyleniyor. Yarınki karşılaşmadan beklentin nedir? Nasıl sonuçlanır?
1: Yani Beşiktaş'tan hani sonra Galatasaray bence az önce söylediğim gibi ligin en hazır ve en formda takımı. Ama Trabzonspor deplasmanı gerçekten müthiş bir test olacak. Yani Trabzonspor'da çünkü beklenti şu an çok yüksek. Thomas Reis'in göreve gelmesi sonrasında artık taraftar bir beklenti içinde. Yani çünkü Fatih Tekke'yle hiçbir şekilde beklenenler alınamadı. Aksine bir hayal kırıklığı oldu. Fatih Hoca'nın ayrılış aşamaları, gitmesi gelmesi, tekrar Amerika'ya kaybedilip gönderilmesi... Artık Trabzonspor'da bu yapılan yatırımların hem yönetim hem taraftar artık doğru bir teknik direktörle buluşmasını ve elbette pozitif sonuçlarla ilerlemesi bekliyor. Zor bir maç açılış için şüphesiz Thomas'taysa ama Samsunspor'da yaptıklarını halen hatırlıyoruz. Gerçekten bu lige damga vurdu ve sonra kendisi gittikten sonra elbette yapılan yatırımın da azalmasıyla Samsunspor'un şu an geldiği durumu da görüyoruz. Thomas'tays gibi işte... Yakinovic gibi o çok tutuyor bu tarz isimler. Italiano gibi yani iletişim kuvvetli hocalar bizim ligimizde şüphesiz ki çok etki ediyor. Çünkü taraftardan camiaya, camiadan yöneticisine biz duygusal insanlarız. Biz bu uyum ancak iletişimle yakalanabiliyor. Ben daha için çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ve yani ölçü olarak baktığımızda da ekonomik olarak bakmak gerekirse çünkü Trabzonspor'un bu sene harcadığı paralar da çok konuşuluyor. Camianın evladı denilen Fatih Tekke 3 milyon euro yıllık imza atarken Thomas Reis kendi parası olan 1,5 milyon eurodan kendi parasının yani sözleşmesine fesih bedelini de kendinden kesilerek bu sene sadece 1 milyon euroya çalışacak. Fatih Tekke'nin 3'te 1'i parası. Önceki sene de 1,2 milyon euroya çalışacak. Trabzonspor için de ekonomik bir rahatlama oldu. Ben iyi başlayacaklarını düşünüyorum. Yani taraftarın da takımla bir nevi barışma maçı, yeniden kenetlenme maçı olacaktır. Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünüyorum ben. Yani beraberlik ya da Trabzonspor tarafının kazanacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un eksikleri de elbette önemli. Zaten Galatasaray bu haftada kazanabilirse Beşiktaş'la birlikte milyar öncesinde çok yukarıda bir momentumla gidiyor olacaklar. Bu da gerçekten çok çok değerli. Osimhen'in oynamasını yani skora bağlı olarak ben de beklemiyorum yüksek oranda ama Osimhen'in oynamak için bu inadı gerçekten çok takdir şayan. Yani müthiş bir profesyonel ve Galatasaray için gerçekten buraya gelirken, bonservisiyle gelirken ve halen çok büyük fedakarlıklar yapmaya devam ediyor.
0: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık kardeşim. Var mıdır eklemek istediğin?
1: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar diliyorum.
0: Dikkat et kendine. Görüşürüz. Sağ olasın. Evet, 0212 273 10 10'a WhatsApp hattından gelen mesajlar var. Yunus'u da uğurladık, teşekkür edelim kendisine. Cihan, hakemlerimiz diyor biraz yetenek yoksunu. Kabul ediyorum ama bu ülkede hakem olmak da kolay değil. Doktorundan mühendisine, siyasetçisinden habercisine, profesöründen doçentine, söz konusu özellikle üç büyük takım olunca hepsi oligan kesiliyor demiş. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum diyor. Ya o tabii hepsini aynı kefeye koymak, genellemek birazcık yanlış olur ama işte o işte eğitim düzeyi, efendime söyleyeyim mesleki unvanı veya senin de yazdığın gibi sosyal statüsü ne olursa olsun, bu iş taraftarlık işine gelince, yani konu taraftarlık olunca, özellikle de üç büyükler olduğunda, zaman zaman böyle bu mantık silsilesi tamamen devre dışı kalabiliyor. İşte böyle en akademik zihinler bile objektif değerlendirme yapma kabiliyetini yitirip biraz böyle tırnak içinde, hani sen kinayi yapma demiş bir dinleyenimiz ama yine kinayi yapacağım, hani kabileci bir refleksle hareket edebiliyorlar. Olabiliyor bu tarz şeyler. Yani bir kısır döngü bu. Ve futbolda her zaman etkileşim var. Bu etkileşimi de herkes kapmaya çalışıyor. Mesela yazmış, sen kinayi yapma Cihan diye. Şey mi kızdın Göksel'in, hani Beşiktaş taraftarları hani mağaradan çıkmış gibi dedim hani. Çünkü kış uykusundan uyanmış gibiydiler yani. İnanılmaz bir tezahürat yaptılar ve Beşiktaş'ı bir dakika olsun yalnız bırakmadılar. İnce kinayeler inanın böyle tuzu biberidir. O yüzden biraz daha böyle zaman zaman bu kinayeleri yaparız. Senin ya acaba yayıncı kuruluş değişecek mi diyor. Yani yüksek ihtimal değişecek. İşte ya Saadettin Bey'in, Saadettin Saran'ın Espor, ya Türk Telekom, ya Turkcell, ya TRT, ya da işte hepsinin içinde bulunduğu bir organizasyon planlanıyor şu an için. Yüksek ihtimal tabii, bilemiyoruz. Fenerbahçe'nin problemlerinden bir tanesi şu: başkan ikinci el geldi demiş. Golcü ikinci el, teknik direktör ikinci el diyor. Hiçbir zaman kendini yenileyemedi demiş. Yani ikinci elden kastın o. Senin programı niye saatle sınırlıyorlar? 2 saatlik programın olsa çok memnun oluruz, dinleniyorsun demiş. Sağ olasın dedo. Yo, yapıyoruz 2 saat ya. Salı değil, perşembe, çarşamba ve pazartesi günleri 2 saat yapıyoruz dedo aslında. Bir tek salı günü, salı gününe cuma günleri tek saat yapıyoruz. O da yani YouTube'da anlaşmalı olduğumuz nasıl diyeyim, kanallar var. Onları da yayınlamak durumundayız. Hem onlar için hem kendimiz için. İlhan Fakalı bu sene ligimize gelmiş en iyi genç transferdir. Beşiktaş o çocuğu zor elinde tutar. Adam geçemeyen, pas atamayan, son vuruşu olmayan Kerem'in, Kenan'ın oynadığı milli takımda İlhan Fakalı bence her şekilde oynar demiş. Montella onu ilk seferde çağıracaktır diyor. Ya dediğim gibi şu an çok erken ama çocuğun bir kumaş olduğu belli. Yani iyi oynuyor. Özgüveni çok yüksek. Pasları falan, hat kırmaları inanılmaz. Ama sen şimdi böyle bir anda söyleyince, hani sanki Montella da böyle inatçılık mı yapıyor bilemiyorum. Hani taraftarın istediğini ben yapmıyorum, ben kendi istediğimi seçerim mi yapıyor bilmiyorum. Hani Beşiktaşlar ne zaman bu toplara girse istedikleri oyuncular milli takıma alınmıyor. Boşver. Ya Montella'ya bırakalım o işi biz. Fenerbahçeli olarak diyor, büyük bir zevkle izledim Beşiktaş'ı, tebrik ederim demiş. İtalyanı'yı gördükçe İsmail Kartal'ın defoları iyice gün yüzüne çıkıyor bence diye bir mesaj eklemiş. Mesela Başkan Adalı da maç sonunda hemen 4-1'lik galibiyetin ardından şey dedi, yani hadi dedi sokaklara çıkın, şimdi sokaklara çıkma zamanı dedi. Bize yakışan bir oyunla yendik dedi. Farklı bir skorla mağlup ettik dedi. Camiamızın yüzü güldü. Bize bu gururu yaşattı. Taraftarda teşekkür ediyorum dedi. Yani buradan İsmail Kartal'a bağlayacağım da nasıl bağlayacağım bilemiyorum. Yani biz birazcık yani bunu önceden de söylüyoruz da, bir şeyin böyle değişimini görmemiz için diğer takımların başarıya ulaşması gerekiyor sanki. Yani Beşiktaş'ın hocası da diyelim kötü bir hoca olsaydı şu an için, İsmail Hoca çok göze batmayacaktı. Ama Beşiktaş şu an bu yarışın içinde ve iyi de bir futbol oynuyor. İlk maçında 4-1'lik bir galibiyet aldı. Yine ligde kafayı oynuyor, Galatasaray'ın ardından ikinci sırada. Yani bir şey söyleyemeyeceğim İsmail Kartal'la ilgili. Dördüncü kez, hatta beşinci kez değil mi? O istifayı da sayarsak beşinci kez Fenerbahçe'ye gidip geldi. Hani şu İlhan Fakılı konusuna tekrar geri döneceğim. Mesela hani milli takım dedi ya dinleyenimiz. Biz böyle hemen bu heyecanımız var, bu abartımız var. Bak evet, çocuk gerçekten çok iyi. Ben de çok beğendim. Hani Beşiktaş'ın genç transferine duyulan bu güveni ben de anlıyorum. Oyuncunun potansiyelinin gerçekten çok yüksek olduğunu ben de görüyorum. Ama evet, Kerem topu ayağında tutmakta zorlanıyor. Sıkıntısı var mı? Var. Ama bu çocuk Galatasaray'da oynamış, Benfica'da iyi işler yapmış. Yine Fenerbahçe'ye geldiğinde Avrupa maçlarında fena değildi. Sıkıntısı var mı? Var. Yine Kenan Yıldız. O da Avrupa'da bir milli takımda artık rüştünü ispatlamış isimler. Hani adam geçemiyor, pas yapamıyor. Evet, bu taraftar duygusallığı. Mesela son gördüğüm Kerem sahada yok.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
0: Yok yani, anladın mı? Nerede ne olduğu belli değil. Kenan'ın zaten bir sakatlığı var. Ayağının kırılma durumu vardı. İyileşti mi bilmiyorum, ne oldu. Tekrar maçlara başladı mı? Biz biraz böyle yani Montella'nın sistemini de çözmemiz lazım. Montella'nın sisteminde kanat oyuncularından beklediği şey sadece böyle top ayağındayken kanat oyuncusunun yaptığı şeyler değil. Yani diyor ki bu oyuncu bana topsuz oyunda da lazım. Geçiş hücumlarında da lazım. Bana burada da reaksiyon vermesi lazım. Taktiğime sadık kalması lazım. Sadakati olması lazım diyor. Evet, katılıyorum. Kerem'in son vuruşları veya pas tercihleri eleştirilebilir. Ama şu an için, yani şu an için sadece, yani şu bir haftalık, bir aylık süreçte evet iyi diyebilirsin ama bunu bakalım ilan geneli yayabilecek mi? Yoksa hani Kerem evet şu an için bir düşüşte. Tamamen merakımdan soruyorum demiş. Bilmiyorum. Bilmiyorum, onunla ilgili bir konum yok. Kolay gelsin diyoruz. Oza Yılmaz, merhaba. Abi senin sayende kış uykusundan uyanan ayı da olduk yazacaktım. Yanlışlıkla babama gönderdim. Babam ne diyorsun diyor demiş. Ya evet, yani işin esprisi tabii. Bilmiyorum ama rahatsız olduğum bir şey var demiş. Bazı yayıncılar diyor, sana söyleyeyim bunu demiş, sen yönetime söylersin demiş, esneyerek konuşuyor demiş. Dinleyicilere biraz saygısızlık bu diyor. Sen bana isimleri yaz tek tek, ben bunu söyleyeyim. Tahmin edebiliyorum kimler olduğunu Nurullah, ama bana yazarsan ben bunu yönetime iletirim, o arkadaşlara da söyleriz, merak etme. Bu adama demediğiniz kalmadı. Mehmet Topal ve Josef De Souza da şimdi 3 ön libero. Ali Koç ilk geldiğinde Aykut Kocaman'ı gönderdi. Ne oldu? 12 senedir şampiyonluk yok demiş. Aleykümselam. İzmir'den Ercan. Beşiktaş resmen siyahtan beyaza geçmiş. Ayrıca Ahmet Spor Beşiktaş maçı için 220 bin bilet başvurusu yapmış diyor. Full olacaktır tribünler. Geçen yazdım ya, Barcelona bize 5 atacaksa ben okeyim. Sen kaça okeysin Cihan demiş. Vallahi ben 5'e okey değilim. Hani sen şunu mu diyorsun? Gelene geçene 5 atıyor, bize de 5 atsın okeyim. 7-8 olmasın diyorsun. Ben okey değilim ya. Maalesef okey olamıyorum. Bu kadar nasıl diyeyim? Olumsuz olmak hiç sevmediğim şeylerden bir tanesidir. Hani ben o Galatasaray'ın Barcelona galibiyetlerini bildiğim için, o herhalde Hacı İli miydi, Ümit Karan'la mıydı, onları bildiğim için şu an olumsuz değilim. Ama işte aklıma bir taraftan Vitinha, bir taraftan işte Lamine Yamal, Rafinha falan gelince, Vitinha nereden çıktıysa, Rafinha falan gelince gözlerimi kapatıyorum böyle, hani 2-3 yeter diyorum, öyle söyleyeyim. Ama belli olmaz, bu Galatasaray yani. Eyüp Spor Fenerbahçe'yi yenerse ya da berabere kalırsa ne İsmail Kartal kalır ne Aziz Yıldırım kalır demiş. Vallahi bizim ülkede işler hızlı değişebiliyor. Kulüplerin üzerindeki baskının ne boyutta olduğunu zaten çok iyi şekilde sen özetlemişsin attığın mesajla. Yani özellikle Süper Lig'in bu dönemeçlerinde, yani tam bu aralarında puan farkının açılma ya yakın olduğu dönemlerde büyük takımlar için alınan her beklenmedik puan kaybı hem yönetim için hem de böyle teknik heyet için tartışmaya yol açıyor. Burada hani Eyüp Spor karşısında yaşanabilecek olası bir puan kaybı hani istifaya yol açar mı bilmiyorum ama camia içindeki seslerin tavan yapmasına sebep olur. Yani kılıçlar çekilir, öyle söyleyeyim. Kılıçların çekilmesine yetebilir. Maçın gidişatı ve alınacak kötü bir sonuca bağlı olarak hafta sonu yaklaşıyor. Neler olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar, dostlar. Gideceğim yavaş yavaş da çok mesajlar var. Cihan Beşiktaş'ı biraz daha över misin diyor. Hiç alışık değil istemiş. Vallahi yaklaşık 50 dakikadır Beşiktaş'la ilgili. Ya övmek değil aslında. Övmek yanlış bir tabir olur. Beşiktaş'ın oynadığı oyunun ve İtalyan hocanın Beşiktaş'a kattıklarını dinleyenlerimizle beraber, sizlerle beraber paylaşıyoruz. Ya hocayı gerçekten tebrik ediyorum. Yani harika oynadı Beşiktaş. Oyun keyifliydi, skor keyifliydi. Skor ne olursa olsun ben aynı şeyi söyleyecektim. Tribünler muazzamdı. Mesela Olayta'nın bir pozisyonu vardı. Çocuk düştü kalktı. Bir de gitti asistini yaptı. Orada Vlahović de koşuyordu topa ama gitti Poku golünü attı. Yani takım kötü olsaydı bile, yani tribün gerçekten 12. adam görevini de layıkıyla yerine getirdi. Düşseydi de kaldıracaktı, yorulsaydı da yeniden koşturacaktı Beşiktaş takımına. Bizim taraftarın milli takıma oyuncu gönderme merakını anlamıyorum. Ne kadar oyuncu giderse gitsin o kadar iyi demiş. Bırakın abi oyuncular dinlensin diyor. Mesela değil mi? Victor Osimhen'i Nijerya milli takımına davet ettiler. Galatasaray'da işte sakat, göndermeyelim dedi. Ama bu teklif reddedildi. Hani bugün Osimhen tekrar sakatlanırsa şaşırmayın falan. Milli takıma göndermemek. Yok canım da ne kadar şeytani düşünüyorum değil mi ya? Ben olsaydım ufaktan yapardım yani. Bu kötü niyete girmiyor arkadaşlar şimdi ya. İhtiyacı olduğu dönemde değil mi? Nijerya sonuçta hani bir yerde değil. İhtiyacı olduğu gerçi değil mi? Onlar bize aynı şeyi yapsa. Yok yok ya, vazgeçtim. Bu kötü düşünceyi atıyorum. Düşsene Arda Güler'i istiyoruz. Real Madrid diyor ki yollamıyorum sana diyor. Yok, vazgeçtim. Bana yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmıyorum. O yüzden gitsin. Osimhen de Nijerya'ya gitsin. Hep biz böyle kendi tarafımızdan düşündüğümüz için sıkıntıya giriyoruz değil mi? Juventus Kenan'ı yollamasa, Real Arda'yı yollamasa, Inter Hakan'ı yollamasa ona kimse bir şey demez. Inter Hakan'ı yollama. Ne yapayım ama yani. Bu çocuk Inter'de başka oynuyor, milli takımda başka oynuyor. Gelsin milli takıma Inter formasını giyip oynasın. Hani Hakan'a belki çok bir şey demezler de. Yani diğer oyuncuları yollamasalar biz kızardık tabii. 5 büyük lig yurt dışı hakemleri maç başına ne kadar kazanıyor? Acaba biz fazla mı veriyoruz da bu kadar şımarık oynatıyorlar demiş. Yok canım, ne fazla vermiş. Yani onlardan fazla vermemiz imkansız. Yani buraya geldiklerinde bile bizim hakemlere verdiğimiz paranın 4-5 katını yabancı hakemlere veriyoruz. Adamlar dolar bazlı çalışıyor. Mesela La Liga'da 13 bin euro civarı falan para alıyorlar. Hani diğer ligleri çok fazla bilmiyorum. Fransa Lig 1'de galiba onlarda da 6 bin euro bir sabit maaş var. Onlar da maç başı alıyorlar 3 bin euro falan. Diğerlerini çok bilmiyorum. Herhalde en fazla La Liga ve Premier Lig alıyor diye aklımda. Bizde öyle bir şey yok. Ya o şımarıklık ve baskı kaldırma boyutu biraz... Yani oraya bir şey söyleyemiyorum ya. Haklı olduğun nokta olabilir, olmadığın noktalar da olabilir. Mesela Avrupa'daki hakem maç yönettiğinde arkasında duracak federasyonun veya işte UEFA'nın veya FIFA'nın ne kadar sağlam olduğunu biliyor. Şimdi bizde hakem maç yönettiğinde arkasında Merkez Hakem Kurulu'nun sağlam durmayacağını biliyor. Hata yaptığında kulüp başkanları çıkıp ekran başında hakemi taşa tutacaklar. Hakem bunu da biliyor. Kulüpler milyarlık bütçelerinin faturasını yine hakeme kesecekler, ortalığı ayağa kaldıracaklar. Hakemler bunu da biliyor. Ama biz hakemlerin kazandığı parayı dert ediyoruz. Hakemler kötü. Hani o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Yani az para veriyorlar da ben işimi kötü yapıyorum. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hem sabit maaşları var, hem maç başı ücret alıyorlar. Hem memnun değilseler hakemliği bırakırlar. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dün Dursun Özbek, Serdal Adalı ve Aziz Yıldırım'ı televizyonda birlikte gördük demiş. Fakat Serdal Bey'in tavırları, hareketleri biraz soğuk değil miydi? Özellikle Dursun Özbek'e karşı aralarında bir problem olabilir mi diyor. Olabilir. Bir ara Dursun Özbek Aziz Yıldırım'ın cep telefonuna bakıyordu. Şeye bakıyordu, ne yazıyor acaba diye falan böyle göz gezdiriyordu. Olabilir. Mesela o Suudi Prensi diğer takımlar kızabilir ama ben Galatasaray'ı destekliyorum dediğinde Serdal Adalı bozuldu. Bozulur tabii ya, adam sonuçta Beşiktaş kulübünün başkanı. Hani orada Beşiktaş'ı destekliyorum dese belki Dursun Özbek de bozulabilirdi. Gerçi Aziz Yıldırım'la Dursun Özbek alkışladı. Serdal Bey alkışlamadı. Belki söylediğini anlamamıştır. Kulaklık takılı değildi, bilemiyorum. Ama yani kulüp başkanları veya yöneticiler arasında genelde böyle tansiyon hep yüksek olur. Bir problem var mıdır yok mudur bilmiyorum. Yani her liderin aslında iletişim biçimi farklı. Belki de Serdal Bey'in iletişim biçimi o şekildedir. Hani kimisi kameralara daha barışık gözükmeye çalışır, daha sıcakkanlı gözükmeye çalışır. Kimisi daha sert, daha ketum, daha mesafeli bir çizgiyi tercih eder. Belki Serdal Adalı da bunu tercih etmiştir. Yani ben Beşiktaş'ın başkanıyım. Bu kadar da laf söyledik şimdi. Gelip burada Dursun Özbek'le karşı karşıya tokalaşmayalım falan demek istemiş, düşünmüş olabilir, bilmiyorum. Peki. Esneyeli boş ver, Orlean duyduk yani. Yok artık daha neler ya. Orlean mı? Yayında kim olabilir ya? Murat Özen'i arayıp biraz eğlensene Cihan demiş. Yok, onu ararsak o bizle eğlenir. Beşiktaş 4 tane atmış. Nasıl eğleneceğiz onunla? Dünkü maçta Türk hakemleri olsaydı Olayta'nın ilk düşüne faul vereceklerdi. Beşiktaş 4. golü atamayacaktı demiş. Güzel bakış açısı. Hemen durdurur muydu oyunu diyorsun? Avantaja bırakmaz mıydı? Valla iyi yakalıyorsun ha. Bizde evet bu standartlar, takdir hakları. Her zaman zaten tartıştığımız konuların başında geliyor. Senin de söylediğin gibi işte Olaytan gibi o kritik pozisyonlarda oyunun devam ettirilmesi veya işte faul çalınması maçın kaderini doğrudan etki edebiliyor. Belki orada bir faul çalınsa Beşiktaş 4. golü atamayacaktı. Güzel yakalamışsın. Abi kulüplerin futbolcuyu yollamıyorum demek gibi bir şansları var mı demiş. Yok. Tabii ki yok. Ama işte sakat diyebilirler, farklı şeyler diyebilirler. Bunu dedikten sonra raporları, oyuncunun raporlarını isteyebilirler ama milli takım yine de oyuncuyu oraya getirip tedavi ettirme yetkisine sahip. Yani FIFA statüleri gereği ben milli takıma oyuncu göndermiyorum gibi bir şansı yok maalesef ki. Yani yaptırımları var, yollamayabilir, yani ceza yer. Yani ama öyle şey yaptırımlar değil yani, sağlam yaptırımlar. Mesela atıyorum sen kimi istediler? Osimhen'i istediler değil mi? Sen dedin ki ben bu adamı milli takıma yollamıyorum dedin. Sakat dedin ve tamamen afak konuşuyorum arkadaşlar. Nasıl yani cümleyi toplamaya çalışıyorum ve bu adam sakat çıkmadı. Baktılar işte senin yanlış bilgilendirme yaptığın ortaya çıktı. O sezon boyunca o oyuncuyu bir daha takımında oynatamıyorsun. Yani yaptırımın ağırlığı bu şekilde. O yüzden kimse ben oyuncu yollayamıyorum falan diyemez milli takımlara. Peki aldım. Çocuk belli eder kendini demiş İlhan Fakalı için. İlk defa büyük takımda oynuyor olmasına rağmen İlhan özgüvenli, top sürüşü yeter yani, zaman kaybetmeye gerek olmadığını düşünüyorum bence demiş. Peki. Sabah İrfan 25'e o kadar yazdım okumadılar. Emre Bol dedim, Yaz Yıldırım dedim, hiç oralı olmadı demiş. Çok girmek istememiştir o konulara. Ya işte işin içinde şimdi çocuklar olunca yorumcular o işlere, o toplara çok fazla girmek istemiyorlar ki bence haklılar. Şimdi Aziz Yıldırım'ın kızı ile ilgili yani neden bir yorumcu yorum yapar ki, evet yani Emre abiyi de tanırım, gerek yok. Gerçi kötü de bir şey dememiş yani, demiş ki Yaz Yıldırım Mert Hakan Yandaş'la ve İrfan Can Kahveci ile telefonda konuşuyor demek demiş. Yaz Yıldırım da şuna kızdı herhalde. Ya kardeşim işte onlar abileri gibi, sana ne, ister arar ister aramaz. Ama orada Emre Bol'un demek istediği şey yani müdahale ediyor demek istedi bana göre kızı Yaz Yıldırım. Ona istinaden Aziz Yıldırım da bir hayli kızdı. Hemen bir basın açıklaması yayınladı Emre Bol'la ilgili olarak. Evet, ya vedamızı gerçekleştirelim. Yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Keyfiniz daim olsun. Beşiktaş'ta tekrar tebrik edelim. Dünkü Avrupa başarısından dolayı hafta sonu da Süper Lig karşılaşmaları olacak. Onları da merakla takip edeceğiz. Umarım keyifli, seyir zevki yüksek karşılaşmalar olur. Bugün de Kasımpaşa Konyaspor'la Süper Lig başlayacak. Görüşürüz. Hoşça kalın.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in çağrısı araç ortaya karışık programında sizlerle birlikteyim. 0212 273 10 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Numaramızı da hatırlatmış olarak başlayalım. Birazdan hattımızda Yunus Aydın olacak. A milli takımımızın aday kadrosu belli oldu. Bu arada bununla başlayacağız tabii ki. Vincenzo Montella'nın seçimleri şu şekilde. Kaleciler Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Koçuk, Uğurcan Çakır. Defans oyuncuları Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha oyuncuları Bartu Elmas, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet oyuncuları Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün şeklinde. A milli takımımızın seçimleri Yunus Aydın hattımızda. Yunus hoş geldin.
5: Hoş bulduk, selamlar, iyi günler.
4: Sıcağı sıcağına A milli takımımızın aday kadrosuyla başlayalım. Tabii pozisyon pozisyon gidelim. Her zaman olduğu gibi iyi de denk geldi yayınımıza. Kaleciler Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk ve Uğurcan Çakır şeklinde. Nasıl değerlendiriyorsun Vincenzo Montella'nın kaleci seçimlerini? Burada bu arada şu yorumları çok görüyorum ama sana pası atmadan şunu söylemek istiyorum. Berke Özer'in yok işte şeklinde yorumlar yine geliyor. Gelmeye devam edecek fakat Berke Özer'in durumu biraz farklı. Yani iyi performans gösteriyor da alınmıyor değil. Zaten Neuer gibi performans gösterse de Berke Özer şu ölçüde olmayacak ya. Çözülmesi gereken bir başka problem var orada. Bir disiplin problemi var.
5: Kesinlikle katılıyorum. Daha önce de konuşmuştuk yani. Berke'nin o dönemde yaptığı hareket gerçekten birçok genç sporcu için aslında çok kötü örnek olacak bir hani açıkçası örnekler. Yani bence Berke'nin şu an bir takımda olmaması Vincenzo Montella'nın da daha üstünde alınan bir kadar almayacaksın deniyor büyük ihtimalle. En belirgin fark Mert Günok. Tabii yok, milli takım kariyeri noktalandığı, artık kendisi sonlandırdığını açıkladı. Büyük ihtimalle aday kadroda yer almayacağını öğrendiğinde, çünkü bugün açıkladı kararı gündüz saatlerinde, aynı şekilde paralel bir şekilde olayı hani kapattı. Yani teşekkür etmek lazım. Mert Günok 2024'te çok iyi bir performans gösterdi bence. Yerine Muhammed Şengezer zaten uzun süredir dördüncü kaleci olarak aslında kamplarda oluyordu. Ve Okan Kocuk, Okan da aslında formda bir geçtiğimiz sene geçirdi özellikle. Ben kaleci rotasyonun adil bir şekilde dağıtıldığını düşünüyorum.
4: Peki kaleciler bu şekilde ve defans oyuncuları Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik. Defans kadrosu nasıl değerlendiririz?
5: Burada tabii en büyük hani belirsizlik aslında hani Rıdvan'la alakalı, Rıdvan olabilir miydi durumu? Yani Rıdvan'ın bir sakatlığı var, evet, ama aynı şekilde Abdülkerim'in de bir sakatlığı var. Yani aşağı yukarı aynı ölçüde sakatlıklar olduğu söyleniyor. Burada en büyük eleştiri Rıdvan Yılmaz'ın hani bu kadar iyi performans gösterirken ve uzun bir milli aradan bahsediyoruz. Belki ikinci maçta en azından oynayabilirdi. Burada Rıdvan'la alakalı bir sakatlık raporu varsa, hiçbir şekilde risk etmek istemiyorlarsa hani Rıdvan'ın yokluğu kabul edilebilir ama formdayken Rıdvan alınabilirdi diye düşünüyorum. Yani en büyük eleştiri burada olabilir. Onun haricinde bence savunma hattını daha adil bir şekilde dağıtmış. Yani ilk başta baktığın zaman hani şu an büyük takımlarda oynamıyor gibi göze çarpan en başta Adil Demirbağ mesela Fenerbahçe'nin çok uzun süre transfer gündemindeydi. Emirhan'ın form durumunun ne kadar yüksek olduğunu gördük. Yani Beşiktaş'ta gerçekten bir transfer yapılacaktı belki o bölgeye ama bunu unutturdu Emirhan. Beşiktaş'ın form durumunda gerçekten nasıl iyi, nasıl yükselişte olduğunu hep birlikte görüyoruz. Dediğim gibi burada tek belirsizlik Rıdvan Yılmaz'la alakalı olabilir ama Rıdvan'ın da sakatlık durumundan dolayı bu anlaşılıp karşılanabilir bence.
4: Orta sahalara geçelim. Orta sahalarda seçimler şu şekilde: Bartu Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü ve Salih Özcan.
5: Ya burada Bartu'nun aslına baktığında Roma maçında mevcut sakatlık ve Gendouzi'nin ceza durumu haricinde oynaması hariç aslında bu sezon bir varlık gösterdiğinden bahsetmek güç. Hani Bartu seçimi biraz daha hani evet yani Euro 24'te sonrasında Dünya Kupası'na şans vermediğim genç oyuncuları biraz daha kullanayım ve deneyeyim amaçlı yapıldığını düşünüyorum ama ya burada bence büyük bir eleştiri konusu Bartu Elmaz. Hani bence milli takım formasını hak eden isimlerden birisi. Aynı şekilde Melih için de aynısını söylüyorum. Bence daha doğru isimler getirilebilirdi. Yani Melih ve Bartu tercihleri bence doğru tercihler değil. Bu iki tercihle bence hoca doğru yapmadı. Demir Ege bence formda. İsmail ve Salih için zaten bir şey söylemeyeceğim. Orkun zaten takımın hazır lideri durumunda. Elbette bu noktada sakatlıklar, Hakan Çalhanoğlu'nun durumu da bu kadro tercihlerinde etkili ama Bartu ve Melih'in yani rotasyonda olsa da hiçbir zaman ilk 11 oyuncusu olabileceklerini düşünmüyorum milli takımda.
4: Musa Bey yazmış bu arada, o storylerini izledim, radyoyu açtım, burada su sporlarında tek geçiyorum Yunus Aydın'ın şeklinde. Vallahi ben de su topu milli takımı kadrosuna bakıyorum sürekli, hala çağrılmadı. Yani Yunus, nedir bu durum, nasıl olacak?
5: Ya gerçekten hani Antalya için de tatil tabii bitmiyor. Antalya hala hava sıcak. Ya bulabildiğim her zamanda da su topunu oynamaya çalışıyorum.
4: Abi ama su topuyla ilgili benim de mesela yazın tatillerde izlemeyi çok severdim. Çocukken de izlemeyi çok severdim böyle. Hani oynayanları falan. Bir tane gerçek su topu, profesyonel oyuncuların oynadığı bir su topuna denk geldim. Öyle bir şey yok yani. Alakası yok Yunus. Birbirlerini boğuyorlar bildiğin yani. Orada topu almak için değil, birbirlerini boğmak için bir savaş veriyorlar.
5: Kesinlikle çok çok keyifli ya. Ben gerçekten böyle oynamayan herkese tavsiye ederim. Yani çok keyifli bir spor gerçekten.
4: Ve yani her açıdan sağlıklı bir spor. Hani hem yüzme var işin içerisinde, hem spor var, hem rekabet duygusu var gerçekten. Benim de böyle çok tavsiye ettiğim sporlardan yapılmasını. Ya mesela hani eğer suyla da olmuyorsa, spor yapmak istiyorsanız tenisi çok tavsiye ederim. Tenise de nefesim yetmez diyorsanız padel.
5: Kesinlikle. Ya bir de su topunda hani daha az kondisyonsa, tabii daha az seviyede oynadığından bahsediyorum. Böyle biraz futbol ve basketbol oynamak profesyonel olarak içinde kalan varsa hani su topu o hissiyatı da veriyor içinde. Çünkü basketbol bilgisi vesaire de kullanıyorsun. Hani futbol zaten her sporun içinde var. Gerçekten çok keyifli.
4: Peki forvet oyuncularıyla devam edelim. Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakalı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün şeklinde forvet oyuncuları.
5: En büyük eleştirim tabii ki burada net bir şekilde aslında kadroda şu an bulunan İrfan Can Kahveci olacak. Yani yani oyuncunun hiçbir şekilde yükselen bir form grafiği yok. Yani baktığın zaman hani neden milli takımda olduğunu anlamakta açıkçası güç. Yani İrfan Can Kahveci gerçekten hani sanki bir forma adaleti açısından değil de hani 4 Galatasaraylı 4 Beşiktaşlı var, hadi 4. Fenerli'yi de İrfan Can Kahveci koyalım gibi bir hisle konulduğunu düşünüyorum. Trabzonsporlu sayısı 3. Yani ben gerçekten hani İrfan Can Kahveci şu an Fenerbahçe'de de hiçbir varlık göstermiyor. Zaten son Dünya Kupası'nda da hiçbir performansını görmedik. Neden milli takımda, bunu anlayabilmiş değilim. İlhan Fakıl'ı ayrı bir parantez açacağım. Yani gerçekten dün de harika bir performans gösterdi. Hani Beşiktaş maçıyla ilgili hani belki birazdan konuşuruz ama milli takımı gerçekten fazlasıyla hak ediyordu. Yani bu şansın ona verilmesi çok çok değerli. Çok cüzi bir paraya oynuyor Beşiktaş'ta. 200 bin euro oynuyor. Çok daha büyük sözleşmeler mutlaka yapacaktır diye düşünüyorum. Ama şu an için yani hak ettiği yere milli takımı gerçekten yeniden hani genç bir oyuncu görmek, potansiyelli bir oyuncu görmek bence uzun vadede çok çok büyük işler başarabilecek bir oyuncu. Yani şu an sakatlarımız olabilir. O yüzden belki Nuş'ta daha geniş bir rotasyon gibi gözükebilir ama bence İlhan uzun vadede de milli takımın kesinlikle bir parçası olacak. Beşiktaş'ta belki önünde çok büyük bir yıldızla oynuyor ama kendisine gelen her fırsatı çok çok iyi değerlendirdiğini hep birlikte görüyoruz.
4: Peki milli takım seçimlerini böylelikle tamamlıyoruz. Sizlerden gelen mesajlara değer vereceğiz tabii ki. Şöyle bir mesaj vardı, hemen onu cevaplayayım. Bir dinleyicimiz yazmıştı. İyi yayınlar Göksel'in, maç anlatıyorsan hangi ligi anlatıyorsun bilmek isterim diye. Yani

her ligi anlatıyorum esasında. Size de zaten yanıt verdim ama başka soran dinleyicilerimize de yanıt vermiş olayım. Bu haftaki maçları soranlar vardı. Cuma 21.45 Monza Sassuolo, yani bugün Esport Plus'ta. Sonrasında

0: daha çok yapıyorum. Ya burada çok denk gelmiyorsak eğer oralarda zaten her sabah paylaşıyorum. Akşam anlatacağım maçı varsa eğer Goksen'in Saraç veya Twitter'da da GC Saraç adresinden takip edebilirsiniz. Bu duyuruyu da yapmış olayım. Mesajlarımıza devam edelim. İlginiz için de çok teşekkür ediyorum. Kaptanlığı Arda'ya vermeliler, yaşa göre değil demiş bir dinleyicimiz. Katılır mısın?
1: Ben yaşa göre verilmemeli tabii ki kaptanlık. Buna katılırım. Ama hani milli takımda şimdi kaptanlık yapmak bizim geçtiğimiz dönemde işte gördüğümüz oyuncularda biraz daha evet işte malzemecinin primiyle de ilgilenmek, baktığın zaman işte teknik direktörle oyuncu bağlantısını da sağlamak, yani bunlar çok çok değerli. Hani Arda belki bu süreçte yaşanabilecek krizlerden Arda Güler'i korumak adına bile hani daha yaşı genç olduğu için star hiç şüphe yok. Ama belki bir adım geride tutmak gerekir diye düşünüyorum. Daha uzun süredir milli takım kadrosunda olan oyuncular var. Örnek verecek olursak mesela Melih Demiral olabilir, Uğurcan olabilir, Orkun olabilir. Bu sebeple hani bu isimlerin kaptanlık için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yoksa hani Arda'nın bir şeyleri hak ettiği, hak etmediği konusunda zaten yorum yapacak değiliz. Bence şu an hani güncel bulunduğu halde her şeyi çok iyi hak ediyor. Çok yukarıdan hak ediyor. Ama milli takımda kaptanlık yaptığınız zaman işte Arda'ların, Burak'ların neler yaşadığını gördük ki bunları yurt dışında oynarken yaşadılar. Hatırlıyorsan ya Arda Turan daha sonrasında Fatih Terim'in yaşadığı prim krizine işte biz de o dönemde Barcelona'da oynadık vesaire güç zehirlenmesi yaşadık dedi. Kariyerini futbolculuk anlamında nasıl geriye ittiğini de gördük. Bu nedenle Arda belki de kaptan olmasa kendi için daha hayırlı olabilir diye düşünüyorum.
0: Dinleyicimiz de radyo yayınlarını severek dinliyorum. Teşekkürler. Özellikle Almanya Ligi maçını açacağım bu hafta demiş. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Bir dinleyicimiz demiş ki ya bu konuya da bir açıklık getirmek gerekir. Orkun ve Salih'in ne işi var milli takımda? İstemiyoruz kardeşim milli takıma oyuncu göndermek. Orkun sakat zaten demiş dinleyicimiz. Şimdi şöyle bir durum var. Siz kişisel olarak istemiyorsunuz. Bu sizin kişisel isteğiniz ama milli takıma gidecek oyuncuları da sizin kişisel isteğinize göre haliyle belirlemiyorlar. Ve Orkun ve Salih, yani özellikle gurbetçi oyunculardaki bu vatan millet aşkını daha çok biliyoruz. Yani Orkun ve Salih milli takıma gitmek için can attığına eminim ki öyle de zaten. Yani bu iki isimde böyle bir şey varken, böyle bir istek varken sizin böyle bir yorum yapmanız ne kadar doğru? Hani bir takım futbolcuları aldı diye o futbolcuların tamamen sahibi olmuyor. Milli takımlar da önemli. Gerçekten önemli. Yani Dünya Kupası'nı her ne kadar çuvallamış olsak da yok milli takıma oyuncu göndermemek falan böyle şeyler çok abes şeyler. Neler söylersin Yunus?
1: Ya ben şöyle söylemek istiyorum. Şimdi dediğim gibi yurt dışında gurbetçi olan birçok uzun süredir hani yurt dışında yaşayan futbolcular gerçekten çok ciddi bir vatan millet aşkıyla yanı tutuşuyor dediğin gibi ama bu tarz şeyler ben istemiyorum, işte sen istemiyorsun, taraftar istemiyor boyutunu bırakalım. Çok daha yukarıdan şeyler yaşandığına dair mesela örnek vermek gerekirse daha önce basketboldan örnek verebileceğimiz bir Ali Koç Ergin Ataman durumu oldu. Ergin Ataman basketbolda işte baş antrenörlük yaptığı sürece, basketbol takımımızı yönettiği sürece Fenerbahçe sporcu göndermeyeceğini söyledi. Sonrasında Fenerbahçe sporcu gönderdi. Şimdi bu noktada artık işin içine milli zaferler, milli boyutlar devreye girdikten sonra çok yukarıdan başkanlara, hocalara, herkese telefon gelir. Ya burada milli takımın menfaati varsa Fenerbahçe'nin başkanı da söylediği sözü yutmak zorunda kaldı. Ergin Ataman'ın zaten bu konuda Fenerbahçeli birini almam gibi bir tasarrufu vesaire yok. Yani öyle bir tavrı da yok zaten. Ya Orkun gitmesin, Salih gitmesin, yani hiç böyle bir şey yok. Burada Beşiktaş taraftarlarının oynatılmama yasasına yönelik bir kırgınlıktan dolayı bunu söylediğini elbette farkındayım ama ya ortada milli menfaatler varsa hani kimsenin yani kulüplerin başkanlarının dahi hiçbir söz hakkı olmuyor. Ya Orkun da Salih de senin de söylediğin gibi milli takıma gitmek için can atıyorlardır. Orkun'un Türkiye'ye gelmek için, Beşiktaş'a gelmek için yani Liverpool'dan gelen teklifleri, ilgiyi dahi elinin tersiyle ittiğini gördük, duyduk, biliyoruz da aynı zamanda. Bu nedenle ben hani ya bu elbette Beşiktaş olan sevgiden kaynaklanan bir yorum ama hani bu tarz duygusal yorumların artık milli takım gibi profesyonel seviyelerde ülkenin temsil edildiği noktalarda hani ne yazık ki karar vericiler için hiçbir şekilde önemi yok yani.
0: Hüseyin Mecit de bizimle birlikte, hoş geldin. İyi yayınlar. Yunus Aydın'a da selamlar olsun. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak dün Beşiktaş'ı tebrik ediyorum.

0: sonuçtan ve oynadığı futboldan hakikaten önlerinde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız demiş bir dinleyicimiz. Beşiktaş'a geçmeden önce şu mesajları da bitirelim. Merhaba yayınlar. Size bir eleştirim olacak diyor Hasan Bey. Tabii ki dinliyoruz. Milli takım kadrosunda Fenerbahçeli İrfan Can ve Bartuğa laf söyleyip Trabzonspor'da hiç oynamayan Samet Akaydın'a hiçbir şey dememek nedir anlayamadım. Ayrıca Fenerbahçe'den 4 futbolcu değil 5 futbolcu bulunuyor. Hani diyorsunuz ya Galatasaray'dan 4, Fenerbahçe'den 4 futbolcu dengelemek için almışlar diye. Yani yorumlarınız anlamsız geldi diyor dinleyicimiz. Ya ilk kısma şöyle bir cevap vereyim. Samet Akaydın eleştirme konusu milli takım seçimleri o kadar sıradanlaştı ki 3... Hatta birlikte bu konuda 3 yıla evet devirdik yani. Samet Akaydın 3 yıldır niye var şeklinde söylemler var ve 3 yılda Samet Akaydın 3-4 farklı takıma gitti. Hani burada Trabzonspor'da diye Samet Akaydın'ı söylemiyorsunuz demek bence bize biraz haksızlık olur. Çünkü ya Samet Akaydın'a 3 yıldır var ve yeni gitti Trabzonspor'a Samet Akaydın.
1: Yani Samet'le alakalı şöyle düşünüyorum. Evet, Montella'nın belli başlı oyuncuları korunma isteği ve kadroda bulundurma isteği var. Yani bunu daha önce İrfan Can'la ilgili kendisi de söylemişti. Ama yani kendisi hani bence milli takım seviyesinde şu an hala stoper rotasyonunda yedek de olsa fayda sağlayabilecek isimlerden bir tanesi. Hani İrfan Can Kahveci'm yoksa Samet Akaydın transferi mi yani tercihimi özür diliyorum. Hani bence İrfan Can daha büyük bir hani problem. Bu arada evet, tekrar baktığında da evet, yani Bartu, İsmail Yüksek, İrfan Can, Kerem ve Oğuz Aydın 5 Fenerbahçeli var. Düzeltiyorum ben de tekrar.
0: Fenerbahçeliyim. Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci bu takımda ne arıyor şu anlamış değilim demiş bir başka dinleyicimiz.
1: Ya şöyle ya, katılmakla beraber ya Kerem için biraz daha tabii daha kontrollü. Hani yorum yapan hiçbir varlık göstermiyor. Evet, yani dün İlhan'ın performansını gördüğünde birçok Fenerbahçeliler işte bir sol açık bir hücum oyuncusu işte böyle olur diyordur mutlaka. Ama hani Kerem'le alakalı bir işte o patlama, bir potansiyel, bu hep başından beri konuşuluyor. Ama Fenerbahçe için henüz yapabilmiş değil. Oyun olarak baktığında işte yıllarca Pavlidis'le, Icardi ile müthiş bağlantı kuran oyuncularla oynayıp Fenerbahçe ilk senesinde böyle bir o tarzda oyuncuyla oynamaması Kerem'i geriye itti. Ama İrfan Can'la alakalı yani bence artık milli takım seviyesi için, Fenerbahçe seviyesi için yani gerçekten çok uç. Yani artık Kasımpaşa'da bakıyorsun işte geçen sene İrfan Can'ı almasalar, Emre Belezoğlu almasa yanına bir abi kardeşlikten oyuncu isteyen yok. Yani gidebileceği dudak bence hani gerçekten şu an Cengiz'in gittiği gibi ya da işte Çağlar'ın gittiği gibi Çorum. Yani hani çok böyle yukarılarda bir İstanbul takımı olabileceğini düşünmüyorum. Ya da Cenk Tosun'un İstanbul'da kalmak için Karagümrük'te oynama fedakarlığı yapması gibi ikinci lige yani gidebilir. Ama yani İrfan Can'ın ben de çok seviyorlar, çok aşağılarda kaldığını düşünüyorum. Bir tarafta işte hoca seviyor, bir tarafta işte abileri seviyor. Bir şekilde bir yerlerde kalmaya devam ediyor İrfan Can Kahveci. Ama şunu gerçekten unutmamak lazım. Yani hemen hemen hiçbir katkısı yok. Yani ne savunma katkısı, ne hücum katkısı. Ya Fenerbahçe geliş hikayesinden dolayı İrfan Can'a çok ciddi sempatisi olanlar var. İşte Fatih Terim'in o dönem Galatasaray'la alakalı İrfan'a bakış açısını belirtmesi, çok istemesi Galatasaray'ın, ama bu işin Emre Belezoğlu, işte o süreçte Alo Ben Emre abin süreci, Acun Ilıcalı'nın o dönem devreye girmesiyle bir transfer çalımı atılması Galatasaray'a İrfan Can'a hala çok büyük sempatiyle bakılmasını sağlıyor. Ama Fenerbahçe'nin bence en büyük problemlerinden biri bu, en büyük başarısızlığa geçiş sebeplerinden birisi de bu. Yani oyuncuları sahadaki performansının dışında bakıyorlar. Şu an İrfan Can oynamadığı bir maçtan sonra Fenerbahçe'de maç son antrenmanında bir koşu yapıyor Fenerbahçe. Geçen sene de çok ortaya çıkan bir görüntüydü. Oynayan futbolcuları hiç maçta oynamamasına rağmen koşu yarışında geçemiyor. Yani İrfan Can o kadar kötü durumda kondisyon olarak. Bu sene de kendisine şans verildiği maçlarda, ki şans da geldi kendisine, bir varlık gösteremedi. Yani milli takımda olması gerektiğini düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe'de hem Kerem için hem de baktığın zaman yani milli takım için Kerem Aktürkoğlu'nun hala bir şansı var mı? Hala bir şansı var, ama onun için de elbette kesinlikle kredisi tükeniyor.

0: Bir dinleyicimiz, az önceki dinleyicimiz Hasan Bey, teşekkür ederim, eleştiriye açıkmışsınız, iyi yayınlar dilerim demiş. Biz teşekkür ederiz mesajınız için. Yani gayet kibar bir şekilde fikrinizi söylemişsiniz. Neden böyle bir mesaja açık olmayalım? Biz teşekkür ederiz. Her zaman mesajlarınızı zaten görüyorum ben sizin ve yine mesajlarınızı da bekliyorum. Hep birlikte burada program yapıyoruz sonuçta. Yani bunun için teşekkür etmenize bile gerek yok. Ben teşekkür ediyorum mesajınız için. Peki Beşiktaş'a geçelim. Yunus, dün Beşiktaş bize ne izletti? Gerçekten ilk yarısı 1-1 sona eren mücadele, taraftar takımı çağırdı. Bu maçı alın dedi. Beşiktaş da taraftarını kırmadı. 4-1'lik gerçekten görkemli bir galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'ne başladı. Trossard'ın yokluğunda İlhan Fakı da yıldızlaştı ve Vincenzo Montella da zaten yerinden takip etmişti. Orada İlhan Fakı'nın adını yazmıştır zaten artık milli takım kadrosuna. Bugün de gördük. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ın galibiyetini Marsilya karşısında?
1: Ya gerçekten Beşiktaş'ta işler harika gidiyor. Yani bir yol kazası Alanya maçı hariç hem oyunda hem de taraftarı artık bu denli memnun eden bir Beşiktaş oyun sistemi oturdu. Elbette Vincenzo Italiano bu sistemin tamamen kurucusu. Gerçekten harika bir ekip kurdu. Harika bir takım kurdu. Serdal Adalı ve yönetimde gerçekten harika bir gidişat. Çok iyi yönetiyorlar süreci. İşte içeride yönetimde birkaç problem olduğu söyleniyor. Onu da yapacakları olağanüstü genel kurulda çözecekler. Yönetimde birkaç revizyon yapılacak. Ama Beşiktaş takımı gerçekten geçen sene aynı zamanlarda, aşağı yukarı bu zamanlarda hatırlarsın Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın çağrılmıştı ve hocam biz iyi oyun istiyoruz tarzında bir tepki göstermişti Beşiktaş taraftarı. Bugünse 90 dakika boyunca harika tezahürat yapan ve takımına çok çok çok inanan bir yani Beşiktaş takımından bahsediyoruz. Yani Beşiktaş takımı gerçekten gün itibariyle hani Avrupa'da da bir takımın bir geleceği olabileceğini gösterdi. Ligde şampiyonluk yarışında kesinlikle olacağını gösterdi. Çünkü baktığınız zaman senelerdir Beşiktaş'ın ligden erken kopması, senelerdir taraftarın beklentilerini karşılayamaması, yıldız oyuncusu olmaması takımı, bunların hepsini adım adım çözdüler. Bento Sarp getirildi, Vlahovic getirildi, işte Poku bence gerçekten çok iyi bir oyuncu, Çerni çok iyi gidiyor. Yani takımın iskeletindeki oyuncular, daha az yıldız gibi görebileceğimiz herkes yine gayet formda, gayet iyi oynuyor ve Beşiktaş'ın en büyük gerçekten şu an gücü de çarşı grubunun büyük bir kısmı fiyatlardan dolayı maça gelmemesine rağmen taraftar. Yani dün bence şu an itibariyle yani ligimizin bu sezonun en iyi taraftar performansını gördük. Beşiktaş böyle giderse daha iyisini yine Beşiktaş taraftarından görürüz. Yani gerçekten çok etkileyiciydi. Yani bir kere forma düzeni olarak da yani tribün siyah beyaz giyinilmesi sadece de çok etkileyici. Yani işte başarı geldiği zaman, başarı oluştuğu zaman kesinlikle yani bu işler çok daha keyifli bir şekilde oluyor. Bence Beşiktaş bu hafta Ahmet karşısında da yani favoriler, ya favori diyebilirim. Bence Beşiktaş maçı kazanacaktır. Ama puan kaybetse bile tıpkı Alanya maçında olduğu gibi referans almamak gerekir. Referans almamak gerektiği için de Beşiktaş'ın oyununun önemsenmesi gerekir. Beşiktaş'ta oyun işliyor. Yıldızınız olmadığı zaman, Trossard olmadığı zaman oyun aksamıyor. Oyun aksamadığı gibi yerine gelen İlhan Fakılı yani gerçekten müthiş. Sanki hani 3 senedir Beşiktaş'ta gibi, 4 senedir Beşiktaş'ta gibi oyuna hakim. Orkun Kökçü keza aynı şekilde. Beşiktaş'ta işler gerçekten yolunda. Bunu hissedebiliyorsunuz. Tabii ki antrenörle olan, hocayla olan bağ da çok çok ayrı. İtalyano'ya maç boyunca işte tezahüratlar yapılıyor. İtalyano da hani bu tarz şeyleri çok seviyor. Yani iletişim artık günümüz teknolojisinde yani gerçekten günümüz futbolunda çok çok değerli bir hale geldi. Bir numaralı iletişim aracı. Hani teknoloji oluyor. İşte İtalyan'ın sosyal medyadan verdiği mesajı görüyorsun Beşiktaş'ın resmi hesabından. Yani taraftarla o bağı yakalayabilmiş durumda tamamen. Akdeniz iklimi insanı. Yani iyi de anlaşıyoruz. Yani hani çok net bir şekilde işte Montella gibi, Italiano gibi, işte Jakilovic gibi, işte Trabzonspor'un şimdi getirdiği Thomas Reis. Yani bu hocaların bir ortak bir özelliği var. Yani belli çok güçlü iletişimleri var. Bu da başarıyı getiriyor. Zaten Reis'in yani nasıl bu Samsun'daki başarısını elde ettiğini hepimiz biliyoruz. Gittikten sonra Samsunspor'un geldiği durum ortada. Bence şimdi Trabzonspor'da ayağa kaldıracak. Ve bu tarz hocalar için şunu da söylemek lazım. Yani yabancı hocalar demek illa çok yüksek ekonomiler demek değil. Aynı

0: İtalyano içine geçerli. Fatih Tekke camianın evladı, Trabzonspor'un evladı. Tamam 3 milyon euro alıyor yılda. Ama Thomas Dice'a bakıyorsun mesela. 1 milyon euro alacak ve 500 bin euro sözleşme fesih maddesinin kendi takımından da kendi maaşından kesilmesini istiyor. Bu tarz fedakarlıklar da yapılıyor. Yani gerçekten bence hem İtalyano için hem Beşiktaş için hem Serdar Adalı için daha güzel günler Beşiktaş'ta göreceğiz gibi geliyor. Kadronun elbette ufak tefek eksikleri var bence. Hani bunları da Ocak ayında mutlaka tamamlayacaklardı diye düşünüyorum.
1: Peki bir diğer taraftan da şu olay benim sinirimi çok bozuyor. Yani bir mesaj daha gelmiş ama genel olarak gördüğüm bir konu bu. Ya bu Türkiye'de rakip küçümseme olayı ne zaman başladı? Yani işte Galatasaray gider, Juventus'u yener, tarihin en kötüsü. Liverpool'u yener, tarihin en kötüsü. Ya arkadaşlar, bizim hiçbir takımımız Real Madrid değil. Manchester City değil, Paris Saint Germain değil. Böyle takımlar olsalardı evet rakip küçümseyebilirdiniz. Ama böyle bir şey yok. Yani Marsilya mesela, dinleyicimizin savuşu. Ya Marsilya kendi liginde 13. zaten 12. sırada. İşte neyi büyütüyorsunuz demiş. Bakıyorum dinleyicimizin profil fotoğrafında Fenerbahçe emblemi var. Mesela ya ilk 4 haftayla lig mi değerlendirilir? Onu geçtim. İlk 4 haftayla ligi değerlendiriyorsanız eğer, siz kendi kulübünüzü de küçümsemiş olmuyor musunuz? 11. sırada değil mi Fenerbahçe?
0: Yani kesinlikle katılıyorum. Bu arada hani ilk 4 haftayla bence gayet ilk değerlendirilebilir. Yani bir şekilde sonuçta bir şeylerin sinyalidir. Yani Fenerbahçe geçen hafta 22 haftada geçen sene 22 haftada kaybettiği maç sayısını bu sene 2 haftada kaybettiyse bu gidişatla alakalı bir yol göstericidir. Ya da Beşiktaş senelerdir ligin başında, ligden kopuyorsa, taraftar mental olarak uzaklaşıyorsa ama bu sene müthiş bir birlik beraberlik varsa bu da bir yol göstericidir. Ya Marsilya'yı küçümsemekli işte geçen sene Liverpool içindendi. İşte bu sene belki işte yani şu tarihinin en kötüsü lafından vazgeçmek lazım. Yani İsmail Hoca da kendisi de bu tuzağa aslında düştü Fenerbahçe'de. Yani sonuçta bunlar hakikaten iyi takımlar. Marsilya olsun, Roma olsun, Liverpool olsun. Yani şimdi Barcelona, PSG yani Galatasaray'ın rakipleri ya da Fenerbahçe'de Atletico, Liverpool. İşte Beşiktaş'ta Bayer Leverkusen. Bunların hepsi gerçekten çok yüksek takımlar. Herkes kendisi Avrupa mücadelesinde ve bu takımlar bize göre ekonomileri daha yüksek, daha futbol kültürü, Avrupa'nın 5 büyük ligi. Ya bu takımları kazanmak, hele ki böyle kazanmak, Beşiktaş'ın dün kazandığı gibi, gerçekten çok çok değerli.
1: Mesela bir dinleyicimiz de demiş ki Marsilya 180 milyon kadro değeri var, o da şişirilmiş, gayet küçük, küçümsemek olarak düşünmeyin. E ne yapsın Beşiktaş peki, yenmesin mi Marsilya'yı, yani suçlu mu oldu şimdi? Beşiktaş 4 tane atınca Marsilya'ya suçlu mu oldu? Ama siz de şunu kabul edin, ben de şunu söyledim zaten 100 kere söyledim, yani Fransa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptılar, iyi bir şekilde yakaladık Marsilya'yı, yani daha iyi Marsilyalar oldu diye. Zaten burada dünyanın en iyi Marsilya karması var diyen bir Beşiktaş taraftarı da yok veya medyada böyle bir şey diyen de yok. Ama Beşiktaş'ın da nasıl zorluklar yaşayıp buraya geldiğini hatırlayın. Son 5 senedeki Beşiktaş'ı bir düşünün. Sonrasında bu Marsilya'nın karşısında böyle bir galibiyet alınca taraftarın neden bu kadar havaya girdiğini oradan zaten hesap edebilirsiniz. Bence çok da makul. Gerçekten çok şey yaşadı Beşiktaş taraftar. Çok kötü dönemler yaşadılar ve hani Marsilya küçümsemek bence haddimize değil diye düşünüyorum ve bunun yanı sıra bir de şöyle bir şey var, zorlu bir fikstürde Marsilya karşısında 4-1 3 puanla başlamak gerçekten kusursuz bir başlangıç. Yani Beşiktaş taraftarı galibiyete sevinmesinde ne yapsın?
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani senelerdir oluşan bu negatif havanın yani bu şekilde Avrupa galibiyetleriyle dağılması, bu şekilde Beşiktaş tarafı için yani yıldızlar gelmiş, keyifler yerinde. Hani bu hani bence küçümsenecek bir şey değil. İleriye dönük de bence çok yukarıdan verecek bir sinyal. Yani aşağı çekmeye gerek yok. Gerçekten çok değerli bir galibiyet bu. Hani evet eksikleri olabilir.
1: Bak,
0: evet,
1: dinleyicimiz de mesela demiş ki Özal Bey evet çok iyi hatırlatmış ya. Lozan'a yenilen bir Beşiktaş vardı.
0: Tabii ki öyle. Yani hani ligde işte görüyoruz yani ne kadar erken kopma senelerce, yani ilk haftalarda teknik direktör değiştirme. Beşiktaş'ta son 5 senede 6 senede kaç kez oldu ki 4. hafta teknik direktörü bu denli bağlanmak, bu denli tezahürat. Bütün stadı İtalyano diye inliyor. Ben Erzurum maçında sahadaydım yani. Dün yoktum ama işte hepimiz videolardan, televizyonlardan gördük. Yani çok çok değerli bence Beşiktaş'ta şu an yaşanan şeyler. Önder Özen'in yarattığı bu operasyon, Serdar Adalı'nın Ocak ayından itibaren bence yaptığı doğru bir futbol aklı doğru proje. Ben Beşiktaş'ta yaşananları çok değerli görüyorum.
1: Hamza Bey yazmış, Göksel'in dün maçı anlatırken Beşiktaş'ın Marsilya'yı yorduğunu söylediniz. Genelde Avrupa'da Türk takımları maçın belli bir yerinden sonra düşerdi demiş. Yani İtalyano ile değişen bir durum değil mi Yunus?
0: Hem İtalyano ile değişen bir durum, hem de aslında genele baktığımızda evet bir Şampiyonlar Ligi müsabakası değil ama topun oyunda kalma süresi 61 dakika, hakem oyuna neredeyse hiç müdahale etmedi. Yani biz şimdi Sergen Hoca dönemi Beşiktaş'ından hatırlayalım. Sergen Hoca hepsini örnekliyordu. Yani Avrupa'da topun oyunda kalması çok fazla bizim ligimize, çok az fiziken düşüyoruz. Aslında tam buraya gelen hani dinleyici olur mu da tam bununla paralel. Beşiktaş'ın topun çok uzun süre sahada kaldığı bir maçta oyundan düşmedi. Oyundan düşmediği gibi de aynı şekilde rakibinde gerçekten yordu, bitirdi. Taraftarıyla birlikte, seyircisiyle birlikte, kendisi oyun anlayışıyla birlikte. Bu gerçekten çok çok değerli. Uzun bir süre Avrupa sınavında 61 dakika topun oyunda kaldığı bir sürede bu denli iyi oynamak gerçekten çok çok değerli, çok kıymetli diye düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz de Barcelona da eski Barcelona değil, daha manyak bir şey oldular demiş. Gerçekten öyle. Onlar da iyi bir kadro yapılanmasıyla Hansi Flick önderliğinde bir toparlanma örneği gösterdi. Beşiktaş eğer bu verdiği açıkları Galatasaray, Trabzonspor'a verirse kevgire çevirirler Marsilya. Beceremedi geçişleri Ahmet'te göreceğiz Beşiktaş'ta. Tevhid Bey yazmış. Tevhid Bey, ama şöyle bir şey var Yunus. Sezon başından beri şu mesajları görmüyor muyuz? Tamam, Kralov'u geçti Beşiktaş, bir de gitsin bakalım Litvanya'ya. Litvanya'yı geçti Beşiktaş, Žalgiris kötü takımdı zaten. Hadi bakalım bir yeni ligin yeni ekipleriyle bir karşılaşın da görelim. Onları geçti, Fenerbahçe Çorum'a benzemez. Fenerbahçe'yi geçti, o tek maçlık bir şeydi. Şurada göreceğiz, burada göreceğiz. Böyle böyle gidiyor Beşiktaş yani.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Yani Beşiktaş gerçekten hani şu an... Ya diyor ya, Ahmet maçında puan da kaybedilebilir. Olabilir yani. İşte Alanya maçı, referans maç mı? Hayır, ama işte hava çok sıcak, daha su sayında oynamak dezavantaj vesaire oluyor. Yani hani ligde dediğim gibi uzun bir maraton, Avrupa'da da puanlar kaybedecek. Oyun ileri gidiyor. En değerli şey bu. Beşiktaş'ta oyun ileri gidiyor. Ya bu çok çok değerli. Bu nedenle ben Beşiktaş takımının şu an hani işte Çorum, Fenerbahçe, aynı şekilde Marsilya, ya bunların hiçbirisi basit maçlar değil. Çünkü aynı Çorum'a Galatasaray takıldı ligin ilk haftası. Son şampiyon açılış maçında alt ligden gelen bir takıma takıldı. Çorum'un ne kadar rahat yenilebilen bir takım olduğunu işte Beşiktaş bize gösterdi. Bu nedenle ben yani maç ya da yani rakipleri küçümseyerek ya da olduğundan büyük yücelterek bir yere getirmekten ziyade Beşiktaş'ın genel oyun anlayışını ve Beşiktaş'ın genel şu an yarattığı auraya bakmayı çok doğru buluyorum. Yani Beşiktaş doğru yolda, buna hiçbir şüphe yok.
1: Bir başka mesajla devam ediyoruz. Göksel'in Marsilya küçümsenmiyor aslında. Beşiktaş'ın iyi futbolunu görmek istemiyor bazı dinleyiciler. Ben Galatasaray taraftarı olarak şu an kendimizi en güçlü rakip olarak Beşiktaş'ı görüyorum. O yüzden Beşiktaş'ı Avrupa'da alkışlıyorum demiş dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de, İyi yayınlar dilerim, adım Turgay. Galatasaray haricinde bütün takımların 4 hafta aldığı puanlar ve oynadığı oyunla rakip bazında ölçülmemesi, değerlendirilmemesi gerek. Çünkü ilerideki oynanacak tarihlerde şunu diyeceksiniz: ya biz daha ne konuşuyorduk? Nasıl bir giriş yapıldı? Neye nasıl bir durum oldu? Marsilya'da Beşiktaş karşısında sadece ismi var, hinamış bir tribün vardı. Öncesinde de Fenerbahçe galibiyeti, şu anda her şey yolunda gidiyor. Dilerim ki böyle de gider demiş Beşiktaş için bir dinleyicimiz.
0: Beşiktaş'ta gerçekten Fenerbahçe maçı sonrasındaki taraftar atmosferini Erzurum maçında çok fazla görmek mümkündü. Yani taraftar gerçekten inanılmaz derecede keyifli, inanılmaz yüksek bir Erzurum maçı yaşadı. Çok maça erkenden geldiler. İtalyano'ya çok büyük tezahüratlar vardı. Derbide gol atan Rıdvan için 100. maçıydı. Ekstra bir yani sevgi vardı. İşte zaten Poku'nun oyunu alınması için ilk maç için çok fazla destek vardı vesaire. Nubel, yani takıma aşık durumda Beşiktaş taraftarı. Yani seneler sonra bu işin yeniden iyi gitmesinin taraftarla bütünleşmesi kadar olağan bir durum yok. Yani bence de Beşiktaş'ın şu anki güncel form durumlarına bakarsak, Trabzonspor'un beklentileri karşılayamadığını, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bu kaos ortamını konuşursak, işte Fenerbahçe'de bugün Olsiyet'in yolların ayrılması konuşuluyor. Trabzonspor yeni hocasını getirdi ama çok ciddi yaralar aldı şu ana kadar. Yani ligde şampiyonluk yarışı

0: Galatasaray ile Beşiktaş arasında şu an itibariyle geçmeye başladı zaten.
1: Bir dinleyicimiz, futbolu bilen herkes Beşiktaş'ın bu tempoyu ancak 11-12 hafta sürdüreceğini bilir demiş. Ama bence çok doğru bir söylem değil. Çünkü şundan dolayı, Şenol Güneş ile Beşiktaş'ın şampiyonluk yaşadığı Mario Gomez ile sezonda Beşiktaş o tempoyu 34 hafta sürdürmedi mi?
0: Ya burada aslında birazcık hani bence şöyle bir niyet okumak tabii ki istemiyorum ama Beşiktaş'ın nefesi bir yerde kesilir demek istedim. Biraz futbol olarak okumaktan ziyade hani Beşiktaş'ın senelerdir süre gelen başarısızlık karnesinden dolayı hani bir yerde yine olmayacak diye düşünülüyor. Hani şu tıpkı hani birazcık psikolojik olarak Mayıs ayında Galatasaray'la kafa kafaya girmek çok iyi değildir den yola çıkan bir şey belki ama
1: çok haklı bir düşünce
0: bence Beşiktaş
1: aslında.
0: İyi gidiyor.
1: Yani ben de öyle düşünürdüm ama farklı bir görüntü var yani. Hani Beşiktaş elle tutulur bir şeyler gösteriyor ki bu düşünceye gidiyoruz. Mesela ya Vlahovic ya futbolla alakası kalmamıştı açıkçası. Kafası çok başka yerlerdeydi ve ya dün gördüğüm Vlahovic bambaşka bir role bürünmüş. Öyle bir bağlantı oyuncusu haline gelmiş ki şaşırdım kaldım. Ya Beşiktaş'ın yedek sol kanadı İlhan Fakılı Süper Lig'de gerçekten her takımda sol kanatta görev alabilecek şekilde oynuyor. Onun haricinde sonradan oyuna dahil olan isimlere bak. Poku, Yanguo yani nasıl istekli oynuyorlar ki Poku 11'e de adapte edilecek. Černi'den beklenmedik bir katkı almaya başladı Beşiktaş. Tamamen kafasından silmeye başlamıştı. Olaytan örneği var zaten burada. İnanılmaz bir performans gösteriyor. Yani elle tutulur bir şeyler görmesek neden zaten Beşiktaş'ı övelim değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani Beşiktaş'ta senin de söylediğin gibi elle tutulur, gözle görülür. Çok fazla gelişme var. Yani 11-12 hafta daha gider gitmez. Hani kesintisiz gitmeyebilir dediğim gibi. Yani bu hafta bunları konuşurken hemen şu an Ahmet Spor maçında puan kaybedebilirler. Ama bir şeylerin iyiye gittiği milli takım madası öncesinde ya Beşiktaş'ın son 5 yılda 6 yılda bu ilk milli araya iyi gidebildiği dönem yok. Dört büyüklerden bir tanesi teknik direktör değiştirdi. Diğeri de değiştirmenin ucundan döndü. Bu hafta ilk maçında bir puan kaybolursa diğeri de değiştirecek. Ama diğer tarafta teknik direktörüne hani çok ciddi bağlılığı olan, oyuncuların dediğim gibi çok ciddi bağlılığı olan, yedekten gelen oyuncuları bile çok kaliteli olan, işte Ok gibi, Poku gibi, yani İlhan zaten saymıyorum bile muazzam oynuyor. İşte Trossard yokken bile Avrupa'da çok büyük bir sınavı çok rahat geçen, Orkun gibi, Salih gibi değerleri olan, milli oyuncular olan bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Yani Beşiktaş her şeyi iyi geliyor. Yani hani negatif yorum bence yapmamak lazım. Bunu sürdürebilmek ya da bu süreci devam ettirebilmek de elbette İtalyanlı'nın ve mevcut yönetimin bir sınavı. Ama bana sorarsan iyi devam edecek gibi duruyor Beşiktaş.
1: Abi İlhan'da Frank Ribery'nin ilk geldiği hal, Galatasaray'a geldiği hal aklıma geldi. Sorar mısın demiş bir dinleyicimiz.
0: Andırıyor tabi. Andırıyor tabi. Yani hani çünkü net bir şekilde ayakları yere sağlam basıp hani uzun vadede katkı verebileceğini ya da yedekten girdiği anda bile önünde çünkü Trossard olduğu için söylüyorum. Yani çok ciddi bir forma rekabetine girmesi bence uzun vadede mümkün değil. Yani İlhan Beşiktaş'ın gol problemi yaşayıp kenardan geldiği her an rakip takımın hem teknik direktörünü hem oyuncularını tedirgin edecek bir seviyede.
1: Daha Poku ve Miretti devreye girmedi diyen bir dinleyicimiz var. Bir başka dinleyicimiz Mesut Bey yazmış. Mesut Bey diyor ki Jankat için erken mi henüz milli takım için diyor.
0: Ya bence erken. Ya bence erken ki hani Vincenzo Montella büyük takımlara yolu kesişmiş kaleciler için hep şunu referans alıyor. Oynatılma süresi. Hani bunu bir tek Mert Günok da çok kayda değer bir şekilde esnetti. O da hep söylediğimiz Euro 2004 ruhuydu. Bence oradaki ama çoksa Fenerbahçe'ye geldikten sonraki performansı Mert'in hani milli takım hak eder bir seviyede bence değildi ama Beşiktaş'taki performansı ve milli takım gerçekten o şekildeydi. Hani Jankat için hani uzun vadede mutlaka şans bulacaktır. Özellikle Berke krizi devam ettiği sürece yoksa hani Berke Altay Uğurcan ikilisi zaten bir 5 sene daha götürebilir ama Berke krizi devam ettiği sürece mutlaka Jankat'a da fırsat gelecektir diye düşünüyorum.
1: Okan Kocuk bu sene ne verdi de milli takıma girdi? İrfan Can Eğri Bayat yok demiş bir dinleyicimiz.
0: Ya İrfan Can çok iyi bir açılış yaptı. Gerçekten iki maçta da maçın adamı seçerek bir tanesi Fenerbahçe maçı. Diğer maçta penaltılar kurtardı zaten. Ama az önce söylediğim şey işte Okan senelerdir daimi oynama alışkanlığı olan bir kaleci. Ama İrfan Can Eğri Bayat bu sene Gençler Birliği.

0: de buna erişiyor. Fenerbahçe'de yıllardır yedek durumdaydı. Kendi oynamasına çok önem veriyor. Büyük takımdan geliyorsa eğer. İrfan Can Eğribet'in bu yüzden kenarda kaldığını düşünüyorum. Bunun en büyük problemlerinden birinde Semih Kılıçsoy yaşamıştı. Kendi takımında oynamadığı için Montella bunlara önem veren bir hoca. Bu nedenle Okan tercihini kullandığını düşünüyorum.
1: Bir başka dinleyicimiz, iyi yayınlar, bu sene Cengiz Ünder'in senesi olacak inşallah, Çorum Spor'da Uğur Hoca başaracak diyor.
0: Ya şöyle, geçen sene aslında sezonu iyi açtı, sakatlık yaşadı. Cengiz'in en büyük problemi hem sakatlık hem de mental olarak çok erken kopuyor olması. Geçen sene Beşiktaş'ta da bunları yaşadı. Başakşehir maçından sonra yaşadığı sakatlık o maçta yaptıklarını unutturdu. Ben uzun vadede Cengiz Ünder'in tekrar ya belki Çorum'da iyi bir sezon geçirebilir ama yani İstanbul takımlarının üç büyüklerine dönebilecek bir performans yaşayacağını zannetmiyorum.
1: Murat Bey yazmış, demiş ki hayırlı yayınlar, ben Fenerbahçe taraftarıyım, bir konuda taraftarımıza ve size katılamadım, özür diliyorum. Kerem Aktürkoğlu maçlarda dikkat ediyorsanız savunma arkasına, defans arkasına dipten kaçmalar yapıyor ama bunu gören bir oyun aklı yok Fenerbahçe'de. Kerem'e dikkat edin, savunma arkasına derin koşular yapıyor ama uzun top gelmiyor demiş.
0: Abi bir yere kadar bu Kerem'i yumuşatan yorumları, Kerem'in hatalarını yumuşatan, hani aslında Kerem ne iyi, istekli gibi yorumları bir yere kadar anlayabilirim. Ama işte dün İlhan'ın oynadığı oyunu görene kadar. Yani hücum oyuncusu, Fenerbahçe'nin sol ön oyuncusu, Galatasaray'ın sol ön oyuncusu, Beşiktaş'ın sol ön oyuncusu skor üretmek zorunda. Yani Kerem'de gol yok, asist yok, sürekli bir mücadele var, sürekli bir ön alan baskısı var, sürekli bir pres var. Sürekli bir atılan koşu var. Yani gol atacak, asist yapacak. Maç bu şekilde kazanılıyor. Yani Kerem bu konularda çok etkisiz. Bu sebeple niyeti bir yere kadar, evet Fenerbahçe işte az önce İrfan Can'da eleştirdiğin kadar Kerem'de eleştirmememiz sebebi o. Ama artık bir yerde skor üretmeye başlaması lazım Kerem Aktürkoğlu'nun. Sürekli zayıf vuruşlar, sürekli cılız asist denemeleri. Yani sürekli ikinci çalımı atamadan top kaybetmek. Yani bir yere kadar bu nedenle hücum oyuncusunun bir numaralı işi gol üretmek. Savunma arkasına koşu atmıyorlarsa dün İlhan'ın yaptığı gibi orta sahadan topu alıp iki kişiyi geçip ver kaç yapıp gol atacaksın. Bunu yapabilen çünkü rakiplerinde oyuncular var.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

sizlerden gelen mesajlarla devam edelim programımızın son bölümünde. Şöyle bir önümdeki sistemde bir kapanma oldu, onu tekrar açıyorum.

0: Evet, sistemi açtım. Şimdi sizlerden gelen mesajları da okuyup programı noktalayacağız. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak Kara Kartal'la gurur duyuyorum. Çıkış arayan, bu yüzden de mental olarak kendini iyi hazırlamış, canını dişine takmış bir Marsilya'yı dağıttığı için diyor Eyüp Bey. Kerem Galatasaray'da 3 sene çift hane gol asist oynamış, Benfica'da da. Aynı şekilde sorunu sadece onda aramak yanlış diyor Gökhan Bey. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Bu sene Beşiktaş olur, gelecek sene Fenerbahçe olur. Şampiyon belli, ikinci kim olacak demiş bir dinleyicimiz. Mert Müldür'ün yerine yedek bir sağ bek kim olabilir sizce diyor dinleyicimiz. İyi yayınlar, bu mesajı okuduk. Biz Galatasaraylı olarak 3-4 gollü galibiyet bekliyordum. Gurur duydum bir Galatasaraylı olarak. Tribünler harikaydı. Herkes maça odaklıydı. Kimsenin elinde telefonla çekim yaptığını görmedik. Hatta bir ara Vlahovic tribünleri seyrediyordu. Galibiyetin mimarı tribün, sonra teknik direktör ve futbolculardı diyor dinleyicimiz. İsmini de okuyalım hemen, İsmail Bey. Selamlar Göksel'in. Ben Yunus Aydın'ı seviyorum ama şahsen bir eleştirim olacak. Lütfen kulaktan dolma haberlerle bize bilgi vermesin. İlhan Fakalı için 200 bin euro alıyor dedi. Doğru değil. Bugün yayınınızda başka biri 600 bin euro alıyor dedi. Ben mali olayları bilmem. İkisinden birisi yanılıyordur ki, çünkü böyle bir şey olmasa farklı şeyler söylenmez ama dediğim gibi mali olaylardan çok anlamam. Hangisi doğru söylüyor bilmiyorum o yüzden. Abi Altay Bayındır yeni kulübünde süre almadı. Eski kulübünde zaten bütün fırsatları çok kötü değerlendirdi. Neden milli takıma davet ediliyor demiş bir dinleyicimiz. Yedek kaleci olarak tecrübesi olduğu için kimi davet edecekler ki başka? Peki, selam Ankara'dan Aydın ben. Beşiktaş iyi futbol sergiledikçe Fenerbahçe'nin defoları ortaya çıkıyor. Yönetim ve teknik heyetin bu mesajları iyi anlaması lazım demiş dinleyicimiz. Olaytan'ı Göztepe'deyken de takip ediyordum. Stoylov'un nasıl yedek bıraktığını anlamıyordum demiş bir başka dinleyicimiz. Peki, ben Göksel'in Çağrı Saraç, sizlerle birlikteydim Ortaya Karışık programında. Saat 18'de yeniden birlikte olacağız efendim. O zamana dek içeriklerimiz sizlerle.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Sansürsüz Spor'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün İrfan 25 ile birlikteyiz. Abi hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsın abi?
5: İyiyim, sen nasılsın?
4: İyiyim abi ben de. Fenerbahçe'de gündem yine sıcak abi. Hiç bitmiyor gündem. Eyüp maçı var önümüzde. Eyüp maçını kaybederse yine problemleri olacak gibi. Milli ara var. Nasıl değerlendirecek Fenerbahçe bu milli arayı abi? Eyüp maçını kazanırsa veya kaybederse. Sonrasında diğer konulara da geçeriz.
5: Olumsuz düşünmeyelim. Kazanacak diye düşünelim.
4: Hep olumlu düşünüyoruz abi. Olumsuz düşünelim bakalım nasıl olur?
5: Şöyle söyleyeyim. Tabii teknik heyet konusunda şu anda Sayın Hazretlerim ifade ettiği gibi Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin şu anda bir teknik direktör arayışı da yok. Burada da Sayın Hazretlerim yine ifade ettiği gibi İsmail Kartal ben gidiyorum diyene kadar da İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında.
4: Oraya geliriz abi.
5: Şöyle söyleyeyim. Eyüp Spor maçında olumsuz bir sonuç alınırsa tabii bunun yansımaları farklı olur. Ama Fenerbahçe Eyüp Spor maçını kazanarak, tek hedef Eyüp Spor maçını kazanıp milli araya 3 puanla girmek ve milli arada da yaraları sarmak. Tabii milli ara Fenerbahçe adına belki de bundan en fazla yararlanacak kulüplerden bir tanesi olacaktır. Çünkü hem Asensio'nun %100 hazır hale gelmesi sağlanacak bu milli arada. %100 hazır hale gelecek. Hem milli arada Mert Hakan Yandaş cezası sona eriyor. O da takıma dahil olacak. Diğer taraftan işte Gendouzi, Kante gibi tüm maçlarda forma giyen oyuncular dinlenme imkanı bulacak. Bu açıdan milli ara Fenerbahçe için çok önem arz ediyor. Eyüp Spor maçında da tek hedef kazanmak. Şu anda bir teknik direktör arayışı yok. Herhangi bir şekilde de yönetim cephesinde de hani Eyüp Spor maçının olumsuz sonuçlanırsa biz böyle hareket ederiz diye bir planda, programda düşünce de yok. Dolayısıyla tek hedef şu anda Eyüp Spor maçını kazanmak ve kazanıp ondan sonra milli araya girmek.
4: Şimdi Eyüp maçında Asensio kadroda olacak. Fenerbahçe açıkladı. Bu maçta oynamasını bekliyor musun abi? İşler özellikle kötü giderse mesela 60. dakika maç 0-0 veya 1-0. Taraftar isteyecektir Asensio'yu. Şöyle yaşandı bu çünkü.
5: Asensio şu anda sakatlığını atlattı. Takımla birlikte çalışmalara başladı. Zaten o hep diş sakatlığı nedeni, diş sakatlığı bölgesi de adalesinde bir sakatlık söz konusuydu. Onunla ilgili tedavi sürecini tamamladı. Birkaç kez aslında antrenman çıktı ama Asensio da şunu istiyor. Asensio %100 hazır hale gelmedikten sonra oynamak istemiyor. Geçen sezon sakatlığı tam iyileşmeden Galatasaray derbisinde de forma giymişti. Orada bir daha sakatlığı biraz nüksetmişti. Ondan dolayı daha uzun süreli tedavi süreci geçirdi ve sahalardan uzak kaldı. Şimdi Asensio bunu tekrar yaşamak istemiyor. O yüzden %100 hazır hale geldikten

0: Sonra sahaya çıkmak istiyor. Hafif ağrıları vardı, antrenmana çıkıyordu bazen. Ağrı istediğince antrenmanı bırakıyordu ve bireysel program yapmaya devam ediyordu. Ve son 4-5 günde de sadece tek bireysel antrenman yapmadı. Günde çift bireysel antrenmanla hazırlandı. O da kısa süre içerisinde sahalara dönmek istiyor. Sahalara dönmek için sabırsızlanıyor. Ve sabah akşam bireysel antrenman, kendisi için hazırlanan özel programı uygulayarak bu süreci geçirdi. Eyüp Spor maçında kadroda olacak ama ben oynamasını beklemiyorum. Eğer Fenerbahçe skoru rahat bir skor elde ederse Asensio'nun ben yedek kulübesine riske edilmesini beklemiyorum. Ama diğer taraftan eğer olumsuz bir sonuç olsa belki 60. dakikadan sonra ya da son 20 dakika, son 15 dakika oyuna dahil edilebilir. Şu anda oynamasında herhangi bir sakınca yok.
1: Peki taraftar tepkisi olur mu şeyde? Kötü sonuç olursa 60-70'te
0: Yani
1: ortalama.
0: şöyle söyleyeyim, kötü
1: %100
0: sonuç
1: hazır değil dedin ya abi. %100 hazır değilse oynamak istemez belki.
0: %100 hazır değil, şöyle söyleyeyim, yani şöyle söyleyeyim, oyuncu uzun süredir zaten uzak, yani belli bir süredir sahalardan uzak. Şimdi sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncunun direkt ilk 11 başladığında belli bir performans alamazsın. Yani diğer gibi mesela sakatlıktan uzun süre sakatlık yaşayan bir oyuncu sakatlığını atlatıp takımla birlikte çalışmalara başladığında zaten sağlık eğitimi diyebilir ki teknik hep bu 15 dakika oynayabilir, 30 dakika oynayabilir. Yani bu zaten oynama süresi kademe olarak artacaktır.
1: De uzun sürdü Asensio'nun
0: Zaten tabii
1: sakatlığı.
0: milli arada da %100 hazır hale gelecektir. Yani %100 hazır hale, şimdi şu anda da oynatabilirsin. Yani ilk 11 başlar ama
1: Ama
0: belki
1: risk.
0: 55'e risk alma olur. Yani risk alma ihtimali söz konusudur.
1: Yani Eyüp maçına da bu risk alınır mı bilmiyorum. Tabii
0: Yok yani
1: Fenerbahçe'nin
0: şu
1: işleri
0: anda
1: gitmediği
0: şöyle
1: için
0: söyleyeyim.
1: sıkıntı ama.
0: Yok zannetmiyorum. Ben orada tabii hocanın da bir rotasyon yapmasını bekliyorum Eyüpspor maçında. Yani hem orta saha kurgusunda bir değişiklik yapması, belki çift forvete dönmesi veya üçlü 4-3-3 gibi bir sistemde sahada yer almasını bekliyorum
1: Rotasyon
0: yani.
1: mu yoksa bazı oyunculara kesik atmak gibi mi abi?
0: Rotasyon diyelim. Yani bazı oyuncular, şöyle söyleyeyim. Ben mesela, benim beklentim en azından Semedo'nun tekrar 11'de başlaması, Kerem'in yerine Oğuz'un oynaması. Ya da Nene'nin oynaması. Nene, Oğuz ikisini de aynı anda 11'de görebiliriz. Diğerde de Vedat Muriç için 11'de başlaması, Lukaku'nun yedek soyunması. Ama Lukaku'nun çift forvet oynama ihtimali de söz konusu olabilir. İkili çift forvete de çıkabilir. Lukaku Vedat ikilisini de değerlendirebilir. Greenwood 10 numaraya çekebilir. Yani değişik bir rotasyonla hocanın sahaya çıkmasını bekliyorum. Burada bir aslında zaten teknik direktör İsmail Kartal'ın en fazla eleştirdiği konulardan bir tanesi. Özellikle Gaziantep beraberliğinde gole ihtiyacı olduğu dakikalarda yine benzer değişiklikler yapmasıydı. Kanatın çıkması, kanat alması, orta sahanın çıkması, orta saha alması, işte forvet çıkması, forvet alması. Ama
1: Ekstra hiçbir şey
0: bir
1: denemiyor
0: ekstra
1: abi
0: bir şey
1: hoca.
0: denemedi. Yani bir oyun şablonunda değişiklik yapıp yani bir üçlüye dönüp forvet ikilemedi. Yani savunmadan bir oyuncu çıkartıp orta sahayı kalabalıklaştırmak ya da forveti, hücum hattını kalabalıklaştırmak gibi bir düşünceye sahip olmadı. Mesela Lukaku çıktı, bu Vedat gitti. Ve Vedat'la Lukaku'nun birlikte oynadığı, son dakikalarda, son 20 dakikada birlikte oynadığı bir dizilişi görmedik. Veya Greenwood'u 10 numaraya çekerek, Greenwood'un o kanatlarda geriye çok fazla top gelip, top çok fazla geriye gelmesi, o alanı çok kanat boyunca o alanı kullanması, onun da hücumdaki verimliliğini azaltıyor. Çünkü çok geniş bir süreçte oynuyor ve o ceza sahası çevresinden uzaklaştıkça onun verimliliği de azalıyor. Dolayısıyla Greenwood'un 10 numaraya çekildiği bir dizilişte de görmedik yani. Burada hocanın farklı opsiyonlar denemesi gerekiyor. Biz İsmail
1: Neden
0: Kartal'ı
1: denemiyor abi sence?
0: bilmiyorum.
1: Cesaret mi edemiyor?
0: Bence biraz süreç üzerinde büyük baskı var ya, o da belki kaybetmekten de korkmuş olabilir Gaziantep
1: Abi
0: mücadelesinde. Yani
1: ama hiç böyle
0: çünkü şu
1: kaybetmekten korkmuş gibi bir görüntüsü yoktu ya
0: Bartu
1: hakemlerinde.
0: değişikliğinin, hani İsmail çıkıp Bartu'nun girmesine farklı, yani ne anlamı var? Zaten gole ihtiyacım var.
1: Topu işte
0: Orta
1: biraz daha
0: saha
1: iyi
0: giriyor, orta
1: kullanıyor.
0: saha çıkıyor. Yani Bartu yerine Nene'yi mesela değerlendirmeyi düşünmedi. Çünkü Nene 47 maçta 12 gol 10 asist yapmış, 22 gole katkı sağlamış bir oyuncu
1: Onu
0: ama
1: hiç düşünmüyor.
0: bu sezon hiç 11 oynamadı. Hiçbir maçta 11 çıkmadı Nene. Nene sakatlığını atlattı. Sezon başında sakatlığını atlattı. Tam sezon başı kampının kaçırdı sakatlığı nedeniyle ama ondan sonraki süreçte takımla birlikte uzun süredir çalışmalar devam ediyor. Bazı maçlarda sonradan oyuna dahil oldu ama Nene'nin 11 oynadığı bir maçı görmedik. Yani teknik heyetin aslında başarı noktası da burada, yedek kulübesindeki oyuncularını da hazır hale getirmek. Onları da bu kadro rekabeti içerisinde tutmak gerekiyor. Nene'den fazla faydalanması gerekiyor. Geçen sezon Nene Fenerbahçe'ye çok kritik maçlarda çok kritik puanlar kazandırdı. Ama hoca, İsmail Hoca onu İrfan Can Kahveci'ye verdiği şansı mesela Nene'ye tanımıyor. Nene'ye vermedi o şansı. Yani Oğuz Aydın'ı sağa çekip bir Nene'yi solda değerlendirebileceği bir kanat dizilimi de olabilir. Yani Kerem konusunda ısrar etmenin Kerem'e

0: faydası yok. Fenerbahçe'ye de faydası yok. Kerem'i de kaybediyorsun bu sefer. Çünkü oyuncu performans veremiyor. Performans vermek istiyor. Hata hücum bölgesinde hatalar yapıyor. Dolayısıyla taraftarın da tepkisini çıkıyor. Yani biraz Kerem'i de dinlendir bu bölgede. Formda Oğuz varken Kerem'in performansı düşük. Onu değerlendir. Nereyi değerlendir? Ama
1: Oğuz'a
0: bize bunu
1: güvenmiyor olabilir mi? Abi,
0: ben
1: Oğuz şöyle
0: zannetmiyorum.
1: 2-3 maçı iyi oynuyor, sonrasında yok ortada.
0: Ama şöyle söyleyeyim, sen bu oyuncuyu sürekli oynatırsan bir verim alırsın. Yani tamam, her maçta da %100 performans sergileyemez bir futbolcu. Şimdi Oğuz Aydın Kerem'in Konyaspor maçındaki beyin sarsıntısını geçirmesinin ardından iki maçta mükemmele yakın bir performans sergiledi.
1: Evet, çok iyiydi.
0: Çok iyi performans sergiledi. Takımın en iyilerindeydi. Ya şimdi tamam, bir maç dinlendirin. Bir öteki maçta yine değerlendir Oğuz'u. Veya Bartu Elmas. Yani Roma maçında iyi performans gösterdi orta sahada. Sonra da sakat değilse niye mesela son 5 dakika alıyorsun? Roma maçında iyi performans ortaya koydu. Levent'i orta sahada denedin. Orada da Levent iyi performans sergiledi. Alternatif aslında Levent'i de deneyebilirdin. Yani 8 numarada illaki bir değişiklik yapacaksa. Ya yani bunların hiçbirisini hocanın değerlendirdiğini görmüyoruz. Burada da biraz tabii hocanın üzerinde büyük bir baskı var. Bu baskı nedeniyle bence risk almaktan çekiniyor. Biz İsmail Hoca'ya hep 99 puanlık sezona şu diyorduk: A planını çok iyi uyguluyor Fenerbahçe. Bazıları da diyordu ki B planı yok Fenerbahçe'nin.
1: Ama
0: Şu
1: abi
0: anda
1: o
0: Fenerbahçe'nin ne A planı var? A planı, yani İsmail Kartal'ın A planı düzgün bir şekilde işlemiyor ki Fenerbahçe'nin B planı düzgün bir şekilde işlesin.
1: 99 puan topladığı sezonda oynamak istediği, oynatmak istediği oyuna uygun oyuncular vardı elinde. Yine
0: Hadi.
1: o oyunu oynatmak istiyor ya, o oyuncular yok.
0: Abi
1: Kerem
0: tek.
1: mesela ileride çok top kaybediyor. Başka oyuncuların bekin gittiğinde top kaybediyor. Sürekli geri koşman gerekiyor. Senin stoperlerin de sürekli geri koşabilecek stoperler de değil.
0: Zaten stoperlerde, iki stoperde önce Şkriniar
1: Sıkıntı var herhalde teknik
0: Beşiktaş
1: ekip
0: derbisi
1: arasında.
0: sonrası açıklama yaptı, eleştirdi. Ake'de Gaziantep maçı sonrası
1: Hızlı
0: çıktı.
1: oynamamız
0: Hızlı
1: gerekiyor diye.
0: oynamamız gerekiyor, yavaş oynuyoruz açıklamasını yaptı. Yani aslında oyuncular da taktik plan konusunda eleştirilerini artık kamuoyunda açıklıyorlar, yapıyorlar. Şimdi Samandıra'da zaten aslında sorunun kaynağı Samandıra, ilacı da Samandıra'da. Yani oradaki ortam düzelirse Fenerbahçe'de düzelir. Oradaki sorun düzelmezse Fenerbahçe'de aynı şekilde devam eder. Oradaki sorun nedir? Teknik heyetle futbolcu arasındaki kopuk iletişimin daha iyi noktaya gelmez.
1: Aziz Yıldırım müdahale etmiyor mu buralara?
0: Ama Aziz Yıldırım her şeye, Aziz Yıldırım'ın müdahale etmesini bekleyeceğiz. Teknik heyet ne işi? Yani teknik görevin takım başında kim var? Teknik heyet var.
1: Çözemiyor abi şu
0: Abi
1: an
0: şu teknik
1: problemi.
0: heyet, şimdi Aziz Yıldırım ne dedi? Ben görevde olduğum sürece bu takımın başında teknik direktör İsmail Kartal dedi. Bundan daha ciddi bir güvence olabilir mi? Yani İsmail Kartal'ın da bu saatten sonra yapılan eleştirilere, olumlu eleştirilere dikkate alıp diğer böyle hani diğer eleştirileri çok fazla önemsemeyip tamamen sahaya odaklanmalı. Fenerbahçe'nin oyunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmalı. Fenerbahçe'nin oyunu gelişmiyor. Aksine Fenerbahçe'nin oyunu geriye gidiyor. Yani bazı oyuncular sezona formda başlayan, fiziksel kapasitesi yüksek oyuncuların da artık fiziksel kapasitesinin de düştüğünü görüyoruz. Yani Fenerbahçe'de yedek kulübesinden giren oyuncular oyuna katkı sağlayamıyor skor anlamında. Fenerbahçe'nin 66. dakikadan sonra golü yok bu kadar oynanan resmi maçta. Yani şu ana kadar 10 resmi,
1: Bu
0: 11 resmi.
1: tesadüf mü abi sence?
0: Tesadüf o, hadi bir, diyelim bir maç tesadüf, iki maç tesadüf, üç maç tesadüf. 10 maçta tesadüf olmaz ki. Yani 10-11 maçtır Fenerbahçe 66. dakikadan sonra golü yok Fenerbahçe. Ya Gaziantep maçını izliyoruz. Gaziantep maçında Greenwood'un vurduğu serbest vuruştan sonra Fenerbahçe'nin son 20 dakikada çok organize bir hata yok. Tehlikeli bir hata yok. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmesi gerekiyor. Oyunun geliştirmesi için de teknik heyetin antrenmanlarda demek ki daha fazla çalışması gerekiyor. Takımın fiziksel seviyesinin istenilen düzeyde olmadığı ortada, net bir şekilde Fenerbahçe çünkü oyunun belli kısımlarında fiziksel olarak düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla o zaman oyunculara da fiziksel anlamda istenilen seviyeye gelmesi gerekiyor. Bunun için ne olacaktır? Bunun için aslında diyor az önce yönetim müdahale etmiyor mu diye. Milli arada bence teknik heyette gerekli müdahaleler yapılacak ve teknik heyet güçlendirilecek. Yani
1: Takviye
0: oraya
1: mi olacak?
0: teknik heyete yeni isimler katılacak. Eğer İsmail Kartal devam ettiği takdirde.
1: Milli aranın sen iyi geleceğini düşünüyorsun Fenerbahçe. Ama çok fazla oyuncu da şeye gidiyor. Milli
0: Yok,
1: takıma gidiyor.
0: birçok oyuncu
1: Nasıl
0: aslında
1: antrenman yapacak
0: ana
1: ki?
0: omurga duruyor. Ederson gitmeyecek herhalde milli takıma.
1: Ake
0: Aşi
1: gidecek.
0: Biram gitmiyor. Levent gitmiyor. Mert Müdür gider. Semedo Portekiz milli takımına gider. Orta sahada Kante Gendouzi kalıyor. Savunmada Şikliniar Ake gider. Onlar gidiyorlar zaten. İsmail gider.
1: Eleştiri yapan oyuncular
0: Kerem gidiyor. Gider. Oğuz da gider diye düşünüyorum milli takımda. Mert Günok kalıyor. O bir an Mert Günok da milli takıma veda etti. Onun veda etmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de genç kalecilerin önünü açmak. Normalde milli takım teknik direktörü Montella onu milli takıma davet etti. Ama Mert Günok bu kararı, milli takıma veda etme kararını dünya şampiyonası sonrası almıştı ve bunu kararını açıklamayla da dile getirdi. Veda etmesinin en büyük nedeni genç kalecilerin önünü açmaktı. Bu anlamda da kendisine de milli takım sonrası zaten teşekkür etti. Bundan sonraki kariyerini de Fenerbahçe'de sürdürecek. Onun haricinde Lukaku milli takıma gitmeme ihtimali var Lukaku'nun. Yani Lukaku'nun da Belçika milli takımından izin istediği veya burada kalarak daha fazla hani takımda birlikte çalışayım, daha iyi seviye noktaya geleyim düşüncesinde olduğu da vurgulanıyor.
1: Milli takıma gitse çalışamayacak, yükleme yapamayacaksın. Belki en azından tabii, burada yapabilirsin
0: Lukaku'yu. O yüzden milli takımdan affını istediği yönde bilgiler var ama tabii onu da bekleyip göreceğiz. Vedat'ın da Kosova milli takımda 5-6 tane futbolcu Adem'iydi herhalde. O futbolcunun kadrodan çıkartılmaması halinde milli takıma gitmeyecekleri yönünde bir haber çıkmıştı Kosova basınında. Onu da izleyip, onu da bekleyip göreceğiz. Yani onun da tekrar bir şeyde kalma ihtimali söz konusu.
1: Lukaku demişken abi, Lukaku'nun performansı bu şekilde devam ederse, hazır olmazsa devre arasında bir ayrılık yaşanır mı?
0: Abi niye devre arasında ayrılık yaşansın ki? Devre arasında belki Lukaku performansını artıracak. Ya da milli ara sonrası Lukaku artıracak. Önemli
1: i̇şte
0: olan
1: veremezse diyorum.
0: Ama önemli olan Lukaku'ya uygun bir oyun anlayışı var mı Fenerbahçe'nin? Bence bunun sorulması gerekiyor. Bak Lukaku nasıl bir oyuncu? Ceza sahasında etkili olan, ceza sahasına topu taşırsan etkili olan bir oyuncu. Ama Lukaku ceza sahası çevresinde neredeyse yalnız kalıyor. Topu indiriyor, etrafında kimse yok. Gaziantep mücadelesinde bir iki tane böyle ara pası vardı. Hani gol pozisyonu oluşturan, pas başlangıçlarını oluşturan bir isimdi. Dolayısıyla Lukaku'ya uygun bir oyun anlayışının sahaya yansıması lazım Fenerbahçe. Ceza sahasında kalabalık olması lazım.
1: Topu buluşturman gerekiyor onun da.
0: Tabii onun o mesela, o indirecek veya onun etrafında oyuncu olacak. Şimdi oyuncu topu yakalıyor, indiriyor ama çevresinde kimse yok. Fenerbahçeli futbolcular uzakta. Şimdi ne yapsın Lukaku? 3 oyuncuyu, 5 oyuncuyu çalmayacak, gol mü atacak? Ama baskılı önde, ceza sahasında birbirine yakın ve kalabalık bir oyun şeyle, hücum anlayışı da sahaya da yer aldığında Lukaku da etkili performans sergileyecektir. Yani ben o yüzden şimdiden devre arası döneminde şunlar gidecek, şu transferler yapılacak. Şu anda da Fenerbahçe'nin, öyle söyleyeyim, hani ayrılacak oyuncu anlamında bir şeyi yok şu anda. Bir hazırlığı yok yani. Ya
1: dışarıdan bu bakınca devam birazcık hani görüntüde kimlerin gidebileceği belli gibi de.
0: Bu devre arasında yapılırsa bu 23 orta saha transferi yapılır. Oraya da zaten Mimović kadroda, ama Mimović'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda değil, bu lig maçında da kadrodaydı. Kadroda değildi bu lig maçında, almamıştı. Ama Mimović'in gönderilip yerine bir U23 orta saha transferi yapılır devre arasında. Onun haricinde çok fazla bir değişiklik yapılmasını beklemiyorum.
1: Peki abi, Oğuz Çetin haberi vardı sabah, Sözcü kaynaklı. Ben görünce senin haberini zannettim. Oğuz Çetin'le yollar ayrılacak tarzı.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Oğuz Çetin'in takım görevden ayrılma gibi bir durumu söz konusu değil. Oğuz Çetin görevinin başında ve görevine de devam edecek. Fenerbahçe'nin ne teknik direktör arayışı var ne de futbol direktör arayışı var. Bunu altını çizerek söyleyelim. Oğuz Çetin görevinin başında ve bu iddialarda, görevden ayrılacağı iddialar, görevden alınacağı iddiaları da doğru değil. Sayın Aziz Yıldırım'la ve teknik direktör İsmail Kartal'la da iyi bir uyum içerisinde ilişkilerini sürdürüyorlar. Sayın futbol direktörü Oğuz Çetin'le İsmail Kartal arasında da herhangi bir sorun yok. Sayın Oğuz Çetin zaten büyük bölümde Can Bartu tesislerinde orada geçiriyor ve orada teknik heyetle beraber bu süreci, bu olumsuz süreci tersine çevirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yani söylenen haber doğru değil. Fenerbahçe'de Oğuz Çetin görevinin başında.
1: Ama çok fazla tepki var Oğuz Çetin'in. Bu tepkileri olabilir. De haklı buluyor musun?
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir Fenerbahçe'nin hangi transferleri yaptı Fenerbahçe? 5 transfer yaptı. Bir orta saha transferi yapmadı. Şimdi skorlar iyi gelmiş olsaydı herhangi bir
1: tartışma olmazdı.
0: Sadece orta saha transferi ya da sadece transfer yapılmadı diye Fenerbahçe, Gaziantep, Gençler Birliği, Beşiktaş maçlarını kaybetmedi. Yani bu buradaki kaybedilen puanları transfer yapılmamasına bağlayamayız.
1: Orada hoca seçimi de giriyor.
0: Burada, bence oyuncu hocanın Fenerbahçe'nin iyi oyun anlayışıyla sahada yer alamaması, teknik heyetin sahaya sürdüğü 11 ve ondan sonra teknik heyetin yaptığı müdahaleler bence bu Fenerbahçe'nin puan kayıplarında etkili oldu. Yoksa orta saha kurgusunda, yani orta sahaya yapılmayan bir oyuncu

0: İşte veya Kanada bir başka bir transfer yapılmadı diye Fenerbahçe puan kaybetmedi. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin alternatif bir kadrosu var. Bu kadroda şampiyonluğa ulaşacak düzeyde ama iyi antrenman yapılması lazım. İyi fiziksel anlamda oyuncuların seviyelerinin yükselmesi gerekiyor. Ve Samandıra'da takım ruhunun yeniden oluşturulması gerekiyor. Samandıra'daki sıkıntının teknik heyetle futbolcular arasında belki sorun var
1: Kesin
0: diyelim.
1: var abi, o belli
0: Ondan
1: zaten.
0: sonra şimdi bu sorunlar, ya bu şöyle söyleyeyim, teknik heyetle zaman zaman oyuncular arasında sorunlar yaşanabilir. Bu geçtiğimiz sezonlarda da yaşandı. Ama önemli olan o sorunu yönetebilmek, yaşanan krizleri yönetebilmek. Rakipler de yaşanmadı mı? Rakipler de futbolcuların kendi oyuncuları kendi aralarında kavga etti. Ama bunları çözmesini bildiler. Zaten teknik heyetin orada görev yapmasının en büyük nedeni orada o koltukta, Fenerbahçe koltuğunda oturuyorsa yaşanabilecek sorunlara çözüm bulabilme yeteneğinden dolayı orada oturuyor demektir. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın zaten bundan sonraki süreçte yapması gereken de bu. Samandıra'da yeniden bir takım ruhu oluşturabilmek, orada varsa gruplaşmaları engellemek ve birbiriyle yardımlaşan, birbirine destek veren bir grup oluşturmak ve teknik heyetiyle, futbolcusuyla hedefe odaklanması Fenerbahçe'nin. Bunu sağlaması lazım. Yani sorun Samandıra'da, ilacı da Samandıra'da.
1: Peki
0: Bunu çözecek olan da teknik direktör İsmail Kartal.
1: İsmail Kartal seçiminde Oğuz Çetin'in ne kadar etkisi var abi?
0: Şeyin ona
1: Hoca olmasında, sportif
0: şeyin
1: direktör olarak.
0: yani şöyle söyleyeyim, futbol direktörü zaten belliydi ki Fenerbahçe. Yani Sayın Aziz Yıldırım başkan adaylığına karar verdiği süreç içerisinde zaten Oğuz Çetin'le çalışmayı ve Oğuz Çetin'e bu görevi vermeyi vereceğini söylemişti.
1: Yok, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye hoca olmasında diyorum.
0: Valla
1: Oğuz
0: İsmail
1: Çetin'in etkisi
0: Kartal
1: ne kadar? Şundan dolayı soruyorum abi. Şimdi Beşiktaş'ta bir örnek var ya, Önder Özen sportif direktör oldu. Geldi, bir kadro planlaması yaptı. İtalyano'yu getirdi. Dün de Marsilya'yı 4-1 yendi. İyi de bir oyunla yendi. Ligde de iyi gidiyor. Fenerbahçe'ye de yendi. O tarafa bakınca orada işler mükemmel gidiyor. Sportif direktörün müthiş bir başarısı var. Fenerbahçe'ye bakınca da sportif direktör sanki hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor.
0: abi şöyle söyleyeyim, şimdi Beşiktaş'ın süreci biraz farklıydı. Orada da böyle çok kalabalık bir kadrosu yoktu Beşiktaş'ın. Ama Fenerbahçe göreve geldiğinde kalabalık bir kadroyla aldılar. 20 tane yabancı, 20 tane ya 23'ün 23 tane futbolcu, 43 tane yani toplamda 43 futbolcuyla devraldılar. Yani sportif direktör, futbol direktörü bir taraftan futbolcuların var olan yabancı futbolcuların yollarını ayırmak için kulüplerle, oyuncularla görüşmeler sürdürürken diğer tarafta da transfer için çalışmaları sürdürüyordu. Şimdi sonuçlar gelmeyince eleştiri olması çok normal. Yani şimdi herkes eleştiriliyor Fenerbahçe'de. Teknik direktör İsmail Kartal eleştiriliyor. Futbol direktörü Oğuz Çetin eleştiriliyor. İşte diyelim Sayın Aziz Yıldırım eleştiriliyor. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım bu takımın teknik direktörü İsmail Kartal'dır. Artık bu saatten sonra biz teknik direktör arayışımız yoktur cümlesinin ardından artık kim eleştirmeye başladı? Oğuz Çetin eleştirmeye başladı. Ama sonuçta bu takımı antrenmanını yaptıran, bu takıma işte 11'i çıkartan, teknik oyuna müdahale eden kim? Teknik heyet. Yani futbol direktörünün görevi nedir? Futbol direktörünün görevi teknik heyetle yönetim arasındaki iletişimi sağlamaktır.
1: Sağlayabiliyor mu ki abi?
0: Şu ana kadar
1: İstifayı
0: sen
1: mesela,
0: abi
1: istifa
0: istifayı
1: konusunda
0: adam
1: büyük
0: ama
1: sıkıntı
0: istifayı ne dedi?
1: oldu.
0: İsmail Kartal ben bir daha dönmemek şartıyla geri döneceğim istifa ettim dedi. Sonra yönetim onu Oğuz Çetin'le görüşmeye gönderdi. Orada görüştüler. Sonra orada Oğuz Çetin İsmail Kartal görüşmesini yönetimde Sayın Aziz Yıldırım'a iletti. Aziz Yıldırım da geliyorsa görevine devam eder. Gelmiyorsa biz alternatifler bakarız senin deyince zaten İsmail Kartal da kulübe geldi ve görevine devam edeceğini söyledi.
1: Alternatifleri kimdi?
0: Alternatif şu anda teknik direktör arayışı yok. Alternatif de yok o zaman.
1: Dedin ya o zaman. Hani
0: Yani o
1: gelmez
0: zaman ne? O zaman
1: alternatiflere
0: artık
1: bakarız.
0: yani şöyle söyleyeyim. Yani o zaman yeni bir teknik direktör arayışı yapacaktı Fenerbahçe. Eğer göreve devam etmese kayıtla belli bir süre devam ederdi. Milli arada farklı bir teknik adam Fenerbahçe'nin başına gelirdi. Yabancı da olabilir, yerli de olabilir bu. Ama süreç şu o aşamada yani Sayın Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a ben söyledim yani görevinin başındasın dedi. Devam ediyorsan dedi. Aynı düşüncede olduğunu vurguladı ve sonuçta İsmail Kartal da görevine geri döndü.
1: Peki abi, dün de
0: Yani
1: Aziz'in
0: her planlamayı Oğuz Hoca üzerinden yapman da çok doğru olduğunu yani eleştiri tamam ama her eleştiri de Oğuz Hoca üzerinden yapmak doğru olacağını düşünmüyorum. Yani şimdi Greenwood transferinde de Şimdi yap görüşmelerde Lukaku

0: O da işte diyelim Lukaku iyi performans sergiledi ilerleyen haftalarda. O zaman bugün eleştirenler o yarın o sesini şey yapacak mı? Yani ne diyelim? Övecek mi? Yani övgü dolu sözler mi? İyi ki o Lukaku'yu aldın mı diyecek mesela.
1: Abi işte şu anda kadro planlamasında herkes bir sıkıntı görüyor
0: Abi
1: ya.
0: ben kadro
1: Hoca
0: planlama...
1: seçimde de bir sıkıntı görüyor. O zaman diyor ki sportif
0: Ama
1: direktör bundan
0: niye
1: sorumlu.
0: taraftar istedi İsmail Hoca'yı? Taraftarın büyük çoğunluğu geldiği için çok mutlu oldu.
1: Evet, doğru.
0: Yani İsmail Kartal seçildi.

0: O gün mesela deseydi, o gün herkes tepki gösterseydi madem. Niye tepki göstermedi kimse?
1: Ama abi o zaman bence şundan dolayı kimse
0: yani şimdi tepki sonuçlar göstermedi. İyi gitseydi.
1: Aykut Kocaman mı, İsmail Kartal mı, ikisi vardı
0: iyi,
1: ya.
0: Sonuçlar iyi gitseydi. Biz bugün
1: sıkıntı
0: bunlarla
1: olmazdı
0: mı konuşacaktık? Hiçbir şey olmayacak.
1: Beşiktaş'ta da öyle ya abi şu an.
0: Ne kadro şeyini konuşacaktın. Kadro yetersiz dedin. Ne de başka bir şey dedin. Ya Gençler Birliği, hadi hepsini geçin. Beşiktaş'a yenildin. Gençler Birliği Gaziantep'in puan kaybetmenin transfer yapılmamasıyla ilgisini ben çok anlayamıyorum yani. O süreci onunla diyor. Yani Fenerbahçe'nin rotasyon kadrosu çıksa her iki takımın da yenmesi gerekiyordu zaten.
1: Katılıyorum. Orada kesinlikle iki maçı da kazanması gerekiyordu. Zaten o maçlar sıkıntı yaratıyor. Kimse Beşiktaş maçını neden kaybettiğini
0: bilmiyor. Beşiktaş maçını da kaybetmeyebilirdi ki Fenerbahçe. Orada da teknik heyetin, yani şimdi Roma maçında Kante, Gendüz, İsmail üçlüsüne çıkıyorsun. Mesela Roma Beşiktaş derbisinde de orta sahaya, Beşiktaş'ın orta sahası daha etkiliydi o gün. Daha iyi performans sergiledi. Olay Tan, Salih Orkun üçlüsü varken sen karşısına Kante, Gendüz'ü, önüne Kerem'i koydun orta sahaya.
1: İrfan sonra Kerem.
0: Önce İrfan sonra Kerem'i koydun. 46'da Kerem'i şey yaptın. İrfan'la beraber yine bir nispeten orta sahada biraz o kadar pozisyon vermedin ama taraftan da tepkisi, İrfan'ın da performansının yeterli olmaması nedeniyle Kerem'i orta sahaya çektin. Orada tamamen oyunu Beşiktaş hakim oldu. Çünkü sen o bölgede İsmail'i oynarsan belki Fenerbahçe'ye kazanacaktı ya da berabere kalacaktı. İşte hocanın tercihleri bazen belirleyici olabiliyor.
1: Oyunu bu kadar vermezdi.
0: Bence kaybedilen puanlarda kadrodan daha çok hocanın tercihleri daha fazla belirleyici oldu diye düşünüyorum ben.
1: Katılıyorum. Bir de şunu sorayım abi. Dün Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek İspanya Süper Kupası tanıtım toplantısında bir araya geldi. Orada bir sohbet ettiler. Çok fazla ben tepki gördüm sosyal medyada özellikle Aziz Yıldırım.
0: Niye yani, iki kulüp başkanı bir araya geldi.
1: Neden sohbet ediyorsun Dursun Özbek?
0: Abi yan yana oturmuşlar. Yani. Aziz Yıldırım yerici belli. Hatta geliyor diyor ki ben nereye oturacağım diyor. Oraya yerini gösteriyor. Sayın Dursun Özbek geliyor yanına oturuyor. Ne yapacak?
1: Kalkıp zaten çok normal değil mi? Ya,
0: normal değil mi? Yani iki kulüp. Ne yapacak yani, gidecek mesela şey mi yapacak yani kalkıp başka bir yere mi geçecek? Zaten konuşmasında da Sayın Aziz Yıldırım zaten ifadesi de net belli. Yani burada şu var. Bazıları amacı üzüm yemek değil, balcıyı dövmek. Çünkü ne yaparsa yapsın eleştirecekler.
1: Ya biraz öyle evet.
0: Yani o noktada zaten süreç Gornik Zabze maçından sezona başladığın itibaren seçimden sonra zaten eleştiriler başladı. Peyderpey işte. Her gün birisi hedef oldu.
1: Şu anda
0: kimi zaman yönetim oluyor, kimi zaman teknik direktör, kimi zaman futbolcu, kimi zaman işte farklı bir şey üzerinden yine yönetime veya idari EYT'ye yönelik tepkiler. Yani Fenerbahçe sezon başladığından beri böyle devam ediyor. Yani bunun matematiksel olarak devam et. Sezon başları bunlarda para yok. Transfer yapamazlar. Sizi kandırıyorlar. Transferler yapılıyor. Susuyor. Sonra işte orta saha transferi yapılmadı. 23 orta saha transferi yapılmadı. Ne biçim yine yönetime sağlamak. Sonra Asensio ameliyat edilecek haberlerini ortaya atmak. Sonra bunun yalanlanması üzerine bu biraz duruyor. Sonra efendim başka sonuçlar, krizler. Her gün başka bir şey. Bak bugün de mesela Oğuz Çetin haberi. Yarın şey cumartesi, pazar günü Eyüp Spor maçı var. Yine farklı şey konuşuyoruz. Yani yine maç konuşamıyor Fenerbahçe. Yine maç konuşması gerekirken farklı bir yani şeyle uyanıyorsun. Haberle uyanıyorsun. Bunu Beşiktaş derbisi öncesi yaşadı Fenerbahçe. Lyon maçı öncesi yaşadı. Roma maçı öncesi zaten istifa
1: öncesi
0: yaşadı. Bir de sonrası da istifa şeyleriyle Gaziantep maçı öncesi yaşadı. Yani bunlar zaten takımın motivasyonunu bence olumsuz etkiliyor.
1: Peki abi Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları Feridun Nideloğlu'na yeni açık kanalında. Sene sonu ne olursa olsun bırakacağım diyor Aziz Yıldırım.
0: Bekleyip görmek lazım. Ya Sayın Aziz Yıldırım zaten bunu defalarca söyledi. Ben bir yıldığına geldi. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Gençlerin önünü açmak lazım. Ben şampiyon yaptı. Ben sezon sonunda da bir sene sonra da bırakacağım ifadesini kullandı. Ama sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olursa Aziz'in bıraksa da Fenerbahçe camiası bırakmaz. Onu söyleyeyim.
1: Bence
0: dolayısıyla şimdi bunları konuşmak için biraz erken. Bu süreci görmemiz lazım. Bir sezon sonunu görelim. Ondan sonraki süreci biraz da göreceğiz.
1: Peki erken kopma olursa ligden?
0: Abi niye bırak?
1: Seçim
0: çalışması başlar. 2027 Haziran'da zaten seçim var. Ama zaten Haziran'da seçim olacağı için burada diyelim ki bazıları yazıyor yönetim istifa. Neden istifa etsin? Zaten çocuk ereği. Gelen yönetim zaten Haziran'da bir daha seçim yapmak zorunda. Yani millet unutuyor bunu.
1: Peki Aziz Yıldırım'ın diğer açıklamayla devam edeceğim abi. İsmail Kartal'la ilgili de hani biz devam ediyoruz. Kendisi gitmek istemiyor.

0: diye sürece biz devam edeceğiz diyor. Yani gitmek isterse bir daha istifa ederse geri döndürmeyiz diyor.
1: Ha, bu bir kez zaten döndü. Bunun ikincisi olmaz.
0: Sen bekliyor musun İsmail Kartal'dan ikinci bir istifa? Bence olmaz.
1: Ya niye istifa etsin? Yani şimdi Eyüpspor maçını kazandı. Galatasaray Trabzon maçı var. Ahmet Beşiktaş maçı var. İki takım, iki rakibinin de puan kaybettiğini düşündü. Bir tanesi de puan farkı dörde düşer beraberlik alırsa. Bir tanesi de puan farkı üçe düşer. Yani kaybedilmiş bir şey yok. Daha ligin henüz başı. Ama önemli olan Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmesi. Taraftarlı umutsuzluğa sevk eden Fenerbahçe'nin oyununun kötü olması.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani yoksa oyun iyi olsa, puan farkı 4 olsa mesela kimse demez ki ya biz bu puan farkını kapatırız düşüncesinde. Taraftarın aslında umutsuzluğa sevk eden bu oyunla bu puan farkının kapatılamayacağını düşündüğü için.
0: Abi oyuncularda da ben öyle çok bir isyan görmüyorum. O neden bilmiyorum
1: Ama
0: ama.
1: bu şeyden kaynaklı işte dediğim gibi artık. Samandıra'da sorun ilacı Samandıra'da.
0: Bu kadar mı etkili olur ya?
1: Bak Samandıra'da sorun ilacı. Orada çözüm de Samandıra'da, sorun da Samandıra'da. Yani sen takım olarak o takım ruhunu sahaya yansıtman gerekiyor. Yani isyan edecek futbolcunun isyan etmesi lazım. Futbolcunun sahada daha fazla mücadele etmesi lazım. Fiziksel kapasitesinin üst düzeyde olması lazım. Ya bunlar yoksa zaten o zaman sıkıntıya neden oluyor.
0: Peki devreye kadar minimum puan kaybıyla gidersek takviyeleri yaparız dedi Aziz Yıldırım. Bir kayıp bekliyor demek ki Aziz
1: Niye
0: Yıldırım.
1: kayıp etsin? Burada kayıp bekliyor demek doğru olmaz. Çünkü devre arasına kadar minimum kayıpla gitmek istiyor. Yani bu futbol her anda kayıp olabilir ama hedefte devre arasına kadar minimum kayıpla gitmek. Hatta Galatasaray derbisine kadar bir galibiyet serisi yakalayıp Galatasaray derbisini de kazanıp ondan sonraki milli araya Fenerbahçe zirve yarışında en azından kafa kafaya girmek veya zirve yarışında üst sırada yer almayı hedefliyor. Bu köprünün altından çok daha su akar. Dolayısıyla kaybedilmiş bir şey yok. Ama önemli olan Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmesi. Güçlü bir oyun olması lazım.
0: Peki abi. Bir de gerekli takviyeleri yaparız derken o zaman Aziz Yıldırım da kadronun eksik olduğunu mu düşünüyor?
1: Ya Fenerbahçe'de zaten 23 yaş altı orta saha transferi yapmak istedi.
0: Sadece o mu?
1: Tabii
0: Uzunu
1: orta
0: değil.
1: saha transferi yapacaktı.
0: Sol kanat mesela.
1: Niye sol kanat transferi yapsın ki Fenerbahçe?
0: Ben sol kanat yeterli mi abi sence? Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın götürebilir mi?
1: Niye götürmezsin? Kerem var, Oğuz var, Nene var, üçü var.
0: Ben götürebileceğini
1: Üç
0: düşünmüyorum.
1: tane sol kanat oyuncusu var. Diğer
0: Abi
1: tarafta.
0: işte fazlalık önemli değil ya. Bir tane olsun
1: Ama
0: ama
1: sen bu oyuncular görmedin ki. Mesela
0: iyi
1: Nene
0: oyuncu
1: geçen
0: olsun.
1: sene 47 maçta 12, 10 gol 12 asist yaptı. Bu sene hiç görmedin. Oğuz
0: Abi o
1: mesela
0: zaman
1: iyi
0: ben de şey
1: performans
0: derim.
1: sergiledi.
0: Talisca'da 30 tane
1: Görmedim.
0: atmıştı.
1: Abi çözüm
0: Oyuna
1: Talisca.
0: bence oyuna verdiğine bakmak gerekiyor ya. Kerem de atar abi. Kerem de 10 tane gol 10 tane
1: Tamam,
0: asist
1: Kerem
0: yapar
1: de
0: ama
1: geçen sene çok da kötü performans
0: oyun katkısı
1: sergilemedi.
0: mesela tartışılır bence Kerem. Çünkü çok top kaybediyor.
1: Tamam, top
0: Birazcık daha
1: kaybediyor.
0: Greenwood tarzı
1: Ama
0: bir
1: işte
0: oyuncu.
1: biraz da Fenerbahçe'nin oyun anlayışını göstermek lazım. Tamam, Kerem neden çok fazla top kaybediyor? İleride mesela Kerem çok fazla boş koşu da yapıyor. Ama boş koşuya topu atan adam oyuncu yok Fenerbahçe'de.
0: Ben yine devre arasında bir sol kanatta alacağını
1: Abi
0: düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
1: yani kimi göndereceksin yabancı sol
0: Ben
1: kanat
0: bir
1: alacaksın?
0: şekilde Lukaku'dan Fenerbahçe'nin çıkıp sol tarafa birazcık
1: Abi o
0: for
1: zaman Lukaku'dan çıktığın anda forvete kimi alacaksın?
0: Vedat devam edecek sadece.
1: Abi bugün Lukaku'dan çıkıp Vedat'la devam etsen bu sefer diyecekler ki Lukaku ile niye devam etmedin diyecekler ya.
0: Hem forvet hem şey kanat oynayabilir işte Musa Sow tarzı bir oyuncun olsa mesela orada.
1: O da öyle olabilir. Ama o zaman da 50-60 milyon euro, 70 milyon
0: Zaten
1: euro.
0: sezon başı da abi Lukaku alınmadan önce bu konuşulmuyor muydu? Bunları konuşuyorduk.
1: Ama
0: İki
1: şimdi
0: bölgede de
1: Lukaku
0: oynayabilen.
1: iki tam bölgede de oynayabilir ama bu sefer 3 tane forvet diyorlardı.
0: O
1: Yani
0: zaman birini daha
1: Lukaku,
0: göndermen
1: yani
0: gerekecek.
1: bir forvet Girassi deniliyordu. Girassi gündemdeydi. Girassi işte Vedat ikilisi. Ondan sonra sol kanatta da hem forvet hem şey oynayan orayı da üçleyebilecek bir oyuncu düşünüyordu.
0: Peki abi başka öyle konuşmadığımız bir şey var mı?
1: Ya şunu söyleyebilirim.
0: Çok bir şey yok
1: Şimdi
0: bende.
1: Fenerbahçe'nin şu önemli. Şimdi Fenerbahçe'nin UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için geliri herhalde bugün kasaya geçiyormuş. Böyle UEFA bugün ödeme yapacakmış Şampiyonlar Ligi'ne kalan takımlara. 17 milyon 870 bin euroluk kısmıyla bu yayın ve pazarlama gelirlerinin %75'lik kısmı UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'ne kalan 36 takıma bugün itibariyle ödenecekmiş. Bu rakamda yani toplamda Fenerbahçe'nin o zaman 27 milyon yaklaşık 28 milyon euro gibi bir rakamı kulüp kasasına girmiş olacak bugün itibariyle. Bu da Fenerbahçe kulübünü oldukça rahatlatacaktır. Yine şey de önemli. Dünya Kadın Fenerbahçeliler, Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü dolayısıyla 20 Eylül'e denk geliyor. O gün biliyorsun Dünya Fenerbahçeliler Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. O gün de 500 tane kadın taraftar Eyüpspor maçında kulüp tarafından misafir edilecek. Yine Fenerbahçe'nin yönetiminin

0: Fenerbahçe'ye tabii bir taraftan lig yarışına devam ederken bir taraftan da kulübe gelir kazandıracak projeler hayata geçirmeye çalışıyor. Bu projeler doğrusunda bir 120. yıl piyangosu düzenleyecek Fenerbahçe. Milli Piyango'dan gerekli izinler alındıktan sonra bu hani geçmiş yıllarda da düzenleniyordu. Arabalar işte çeşitli hediyeler veriliyordu. Yine aynı şekilde arabalar ve önemli hediyeler verilecek. İçerisinde belki kombine bilet gelecek sezon için işte arabalar içerisinde olacak bir ödül paketi de yer alacak ve Fenerbahçe'ye buradan ciddi bir gelir kazandırılması planlanıyor. Yine Can Bartu tesislerine ait orada Can Bartu testlerinin hazineye ait arazisi var. Fenerbahçe o araziyi de kulübe satın almak istiyor. Ve bununla ilgili de kulüp devlet yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştiriliyor. Hadi görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Can Bartu testlerinin arazisini de kendisini tapulu arazisi haline. Çünkü orada üst kullanım hakkı var. Orayı da o da hazineye ait araziyi Fenerbahçe satın almak istiyor. Ve bunun için de girişimlerde bulunulacak. Yine Kenan Evren Lisesi o da uzun yıllardır altı durumda duruyor arazi. Oradan proje hayata geçirilmesi hem de oradaki tarihi binanın da Fenerbahçe kulüp müzesi haline getirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Şu anda o tarihi binada çalışmalar devam ediyor. Orada da kulüp müzesi haline getirilecek. Biliyorsun kulüp müzesi Fenerbahçe stadında yer alıyor. Oranın stadın yanındaki o tarihi binaya, Kenan Evren Lisesi arazisindeki tarihi binaya geçirmesi planlanıyor. Büyütme çalışmaları için gerekli izinler alındı. Bununla ilgili Mali Genel Kurul'da zaten genel kuruldan yetki isteyecek ve Fenerbahçe'nin stat büyütme çalışmaları başlayacak.
1: O
0: Diğer
1: ne zaman
0: tarafta
1: tamamlanacak başlama
0: başlarsa bir
1: tarihi?
0: sene içerisinde bitirilmesi biz planlanıyor. Yani
1: yeni yönetime kalacak
0: yani
1: yani
0: 7-8'de
1: Haziran'da
0: belki
1: devam
0: Haziran
1: edeceğiz.
0: ayında da bitirebilecekler. O
1: Evet.
0: yoğun bir çalışmayla bu bitirilmesi planlanıyor. Burada da tabii
1: Ne kadar ek gelir olacak abi tahmini?
0: şöyle
1: Bir
0: söyleyeyim,
1: bayağı
0: toplam
1: bir
0: 50 milyon euroluk bir paşa gözüküyor ama yıllık 25 milyon euro gibi bir ek gelir hedefleniyor. Onu da söyleyeyim. Diğer taraftan Fenerbahçe Üniversitesi'nin geri alınması için çalışmalar devam ediyor. O konuda da Medikana grubuyla görüşmeler yapılıyor. Fenerbahçe tabii burada bunu sulh yoluyla çözmek istiyor. Ama sulh yoluyla çözemezse de bir dava açma gibi bir durum söz konusu olabilir. Bununla ilgili de Mali Genel Kurulu'da kongre üyelerinden yetki istenecek. Hani işte hem Medikana grubuyla yapılan görüşmeler, bu görüşmeler sonrası eğer olası bir dava gibi bir sonuç olursa bununla ilgili kongrelerden yetki istenecek. Fenerbahçe'de de Sayın Aziz Yıldırım'ın en büyük hedeflerinden bir tanesi Fenerbahçe Üniversitesi'ni yeniden kulüp bünyesine katmak. Diğer taraftan Fenerbahçe Koleji yine Derazlı testlerini de hayata geçirecek. Onun da temeli yakın zamanda atılır. Diğer taraftan da yine İncek tesisleri var Fenerbahçe'de. Bu İncek tesislerin de biliyorsunuz Sayın Ali Koç döneminde kiralanmıştı. Bunun kiralık sözleşmesinin görüşmeleriyle ilgili Alagöz Holding'de görüşmeler yapılıyor. O sözleşme detayları tekrar masaya yatırılıyor. Belki orada da bir sözleşme fesi gündeme gelir ve İncek tesisleri de yeniden kulüp bünyesine kazandırılır. Yine tabii yeni tesisler ve yeni arazilerin yapılması için de kazandırması için de çalışmalarını yürütüyor. Bunlarla ilgili Mali Genel Kurulu 27 Eylül'de Sayın Fenerbahçe yönetimi de Mali Genel Kurul'da tüm bu saydıklarımla ilgili genel kurulu üyelerinden yetki isteyecek ve yetki verildiği takdirde de Fenerbahçe bu çalışmalara hemen başlayacak.
1: Peki abi. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. İnşallah Eyüp maçı dediğin gibi.
0: Ben bir
1: Sıkıntı beklemiyorsun.
0: olumsuz bir skor beklemiyorum ben.
1: Yani inşallah skoru önden alıp Asensio seslerini duymayız diyelim. Ve teşekkür ederim abi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin bir numaralı spor radyosu Radyo Gol 92.2 frekanslarından, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden radyoları başında bizleri bekleyen, işleri güçleri varken bile bu zorluklarda incelik gösteren

0: gönüllerini bizlere açan Radyo Gol'ün en güzel, en kıymetli dinleyicilerine merhaba diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Tarih 18 Eylül 2026 günlerden Cuma. Umarım sağlığınız yerindedir. Gününüz nasıl geçiyor? Sabaha nasıl başladınız? İnşallah bugün yüzünüzü güldüren, içinizi huzurla dolduran güzel şeyler yaşamışsınızdır. Özellikle Beşiktaşlılar eminim ki en mutlu ve en güzel şekilde uyanmışlardır. Tabii bugün Cuma günü olması hasebiyle de Rabbim bugün de hepinizin gönlüne huzur, evine bereket, hayatına da sağlık ve güzellikler versin. Sıkıntılı olanlara ferahlık versin, derdi olanlara derman, hastalarımıza şifa ve beni şu an dinleyen gönlünde güzel bir dileği olanlara da hayırlı kapılar nasip etsin. Tabii içimizden gelenleri söylüyoruz ama böyle temennilerde bulunduktan sonra da bana hangi caminin hocasısın diye mesaj bile gelmişti. Bazen Allah gönlüne göre versin demek bile karşındaki insanın gönlündeki yükü biraz olsun hafifletmektir. Dalga geçebilirsiniz, gül edebilirsiniz, cami hocası da diyebilirsiniz, hiç problem değil ama şunu bilin, söylediğim her sözün arkasında iyi bir niyet var. Benim niyetim de çok basit. Bu mikrofonun başında mümkün olduğunca insanlara iyi gelmek, bir kişi de olsa yüzünü güldürmek, bir kişinin de olsa moralini yükseltmek ya da yine bir kişinin bile olsa bugün bunu duymaya ihtiyacım vardı demesine vesile olmak. Gerisi lafı güzaftır benim için. O yüzden bugün de niyetimiz güzel olsun. Birbirimize iyi gelelim. Bir güzel söz söylemekten çekinmeyelim. Ve eğer bugün burada söylediğim bir cümle bir kişinin bile gönlüne dokunduysa benim için bütün mesele zaten budur. Bakalım bugün kime niyet, kime kısmet, hangi spor yazarımız, hangi yorumcumuz bizimle birlikte olacak? Çok ama çok mesaj gelmiş. Hiç vakit kaybetmeden önce sözlerimi yerine getirmek istiyorum. Sevgili Yavuz Çimen kardeşime buradan çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. O da Kocaeli'de milli maçına gidecekmiş arkadaşlarıyla beraber. Uğurcan Bey yazmış, selamlar Çağatay abi, hayırlı cumalar, yine yayın başlıyor, dinlemedeyiz demişler, çok sağ olun. Hüseyin Mecit, benim için ne düşünüyorsan Allah sana iki katını versin inşallah. İltuğ Güler, İzmir'e çok ama çok sevgiler. Ramazan Eriyet, Çağatay hocam ben Bahçeli Evler'den Tatar Ramazan. Beşiktaş Türkiye Ligi'nde şampiyonluk için en büyük aday değil, tek adaydır. Seviliyorsun demiş, teşekkürler. Yine mesajlarınızı okumaya devam ediyoruz. Çağatay abi hayırlı cumalar demiş. Yunus Kalaycı, çok teşekkür ediyoruz. Gelen mesajlarla başlayalım. Ne kadar güzelsiniz ya. Hakan Bey, sizden de Allah razı olsun. Çok çok teşekkürler. Harun Bey diyor ki evet, benim programımda söylediğiniz isimleri hiç bağlamadık. Harun Bey, size de cevap vermiş olayım. Selamünaleyküm Çağatay hocam, Allah razı olsun, gönüllerimize dokunuyorsun, saygılar. Aziz Gökdemir, benden saygılar, selamlar, amin diyen Vistradro Bay Şahinoğlu, isminizi bilmiyorum ama gelen mesajlardan yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. Çok teşekkürler satılmış Şınar'a da çok teşekkür ediyorum. Yine buradan yukarıdan aşağıya devam edelim. Ömer hocalara teşekkürler. Mesajlar o kadar çok ki inşallah arada bir tane bile kaçırmıyorumdur. Abi Beşiktaş'a helal olsun. Senin gibi restler sunuyor resmen demiş. Estağfurullah. Muhammed Bey, sevgiler. Ne güzel sözler. Yaşar Bey, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş tam gol atıyor, seviniyorum demiş. Tabii yani ben de dün maçtaydım. Canlı canlı izledim. Ve bence maçın adamı Beşiktaş taraftarıydı. Galatasaray'a yeni rakip yükleniyor demiş Yunus Emre Tan, mesajını paylaşmış. Saate de bakıyorum bir yandan çünkü çok önemli spor yazarlığı da telefonun diğer ucunda. Telefon etmemi bekliyor. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar Cem Özdemir. Ona da selamlar olsun. Devam ediyoruz. Evet, bakalım Emin Bey. Okulun ilk günüydü, Fenerbahçeli çocuklar maalesef yine ağlıyorlar diyor. İstanbul'dan Ercan Ülker, ne kadar güzel şeyler söylediniz. Rabbim sizin de işlerinizi her zaman rast getirsin inşallah. Benim de her zaman ağzımdan dilimden hiç eksiltmediğim dualardır. Allah kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı eylesin. Çok çok teşekkürler. Barış Kaya yok, söyledik yani, taktığımız tabii ki bir şey yok. Biz burada işimizi yapıyoruz. Gönüllerimiz bir. Ben gayet biliyorum. Ha tamam, şimdi anlaşıldı. Teşekkür ediyorum Harun Bey'e de. Açıklamasını da yapmış. Valla çok mesaj var. İnanın arayamıyorum. Şu anda spor yazarlarında söz verdiğim için. Ettiğin dua tam da bana geldi hocam, Allah razı olsun demişler. Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kırklar elinden selam Kenan'a da. Bu arada Instagram'da Çağatay Hoca, benim Instagram adresim, buraya da yazabilirsiniz. Uğur Çuhadar, gönüllerin şampiyonu şanlı Beşiktaş, muhteşem taraftarına selamlar olsun demiş. Hakan Ogündür her zaman olduğu gibi, o da iyi yayınlar dileklerinde bulunmuş. Cihan Aslancan, yarın akşam Trabzon'da Osimhen oynayacak mı, bilginiz var mı hocam demişler. Osimhen bugün gene denenecek ama Trabzon'da oynamayacak. Yani çok çok büyük bir ihtimal, daha da fazla hatta, bilginiz olsun. Bir de bana çok çok sorulan sorular var, bayağı geldi. Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'le yolların ayrıldığına dair sosyal medyada haberler dolaşıyor. Bunların hiçbirine inanmayın. Fenerbahçe'de teknik direktörde, sportif direktörde Oğuz Çetin de görevine devam ediyor. Bunlar birinci ağızdan size en doğru haberleri her zaman biliyorsunuz ki paylaşmaya çalışıyorum. Hakan Başdoğa teşekkürler. Instagram'da beni takip almış. Rıdvan Bedir'e de çok teşekkürler. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir ara verelim. Çünkü durmuyor mesajlar. Hiç de durmasın. Hiç zaman kaybetmeden o zaman şöyle yapalım. Günün ilk telefon bağlantısıyla başlayalım. Çünkü telefonun diğer ucunda şimdi arıyorum bir yandan. Çok önemli isimlerden bir tanesi var. Ve şu anda da evet aramaya başladım. Telefonun diğer ucunda, telefonumuza da bakarsa, çünkü sözleştiğimiz saatte tecrübeli gazeteci, genel yayın yönetmeni, spor yorumcusu, hepimizin çok yakından tanıdığı isim sevgili Mehmet Ayan. Radyo Gala yayınımıza hoş geldin sevgili dostum, nasılsın?
1: Merhaba Çağatay, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum güzel sözlerin için.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sesini duyduk, daha iyi olduk Mehmet Ayan. Çok vaktini almadan, dün akşam da maçta da beraberdik. Beşiktaş Marsilya maçı için bir özet rica edeceğim senden. Daha sonra da Trabzonspor Galatasaray maçı için.
1: Şöyle söyleyeyim, dün akşam Beşiktaş sahada iyiydi. Çok iyiydi. Yer yer özellikle 20 ile 40 arasında biraz da oyunu rakibe verse de, ama Beşiktaş'tan daha iyi olan bir şey vardı dün akşam. Şey diyorum çünkü yani Türkçemizde kendi başına hiçbir anlama gelmeyen, cümle içerisinde her anlama gelen kelimedir şey. Hı hı. Eskiler efradı cami ayarı mani olarak tarif ederler. Abi o yani taraftar, yani korkunç bir şey. Yani ben biliyorsun Beşiktaş tutan birisi değilim. Ama bütün tezahüratlara eşlik etmeye gayret ettim bulunduğum yerden. Çünkü ilk yarıyı basın tribünde, ikinci yarıyı arkadaşlarımla aşağıda seyrettim. Yani bir kere Beşiktaş taraftarına aykırı bir parantez açmak lazım. Normal Beşiktaş taraftarı bu. Ama bu spesiyalite gösterdiler bize. Yani ben Liverpool maçında da 2008 yılında stadyumdaydım. Benzer bir Beşiktaş izlerim taraftar olarak.
0: Bir de Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var Mehmet Ayan, tabii haftanın ya, en çok...
1: Beşiktaş maçıyla ilgili birkaç teknik bir şey anlatayım. İstiyorsan çünkü yani tekrar özetleri izledim, hatta şimdi tekrar önünde özetler var. Yani bu İlhan Fakınlı'nın ceza sahasında, Orkun'un ceza sahasında, Serna'nın ceza sahasında benzer pozisyonlarda topla buluşmasının hocalıkla alakası var. Yani Beşiktaş dandun şut adam bir takım değil. Beşiktaş bu setleri çalışmış bir takım. Beşiktaş ceza sahasında orta yapalım bir tanesi kafa vursun tadında bir takım değil. Örnekse Beşiktaş'ın ikinci golü öncesinde Serna'nın aynı pozisyondan bir tanesine daha girip yandan dışarı vurduğunu görüyoruz. Örnekse Orkun'un ceza sahasında bazen hazırlayan bazen hazırlanan oyuncu olduğunu biliyoruz. Tekrarlıyorum yani 20 ile 45 arasında golünün yendiği 29 dakika dahil olmak üzere Beşiktaş onu biraz verdi ama onun ötesinde de oynadığı oyunla, bütün setleri doğru oynamasıyla ve bilerek çalıştırılmış işlerle çok kıymetli bir Beşiktaş oyunu gördüğümüzü söyleyeyim. Ama dün akşamın ikinci iyi şeydi oyun, oyuncular, Beşiktaş ya da hoca, ama dün akşam bir taraftar gördüm ki yani 2008'de de görmüştüm.
0: Aynı zamanda hakem değildi değil mi Mehmet Ayan? Hakeme dair de bir şeyler söylemek ister misin?
1: Hakemlik bir maç olmadı.

0: kararı, yani hakemin verdiği hangi kararın neresinden tutabiliriz? Yani rakibin bence fazla direnç gösteremediği, rakibin mukabele edemediği, Beşiktaş'ın tek taraflı olarak özellikle maçın 60-70 dakikasında hüküm sürdüğü bir karşılaşma oldu. Ama tekrarlıyorum, herhalde hoca da oyunun o 20 ile 45 arasındaki 25 dakikasının özellikle o golü atan Abdallah'ın bir pozisyonu daha var. Aynı pozisyonlardan bir tane daha girdi. Sonra top uzaktan dışarı çıktı ama orada da hoca herhalde çok ciddi bir şekilde ele alacaktır. Mesela şimdi tekrar önümde pozisyon var. Yani aynı setler bak. Hep ceza sahası içerisinde sol tarafta Vaslav Černý, merkez içerisinde ise Fakılı ya da işte Trozant ya da Orkun gibi Vlahovic bağlantılarını kullanarak olağanüstü işler çıkıyor Beşiktaş'ta. Yani bunların hiçbir tanesinin iyi oyuncuyla anlatılır bir hali yok. Bunların hepsi bak, Orkun'un 45 artı 2'de kaçırdığı pozisyon var. %100 gol pozisyonu aynen Vlahovic bağlantısı. Yani dediğim gibi Orkun bazen bağlantı oluyor, bazen bağlantıyı kuran oyuncu oluyor. Yani bağlantının içine yer alan oyuncu oluyor. Çok kıymetli işler bunlar.
1: Çok da mesaj geliyor sevgili Mehmet Ayan. Yurt dışından Tuncay Toraman diyor ki Hollanda'dan, Mehmet Ayan abi ne zaman radyoya geri dönecek? Yıllardır kendisini dinlerim ve çok özledik diyor.
0: Ben de çok isterim radyoda olmayı ama rahmetli annemin harika bir lafı vardır. Alan olmayınca satanı ne yapayım derdi. Dolayısıyla teklif geldi de biz reddettik.
1: Peki. Bu arada ya Mehmet Ayan yazılarında da ben genelde her hafta köşe yazılarında buradan okuyorum dinleyicilerimize. Ya Türkçemizin unutulan kelimelerini o kadar yerli yerinde ve o kadar güzel kullanıyorsun ki seni ayrıca tebrik etmek istiyorum.
0: Ama abi bir sermaye, yani sen çıkıp işte Tuncay kardeşimize selam olsun, o bize Hollanda'dan yazacak, Mehmet abi özledik diyecek. Niye, neyini özlüyorsun? Yani Gül Cemal'in özlediklesin, işini özlüyorsun. İşine radyoculuk. Radyo nedir? Sestir. Yani radyo nedir? Sözdür. Biz zaman zaman sesimizi yükselttik ama hep sözümüzü yükseltme tarafında olan insanlar olduk. Hep söz yüksek olsun istedik. Sözü yükseltmek için de kaldıraç Türkçe oluyor yani. Sermayen Türkçe.
1: Evet, yarın akşam da Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var. Büyük bir ihtimalle bize son gelen bilgilerde Osimhen'in oynamayacağı şeklinde. Bu maçla ilgili de değerlendirmeni rica edeceğim senden Mehmet Ayan.
0: Başakşehir maçından yazdığım yazının arkasında duracağım. Bir takımın kim olursa olsun, ben 9 numara olmasa bile Maradona gibi bir köşede televizyondan da olsa canlı izledim. Paolo Rossi hayranıydım. İşte o dönemlerde forvet olarak kim, yani sadece 9 numara değil forvet olarak kimi düşünüyorsan, işte Baggio'sundan efendim Tutki Boniek'inden Tutki bir sürü insan, şimdi aklıma gelmiyor, bir sürü dünyanın en büyük golcülerini izledim ama ben herhangi bir maçta izlediğim binlerce futbol maçında bir takımın santraforunun cinsi niteliği ne olursa olsun, az önce saydığım büyük oyuncular dahil olmak üzere cinsi niteliği ne olursa olsun, o oyuncu oyundan çıktıktan sonra hücum gücünün düştüğünü gördüm de savunma gücünün düştüğünü binlerce maçta hiç hatırlamıyorum. Şimdi Osimhen'le Galatasaray'ın hücum gücü düşmüyor sadece. Ya bir takımın savunması düşer mi Osimhen yokken? Yani onu Başakşehir maçında 16. dakikada attığı golün ardından 1930'da çıktı yanılmıyorsam, onu kalan 60 dakika içerisinde güldür güldür hissediyorsun. Bu hiç olumlu bir şey değil. Şimdi diyeceksin ki ya Kocaeli maçında da Galatasaray Osimhen'sizde. İyi de o Kocaeli maçında oynamayı değil önce tutmayı gayret eden bir Kocaeli spor söz konusuydu. Başakşehir değildi. Zaten Nuri Hoca sonra Kemal maçında kaybetti de arada Galatasaray maçında takımını yükseltmeyi bekliyordu. Bir de Osimhen çıkınca iyice Galatasaray üzerinde stoperlerin önünde oynamasıyla yükselmiş oldu. Yüklenmiş oldu. Şimdi muhtemelen benim bu sözünü ettiğim konuyu gerek yeni hocamız Reis, gerekse Trabzonspor'un mevcut hocaları, yani her ne kadar görevden ayrılsa da Hüseyin Hoca, Ergin Hoca, bunların hepsi rapor halinde. Fatih Hoca şeyden geldi, kondisyoner Samsun'dan. Bunların hepsi hocanın önüne raporlanmıştır. Hocanın zaten Galatasaray'ı bilmemesi, Osimhen'i tanımaması söz konusu değil. Şimdi dolayısıyla Osimhen söz konusu değilse Galatasaray hücumdan önce savunmada çaptan düşen bir takım haline gelmiş vaziyette. Okan Hoca da buna karşılık bence biraz daha puan cetvelinde de bulunduğu yer nedeniyle biraz daha güven oyununun inşasını sağlayacaktır. Ben Galatasaray'ın yarın akşam

0: gün tekrar zamak için sahaya çıktık. Hiç kimse kaybetmek için sahaya çıkmaz. Ama bir güven oyunu oynayacağını, Lemina bilmiyorum, Osman'ın çıkmıyor ama Lemina'yı istiyorum, onu bilmiyorum. Lemina'nın da varlığı söz konusu olsa güven oyununu yükselteceğini düşünüyorum. Yani yarın akşamdan bir beraberlik çıkarsa bu beraberlik Galatasaray'ın da işine gelecektir. Ve Trabzonspor için de yeni hocayla çok böyle absürt bir şey söz konusu olmayacaktır. Sonuç itibariyle ben yarın akşamki karşılaşmada Osimhen'sin Galatasaray'ın galibiyetten bir tık geride olduğunu düşünüyorum. Ama tüm bu konuştuklarımız 14-20 itibariyle Osimhen çıkar, oynar, dediklerimizin hepsini çöp atın.
1: Mehmet Ayhan, tabii çok mesaj geldiği için üzerimde kalmasın. Harun Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Lig Radyo'da Mehmet Ayhan'ı her gün dinleyen birisi olarak size de hep selam söylerdi. Çok iyi hatırlıyorum. Kendisine çok çok selamlar demiş. Onur Bey de diyor ki, Mehmet Ayhan bir radyo ekolüdür. Onun sesini her duyduğumda arabamın hızını düşürür. Kendisini can kulağıyla dinlerim. Kendisine selam olsun. En kısa zamanda radyoda onu da duymak istiyoruz demiş. Çok çok teşekkür ediyorum Mehmet Ayhan sana.
0: Biz gazetecilik eğitimi alan radyocular. Öyle anlatalım yani derdimiz. İnşallah bir gün hep beraber oluruz.
1: İnşallah, ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar Mehmet Ayhan. Evet, sizler tarafından yine istenilen isimlerden bir tanesiydi Mehmet Ayhan. Şöyle bir telefon defterimi alıp hemen sizlerle bir yandan da konuşurken, en çok istenilen isimlerden bir tanesiyle, yine sürpriz isimlerden bir tanesiyle devam etmek istiyorum ki özellikle Fenerbahçeli taraftarlar, hocam ne zaman bağlayacaksın, hocam Murat Aşık'ın sesini duymak istiyoruz, hocam lütfen dediler ve Sports Dijital'den 3 Dijital'den sevgili Murat Aşık'ı da bugün aradım, kendisinden rica ettim, her zamanki gibi yine bize kırmadı. Murat Aşık, hoş geldin Radyo Gol'e. Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, teşekkür ederim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Yarın Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var, dün gece Beşiktaş Marsilya vardı ama Fenerbahçeli taraftarlar da Murat Aşık bizim için neler söylemek ister diye bir sürü soru aldım, bir Fenerbahçe değerlendirmesi rica edeceğim senden sevgili Murat Aşık.
2: Tabii ki yani Fenerbahçe şimdi özellikle Beşiktaş sezonu çok flash bir giriş yaptı. Özellikle son birkaç sezondur çok erken kopuyorlardı. Gerek lig gerek Avrupa'dan. Bu sezon işte doğru teknik adam, doğru futbol, daha doğrusu doğru futbol direktörü, doğru teknik adam, doğru yapılanmayla şu anda lige çok iyi girdiler, hem lige hem Avrupa'ya. Öncelikle Beşiktaşları tebrik ederim. Fenerbahçe'ye dönecek olursak, Fenerbahçe'de biraz sancılı günler yaşanıyor, sıkıntılı günler yaşanıyor. Daha ilk seçildikleri günden itibaren tartışmalı bir sportif direktör Oğuz Çetin. Üzerine çokça tartışma olan bir teknik direktör İsmail Kartal. Üzerine çokça tartışmanın olduğu ve bu tartışmanın genelde haklı olduğu bir teknik heyet. Yardımcılar, işte gerek kariyerleri gerek bugüne kadar Fenerbahçe öncesi yaptıkları sürekli tartışma konusu olan böyle bir ekip. Gerekse de transferin son günde, transfer kapandıktan sonra ya belki 11 anlamında iyi bir kadro kuruldu ama ya alternatifler anlamında takım sanki geçen senenin gerisine gitti diye eleştirilen bir yönetim kuruldu. Yani Fenerbahçe'de eleştirilmeyen neredeyse hiçbir departman yok. Buna rağmen şampiyonlar ne kalındı 18 yıl aradan sonra. Orada ya acaba ama hani biz, evet herkes yanlış da düşünmüş olabilir. Futbol böyledir. Herkesin doğrusu kendine ama doğru tek günün sonunda. Ya acaba mı oluyor mu derken ki Gençler Birliği mağlubiyeti. Sonra o maçtan sonra Lyon maçı, şampiyonlarına giriş. Oh tamam iyiyiz. Gençler Birliği yol kazasıymış. Beşiktaş derbisi. Ya Allah Allah, bu takım iyiydi hani. Ne oldu bu takıma? Sonra Roma maçı. Ya Beşiktaş da kazaymış herhalde. Yani konsantre olmuş takım abi. Antep maçı bence işin şeyi. Artık mazeretsiz bölümde olan bir maç Antep çünkü. Yani artık sığınacağım bir liman yok. Bence kötü bir oyun. İsteksiz bir oyun kötüden çok. Şimdi Beşiktaş takımı kazanır kaybeder. Çok istekli Beşiktaş. Çok iştahlı. Galatasaray Kocaeli Spor maçı. Osimhen yok. Galatasaray iştahlı. Çok pozisyon buluyor. Atamıyor ama pozisyona giriyor. Ya Fenerbahçe Antep'e gidiyor. Aşırı yavaş oynayan bir takım. Oyuncular, hocamız diyor ki maçtan önce, oyuncular benim geri dönmeme çok mutlu oldu. Ben öyle sahada mutlu bir oyuncu grubu görmedim açıkçası kendi adıma. Ya evet, duran toptan bir Greenwood'un işte frikiği var. Bir tane Kerem'in şutu var direkten ha.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
2: Ama sen de sayısız maç izliyorsun, hepimiz izliyoruz, dinleyicilerimiz de izliyor. Abi ben böyle hani güçlü bir takımın derece güçsüz bir takım oynadığı maç. Eğer 0-0

0: Diyorsa şunu beklerim. Abi demek ki güçsüz takımın kalecisi maçın yıldızı oldu herhalde yani bu maç böyle bittiğine göre. Ve güçlü takımın hocası da biz her şeyi yaptık bir tek gol atamıyor dediğime göre. Abi baktığında Tobias Gaziantep kalecisi Ederson'la aynı sayıda kurtarış yapmış neredeyse. Hani öyle bir dominasyon da yok Fenerbahçe'nin oyunda. Hı hı. Maalesef sıkıntılı süreçler işte istifalar, geri dönüşler. Yani bu milli takım arası çok iyi gelecek Fenerbahçe'ye. En azından bir 3 hafta bir huzurlu bir dönem geçirecek. Tabii Eyüp maçını kazanmak kaydıyla.
1: Sevgili Murat Aşık, şu anda 20'yi geçti sorular. Çağatay Hocam, Murat Bey'e sorar mısınız? İsmail Kartal'ın gitmesi için illa ligi kaybetmek mi gerekiyor? Henüz her şey bitmemişken neden bir kan değişikliği olmuyor demiş Emin Bey.
0: Vallahi Emin Bey'e %100 katılıyorum. Ya maalesef Emin Bey şöyle bir şey uydurdular Fenerbahçe'de. Yani sezon devam ederken hoca değiştirilirse Fenerbahçe başarısız olur. Ya Fenerbahçe zaten 12 yıldır başarısız oluyor. Yani hoca değiştirmediğinde de başarısız oluyor, değiştirdiğinde de oluyor. Ya ben böyle futbolda kesin yargılara karşıyım. Ya bu bir anayasa maddesi mi? Sezon devam ederken hoca değiştirilmez. Benim aklımda örnekler var abi. Tudor Galatasaray'la başladı. Kötü de başlamadı. 3. ya da 2.
1: evet,
0: ligde. Tudor gitti. Fatih Terim geldi, şampiyon oldular. Daha önceye gidelim. Prandelli ile başladılar sezona. Hı hı. Çok kötü başladılar. Hamza Hamzoğlu geldi, 3 kupa aldılar. Beşiktaş Schuster ile başladı yanlış hatırlamıyorsam. Kötü başladı. Mustafa Denizli geldi, şampiyon oldular. Yani bu devam ederken hoca getirilmez şey nereden çıktı bilmiyorum. Sayın Başkan da muhtemelen o geçmiş tecrübelerine göre ya ben değiştirmem, aynı hocayla devam ederim mantığında, ama ben Emin Bey gibi düşünüyorum. Abi, bir şey olmayacak gözüküyorsa bence neşlere erken vurmak lazım. Çünkü iş işten geçebilir.
1: Serkan Bey diyor ki, Murat abi, Talişka'nın ahını mı aldık biz acaba?
0: Ya ben bu ah işlerine çok şöyle takılmıyorum Çağatay. Sonuçta para alıyor adam. Hani ah bedava gitmiyor. Hani şunu diyebiliriz ama.
1: Ahın da bir bedeli var değil mi?
0: Ya var tabii yani. Hani bedava olmuyor ahlar. şöyle yani ben sadece yine kadro planlamasından diyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunda biri U23, biri yetişkin. İki tane sağ bek var yabancı. Yani acaba Fenerbahçe'nin elinde tutması gerek iki tane sağ bek miydi farklı yaş gruplarında, yoksa Türkiye Ligi özelinde ve özellikle derbi dışındaki maçlarda, yani bu da yaklaşık 28 maça denk gelir, o 28 maçın lig için bug'ı olan Talişka'yı mı tutardın? Ki sezonu da çok iyi başladı Talişka. Valla ben kendi adıma Talişka'yı tutardım. Ben orada bir planlama hatası olduğunu düşünüyorum. Yani Semedo olmasaydı Fenerbahçe'de bugün, Fenerbahçe orayı devre arasına kadar en azından Oğuz Aydın, Mimović ve Mert Müller'le götürebilir miydi? Ya bana soruyorsan götürebilirdi. Ama yönetim böyle karar verdi. Gördüğümüz, şu ana kadar gördüğümüzde yönetimin burada yanlış karar verdi.
1: Evet. Murat'cığım, son olarak şunu da sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi için şansını da bir değerlendirebilir misin?
0: Ya şimdi Fenerbahçe kadrosu, ben hep söylüyorum. Fenerbahçe 11'i Şampiyonlar Ligi kadrosu. O şeyde çok oynamış. O arenada çok oynamış. O arenayı çok iyi bilen işte Ederson, Ake, Skriniar, Lukaku, efendime söyleyeyim Asensio. Asensio'nun 4 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var ya, bu çok dünyada çok fazla futbolcunun sahip olduğu bir şey değil. Hatta Marcelo geçen esprisini yaptı. Dün bir video düştü önüme, bir Barcelona'yı kızdırmak için. Kaç Şampiyonlar Ligi kupan var senin diyor. Barcelona'dan fazla diyor Marcelo. Bir o kadar da Asensio'nun var işte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Hı hı. Ama sorun şu. Fenerbahçe şimdi önümüzde bir 20 milli aradan sonra bir 27 gün var. Yani 11 Ekim ile 8 Kasım arasında 27 günde 9 tane maç oynanacak. Ya burayı nasıl kaldıracak Fenerbahçe? Ağırlığı nereye verecek? Ya Fenerbahçe ligde rotasyon yapmıyor İsmail Hoca. Şimdi abi ya ligde rotasyon yapacaksın ya Avrupa'da ya bir şey yapman gerekiyor. Bir yeri tercih etmen gerekiyor. Ama ben Fenerbahçe'nin büyük takımlara karşı, iyi takımlara karşı daha iyi oynadığını düşünüyorum. Çünkü bence bu Fenerbahçe'nin bu takımı topu rakibe verip o geçişi kovalamaya daha müsait bir takım. Yani kendi sahasında bekleyip özellikle iki stoperi yaşlarından ötürü çok hızlı değiller ama kapandığın zaman çok etkiler dar alanda. Ben o yüzden atıyorum. Mesela Aston Villa deplasmanında içerideki Liverpool maçlarına Fenerbahçe'nin iyi oynayacağını düşünüyorum. Ama acaba Lask Linz'e karşı nasıl oynayacak? Acaba Slavia Prag'a karşı nasıl oynayacak? Tabii ki gönül ister ki puanlar alabildiğimiz kadar alalım ve burayı bir üste taşıyalım. Ama bana soruyorsan benim için olmazsa olmazı lig şampiyonluğu. Ya çünkü lig şampiyonu olunca oraya direkt gideceğiz zaten seneye yine. Yani Şampiyonlar Ligi'nde daha önümüzdeki birkaç sene gidebilirsek direkt başarı hedefleyebiliriz. Ama 12 sene, 13. sene bu sene ligde. Ya bu sene de olamazsan seneye 14-15 öyle gidecek diye korkuyorum. Ama dediğim gibi eğer bu kadro sağlıklı kalırsa, doğru antrenör edilip doğru rotasyon uygulamalarıyla iki kulvarı bir arada en azından Ocak ayına kadar başarıyla götüreceğini düşünüyorum.
1: Adem Bey sana çok selamlarını, saygılarını iletmiş. Fenerbahçe'mizin kendisine rakip aramasına gerek yok. Tam mutlu olacağımız bir Roma maçının daha futbolcuların üzerindeki teri kurumadan hocamızın ortaya attığı bir moral motivasyon düşüklüğü ne bekleyeceğiz ki takımdan demiş.
0: Ne kadar güzel söylemiş. Valla ben yayındaydım. Ya tam Roma böyle tam şeyle başladık hatta yani ya. Bu galibiyet İsmail

0: Kartal'ın eseridir. Çok doğru oyun falan derken abi önümüze mesaj düştü. İsmail Kartal istifa etti. Ben de hatta güldüm yayında. Ya i̇nsanlar da zannediyor ki ben İsmail Kartal'ın istifasına güldüm. Hayır yani. Herhalde birisi espri yapıyor dedim. Ya şimdi böyle konuyu, bir gece.
1: Murat, o konuyu lütfen bir daha açıklar mısın? Yani yanlış anlaşılma var burada. Herkes duysun istiyorum. Sosyal medyaya da düştü. Murat aşık olarak lütfen cevap verir misin?
0: Ya ben İsmail Kartal'ın gidişine niye güleyim? İsmail Kartal'ı sevmeyen bir insan değilim ki. Ha, Fenerbahçe teknik direktör olarak yeterli görmüyorum. Bu ayrı. Ama İsmail Kartal'ı ben insan olarak 40 sene yakındır tanıyorum. Çok da severim hocayı. O anda gerçekten, şimdi şöyle oluyor biliyorsun, hepimiz yayın yaparken böyle alttan arkadaşlarımız WhatsApp gruplarında böyle espriler yapabiliyorlar. Abi şimdi şöyle oldu olay, yani Roma'yı yenmiş, yani berabere kalmışım ama iyi bir oyun oynamışım. Roma'yı elimden kaçırmışım, domine etmişim, pozisyon vermemişim. Abi tak İsmail Kartal istifa etti diye benim bir gülme aldı, tamam mı? Hı. Yani yok artık dedim, hani zırvalığın bu kadar da fazla dedim hani esprinin. Abi sonra rejiden bağırdılar içeriden bize, yok doğru doğru diye. Abi doğru dedikten sonra zaten ben de şok oldum. Ve bir şey söyleyeyim, burada hatalı olan öyle bir güzel bir gecede gülen bir insan mı yoksa istifa eden bir insan mı? Bunu da kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Gerçekten dinleyicimizin söylediği gibi Fenerbahçe'den hevesi kursağında kaldı o akşam.
1: Teşekkür ediyoruz Murat Ağacık bu açıklamaların içinde.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hüseyin Bey, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı mı daha yüksek yoksa Beşiktaş'ın mı? Murat Ağacık ne der diyor.
0: Ya bugün tabii ki böyle bir dönemde özellikle lig ve Avrupa'da gümbür gümbür giderken şimdi ben Fenerbahçe dersem ya kardeşim sen de ammamigoluk yapıyorsun derler. Abi. Bugün için yani bugün ayın 18 Eylül, 18 Eylül Cuma 14.30 itibariyle Beşiktaş'ın daha çok. Ama diyorum yani şimdi hafta sonu Ahmet'e kaybetti Beşiktaş. Fenerbahçe Eyüp'ü yendi. Başka bir şey konuşuruz o zaman. Ya da milli aradan döndük. Fenerbahçe gümbür gümbür başladı. Gitti Galatasaray'ı Ramspark'ta yendi. Ben o zaman nasıl Beşiktaş diyeyim? O zaman tabii ki Fenerbahçe derim. Ama şunu diyebilirim. Ya bu sene ikili bir yarış olmayacak. Bu sene bence Trabzonspor hoca değişikliğiyle beraber dörtlü bir yarış olacak. Ve son ana kadar nefes nefese gidecek.
1: Emrah Bey de Murat abi ben çok seviyorum hocam demiş. Lütfen sorar mısın? Rafael Leao gelmeden Fenerbahçe'ye gelseydi başarılı olur muydu?
0: Abi benim için orada bir söylemem var. Ben istemem diye. Şöyle oyuncu tipi olarak çok isterim. Fakat Rafael Leao'nun biraz problemli bir karakter olduğu söyleniyor İtalya'da. Hatta Milan kulübü Portekizli bir hoca getiriyor biliyorsun. O hocaya bile sormuyor tutalım mı diye. Sonuçta vatandaşın kulüp satma kararı alıyor. Bak oyunculuk yetenekleri. John Duran gibi düşünelim ya. Kafayı sahaya verirse müthiş oyuncu. Kim istemez ki? Fakat John Duran gibi kafayı sahaya vermezse de evlerden ırak. Şöyle bir şey söyledik ama biz sezon başı Çağatay çokça söyledik. Vedat Muriç'i aldıktan sonra özellikle Fenerbahçe ve yabancı sınırı varken ben dedim Fenerbahçe'de karar verici olsam sol önde oynayabilen ama Vedat'ın olmadığında santrfor özellikle bir oyuncu bakarım. Kimdir? Evet. Rashford'tır mesela bu. Kimdir alternatif? Leao Lille'de oldukça fazla sayıda maç santrfor oynadı. Yani böyle bir oyuncuya Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardı ki bence Ocak transferinde zaten Sayın Başkan da diye birkaç takviye yapacağız. Bence muhtemelen oraya bir tane takviye yapacak Fenerbahçe.
1: İzlemiştim zaten ben de senin bu açıklamalarını hatırlıyorum. Sevgili Murat Aşık.
0: Teşekkür ederim.
1: Bizleri kırmadığın için çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah. Şimdi ne demek her zaman.
1: Şimdi inşallah.
0: Size de iyi yayınlar. Hoşça çok teşekkür ederim.
1: Sağ olasın.
0: Görüşmek üzere.
1: Murat Aşık'ı da bağladık. Fenerbahçe dedik. Trabzonspor dedik. Galatasaray dedik. Bakalım sırada kim var? Ardı arkasına yayınımızda tabii ki Türkiye'nin en çok dinlenilen, en çok izlenilen, takip edilen tüm spor yazarlarını burada ağırlamaya devam ediyoruz. Bir yandan da mesajlarınıza baktım ama 0212 273 1010 telefon numaramız. Instagram'da da takip almak isterseniz Çağatay Hoca benim Instagram adresim. Şu anda cep telefonundan isim yazdığım zaman neden aramıyor cep telefonu diye acaba bakıyorum ama bir kilitlenme oldu galiba. Bir kere daha bakalım. Evet şu an aramıyor. İlk kez karşılaştım bu sorunla da. Neyse sizlerin mesajlarını okurken ben buna bir kere daha devam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Instagram'ımı açıyorum. Rica ederim Hakan Bey. Çok teşekkürler. Nejat Yılmaz adam gibi adam konuğun Sayın Murat Aşık selam demiş. Murat'a da iletirim selamlarınızı hiç merak etmeyin. Bana ilettiğiniz selamlar bu arada tüm spor yazarlarına da gidiyor. Çünkü ben ekran görüntülerini alıp onlarla da paylaşıyorum. Sezgin Çağman teşekkürler. Ferhat Yıldız değil Fahrettin Yıldız galiba çünkü öyle yazıyor. Rıdvan Bedir'e teşekkürler. Zaten Hakan Bey'e de teşekkür etmiştik. Instagram'da takibi alan arkadaşlarımız da yayında söyledik. Ben en iyisi WhatsApp'tan arayayım sevgili Ali Aydın'ı. Çünkü normal telefonda arama yapmıyor. TV Bu'dan Ali Aydın bakalım.

0: Saat 14.30 demiştik sevgili Ali Aydın'a. Ali Aydın da TVBu'dan, o da yılların gazetecisi. Beşiktaş'ın sevilen yüzlerinden. Ali Aydın, hoş geldin Radyo Gole yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ali, Beşiktaş, Marsilya. Harika bir Beşiktaş izledik ama onun öncesinde galiba taraftardan da bahsetmek lazımdı, değil mi?
1: Yani maç öncesi, maç sonu. Yani tek kelimeyle muhteşemdi. Tabii bir ara Beşiktaş 1-1 olunca biraz seyircide de biraz düşmeler oldu. Ama ondan sonra ikinci golle beraber tekrardan bir hareketlenme oldu ve müthiş bir atmosfer var bu. Tek kelimeyle muhteşemdi açıkçası. Dolayısıyla başarıdaki en büyük mimarların başında Beşiktaş'ın taraftarı geliyor. Tebrik etmek lazım onları ben.
0: Peki şimdi Beşiktaş bu moralle de bir pazartesi günü Ahmet maçı oynayacak. Bu karşılaşmada...
1: Pazar mı, pazartesi mi?
0: Pazartesi.
1: Sanki pazar günü. Ben pazar diye biliyorum ama.
0: Ben pazartesi 20 diye biliyorum. Çünkü pazar... yani artık senin benden daha iyi biliyor olman lazım Ali Aydın. Ya dur, açalım bakalım şimdi. Benim de aklıma bir kurt düştü yani şu anda. Ben pazartesi 20 diye biliyorum. Çünkü pazar akşamı saat 5'te de Fenerbahçe'nin maçı var. Yarın Trabzon Galatasaray.
1: Bakalım.
0: Avrupa maçından 3 gün sonra oynuyor ya.
1: Şimdi ilgi ara var ya, ben bir de o yüzden çağırıyorum.
0: Sen de bir bakarsan diye şimdi.
1: Aklımda kalmış. Oğlum doğru da. Bakıyorum, bakmaya çalışıyorum.
0: Bu arada dinleyicilerimiz yazsın, hemen yazarlar. Yok, dinleyicilerimiz hiç merak etme, anında yazar. Ben de sana söylerim. Pazar diyorlar.
1: Tamam,
0: doğru. Ben benim aklımda pazartesi kalmış, çok özür diliyorum. Evet, Ahmet maçı için görüşlerini alabilir miyim Ali Aydın? Deplasman, zor bir deplasman.
1: Sevgili Çağatay, tek bir şey söyleyeyim. Maçında Adana hakemiyle tartışmalı bir hakem Beşiktaş açısından. Dolayısıyla Beşiktaş'ın maçı kazanacak taraf olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bu üçlü
0: Ali, evet Ali, sesin gidip geliyor ama duyabiliyorsun değil mi?
1: Şu anda ben duyuyorum canım.
0: Ali, duyabiliyor musun bizi?
1: Anladım.
0: Ha, şimdi geldi.
1: Ben duyuyorum, siz duyuyor.
0: Ha, şimdi duyuyoruz.
1: Yani maçın hakemi tartışmalı bir hakem Beşiktaş açısından. Dolayısıyla hakem maçı etki etmediği sürece Beşiktaş'ın Ahmet karşısında galibiyetle ayrılacağını düşünen tarafım. Tabii ki de maç karşılaşmaları 3 dereceye açıktır ama Beşiktaş'ın oyunsal gücü anlamında evet, Ahmet'in de kadrosu çok iyi, onlar da çok iyi futbol oynuyorlar ama Beşiktaş bence Türkiye'nin şu anda tartışmasız en iyi futbol oynayan takımı. Takımsal bir bütüne baktığımız zaman kolektif olarak en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor. Bunu dün akşam da gördük. Bu arada da haftalardır, aylardır, yıllardır hakemleri tartışıyoruz. Herhalde dün akşam Türkiye Süper Ligi'nde maç yöneten hakemler dünkü maçın hakemine çok dikkatlice bakmışlardı. Bir maç nasıl yönetilir? Bir maç nasıl kesilmez? Bir maç nasıl aktif haline yönlendirilir? En güzelini verdi. Zaten hocaya da bu soruyu sormuştum maçtan sonra. Umarım izlemişlerdir. Bence izlememişlerdir de. Çünkü kafalarına göre maç yönettikleri için, futbolu da bilmedikleri için maalesef. Dün akşam işte Türkiye Ligi'ndeki oynanan maçlarla Avrupa'da oynanan maçlar arasındaki farkı özellikle hakem konusunda çok rahat ve çok net görebiliyoruz. İşinize hakem etki etmediği zaman oynadığınız oyunun da güzelliği ortaya çıkıyor. Aldığınız skorlar da ortaya çıkıyor. Maalesef Türkiye Ligi'nde biz bunları yaşayamıyoruz. İnşallah bir gün diyoruz, düzelecek diyoruz. 30 senedir düzelmedi. İnşallah bundan sonraki senelerde düzelir diye düşünüyorum.
0: Mustafa Bey diyor ki, Ali abiye sorabilir misin hocam? Dün akşam en çok beğendiği ilk 3 futbolcuyu bize söyleyebilir mi Ali Aydın?
1: Şimdi tabii ki de olaydan birinci sırada niye demiyorsun diyenler var ki evet doğrudur. Ama bence maçın gizli kahramanı Dušan Vlahović'ti. Topsuz alanda da yaptıkları, toplu alanda yaptıkları Yani toplu oynamada, topsuz oynamada inanılmaz işler başardı. Hı hı. Tabii ki de olaydan, ciğersiz olaydan sahanın belki de en iyisiydi ama gizli kahramanı Dušan Vlahović. Salih, o da çok bence ikinci sıraya yazarım. Yani orta sahanın ayakta kalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Dolayısıyla ikinci yarıda da hamleyi yapan hoca Agbodo'yu çıkarıp, çünkü sarı kartı vardı. Calo'yu aldı. Calo'nun oyuna girmesiyle de Emirhan'ın da toparlanması bence dikkat çekti.
0: Evet.
1: Maçta.
0: Dün akşam tabii yani ikinci yarıda özellikle alanı da çok iyi daralttı Beşiktaş. Seninle de beraber maçı izledik. Bir de İlhan Fakılı transferinde burada Önder Özen aldırdı değil mi Ali Aydın?
1: Evet. Yani, Önder Özen'i takip ettim.
0: Yani Fransa ikincilik takımından alıp da yani çok büyük bir transfer başarısı, scout başarısı değil midir?
1: Scout başarısı, Önder Özen'in başarısı. Zaten İlhan Fakılı Beşiktaş'a gelmeden önce de Önder Özen'in devamlı takip ettiği, scoutlarının da takip ettiği bir oyuncuydu. Önder Özen de zaten şunu söylemişti. Bu çocuk Fransa ikinci ligine kimse beğenmeyebilir ama bu çocuk çok iyi askerlik yaptı orada buraya. Zamanı var, iyi olacak demişti. Zaten yavaş yavaş da bu çocuk olmaya doğru gidiyor. Yani o içindeki özgüven, oyun içerisinde hiç korkusuzca topu alıp ilerlemesi son derece en önemli olaylardan bir tanesi. Hakikaten İlhan Fakılı bence 1-2 sene içerisinde Türkiye'nin en fark yaratan bir iki bilgi takımında vazgeçilebilecek bir oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Umarım bir sakatlık falan olmaz. Yani Türk futbolu adına bu çocuğa bizim çok iyi bakmamız lazım.
0: Dün akşam sadece hani sahada Vincenzo Italiano yoktu. Tribünde de Vincenzo Montella vardı. Milli takım için Beşiktaş'tan acaba hangi futbolcular tahmin ediyorsun?
1: Kendisine pek güvenmediğim için, pek de haz etmediğim için inşallah umarım Rıdvan'ı, Emirhan'ı, Orkun'u, Salih zaten onu da alacak. Bunları alır ama alması yetmiyor. İnşallah bu oyuncuları orada oynatır. Çünkü şu anda aktif olarak Türkiye'de oynayan en iyi oyuncular bunlar. Bunlar şu anda Türkiye Süper Ligi'nde oynayan en iyi oyuncular. Umarım inşallah alır. İşi bir kere de şaşırsın bakalım Montella bize.
0: İbrahim Bey diyor ki Çağatay Hocam bizim hakemler uzaktan maç yönetiyorlar. Maçı sürekli durduruyorlar. Ali Bey ne düşünür demiş.
1: Oyunu bilmedikleri için, futbolu bilmedikleri için, kimisi bilmiyor, kimisi kasten yapıyor. Yani Beşiktaş'a karşı resmen bir operasyon yapıyor hakemler çoğu. Gerisi de futbolu bilmediği için maalesef işte stajyerliğini Beşiktaş maçları üzerinden sürdürüyorlar.
0: Evet, Ali Aydın çok teşekkür ediyorum. Bizleri de kırmadın, yayınımıza katıldığın ederim. İçin. Mutlu bir hafta sonu diliyorum sana da.
1: Sağ ol, görüşürüz.
0: TV Bu'dan sevgili Ali Aydın'a da bağlandık. Onun da görüş ve düşüncelerini aldık. Bakalım. Bayağı bir mesaj gelmiş. Instagram'a da bakalım. Yunus Kalaycı çok çok teşekkürler. Ben de size çok seviyorum. Instagram'dan gelen mesajlara baktık. Diğer WhatsApp'a bakalım. Çünkü Beşiktaş maçına da birazcık daha değineceğiz. Sıradan başlayalım. İbrahim Bey'in mesajına bakmıştık zaten. İsimlerle devam edelim. Kenan Bey. Evet, dün akşam beraberdik Ali Aydın'la. Pazar maalesef diyor Miran Mustafa Paşa. Benim de tabii yani bu kadar çok maç oynandığı için pazartesiyi yanlış söyledim. Özür diliyorum tekrar. Pazar günü bizler de hata yapabiliyoruz. Devam ediyoruz buradan. Metin Bey'e çok çok sevgiler. Sizin de samimiyetiniz yeter Metin Bey.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
0: Barış Kaya'ya çok çok teşekkürler. Yine bilgilendirme

mesajları da geldi. Yılmaz Bey'e çok teşekkürler. Bafralı Oktay, Bafra'ya da selamlar olsun. Sayın Çıtlak, efsane golcü Serkan Aykut'u bağlasan olmaz mı diye. Serkan'ın bende numarası yok. Buradan devam ediyoruz. Sorunuzu sormuştum Hüseyin Bey. Fenerbahçe'nin mi Beşiktaş'ın mı şansı daha fazla diye. İltu Bey diyor ki Murat Bey üzülmesin, Fenerbahçe'miz yıl sonunda şampiyon olacak. İzmir'e de sevgilerimizi yollamıştık. Kenan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı ben Mehmet Ayan'a da ilettim. Sorularınızı sormuştuk Emin Bey. Devam ediyoruz yukarıdan aşağıya. Radyoda iki kelimeyi bir araya getiremeyen, Türkçesi berbat olan arkadaşlar yayın yapıyor. Sinan Bey, aklım almıyor demiş. Okan Erdem, Beşiktaş taraftarıyım. Dün Beşiktaş bütün futbol severleri futbol zevkini yaşattı. Beşiktaş'a bir teşekkürü ederlerse çok mutlu olurum demiş diğer takım taraftarları için de. Orhan Bey, size de hayırlı cumalar. Haleti ruhiyem gayet iyi. İç güveysinden hallice, sağ olun. Çağatay Hocam selamlar, hafta sonu TV programımız nedir demişler. İsminize bakayım. Yenal Bey, hafta sonu HT Spor'da yokum, hafta içi vardım. Pazar günü bize programlar geliyor, pazar günü yayın akışını gönderiyorlar. Biz de öğreniyoruz hangi gün programımızın olup olmadığını. Beşiktaş'ı tebrik ederim demiş, beni yanılttı diyor Harun Bey. Hocam ben Ferhat Gürses, Beşiktaş iyi gidiyor ama birazcık yüksekten uçuluyor. Fenerbahçe her sene iyi giderken yaptığı hatayı yapmasınlar. Bence anın tadını çıkarıp gerçeklerden kopmamak lazım. İki sakatlık olduğu zaman Beşiktaş da birazcık zorluk çekebilir yorumu yapmış. Baya baya mesajlar var. Bir o telefona, bir bu telefona bakıyorum. Çağatay Hocam... 3 dedik 4 oldu sevgiler demiş Beşiktaşlı Şener Akgün'e de buradan selamlar olsun. Feyzullah Kaya, Instagram'da Çağatay Hoca adresine geçtim artık. Hocam iyi yayınlar. Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ben de sizi alkışlıyorum. Uzun zamandır böyle seyir zevki yüksek, takım ruhunu yansıtan, hoca dokunuşlarıyla bir takımın nasıl oynaması gerektiğini öğreten bir maç. Fenerbahçeli oyuncuların nasıl oynanması gerektiğini de, nasıl hocalık yapılması gerektirdiğini de öğretecek bir maçtı diye düşünüyorum. Yine bakıyorum Sezai Bey. Çağatay Hocam, televizyonda söylediklerinizin aynısı birebir çıktı. Çok çok teşekkür ediyorum. Yine yanılmadınız. Estağfurullah. Biz sorduğunuz için hani sadece yorum yaptık. O anda YouTube kanalından da sorular geldiği için cevaplamış olduk. Sami Bedir. Çağatay Hocam, biz ne zaman şampiyon olacağız? Beşiktaş'ı Galatasaray'ı görünce moralimiz bozuluyor demiş. Fenerbahçeli bir taraftar olduğunu herhalde sormamıza da gerek yok bu durumda. Çünkü... Fenerbahçeli taraftarlar da şampiyon olmak istiyorlar. Bu takım bu sene muhakkak şampiyon olmalı diyorlar. Haklılar. Selim Kara'ya teşekkürler. Mesajlarınızın hepsini okuyorum, merak etmeyin. Gözümden hiçbir şey kaçmıyor. Instagram Çağatay Hoca ya da telefon 0212 273 10 10'da. Koray Bey'e teşekkürler. Ahmet Okumuş, Cengiz, Şafak, yine buradan devam ediyorum. Ahmet Bey, Seçkin, Tarık, Necati Güngör, Emre, Onur, Ramazan, Şener, Furkan, Cem Bey, Koray Bey, Timur Bey'e çok ama çok teşekkürler. İyi ki varsınız valla. Bu mesajları da gördüğümüzde işte bizim motivasyonumuz da bu diyoruz. Kolay gelsin. Oğuz Çetin'le yollar ayrıldı diyorlar. Doğru mu? Programın başında açıklamıştım. Sosyal medyada dezenformasyondur bunlar. Sözcü gazetesinde, Sözcü'de internete düşen bir haber. Haber yazılmıştır ama bilgi olarak yanlış bilgi verilmiştir. Oğuz Çetin'le yollar ayrılmadı Gökhan Bey. Hem İsmail Kartal hem de sportif direktör Oğuz Çetin'le Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Bu arada kendi düşüncesini de bizlerle paylaşmış. Bir an önce ayrılması lazım. Her gün Fenerbahçe için eksi yazıyor. Şunu anladık ki Beşiktaş dün nasıl oynanması gerekiyorsa onu oynadı. Umarım herkes izlemiştir, yorumu yapmış.
Ankara

Erdan Aydın Bey, selam olsun Ankara'ya. Beşiktaşlı Ersin Aktaş'a buradan sesleniyorum. Yarın atölyeye gelme, senin havalarını hiç çekemem demiş. Beşiktaş'ı oynadığı futbol ve galibiyeti içinde tebrik ediyorum mesajını yollamış. İyi yayınlar. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak dün izledim Beşiktaş maçında. Beşiktaş'ı gerçekten canı gönülden kutluyorum. Beklediğim bir maç oldu. Beşiktaş gerçekten bu sene çok iyi.

Bey, isimlerinizi de yazarsanız mesajların yanına. Biraz önce söylemiştim, Ahmet Ertaş, pazar günü HT Spor yok. Pazar günü liste geliyor. Dediğim gibi önümüzdeki hafta hangi gün programa çağırırlarsa o programa konuk olarak canlı yayında bizler bulunuyoruz. Recep Bey, iki tane fotoğrafı atmışsınız, şu an açılmadı. Yollardan selam olsun demiş. Sizlere de selam olsun. Farınız da açık olsun, yolunuz da Recep Bey. Çağatay Hocam, hayırlı programlar. Şanlı Beşiktaş'ımızı izlerken futboldan zevk almayan var mı? Beşiktaş şaibeden uzak, adaletli bir hakem yönetimi olunca kaliteli maçlar izletiyor bizlere. Bunun ligde de devam etmesi dileğiyle demiş. Yaşar Bey'den şu an hemen bir mesaj geldi. İsteğinizi de kabul ettim, merak etmeyin. Her gün dinliyorum, sizi severek dinliyorum. Ben Bursa'dan Yaşar. Çok teşekkürler. Bursa'ya da selam olsun. O nasıl bir İskender'dir yani? O nasıl bir dönerdir, değil mi? Nasıl oluyor bu? Ben de onu anlamıyorum gerçekten. Bir şeyi yerinde yediğinizde, mesela hani özendirmek gibi olmasın, lütfen yanlış da anlamayın, ama hani Karadeniz'e gittiğiniz zaman, işte Trabzon'a gittiğiniz zaman, Bafra'dan da yazan dinleyicilerimiz var ya, o yüzden söylüyorum. Hani Bafra pidesi yiyorsunuz, işte Görele pidesi yiyorsunuz, Trabzon kıymalısı, peynirlisi pidesi yiyorsunuz, orada güzel oluyor. Bursa'ya gidiyorsunuz, döneri, İskender'i yiyorsunuz, orada güzel oluyor gerçekten yani. Antep'e gidiyorsunuz, kebap yiyorsunuz, orada güzel oluyor. Diyarbakır'da bir şey yiyorsunuz, orada yediğiniz yemeğin tadı başka bir yerde alamıyorsunuz. Yani gerçekten menşeinde demek ki bu işi yapmak gerekiyor. İsimlerinize bakalım. Doktor Kadir diyor ki, Çağatay Hocam merhaba, aklıma garip fikirler geldi. Gerçekten Türk futbolu girişim için istiyorum. Bizim Beşiktaş'ın hocası Sayın Italiano haftada birer kez Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıramaz mı diye bir de ironi yapmış. Çağatay Hocam iyi yayınlar, İstanbul'dan Volkan ben. Beşiktaşlı olmaktan gurur duyuyorum demiş, mesajını paylaşmış. Yine bakıyoruz. Yunus Bey diyor ki, Liverpool'da oynadığı 9 yılda yalnızca 2 farklı teknik direktör ile çalışan Muhammed Salah, Trabzonspor'a gelişinin 40'ı çıkmadan 3 farklı teknik adam gördü diyor. Çok doğru tespit. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum bu istatistiği de yolladığınız için. Liverpool'da 7 sezon boyunca Klopp'la çalışan Salah, son 2 sezonda da aynı slotla birlikte çalışmıştı. Salah Trabzonspor'a geldiğinde takımın başında olan Fatih Tekke'nin istifası sonucu takımın başına geçici olarak Hüseyin Cimşir geçmişti. Bugünse takımı Thomas Reis devraldı demiş. Evet, sorabilirsiniz tabii ki Yaşar Bey. Evet, İskender'i çok meşhur Bursa'nın demişler. Tabii herkesin de karnı aç, benim de canım çekti. Instagram'da bakıyorum, Mehmet Öngel beni takip almış. Çok çok teşekkürler. Abicim selamlar, Zafer ben. Bayrampaşa'da oto yıkamamız var. Eren Yazıcıoğlu ile denk geldik. Tanır mısın bilmiyorum ama selam var. Tabii ki tanıyorum. Eren Yazıcıoğlu'na da benden çok selam söyle. Değerli kardeşimizdir o da. Hocam Mustafa ben. Beşiktaş'ımıza teşekkür ederim. Uzun zaman sonra rahat maç izlemeye başladık. Sizi de çok seviyorum. İyi ki radyo gol önüme çıktı. İyi ki sizi dinleme şansına ulaştım demiş Mustafa Bey. Kulaklarınıza sağlık. Selam abi. Gaziantep'ten Serkan. Beşiktaş'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Bir Galatasaray taraftarı olarak bana bunlarla gelin gerçekten ya. Yani bu dört büyük takım taraftarının birbirini tebrik etmesi beni benden alıyor. Özellikle Avrupa Kupası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde hep üstüne basarak, altını çizerek söylüyorum. Bakın, kazanılan bu puanlarla biz Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Direkt gideceğiz. Birinci, ikinci de direkt gidecek. Playoff'lar, ön elemeler oynamayacağız. Bu UEFA için de geçerli, Konfederasyon Kupası için de geçerli. O yüzden bu takımlarımızı muhakkak destekleyelim. Bunlar bence milli duygular. Yani vatanla ilgili şeyler bunlar aslında. Sözün özü. Çağatay abi selamlar. Serdal ben. Bugün telefon alır mısın demiş. Pazartesi günü alıyoruz biliyorsunuz. Söz milletin köşesinde. İbrahim Bey, ben Fenerbahçe taraftarıyım. Galatasaray Avrupa'da başarı için Beşiktaş'ın hocasına acilen transfer etmelidir diyor. Radyoyu dinleyen ne kadar çok Yaşar varsa hepsine selam olsun demiş. O da isimdaşlarına selam yollamış.
İstanbul'dan Bülent Selimoğlu, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum bir Galatasaraylı olarak diyor. Bugün

Harikasınız. Performans muhteşem. İzmir'den Ercan Biştaş resmen siyahtan beyaza geçmiş. Ayrıca Ahmet Spor Beşiktaş maçı için de bayağı bir bilet başvurusu yapmış diyor. Yılmaz Bey, deniz ürünlerini tercih ederim. Vallahi ben de öyle, bayılıyorum. Ayrıca sesiniz çok güzel ve dinlendirici demiş. Teşekkürler Serkan Bey. Var olun, her zaman var olun. 13 Ekim'de Galatasaray'la karşılaşacak Barcelona'nın hücum üçlüsü. Evet ya, ben dün de baktım, gol girişimlerine de baktım. Lamine Yamal 7 maç 8 gol 4 asist. Rafinha 7 maç 11 gol 3 asist. Adeyemi 7 maç 3 gol 3 asist. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaşlı kardeşlerimi kalpten kutluyorum. Yolunuz açık olsun demiş. İsminizi de yazarsanız, Adri Bular yazıyor ama tabii ismi göremediğim için. Herkese iyi cumalar diyor. Yine mesajlar geliyor. Beşiktaş'ı hem ligde hem Avrupa'da beğeniyorum. Lider biziz ama kıskanıyorum. Gerçekten nazar değmesin demişler. Okumadığımız mesaj var mı diye. Hocam bir deyim var ya, taş yerinde ağırdır. Teşekkürler. Üstadım, benim adım Özcan. Fenerbahçeliyim. Ara sıra size destek mesajları atıyorum. İsmail Kartal ne zaman gönderilir diye mesajlar geliyor ya size. Ben size söyleyeyim. Atalan Üsküdar'ı geçince durumlar böyle olunca diyor. İşte bizim hikayemizde böyle bir şey demiş. Güntekin Bey, Çağatay Hocam Türkçeniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ben teşekkür ediyorum. Erdal Saraç, programı da kapatmadan artık son mesajları da okuyalım. Yine bakıyorum, takipteyiz abi demiş Instagram'dan. Teşekkür ediyorum. Yaşar Bey'e de çok çok teşekkürler. Her gün sizi dinliyoruz. Beşiktaş'ta çok güzel oynadı diyor. Rüstem Çiftçi, Çağatay Hocam bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Gözlerimizin pasını sildi, darısı Fenerbahçe'nin başına demiş. Son olarak da, evet, ismi de zaten Adri Bulari'ymiş dinleyicimizin. Erdal Saraç Instagram Çağatay Hoca adresine takip alanlar. Halim Koç'a çok teşekkürler. Mehmet Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ve bugün de programımızda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazartesi günü Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenen futbol programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde söz milletin köşesinde, mikrofon sizde olacak. İki saat boyunca sizler konuşacaksınız. O yüzden bugün bizlere gönüllerini açan Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizlere her zaman olduğu gibi saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ben Çağatay Çıtlak, mutlu hafta sonu dileklerimle hoşça kalın.

0: Günlük Gündem sona erdi.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Güne güzel uyanmak, mutlu uyanmak herkesin hakkı tabii ki. Ama bunu bir de geceden sabaha yansımalarıyla incelemek gerekir. Avrupa Ligi'nde Kara Kartal, Dolmabahçe'de Marsilya'yı farklı yenip gerçekten geldiğine pişman ettiği bir geceyi yaşattı. 15'te İlhan Fakılı ki perdeyi açan isimdi. Hatırlarsanız dünkü programda ilk golü bulma şansının İlhan Fakılı kanadından olduğunu biz burada Refik Demirhan'la beraber konuştuğumuzda, hatta bir Beşiktaş marşı çalarken dakika 4-5 diye erken gelen bir gol diye anons etmiştim ama 10 dakika rötar yaptı bizim gol. Dakika 14-15'te gelen bir gol sonrasında gerçekten keyifli bir analiz olduğunu da söyleyebiliriz. Yapıyoruz bu sporu, her masada varız mantığıyla yaklaşmıyorum tabii ki. Sadece biraz gözlemlemek, rakibi biraz tanımak, iyi analiz edebilmek, bunlar kıymetli şeyler tabii ki. O yüzden bunu yapan bir isim varken bizim esamemiz okunmaz. Yani bir gerçek var ki, bir Italiano gerçeğini herkes çok çok iyi biliyor. Tribünlerin ondan, onların tribünden, oyun

Oyuncuların, herkesin birbirinden ne kadar keyif aldığını, mutlu olduğunu görebiliyoruz. Bunu çok abartmamak gerektiğini düşünenler de var. Ben biraz ayağı yere sağlam basanlardanım mantığıyla yaklaşıp bir olsun bizim olsun diyordum ama Marsilya'nın bitik olduğunu söyleyenler, Marsilya'nın gerçekten de abi dün neydi öyle ya ikincilik takımı gibi Marsilya'nın ninnini yapanlar gerçekten biraz şapkayı çıkartıp önlerine koymaları gerekiyor. Önüne, yanına, sağına, soluna, belki dolaba kaldırabilirler o şapkayı, fark etmez ama dünkü oyunda aslında Beşiktaş'ın sadece Marsilya'yı yenmediğini, birçok yerde galip geldiğini de gördük. Burada abartılması gereken bir konu varsa o hakkıdır. Yani artık Kasım'da havlu atmanın, 5 yıllık bir süreç içerisinde Aralık ayında ligden veda etmenin, artık kepengi kapatmak durumuna gelmenin, bu takım toparlanamayacak galiba düşüncelerinin hakim olduğu bir süreçten sonrasında şunu da beğendirememeye dönüştü aslında. Daha dur, Beşiktaş iyi bir rakiple oynamadı. İşte Çorum'u da yenersin. İşte yok ne oldu? Ne oldu Alanya karşısında? Hani o Beşiktaş'tı derken elbette yol kazaları olacaktır. Rotasyon içerisinde, oyun içerisinde belli teknik, taktik, strateji anlamındaki hatalarda elbette bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bu iyi bir rakip yok, iyi bir rakip yok derken bir derbi ve sonrasında Fenerbahçe galibiyeti, daha dur Beşiktaş bir şey oynamadı derken bir Marsilya, o zaman göreceğiz diyenler, Marsilya'da hani o da tip bir şey değil ki, zaten kötü durumdayken yakaladı. Bu Marsilya'yı işte ne bileyim Başakşehir'de yener, bu Marsilya'yı Konya'da yener, iyi bir Samsun burada Marsilya'yı da yenere döndü. Ya bu hazımsızlık gibi adlandırabileceğim onun sonrasında. Ya biraz böyle evet ya, takdir hakkını kullanabileceğiniz cebinizde var arkadaşlar. Yani hepimizin heybesinde, ceplerinde, çantasında falan bulunuyor. Biraz takdir hakkınız var. Hani onu ne bileyim mezara mı götüreceksiniz? Ne yapacaksınız yani? Onu merak ediyorum ya. İnanılmaz ya, sabah Emre'yi de dinliyorum gelirken. Bunu beğenmeme, bunu beğenmeme, ona burun kıvırma, bundan hoşlanmama. Ya elbette Galatasaray'ın da başarılarında, Fenerbahçe'nin de başarılarında bu duruma gelmenin sebeplerini, suçlularını düşünmek yerine bunu sürdürebilmek ihtiyacı bence en büyük rahatsızlığımız. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Geçenlerde bir challenge yapıldı. Herkes 80'lerde 70'lerdeki görüntüleriyle alakalı fotoğraflar paylaştı. Yapay zekaya o fotoğraflarla beraber hikayeler yazdırdı. Arabaların üstünde, işte mekanlarda, orada burada şurada o dönemin kıyafetleriyle, saç stilleriyle, gözlükleriyle, ceketleriyle, bir tane eşofman üstü var enteresan. Hani bende de var mıydı acaba diye düşündüğüm o renkli eşofman üstlerinden. İşte kaza pantolon içine sokma dönemlerinde fotoğraflar bir keyif verdi. Oradaki keyif veren şey görüntümüzdü aslında. Ama bizim hasret kaldığımız aslında o 70'lerde 80'lerde neden böyle olduğumuz konusundu. Yani o dönemde öyleyken neden aslında bu dönemde böyle olduğumuzu sorgulamamız gerekiyordu. Bizim hasret kalmamız gereken konu aslında oraya dönüyordu. Ya işte bu gerçek var. 80'lerde ne güzeldik biz. Kapılarımız açık, belki geceleri uyuyorduk. Sokakta, mahalle ortamında yaşadıklarımız, o kültürün bize yansıttıkları falan derken ne oldu da biz bu hale geldik? Biz ne ara bu duruma düştük falan gibi şeyleri aslında konuşmamız gerekiyor. Dün tabii alınan güzel bir galibiyet var. Başlangıçta nasıl başlarsan öyle devam eder gibi bir düşünce söz konusu da olabilir. Buradan yakalanmış bir hava yerine dün en güzel, en mantıklı, soğukkanlı, gerçekten realist anlamda bir düşünce teknik adamdan geldi. Biz kendi sahamızda kazanmak durumundayız. Bunu oyuncusu da kabullenmiş, bunu teknik adamı da, bunu taraftarı da onlar düşündükçe kabullenmeye başlar. Marsilya'ya gol atan Amir Murillo'nun hak ederek galip geldiklerini söylediği, eski takımına karşı kazanmanın mutluluğunu yaşaması, bu eski takıma karşı kazançlar bazen profesyonellik gereğinde bir
özür dileme durumu olur. Gol attıktan sonra kusura bakmayın ama

0: ben bir profesyonelim, bunu yapmak zorundayım mesajını hem kendi camiasına hem de eski takımına karşı verir, ama ayrılıklar da sevdaya dahil olduğu için orada bir sevimsizlik, sevgisizlik varsa o zaman biraz daha hırslı bir oyun anlamına dönüşebiliyor. Mourinho'nun yapmış olduğu da demek ki bu, açıklamasından anladığım. Eski takımına karşı galip gelmenin mutlu ettiğini söylüyor. Panama'nın yıldızın bu galibiyet Beşiktaş camiasına armağan olsun. Çok mutluyum. Avrupa Ligi'nde evimizde kaybetmeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Amacımız budur diyor ki, bu demek ki takım içinde, bu demek ki kulüp içinde, bu demek ki camia içerisinde, tesislerde konuşulan bir konu. Aslında dünkü galibiyetin işte buldozer olaytan mı dersin, Robben misin, Çerni mi dersin, onun sonrasında vay kaptan Orkun mu dersin, kaledin Nübel'in başarısı mı dersin, Agbadus'undan Calos'una, öbür taraftan Emirhan'ından tut ki hataları belki kabul edilemeyecek kadar büyüktü ama onu bile absorbe edebilecek bir oyun anlayışı vardı. Oh'un oyuna girdikten sonraki Endidi'nin soğukkanlılığı mı, İlhan'ın yeni bir yıldız doğuyor mesajları mı, ne derseniz deyin, bu hasret kalınmış bir şeyin tadını çıkartmak anlamına gelir arkadaşlar. Burada hasetliği biraz kenara saklayın, rafa kaldırın, dolaba mı koyarsınız artık, hani difrize mi sokarsınız bilmiyorum, onu daha sonra kullanırsınız. Bugün tadını çıkartın, tebrik etmeyi de biraz bilmek gerekiyor. Beşiktaş'ta olmasaydım da bugün programa büyük bir ihtimalle böyle girerdim. Öyle tahmin ediyorum yani. Gerçekten dün bir teknik adamın antrenmanda çalıştırdıklarını sahada görüyor olmasının mutluluğunu yaşarken hala da maç bitmiş. Oha sen niye buradan buraya, oradan oraya koy, ya rahatsız mısın be adam cinsinde böyle yorumlar yaptırır. Buna hasret kalmışız. Böyle şeyleri görmüyoruz ya da kendi takımımızda görmediğimiz için aslında belki de çamur atmaya falan başlıyoruz yani. Bugün de İrfan'la beraberiz. Dün telefon bağlantısı yaptık ama bugün birebir canlı canlı. Öyle bir hafta kendimizi görmeden rahat edemiyoruz. Yan yana gelmek istiyoruz. O da tabii ki sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Kendi camiası ile ilgili. Hatta bazı sıkıntılar da var. Enteresan problemler ama çok girmeyeceğim o konuya. Ben hani deşip de ne oldu, nedir konu, herkes öğrensin moduna da çok fazla girmek istemiyorum. O yüzden sen istediğin yerde istediğin konuyu açabilirsin kardeşim. Ben telefonda dün seni sıkıştırıyordum böyle, peki böyle peki böyle diye. Girme o konulara, girme o konulara dediğim Fenerbahçe'nin içindeki sıkıntılardı. Evet. İsmail Hoca ile ilgiliydi, Asensio ile ilgiliydi ya da ne bileyim başkanla ilgiliydi, anladın mı, yöneticilerle ilgiliydi, medya mensuplarıyla alakalıydı. Bunların yansımaları devam edecek çünkü orada bir neştere ihtiyaç olduğunu görebiliyorum İrfan, camia içerisinde. Aynı şeyleri de konuşmayacağımız sözünü verdik. O yüzden bundan sonraki süreçte artık Aziz Bey'in galiba sahaya indiğini, o alışık olduğumuz, duymaya çok böyle yakınlık hissettiğimiz soyunma odalarıydı, tesislere gitmelerdi, işte ne bileyim oyuncularla birebir görüşmelerdi. Bunların daha sık yaşanabileceği bir dönem içerisindeyiz gibi geliyor Fenerbahçe'de, ama önce senden dün bir Beşiktaş yorumunu alırım. Taze.
1: Tebrik ediyorum. Gerçekten her anlamda çok iyi bir performans. UEFA Avrupa Ligi'de de çok iyi bir başlangıç. Marsilya'yı kendi sahasında, yani işte İnönü'de taraftarların önünde yenmesi gerçekten çok da iyi bir performans ortaya koyarak yenmesi beni tebrik edecek.
0: Dün güzel bir organizasyon vardı tribünlerde de. Yani beyaz giyme, aynı, siyah sadece giyme durumu ona çok uyulmuş.
1: Fenerbahçe maçında da beyaz giymişler zaten. Güzel bir atmosfer vardı. Taraftarlar tabii coşkuyla, çünkü İtalyan'ın gelmesiyle beraber Beşiktaş'ın futbolunda yine çok ciddi bir gelişim var ve halen de bu gelişim devam ediyor. Ve dolayısıyla da taraftarlar da mutlu. Ve bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe'de işte Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapması ülke futbolu adına da çok önemli. Biz şu anda 9. sırada 8. sıradaki Hollanda'ya yaklaştık. Bayağı bir puan farkını azalttık. 4000'lerden 2000'in seviyelerine kadar geldi. Ama altta da Yunanistan çok ciddi bir şekilde geliyor. Dolayısıyla ülke takımlarımızın göstereceği performans çok önemli. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Az önce senin de bahsettiğin gibi İtalyanlı maçtan sonra mesela Oho'nun yanına gitmesi ve Oha anlatması yani.
0: Aferin oğlum deyip geçiştirirsin ya. Yok sen niye buradan oraya böyle kaçmıyorsun da sana topu aldığında
1: demek
0: böyle.
1: Demek ki bunu antrenmanlarda çok fazla çalışıyorlar. Antrenmanlarda çalıştıklarını da onu sahada görmek istiyor. Mesela atılan golde genç oyuncu kimdi?
0: İlhan Fakılı.
1: Ve gerçekten aslında organize ve bu çalışılmış bir atak olduğunu net göstergesi yani.
0: Ya bu yaştaki bir çocuğa aslında onu aşılayabilmek, sen bunu yaparsın demek ya da o özgürlüğü vermek
1: bence
0: çok güzel bir şey.
1: Bence Beşiktaş'ın scout ekibini Önder Özen'i de tebrik etmek gerekiyor. Çünkü 20 yaşındaki bu oyuncuyu bulmak belki çok daha uygun bir rakama geldi diye biliyorum. Yani onu kadroya dahil etmek, hocaya da ayrı bir şey yapmak lazım. Ona güvenip ona şans vermesi de çok önemli.
0: Trossard gibi bir yıldızı aratmamak çok büyük bir başarıdır.
1: Ya bir de şöyle söyleyeyim. Şimdi alternatif var Trossard'ın. Şimdi Trossard gitti eyvah yorumlarını yapmıştı belki. Çok önemli ne hissedeceğiz demişti. İtalyanlı maçtan önceki basın toplantısında. Ama şuna bakıyoruz. İlhan Fakılı da gerçekten.
0: Hocam bana güvensen dedi.
1: Tabii güven. Ben bu forma rekabetinde ben de varım dedi. Farklı mevkilerde de oynatabilir. Belki ters kanatta da oynatabilir bilmiyorum ama şunu söyleyeyim gerçek anlamda.
0: O çok soğumuş bir dönem Sergen Yalçın yıllarını hatırlıyorum. Da çok da uzun değil tabii. Hani sanki 60'lardan bahsediyormuşum gibi oldu ama Sergen Yalçın yılları dediğimiz çok kısa geçmiş bir tarih. Yani o esnada suratı düşen artık aldığı topta oynayayım mı oynamayayım mı kararını veremeyen Çerni'nin bile nasıl toparlandığını, Robben misin sen falan deyip abarttım biraz ama gerçekten hani dün görüntü anlamında tabii hani kel kafasından kaynaklanıyor. Ama orada topu alışı, sağa çekişi, sola çekişi.
1: Sezon başı kampını çok iyi geçirmesi bunda önemli rol oynuyor. Tabii Beşiktaş belli ki sezon başı kampını çok iyi geçirmiş, çok iyi çalışmış ve hocasıyla da iyi bir uyum yakalamış. Zaten önemli olan orada hocasıyla iyi bir uyum yakalamasıyla maç sonrası mesela galibiyeti tüm futbolcuların birbirlerini sarılarak kutlaması, herkesin birbirini tebrik etmesi de çok önemli. Yani burada bir şey alışmış yani iyi bir takım ruhu oluşmuş Beşiktaş adına. Tabii oyuncuların da teknik direktör İtalyanlı'ya çok saygı gösterdiğini de görüyoruz. Bu anlamda yani böyle bir şeyde ortamda başarı da gelir diye düşünüyorum ben yani çok rahat bir şekilde.
0: Dün diyor ki abi taraftarı dün alkışladım çok mutluydum acayip güzeldi sonra bir baktım 3-1'den sonra tribünler Fenerbahçe'ye küfür etmeye başladılar. Hayırdır ne oldu şimdi ne bizim suçumuz ne biz nereden çıktık oradan anlamadım ki konuya diye devam etti diyor. Ya ben de bir ara şey yaptım ya ne alaka be arkadaş yani hani o Marsilya ile oynuyorsun tadını çıkart hani bir anda oraya niye dönüyorsun'a döndüm ben de yani.
1: Ya vallahi yani Fenerbahçe'nin ne ilgisi var onu da merak ediyorum yani sen... Yani Beşiktaş
0: eski bir alışkanlık mı acaba? Hani o marştan sonra hani arka arkaya potpori yapan sanatçılar vardır ya. O şeyden sonra tezahürattan sonra ona mı bağlıyorlar falan diye.
1: Yani özellikle de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında da herhangi bir sıkıntı yokken niye böyle bir tezahürat yapılıyor? Ben de onu anlamış değilim yani.
0: Sıradaki şarkı bana gelsine dönmüş konu yani. Evet, evet. Oradan başka bir yere bağlarlar diye düşündüm ama bilmiyorum yani sebebi ne olduğunu da anlamadım. Ya
1: bu genel anlamda Avrupa maçlarında Fenerbahçe stadında yaşanıyor.
0: Hani derbi olur bir önce sonraki hafta. Bu cumartesi pazarda Fenerbahçe maçı olur. Bağlarım konuyu da ona da anlam veremedim. Orada bir gaza gelme durumunu varsa dünkü statta olup da abi konu oradan açıldı şuradan açıldı deyip bilgilendirecek bizi. En büyük transferi İtalyano'dur Beşiktaş'ın diye yazmış bir dinleyicimiz. Doğan abi dün akşam maçı ben televizyonda çocukluk arkadaşım statta izledi. Abi birbirimize mesaj yazıp maçı yorumluyorduk. Normalde göstere göstere gol yeme işi Türk takımlarına aittir ama İlhan'ın attığı golde resmen göstere göstere gol attı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İlk 20 dakikadan sonra biraz zorlansalar da işin sonunda 4 tane gol atmayı da bildiler. Bu da büyük bir meziyettir diye söylemiş. Fenerbahçeliler de herhangi bir maçta Galatasaray'a küfür ediyorlar zaten. Avrupa mavrupa fark etmiyor zaten demiş. Ya bu bir alışkanlık haline gelmiş diyorum ya ben de. Hani playlist'te bu var arka arkaya. CD doldurup hani MP3 şarkılarımız var ya. Ondan sonra bu geliyormuş gibi hissettim yani ben.
1: Ama bu alışkanlıkta vazgeçmemiz lazım.
0: Kesinlikle. Tek rakip olarak Galatasaray'ı gören, puan kaybetmesini hesaplayan Fenerbahçe camiasının dün Beşiktaş'ı gördükten sonra rakiplerinin tek olmadığını ve içlerinde olan bir gram umudu da

0: kaybettiklerini düşünüyorum. Ne diyor İrfan demiş.
1: Yok be, ben Fenerbahçe'de bir umudu kaybetmiyorum. Aksine tabii milli ara Fenerbahçe için avantaj teşkil ediyor. Diğer taraftan tabii Fenerbahçe'nin düzeltmesi gereken birçok sorun var. Önemli sorunlardan bir tanesi Samandıra. Yani bu Samandıra'daki ortamın düzelmesi lazım. Teknik heyetle oyuncular arasındaki iletişimin daha da kuvvetlenmesi gerekiyor. Fenerbahçe içerisindeki o tabloyu düzeltirse Fenerbahçe yine şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır, onu söyleyeyim. Ya. Bir de form tutmak, sezon başında form tutmak bazen sezonun ortasına doğru sıkıntı da yaratabiliyor. Dolayısıyla önemli olan sezonun sonlarına daha formda girebilmek önemli.
0: Hakemin üzerindeki formanın rengini hatırlıyor musun? Dünkü mücadele.
1: Yok, hatırlamıyorum.
0: Hakemi hatırlıyor musun?
1: Yok.
0: Hiç konuşuldu mu?
1: Abi hakem konuşulmadı. Hakem çünkü oynatmak için her şeyi yaptı. Çok da iyi performans sergiledi.
0: Yani ben kopyalanabiliyorsa, eğer gitmediyse burada tutulmalı. Mesela bir süre saklanmalı. Hani hakemi kitleyen bir federasyon başkanımız vardı ya, hakemleri. Onu da kitlemeli. Burada Allah aşkına gitme. Ne istiyorsan verelim. Bizimkileri de 2-3 bir şey anlat demeli.
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş'ın gerçekten yani maçını yöneten hakem çok iyi bir maç yönetti. Fenerbahçe'nin maçındaki hakem ama çok kötü bir hakemdi. Roma karşısında yani gerçekten.
0: Neydi, Kolombo muydu, öyle bir şeydi.
1: Yani çok enteresan fauller ve daha fazla faul yapmasına rağmen Fenerbahçe'ye verilen sarı kartlar. Gerçekten orada kötü bir yönetim vardı ama Beşiktaş'ın yönettiği hakem gerçekten iyi bir maç sergiledi. Zaten belki de hakem de oynanan futboldan o da hani mücadelede zevk almıştır. Hadi oynayın, devam edin şeklinde bir durum söz konusu.
0: Bir yardımcı olmuş. Hakemin Olaytan'ın pozisyonunda bir offside dolayısıyla kaldırdığını gördüm ama offside değildi bana göre. Orada bir hatası vardı hakemlerin. Sadece bir hatası dersen onu bulabilirim. Ona dikkat ettim çünkü bir anda olay tam fırladı. Çok kötü bir pas verdi gerçi. Onun devamında ne olurdu bilmem ama ofsayt bayrağını kaldırdı yani. Onu gördüm. Tabii burada Emirhan'ın ve Agbadu'nun da biraz toparlanması gerekir. Burada Çelni oyuna girdikten sonra Çeşalı oyuna girdikten sonra tabii daha toparlanmış gibi gözüktü ama defansif anlamda defolarını iyi analiz eden rakipler Beşiktaş'ın canını çok yakabilir. Yani bu kadar boş kalmak, şeyi düşünebiliyorsun. Bir yersen iki tane atabilirim hissiyatı veriyor Beşiktaş sana. Ama o bir yersemi de ortadan kaldırması lazım.
1: Abi hücumda etkili. Yani oldukça etkili bir şeyi var. Yani onu da düzeltir. Yani gerçekten iyi çalıştıklarını gösteriyor. Hocayla iyi bir uyum yakalamışlar. Bence antrenmanlar.
0: Agbadu oyundan almasa büyük bir ihtimalle kırmızı göreceğini tahmin etti.
1: Yani oyuna iyi müdahale ediyor yani. Bence iyi, çok iyi bir teknik adam İtalyanı ve gerçek Beşiktaş'ta da iyi bir uyum yakaladı. O açıdan Beşiktaş'ın şansı, az önce arkadaşı yazmış, Beşiktaş'ın bence bu sezonki en önemli transferi teknik direktör. Zaten ilk önce teknik direktörü aldı Beşiktaş. Hatta bazı oyuncuların mesela geçen sezondan iyi performans göstermeyen, belki taraftarların sahada görmek istemediği bazı oyuncularda görüyorsun ki çok iyi performans ortaya koyuyorlar.
0: Tabii.
1: Mesela geçen sezon Olaytan vasat bir performans göstermişti. Yani belki birçok kişi yani Beşiktaş'ın seviyesinde değil yorumları yapanlar olmuştu ama şimdi bakıyorsun
0: işte buna Jalo'yu söylüyorsun, buna Agbadu'yu eklersin, bence buna belki işte oh diyebilir, Endidi diyebilirsin.
1: Mesela Olaytan çok iyiydi. Mesela Olaytan yani bu performansı sürdürürse ileride de Avrupa'nın çok önemli kulüplerine transfer olur, çok da ciddi rakamlarla.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
1: Zaten geçen hafta idi maçta herhalde. 2-3 defa faul yapmaya çalıştılar. Devam etti, düşmedi. Sonra pasını verdi. Golle sonuçlandı.
0: Peki şöyle söyleyeceğim dinleyicilerimize de.
1: Çok da uygun bu maliyetle aldı herhalde Beşiktaş onu.
0: Evet,
1: 5 milyon euro bir maliyetle aldı.
0: Dün sahneye çıkmasa da tabii gol meyvesidir ya forvetlerin, santraforların. Vlahovic'in dün oyunu yönlendirmesi, ara pasları ya da atak başlangıçlarını yapmasını nasıl yorumluyorsun?
1: Valla Vlahovic zaten bilinen bir golcü. Yani bunu, onun kalitesine kimse bir şey diyemez ve çok da hareketliydi.
0: Ben de olsam Vlahovic gibi aynı surat ifadesini yapardım abi. Her gelen

0: gol attı ben atamadım diye.
1: Üzülmüştür tabii, üzülmüştür yani. Şöyle söyleyeyim yani, forvet dediğin, yani forvet her zaman gol atmak ister. Ama maçın sonunda da tüm arka şeyi sahaya dolaştı. Herkesi tek tek sarıldı ve tebrik etti. Yani bu da önemli. Yani o da Beşiktaş'ı sahiplendiğini gösteriyor.
0: Şey dönmedi. Ona da gol atalıma dönmedi konu, farkında mısın? Yani illa Vlahovic üzerinden oynayalım diye bir kafa yoktu.
1: Buna bence bir teknik izin vermiyor. Bence o teknik yetim.
0: Fark ettin mi onu?
1: O teknik yetim bence.
0: Her yani şey. İlhan'sa boşta, Vlahovic'e dönmek yerine İlhan tercihini kullanmayınca hoca kenardan sahaya girecek gibi oluyor.
1: Ya çünkü teknik heyet burada demek, bunu antrenman adı, bu hücum organizasyonları demek ki çalışılıyor. Yani bunu Beşiktaş'ta net bir şekilde görüyorsun aslında. Bu organizasyonlar, Beşiktaş'ın sahaya yerleşimi, atak başlangıçları, girdiği gol pozisyonları, demek ki bununla ilgili bir çalışma yapılıyor antrenmanda. Bunu görebiliyorsunuz ya. Bu yapılan antrenmanlarda yapılan çalışmaların sahaya yansıdığını görüyorsun Beşiktaş'ta. Diğer taraftan eğer senin dediğin gibi sadece Vlahovic olsa, nasıl maçtan sonra gidip oha sen işte sahaya gitmen lazım da, aslında o da belki de şey gibi söylemek istedi. Yani Vlahovic gibi hareketli olman lazım. Çünkü Vlahovic yani bir öbür tarafa gidiyor, sahaya gidiyor, oyunu şey yapıyor. Yani onun da Vlahovic gibi hareketli olmasını istiyor demek ki oğlun. Eğer senin dediğin gibi sadece Vlahovic'e gol attırma gibi bir düşünceler olsa, emin ol sen İtalyan'a
0: sahaya girer.
1: Sahaya girer veya maç sonrası da neden işte daha uygun pozisyondaki İlhan'a işte pas vermedi veya diğer oyuncuya pas vermedi diye tepki gösterebilir oyuncusuna.
0: Kesinlikle sana katılıyorum.
1: Ben mesela
0: bir taraftan da
1: Fenerbahçe maçında yedek kulübesini izledim mesela. Ya mesela o maçta dahi hemen oyuna müdahale etti. Hemen oyuna müdahalesiyle oyunun gidişatını değiştirdi.
0: Ben tabii bu arada iyi transferler, işte burada hem Önder Özen'i hem de scouting ekibini falan takdir ediyoruz ama Beşiktaş'ın taşıyıcı kolonu olarak Salih'i görüyorum. Yani hem Orkun'u rahatlatması, hem defansın çıkmasını kolaylaştırması, hem vermiş olduğu kendi mücadelesi, birebirleri, kesmeleri, oyun başlangıçları falan, inanılmaz bir Salih izliyoruz.
1: Valla Salih de çok önemli transfer. Niye transfer? Çünkü bonservissiz oyuncuyu kadroya kattın. Yani öyle bakmak lazım. Yani bonservis...
0: Ya bir şey, tamam bonservissizsin de işte altyapın da var. İşte sanki çocukluğundan beri tuttuğun takıma böyle yıllardır hedef koymuşsun, oraya gelecek misin diye. Şimdi Kayt da öyleydi diye söylüyoruz ya Fenerbahçe'de. Hani yabancı anlamında söylüyorum. Salih de gurbetten gelen bir kardeşimiz. Ya bu kadar aidiyeti sağlayabilmek çok kıymetli değil mi İrfan?
1: Bence o yine bu teknik heyette bitiyor abi. Ben her zaman söylüyorum, teknik heyette. Yani oradaki Nevzat Demir tesislerindeki ortamı iyi sağlayabilirsen, orada takım ruhunu oluşturabilirsen, hangi oyuncu olursa gelirse gelsin, orada kendini o takım, o şeyin içerisinde atacaktır.
0: Bunun cevabını kim verdi biliyor musun? Orkun Kökçü verdi. Diyor ki soyunma odasında bağırıp çağırıp birisini azarlamak tarzında bir kaptanlık anlayışımız yok. Of. Burada çok güzel bir mesaj var biliyor musun? Hani bizde de sürekli dinleyicilerimizde abi bir lider olması lazım takımda. Sahanın içinde öyle bakışlarından anlatabileceğimiz, böyle anne terliği gibi, hani misafirlikte annen sana bakar da hiçbir şey söylemeden ne demek istediğini kompozisyon şeklinde anlarsın ya. Onun gibi düşün diyor ki, öyle bağırıp çağırmalarla olmuyor diyor. Soyunma odasında diyor biz öyle bir kaptanlık yapıyoruz ki diyor, ekip olarak daha çok arkadaş olarak herkesin konuşmasını sağlayarak yapıyoruz. Yani herkesin bir şey söylemesi lazım. Ben bir şey görürüm, diğeri farklı bir şey görebilir. Soyunma odasında bir şeyler konuşulduğunda farklı farklı isimlerden fikir gelmesini sağlıyor bu durum. O da güzel bir şey bence. Çünkü herkes o zaman takımı benimsiyor ve sahipleniyor. Çünkü bu takımda benim de sözüm geçiyor diyor arkadaşlarımız. Çok güzel bir açıklama.
1: Bence de. Yani tüm şeyi açıklamış net bir şekilde.
0: Bilerek sordum o soruyu sonrası çünkü.
1: Abi şunu söyleyeyim yani, dediğim gibi
0: burada... Biz böyle esip gürlemeyi, başımızda bir büyük olsun mantığını artık burada benim bu jenerasyon kabul etmiyor galiba. Çünkü hani o çocuklar artık 24-25 yaşlarında olan çocukların istediği şey de bu değil. Bana bağırıp çağırma. Yapacağım işi söyle, işimi yapayım. Sonrasında o ortamı bana hazırla, ben sana keyifli bir şekilde çalışayım diyor yani.
1: Burada zaman zaman mutlaka soyunma odasında böyle bağırışma çağrışma olur. Yani mutlaka olacaktır. Ya zaman zaman sert tartışmalar da yaşanabilir. Bu zaten futbolun içerisinde olan şeyler. Yani ama bunun çok böyle krize neden olacak şekilde büyümemesi gerekiyor. Dediğim gibi, az önce söylediğim gibi, Beşiktaş çok iyi bir takım ruhu yakalamış. Evet, gerçekten tam bir antrenör takımı olmuş. Hocasına gerçekten saygı duyuyorlar. Belli ki sezon başının kampını çok iyi çalışıyorlar. Antrenmanda çok iyi çalışıyorlar. Bunun da sahaya yansımasını gördükten sonra da sonuçlar da iyi gelince oynanan futboldan da zevk aldıklarını görüyoruz oyuncuların.
2: Burada var ya, en çok zorlanacak olan kişi kim biliyor musun? Montella. Bu Salih Orkun'u kullanmazsa milli takımda ilk eleştiri oradan gelecektir.
1: Evet, mutlaka yani.
2: Kenan'ın yerine İlhan'ı kullanma durumunu kafasına koymuş olabilir. Ayağı kırık biliyorsun Kenan'ın. Tarak kemiğinde bir problem vardı.
1: İlhan Fakılı ilk defa mı milli takımda oynayacak?
2: Amin. Oynadı bir şeyde.
1: Oynadı mı?
2: Hazırlık maçında oynadı galiba.
1: Anladım. Ama yani oradan oyuncuyu alıp hani
2: yani şey, kadroya girdi ya da öyle hatırlıyorum. Geniş kadroda vardı sanki.
1: Yani burada
2: baksana bir. Baktın mı?
1: Bakayım.
2: Aral'la beraber sanki onu da aldı diye hatırlıyorum, Aral Şimşir'le.
1: Ama çok iyi bir Beşiktaş adına, gelecek adına çok önemli bir transfer.
2: Abi Türk futbolu adına seviniyorum ben. Aral için de seviniyorum, İlhan için de seviniyorum. Mesela Can için de, Deniz için de seviniyorum, anladın mı?
1: Henüz milli takımı formayı giymemiş.
2: Ama şey, kadroya çağrıldı galiba diye hatırlıyorum.
1: Türkiye U21 forması giymiş, demek ki çağrıldı, çıkartırlar. Ama şu anda bu performansıyla beraber büyük ihtimalle İç Milletler Kupası'nda biz İlhan Fakılı'yı kadroda görürüz. Orkun zaten, Salih, onlar da olur.
2: Deniz de olur.
1: Deniz Gül olur.
2: Deniz Gül olur. Can Uzun olur.
1: Can Uzun olur. Zaten onlar olur.
2: Artık bundan sonrasında hiç olmazsa sistem değişikliğine gidebilir 4-6-0'dan.
1: Ben biraz yine, oraya. Yine belli bir süre devam eder diye düşünüyorum.
2: Yok, devam etse bile onu orta sahaya dönük olarak kullanabilir. Forvet'te biraz.
1: Var mesela, Kerem biraz daha formsuz, oraya İlhan Fakılı'yı mesela.
2: 4-2-3-1'e dönebilir
1: sol
2: yani.
1: Sol kanatta İlhan'ı değerlendirebilir mesela.
2: Büyük ihtimalle. Yani Kenan'ın yokluğunda çünkü.
1: Kenan'ın yokluğunda.
2: İlhan... Yani orada çünkü bir de bu arada Oğuz'u da unutmayalım. Şimdi Oğuz performansı da orada yabana atılacak bir performansıyla hemen anında genç birini bulduk, hemen yok, yemeyelim Oğuz'u da yani.
1: Yani Oğuz, şöyle söyleyeyim, Oğuz çok yani kaliteli bir futbolcu. Geçen zaten sezon başında Beşiktaş ısrarla istedi Oğuz'u. Yani ciddi bir de bonservis bedeli de teklif etti Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe vermedi. Geçen sezon Trabzonspor devre arasının son günü, devre arası transferin son günü şeye gidiyordu. Trabzon'a gidiyordu. Yine Fenerbahçe vermedi. Bu sezon üzerinde
2: Beşiktaş da istiyordu.
1: Tabii Beşiktaş da istiyordu. Bu sezon da istedi Beşiktaş. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de teknik heyetin Oğuz'a yeterince şans veriyor mu? Yani çok fazla, yani bunu söyleyemeyiz çünkü
2: biraz işte o rotasyonla şimdi Oğuz biraz daha da kullanılacak. Nene ile beraber.
1: Kerem Aktürkoğlu'nun mesela beyin sarsıntısı geçirdikten sonra şans buldu iki maçta. Çok iyi performans sergiledi o maçlarda. Ondan sonra tekrar mesela yedek kulübesine çektin. Yani iyi oynarken bu oyuncuyu kaybetmemek adına oynamaya devam et. Ben gerekiyor aslında. Buna şans vermeye devam etmen lazım. Oğuz da oynadıkça da daha iyi performans sergileyecektir. Çünkü yani Fenerbahçe gelmeden önce zaten Alanyaspor'dan çok hem gol hem de asist katkısı anlamında
2: sahanın, İlhan'ın tekniği Oğuz'da olsa, İlhan'ın tekniği Oğuz'un gücüyle bütünleşse o zaman tadından yenmez de işte.
1: Tabii tabii, şey yapacağım, oradan alıp oraya mı?
2: Tabii tabii, hani şey gibi düşün yani.
1: Piyonika'dan birleştireceğiz.
2: Hani bazı rakiplere göre bazen teknik ihtiyaçtır, bazen güç ihtiyaçtır. Ben mesela Eren Elmalı'nın da gücünden çok keyif alarak izleyenlerden biriyim. Çok güçlü bir oyuncu. Sezilerini seviyorum ben oyuncunun. Mantıklı, akıllı oynayan sporcuyu seviyorum abi. Gücüyle değil, bazen böyle hani ihtiyaç yoktur. Arda Güler çok mu güçlü sence?
1: Yani
2: mantığıyla oynuyor, anladın mı? Yani bazı isimler vardır. Olaytan çok mu güçlü sence? Hani hızı var ve bir de düşünce olarak güzel ayarlayabilme durumunu şu an tam anlamıyla yapamıyor mesela.
1: Mesela şey, mesela yani top gelmeden, yani o topu ayağına alır almaz hani acı gibi direkt nereye atacağını veya ne, hangi bir sonraki pozisyonu yani düşünebiliyor yani.
2: Dört hamleyi falan düşünüyor. Çünkü ben onun bir tane okumuştum bir yerde. İyi bir futbolcu dört hamle düşünebilmeli. Yana, sağa, sola, geriye, ileriye. Beş hamleyi düşünen, hamle yapmadan ben de bir şey yapabilirim diyebilen çok iyi futbolcu oluyormuş. Messi 7 hamle düşünebiliyormuş. Top gelmeden önce etrafını kontrol etme, ne var ne yok bakabilme gibi bir şey. Ben Arda'nın da hani dribbling bilmem ne eksikliği falan farklı düşünebilirim. En az 5-6'sı var.
1: Ama şöyle söyleyeyim.

0: geçen gün üzerine gelişerek devam ediyordu. Yani Real Madrid.
1: Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Büyük bir şirketin içerisinde biliyor musun? O çocuğa pas vermiyorlar.
0: Ya bir de şöyle bir durum var. Yani aslında Mourinho mesela oynatmıyor. Değil mesela İspanya basını Mourinho'yu eleştiriyor. Niye oynatmıyor?
1: Tabii. Çünkü.
0: Yani Arda...
1: Ya Mourinho Arda'yı yer diye düşünüyorduk. Arda Mourinho'yu yiyecek
0: tabii
1: gibi gözüküyor.
0: Tabii niye? Şimdi oynattı. Son maça girdiği her maçta çok inanılmaz etki gösteriyor Arda. Asistleriyle, golleriyle ve katkısıyla. Yani bakıyorsun Real Madrid'de en yüksek puanı alan oyunculardan bir tanesi haline geliyor. Ve zaman zaman İspanyol basını takip ettiğimizde direkt sert eleştiriyorlar. Neden oynatmadın diye Arda'yı.
1: Yok canım, tribünler falan da şey yapıyor. Arda Arda diye bağırıyor yani. Kolay kolay değil yani. Ya bir de hani hemen oraya bağlamayacağım. Türk oyuncu diye söyleyeyim de ben hani dini mini olayları da katmayacağım. Hemen o biliyorsun bahane olarak sürülüyor.
0: Ya bilmiyorum.
1: Oradaki oluşum,
0: ilk başta
1: gruplaşma.
0: İlk başta bir gruplaşma. Mbappe'yle de biraz şey gibi vardı
1: şimdi
0: ama.
1: Şimdi sarılıyorlar
0: yani. Bu sefer de başka oyuncular yani onu direkt onu gördüğü için, ona pas attığı için tepki gösteriyorlar belki ama Arda gerçekten her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. İyi performansla geliyor Arda. Yani Türk milli takım içinde çok önemli bir yıldız.
1: Bakalım milli takımda kim oynayacak? İlk mesaj böyle gelmiş dinleyiciden. Burada da Montella'nın şeyini konuşacağız, teknik adamla.
0: Formda olan ve takımında iyi oynayan oyuncunun oynaması gerekir.
1: Onu düşünüyor musunuz mesela dinleyicilerle beraber Montella'nın forma adaleti sağlayabildiğini? Bu arada Hakan Çalhanoğlu karışmazsa kısmına dönmesin konu da, oraya dönecek kesin.
0: Yok canım yani Hakan.
1: Sen şimdi Salih Orkun varken Hakan'ı oraya mı kanalize etmeye kaynak yaparsın, yoksa Orkun'la Salih'ten birini kesip Hakan'ı mı oraya koyarsın?
0: Hakan'ı oynatır ya, onu söyleyeyim.
1: Ya işte o yüzden söylüyorum sana, işte Montella'nın forma adaletini Fransa maçındaki kadroda göreceğiz.
0: E şöyle söyleyeyim, şu anda formdaysa mesela iyi de uyum yakaladı.
1: Hakan bu arada sakat galiba.
0: Sakat mı?
1: Yani o yüzden rahat biraz.
0: Yani Orkun'un Salih uyumu gerçekten iyi. Şimdi o bölgede hangisi formdaysa oyuncu oynatacaksın. Şimdi Fenerbahçe'de
1: Galatasaray'da Torreira, Lemina, sende şöyle, Kante, Gendouzi var
0: şöyle
1: ya.
0: Şöyle söyleyeyim mesela İsmail'den
1: bir farkı yok yani.
0: Şöyle söyleyeyim, İsmail'den vazgeçmeyebilir. Şundan dolayı vazgeçmeyebilir. Yani Fransa'ya karşı oynayacağımız maçta biraz daha oyunu geride kabul ettiğimiz maçta da İsmail çok önemli bir faktör. Bunu Roma maçında da gördük. Yani top sendeyken belki bazı sıkıntılar yaşayabiliyor ama İsmail, top biraz daha rakibin ağırlıklı orada. Orada o alanı kapatmada İsmail çok önemli. Bunu Hırvatistan maçında da gördük. Orta sahada Hırvat orta sahası 3 tane orta sahaya neredeyse top aldırmamıştı. Bunu Roma maçında da gördük. Çok iyi performans ortaya koydu.
1: 2-0 yendiğimiz maçı hatırlıyor musun, Fransa'yı?
0: Onu hatırladın. Hangi, kim vardı?
1: 2-0 yenmiştik Fransa'yı. Sonra gidip orada da 1-1 beraber emine kalmıştık.
0: Evet evet, hatırlıyorum ben.
1: Bak, Griezmann, Giroud, Mbappe, Pogba, Matuidi, Sissoko, Umtiti, Varane, Pavard. Yok. Kalede Loris. Bizim orta saha kim biliyor musun? Mahmut, Dorukan, İrfancan Kahveci, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak. Forvet attığımız. Defansı sayıyorum: Hasan Ali, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Zeki Çelik. Kalede kim var? Mert Günok. 2-0 yenmişiz Fransa'yı bu kadroya karşı. Yani şu kadro çıktığında ben sana, Fransa'da da Matuidi var, Sissoko var, işte Umtiti var, Varane var, Pogba, Griezmann, Giroud, Mbappe falan var dediğinde, bana skor söyle dediğimde abi en az 3 falan dersin ya. O gün, bak, gün uyumak konusu var ya, şimdi bunu aynı şekilde şeyle söylüyorum. Barcelona gelecek ya, Rams Park'a. Kafada herkesin şeyi var. Abi bunlar her maçta en az 4-5 atıyorlar zaten durumu var. Ay o gün şu skor alındığında abi işte çok enteresan ya. Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle maç bitme ihtimali yok mu yani?
0: Yok.
1: Yok diye net söylüyorsun ya.
0: Yok.
1: Bana göre de yok gibi gözüküyor, anladın mı? Ama oluyor.
0: Bir de sahaya çimi zemini yeniyorlar. Barcelona'yı hazırlıyorlar zeminde. Hadi Zemi kötü olsa Nisret Anadolu Barcelona'da daha futbol toplu oynama şeyi oluyor ya.
1: Bana onu Ali Naci televizyonda ilk söyledi.

0: dediğinde abi. Zemini yapıyoruz dedi. Bundan iki hafta önce zemin yapma çalışmada, çünkü oyuncular şikayet etmişler Çorum maçından sonra.
1: Tamam işte.
0: Çok zorlandık.
1: Aslında bunun ben de bir şey söyleyeceğim.
0: Barcelona geliyor, yapmasanız mı acaba diye ilk ben söyledim onu.
1: Yani şöyle söyleyeyim, Barcelona maçında öncesi zeminin yenilenmesi kalsaya da dezavantaj olur.
0: Daha sonraya mı bıraksak diye soruluyor zaten. Abi o zamanlar başında takımı başa Zidane yoktu, hatırlatayım yalnız diyor. Bir de Fransa açısından da bakmak lazım. Abi bu takımın başında yani tabii ki teknik adam dokunuşu çok kıymetli de çok ihtiyaç da yok yani o takımın teknik adamı, bazen düşünürsün ya. İrfan abi, Beşiktaş'tan kimi alırsın, kimin yerine koyarsın Fenerbahçe'ye?
1: Olay taralır. 8 numara eksiğimiz var ya.
0: İsmail'in yerine.
1: Yok, İsmail diyor. İsmail yine
0: Kante, Gündüz'ü, Olaytan.
1: Yani Olaytan 8 işte. Kante, Gündüz'ü, Olaytan yapamaz.
0: Ya onu söylemiş. İsmail'i alırsın.
1: Yani İsmail İrfan'ı. Kante, İsmail, Olaytan da yapabilirsin. Olaytan olabilir. Mesela genç oyuncu olarak İlhan Fakli'yi mesela mutlaka görmek isterim.
0: Kerem'in yerine.
1: Kerem'in yerinde olabilir. Ama yani yedek kulübesinde de olsa onun ilerleyen dönemde, çünkü çok
0: iyi bir hamle oyuncusu.
1: Ciddi bir gelir elde eder Beşiktaş ondan, Avrupa'ya önemli kulüplere transfer olur. Zaten Fransa altyapısından çıkmış bir oyuncu. Dolayısıyla başka kim olabilir? Mesela kaleciyi değiştirmem. Sağ bek Semedo'yla yine devam ederim. Şikrin Yarak'a aynı şekilde.
0: Dünkü Kulüpler Birliği toplantısını takip edebildin mi? Bakabildin mi?
1: Yok, bakmadım.
0: Orada Ocak ayında yayıncı kuruluşun değişme ihtimalini nasıl görüyorsun? O çıktı konuya. Ben çok sıcak bakamadım konuya. Ama demek ki bir ihtiyaç var ki bir anda konu buradan çıktı buraya geldi. Normalde bu ligin sonuna doğru açılacak. Benim bildiğim
1: kulüpler,
0: kadarıyla.
1: Kulüpler çok ciddi yatırımlar yaptılar. Ciddi maliyetlerin altına girdiler. Şu anda Türkiye Ligi'nin mevcut durumdaki yayıncıda şampiyon olursan toplam herhalde 8-9 milyon euro bandında bir ücret şey alıyorsun.
0: Yani şampiyon. Çünkü yayın ihalesi 13 Ocak'ta diye açıklandı. Tabii. Ben dedim ki yok değil, birincilik içinmiş o.
1: Şampiyonluk şeyi şimdi değil mi? Devre arasında değil yani.
0: Devre arasında denk geliyor. Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu ve kulüp başkanları Süper Lig ve birincilik yayın hakları ihalesi için Riva testlerinde bir araya geldi. Önde gelen ülkelerin yayın gelirlerinin kıyaslandığı toplantıda ihale tarihi ise 13 Ocak 2027 çarşamba olarak karşılandı. Süper Lig de varmış. Bu arada 13 Ocak'ta bu ihale yapıldığında hemen Ocak'ta değişiyor anlamına gelmiyordur.
1: Yok yok canım.
0: Sezonluk bir sözleşme yapıldı çünkü. Çok fazla şey var, operatör var.
1: Bu kez fazla yani ciddi bir...
0: Şu an 180 milyon civarında.
1: Şimdi 400 milyon dolara çıkacak diyor.
0: 300'den açılmış kapı, tekliflerde 400'e kadar çıkan olduğu söyleniyor.
1: Ya şöyle söyleyeyim, TRT... Turkcell ve herhalde tabi platformuna gireceği ifade ediyor.
0: Telekom da var.
1: Türk kadar. Telekom da var. Hmm. Ondan sonra Saran grubu ciddi olarak ilgileniyormuş. Bein Sports yine girecekmiş. Rakamlar yine yükselir, öyle söyleyeyim yani. Belki 400.
0: Tabi rekabet olunca biraz tekelleşmeden vazgeçilince.
1: Ama şu var yani, rekabet ama yayın kalitesinin de yükselmesi lazım gerçek anlamda. Yani şimdi yayın kalitesinin son yıllarda çok daha düştüğünü görüyoruz. Eskiden daha net şekilde pozisyonları, mesela forward pozisyonları farklı açılardan görebiliyorduk. Ama şimdi bakıyorsun bazı pozisyonlara net görüntü açısı bulamıyoruz. Kameramanlar da dahi mesela daha geniş açıdan, hani o pozisyonu kaçırmayayım diye daha geniş açıdan çekiyorlar ve dolayısıyla orada yakın çekim görüntüleri çok az buluyoruz biz. Yani bir bakıyorsun Premier Ligi izliyorsun, işte diyelim ki Serie A'yı izliyorsun, oradaki görüntü kalitesine bakıyorsun, bizdeki görüntü kalitesine bakıyorsun, arada dağlar kadar fark var. Yayıncı kuruluşlarının bence alacak yayıncının önce buna da dikkat etmesi gerekiyor. Ama diğer taraftan bak, biz futbolculara önemli oyuncular transfer ediyorsun, yıldız oyuncuları getiriyorsun buraya. Diyelim ki yayın ihalesine dünyanın parasını veriyorsun ama sahalara bir bakıyorsun, sahalar berbat, zeminleri.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap

0: devam ediyor.
1: Fenerbahçe Gaziantep maçında oynadığı zemin çok kötü bir zemindi. Yani orada zaten mesela Fenerbahçe açısından bakarsak zemin çok kötü, pas yapmaya imkan vermiyor. Ama ısrarla Fenerbahçe pas yaparak hücum organizasyonu gerçekleştirmeye çalıştı. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de buydu.
2: Biz reklam arasına gideceğim birazdan. Birkaç tane mesaj okumak isterim. Gardı biraz düşmüş bir İrfan görüyorum, hayırdır diye yazmış. Beşiktaş'ın oyunu mu canını sıktı abi diye. Allah Allah.
1: Yok, her zaman
2: Beşiktaş'tan niye böyle şey olsun ya. Fenerbahçe'nin niye başarısız olduğu belli oldu, tercihlerinden işte İrfancım diye yazmış. Ya bırakın kimseyi almasın Beşiktaş'tan, adamların futbol hayatını bitirecek Fenerbahçe'de, niye veriyorsunuz diye yazmış. Ya bir kimi görmek istersin kısmı zaten o. Dinleyicinin bir talebiydi. Onu konuştuk zaten ya. Selamun aleyküm. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Eyvallah, aleyküm selam kardeşim. Beşiktaş resmen siyahtan beyaza geçiş yaptı diyor ya. Nasıl bir takımdı dünkü diyor. Ya çok kırılma anları oldu tabii ki. Bu arada Marsilya 2'yi bulabilirdi. Bulduktan sonra Beşiktaş'ın düşmeyeceğini hissettirmesi güzel.
1: Ya o zaman yine Beşiktaş aynı oyunla beraber şey yapabilir yani, pozisyon yani beraberliği yakalayıp yine.
2: Kim forvete falan dönerdi ben sana söyleyeyim. Dönerdim. Öyle rahatsız var çünkü bizim teknik adam.
1: Bence rahatsız değil, bence doğru olanı yapıyor.
2: Hayır şey geliyor bize, çünkü bunları yapabilen teknik adama çok alışık olmadığımız için bunları yapanı görünce bu adam bizden değil diyoruz ya.
1: Bir şey söyleyeceğim, mesela bizim Fenerbahçe'de de mesela Gaziantep mücadelesinde bekliyorduk ki biz İsmail Hoca'nın, hani gol gelmiyor, ilerleyen dakikalarda çift forvete
2: örneği vermeseydin,
1: çift forvete dönsün falan diyorduk. Yani onu ondan dolayı eleştiriyoruz.
2: Yakmasaydın yani hocayı şu an.
1: Ama öyle yani, çift forvete dön yani, ne bileyim bir Greenwood 10 numaraya çek, farklı bir şey yap.
2: Doğan, gerçekten imkansız diye bir şey yok. Hasan Ali Mbappe'ye kanat değiştirmişti o maçta diyor.
1: Hasan Ali iyi oynamış.
2: Evet ya, geçit vermemişti abi Mbappe'ye.
1: Şeydir.
2: Hatırlıyorum ya.
1: Şey de vardı ya, milli takımda 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Uğur Boral, yani ben bir milli takımda Uğur Boral, yani falan Fenerbahçe'de Uğur Boral çok iyi performans sergilemişti Şampiyonlar Ligi maçında.
2: Ben Benfica maçı diye hatırlıyorum.
1: Evet yani Uğur Boral. Benfica değil, daha başka
2: bir önceki maç mıydı?
1: Bir önceki maçlarda.
2: O Şampiyonlar Ligi çeyrek final.
1: Tabii. Çok iyi performans sergiledi. Tabii. Karşısındaki rakip o zaman çok önemli bir isim vardı. Unuttum şimdi ismini. Ama onun karşısında mükemmel oynamıştı yani. Yani Uğur Boral
2: oradan kesti, buradan kesti, indi çizgiye, indi içeri girdi.
1: Uğur Boral performans sergileseydi.
2: Doğan, İyi bir Fenerbahçeli Doğan demedi deme. 61 yaşında Kunta yazmış. Menemen soğanlı olmaz. Bu Agbodu Beşiktaş'ı çok yakar. O takıma yakışmıyor. Çok ağır ve emanetçi oynuyor. Ya dün çok ağır kalmadı. O kadar genç, hızlı çıkan Marsilya'ya karşı o kadar ağır değildi yalnız. Çok önde basıldığında bir anda, yani oradan oraya yetişmek o kadar hızlı oyuncu da olsa çok zor. Olay tam da yetişemez oraya. Yani. Nene de yetişemez oraya. O kadar hızlı oyuncu deyince onları söyleyeyim dedim. Arkaya atılan toplar, ara paslar falan çok tehlikeli arkadaşlar ya. Ben hele tabii hani oynayan çok daha iyi anlatır da, böyle şeylerde, halı sahalarda, malı sahalarda falan böyle kısa paslar, mesela paslar, orada dönüşler, gidişler falan, orada bile çok sıkıntılı. Böyle biraz büyük sahaya geçtiğinde o halı sahada oynayanlar abonda ne oluyor yani. Abi o ara pasları bir anda gördüklerinde, arkaya atılan topları, ne kadar zor olduğunu anlıyorsun. Tribünden izlerken şey zannediyorsun. Yani koşsana oraya, ne olacak ki orada diyorsun yani. O dakika olmuş 80, 90. O nabız olmuş kaç. Oradan onu bekliyorsun yani. Ben bir ara Beşiktaş'ın, bak, Çerni falan bir ara böyle bir ara pasta çalım denedi, olmadı, gittiği reklam panolarının üstünde böyle bir nefes nefese, Orkun'un korner atışında derin nefesler aldığı da böyle artık hani, bir mola mı verseniz, bir dursanız mı falan dediğim anlar oldu. Sanki o kondisyonu çıkartamayacak gibi hissettim ama 90 dakikaya yaymak çok büyük bir yetenek, başarı abi.
1: Abi sezon başı kampını iyi geçirirsen bunu sezon içerisinde yaparsın.
2: Güzel yükleme diyorsun
1: yani. Güzel yükleme, doğru yükleme, güzel değil. Sezon başında aşırı yükleme yaparsan da sezon içerisinde bunun sıkıntılarını da yaşarsın. Sakatlık sayıları artar.
2: Ya da kıvamında yükleme ve hafta yüklemeye devam etme.
1: Zaten öyle, şöyle söyleyeyim. Sezon başında başlangıcından itibaren ilerleyen dönemlerde form seviyesinin kademeli olarak yükselmesi takımının yararındadır. Beşiktaş'ta şunu görüyoruz net bir şekilde. Yani sezon başı kampını iyi geçirmişler. O zaman Beşiktaş kampını takip eden muhabirler şunu söylüyorlar. Değil mi? Mesela 70'er dakikalık mesela antrenman yaptığı söyleniyor. Yani ciddi anlamda bir yoğun bir antrenman temposu geçirmiş o hazırlık kampında.
2: Sevilla maçıymış. Dani Alves
1: evet, varmış. Sevilla maçında çok iyiydi ya.
2: Uğur Boral'ın kariyer maçıdır diye yazmış.
1: Tabii Dani Alves çok şey kalmıştı ya. Evet.
2: Pasif kalmıştı.
1: Çaresiz kalmıştı. Kalmıştı. O da Dani Alves Barcelona da bu yaptı değil mi ondan sonra?
2: Mbappe'nin Hasan Ali karşısında çaresiz kalacağını düşünür müsün yani? İmkansız diye bir şey yok. Ya bu da Hasan Ali'yi de şey yapmak değil yani ama dünya yıldızları diyoruz. Yani Uğur Boral'ı da hatırlıyoruz işte böyle performanslarıyla.
1: Çok iyi performans sergilemişti o maçta.
2: Bu arada Aston Villa karşısında Abdullah Ercan'ı da unutmayın sakın diye yazmış. O da oynamıştı iyiydi diye. Çok eskiler de var aramızda İrfan. Sadece biz bize konuşmuyoruz. Abilerimiz de var. Abdullah Ercan'dan falan bahsediyor. Fenerbahçe forması giydiğini hatırlamayan da olabilir.
1: Ben Abdullah...
2: Bir ara Trabzon'dan o gün Abdullah Ercan...
1: Ya o gün Abdullah adı da işte.
2: Biri daha mı gelmişti? Üçüncü var mıydı diye düşündüm.
1: Egemen geldi sonra.
2: Egemen geldi sonra.
1: Sonra Egemen
2: geldi. Egemen Beşiktaş'tan mı geldi? Trabzon'dan mı geldi?
1: Beşiktaş'tan mı?
2: Beşiktaş'tan geldi galiba. Egemen'i önce Beşiktaş almıştı sanki.
1: Egemen Bey Fener'den sonra Beşiktaş'a
2: öyle gitmiş. Mi?
1: Öyle olmaz.
2: Ne bileyim ben bilemedim. Yani şey bir an işte kafanı karıştı. Ne oldu? Bir an hemen net cevap veremedin.
1: Şey yapamadım.
2: İşte soruları böyle hazırlıyoruz İrfan Bey. Egemen sanki evet Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geldi gibi.
1: Evet evet öyleydi.
2: Sol kanadı felç etmişti. Abi Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ben rahat kazanacağını söylemiştim zaten diyor. Dünkü arkadaş İlham Fakalı'nın etkili olacağını söylemişti. Sen de gol anonsu yapmıştın. Dediğiniz oldu diyor. Dün Refik diye bir kardeşimiz var. Çok iyi analiz eder Avrupa takımlarını. Daha önceki teknik adamından oynadığı futbolcu sakat olanlar falan filan. Hani oyuncunun anne kızlık söylediğin ikinci harfini falan söyleyebilir sana yani. Öyle takip ediyor. Ondan sonra Refik'i bağladık. Marsilya'yı anlattı bize. Ya tabii ki tehlikeli bir takım ama ben öyle 2-1, 3-1 falan kazanacağını tahmin ediyorum dedi. Kanat anlamında işte şeyin Tomini neydi babası da topçuydu. Babanı da sevmezdim dediğim neydi çocuğun ismi? Veah. Veah'ın kanadından etkili olur o taraftan dedi. İlhan gol attı. Birçok kişinin aklına ben ve Refik gelmiş olabiliriz o an. İlk golü İrfan'la buluruz dedik çünkü yayında.
1: İlhan'la
2: buluruz dedik İrfan'la açıkçası. Sen karşımda durunca bir anda seni de öyle görüyorum. Genç bir yetenek gibi İrfan.
1: Yok yaşlandım artık.
2: Yaş 25 gibi işte İrfan tabii. 25'ti. Yaşlandım artık diyor. Reklama gidelim. Onun sonrasında ben şeyi düşünüyorum. Böyle güzel bir hava yakalamış, iyi bir ritim tutturmuş bir Beşiktaş'ın 3 haftalık bir milli arada.
1: Belki de şöyle söyleyeyim.
2: Bir dakika konuşma. Ha. Nazar değdirir mi? Açma ben bir şey konuşacağım.
1: Aynen, kim bu oraya? Diyeceğim şunu. Belki de şu an hani milli ara olmasın. Devam edelim.
2: Tek ben, isteyen
1: tek takım. Tek Beşiktaş takım olur. Beşiktaş olur.
2: Yani o ritmi bozar mı? Yoksa Beşiktaş için bir dinlenme durumu mu olur?
1: Ritmi bozabilir. Çünkü milli takıma gidecek oyuncular da olacak. Çok sayıda milli
2: takım. Temenniye dönmesin. Tercihler üzerinden yok, tahminler
1: bu,
2: üzerinden.
1: Bu temin üzerinde değil. Yani milli takım araları dönüşleri her takım için zor olur yani.
2: Zor tabii ki. Çünkü yani Fenerbahçe için ilaç olabilir.
1: Fenerbahçe
2: için sıkıntı olabilir. Çünkü sakatlıklarla alakalı bir şey olabilir. Şöyle söyleyeyim.
1: Fenerbahçe için ilaç olur. Niye ilaç olur? Asensio %100 hazır hale gelir milli arada. Yani Asensio Genduzi Kante'ye çok fazla yük binmişti. Onlar dinlenmiş olur Fenerbahçe açısından bakarsak. Mert Günok da milli takımı bıraktı. Onu söyleyeyim. Yani arada kulüp bir açıklama yapar yakın zamanda.
2: Öyle mi?
1: Tabii. Genç artık kalecilerin önünü açmak için milli takımı bırakma kararı aldı. Onunla ilgili bir açıklama gelecektir bugün. Mert Günok bunu şeyde bu Avrupa Dünya Şampiyonası sonrası böyle bir karar almış. Bu kararını da yani bu şeyde de milli takımı bırakma kararını açıklayacak. Diğer taraftan Fenerbahçe'de baktığımızda yani birçok oyuncu aslında milli takıma gidiyor. Lukaku'nun da burada kalmak istedi. Yani Belçika milli takımına gitmeyip burada 3 haftayı takımla birlikte geçirip daha hazır hale gelme gibi bir düşüncesi var. Ondan sonra
2: çok takım mesela Vedat Galatasaray'da için, düşünmüyor. Nijerya'ya yollamak istemiyor Osimhen'i mesela. Mesela
1: Vedat Mun içinde mesela Kosova'da 6 tane 7 tane futbolcu, bir tane oyuncu varmış. Adem'i onun ayrılmama, hani Kosova milli takımdan çıkarılmaması durumunda milli takıma gitmeme gibi durumları söz konusu. Yani

0: Abdullah Ercan her zaman çok iyiydi diye yazmışlar.
1: Bence son dönemde yani şey o dönemin en iyi sol beklerinden de Abdullah Ercan. Fenerbahçe'ye geldikten sonra da çok iyi performansları var. O gün Abdullah ikisi geldi. Ya.
0: Hasan abi daha önce gelmişti. 103 gollük dönemdeydi.
1: Hasan Mesir. O zaten sonra Galatasaray'a gitti.
0: Sonra Galatasaray'a gitti oradan. Biri daha mı vardı? Egemen değil de bir Trabzonsporlu daha mı?
1: 3 oyuncu aldı gibi değil mi?
0: 3 tane geldi evet, gibi hissediyorum. Işte, Sakarya'dan de... gelen Oğuz şey gibi Turan değil mi?
1: Oğuz,
0: o, Aykut.
1: Küçük Şenol vardı.
0: Şenol öyle gelmişti. Bilemiyorum dur bakarız ya. Bu arada Beşiktaş'tan Fener'e geldi.
1: Fenerbahçe'den Beşiktaş.
0: Yok demin yazmışlar. Egemen Trabzon'dan Fener'e Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geldi.
1: Ben dediğim gibi.
0: Diye söylüyor arkadaşlar ama. Bir reklama gidelim sonra devam edelim. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar. İrfan 25 ile beraberiz. Dünkü muhteşem Beşiktaş maçı sonrasında 4-1'lik bir galibiyet. 41 kere maşallah dedirten manşetleri herhalde görürüz diye tahmin ediyorum bugünkü gazetelerde ya da sosyal medyada. Birkaç tane ayrıntı var. Muhteşem taraftar, süper Beşiktaş şeklinde köşe yazıları var. Atmosfere inanamadım diyenler var. Bu arada bir tane Marsilyalı oyuncunun Beşiktaş taraftarını çok da abarttınız deyip maç öncesinde bir açıklaması olmuş. Yapmayın böyle gaza getirmeler. Harit diye bir oyuncu galiba. Ona da gereken cevap herhalde tribünden verilmiştir diye mesajlar yazıyor dinleyicilerimiz. Sonra... Marsilya teknik adamının Genesio'nun istifası bekleniyordu, etmeyeceği açıklaması gelmiş. Bu Paris Saint Germain maçından sonra değişebilir.
2: İyi teknik adam.
0: İyi teknik adam.
1: Bence çok iyi teknik adam.
0: Daha önce yaptıklarına baktığında da zaten iyi teknik adam da bazen olmayınca olmuyor yani.
1: Önemli oyuncularını yedek soyundurdu Beşiktaş derbisinde. Yani lige biraz daha lige kötü başlangıç yapınca biraz lige daha fazla önemli. 3-4 tane oyuncusu yedekti.
0: Paşao ondan sonra işte Emadi, Emerson gibi isimleri kullanmadı biz. Evet, evet. Onlar üzerinden yorum yapıyorduk. Mutlaka evet, oynarlar o, diye. O da rotasyonlu bir kadro. Çünkü Paris maçında düşünüyor. Tabii. Ya burada şimdi burada kaybedilecek ya da alınacak bir puan hesabını yaptı. Bence en kötü ihtimalle beraberlik diye düşündü zaten.
1: Tabii.
0: Ya şimdi teknik adamlar biz birbirimizi tanıyoruz ya. Sen tahmin ediyor musun yani Genesio'nun tahmin etmiyor musun daha doğrusu İtalyano'yu tanımadığını? Mutlaka. Öyle bir şey olabilir. Mutlaka nasıl bir oyun mantalitesi olduğunu, nasıl bir oyun şablonunda çıkabileceğini biliyor zaten teknik adamlar çoğunlukla. O da dedi ki en kötü ihtimalle beraberliği alayım bir kadro çünkü ben diken üstünde oturuyorum. Koltuk sağlam değil, sallanıyor. Bir de önümde Paris Saint Germain maçı var. Onlar da sıkıntılı durumda. Çok da yormayayım takımı diye düşünmüş olabilir. Oradan eleştiriler gider ama bu kadar farklı bir mağlubiyet beklemiyordu.
1: Tabii bu kadar farklı bir mağlubiyet beklemiyordu ama dediğim gibi lige biraz daha önem verdiğini gösteriyor oyuncu.
0: Bu arada Marsilya taş gibi takım.
1: Çok çok iyi takım yani.
0: Hani bitmiş diyenler de herhalde dün ya izlerken şey hissetmiştir galibiyet, kesin. Bir olunca bu maç gitti diyen de oldu.
1: Şimdi Roma çok formdaydı biliyorsun. Fenerbahçe'sinin. Belki de Fenerbahçe'nin karşılaşacağı rakipler arasında en formda ekipti. İtalya ligine çok iyi başlangıç yaptı.
0: Hatırlamıyor musun istatistiği? 39 şut çekmiş rakibe bir önceki maçta 8 tane şut çekebilmiş
1: Fenerbahçe. Sonra Fenerbahçe berabere kaldı. Galibiyeti kaçırdı. Sonra dediler ki ya bu Roma mıymış falan diye yani yorumlar yapıldı. Yani bir de hani gerçekten hani takımlarımızı kendi takımlarımızı küçümseme gibi bir durum söz konusu oluyor. Böyle değil bence güçlü ve dünyanın parası harcanıyor. Çok ciddi rakamlar ödeniyor. Önemli yıldızlar kadroya dahil ediliyor. Dolayısıyla artık Avrupa'da başarılı olmak için her şeyi yapmamız lazım. Bak 9. sıradaki biz 9. sıradayız. Yunanistan aşağıdan bayağı hızlı bir şekilde geliyor. Bu sene olmasa bile ilerleyen dönemlerde çok ciddi Türkiye'ye şey yapabilir ülke puanı anlamında. Ama diğer taraftan bizde 8. sırada Hollanda'yı yakalanma gibi düşünce şeyimiz var. Yani gönül ister ki Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıksın. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıksın. UEFA Avrupa Ligi
0: 24-16'lar bunları konuşalım istiyorsun.
1: Çünkü bunlar 16'ya çıksın. Mesela çıksın ek puan veriyorlar ve puanla daha fazla puan aldıkça senin ilerleyen dönemde belki ikinci takımın da Şampiyonlar Ligi'ne direkt girecek.
0: Patates olduğumuz, çuvalladığımız konunun cevabını vermek istiyorum.
1: Bak,
0: Balıkesir'den Kartal'a, Kartal'dan Bursa'ya, Bursa'dan Trabzon'a, Trabzon'dan Beşiktaş'a,

0: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gidiyor Egemen. Benim dediğim gibi bizden geldi sana diye ilk ben en son da Erzurum'da kariyerinin kapanışını yapıyor.
1: Ha, bu arada tabii Fenerbahçe'de bu şey aslında bugün şöyle söyleyeyim, Şampiyonlar Ligi'nin paraları bugün yatıyormuş. Yani o da söylüyor mesela. Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan 36 takım
0: hesabınıza para geldi.
1: 36 takıma giriş paralarını 17 milyon 875 bin euroluk, bak 17 milyon 875 bin euro kısmı ile Valio'ya pilav dedikleri hani medya şeyleri falan tanımlanan yayın ve pazarlama gelirlerinin %75'ini ödeyecekmiş UEFA bugün itibariyle.
0: Bugün alacaklılar Fenerbahçe kulübüne gidebilir.
1: Fenerbahçe tahmini olarak 10 milyon 568 bin bu Valio'ya pilavdan olmak üzere 17 milyon da 870 bin, toplamda 27 milyon gibi bir rakam bugün kulüp kasasına gelecek. Bu aynı şekilde Galatasaray'da. Yani o yüzden Şampiyonlar Ligi çok önemli. Yani düşünsene, yani şu anda kulübe nefes aldıracak bir rakam girmiş olacak.
0: Hayırlı olsun. Daha çok kazansın herkes. Hep sürekli böyle organizasyonlarda mücadele edelim. Beklentimiz, arzumuz, isteğimiz bu yönde.
1: Rekabet burada olsun aslında. Yani rekabet bu şeyde olması lazım.
0: Tabii canım, Galatasaray, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'ndeki kıyaslamalarla konuşalım yani.
1: Tabii tabii.
0: Yani biz burada birbirimizi yemekten sıkılmadık mı artık modundayım ben ama. Şimdi birbirimizi yemeye devam edeceğimiz 6. hafta var. Sonrasında bir milli araya gideceğiz.
1: O milli ara da 3 haftaya vallahi.
0: 3 haftalık bir milli arada ama bu arada 3 günde bir maç oynayacağız.
1: Ben de yıllık izne çıkarmıyor. 3 hafta milli arada.
0: Yani.
1: Dinlenir.
0: Kocaeli maçına gidecek miyiz? Kocaeli'deki maça gidecek
1: miyiz? Gidelim lan. Gidelim. Gidelim.
0: Gidelim değil mi o maça?
1: Gidelim gidelim. Güzel.
0: Onun akreditasyonu yapalım.
1: Gidelim.
0: Bir de fasulyenin faydaları kısmına geçiyorum artık. Artık gelen mesajları durduramıyorum İrfan, kusura bakma. Yani
1: sormak zorundayım.
0: Sormak zorundayım artık. Yani niye konuyu kapattınız bilmem ne falan diye. Çünkü bir anda ben bile arayacaktım, dedim ki şimdi bunun kafası çok yoğundur. Ne oluyor, ne bitiyor diye söyleyecektim sana da.
1: Ya dün evet çok yoğun bir gündü.
0: Yani sosyal medyada sen trend topik olunca bir anda.
1: Abi ben trend topik olmuşum, ben farkında değilim.
0: Ya yani ben bana de şey dedim, hani dedim ki herhalde dedim Aziz Yıldırım kovdu bunu. Hani kulübe girişi falan yasaklandı, bir şey oldu dedim yani. Hangi haberi yaptı acaba diye baktım, sadece Emre Bol'la atışmalarınız gündeme gelmiş. Onun biraz seviyeyi düşürdüğü bir yazım durumu söz konusu.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim, benim attığım tweet şuydu. Sayın şimdi Emre abi diyordum ben zaten ona. Emre Bol. Halen de abi derim yani. Sıkıntı yok benim için. Bir YouTube'da bir ifade kullanmıştı. Sayın Aziz Yıldırım'ın işte kendisine FETÖ'cü olarak yani bir ifade kullandı.
0: Bu arada olay kızıyla başlamıştı.
1: Tabii kızıyla.
0: Hatırlıyorsan.
1: Tabii, o sürece
0: sonra
1: gelmiyor.
0: Ne gerek vardı?
1: Yani ben mesela ben hiçbir zaman
0: Mert Hakan Yandaş, İrfan'la telefon görüşmeleri bilmem
1: ne. Yani Emre Bol'a kim, ben FETÖ'cü olduğunu düşün. Kesinlikle değil. Öyle bir durum olamaz yani. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Onun altını çizeyim bir kere. Yani ama Sayın Aziz Yıldırım hani o şeyi söyleyince ben de şu tweet'i attım. Dedim ki yani devasızca bir açıklama haddini aşan bir açıklama olmuş. Ve dedim Aziz Yıldırım o süreçte devletin savcılarıyla dedim zaten.
0: Sen bu arada savunmaya geçmedin.
1: Ben sadece,
0: bilgi paylaştım.
1: Bilgi paylaştım, savunmadım. Dedim ki devletin o dönemde devletin savcılarıydı bunlar. Devlet tarafından görevlendirilmiş ve en üst makamlarda görev yapan kişilerdi. Sonuçta alnında bunların FETÖ'cü yazmıyordu. Zaten öyle bir durumda o süreçte öyle bir şeydi söz konusu değildi. Ve orada başka görevli savcılar da vardı o maç içerisinde. Yani sadece o savcılar değil. O zaman o bölgede görev yapan, adli yerde görev yapan savcılardı. Ve ben de şunu diyorum.
0: Zekeriya'sıydı, o suydu, bu suydu, bilmem nesiydi, diğerleri gibi bir sürü şey vardı.
1: Savcılar, hakim,
0: Cumhuriyet Başsavcısı oradaydı, diğer savcılar oradaydı.
1: Savcılar, hakimler vardı. Hatta o süreçte bu kumpas sürecinin ardından bu isimler tutuklayan yani savcılar da oralarda vardı. Yani onların arasındaydı.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
2: Sonra ben bu şeyi attım. Tweet attım. Ardından da şey yazdım, dedim işte Sayın Aziz'den bu fotoğrafın hikayesini dedim Fatih Atali'ye verdiği röportajda detaylı bir şekilde zaten anlatmış dedim ya. Yani orada o da söylüyor. Diyor ki devletin savcısı.
3: Sonra seni mi aradı?
2: Yok, sonra beni aramış. Ben o süreçte çocukla ilgileniyordum. Yani sonuçta bizde 24 saat telefon yanımızda duracak. Halbuki telefon sessizdi. Ben de görmedim. Sonra aradan zaman geçti.
3: Sana ulaşamayınca?
2: Tabii ben şeyden sonra durdum. Arada,
3: o saat... Seni açmadı falan mı zannetti?
2: Açmadı. İşte yazmış zaten onu. Telefonu açmadı. Sonra bana hakaret ve ardından da işte birisinden aferin almak için bunu yapıyorsun falan diye yazdığımdan aferin almak için yapıyormuşum ben bunu. Ondan sonra bunları yazdı. Ben onu 2-3 saat sonra öğrendim ben. Millet beni bana WhatsApp'tan mesaj yapmışlar. Demişler ki abi gördün mü yazılanları falan, yani bizim arkadaşlar. Kimi işte demiş ki görüyor musun, sana ne yazmış falan.
3: Bu arada senin en yakın çevreni de sürekli olarak aramış.
2: Tabii yani şöyle söyleyeyim. Yani onu oraya geleceğim. Sonraki
3: bak ben mesela hiç tanımam kendisini. Ben bir gün programda Bülent Usul'le bir tartışma yaşadım televizyonda. İlk arayan beni oldu. Telefonunu birinden aldım. Tebrik ederim kardeşim bilmem ne falan diye. Ben de yani konuyu uzatmanın bir anlamı yok diye cevap vermiştim mesela kendisine.
2: Ya orada bana hakaret etti. Ben yine hakaret etmeden kendi cevabını verdim. Ben dedim seni sevineyemeyeceğim. Ondan sonra ve süreç içerisinde ben dedim kimse beni dedim herkes bilir. Tanıyan camia içerisinde bilen bilir. Ben kimseden aferin bekleme gibi bir durumu söz konusu değil. Benim Sayın Aziz Yıldırım'a karşı
3: mikrofonu çeksin mi?
2: Benim Sayın Aziz Yıldırım'a karşı duyduğum sevgi ve saygı.
3: Dur ben ayarlayayım sana.
2: Sevgi saygı herkes biliyor.
3: Şunu bir yukarı azıcık kaldır şöyle. Şimdi çekiyorsun.
2: Ya ben dediğim gibi benim Aziz Yıldırım'a 2018'de ayrıldığı dönemden itibaren 2026'ya kadar bende değişen bir şey yok. Ben bütün programlarda net bir şekilde söz düşüncelerimi dile getiren bir insanım. Ya yani o göreve ayrıldığı zaman da belli noktalarda paylaşımlarım oluyor. Benim kimseden aferin bekleme gibi bir durumum yok. Diye yazdım zaten. O sürecin ardından tekrar beni aradı. Ben telefonu açmadım, cevap vermedim. Bana WhatsApp'tan yine şeyler yazdı. Hatta içerisinde biraz tehditvari bir cümle de vardı. Onu da dikkate almadım. Sildim bile yani. Aslında dava açsam dava açılacak cümleler vardı içerisinde. Daha sonra yakın çevredeki arkadaşlarımız aramış. İşte görüntü şeyi silsin falan diye.
3: Senin de tersin pistir. Yani hani aslında gaza gelsen oradaki olay çok farklı yerlere gider. Ben seni tanıyan biri olarak söylüyorum. Hani
2: şöyle söyleyeyim. Yani şimdi işin içerisinde değişik sözler de var. Onları söylemeye gerek yok. Sonuçta biz de belli yaşa gelmiş insanız. Öyle yani ben de bu yaştan
3: fevri
2: sonra
3: fevri davranmak gerekmiyor.
2: Ben de bir yaştan sonra da yani kimsenin kusura bakmasın.
3: Ben senin gibi düşünmeyebilirdim.
2: Tehditvari şeyine de değilim. Sonra işte arkadaşlar arıyor falan işte dediler sil. Ben de şey dedim, ilk önce dedim kendi yazdığına baksın. O dedim küfür şeyleri silerse ben de silerim dedim. Sonra o cümleyi tweet'in bir tanesini sildim. Ama diğeri duruyor. Şu var yani ben buna kendisine FETÖ'cü demedim. Böyle bir iddiam da söz konusu değil. Ve olmadığını da net bir şekilde söylüyorum. Bak altını çiziyorum. Zaten karar burada FETÖ'cü olduğunu kimin olduğuna mahkemeler karar verir. Ben kimseye bir şey diyemem. Suçlayamam da. Ama diğer taraftan yaptığı şeyler söylem. Hatalı olduğunu dile getirdim ve bunu net bir şekilde de söyledim. Onun üzerine yapılan bir şey ve bu da çok fazla çok şey olmuş. Yani inanılmaz bir şey, bayağı bir görüntülenmiş tweet falan.
3: Milyonu falan buldu diye tahmin ediyorum.
2: Evet, 1 milyon falan üzerinde görüntülenmiş. Ben mesela hiç öyle bir şeyim de yoktu. Yani bu kadar fazla şey göreceğini de tahmin etmedim. Ama orada tabii işin içerisine hakaret girdi. Bilmem başka şeyler girdi. Benim için kapandı yani, çok da şey değilim. Ama bugün eğer yanlış bir şey söylesem yine aynısını söylerim yani, fark etmez. Yani doğru bildiğim bir şeyi de kimseden çekinmeden söylerim.
3: Yani İrfan kullandığın sakinleştiriciyi bana da söyle, benim de ihtiyacım var diyor. Yani ben bu kadar sakin kalamazdım diye bir sürü mesaj gelmiş de.
2: Ya şöyle söyleyeyim, sakin kalamazdın yani şimdi ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Yani ben açık ve net söyleyeyim, bana yazılanların hepsi davalık şeylerdi. Yani ben çizgimi bozmam yani, açık ve net söyleyeyim. Beni tanıyanlar bilir. Ben çizgimi bozmam ve bu çizgi doğrultusunda da aynı şekilde hareket ederim ama kusura kimseden de çekinmeden her düşünceme her ortamda lider getiririm. Benim kimseden aferin bekleme gibi bir derdim yok. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim.
3: Arkadaşlar belli...

0: başkalarıyla, beni şimdi... başkalarıyla karıştırmasın, kendisiyle de karıştırmasın. Benim tavrım, hangi yönetim olursa olsun benim net tavrım her platformda da aynı düşünceyi korkmadan söyledim.
1: Ya o kadar burada sıkıntılı bir konu ki aslında burada hukukun verdiği kararlarla ilerlemek, yorum yapmak gerekiyor. Senin söylediğin Aziz Bey nereden bilecek ki o dönem onların öyle olduğunu kısmını, Galatasaray camiasındaki insanlar da söylüyor. Şimdi nereden bileceksin değil, zaten biliniyordu. Belli cemaatlere bağlı olanlar, belli kurumlara, teşkilatlara bağlı olanlar zaten biliniyor. Onların ülkeye, vatana ne kadar hainlik yapabileceklerini bilmiyordu insanlar. Şimdi benim de örnek veriyorum, bağlı olduğum dernekler var, kurumlar var, sivil toplum kuruluşları var, senin de bilmem nesi var, şusu var, bu dini olur, ideolojik olur, farklı olur. Şimdi bunların denetilmesi, bunların ileride aldığı görevlerden sonra nasıl hatalar yapabileceğini kestirmek çok güç. Abi, en yakın akrabanı tanıyamadığın bir dönemde üst komşunun yıllardır aynı kapalı açıktı ailece görüşüyordu dediğin insanların neler yapabildiklerini bildiğimiz için söylüyorum. Bunlar tabii ki sıkıntılı süreçler ve kabul edilemeyecek, asla hazmedilemeyecek şeyler aslında, ama sonrasında işte maalesef o kadar iki ucu kirli değnek ki burada birilerini yaftalamak da, bakın olmayan insanları bile öyle suçladı insanlar, hemen anında oyucuymuş gibi gösterdi. Oradan çok nemalanan ocu olup da aslında o da bizdendi deyip yakan insanlar da oldu. Bu askerin içinde olduğu, emniyetin içinde olduğu, medyanın içinde olduğu, anladın mı? Siyaset hayatının içinde olduğu, öbür taraftan iş hayatının içinde olduğu, her tarafta oldu yani.
0: Yani şey değil yani, sosyal medyada mesela bir şey arasa bana mesaj yazsa fark etmez bir şey, ama sosyal medyada kullandığı hakaret var, bir dil vardı.
1: Vallahi şöyle mesajlar var. İrfan 25 aferin otur diyen de var. Tebrik ediyorum olgun davranışından dolayı diye mesajlar yazanlar da oldu. İşte abi karşındaki gibidir, kişi kendini öyle bilir, yapmadın iyi yaptın diyen de vardı. Ben gereken cevabı verirdim diyen de var.
0: Orada... Hayır, gereken cevabı WhatsApp üzerinden verdim zaten yani arkadaşlar. Onu ben sosyal medyada herkese açık bir şekilde kullanmamın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama gereken cevabı WhatsApp üzerinden verdim. Yani dediğim gibi yani.
1: Bu arada ben
0: mesela ben
1: öyle veya
0: sen
1: böyle,
0: sen beni mesela
1: bilir. Emre Bolun da ben, sana mutlaka ulaşıp bu şöyle, konuyu konuşacağını şöyle, tahmin ediyorum.
0: Yok arada. Konuştuk zaten de şöyle söyleyeyim, beni bilirsin yani, ben çok sakin bir, yani normalde çok sakinimdir yani çok fazla. Tam bazen sinirlendiğimiz, tabii ki bir Karadenizliyiz. Damarımıza dokunduğunuz zaman
1: ya bir yere kadar sakinliğini biliyorum, ondan sonrasını da biliyorum.
0: Ama ondan sonra da sinirlendiğin anda da şey yapmaz. Yani o yüzden ben hani böyle tehditli konuşmalara çok şeye gelemem yani, açıkça ne söyleyeyim yani. Sen bir şahit olmuştun.
1: Evet, seni ben tutmuştum hatırlıyorsun. Kolundan içeri gel buraya diye. 30 kişinin üstüne yürüyordun. Son ben seni zorla tutuyordum gel buraya diye. Bakıyoruz. Bu arada Mert Günok açıklamış milli takımı bıraktığını abi diyor.
0: Evet. Az önce söyledik kulüpten açıklama gelecek diye. Mert Günok kendi açıklama yapmış.
1: Hayırlısı olsun. Güzel emeklerinden dolayı teşekkür edilmesi gereken isimlerden bir tanesi.
0: Ama doğru bir karar. Yani genç isimlerin önünü açmak için zaten böyle bir karar aldığını dile getirmişti. Türkiye'nin de, Türk milli takımının da yani kaleci konusunda hiçbir sıkıntısı yok.
1: Ya kaleci konusunda şöyle bir şey var. Abi asla ondan bir şey olmaz diye takım üzerinden yorumluyoruz ya. Mesela Beşiktaşlara Güney sor. Der ki olmaz abi der. Galatasaraylı'ya sor, Mustera'nın açını kapattı der mesela. Hani son dönemde iki hatası var bilmem ne deyip bir anda da alaşağı etmenin bir anlamı yok kaleciyi. Mert için Fenerbahçeli abi olmaz diyordu. Beşiktaşlısı Allah razı olsun dediği anlar da oldu. Yani iyi kaleci kötü goller yer gibi de bakılabilir. Kimine göre abi ben hiç beğenmiyorum da diyebilir. Ayrı bir konu da. Burada kötü ya da iyi demek için ya futbolcu olmak lazım, ya teknik adam olmak lazım, ya da kaleci olmak lazım. Ben sadece performansını beğenmiyorum ya da onun yan toplardaki zaaflarından dolayı kulübemde ya da takımımda görmek istemiyorum diyebilirim. Ama kötü diyemeyiz, anladın mı?
0: Ya performansına göre zaten belirlenmesi lazım aslında milli takımdaki şey. Yani kulüp takımındaki performansı kötüyse ve diğer milli takıma aldığın oyuncuların performansı diğer takımlarda çok daha iyiyse, o zaman en iyisi, en iyi olana görev vermesin. Milli takıma seçime nedenler de olur. Çünkü en
2: senin iyi... bu arada Şampiyonlar Ligi'ne katılmandaki en büyük etkenlerden bir tanesi Mert.
0: Evet. Gornik Sabzi maçında.
2: İki maç üst üste iyi, evet, performansı var. Birebirlerde, karşı karşıyalarda, evet, kurtardığı, evet, pozisyonlar var yani.
0: Ya oralarda çok iyi performans ortaya koydu.
2: Hani Ederson abi, bu bak Mert iyi transfere dönmüştük onu.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Mert yani tecrübeli bir kaleci ve sonuçta da Fenerbahçe'nin mesela Ederson sakatlandığı zaman da gözü arkada kalmayacak. Yani herhangi bir sıkıntı olduğunda, yani Mert gün o forma giydiğinde aman bizim için çok kötü olacak diye bir sorun yok. Ama iyi mesela kim var? Berke iyi performans sergiliyor şu anda. Uğurcan var. Ondan sonra kim var başka? Altay Bayındır yedekte, o çok fazla şey yapmıyor.
2: Doğan'ı seyredemedik.
0: Doğan Alemdar'ı seyredemedik.
2: Jankat var.
0: Jankat ama yedek.
2: Yedek ama iyi performans sergiledi iyi bu performans arada. Yani gelecek için vaatlerde şey yapıyor yani.
0: Muhammed Şengezer var ama o da bu sezon.
2: Ben çok beğeniyorum ama nedense Doğan'a döndü. O da Doğan mıydı? O da kaleci.
0: O da, evet, o Doğan.
2: Deniz. Doğan değil, Deniz. Deniz'e döndü. Ne gerek var diye döndü mesela orada da.
0: O da mesela bence iyi kaleci Muhammed Şengezer.
2: Bence müthiş bir kaleci. Serhat var. Kötü bir gol yedi belki Abdülkerim Bardakçı'dan ama Kocaelispor'un kalecisi Serhat iyi bir kaleci.
0: Kurtarışlar var ama bence orada zaten biraz şey...
2: Orada zeminden dolayıymış abi.
0: Zeminden bir de şey, topu tutacağım diye. Yani orada dikkatli biraz daha davransa yemez golü.
2: Ya anlık hata işte.
0: Abi oradan şey yaptı, topu tutarım diye düşündü.
2: Evet.
0: Ondan ama orada...
2: Bir anda topun yerden sekmesi ve hız kazanması bütün planlarını alt üst etti belki. Çünkü şey yapamıyorsun. Hani ne oldu abi, hesapları incelensin moduna girilemiyor, anladın mı?
0: Abi yok.
2: Birçok kaleci için söylendi abi, o topta tutulmaz mı ya? Kolları yok bununa döndü. Birçok için konuştuk.
0: Ama o öyle değil ama ya. Kaç tane Serhat'ın kaç tane çıkardı pozisyon var.
2: Tabii tabii. Şey
0: diyemezsin yani.
2: Ya ona bir tane daha vardı. 3-0'dan 3-3 mü oldu? 2-0'dan 3-2 mi kaybedildi? Kayseri kalecisi miydi? Siyahi bir kaleciydi. Fofana mıydı kaleci? İlk yarı bir performans, ikinci yarı yediği goller incelensin, hemen savcılık devreye girsin, banka hesaplarına bakılsın falan, bir sürü hemen şeyler döndü yani. Bu arada 6. haftanın hakemleri açıklandı. Şaşırtan açıklamalar ya da atamalar var mı? Derbiye atanan hakemi tanıyor musun?
0: Kim?
2: Batuhan Kolak.
0: İyi, genç bir hakem.
2: Trabzonspor Galatasaray maçına Batuhan Kolak atandı. Yarın saat 20'de oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçı. Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Erbil yardımcılıklarını üstleniyor. Antalya bölgesi hakemi Kolak bu sezon Süper Lig'de 3 maçta düdük çalmış. Bir büyük maçı yok. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 4. hakemlik yapmış ve 1. ligdeki 2 karşılaşmada VAR görevi yapmış. 30 yaşındaki Kolak kariyerinde ilk kez böyle büyük bir maçta hakemlik yapacak. Risk midir?
0: Ya, risk almadan olmaz. Risk alacaksın.
2: Bu maçta mı?
0: Abi işte bu maçta kaldıramam. Trabzon deplasman. Yani çok ciddi bir baskı olacak.
2: Şimdi Trabzon'un hakem hatasından dolayı mağlubiyetinde Ertuğrul Doğan ve takımın açıklamaları, yeni bir işte can suyu teknik adamı Thomas Reis, 2 yıllık anlaşma yapılmış, 2 yıllık takımın reisi falan diye geçiyor. Ama şöyle öbür tarafta Okan Buruk gibi bir isim var. Galatasaray gibi bir camia var hakem hatasından dolayı. Hani çocuğu da ilk böyle bir maçta mı yakmak falan gibi de olabilir. O da yakmasın kendini be kardeşime döner konu da.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Gördüğünü bir çalsın yerde, yani. Bir yerde gördüğünü çalacak abi, şey yapmayacak yani.
2: İşte çalabilecek mi sence? Etkilenir mi diye düşünüyorum. Ben şimdi sadece fikir yapıyorum. Abi bilmiyorum. Hani bu da Ömer Faruk Ünal yok karşımda. Fırat Aydın'ı söke konuşayım. Ne diyorsun hocam diye.
0: Vallahi etkilenmemesi mümkün değil ama minimum etkilenmesi lazım. Yani o atmosferde üzerindeki baskı, tabii şu anda inanılmaz bir baskı olacak üzerinde.
2: Şu an psikolojik destek alıyor olabilir, ne yapacağım ben de diye.
0: Bence kapatsın bütün telefonlarını, tamamen maça kadar.
2: Sence bu haber ona geldi mi, yapabilir misin diye soruldu mu sence?
0: Ya, mutlaka bir değerlendirme yapılmıştır.
2: Mesela Anthony Taylor'ın açıklamalarına baktın mı?
0: Baktım ya, enteresan. Fenerbahçe
2: mesela maçında maçında hiç penaltı değil onlar ya, diyor iki tane.
0: Ya. Ya bırak. Ya,
2: Trossard için kırmızıyı vermeliydi de.
0: Ya öyle... bıraksın, yine de penaltı değildi ya.
2: Bence iyi analiz ediyor Beşiktaş kararları doğru ya. Yani.
0: Değil mi? Fener kararları yanlış, Beşiktaş kararları doğru. Bence şey yapsın yani, kendini gözden geçirsin yani.
2: Ya yabancı gelsin diyoruz, ona da inanmıyoruz, ona da güvenmiyoruz. Kime güveneceğiz biz?
0: Bak Fenerbahçe...
2: Coğrafi offside bu değil miydi abi diyor.
0: Bak Fenerbahçe...
2: Coğrafi offside bu muydu?
0: Hangisi?
2: Batuhan Kolak mıydı coğrafi offside?
0: Öyleydi herhalde, değil mi? Bir, kimin golünü iptal etmişti öyle?
2: İşte bir bakın diyor.
0: Dur bakayım.
2: Yazmışlar hemen. Abi bak bir şey söyleyeyim sana, bu erkek hafızası var ya. Hakemler ve takımlar üzerinde kimse eline su dökemez erkek hafızasının. Coğrafi offside diyen var hakemi diye.
0: Ya yani gençler bir Galatasaray maçında.
2: Coğrafi offside miymiş? Batuhan Kolak mıymış o?
0: Bakayım. Var hakemi Galatasaray'ın.
2: Bu arada Galatasaray'ın Çorum maçını yönetmiş. Ya derbisi yok dedik arkadaşlar. Büyük maç dediğimiz konu o. Büyük takımların maçlarını yönetmiş.
0: Doğru karar vermiş. Golü iptal etmiş adam Galatasaray. Eğer Batuhan Kolak da...
2: Ben nasıl gömeceğim diye beklerken doğru karar vermiş çocuk. İyiymiş ya Batuhan Kolak diye. Galatasaray'ın golünü iptal etmiş.
0: Evet,
2: coğrafi offside diye.
0: Sonra coğrafi offside öğrendi insana. Bak çocuk çalışmış, coğrafi offside biliyormuş.
2: Hemen Trabzon oranlarına bak, yükselmiş. Evet. Oraya mı dönecek şimdi konu? Yapmayın ya Allah aşkına ya.
0: Abi gördüğünü şahsın ya. Mesela Torreira sarı kartlık hareket yapıyorsa ver kardeşim Torreira sarı kartımız. Vermemezlik yapma yani.
2: Abi bu maç önü yazı turu atışlarının bir anlamı kaldı mı artık? Zaten iki takım da yerlerini seçmiş oluyor. Hatta formüliteden yapılmıyor mu?
0: O da doğru aslında. Çünkü hani seçiyorlar ya. Ama bazen bir rakip belki o takımı isteyebilir. O yüzden bence devam etsin.
2: Ya orada şimdi şey, şöyle bir avantaj ve dezavantaj da olabilir. O anlık rüzgar da olabilir. Ben tabii, önce tabii. Bunu oynamak isterim, ikinci yarı daha rahat tabii. Etmek isterim diye çıkabilir.
0: Doğru, öyle yapabilir.
2: Orası güneş alıyor olabilir, ikinci yarı biraz daha gölgedir.
0: Bazı maçlarda anladın şey mı? Yaparlar ya, bazı maçlarda da rakip takımın sahasını daha az sularlar mesela, sert olsun falan tabii, tabii. Diye. Gaziantep maçında yapmışlar mesela onu.
2: Erzurum stadını hatırlamıyor musun? Cenk'in sakatlandığı. Taş gibiydi. Sonra il gençlik spor müdürlüğü ekiplerinden biri sadece oraya su döküp burası yumuşak diye şey yapmıştı ya, sadece oradan görüyordum. İnanamamıştım ya. Tam Türkiye işte abi yani. Başka ülkede yaşayamam modu o.
0: Şey olarak sulamıyorlar veya işte şey az su diyorlar veya çimi biraz daha boyunu yüksek,
2: yüksek kesiyorlar.
0: Tam kesiyorlar.
2: Ertem Şener en formda hakem demişti. Derbiyi onun yönetmesi gerekiyor demişti Batuhan Kolak hakkında. Bir şeyler mi biliyor demiş. Gözaltına alınır bugün o da. Diye herkes alınıyor zaten diye. Herkes yazmış oradan diye. Ya bayılıyoruz abi. Onlar gördün mü kimleri gözaltına almışlar, kimleri almamışlar diye.
0: Abi harbiden ama çok enteresan kişiler.
2: Abi gibi. Hak edeni alıyorlar demek ki. Yani yapacak bir şey yok. Ne diyeyim ben şimdi? Onu almışlar. Daha bir dakika arkadaşlar, şu da var mı diyeyim ben burada yani?
0: Abi sonuçta bir bakalım yani. Sonuçta kimseyi suçlama lazım. Yani adli neyce şey oluyorlar, adli tabibe gönderiyorlar, adli tıpa, sonra sonuçlar.
2: Sana çıkıyor. Başka bir soru soruyorum, bomba, herkesin sorduğu sorulardan bir tanesi. İsmail Hoca'nın ekibinin güçlendirileceği söyleniyor, doğru mu?
0: Doğru, bir çalışma yapılacak onunla ilgili.
2: Kulübün içerisinde başka bir değişim var mı?
0: Yok, o setin görevinin başında, onu söyleyeyim. Herhangi bir
2: o Çetin... Bak o konuyla çok ilgili soru var. Oğuz Çetin görevden alınmış
0: yok,
2: diye
0: var. Yok. Oğuz Çetin görevinin başında. Ve görevine devam ediyor. Bu konuda herhangi bir Fenerbahçe yönetiminin Oğuz Çetin'i yollarını ayırması gibi bir gündem maddesi bulunmuyor. Sayın Oğuz Çetin dediğim gibi görevinin başında. Bununla ilgili çıkan haberler doğru değil. Onun yerine işte başka bir ismin TFF'de şu anda görev yapan başka bir ismin getirileceği yönünde haberler çıkmıştı. Ama bu haberlerin doğru olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim.
2: Kimler var? Bir isim verme şansın var mı? Samandıra'da milli arada değişiklik bekleniyor. Teknik kadroya yeni isimler eklenerek takımın yeniden ayağa kalkması hedefleniyor. Yönetim yapılacak müdahalelerle sarı lacivertlerin çıkışa geçeceğine inanıyor. Barış Göktürk uzun zaman sonra ilk defa açıklama mı yaptı? Yani, bayağı bir sessizlik,
0: evet,
2: sessizliğe bürünmüştü. Çok konuşacak diye bekliyorduk. Sezon başında çünkü ama ilk
0: biraz geri planda kaldı. Yani geri
2: İstendi mi? Kendi mi çekti?
0: Biraz geri planda kalması
2: istendi. Yıldırım varsa umutsuzluk olamaz diye bir açıklama yapmış Barış
0: Bey. Doğru. Sayın, o da Sayın Aziz Yıldırım'a güveniyoruz dedi. Sayın Aziz Yıldırım'a güveniyoruz dedi. Ve dedi Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli kadın dernekleri var. O kadın derneklerinin toplantısına katıldı ve orada görüştü, şey yaptı, konuştu. Oradaki konuşmada da şunu söyledi. Biz dedi Sayın Aziz Yıldırım'a güveniyoruz.
3: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
0: Onun liderliğinde dedi Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşacağına da yürekten inanıyoruz dedi. Sayın Barış Göktürk de yani bu Fenerbahçe'de bu süreç içerisinde önemli görevler üstlenen bir yönetim kurulu üyesi. İlerleyen dönemde daha fazla görebiliriz ama şu aşamada biraz daha geri planda duruyor. Yani çok fazla açıklama yapmıyor ama böyle toplantılar esnasında açıklama yaptığını görüyoruz. Ya bundan sonraki süreçte açıklama yapar.
2: Artık yavaş yavaş tekrar sahne alır diyorsun.
0: Evet.
2: Ekonomik ve sportif sıkıntılara rağmen aslında Sayın Başkan'ın ne kadar başarılı olduğunu söylüyor.
0: Çünkü
2: bu arada şampiyonluk hedefi sadece orada kafa yormak gerekirken stadın büyütülmesiydi, yeni tesisleşmeler falan şimdi olması mı gerekiyordu sence?
0: Abi şöyle söyleyeyim, şimdi tesisleşme, şimdi Fenerbahçe göreve geldiğinde Sayın Aziz Yıldırım ilk hamle ne oldu? Can Bartu tesislerindeki renovasyon işlemleri oldu. Hı hı. Çünkü gittiğinde gerçekten onun eski haliyle yeni halini arasında dağlar kadar fark var. Yani futbolcuların yattığı yataklardan kullanılan, o stadyum şeydeki tesislerde kullanılan televizyonlara, koltuklara kadar her şey değişti. Yani inanılmaz yıpranmış. Hatta odaki gelen koltuklar işte kulüpte kullanılması için kulüpte kullanılması için kulübe getirilmiş. Onun o halini görsen gerçekten dersin ki bu halde miydi? Futbolcular bu şartlarda mı tesislerde kalıyordu diye kendi kendine sorarsın. Orada bir yenileme çalışmalara başladı. Sonra Maltepe tesislerinde çalışmalar devam ediyor. Maltepe tesislerinde çim sahaların yapımı başlandı. O da Ocak ayına kadar bitirilmesi planlanıyor. Diğer taraftan Derazi tesisinde Metin Erşik binasının binası yıkılmaya başlandı. Oraya yeni bina yapılacak. Oranın da bir an önce bitirilmesi hedefleniyor. Bir yandan transfer çalışmaları ne gerçekleşti, bir yandan sezon kadrosunu oluştururken diğer yandan tesisleşme çalışmaları aynı anda yürüyor. Mesela Mali Genel Kurul'a üniversite maddesi de eklendi. Yani Fenerbahçe Üniversitesi'nin tekrar Fenerbahçe heykeli kazandırılması, Fenerbahçe Koleji'nin yeniden açılması, işte Altınburnu'nda duran arazilerin değerlendirilmesi, İncek arazisi kiralanmıştı, yeniden Fenerbahçe'ye kazandırılması, bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Yani sadece kulübün futbol takımıyla işleyişi değil, tam anlamıyla kulüp de her şeyi baştan yeniden yapmaya çalışan bir yönetim var ve bu yönetimde 24 saatini tamamını kulüpte geçirdiğini söyleyebilirim.
2: Peki, hayırlı olsun. Bu 3 haftalık milli ara iyi gelecek gibi gözüküyor. Az önce de onu konuştuk. Acaba Beşiktaş'ın bu yakaladığı hava ve ritim bozulur mu 3 haftalık ara? Yoksa biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Çok yorulduğu bir dönemi geçiriyor. Bir de önünde pazar günü oynayacağı Ahmet maçı var. Zor deplasmanlardan bir tanesi. Hatta konu hemen Beşiktaşlar tarafından oraya da geliyor. Eskiden böyle konulara çok bakılmazdı. Biraz umut kalmayınca, şimdi o heyecan tekrar yüklenince bünyeye, ister istemez küçük hesaplar daha net bir şekilde ortaya, büyük aslında serzenişlerle çıkmaya başladı İrfan. Avrupa dönüşünde hemen bir deplasman, tekrar nasıl bir fikstüre falan gelen bir konu oldu. Gerçi Avrupa dönüşü dediğimiz işte Ahmet maçı burada İstanbul'da oynanan bir maç sonrasında olması aslında bunu biraz çürütüyor. O açıdan da bakmak lazım. Hani Fransa'dan dönüp tekrar bir de Diyarbakır'a gidilseydi, oradan hani bu konudan ekmek yiyen çıkardı da.
0: Ahmet zor rakibi mi?
2: Ahmet herkes için zor rakibi. Ahmet yani gerçekten. İyi bir teknik adamı, güzel bir kadrosu, işte Orban gibi, işte Orban, Ice gibi.
0: Orban iyi bulmuş.
2: İyi bulmuşlar abi, buluyorlar yemek. Ama Orban, yani.
0: Şöyle Orban iyi futbolcuydu zaten ama o şeyi bir türlü yakalayamamıştı. Bence çok iyi transfer Orban.
2: Yani şu anda gol kralı. Şu anda bu arada Vlahovic mi olur, Osimhen mi olur, işte o mu olur, bu mu olur, Vedat Muriç girer mi falan diye konuşurken Orban diyor ki ben de varım diyor.
0: Şöyle söyleyeyim, şu hücum hattında diyelim ki 3 büyük kulüpte de şu anda hani

0: form grafiğine bakarsan alıp oynatabileceğim.
1: 5 maç 6 gol müydü? 6 maç 5 gol müydü? 13 gole direkt katkısı var. Asistleri var.
0: Bir de söyleyeyim, çok hareketli. Evet, evet. Ama savunma arkasında yaptığı koşular falan. Yani öyle çok iyi bir Ahmet açısından çok iyi bir
1: ya dün onun olmuş. Provasını yaptı Beşiktaş. Çok hareketliydi Beşiktaş. Marsilya'nın hücum attığı 3. bölgesi.
0: Ama işte az önce dedin ya, savunma anlamında çok sıkıntılı bir savunmada sıkıntı yaşayabilirsin. O yüzden Orban'ı iyi tutması gerekiyor Beşiktaş'ın. Bak, Fenerbahçe'sinden de 20 Eylül biliyorsun Dünya Fenerbahçe Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Hani o 3 Temmuz kumpas sürecinin ardından sadece Fenerbahçe tarafta cezalıydı ve oraya sadece Fenerbahçe'de kadın ve çocuklar, kadın ve çocuklar tribünleri gidiyordu. Ve o gün mesela ben o güne şahit olmuştum. Çok güzel, müthiş bir atmosfer vardı. Tribünde kulaklarımı tıkamıştım ben, öyle söyleyeyim sana.
1: İnanılmaz kötü geliyordu tribünden sesle. Bir de kadınlar olur küfür olmaz diye düşünüyorduk. Hani bu arada birçok kulüp yaptı onu. Bir farkı yoktu.
0: Mesela Fenerbahçe'de o özel günün anısına cumartesi Fenerbahçe'nin maçı pazar günü, o 20 Eylül'de Dünya Fenerbahçe Kadınlar Günü'nü yeniden olması vesilesiyle, yıl dönümü olması vesilesiyle Fenerbahçe Pasolik taraftar kartına sahip 500 kişi Eyüp Spor maçında tribünlerde ağırlayacak. Yani burada bilet o kişilerin Fener Yumalt F, G ve H I bloklarında onlara bilet tanımlanacak 500 kişi için. Bu da çok önemli. Yani 500 kadın çocuk taraftarı tribünde ağırlayacak 20 Eylül gününe özel olarak.
1: Öyle gaza gelenler var ki, Adana Demirspor rekorunu Ahmet Kars'ın egale edecektir Beşiktaş, merak etmeyin deyip yazmışlar ama
0: zor.
1: Çok zor arkadaşlar, yapmayın yani. Zor deplasman yani. Sadece bir de şöyle söyleyeceğim, İyi bir dönemde gidiyor Ahmet'e Beşiktaş.
0: Deplasmanda mı maç?
1: Deplasmanda. Yani hava olarak söylüyorum. Meteorolojik anlamda konuşuyorum bunu.
0: Tabii tabii, güzel havada gidiyor.
1: Ocak'ta Şubat'ta giden de olacak oraya.
0: Erzurum da öyle. Fark etmez.
1: Erzurum da öyle.
0: En kötü şey hangisi deplasman dersen Ocak ayında Erzurum dersin yani.
1: Ya Ağustos'ta Alanya'da öyleydi.
0: O da doğru.
1: Bu arada Ağustos'ta Trabzon'da öyle. Yok, ona bakarsan nasıl nem var biliyor musun?
0: Nem çok, evet.
1: Ben nefes alınmıyor, nefes alınmıyor.
0: Giresun'da. Ama orası biraz denize yakın ya, daha şey olur.
1: Daha senin, kötü oluyor.
0: Serin olur ya, şey yapar rüzgar eser.
1: Yani o yüzden maç zaten, Ahmet maçı da, neden Fenerbahçe'nin erken Beşiktaş'ın geç diyenler, havadan dolayı arkadaşlar.
0: 17'de Fenerbahçe'nin maçı.
1: 20'de de Ahmet Beşiktaş maçı.
0: Gündüz
1: işte.
0: Maçı. Aslında maçların hepsi gündüz oynansa da oynayabilir. Premier Lig'de yapalım.
1: Ben hala şeydeyim ya, gündüz derbisindeyim. Bir tane yapılsın bari. Bir Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş falan.
0: Fenerbahçe Galatasaray derbisi pazartesi günü.
1: Evet, o neden? Maç UEFA maçlarından, Şampiyonlar Ligi maçlarından
0: dolayı. KPSS falan sınavı varmış.
1: Öyle mi?
0: Çeşitli organizasyonlar varmış herhalde. Yine başka bir sınav daha varmış. Sonra bir toplantı var Avrupa'dan gelenler.
1: Galatasaray Fenerbahçe mi? Fenerbahçe Galatasaray mı?
0: Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray.
1: Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Galatasaray 8. haftada mı?
0: Evet.
1: 8 miydi?
0: Dur bakayım.
1: Baksana be. Çuvallamayalım gene. Yani İrfan'la Doğan'ın sunduğu patates cinsi
0: 26 Ekim. Olmasa, 26 Ekim.
1: 26 Ekim. Evet. Pazartesi alındı.
0: Evet, pazartesi alındı.
1: Derbileri cumartesi de oynatmak nedir peki?
0: Deplasman.
1: Galatasaray Fenerbahçe maçı.
0: Evet, Galatasaray. Zaten son 3 sezondur hep son haftalara denk geliyordu son şeyde. Bu kez ilk defa erkenden oynayacak Fenerbahçe 26 Ekim'de.
1: Milli takımın Dünya Kupası'na katılmasında emeği var. Son dakika çıkardığı kafa vuruşuyla. Kim için konuştuk bunu?
0: Mert Günok.
1: Doğru. Perşembe günü Avrupa maçı oynayan Beşiktaş'ı pazar günü lig maçı oynatıp salı ve çarşamba günü oynayan Fenerbahçe Galatasaray maçını pazartesi gününe veren TFF'yi kınarım diye mesaj geldi. Bayram bir mesaj yollamış. İyi yayınlar diliyorum Doğan Bey, Konya'dan saygılar. Zamanında Hatay da böyleydi ama Hatay için hüsran olmuştu. Ahmet de Hatay gibi olur diye yazmış. Yok, tamam, 10 olmasa da 9 olur diye yazmışlar.
0: Ahmet'in mesaj şeyi yok ya. Ahmet daha yani seyircisi de var. Tribünler doluyor. Hatay gibi de değil yani.
1: Şubat'ta bir seçim bekliyor musun İrfan diye sana sormuşlar.
0: Fenerbahçe'de gidiyor mu? Yani niye seçim olsun?
1: Arada Haziran'da bak, olacak zaten.
0: Bir şey söyleyeceğim. Haziran'da zaten seçim olacak. Tüzük gereği. Tüzüğü bilmen lazım. Yani Şubat'ta seçim oldu diyelim. Hani Haziran'da bir daha seçim olacak.
1: Olacak yine, evet.
0: Yenen yönetim yine seçim yapacak. O yüzden şey yok. Yani ben şöyle söyleyeyim. Yönetim gerekli müdahaleleri yapar. Fenerbahçe yükselişe geçer arkadaşlar.
1: Şeyi
0: Asensio konusuna değinelim. Asensio'da da çalışmalarını takımda çalışmalara başladı. Eyüpspor maçında da kadroda olacak Asensio.
1: Oynayacak mı? Yani kadroda olacak mı?
0: Yani... Kadroda olacak. Sonradan oyuna dahil olur ama yani burada ne zaman yani kaç dakika oynar veya maçın sonucuna göre hiç risk etmeyebilir Fenerbahçe. Çünkü hani milli arada %100 hazır hale gelecektir. Zaten sakatlığı döneminde Asensio sahalara dönmek...
1: Asensio'nun biraz mental anlamda kendine gelmesi gerekmiyor mu sence?
0: O da düzelecektir işte. Mental anlamda kendisine gelmesi gerekiyor. Yani burada zaten ilk söylediğimizde çok büyük bir şey almıştık. Tepki almıştık biliyorsun hatırlarsan. Ama şu var. Aziz Yıldırım da bizzat görüştü Asensio'yla. Yani orada ona inancını ve güvenini de dile getirdi. Şimdi teknik direktör İsmail Kartal'da Asensio'nun iyileşmesiyle aslında orta sahadaki sıkıntı da Fenerbahçe adına giderilmiş olacak. İsmail Kartal da ondan fazlasıyla yararlanacaktır diye düşünüyorum. Sakatlığı sürecinde son bir haftada böyle daha erken sahalara dönmek için normalde sakatlık olan oyuncular günde bir antrenman yapar ama o günde iki antrenmanla ve tedavi süreci kendisine uygulanan işte bireysel programı uygulayarak bu günde iki antrenmanla kendisini hazırladı. Büyük çaba sarf ediyor çalışmalara dönmek için. Şu anda da kontrollü olarak takımda antrenmanda da çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok Asensio'nun. Tabii onun dönüşü Fenerbahçe'de orta saha rotasyonunu daha da güçlendirecektir. Orada üretim anlamında sıkıntı yaşıyordu Fenerbahçe orta sahası. Bu üretkenliğin çözümü de Asensio'da olacaktır diye düşünüyorum.
1: 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Türkiye El Şaykin, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve bazı kulüplerin başkanları ile yapılan bir katılım sonrasında İspanya Süper Kupa programı İstanbul'da oynanacak. Ne zaman? 2 Şubat Salı günü ve 3 Şubat Çarşamba günü. Finalde 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Rams Park'ta oynanacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve Şükrü Saraçoğlu Çobani Stadı'nda oynanacak. Hangi maçlar oynanacak? 2 Şubat Salı günü Barcelona Atletico Madrid maçı Çobani Stadı'nda. 2 Şubat Salı günü. 3 Şubat Çarşamba günü Real Madrid Real Sociedad maçı Tüpraş Stadı'nda İnönü'de. 6 Şubat finali ise Rams Park'ta Ali Sami Yen'de oynanacak. 150 ülke bu organizasyonu yayınlayacak. Türkiye bu organizasyonu Çin ve Amerika'nın elinden aldı. Ondan sonra bu organizasyon esnasında yapılan konuşmalarda tabii bunun ne kadar büyük bir başarı olduğunu, harika bir organizasyon olduğunu, bütün dünyanın Türkiye'yi tanıyacağını, şöyle olacağını falan bunları geçtik ama Suudi Kraliyet Divan Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurulu Başkanı Türkiye El Şeykin yapmış olduğu bir açıklama var. Çok iyi bir Galatasaray taraftarıyım diyor. Konu oraya dönmüş. Dünya Kupası neredeyse Türkiye'de de olacaktır bir gün diye onlar da söyleniyor. Vallahi hayırlı olsun. Basketbol başlıyor mu? Euroleague başlıyor mu?
0: Euroleague
1: Süper Kupa maçı yok mu?
0: Süper Kupa maçı var.
1: Süper Kupa maçı var değil mi?
0: Evet, tabii tabii. Ama orada da inanılmaz bir
1: bugün yoğun Türkiye program. Saatini 17'de.
0: Bak inanılmaz bir yoğun program var. Süper Kupa maçı sonra Euroleague falan mı? Adamların dinlenmeye zamanı olmayacak yani. İnanılmaz bir yoğun program bekliyor Fenerbahçe.
1: Dubai'de galiba değil mi maç?
0: Evet,
1: Abu Dhabi'de pardon. Abu Dhabi'de.

0: Hayırlı olsun. Peki 6. haftanın programına bakalım. Kasımpaşa Konya maçıyla açılacak bugün saat 20'de. Davut Dakul Çelik yönetecek mücadeleyi. Yarının programı saat 17'de iki tane karşılaşmayla başlıyor. Çorum Alanya'yı ağırlayacak, maçı Alper Akarsu yönetiyor. Kocaeli Spor Gaziantep maçı var. Halil Umut Meler verilmiş bu mücadeleye. Saat 20'de ise Trabzonspor Galatasaray maçında Batuhan Kolak görev alacak. Başakşehir'de Gençler Birliği'ni aynı saatte, yarın saat 20'de Atilla Karaoğlan yönetiminde ağırlayacak. Pazar günü saat 17'de Fenerbahçe Eyüp Spor mücadelesi var. Kadir Sağlam atandı maça. Erzurumspor Samsun maçında aynı saatte 17'de Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek mücadeleyi. Saat 20'de iki karşılaşma var. Göztepe Çaykur Rize'yi ağırlayacak. Oğuzhan Çakır yönetecek bu mücadeleyi ve Ahmet Spor Beşiktaş maçı da kapanışı olacak. 6. haftanın Ali Şansalan görev alacak bu karşılaşmada. Nübel Almanya milli takımına seçildi. Jürgen Klopp Almanya milli takımının yeni teknik direktörü. Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Hollanda, Sırbistan ve Yunanistan maçlarının kadrosunu açıklarken tam 44 futbolcuya davet gönderdi. Nübel de onlardan bir tanesi ama Sané'yi almadı. Leroy Sané yok. Onun bilgisini paylaşalım. Bu oyuncunun biraz
1: şey söyleyeyim,
0: sıkıntı şimdi, yarattığı konulardan bir tanesiydi.
1: Şimdi Fenerbahçe biliyorsun Mali Genel Kurulu yapacak.
0: Dur şunu bitireyim, ondan sonra hemen geleyim. Galatasaray ile ilgili şunu söyleyeyim. Torreira uzun bir aradan sonra Uruguay milli takımına çağrıldı bu arada. 2022'den bu yana ilk kez milli formayı tekrar giyecek Torreira.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Evet. İşte senin konuyla da bitirelim.
1: Fenerbahçe'de Mali Genel Kurul var biliyorsun. Hı hı. 26 Eylül itibariyle. Tabii bu Mali Genel Kurul'daki önemli maddeler var. Bir kere Fenerbahçe Üniversitesi, az önce bahsettik.
0: Sert geçer mi bu arada?
1: Geçme ihtimali var. Sert geçecek. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım da Mali Genel Kurul'da kulübün genel anlamda tüm mali borçları ve finansal tablosu ile ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor. O Mali Genel Kurul'da da hem Saadettin Saran'ın da Sayın Acun Ilıcan'da geleceği ifade ediliyor. Öyle bir, hı hı, söz konusu.
0: Acun Ilıcan'ın yayın ihalesine katılacağını duydun mu?
1: Öyle bir iddia var da ben zannetmiyorum ya.
0: Ben de öyle bir iddia duydum da.
1: Zaten öyle bir iddia var ama yani çok ciddi bence rakipler olacak gibi gözüküyor. Bu sefer rakamlar bayağı beklenenden de yüksek çıkabilir. Yani bir spor girecek artı işte
0: operatörler var.
1: Operatörler var. O yüzden ciddi bir şey.
0: Telekomünikasyon firmaları çok ağırlıklı. Yani şeyi alabilir. Türksel alabilir. Telekom alabilir. Tabii. Vodafone girebilir. Bilmiyorum yani, hani sadece şey anlamında
1: TRT
0: söylüyorum.
1: TRT ile Telekom ortak falan diyorlar zaten.
0: Olabilir. TRT tabii üzerinden gidebilir. Tabii. Büyük bir ihtimalle sanki oraya daha sıcak bakılıyor. Onların ismini duyunca diğerlerinin şansı kalmıyor gibi düşünenler de çıkabilir. Tabii Telekom üzerinden sanki TV bu da bu arada girmiş oluyor. Evet. Telekom'a girdiğinde konu.
1: Tabii o da olabilir ortak bir şekilde. Şimdi Fenerbahçe Üniversitesi'nin Medikana eğitim hizmetleri ve ticaret aşağı gerçekleştiren işbirliği vardı biliyorsun. Bu sözleşmeden gözden geçirmesi, değerlendirmesi ve gerekli kararların alınması için Mali Genel Kurul'da yetki isteyecek Fenerbahçe yönetimi. Yine burada bir 120. yıl piyangosu düzenleyecek Fenerbahçe. Biliyorsun gelir artıcı projelerden bir tanesi oydu. 120. yıl piyangosu konusunda bilgi verilecek ve bundan gerekli işlerin takibi için yönetim kuruluna yetki verilmesi istenecek. Yine burada gayrimenkul geliştirme projeleri var. Çobani Stadı'nın büyütülmesi, ne ilişkin projenin bilgilendirecek yine şeyde. Derazı Lefter Küçük Andiyos Senesi'nde de yapılan Metin Ağaç'a binası projesi hakkında bilgi verilecek. Yine Maltepe Futbol Akademisi ile ilgili bilgi verilecek. Bir de Kenan Evren Lisesi uzun süredir altı durumda duruyordu. Bu Kenan Evren Lisesi'nin taşınmaz üzerindeki planlanan proje ve tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturması için bilgi verecek. O hatırlarsanız Kenan Evren Lisesi'nde bir bina var, tarihi bir bina. Orada zaten şu anda yapım çalışmaları devam ediyor, öyle değerlendiriyor. Orası Fenerbahçe Müzesi olarak değerlendirilecek. Bununla ilgili son şeyleri de söyleyeyim. Bir de Samandıra Can Bartu tesislerinin 14.934 metrekare kısmı da devlet hazine etmiş ve

0: Hacı Nait bölge Fenerbahçe kulübü alından Fenerbahçe kulübü tarafından tamamen satın alınacak.
1: Arkadaşlar bu soruyu ben İrfan'a soramam ki ya. Sor, yani öyle bir şey değil ya. Yani bu konuda işte devre arasında İsmail Kartal gider mi? Yani milli arada gidecek mi gidecek mi?
0: Yok şu anda şunu söyleyeyim.
1: Yani hatta aynen. Şöyle söyleyeyim. İsmail Kartal'ın olduğu sürece yükselişe geçecek diye söyleniyor. Havlu atmaya biraz daha sıcak oluruz, yakın oluruz'a dönmüş konu da. Gitsin isteniyor çünkü bir anda. Hani bu sıkıntı yaşanınca bu sorun... İşte bardak kırıldı bir kere kısmında, anladın mı insanlar?
0: Ama doğru yani, bir kez olan o şeyi kaybettiğini.
1: Çünkü Fatih Tekke örneği tam karşında
0: ama,
1: duruyor.
0: Ama hemen. Şimdi şöyle bir durum var. Sayın Aziz Yıldırım'ın da şöyle bir ifadesi var. Ben olduğum sürece Sayın Aziz Yıldırım Sayın İsmail Kartal görevinin başında dedi. Ve Ferdun abiye yaptığı açıklamada da şunu söyledi. Ben dedi İsmail Kartal ben gidiyorum demediği sürece takımın başında dedi. Artık bu süreçten sonra bu İsmail Kartal kalmış bir durum. Yönetimin böyle bir tasarrufu yok. Gönderme gibi bir düşüncesi yok. Ama İsmail Kartal der ki ben gidiyorum, ben artık yollarımı ayıracağım derse, o zaman bu kez yönetim herhangi bir girişimde bulunmaz.
2: Bir şey kalmıyor o zaman.
0: Yani. Herhangi bir girişimde bulunmaz. Ama şu aşamada yönetim İsmail Kartal'ın tamamen arkasında.
1: İrfan, ağzına yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum, sağ olun. Dinleyicilerimize de iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü kısmetse yeni bir haftanın başlangıcında buluşmak ümidiyle.
3: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Beşiktaşlar tabii bekliyor. Hadi Cihan, gir şu yayına, bizi birazcık öv falan diye. Öveceğim, öveceğim ama ondan önce motorin bir 100 lira olmuş. Böyle birazcık değinmek istiyorum. Evet, spor radyosuyuz ama birazcık beni benden aldı. 0212-273-1010'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Şu hep 50 liralık alan dostlarım ne yapacak şimdi? İki kişi birleşip mi alacak o zaman? Şu an 102 falan oldu mu ya? Benim hatırladığım yıllarca 1 dolar işte 1 litre benzine falan tekabül ediyordu yani. Öyle eşitleniyordu. Şimdi mazot 100 TL, dolar 48 küsür. Siz mesajı aldınız. Yatırım tavsiyesi değildir. Bak, yatırım tavsiyesi değildir. Yani şimdi Brent petrol bugün itibariyle gerçi böyle 3-5 dolar düşmüş, ufak bir indirim gelebilir ama bilemiyorum. Çok çılgın bir enflasyon fırtınası geliyor gibi gözüküyor. Böyle telefon, araba, bilgisayar falan alacaklar varsa bence böyle tam günü geldi diye düşünüyorum. Sanki böyle elektrikli arabalar değerlenecek gibi duruyor. 2-3 gündür dikkatimi çekti. Böyle içten yanmalı motoru olan, arabası olanlar artık şehir içinde 60'ı bile geçmek istemiyor. 60'ı iyi, çok yakmasın 60'ı iyi. Ya birazcık şey oldu. Yani bunun yarattığı enflasyonu, sanki döviz açığını falan veya diğer etkileri ben hala tam anlamıyla hissetmediğimizi düşünüyorum. Ya Cihan, nasıl hissetmeyeceğiz falan diyenler de olabilir ama yani ben birazcık böyle ekonomiyi de takip ederim. Normalde birçok ülke uzun vadeli tedbirler aldı ama sanki bizimkiler biraz yanlış yaptı gibi. Böyle ÖTV ayarlamasıyla kısa süreli tedbir alma yoluna falan girdiler. Yani bilemiyorum tabii, bizden daha iyi bilir büyüklerimiz ama bence çok eksik bir karardı. Olayın fazlasıyla hafife alındığını gösteren bir karardı. Allah herkesin yardımcısı olsun diyelim ve geçelim Beşiktaş'a. Gelin gelin gelin gelin. Ha, Genesio yine kaybetti Bruno. Ne olacak? İstanbul'da bu adam sürekli kaybediyor. İkinci yenilgisini aldı Beşiktaş karşısında. Yalnızca bireysel istatistik değil tabii. Rakibin farklı dönemlerde benzer baskı ortamları yaratabildiğini gösteren bir maç oldu ve adeta Beşiktaş Marsilya'yı kendi evinde domine etti. 2016-2017 sezonunda da yine Avrupa Ligi'nde Lyon'u çalıştırdığı dönemlerde de Beşiktaş'a karşı 2-1'lik yenilgi almıştı. Dolmabahçe'ye geliyor 2 yiyor, Dolmabahçe'ye geliyor 4 yiyor, Bruno Genesio. İyi güzel, yesin güzel, ben yani ağzım tatlanıyor böyle temsilcilerimizin Avrupa'da rakipleri yendiğinde böyle keyfim kendine geliyor, şenleniyorum öyle söyleyeyim. Önder Hoca'yı da tebrik etmek gerekir bu arada. Yani bu kadar kısa sürede liginde şampiyonluk hedefi olan bir takım için kurulabilecek herhalde en mantıklı yapılanmayı yaptı. Ya yani bakıyorsunuz, taktik bilgisi yüksek, oyun kurulumuna, efendime söyleyeyim sağ yerleşimine, kapalı defans çözümüne önem veren, aynı zamanda da geçiş de yaptırabilen bir teknik direktörü aldı, getirdi Beşiktaş'ın başına. Yani sonuçta onun da bir bağlantısı var. Yine iyi bir santrafor aldı Vlahović ve bağlantı oyunu kuran bir santrafor aldı Vlahović. Bir tarafta oyun kurucu aldı, diğer tarafta driplingleri iyi olan kanat oyuncularını Beşiktaş'a monte etmeyi başardı. Orta sahada bir tutucu, bir oyun kurucu aldı, bir de box to box oyuncu aldı. İyi de bir kaleci aldı değil mi? Nübel, Nabil falan diyorlar. dün Çağatay Çıtlak konuğunu tebrik ediyor. Evet, çok güzel söylediniz. Nabil, kendisi de Nabil denmesini istiyor falan diyor. Ben de Çağatay abiye gülüyorum falan. Yani tabii onu da çok severim, çok iyi bir insandır bu arada. Nübel'i aldı, güvenilir bir kaleci. Dinamik de bir sağ bek aldı. Geriye ne kaldı Beşiktaş'ta? Stoperler kaldı, sol bek kaldı. Hani burada tamam, hadi üçünü değiştiremedin ama ya baktığında bence devre arasında Beşiktaş buraları da takviyeler yapıp çok daha üzerine koyacaktır, daha iyi hale gelecektir. Mesela bugün, daha doğrusu dün diyelim, hani bugün olduğu için söylüyorum, mesela Olaytan'ı bu paraya almaya çalışsanız alabilir misiniz? Bence çok alabileceğinizi düşünmüyorum. Güzel bir maçtı. Biraz böyle Beşiktaş 30'la 45 arası ufak bir düşüşe geçse de ikinci yarıda toparlandı. İyi de bir oyun ortaya koydular. Hocanın da böyle maç sonu işte oha hala işte benim istediğim oyun bu değil gibi. Yani istediği oyunu anlatması da başka bir olay.
Aynı bir durum hangi maçta hatırlamıyorum, yine Beşiktaş'ın iç saha maçında, yine maç bittikten sonra böyle hoca taktik anlatmaya devam ediyordu oyuncularına. Harika oynadı Beşiktaş. Yani skor ne olursa olsun aynı şeyi söylemek lazım. Oyun keyifli, skor da keyifli. Özellikle siyah beyaz formayla o, ben diyordum ki bu düzene çok uyan olmaz ya. İşte Beşiktaş, işte bir kuzey tribünü siyahtı, güney beyazdı değil mi? Tam tersi de olabilir. İşte bu anlayışla tribünlere gelmesini rica etmiş. Ya dedim, genelde bizde buna çok uyulmuyor. Yani içeriden yine pürüz çıkaracak, farklı renklerle gelecek insanlar olabilir diyordum. Ama bence çok da güzel bu organizasyonu başarmışlar. O düzenle tribünleri doldurmuşlar. Stadı da böyle tek bir bütün haline getirmiş Beşiktaş taraftarı. Daha böyle ilk düdük çalmadan adeta böyle gecenin tonunu belirlemişlerdi. Böyle örümcekle, cimiciple falan böyle stadı tarıyordu ya kamera. İnanılmaz bir görüntü vardı. Şey gibi hissettim kendimi. Hani o Avrupa'nın meşhur tribünleri olur ya, işte Dortmund olsun, Celtic olsun, severim bu arada, Celtic'e de dün üçlediler, onu da konuşuruz. Yani bunun hissine kapıldım. Dortmund'u falan hatırlattı. Bütünüyle Beşiktaş'a ait bir atmosferdi. Takım böyle kötü oynasa bile itecek, düşse kaldıracak, böyle ne bileyim yorulsa yeniden koşturacak bir tribün vardı. Tribüne de bir parantez açmak istedim yani. Geleceğim. Ya Beşiktaş'ın şeyi yok, kötü oyuncusu yok değil mi? Hepsi mücadele ediyor. Hani takımın böyle çok eleştiri alanları bile geçmiş dönemlerde, oyuncular bile yani takım oyununa yetişmeye çalışıyorlar, mücadeleye katılmaya çalışıyorlar. Bence bu çabaları hem lig yarışında hem de Avrupa'da Beşiktaş'ı ayakta tutacak etken olacaktır. Bir de böyle galibiyetler geldikçe takımın özgüveni de artacak. Ara transfer döneminde de az önce söylediğim gibi eksik olan bölgeleri de böyle bir iki oyuncuyla takviye yapınca Beşiktaş iyice kendini bulacaktır gibi gözüküyor. Merhaba Hüseyin, hoş geldin demiş. Selamlar, Allah işini gücünü rast getirsin diyor. Sağ ol senin de. Beşiktaş'ı muhteşem galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Darısı Galatasaray ve diğer kulüplerimize. İspanya Futbol Federasyonu'nun Galatasaray'a iltifatlarını yayınlar mısın? Sivaslı İlhami mesajını atmış. Suudi Prensi mi söylüyorsun? Evet, diğer kulüpler birazcık bozulacak ama ben Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'a başarılar dilerim dedi. Ardından Dursun Özbek'le bir sohbet etti. Bana dedi bir forma yolla, sen neredesin falan dedi. Hani bugün mü yarın burada mısın falan böyle. Yok dedi, ben yarın gidiyorum, benim ofis senin ofisi arayacak tarzı böyle bir sohbet ettiler. Salih gibi birini bedavaya aldı, daha ne olsun demiş. Ya değil mi, yani Salih'in de ben yeteri kadar övüldüğünü düşünmüyorum gerçekten.

kadar. İlk 45 dakika. İkinci yarı adeta domine etti. Takıma aidiyeti mükemmel. Bir de son pozisyonu hatırlıyor musunuz? Son pozisyonda kadraja sonradan girdi. Miretti ile dalaşan Marsilyalı bir oyuncu vardı. Şimdi ismini unuttum. Bir anda onu böyle itti. Tabii ki şiddete karşıyız. Futbol, fair play, dostluk, kardeşlik ama yani Miretti ile dalaşan Marsilyalı oyuncu itişi bile bana göre burada takım olmanın göstergesiydi. Hani sen hayırdır kardeş diye böyle. Değil mi? Takım arkadaşını savundu yani. Mesela Beşiktaş'a gelirken biz konuştuk. Hep yayınlardaydık işte. İstatistiklerini falan verdik. Ne dedik işte, geçen sene toplam 74 dakika süre almış. Benim kafamda biraz soru işaretleri var. Ama işte milli takımda yeterli süre alamıyordu falan, böyle konuştuk. Ama kötü bir oyuncu olmadığından bahsettik. Hani adapte olursa Beşiktaş'a katkı sağlar dedik. Hani buna rağmen yıllardır o sahada sergilediği klasik 6 numara oyunuyla hep beğendiğim oyuncular arasındaydı. Evet ya, çocuk az süre alıyor, şey yapıyor falan konuşurduk ama yine diyordum kafamda deli sorular falan diyordum. Ama yani gördük ki sanki Beşiktaş'ın bu 2021 miydi herhalde, 2021 değil mi? O zamandan beri oyun kurma sıkıntısı yaşıyordu Beşiktaş ve bu oyun kurma sıkıntısını sanki Salih ortadan kaldırdı. Beşiktaş'taki geleceğini de çok parlak görüyorum. Bir ara tribünleri falan da bir ara coşkuyla böyle gaza gelmesini sağladı. Yani bir pozisyona müdahale etti, hemen tribünlere falan böyle yöneldi, tribünler de ona hemen karşılık verdi. Milli takımda oynatacak mı bakalım? Bizde de bu var değil mi? Ya bence bu şeyler için çok erken. Evet yani olması lazım. Şimdi İlhan, mesela İlhan Fakılı. Hemen bu çocuğu milli takıma falan aldık ama evet, İlhan'ı ben de çok beğendim de ya oynasa ne olur, oynamasa ne olur? Yani birazcık zaman vermek lazım sanki hocaya. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi baktığınızda dünkü oyunuyla İlhan Fakılı'yı da ben, değil mi, milli takım alırım ama bizde hemen şey var. Gerçi Beşiktaşlılarda var bu. Çünkü Beşiktaşlıları zamanında o iyi olduğu dönemde, hatta şampiyon olduğu dönemde değil mi, yine milli takımda çok az oyuncusu bulunmasına rağmen yani Beşiktaş'a karşı milli takımda bir karşı duruş var gibi düşünülüyor. Hani İlhan için de sanki biraz erken. Evet, bence ilk golde içeri yaptığı koşu mükemmeldi. Bu çocuk kaç paraya geldi? 1.8'e mi geldi? 2'ye mi geldi? Hani bilmiyorum bonservisini ama o civarlardan. Maaşı 200 bin euro bu çocuğun. 200 bin euroyu bu çocuğu alıp Beşiktaş yönetimi getirmiş. Yani kalenin yerini ezbere biliyor. Gerçekten bu çok iyi bir özellik. İlk şut savunmadan döndü ama az kalsın kaleye falan giriyordu. Golü de hiç bakmadan attı. Mesela direkten dönen bir de şutu vardı. O da girse muazzam bir gol olacaktı. Bence tek problemi kafa topu sorunu var. Evet, yani bence bu çocuk onu da çözer gibi duruyor. Mesela pasları kendinden o kadar emin atıyor ki, o kadar rahat ki. Yani şey dedim, bana kızdılar. Mesela yan sanayi Kvaratskhelia dedim. Ne demek yan sanayi ya falan. Ya iyi anlamda söyledim yani. Kvara üst düzey bir futbolcu ya. Hani onun kopyası gibi, imitasyon gibi böyle. Hani o olacak ilerleyen dönemlerde gibi söyledim. Aslında kötü bir şey söylemedim ama hani yan sanayi cümlesini kurunca hemen bana kızdılar. Ne demek yan sanayi falan diye. Beşiktaş'ın oyuncularının milli takıma alınmaması ta 90'ların başından beri Metin Ali Feyyazlı dönemden geliyor demiş. İşte diyorum ya, o dönemden kalan işte. Ardından işte Semih'in de böyle iyi olduğu bir dönem vardı. Beşiktaş çaresizlikten Semih'i santrafora koymuştu. O dönemde de bir yangın çıkartılmıştı hatırlıyorsanız. İşte Semih işte Samet Aybaba'yı ağlayarak aramış. İşte geri dönmek istediğini istemiş falan. Bunlara gerek yok. Zaten iyi olan bir şekilde kendini belli edecekti. Ama senin de söylediğin gibi o 90'lı yılların başında Türk futboluna damga vuran MAF, değil mi? Metin Ali Feyyaz. Hani inanılmazdı. O dönemden kalan Beşiktaşların işte milli takımda Beşiktaş'a yeteri kadar yer verilmiyor düşüncesi buradan geliyor. Ama İlhan için bence biraz erken ya. Hayırlı cumalar diyor. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum Alp. Sana da hayırlı cumalar. İspanya Süper Kupa töreninde kağıttan bile metin okuyamayan bir federasyon başkanı hakkında düşünceniz nedir demiş. Vallahi dün ben onu yayınladım canlı yayında, yani radyodaydık, TV Spor'daydı ama Türkiye Futbol Federasyonu çıkınca yayınlama ihtiyacı hissettik. Ses kalitesi kötüydü bu arada, oradan da bir eleştireyim. Yani yayına verilen sesle salona verilen ses aynıydı ve yani yankı yapıyordu, öyle söyleyelim, farklı bir ismi vardı o sebeple.

0: biraz da sağlıklı olmadı. Ya temsil kabiliyeti bence önemli. Yani bir futbol federasyonu başkanı sadece böyle idari kararlar alan bir yönetici olmamalı. İşte ne bileyim, ülkesinin futbol markasını, ülkesinin kültürünü, yani kurumsal ciddiyetini böyle uluslararası alanda temsil eden üst figürdür yani futbol federasyonu başkanı, değil mi yani? Ya İspanya'nınki falan da çıktı, o da konuştu falan böyle. Ya sonuçta kendi dilimizde hazırlanmış temel bir metin ve topluluk önünde ve yayın esnasında akıcı bir biçimde sunmak lazım. Yani onu akıcı bir biçimde sunamamak o makamın gerektirdiği herhalde en asgari, değil mi? En kolay. Yani temsil standartlarının arasında bulunuyor. Bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim yani? Hazırsızlık da diyebiliriz. Farklı şeyler de söyleyebiliriz. Bir yönetimdeki profil sorunu da diyebiliriz. İşte adına ne koyarsanız koyun. Oğluma bilet almıştım diyor. Söz vermiştim ama biletler 3 dakika içinde bitmiş diyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İsmini vermeyeyim çünkü adımı okuma demişsin. Yani gazeteciler öyle kolay kolay maç bileti bulan insanlar değil. Sen başka Fenerbahçeli arkadaşları bana yönlendirir misin demişsin ama Eyüp maçına belki bulma ihtimalin olabilir. Hani derbi falan olsaydı, Avrupa maçı olsaydı olmayabilirdi ama bu X var ya, X platformu. X platformunda insanlar genelde bilet devri yapıyorlar ama artık nasıl oldu bilmiyorum. Artık işte maç önceden 3 tane TC kimlik numarası veriyorsun, sadece onlara devredebiliyorsun falan herhalde, öyle bir şeyler var. Yani ben 2014'ten beri bilet almıyorum öyle söyleyeyim. Akreditasyonla girdiğim için bilmiyorum. Hani eskiden ekşi sözlük olurdu, X platformu olurdu, ne bileyim o kulüplerin sözlükleri olurdu. Buralarda bilet devirleri gerçekleşirdi. Hani bir oralara bak istersen, bilmiyorum. Yani şimdi nasıl oldu, bir sınırı var mı bu bilet devrinde? Galatasaray yenmiş kadar sevindim dün gece. Nazar değmesin inşallah Beşiktaş'a diyor. Yani gerçekten. Değil mi? İtalyano Beşiktaşlara sorayım ya. Veya diğer herkese de sorabilirim. Niye Beşiktaşlara soruyorum ki? Şimdi ben bunu da söylerken şimdi alınabilir misiniz bilmiyorum. Genelde bazı oyuncular, bazı hocalar, Beşiktaş yorumcular ve Beşiktaş taraftarlar olarak böyle şişirme dururdu. Önceden çok oldu işte, şişirdik olmadı. Bu sefer sanki klasik bir Beşiktaşlı şişirmesi gibi durmuyor İtalyano hoca. Mesela Bilic ve Van Bronckhorst vardı. Onlar işte Beşiktaşlılar severdi, işte teknik direktörümsü değil derlerdi vesaire ama yanıltıcı bir başlangıç yapmadı bence onlar gibi bu hoca. Şimdi doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum, o yüzden böyle senteliyorum. Hani o teknik direktör dokunuşu denen şeyi o kadar gözümüze soktu ki herhalde yaptığı işi, değil mi? Hepimiz beğenerek izliyoruz. Ben bir sıkıntı görmüyorum. Ülke adına da çok güzel bir gelişme. Böyle kaliteli rakipler olsun, lig şenlensin, kalite artsın. Gerçekten ben bunu herkesten çok istiyorum. Bu hocaya getiren transfer ekibini de tebrik etmek lazım. Umuyorum Beşiktaş'ta uzun yıllar çalışır. Daha bir şey kazanmadı, kabul ediyorum. Ama güzel oyun var. Hocanın isteği var, arzusu var. Ya mesela dün, ya sadece şu yüzden bu adamı övebilirim. Akbadu'yu hemen ikinci yarının başında çıkardı. Otara'ya da çıkma dedi. Aslında üçlü defansa döndü. Olaytan'ı da kanat tarafına çekti. Olaytan'ın o alanına da Vlahović 10 numara gibi pozisyonu, dedi ki sen burada kal, 10 numara gibi pozisyonlan dedi. Salih'in yanına da hemen Jalo'yu aldı, onunla destekledi. Sonra baktın o tarafta, bakıyorsun işte, izliyorsun. Otara alarm veriyordu. Hani alarm veren Otara tarafını da tamamen kapattı orada. Adam böyle sahayı tamamen parselledi. Marsilya'ya gidecek bir alan bırakmadı. Bence tam bir teknik direktör hamlesiydi. Özellikle izliyorum mesela, beklerden birini mutlaka ileride tutuyor. Mesela sol bek mi geride veya sağ bek mi geride, bunlardan biri muhakkak ileride kalıyor. Yani orta çizginin oraya kadar gidiyor. Takım boyu çok kısa mesela Beşiktaş'ta ama hiç çekinmiyor. Aman diyor ya, gidin diyor, arkada boşluk vermekten falan korkmuyor. Bir tane stoperi mutlaka orta sahaya kadar basıyor. Ya özellikle izleyin ve sürekli kaleden pasla çıkmaya çalışıyor hoca. Hani ligi bilen hoca, yerli hoca, yabancı hoca falan, ben bunlara inanmıyorum. İyi hoca var, kötü hoca var. Bu adam iyi teknik direktör. İşini tutkuyla yapıyor. Hiç de öyle boş işlerle ilgilenmiyor. Vincenzo Italiano. Mesela lig maçında da vardı. Sadece dün özelinde söylemiyorum. Mesela Jalo'ydu değil mi? Jalo'ydu ya başka bir oyuncuydu. Hatta karıştırabilirim ya. Bir topu böyle saçma sapan bir şekilde taça attı. Mesela orada Jalo'yu kesip hiç beğenmediğim Akpadu'yu arka arkaya kaç maç 11 başlattı bilmiyorum ya. Şimdi Akpadu'yu eleştiriyorum ama işte dün de Akpadu amiyane tabiri iki kere pozisyon almada sıkıntı yaşadı. Hop hemen sen bir dakika dedi. 45. dakikada biletini kesti, Jalo'yu oyuna aldı. Fenerbahçe maçında da yaptı aynısını mesela. Rıdvan gol atmasına rağmen baktı ki Rıdvan Greenwood'la baş edemiyor. Tak diye oyundan aldı. Ya adamcağız teknik direktör dokunuşları yapıyor yani. Futbolu böyle basit olarak izleyen herkes İtalyano'nun Beşiktaş'a dokunduğunu kolaylıkla anlayabilir. Hayırlı cumalar demiş. Sağ olasın, hayırlı cumalar. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Harika bir ortam olmuş statta. Hafta sonu oynanacak Trabzonspor Galatasaray'a da başarılar dilerim. Sevgiler, saygılar demiş. Ha, kime başarılar diledin? İyi olan kazansın mı diyorsun?
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
0: Cihan, evet şiştik diyor. Evet, bunu okuyamam tabii. Kibirlendik çünkü hasret kaldık diyor. Hakkınızdır canım. Güzel oynadı ya. Marsilya'yı dörtlediniz. Öyle düşünün. Marsilya'da yani 4 maçtır üst üste kaybediyor. Bruno içinde herhalde böyle ayrılık çanları çalıyor. Beşiktaş maçı sonrasında da Marsilya'ya falan göndermede bulundular. Fransa'da büyük hayal kırıklığı yarattı. Marsilyalı taraftarlar tarafından böyle ben Fransız forumlarına falan giriyorum. Bir Fransız futbol sever. Şey, sıradaki rakibi biliyorsunuz Marsilya'nın Paris Saint-Germain. Beşiktaş'tan diyor 4 gol yediyseniz Paris'ten kaç gol yiyeceksiniz falan diye böyle bir X paylaşımı yapmış. Ben de oradan gördüm. Sıradaki rakibi tabii Marsilya'nın Paris Saint-Germain. Onlarla da 2 gün sonra oynayacaklar. Pazar günü oynayacaklar herhalde. 4 tane yedi Beşiktaş'tan, İlhan'dan, Cherny'den, Murillo'dan, Poku'dan. Bakalım Paris Saint-Germain'den kaç tane yiyecek diye böyle eleştirmişler. Bu da bir aile etkileşim almıştı. Kral, sen Beşiktaş'ı bu kadar övdün. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık acaba demiş. İnşallah pazar günü Diyarbakır'da başımıza bir iş gelmez. Bayrampaşa'dan Ramazan demiş. Vallahi Ahmet maçı zor geçecek bence. Çünkü çok fazla efor sarf etti Beşiktaş burada. Baktığında kendi sahasında taraftarının coşkusuyla, işte dün Yakup Çınar'la da konuştuk. Az önce Digi Futbol'da tekrarı da vardı Yakup Çınar'ın. Hem Avrupa'yı hem ligi aynı anda götürmek biraz zor iş. Ahmet de kendi evinde fena oynamıyor. Bir de ben böyle iddia oranları üzerinden baz alırım. Mesela Beşiktaş'a 1.75 vermişler, Ahmet'e 3.65 vermişler. Yani Beşiktaş'ın böyle çok da favori olmadığını düşünüyor iddia risk merkezi. 2.5 alt oyna, keyfine bak falan diyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Bir süredir takip edemedim. İsmail Kartal Fenerbahçe başında mı yoksa yine mi istifa etti demiş. Fenerbahçeli arkadaşları biraz kızdırmış. Fenerbahçe'nin başında ama Oğuz Çetin'in istifası konuşuluyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Oğuz Çetin gidebilir. Hasan Çetinkaya'nın yerine geleceği şu an için gündemde. Yani şu an Westerlo'da ikinci başkanlık görevini sürdürüyor Çetin Kaya. Bir görev, bir teklif gelmiş ama bu teklifi kabul etmediği belirtiliyor. Bilmiyorum yani nasıl olacak, neler olacak, neler bitecek ama Oğuz Çetin'in de böyle koltuğu bir tık sallanıyor gibi gözüküyor. Mesela yani Oğuz abiyi de yani çok severim. Mesela yönetimle karar verdik denilen kadro kimin eseri mesela? Kim bu yönetim, yani halkla ilişkiler departmanı mı? Bana göre sportif direktör, böyle vizyonu olan, diğer kulüplerle bağlantıları güçlü, altyapılarla ilgili, piyasayı bilen bir isim olmalı. Ya şimdi diyeceksiniz ki Önder Özen vizyonu mu, hani Avrupa'da bir vizyonu mu var? Var. Önder abinin çok fazla network'ü vardır, çok iyi ilişkileri vardır. Oradan bir şekilde zaten getirdiği oyunculardan da bunu anlayabiliyorsunuz. Ya futbolculuk başka, antrenörlük ve sportif direktörlük başka. Oğuz Çetin de bunu yansıtan bence nadide isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe'nin şu an için futbol aklı diye bulundurduğu isim Oğuz Çetin. Yani bakıyorsunuz şimdi Zeki Önder Özen'le herhalde gece gündüz kadar farklı. Galatasaray'da bir sportif direktör yok. Galatasaray'da öyle bir yer yok, öyle bir mevki yok. O yüzden örnek veremedim. Beşiktaş'la karşılaştırdım. Yani bir başkasının şahsi tercihlerinin bir futbol kulübünü nasıl etkilediğini hepimiz görebiliyoruz. Yani hoca olduğu dönem de var Oğuz Çetin'in. Dün İbrahim Yavuz'la da bunu konuştum. Yani faciaydı, Fenerbahçe 6. mı 7. mi ne bitirmişti ligi. Hatta İbrahim abi dedi ki biz o Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'ye karşı kazanmıştık dedi yani. Karşı oynamıştık, kazanmıştık dedi. Tekrar döneceğim Beşiktaş'a çünkü Beşiktaşlar mutlu, keyifli. Ya kardeşim birazcık bizi öv diyenler olabilir ama yani şimdi İsmail Kartal'dan mesaj gelince ben oradan Oğuz Çetin'e bağlamak istedim. Eskiden Fenerbahçe forması giymiş her futbolcuyu bana göre Fenerbahçe yönetimde veya teknik ekipte değerlendirmeye çalışıyor. Ben bu sevdasının Fenerbahçe'ye sürekli zarar verdiğine inananlardanım deyip tekrar döneceğim. Cihan, Murat Özen'i bağlar mısın? Sevinsin yavrucak demiş. Demek ki neymiş efendim? İyi takım kurdun mu? İyi oynuyormuşsun. Tebrik ederiz Beşiktaş'ı demiş. Beşiktaş'a nazar değecek diye ödüm kopuyor sevgili Cihan. Siz en iyisi Fenerbahçe'deki kaosu Galatasaray Trabzon maçını konuşun demiş. Yok yok, Vlahovic'i de biraz övmem lazım. Dur azıcık öveceğim ya. Mesela bu çocuk gol atamadı değil mi? Bu adam. Ya, gol atmasa bile gerçekten pozisyon bilgisi üst düzey. Ya her topu indirdi, etrafındaki herkes de al ver yapıyor, oyun kapalıyken oyunu açıyor, açıkken oyunu kapatıyor. Bir hücum oyuncusu düşünün, yani gol ve asist yapmadığı bir maçta hiçbir şey yok Vlahovic için. Ne asisti var ne golü var ama inanılmaz etkili oldu. Bu yaşta, bu fizikte, bu beceride bir oyuncunun bu atmosferde yani kendini bu kadar verip bu ortamı bu kadar böyle benimsemesi herhalde takdir edilmesi gerekiyor. Mesela Orkun'a bıraktığı bir gol pası vardı. Daha sonra işte sırtı dönük sağ sola yaptığı birkaç servis vardı. Onlar inanılmazdı. Takım olmuş ya Beşiktaş. İyi yayınlar. Bu uzun milli takım arası en çok Beşiktaş'ın işine yaramayacak demiş. En fazla Fenerbahçe'ye yarayacak gibi duruyor. Yani en fazla Fenerbahçe'ye, bir de Galatasaray'a yarayacak herhalde. Osimhen'in sakatlığı var. Gerçi kadroya aldı Okan Buruk Osimhen'i. Yani kafileye dahil etti diye biliyoruz. Duyumlarımız o yönde. Yedek başlayacak ama ihtiyaç duyduğu takdirde oyuna sokabilir. Fenerbahçe hep mazide yaşıyor demiş. Uğur Boral'a kadar gidiyorlar diyor. Dedim ya az önce. Bence o yüzden hata yapıyorlar diye. Eskiden Fenerbahçe forması giymiş, herkesi böyle teknik ekipte değerlendirme sevdası, işte bu evlatçılık sevdası bence Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Fenerbahçe'ye Devin Özek geri gelsin, süper olsun, süper olur diyor. Ne oldu yani demiş, Galatasaray'ı övünce bir şey mi oldu diyor. Yok bir şey olmadı Gökser'in. Güzel bir şey değil mi yani Galatasaray kulübünü övmesi? Fenerbahçe'yi de övebilirdi, Beşiktaş'ı da övebilirdi. Yani orada hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın temsilcileri varken Galatasaray'ı övmesi, Galatasaraylı bir taraftarın ilgisini çekmiş, mutlu olmuş bundan. Yani diyor ki Galatasaray ne kadar büyük bir kulüp ki bizi övüyor demiş. Sen de buna kızmışsın. Demişsin ki ne oldu yani, neden bundan övünüyor? Sanki Hint kumaşı demişsin. Yani sen de kızmışsın. Hangi takımlı olduğunu bilmiyorum tabii de. Olabilir yani, seni de övseydi sen de böbürlenirdin. Yani kötü bir şey değil. Hayırlı yayınlar. Tespitin çok doğru. Sergen Yalçın olsaydı Akbadu'yu maç sonuna kadar oynatırdı ve kırmızı kart görme ihtimali %90 olurdu demiş. Yani 10. dakikada Akbadu sarıyı gördü. 45'te de hoca hemen dedi ki sen bir dakika Akbaducuğum birazcık kenara geç. Zaten istediği o verimi de alamadı oyuncudan. Hemen orada Jalo ile değerlendirdi. Harika oyunu okuyor hoca ya. Mesela Sergen Hoca'nın o tür konularda hamle refleksi biraz daha gecikmeli olabiliyordu. Hani aksiyonu böyle yıprana yıprana izleyip hakemin kartının böyle gelmesini bekliyordu. Bekleyebilirdi daha doğrusu, bilmiyorum. Ama Italiano oyuncunun o anki sinir haritasını, ne bileyim maçın gidişatını çok doğru okuyor. Kırmızı yemeden hemen hop sağdan çekiyor oyuncuyu. Tam bir teknik direktör dokunuşuydu. O hararetle Akbodo'nun maçı sarı kartla tamamlaması herhalde mucizelere kalırdı. Zaten bunu hepimiz gördük, hoca da gördü. Marsilya demiş bu maçı adeta turistik bir gezi gibi çıkmış. Skordan da anlaşılacağı üzere futbola yine tamamen Fransız kaldılar. Acaba Marsilya öyle mi gözüktü? Beşiktaş mı Marsilya'yı öyle gösterdi? Bir de böyle bakmak lazım. Çünkü 30'la 45 arasında Marsilya gayet güzel top oynadı. Beşiktaş'ın o direnci kırılsaydı sıkıntı yaşayabilirdi ama ikinci yarı adeta domine etti Marsilya'yı. Bir Galatasaray taraftarı olarak tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Bir şey rica edeceğim diyor. Gelen yorumlar olsun, konuşmalar olsun, artık Marsilya da kötüydü. Marsilya iyi bir dönemden geçmiyor cümleler yerine. Evet, sen de aynı şeyi söylemişsin benimkiyle. Beşiktaş'ın sahada vermiş olduğu futbol dersini herkes konuşsun diyor. Başta öyle bir mesaj yazınca hani sanki Marsilya kötüymüş gibi anladım. Değil mi? Giriş öyle değil mi? Marsilya bu maça adeta turistik bir gezi gibi çıkmış diyor. Ardından mesajın devamında dinleyicimiz şöyle diyor. Kimse Marsilya kötüydü demesin. Beşiktaş'ın sahada vermiş olduğu futbol dersini konuşsun diyor. Evet, katılıyorum. Yani Mehdi başta öyle bir girmişsin ki cümleye. Hani Marsilya hiç oynamadı, kötüydü, Beşiktaş o yüzden iyi gözüktü gibi demişsin ama sonra toparlamışsın. Geliyorum. Bakacağım mesajlara. Fenerbahçe artık yapı falan demiyor. Federasyon Merkez Hakem Kurulu falan demiyor diyor. Yoruldu Fenerbahçeliler ya. Haklılar yani, ister istemez sen gidiyorsun işte 39 milyona Greenwood'u alıyorsun, Lukaku'yu alıyorsun, Ake'yi alıyorsun değil mi? Yani muazzam transferler yapıyorsun. Yeterlidir, yeterli değildir. Benim haddime değil ama yani her oyuncuyu yönetecek bir teknik direktör vardır. İsmail Hoca ile olmuyor yani, olmadı. Olmayacak gibi de gözüküyor. Neden böyle ısrarcı, neden zaman kaybı yapıyor Fenerbahçe anlamakta zorluk çekiyorum. Daha yani sezonun başları, her şey değişebilir. Bu ısrarı sanki Aziz Bey'in canını yakacak gibi duruyor. Beşiktaş'ın en büyük transferi Orkun Kökçü demiş. Vilovic'le beraber bambaşka bir hal aldı bu çocuk yani. Farklı oynuyor gerçekten. Yani aslında Benfica'yla sorunlu satın alma opsiyonunu kiralık formülüyle anlaşmışlardı ilk başta falan. Daha sonra işte anlaştılar. 30 milyon euro gibi bir paketle 5-5-5-5. Bu sene başladı zaten taksitleri. Yani dediğin gibi aslında sanki Orkun'u yeni transfer etmişler gibi değil mi? Yani geçen seneki Orkun'la bu seneki Orkun arasında dağlar kadar fark var. Özellikle de Vilovic'le falan anlaşması muazzam. İtalyano'yu acayip sandım bir Galatasaraylı olarak. Bahanesiz, kaprissiz, sadece futbol oynatıyor. Onun sayesinde ikinci bir takım izliyorum. Galatasaray'a gerçek anlamda rakip çıktı. Harika bir sezon izleyeceğiz demiş. Hakemi de ben beğendim bu arada. Kimse değinmemiş ama oyunu çok fazla durdurmadı. Genelde böyle oyunun akmasını sağladı. Beşiktaş'ın temposunu da çok fazla düşürmedi. Yani Italiano da gerçekten Bologna'dan sonra Bologna'daki hatta 8. falan yaptı deniyordu da işte gördük Tedesco'yu. Bologna 4 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik, bir mağlubiyet alınca ya da pardon 3 mağlubiyet, bir beraberlik aldı. Yani bir puan toplayınca hemen kovdular. Yani Bologna'yı da öyle 8. yapmak kolay bir iş değil. Eleştiriyorlardı işte Bologna'yı 8. yapan hocanın Beşiktaş'ta ne işi var? Hani sanki Bologna her sene Serie A'da ilk 3'e oynuyormuş gibi. Ama hoca gerçekten sahada mazeret aramayan, oyun disiplininden ödün vermeyen ve temposunda 90 dakikaya yayan takımları her zaman oluşturmayı seviyor. Geçiş oyunları çok iyi hocanın ya. Savunmadan hücuma geçerken böyle gereksiz hazırlık paslarıyla vakit kaybetmiyor. Doğrudan kaleye giden böyle dikine bir futbol oynuyor hoca. hani kanatlarla bekleri falan gayet uyumlu hareket ettiriyor. Bekler mesela hücuma aktif şekilde çıkarken kanat oyuncularının da böyle onlardan da azami şekilde yararlanıyor yani. Tamam diyor, bek sen çık ama kanat sen de bir tetikte kal yani. Bekin bıraktığı boşluğu oradan koşabilirsin. Hani temkinli ol diyor ve sürekli görüyorum yani Beşiktaş'ın bekleri sürekli bindiriyorlardı veya işte bir beki çıkarıyorsa diğerini bekletiyor. Diğerini çıkarıyorsa diğerini bekletiyor. İki bekin hiç aynı anda çıktığını görmedim. Genelde de böyle olur ama bunu uygulamak zordur. İlan iyi yolda ama milli takım için erken. Ne zaman Trossard'ı keserse o zaman milli takımda 11 oynar demiş. Ha, İlan Trossard gibi oynadı değil mi? Ama Trossard'ın kendisi de Beşiktaş'ta. Evet yani 3-5 maçla milli takıma 11 seçilmek için biraz erken. Ama İlhan da güzel oynadı. Birazcık zamanı var işte, izleyip göreceğiz. Çocuk 200 bin euro maaş alıyor ya. Helal olsun. 200 bin euro. 2 milyon 1.8 mi? 2 milyon mu ne bonservisi vardı. Bu performansı böyle bu sezona yayarsa mesela, sadece iç saha maçlarında değil efendime söyleyeyim. Marsilya gibi. Evet Marsilya zorluydu ama iç sahaydı. Zorlu deplasmanlarda veya işte yüksek tempolu karşılaşmalarda da aynı direnci ortaya koyarsa bence olabilir İlhan Fakılı. Bir de böyle işte lig seviyesinde ilk dönemlerde de ben şey dedim işte, az önce dedim ya, yan sanayi Kıvara gibi oynuyor. Aslında ligde de kötü oynamıyordu. Şey gelmiş, özgüven gelmiş oyuncuya. İtalyano ile beraber herhalde oyuncuyu özgür bırakmış. Sen biraz daha işte paslarına, dikine gidişlerine dikkat et. Yani bunları rahatça yapabilirsin. Çok fazla arka alanı düşünme demiş ki İlhan'ı da iyi oyunuyla görebiliyoruz. Acaba engelli miyim demiş. Hayır, görüyorum mesajını, okudum az önce. Yunus'a gideceğiz az sonra, Yunus'tan da bilgileri alacağız. Cihan Marsilya eski Marsilya değil demiş. Değil mi? Marsilya eski Marsilya değil bence de. Ya işte bu espriler güzel. Barcelona eski Barcelona mı acaba? Ya, Drogba falan vardı mı eski dönemler? Nasri falan vardı. Hani baktığında doğru söylüyorsun be Fatih. Marsilya eski Marsilya değil. Yok yok, Beşiktaş'ın hakkını yemeyelim. İtalyan hoca aslında uzun yıllardan beri duygularımıza, hislerimize tercüman bir hoca. Şu oyuncu yerine şu girsin diye düşündüğümüzde bizden önce aksiyon almış olduğunu görüyoruz. Çok bilinçli hamleler yapıyor. Bu da açıkçası Beşiktaşlı olarak gayet lezzetli bir seyir zevki veriyor bize demiş. Ne güzel mesaj atmış değil mi? Lezzetli bir seyir zevki. Yani genelde hocalar taraftarın gördüğünü ve taraftarın istediğini çok fazla yapmazlar. Ama sanki İtalyan hoca böyle taraftarla aynı düşünüyor gibi, bilemiyorum. Mesela çoğu hoca değişiklik yapmak için 60. veya 70. dakikaları beklerken, İtalyano gidişatı beğenmediğinde ilk yarı bitmeden bile taktiksel değişikliğe gitmekten ya da böyle risk almaktan asla çekinmiyor. Bir de oyunu sadece böyle isimler üzerinden değil, sahadaki eksik parça üzerinden okuyor hoca. Baskı gereken anlarda pres gücü yüksek oyuncuyu alıyor. Ne bileyim, alan açılması gereken anlarda işte çizgiye inen profilleri sahaya sürüyor. İnanılmaz yani, ben hamlelerini beğeniyorum hocanın. Sadece böyle oyuncu değişikliğiyle sınırlı kalmıyor hamleler yani. O sahanın içindeki formasyonu da değiştiriyor. Oyun içindeki presin boyunu falan da değiştiriyor. Gayet takımın dinamikleriyle oynuyor Vincenzo Italiano. Adı da çok iyi. Yunus Aydın, merhaba, hoş geldin. Nasılsın?
5: Merhabalar abi, hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın?
0: Sağ olasın, seni böyle bam diye yayına aldım ama Beşiktaş'ın güzel futbolunu konuşuyorduk. İşte İlhan olsun, Salih olsun, Vlahovic olsun, Orkun olsun, Olaytan olsun. Aslında bütün oyuncuların tek tek hakkını vermek lazım ama özellikle Olaytan ve İlhan benim gözüme çarpan isimlerden biriydi. Yine keza Vlahovic gol ve asist yapmamasına rağmen gerçekten Beşiktaş'ın ileri uçta top tutan isimlerinden biri oldu. Biraz böyle Beşiktaş-Marsilya karşılaşması için senin fikirlerini alabilir miyim?
5: Tabii ki abi. Yani Beşiktaş'la alakalı zaten gerçekten bütün sene boyunca işlerin yolunda gidecek gibi bir başlangıç oldu. Beşiktaş taraftarının senelerdir alışkın olmadığı bir başlangıç. Hocayla, yönetimle gerçekten hani herkes çok ciddi bir güven ortamı sağlanmış şekilde iyi bir takımla sezona başladılar. Taraftar gerçekten dün itibariyle bence hani bugüne kadar diyeyim, bu sezonda bugüne kadar en iyi yaratan atmosferdi bence bizim statlarımızda, hem lig maçlarında hem Avrupa maçlarında olmak üzere. Muazzam bir atmosfer vardı. Beşiktaş da buna gerçekten oyunuyla eşlik etti. Az önce hani dinliyordum da İlhan'a gerçekten ayrı bir parantez açmak lazım bence. Yani dün Messi golü attı desek yeri gerçekten müthiş oynadı. Olay tam keza ilk yarının son kısmında sadece

0: bir 35-45 arası oyundan düştü ama maçın genelinde sürekliliği düşünen bir orta saha gerçekten. Vlahovic dediğin gibi gol ve asist katkısı yoktu ama yani hem top tutmada hem bağlantı sağa ve sola açılan toplarda oyunu yönlendirmede yani müthiş bir bağlantı oyuncusu. Yani daha 26 yaşında bonservisiyle Beşiktaş'ta, bence bu da çok büyük bir iş. Beşiktaş bütün parçaları yerine doğru koyuyor. Orkun keza aynı şekilde. İlk yarının sonunda çok net bir pozisyon kaçırdı ama maçın genelinde harika bir performans sergiledi. Beşiktaş'ta her şey işler yolunda. Tabii ki en büyük güven de şu an Vincenzo Italiano'ya. Beşiktaş senelerdir doğru bir antrenör bulma konusunda, doğru bir teknik direktör bulma konusunda, uyum yakalama konusunda problem yaşıyordu. Bugün itibariyle bu tamamen ortadan kalkmış gibi. Fenerbahçe deplasmanı, Marsilya içeride, Erzurum keza daha rahat bir maçtı diğer maçlara göre ama rahat geçiyor Beşiktaş için şu an sezon. Milli araya da çok yukarıda bir motivasyonla girecekler gibi duruyor.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Kolombo'ya da, yani maçın hakemine de aslında bir parantez açmak istiyorum Yunus. Sahada hakem var mıydı, yok muydu? Ben çok hissetmedim bile yani. Zaman böyle su gibi akıp geçti. Ve top 61 dakika boyunca oyunda kalmış. Muazzam bir şey. Genelde Süper Lig'de 48'de 50 dakika arası. Hadi maksimum 53 dakika oyunda kalıyor. 61 dakika iyi bir süre. Yani Premier Lig süresi.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani biz şu an ligde taça dikkat etmemize rağmen, işte out'ta 5 saniye kullanana dikkat etmemize rağmen 24-25 dakika devrede oyunda kalıyor. Ya 50 dakika oyunda kalan maça çok iyi oyunda kaldı diyoruz. Ama yani dün gerçekten hakem tamamen maçı oynatma niyetindeydi. Yani kolay kolay hiç oyunu durdurmadı. Oyuncular da aynı şekilde buna eşlik ettiler. Yani zaten bir bütün hakem bunun ismini verdikten sonra oyuncular da yere yatacaksa yatmamaya başlıyorlar. Yani bu puzzle'ın parçaları gibi. 61 dakika gerçekten muazzam bir topun oyunda kalma süresi. Hani darısı bizim Süper Lig takımlarımıza, Süper Lig maçlarımıza. Ama tabii şu hakemlerle çok zor gibi gözüküyor. Hakemi gerçekten tebrik etmek lazım. İşte oyunu oynattığı zaman ne kadar yüksek bir seyir zevki ortaya çıkıyor. Zamanında tabii ki bunu Şampiyonlar Ligi seviyesi için söylemişti Sergen Hoca. Avrupa Ligi biraz daha farklı olabilir ama hani bizim takımlarımız toplu oynanma süresi arttığında bu tempoyu eşlik edemiyorlarında kırıldığı bir maç oldu. Beşiktaş'ın maçın her dakikasında mutlak hakim olduğunu gördük. Tempoya nasıl eşlik ettiğini de gördük.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
4: Evet, diğer taraftan taraftarlara da sen az önce söyledin ama tekrar bir parantez açmak istiyorum. Evet, onlar da tabii ki her zaman yağmurda çamurda takımın arkasındalar ama sanki böyle biraz kış uykusu modundaydılar. Kış uykusu modundan uyanmış böyle yanlış anlamasınlar lütfen. Övmek için söylüyorum, mağaradan taze çıkmış gibiydi taraftar. Özellikle güney üstü ben çok beğendim mesela.
5: Ya kesinlikle. Erzurum maçında da ben mesela stadyumdaydım. O gün de bence iyi bir atmosfer vardı. Ya Fenerbahçe derbi galibiyetinin gelmesi tabii taraftarı çok ekstra kenetledi. Dün bir de ekstra bir organizasyon vardı. Tribün sadece siyah ve beyaz giyinmek üzerinden. Yani harika bir Beşiktaş taraftar vardı ki bilet fiyatlarından dolayı çarşı grubunun tamamının bu sezon stadyumda olmadığını da belirtmek lazım. Ona rağmen bu yoğunluk, bu coşku var statta. Yani oyun iyi olduktan sonra, takım güven verdikten sonra, hocayla bir uyum yakalandıktan sonra yani Beşiktaş şu an gerçekten ligin en zor durdurulacak iki takımdan birisi olarak gözüküyor Galatasaray'la beraber. İşte bu hafta ligde görece zor bir maçları var, net maçı. Ama yani Beşiktaş gerçekten Alanya karşısında oynadığı oyun hariç ligin ve Avrupa'nın şu an bütün maçlarında taraftarın kesinlikle beğenisini topladı.
4: Evet, tabii bu maç daha bitmeden Beşiktaşlı taraftarların bir fikstür isyanı var. Ya kardeşim, Fenerbahçe perşembe günü oynadı, pazartesi maç yapıyor. Yine keza Galatasaray'ın da böyle örnekleri vardı. Biz perşembe günü oynadık ama işte neden pazar günü, bir de deplasmana gidiyoruz diye isyanları var. Ne dersin bu konuyla alakalı olarak? Ahmet deplasmana
5: gidiyor. Bu hafta özelinde milli ara olduğu için yani hani genele vurursak haklı diye düşünüyorum Beşiktaş taraftarı ama milli ara olduğu için, yani Fenerbahçe'de milli ara olduğu için 5'te oynuyor. Normalde işte 3 büyükler hep akşam oynamaya zaten alışkın. Ama hani şu an hem derbi haftası hem milli araya gidilecek. Hani bu yüzden bence federasyonda pazartesi öncesinde bütün maçları en azından büyük takımlar için söylüyorum tamamlayıp ligi bence hemen bitirme derdinde oldukları için. Beşiktaş adına da özellikle deplasmandayken bence evet bir fikstür adaletsizliği oldu.
4: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Bugün Beşiktaşların günü. Beşiktaş'ı bence biraz daha fazla konuşmamız lazım. Değineceğiz tekrar ama Oğuz Çetin'le ilgili bir gelişme var. Senin kulağına gelen bir durum var mıdır Yunus? Yolların ayrılacağı konuşuluyor. Eski futbol direktörü Hasan Çetinkaya'nın gündeme geldiği belirtiliyor ama o da görevi kabul etmemiş. Oğuz Çetin'le ilgili bir çatırdama mı var Fenerbahçe'de?
5: Ya şöyle, Oğuz Çetin aslında en başından itibaren daha önce de söylediğimiz ana planda yoktu. Oğuz Çetin sisteme Aykut Kocaman'ın dahil ettiği bir isim. Aykut Hoca bağlantı olacaksa hani arada Oğuz Çetin olsun diyor ki Oğuz Çetin göreve geldiği andan itibaren aslında göreve gelmeden itibaren birçok futbol aklıyla alakalı hatalar yapmış bir isim. İşte buna bir basit örnek verecek olursam çok hızlı şekilde. Yani kendisine teknik direktör olur musunuz dendikten sonra benim yaşım geçti deyip kendisinden 2 yaş büyük olan Aykut Kocaman'a örnek göstermesi. Bu bir örnek olabilir. İkincisi, İrfan Can Eğri Bayat'ı satma konusundaki zamansızlık, Gençler Birliği maçında Fenerbahçe'nin kaybetmesine neden oldu gibi Aziz Yıldırım'ı kızdıran detaylardı ama şu an gelinen noktada Aykut Kocaman'ın istediği Oğuz Çetin, Aykut Kocaman'sız çalışmaya başladığı andan itibaren aslında İsmail Kartal'la Oğuz Çetin arasında da hiçbir zaman o istenen uyum yakalanmadı. Ben Oğuz Çetin'le yolların ayrılmasının ben İsmail Hoca'nın bir isteği olduğunu düşünüyorum. Bence Asensio'dan önce İsmail Hoca'nın bir isteği Oğuz Çetin'le yollar ayrılması. Hasan Çetinkaya'yla anlaşılabilirse ki daha önce de izledim zaten defalarca kez birlikte çalıştı. Oğuz Çetin'le yollar ayrılabilir. Ama ben Fenerbahçe'de bir revizyon olacağını, yani keskin bir karar olacağını bekliyorum. Bence Fenerbahçe'de yakın zamanda Oğuz Çetin'le yollar ayrılacak.
4: Evet, buradan çünkü Zeki Önder Özen'e bağlayacağım, o yüzden sordum. Yani çok zor durumda, hani hatta böyle kayyum falan konuşuluyordu Beşiktaş'la ilgili falan, böyle o kadar zor durumdaydı borçlar falan. Ama yani işte öldü bitti denilen Beşiktaş'ı bir transfer döneminde getirdiği nokta bu şekilde. Hani ne dersin, burada bir futbol aklının olması gerçekten bir takımın komple değişmesini sağlıyor mu? Yani bu Beşiktaş Önder Özen'in eseri desek çok mu abartmış oluruz? Yoksa az mı abartmış oluruz? Yok hani, hani şunu sormaya çalışıyorum. İyi insanla çalışmayı biliyor, doğru iletişim kuruyor. Yani diğer taraftan işte Oğuz Bey bunu çok fazla başaramıyor mu yani? Önder abinin network'ü daha mı iyi, daha mı yeterli? Bunu sormak istiyorum.
5: Ya ben hani Önder Özen'in network'üyle bence Oğuz Çetin'in network'ü arasında hani bir dağlar kadar hakikaten fark vardır. Ben Oğuz Çetin'in güncel futbol dünyasından hani üst düzey bir menajerden tut, yani bir takım yöneticisine kadar hiç kimseyi tanıdığını zannetmiyorum. Yani çünkü Oğuz Çetin'e bugün bu görev, hani daha önce bir yorum yaparken aynı şeyi söylemiştim. Ya Oğuz Çetin'e bugün Süper Lig takımlarından kim getirir ki sportif direktörlük görevine? Ya bunu Oğuz Çetin yetersiz olduğu için vesaire söylemiyorum. Kimsenin aklına gelmez. Yani şu an seni, beni, herhangi bir birimizi araba şirketinin başına getirmek gibi neredeyse. Yani belki başarılı olabiliriz ama kimsenin aklına gelmez ki o göreve getirmek. Oğuz Çetin bildiğin piyangodan bu göreve geldi. Daha önce Fenerbahçe'de oynamış olduğu için. Yani Önder Özen'in tek suçu, yani daha önce Fenerbahçe'nin 89 kadrosunda olmaması herhalde. Önder Özen Fenerbahçeli çünkü. Yani Fenerbahçe kendisi böyle bir değerini kaybediyor. Yani Önder Özen'in Fenerbahçeli olması da hani bir gönderme yaparak söylemiyorum. Müthiş bir iş ahlakı, müthiş bir profesyonellikle Beşiktaş'ta görev yapıyor. Bence Beşiktaş'ın başarısının çok önemli bir kısmını Önder Özen'e yazabiliriz. Ama Ocak ayından itibaren Beşiktaş'ta doğru bir yönetim var. İşte kadroyu, Tammy Abraham'ı vesaire göndererek iyi bir kadro açılışı yapmaları. Sonrasında doğru isimleri getirmeleri. Ve dikkat edelim. Az önce şunu söyledim. Alo.
4: Duyuyorum, duyuyorum Yunus, buyur.
5: Aykut Hoca Oğuz Çetin'i getirdi dedik. Yani ama burada Önder Özen İtalyan'ı getirdi. İşte aradaki fark bu. Önder Özen'e bütün futbol operasyonu verildi. Önder Özen bu futbol operasyonunu bence çok doğru bir şekilde yönetti. Yönetimden güveni aldı. Bir önceki sene Beşiktaş tam tersini denedi ve başarısız oldu. Önce teknik direktörü getirdi. Sonrasında Serkan Eşmir'i getirdi. Zaten Önder Hoca'yı istemiyorlardı. Ama bu sene önce Önder Özen, Önder Özen'in operasyonunda da birçok isimle konuşuldu. Bilic'le konuşuldu, Zlatko Dalic'le konuşuldu. En sonunda Vincenzo Italiano'da karar kılındı ve gelinen noktada Beşiktaş'ın gidişatını görüyoruz. Tabii ki yönetime çok büyük katkısı, çok büyük emeği var. Ama ya bu operasyonu doğru kişiye, çok profesyonel bir kişiye emanet etmeleri Beşiktaş'ın başarısının arkasındaki müthiştir. Yani network ve çevre konusuna gelince yani iki taraf arasında çok ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum. Çünkü Oğuz Çetin'in yani Fenerbahçe'nin başına sportif direktör olarak futboldan sorumlu olarak gelene kadar yani belki de güncel futbolu aralıksız takip ettiğine dair bile şüphelerim var benim.
4: Son cümle biraz böyle kafaları karıştırdı. Yunus Aydın'la birlikte elimiz sürüyor. Yunus, yarın Trabzonspor Galatasaray mücadelesi var. Ona da biraz değinelim istersen. Trabzonspor içeride iyi oynuyor. Kaliteli bir takım. Onlara içeride yenmek bir tık zor. Mesela berbat oynadıkları bir Ferencvaros deplasmanı var ama aslında içeride onlara karşı çok iyi oynadılar. İstedikleri sonucu alamadılar ki o Ferencvaros da dün Celtic'i deplasmanda 3-1 mağlup etmesini başardı. Osimhen maç kadrosuna dahil edilmiş. Oynar mı orası muamma ama asıl hedef Barcelona maçı olduğu söyleniyor. Yarınki karşılaşmadan beklentin nedir? Nasıl sonuçlanır?
5: Yani Beşiktaş'tan hani sonra Galatasaray bence az önce söylediğim gibi ligin en hazır ve en formda takımı. Ama Trabzonspor deplasmanı gerçekten müthiş bir test olacak. Yani Trabzonspor'da çünkü beklenti şu an çok yüksek. Thomas Reis'in göreve gelmesi sonrasında artık taraftar bir beklenti içinde. Yani çünkü Fatih Tekke'yle hiçbir şekilde beklenenler alınamadı. Aksine bir hayal kırıklığı oldu. Fatih Hoca'nın ayrılışı, ayrılış aşamaları, gitmesi gelmesi, tekrar Amerika'ya kaybedilip gönderilmesi. Artık Trabzonspor'da bu yapılan yatırımların hem yönetim hem taraftar artık doğru bir teknik direktörle buluşmasını ve elbette pozitif sonuçlarla ilerlemesi bekliyor. Zor bir maç açılış için şüphesiz Thomas'ta ise. Ama Samsunspor'da yaptıklarını halen hatırlıyoruz. Gerçekten bu lige damga vurdu ve sonra kendisi gittikten sonra elbette yapılan yatırımın da azalmasıyla Samsunspor'un şu an geldiği durumu da görüyoruz. Thomas Reis gibi, işte Jakinovic gibi, o çok tutuyor bu tarz isimler. Italiano gibi, yani iletişimi kuvvetli hocalar bizim ligimizde şüphesiz ki çok etki ediyor. Çünkü taraftardan camiaya, camiadan yöneticisine biz duygusal insanlarız. Biz bu uyum ancak iletişimle yakalanabiliyor. Ben Reis'in çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ve yani ölçü olarak baktığımızda da ekonomik olarak bakmak gerekirse, çünkü Trabzonspor'un bu sene harcadığı paralar da çok konuşuluyor. Camianın evladı denilen Fatih Tekke 3 milyon euro yıllık. imza atarken Thomas Weiss kendi parası olan 1,5 milyon eurodan kendi parasının yani sözleşmesine fesih bedelini de kendinden kesilerek bu sene sadece 1 milyon euroya çalışacak. Fatih Tekke'nin 3'te 1'i parası. Önceki sene de 1,2 milyon euroya çalışacak. Trabzonspor için de ekonomik bir rahatlama oldu. Ben iyi başlayacaklarını düşünüyorum. Yani taraftarın da takımla bir nevi barışma maçı, yeniden kenetlenme maçı olacaktır. Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünüyorum ben. Yani beraberlik ya da Trabzonspor tarafının kazanacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un eksikleri de elbette önemli. Zaten Galatasaray bu haftada kazanabilirse Beşiktaş'la birlikte milyar öncesinde çok yukarıda bir momentumla gidiyor olacaklar. Bu da gerçekten çok çok değerli. Osimhen'in oynamasını yani skora bağlı olarak ben de beklemiyorum yüksek oranda ama Osimhen'in oynamak için bu inadı gerçekten çok farklı şayan. Yani müthiş bir profesyonel ve Galatasaray için gerçekten buraya gelirken, bonservisiyle gelirken ve halen çok büyük fedakarlıklar yapmaya devam ediyor.
4: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık kardeşim. Var mıdır eklemek istediğin?
5: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar diliyorum.
4: Dikkat et kendine. Görüşürüz. Sağ olasın. Evet, 0212 273 10 10'a WhatsApp hattından gelen mesajlar var. Yunus'u da uğurladık, teşekkür edelim kendisine. Cihan, hakemlerimiz diyor biraz yetenek yoksunu. Kabul ediyorum ama bu ülkede hakem olmak da kolay değil. Doktorundan mühendisine, siyasetçisinden habercisine, profesöründen doçentine, söz konusu özellikle üç büyük takım olunca hepsi oligan kesiliyor demiş. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum diyor. Ya o tabii hepsini aynı kefeye koymak, genellemek birazcık yanlış olur ama işte o işte eğitim düzeyi, efendime söyleyeyim mesleki unvanı veya senin de yazdığın gibi sosyal statüsü ne olursa olsun bu iş taraftarlık işine gelince, yani konu taraftarlık olunca özellikle de üç büyükler olduğunda zaman zaman böyle bu mantık silsilesi tamamen devre dışı kalabiliyor. İşte böyle en akademik zihinler bile objektif değerlendirme yapma kabiliyetini yitirip biraz böyle tırnak içinde hani sen kinayi yapma demiş bir dinleyenimiz ama yine kinayi yapacağım hani kabileci bir refleksle hareket edebiliyorlar. Olabiliyor bu tarz şeyler. Yani bir kısır döngü bu. Ve futbolda her zaman etkileşim var. Bu etkileşimi de herkes kapmaya çalışıyor. Mesela yazmış sen kinayi yapma Cihan diye. Şey mi kızdın Göksel'in hani Beşiktaş taraftarları hani mağaradan çıkmış gibi dedim hani. Çünkü kış uykusundan uyanmış gibiydiler yani inanılmaz bir tezahürat yaptılar. Ve Beşiktaş'ı bir dakika olsun yalnız bırakmadılar. İnce kinayeler inanın böyle tuzu biberidir. O yüzden biraz daha böyle zaman zaman bu kinayeleri yaparız. Senin ya acaba yayıncı kuruluş değişecek mi diyor. Yani yüksek ihtimal değişecek. İşte ya Saadettin Bey'in, Saadettin Sarı'nın Espor ya Türk Telekom ya Turkcell ya TRT ya da işte hepsinin içinde bulunduğu bir organizasyon planlanıyor şu an için. Yüksek ihtimal tabii bilemiyoruz. Fenerbahçe'nin problemlerinden bir tanesi şu. Başkan ikinci el geldi demiş. Golcü ikinci el, teknik direktör ikinci el diyor. Hiçbir zaman kendini yenileyemedi demiş. Yani ikinci elden kastın o. Senin programı niye saatle sınırlıyorlar? 2 saatlik programın olsa çok memnun oluruz. Dinleniyorsun demiş. Sağ olasın dedo. Yo yapıyoruz 2 saat ya. Salı değil. Perşembe, çarşamba ve pazartesi günleri 2 saat yapıyoruz dedo aslında. Bir tek salı günü, salı günü de cuma günleri tek saat yapıyoruz. O da yani YouTube'da anlaşmalı olduğumuz nasıl diyeyim kanallar var. Onları da yayınlamak durumundayız. Hem onlar için hem kendimiz için. İlhan Fakalı bu sene ligimize gelmiş en iyi genç transferdir. Beşiktaş o çocuğu zor elinde tutar. Adam geçemeyen, pas atamayan, son vuruşu olmayan Kerem'in, Kenan'ın oynadığı milli takımda İlhan Fakalı bence her şekilde oynar demiş. Montella onu ilk seferde çağıracaktır diyor. Ya dediğim gibi şu an çok erken ama çocuğun bir kumaş olduğu belli. Yani iyi oynuyor. Özgüveni çok yüksek. Pasları falan, hat kırmaları inanılmaz. Ama sen şimdi böyle bir anda söyleyince hani sanki Montella da böyle inatçılık mı yapıyor bilemiyorum. Hani taraftarın istediğini ben yapmıyorum. Ben kendi istediğimi seçerim mi yapıyor bilmiyorum. Hani Beşiktaşlar ne zaman bu toplara girse istedikleri oyuncular milli takıma alınmıyor. Boş ver. Ya Montelli'ye bırakalım o işi biz. Fenerbahçeli olarak diyor, büyük bir zevkle izledim Beşiktaş'ı, tebrik ederim demiş. İtalyanı'yı gördükçe İsmail Kartal'ın defoları iyice gün yüzüne çıkıyor bence diye bir mesaj eklemiş. Mesela Başkan Adalı'da maç sonunda hemen 4-1'lik galibiyetin ardından şey dedi, yani hadi dedi sokaklara çıkın, şimdi sokaklara çıkma zamanı dedi. Bize yakışan bir oyunla yendik dedi. Farklı bir skorla mağlup ettik dedi. Camiamızın yüzü güldü. Bize bu gururu yaşattı. Taraftarda teşekkür ediyorum dedi. Yani buradan İsmail Kartal'a bağlayacağım da nasıl bağlayacağım bilemiyorum. Yani biz birazcık yani bunu önceden de söylüyoruz da, bir şeyin böyle değişimini görmemiz için diğer takımların başarıya ulaşması gerekiyor sanki. Yani Beşiktaş'ın hocası da diyelim kötü bir hoca olsaydı şu an için, İsmail Hoca çok göze batmayacaktı. Ama Beşiktaş şu an bu yarışın içinde ve iyi de bir futbol oynuyor. İlk maçında 4-1'lik bir galibiyet aldı. Yine ligde kafayı oynuyor Galatasaray'ın ardından ikinci sırada. Yani bir şey söyleyemeyeceğim İsmail Kartal'la ilgili. Dördüncü kez, hatta beşinci kez değil mi? O istifayı da sayarsak beşinci kez Fenerbahçe'ye gidip geldi. Hani şu İlhan Fakılı konusuna tekrar geri döneceğim. Mesela hani milli takım dedi ya dinleyenimiz. Biz böyle hemen bu heyecanımız var, bu abartımız var. Bak evet, çocuk gerçekten çok iyi. Ben de çok beğendim. Hani Beşiktaş'ın genç transferine duyulan bu güveni ben de anlıyorum. Oyuncunun potansiyelinin gerçekten çok yüksek olduğunu ben de görüyorum. Ama evet, Kerem topu ayağında tutmakta zorlanıyor. Sıkıntısı var mı? Var. Ama bu çocuk Galatasaray'da oynamış, Benfica'da iyi işler yapmış, yine Fenerbahçe'ye geldiğinde Avrupa maçlarında fena değildi. Sıkıntısı var mı? Var. Yine Kenan Yıldız, o da Avrupa'da bir milli takımda artık rüştünü ispatlamış isimler. Hani adam geçemiyor, pas yapamıyor. Evet, bu taraftar duygusallığı. Mesela son gördüğüm Kerem sahada yok.
3: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
1: Reklam.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor, dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam ediyor.
4: Yok yani, anladın mı? Nerede ne olduğu belli değil. Kenan'ın zaten bir sakatlığı var. Ayağının kırılma durumu vardı. İyileşti mi bilmiyorum, ne oldu. Tekrar maçlara başladı mı? Biz biraz böyle... Yani Montella'nın sistemini de çözmemiz lazım. Montella'nın sisteminde kanat oyuncularından beklediği şey sadece böyle top ayağındayken kanat oyuncusunun yaptığı şeyler değil. Yani diyor ki bu oyuncu bana topsuz oyunda da lazım. Geçiş hücumlarında da lazım. Bana burada da reaksiyon vermesi lazım. Taktiğime sadık kalması lazım. Sadakati olması lazım diyor. Evet, katılıyorum. Kerem'in son vuruşları veya pas tercihleri eleştirilebilir. Ama şu an için, yani şu an için sadece, yani şu bir haftalık, bir aylık süreçte evet iyi diyebilirsin, ama bunu bakalım ilan geneli yayabilecek mi? Yoksa hani Kerem evet şu an için bir düşüşte. Tamamen merakımdan soruyorum demiş. Bilmiyorum. Bilmiyorum, onunla ilgili bir konum yok. Kolay gelsin diyor Zaza Yılmaz. Merhaba. Abi senin sayende kış uykusundan uyanan ayı da olduk yazacaktım. Yanlışlıkla babama gönderdim. Babam ne diyorsun diyor demiş. Ya evet, yani işin esprisi tabii. Bilmiyorum ama rahatsız olduğum bir şey var. demiş. Bazı yayıncılar diyor, sana söyleyeyim bunu demiş, sen yönetime söylersin demiş. Esneyerek konuşuyor demiş. Dinleyicilere biraz saygısızlık bu diyor. Sen bana isimleri yaz tek tek. Ben bunu söyleyeyim. Tahmin edebiliyorum kimler olduğunu Nurullah. Ama bana yazarsan ben bunu yönetime iletirim. O arkadaşlara da söyleriz, merak etme. Bu adama demediğiniz kalmadı. Mehmet Topal ve Josef De Souza da şimdi 3 ön libero. Ali Koç ilk geldiğinde Aykut Kocaman'ı gönderdi. Ne oldu? 12 senedir şampiyonluk yok demiş. Aleykümselam. İzmir'den Ercan. Beşiktaş resmen siyahtan beyaza geçmiş. Ayrıca Ahmet Spor Beşiktaş maçı için 220 bin bilet başvurusu yapmış diyor. Full olacaktır tribünler. Geçen yazdım ya, Barcelona bize 5 atacaksa ben okeyim. Sen kaça okeysin Cihan demiş. Vallahi ben 5'e okey değilim. Yani sen şunu mu diyorsun? Gelene geçene 5 atıyor, bize de 5 atsın okeyim. 7-8 olmasın diyorsun. Ben okey değilim ya. Maalesef okey olamıyorum. Bu kadar nasıl diyeyim? Olumsuz olmak hiç sevmediğim şeylerden bir tanesidir. Hani ben o Galatasaray'ın Barcelona galibiyetlerini bildiğim için, o herhalde Hacı İli miydi? Ümit Karan'la mıydı? Onları bildiğim için şu an olumsuz değilim. Ama işte aklıma bir taraftan Vitinha, bir taraftan işte Lamine Yamal, Rafinha falan gelince, Vitinha nereden çıktıysa Rafinha falan gelince gözlerimi kapatıyorum böyle. Hani 2-3 yeter diyorum. Öyle söyleyeyim. Ama belli olmaz. Bu Galatasaray yani. Eyüp Spor Fenerbahçe'yi yenerse ya da berabere kalırsa ne İsmail Kartal kalır ne Aziz Yıldırım kalır demiş. Vallahi bizim ülkede işler hızlı değişebiliyor. Kulüplerin üzerindeki baskının ne boyutta olduğunu zaten çok iyi şekilde sen özetlemişsin attığın mesajla. Ya özellikle Süper Lig'in bu dönemeçlerinde, yani tam bu aralarında puan farkının açılma ya yakın olduğu dönemlerde büyük takımlar için alınan her beklenmedik puan kaybı hem yönetim için hem de böyle teknik heyet için tartışmaya yol açıyor. Burada hani Eyüp Spor karşısında yaşanabilecek olası bir puan kaybı hani istifaya yol açar mı bilmiyorum ama camia içindeki seslerin tavan yapmasına sebep olur. Yani kılıçlar çekilir, öyle söyleyeyim. Kılıçların çekilmesine yetebilir. Maçın gidişatı ve alınacak kötü bir sonuca bağlı olarak hafta sonu yaklaşıyor. Neler olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar, dostlar. Gideceğim yavaş yavaş da çok mesajlar var. Cihan Beşiktaş'ı biraz daha över misin diyor. Hiç alışık değil istemiş. Vallahi yaklaşık 50 dakikadır Beşiktaş'la ilgili. Ya övmek değil aslında. Övmek yanlış bir tabir olur. Beşiktaş'ın oynadığı oyunun ve İtalyan hocanın Beşiktaş'a kattıklarını dinleyenlerimizle beraber, sizlerle beraber paylaşıyoruz. Ya hocayı gerçekten tebrik ediyorum. Yani harika oynadı Beşiktaş. Oyun keyifliydi, skor keyifliydi. Skor ne olursa olsun ben aynı şeyi söyleyecektim. Tribünler muazzamdı. Mesela Olayta'nın bir pozisyonu vardı. Çocuk düştü kalktı. Bir de gitti asistini yaptı. Orada Vlahovic de koşuyordu topa ama gitti Poku golünü attı. Yani takım kötü olsaydı bile, yani tribün gerçekten 12. adam görevini de layıkıyla yerine getirdi. Düşseydi de kaldıracaktı, yorulsaydı da yeniden koşturacaktı Beşiktaş takımını. Bizim taraftarın milli takıma oyuncu gönderme merakını anlamıyorum. Ne kadar oyuncu giderse gitsin o kadar iyi demiş. Bırakın abi oyuncular dinlensin diyor. Mesela değil mi? Victor Osimhen'i Nijerya milli takımına davet ettiler. Galatasaray'da işte sakat, göndermeyelim dedi. Ama bu teklif reddedildi. Hani bugün Osimhen tekrar sakatlanırsa şaşırmayın falan. Milli takıma göndermemek. Yok canım da ne kadar şeytani düşünüyorum değil mi ya? Ben olsaydım ufaktan yapardım yani. Bu kötü niyete girmiyor arkadaşlar şimdi ya. İhtiyacı olduğu dönemde değil mi? Nijerya sonuçta hani bir yerde değil. İhtiyacı olduğu geldi değil mi? Onlar bize aynı şeyi yapsa. Yok ya, vazgeçtim. Bu kötü düşünceyi atıyorum. Düşsene Arda Güler'i istiyoruz. Real Madrid diyor ki yollamıyorum sana diyor. Yok, vazgeçtim. Bana yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmıyorum. O yüzden gitsin. Osimhen de Nijerya'ya gitsin. Hep biz böyle kendi tarafımızdan düşündüğümüz için sıkıntıya giriyoruz değil mi? Juventus Kenan'ı yollamasa, Real Arda'yı yollamasa, Inter Hakan'ı yollamasa ona kimse bir şey demez. Inter Hakan'ı yollama. Ne yapayım ama yani. Bu çocuk Inter'de başka oynuyor, milli takımda başka oynuyor. Gelsin milli takımı Inter formasını giyip oynasın. Hani Hakan'a belki çok bir şey demezler de. Yani diğer oyuncuları yollamasalar biz kızardık tabii. 5 büyük lig yurt dışı hakemleri maç başına ne kadar kazanıyor? Acaba biz fazla mı veriyoruz da bu kadar şımarık oynatıyorlar demiş. Yok canım, ne fazla vermiş. Yani onlardan fazla vermemiz imkansız. Yani buraya geldiklerinde bile bizim hakemlere verdiğimiz paranın 4-5 katını yabancı hakemlere veriyoruz. Adamlar dolar bazlı çalışıyor. Mesela La Liga'da 13 bin euro civarı falan para alıyorlar. Hani diğer ligleri çok fazla bilmiyor. Fransa Lig 1'de galiba onlarda da 6 bin euro bir sabit maaş var. Onlar da maç başı alıyorlar 3 bin euro falan. Diğerlerini çok bilmiyorum. Herhalde en fazla La Liga ve Premier Lig alıyor diye aklımda. Bizde öyle bir şey yok. Ya o şımarıklık ve baskı kaldırma boyutu biraz... Yani oraya bir şey söyleyemiyorum ya. Haklı olduğun nokta olabilir. Olmadığın noktalar da olabilir. Mesela Avrupa'daki hakem maç yönettiğinde arkasında duracak federasyonun veya işte UEFA'nın veya FIFA'nın ne kadar sağlam olduğunu biliyor. Şimdi bizde hakem maç yönettiğinde arkasında Merkez Hakem Kurulu'nun sağlam durmayacağını biliyor. Hata yaptığında kulüp başkanları çıkıp ekran başında hakemi taşa tutacaklar. Hakem bunu da biliyor. Kulüpler milyarlık bütçelerinin faturasını yine hakeme kesecekler, ortalığı ayağa kaldıracaklar. Hakemler bunu da biliyor. Ama biz hakemlerin kazandığı parayı dert ediyoruz. Hakemler kötü. Hani o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Yani az para veriyorlar da ben işimi kötü yapıyorum. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hem sabit maaşları var, hem maç başı ücret alıyorlar. Hem memnun değilseler hakemliği bırakırlar. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dün Dursun Özbek, Serdal Adalı ve Aziz Yıldırım'ı televizyonda birlikte gördük demiş. Fakat Serdal

Bey'in tavırları, hareketleri biraz soğuk değil miydi? Özellikle Dursun Özbey'e karşı aralarında bir problem olabilir mi diyor. Olabilir. Bir ara Dursun Özbek Aziz Yıldırım'ın cep telefonuna bakıyordu. Şeye bakıyordu. Ne yazıyor acaba diye falan böyle göz gezdiriyordu. Olabilir. Mesela o Suudi Prensi diğer takımlar kızabilir ama ben Galatasaray'ı destekliyorum dediğinde Serdal Adalı bozuldu.

0: olmuştur, kulaklık takılı değildi, bilemiyorum. Ama yani kulüp başkanları veya yöneticiler arasında genelde böyle tansiyon hep yüksek olur. Bir problem var mıdır yok mudur bilmiyorum. Yani her liderin aslında iletişim biçimi farklı. Belki de Serdal Bey'in iletişim biçimi o şekildedir. Hani kimisi kameralara daha barışık gözükmeye çalışır, daha sıcakkanlı gözükmeye çalışır. Kimisi daha sert, daha ketum, daha mesafeli bir çizgiyi tercih eder. Belki Serdal Adalı da bunu tercih etmiştir. Hani ben Beşiktaş'ın başkanıyım. Bu kadar da laf söyledik şimdi. Gelip burada Dursun Özbek'le karşı karşıya tokalaşmayalım falan demek istemiş, düşünmüş olabilir, bilmiyorum. Peki. Esneyli boş ver, horlayan duyduk yani. Yok artık, daha neler ya. Horlayan mı? Yayında kim olabilir ya? Murat Özen'i arayıp biraz eğlensene Cihan demiş. Yok, onu ararsak o bizle eğlenir. Beşiktaş 4 tane atmış. Nasıl eğleneceğiz onunla? Dünkü maçta Türk hakemleri olsaydı Olayta'nın ilk düşüne faul vereceklerdi. Beşiktaş 4. golü atamayacaktı demiş. Güzel bakış açısı. Hemen durdurur muydu oyunu diyorsun? Avantajı bırakmaz mıydı? Vallahi iyi yakalıyorsun ha. Bizde evet bu standartlar, takdir hakları. Her zaman zaten tartıştığımız konuların başında geliyor. Senin de söylediğin gibi işte Olaytan gibi o kritik pozisyonlarda oyunun devam ettirilmesi veya işte faul çalınması maçın kaderini doğrudan etki edebiliyor. Belki orada bir faul çalınsa Beşiktaş 4. golü atamayacaktı. Güzel yakalamışsın. Abi kulüplerin futbolcuyu yollamıyorum demek gibi bir şansları var mı demiş. Yok. Tabii ki yok. Ama işte sakat diyebilirler, farklı şeyler diyebilirler. Bunu dedikten sonra raporları, oyuncunun raporlarını isteyebilirler ama milli takım yine de oyuncuyu oraya getirip tedavi ettirme yetkisine sahip. Yani FIFA statüleri gereği ben milli takıma oyuncu göndermiyorum gibi bir şansı yok maalesef ki. Yani yaptırımları var, yollamayabilir, yani ceza yer. Yani ama öyle şey yaptırımlar değil, yani sağlam yaptırımlar. Mesela atıyorum sen kimi istediler? Osimhen'i istediler değil mi? Sen dedin ki ben bu adamı milli takıma yollamıyorum dedin. Sakat dedin ve tamamen afak konuşuyorum arkadaşlar. Nasıl yani cümleyi toplamaya çalışıyorum ve bu adam sakat çıkmadı. Baktılar işte senin yanlış bilgilendirme yaptığın ortaya çıktı. O sezon boyunca o oyuncuyu bir daha takımında oynatamıyorsun. Yani yaptırımın ağırlığı bu şekilde. O yüzden kimse ben oyuncu yollayamıyorum falan diyemez milli takımlara. Peki aldım. Çocuk belli eder kendini demiş İlhan Fakalı için. İlk defa büyük takımda oynuyor olmasına rağmen İlhan özgüvenli. Top sürüşü yeter yani. Zaman kaybetmeye gerek olmadığını düşünüyorum bence demiş. Peki. Sabah İrfan 25'e o kadar yazdım okumadılar. Emre Bol dedim, Yaz Yıldırım dedim hiç oralı olmadı demiş. Çok girmek istememiştir o konulara. Ya işte işin içinde şimdi çocuklar olunca yorumcular o işlere, o toplara çok fazla girmek istemiyorlar ki bence haklılar. Şimdi Aziz Yıldırım'ın kızıyla ilgili yani neden bir yorumcu yorum yapar ki? Evet yani Emre abiyi de tanırım. Gerek yok. Gerçi kötü de bir şey dememiş. Yani demiş ki Yaz Yıldırım Mert Hakan Yandaş'la ve İrfan Can Kahveci ile telefonda konuşuyor demek demiş. Yaz Yıldırım da şuna kızdı herhalde. Ya kardeşim işte onlar abileri gibi sana ne, ister arar ister aramaz. Ama orada Emre Bol'un demek istediği şey yani müdahale ediyor demek istedi bana göre kızı Yaz Yıldırım. Ona istinaden Yaz Yıldırım da bir hayli kızdı. Hemen bir basın açıklaması yayınladı Emre Bol'la ilgili olarak. Evet, ya vedamızı gerçekleştirelim. Yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Keyfiniz daim olsun. Beşiktaş'ı da tekrar tebrik edelim. Dünkü Avrupa başarısından dolayı hafta sonu da Süper Lig karşılaşmaları olacak. Onları da merakla takip edeceğiz. Umarım keyifli, seyir zevki yüksek karşılaşmalar olur. Bugün de Kasımpaşa Konyaspor'la Süper Lig başlayacak. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç. Ortaya karışık programında sizlerle birlikteyim. 0212 273 10'dan sizlerde mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Numaramızı da hatırlatmış olarak başlayalım. Birazdan hattımızda Yunus Aydın olacak. A milli takımımızın aday kadrosu belli oldu. Bu arada bununla başlayacağız tabii ki. Vincenzo Montella'nın seçimleri şu şekilde. Kaleciler Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Koçuk, Uğurcan Çakır. Defans oyuncuları Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha oyuncuları Bartu Elmas, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet oyuncuları Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün şeklinde. A milli takımımızın seçimleri Yunus Aydın hattımızda. Yunus hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Selamlar, iyi günler.
4: Sıcağı sıcağına milli takımımızın aday kadrosuyla başlayalım. Tabii pozisyon pozisyon gidelim. Her zaman olduğu gibi iyi de denk geldi yayınımıza. Kaleciler Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk ve Uğurcan Çakır şeklinde. Nasıl değerlendiriyorsun Vincenzo Montella'nın kaleci seçimlerini? Burada bu arada şu yorumları çok görüyorum ama sana pası atmadan şunu söylemek istiyorum. Berke Özer'in yok işte şeklinde yorumlar yine geliyor. Gelmeye devam edecek fakat Berke Özer'in durumu biraz farklı. Yani iyi performans gösteriyor da alınmıyor değil. Zaten Neuer gibi performans gösterse de Berke Özer şu ölçüde olmayacak ya. Çözülmesi gereken bir başka problem var orada. Bir disiplin problemi var.
5: Kesinlikle katılıyorum. Daha önce de konuşmuştuk yani. Berke'nin o dönemde yaptığı hareket gerçekten birçok genç sporcu için aslında çok kötü örnek olacak bir hani açıkçası örnekler. Yani bence Berke'nin şu an bir takımda olmaması Vincenzo Montella'nın da daha üstünde alınan bir kadar almayacaksın deniyor büyük ihtimalle. En belirgin fark Mert Günok. Tabii yok, milli takım kariyeri noktalandığı, artık kendisi sonlandırdığını açıkladı. Büyük ihtimalle aday kadroda yer almayacağını öğrendiğinde, çünkü bugün açıkladı kararı gündüz saatlerinde, aynı şekilde paralel bir şekilde olayı hani kapattı. Yani teşekkür etmek lazım. Mert Günok 2024'te çok iyi bir performans gösterdi bence. Yerine Muhammed Şengezer zaten uzun süredir dördüncü kaleci olarak aslında kamplarda oluyordu. Ve Okan Kocuk, Okan da aslında formda bir geçtiğimiz sene geçirdi özellikle. Ben kaleci rotasyonun adil bir şekilde dağıtıldığını düşünüyorum.
4: Peki kaleciler bu şekilde ve defans oyuncuları Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik. Defans kadrosu nasıl değerlendiririz?
5: Burada tabii en büyük belirsizlik aslında hani Rıdvan'la alakalı, Rıdvan olabilir miydi durumu? Yani Rıdvan'ın bir sakatlığı var, evet, ama aynı şekilde Abdülkerim'in de bir sakatlığı var. Yani aşağı yukarı aynı ölçüde sakatlıklar olduğu söyleniyor. Burada en büyük eleştiri Rıdvan Yılmaz'ın hani bu kadar iyi performans gösterirken ve uzun bir milli aradan bahsediyoruz. Belki ikinci maçta en azından oynayabilirdi. Burada Rıdvan'la alakalı bir sakatlık raporu varsa, hiçbir şekilde risk etmek istemiyorlarsa hani Rıdvan'ın yokluğu kabul edilebilir ama formdayken Rıdvan alınabilirdi diye düşünüyorum. Yani en büyük eleştiri burada olabilir. Onun haricinde bence savunma hattını da adil bir şekilde dağıtmış. Yani ilk başta baktığın zaman hani şu an büyük takımlarda oynamıyor gibi göze çarpan en başta Adil Demirbağ mesela Fenerbahçe'nin çok uzun süre transfer gündemindeydi. Emirhan'ın form durumunun ne kadar yüksek olduğunu gördük. Yani Beşiktaş'ta gerçekten bir transfer yapılacaktı belki o bölgeye ama bunu unutturdu Emirhan. Beşiktaş'ın form durumunda gerçekten nasıl iyi, nasıl yükselişte olduğunu hep birlikte görüyoruz. Dediğim gibi burada tek belirsizlik Rıdvan Yılmaz'la alakalı olabilir. Ama Rıdvan'ın da sakatlık durumundan dolayı bu anlaşılıp karşılanabilir bence.
4: Orta sahalara geçelim. Orta sahalarda seçimler şu şekilde: Bartu Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü ve Salih Özcan.
5: Ya burada Bartu'nun aslına baktığında Roma maçında mevcut sakatlık ve Gündüz'ün ceza durumu haricinde oynaması hariç aslında bu sezon bir varlık gösterdiğinden bahsetmek güç. Hani Bartu seçimi biraz daha hani evet yani Euro 24'te sonrasında Dünya Kupası'na şans vermediğim genç oyuncuları biraz daha kullanayım ve deneyeyim amaçlı yapıldığını düşünüyorum ama ya burada bence büyük bir eleştiri konusu Bartu Elmaz. Hani bence milli takım formasını hak eden isimlerden birisi. Aynı şekilde Melih için de aynısını söylüyorum. Bence daha doğru isimler getirilebilirdi. Yani Melih ve Bartu tercihleri bence doğru tercihler değil. Bu iki tercihi de bence hoca doğru yapmadı. Demir Ege bence formda. İsmail ve Salih için zaten bir şey söylemeyeceğim. Orkun zaten takımın hazır lideri durumunda. Elbette bu noktada sakatlıklar, Hakan Çalhanoğlu'nun durumu da bu kadro tercihlerinde etkili ama Bartu ve Melih'in yani rotasyonda olsa da hiçbir zaman ilk 11 oyuncusu olabileceklerini düşünmüyorum milli takımda.
4: Musa Bey yazmış bu arada, o storylerini izledim, radyoyu açtım, burada su sporlarında tek geçiyorum Yunus Aydın'ın şeklinde. Vallahi ben de su topu milli takımı kadrosuna bakıyorum sürekli, hala çağrılmadı. Yani Yunus, nedir bu durum, nasıl olacak?
5: Ya gerçekten hani Antalya için de tatil tabii bitmiyor. Antalya hala hava sıcak. Ya bulabildiğim her zamanda da su topunu oynamaya çalışıyorum.
4: Abi ben. Ama su topuyla ilgili benim de mesela yazın tatillerde izlemeyi çok severdim. Çocukken de izlemeyi çok severdim böyle. Hani oynayanları falan. Bir tane gerçek su topu, profesyonel oyuncuların oynadığı bir su topuna denk geldim. Böyle bir şey yok yani. Alakası yok Yunus. Birbirlerini boğuyorlar bildiğin yani. Orada topu almak için değil, birbirlerini boğmak için bir savaş veriyorlar.
5: Kesinlikle çok çok keyifli ya. Ben gerçekten böyle oynamayan herkese tavsiye ederim. Yani çok keyifli bir spor gerçekten.
4: Ve yani her açıdan sağlıklı bir spor. Hani hem yüzme var işin içerisinde, hem spor var, hem rekabet duygusu var gerçekten. Benim de böyle çok tavsiye ettiğim sporlardan yapılmasını. Ya mesela hani eğer suyla da olmuyorsa, spor yapmak istiyorsanız tenisi çok tavsiye ederim. Tenise de nefesim yetmez diyorsanız padel.
5: Kesinlikle. Ya bir de su topunda hani daha az kondisyonsa, tabii daha az seviyede oynadığından bahsediyorum. Böyle biraz futbol ve basketbol oynamak profesyonel olarak içinde kalan varsa hani su topu o hissiyatı da veriyor içinde. Çünkü basketbol bilgisi vesaire de kullanıyorsun. Hani futbol zaten her sporun içinde var. Gerçekten çok keyifli.
4: Peki forvet oyuncularıyla devam edelim. Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakalı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün şeklinde forvet oyuncuları.
5: En büyük eleştirim tabii ki burada net bir şekilde aslında kadroda şu an bulunan İrfan Can Kahveci olacak. Yani yani oyuncunun hiçbir şekilde yükselen bir form grafiği yok. Yani baktığın zaman hani neden milli takımda olduğunu anlamakta açıkçası güç. Yani İrfan Can Kahveci gerçekten hani sanki bir forma adaleti açısından değil de hani 4 Galatasaraylı 4 Beşiktaşlı var, hadi 4. Fenerli'yi de İrfan Can Kahveci koyalım gibi bir hisle konulduğunu düşünüyorum. Trabzonsporlu sayısı 3. Yani ben gerçekten hani İrfan Can Kahveci şu an Fenerbahçe'de de hiçbir varlık göstermiyor. Zaten son Dünya Kupası'nda da hiçbir performansını görmedik. Neden milli takımda, bunu anlayabilmiş değilim. İlhan Fakılı'ya ayrı bir parantez açacağım. Yani gerçekten dün de harika bir performans gösterdi. Hani Beşiktaş maçıyla ilgili hani belki birazdan konuşuruz ama milli takımı gerçekten fazlasıyla hak ediyordu. Yani bu şansın ona verilmesi çok çok değerli. Çok cüzi bir paraya oynuyor Beşiktaş'ta. 200 bin euro oynuyor. Çok daha büyük sözleşmeler mutlaka yapacaktır diye düşünüyorum. Ama şu an için yani hak ettiği yere milli takımı gerçekten yeniden hani genç bir oyuncu görmek, potansiyelli bir oyuncu görmek bence uzun vadede çok çok büyük işler başarabilecek bir oyuncu. Yani şu an sakatlarımız olabilir. O yüzden belki Enuş'la daha geniş bir rotasyon gibi gözükebilir ama bence İlhan uzun vadede de milli takımın kesinlikle bir parçası olacak. Beşiktaş'ta belki önünde çok büyük bir yıldızla oynuyor ama kendisine gelen her fırsatı çok çok iyi değerlendirdiğini hep birlikte görüyoruz.
4: Peki milli takım seçimlerini böylelikle tamamlıyoruz. Sizlerden gelen mesajlara da yer vereceğiz tabii ki. Şöyle bir mesaj vardı, hemen onu cevaplayayım. Bir dinleyicimiz yazmıştı. yayınlar Göksel'in, maçı anlatıyorsan hangi ligi anlatıyorsun bilmek isterim diye. Yani her ligi

0: anlatıyorum esasında. Size de zaten yanıt verdim ama başka soran dinleyicilerimize de yanıt vermiş olayım. Bu haftaki maçları soranlar vardı. Cuma 21.45 Monza Sassuolo, yani bugün Esport Plus'ta. Sonrasında cumartesi günü yarın 16.30'da Werder Bremen Augsburg mücadelesi Bundesliga'da Esport Plus'ta. Yarın gece de 00.30 12.30'da, yani gece yarısı Remo Santos D-Smart ekranlarında Smart Spor 2'de olacağım. Ya bu paylaşımları bu arada Instagram ve Twitter hesaplarımdan daha çok yapıyorum. Ya burada çok denk gelmiyorsak eğer oralarda zaten her sabah paylaşıyorum. Akşam anlatacağım maçı varsa eğer Goksen'in Saraç veya Twitter'da da GC Saraç adresinden takip edebilirsiniz. Bu duyuruyu da yapmış olayım. Mesajlarımızla devam edelim. İlginiz için de çok teşekkür ediyorum. Kaptanlığı Arda'ya vermeliler, yaşa göre değil demiş bir dinleyicimiz. Katılır mısın?
1: Ben yaşa göre verilmemeli tabii ki kaptanlık. Buna katılırım. Ama hani milli takımda şimdi kaptanlık yapmak bizim geçtiğimiz dönemde işte gördüğümüz oyuncularda biraz daha evet işte malzemecinin primiyle de ilgilenmek, baktığın zaman işte teknik direktörle oyuncu bağlantısını da sağlamak, yani bunlar çok çok değerli. Hani Arda belki bu süreçte yaşanabilecek krizlerden Arda Güler'i korumak adına bile, hani daha yaşı genç olduğu için star hiç şüphe yok. Ama belki bir adım geride tutmak gerekir diye düşünüyorum. Daha uzun süredir milli takım kadrosunda olan oyuncular var. Örnek verecek olursak mesela Melih Demiral olabilir, Uğurcan olabilir, Orkun olabilir. Bu sebeple hani bu isimlerin kaptanlık için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yoksa hani Arda'nın bir şeyleri hak ettiği, hak etmediği konusunda zaten yorum yapacak değiliz. Bence şu an hani güncel bulunduğu halleri, her şeyi çok iyi hak ediyor. Çok yukarıdan hak ediyor. Ama milli takımda kaptanlık yaptığınız zaman işte Arda'ların, Burak'ların neler yaşadığını gördük ki bunları yurt dışında oynarken yaşadılar. Hatırlıyorsan ya Arda Turan daha sonrasında Fatih Terim'in yaşadığı prim krizi, işte biz de o dönemde Barcelona'da oynadık vesaire, güç zehirlenmesi yaşadık dedi. Kariyerini futbolculuk anlamında nasıl geriye ittiğini de gördük. Bu nedenle Arda belki de kaptan olmasa kendi için daha hayırlı olabilir diye düşünüyorum.
0: Dinleyicimiz de radyo yayınlarını severek dinliyorum. Teşekkürler. Özellikle Almanya Ligi maçını açacağım bu hafta demiş. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Bir dinleyicimiz demiş ki ya bu konuya da bir açıklık getirmek gerekir. Orkun ve Salih'in ne işi var milli takımda? İstemiyoruz kardeşim milli takıma oyuncu göndermek. Orkun sakat zaten demiş dinleyicimiz. Şimdi şöyle bir durum var. Siz kişisel olarak istemiyorsunuz. Bu sizin kişisel isteğiniz. Ama milli takıma gidecek oyuncuları da sizin kişisel isteğinize göre haliyle belirlemiyorlar. Ve Orkun ve Salih, yani özellikle gurbetçi oyunculardaki bu vatan millet aşkını daha çok biliyoruz. Yani Orkun ve Salih milli takıma gitmek için can attığına eminim. Ki öyle de zaten. Yani bu iki isimde böyle bir şey varken, böyle bir istek varken sizin böyle bir yorum yapmanız ne kadar doğru? Hani bir takım futbolcuları aldı diye o futbolcuların tamamen sahibi olmuyor. Milli takımlar da önemli. Gerçekten önemli. Yani Dünya Kupası'nı her ne kadar çuvallamış olsak da yok milli takıma oyuncu göndermemek falan, böyle şeyler çok abes şeyler. Neler söylersin Yunus?
1: Ya ben şöyle söylemek istiyorum. Şimdi dediğim gibi yurt dışında gurbetçi olan birçok uzun süredir hani yurt dışında yaşayan futbolcular gerçekten çok ciddi bir vatan millet aşkıyla yanıp tutuşuyor dediğin gibi, ama bu tarz şeyler ben istemiyorum, işte sen istemiyorsun, taraftar istemiyor boyutunu bırakalım. Çok daha yukarıdan şeyler yaşandığına dair mesela örnek vermek gerekirse, daha önce basketboldan örnek verebileceğimiz bir Ali Koç Ergin Ataman durumu oldu. Ergin Ataman basketbolda işte baş antrenörlük yaptığı sürece, basketbol takımımızı yönettiği sürece Fenerbahçe sporcu göndermeyeceğini söyledi. Sonrasında Fenerbahçe sporcu gönderdi. Şimdi bu noktada artık işin içine milli zaferler, milli boyutlar devreye girdikten sonra çok yukarıdan başkanlara, hocalara, herkese telefon gelir. Ya yani burada milli takımın menfaati varsa Fenerbahçe'nin başkanı da söylediği sözü yutmak zorunda kaldı. Ergin Ataman'ın zaten bu konuda Fenerbahçeli birini almam gibi bir tasarrufu vesaire yok. Yani öyle bir tavrı da yok zaten. Ya yani Orkun gitmesin, Salih gitmesin, yani hiç böyle bir şey yok. Burada Beşiktaş taraftarlarının oynatılmama yasasına yönelik bir kırgınlıktan dolayı bunu söylediğini elbette farkındayım, ama ya ortada milli menfaatler varsa hani kimsenin yani kulüplerin başkanlarının dahi hiçbir söz hakkı olmuyor. Ya Orkun da Salih de senin de söylediğin gibi milli takıma gitmek için can atıyorlardır. Orkun'un Türkiye'ye gelmek için, Beşiktaş'a gelmek için yani Liverpool'dan gelen teklifleri, ilgiyi dahi elinin tersiyle ittiğini gördük, duyduk, biliyoruz da aynı zamanda. Bu nedenle ben hani ya bu elbette Beşiktaş olan sevgiden kaynaklanan bir yorum, ama hani bu tarz duygusal yorumların artık milli takım gibi profesyonel seviyelerde ülkenin temsil edildiği noktalarda hani ne yazık ki karar vericiler için hiçbir şekilde önemi yok yani.
0: Hüseyin Mecit de bizimle birlikte, hoş geldin, iyi yayınlar. Yunus Aydın'a da selamlar olsun. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak dün Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Aldığı sonuçtan ve oynadığı futboldan hakikaten önlerinde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız demiş bir dinleyicimiz. Beşiktaş'a geçmeden önce şu mesajları da bitirelim. Merhaba iyi yayınlar. Size bir eleştirim olacak diyor Hasan Bey, tabii ki dinliyoruz. Milli takım kadrosunda Fenerbahçeli İrfan Can ve Bartuğa laf söyleyip Trabzonspor'da hiç oynamayan Samet Akaydın'a hiçbir şey dememek nedir anlayamadım. Ayrıca Fenerbahçe'den 4 futbolcu değil 5 futbolcu bulunuyor. Hani diyorsunuz ya, Galatasaray'dan 4, Fenerbahçe'den 4 futbolcu dengelemek için almışlar diye. Yani yorumlarınız anlamsız geldi diyor dinleyicimiz. Ya ilk kısma şöyle bir cevap vereyim. Samet Akaydın eleştirme konusu milli takım seçimleri o kadar sıradanlaştı ki 3. Hatta birlikte bu konuda 3 yıla evet devirdik yani. Samet Akaydın 3 yıldır niye var, niye var, niye var şeklinde söylemler var ve 3 yılda Samet Akaydın 3-4 farklı takıma gitti. Hani burada Trabzonspor'da diye Samet Akaydın'ı söylemiyorsunuz demek bence bize biraz haksızlık olur. Çünkü ya Samet Akaydın'a 3 yıldır var ve yeni gitti Trabzonspor'a Samet Akaydın.
1: Yani Samet'le alakalı şöyle düşünüyorum. Evet, Montella'nın belli başlı oyuncuları korunma isteği ve kadroda bulundurma isteği var. Yani bunu daha önce İrfan Can'la ilgili kendisi de söylemişti. Ama yani kendisi bence milli takım seviyesinde şu an hala stoper rotasyonunda yedek de olsa fayda sağlayabilecek isimlerden bir tanesi. Hani İrfan Can kahvecim yoksa Samet Akaydın transferi mi yani tercih mi, özür diliyorum. Hani bence İrfan Can daha büyük bir hani problem. Bu arada evet, tekrar baktığında da evet, yani Bartu, İsmail Yüksek, İrfan Can, Kerem ve Oğuz Aydın 5 Fenerbahçeli var, düzeltiyorum ben de tekrar.
0: Fenerbahçeliyim, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci bu takımda ne arıyor şu anlamış değilim demiş bir başka dinleyicimiz.
1: Ya şöyle ya, katılmakla beraber ya Kerem için biraz daha tabii daha kontrollü hani yorum yapan, hiçbir varlık göstermiyor. Evet, yani İlhan'ın performansını gördüğünde birçok Fenerbahçeliler işte bir sol açık bir hücum oyuncusu işte böyle olur diyordur mutlaka. Ama hani Kerem'le alakalı bir işte o patlama, bir potansiyel, bu hep başından beri konuşuluyor. Ama Fenerbahçe için henüz yapabilmiş değil. Oyun olarak baktığında işte yıllarca Pavlidis'le, Icardi'yle müthiş bağlantı kuran oyuncularla oynayıp Fenerbahçe'nin ilk senesinde böyle bir o tarzda oyuncuyla oynamaması Kerem'i geriye itti. Ama İrfan Can'la alakalı yani bence artık milli takım seviyesi için, Fenerbahçe seviyesi için yani gerçekten çok uç. Yani artık Kasımpaşa'da bakıyorsun, işte geçen sene İrfan Can'ı almasalar, Emre Belezoğlu almasa yanına bir abi kardeşlikten oyuncu isteyen yok. Yani gidebileceği dudak bence hani gerçekten şu an Cengiz'in gittiği gibi ya da işte Çağlar'ın gittiği gibi Çorum. Yani hani çok böyle yukarılarda bir İstanbul takımı olabileceğini düşünmüyorum. Ya da Cenk Tosun'un İstanbul'da kalmak için Karagümrük'te oynama fedakarlığı yapması gibi ikinci lige yani gidebilir. Ama yani İrfan Can'ın ben de çok seviyorlar, çok aşağılarda kaldığını düşünüyorum. Bir tarafta işte hoca seviyor, bir tarafta işte abileri seviyor. Bir şekilde bir yerlerde kalmaya devam ediyor İrfan Can kahveci. Ama şunu gerçekten unutmamak lazım. Yani hemen hemen hiçbir katkısı yok. Yani ne savunma katkısı, ne hücum katkısı. Ya Fenerbahçe geliş hikayesinden dolayı İrfan Can'a çok ciddi sempatisi olanlar var. İşte Fatih Terim'in o dönem Galatasaray'la alakalı İrfan'a bakış açısını belirtmesi, çok istemesi Galatasaray'ın, ama bu işin Emre Belezoğlu, işte o süreçte Alo Ben Emre abin süreci, Acun Ilıcalı'nın o dönem devreye girmesiyle bir transfer çalımı atılması Galatasaray'a İrfan Can'a hala çok büyük sempatiyle bakılmasını sağlıyor. Ama Fenerbahçe'nin bence en büyük problemlerinden biri bu, en büyük başarısızlığa geçiş sebeplerinden birisi de bu. Yani oyuncuların sahadaki performansının dışında bakıyorlar. Şu an İrfan Can oynamadığı bir maçtan sonra Fenerbahçe'de maç son antrenmanında bir koşu yapıyor Fenerbahçe. Geçen sene de çok ortaya çıkan bir görüntüydü. Oynayan futbolcuları hiç maçta oynamamasına rağmen koşu yarışında geçemiyor. Yani İrfan Can o kadar kötü durumda kondisyon olarak. Bu sene de kendisine şans verildiği maçlarda, ki şans da geldi kendisine, bir varlık gösteremedi. Yani bir takımda olması gerektiğini düşünmüyorum ama Fenerbahçe'de hem Kerem için hem de baktığınız zaman

0: Yani milli takım için Kerem Aktürkoğlu'nun hala bir şansı var mı? Hala bir şansı var ama onun için de elbette yani kesinlikle kredisi tükeniyor.
1: Göksel'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
2: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor, dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti. Reklam.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
10: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
11: Bir dinleyicimiz, az önceki dinleyicimiz Hasan Bey, teşekkür ederim, eleştiriye açıkmışsınız, iyi yayınlar dilerim demiş. Biz teşekkür ederiz mesajınız için. Yani gayet kibar bir şekilde fikrinizi söylemişsiniz. Neden böyle bir mesaja açık olmayalım? Biz teşekkür ederiz. Her zaman mesajlarınızı zaten görüyorum ben sizin ve yine mesajlarınızı da bekliyorum. Hep birlikte burada program yapıyoruz sonuçta. Yani bunun için teşekkür etmenize bile gerek yok. Ben teşekkür ediyorum mesajınız için. Peki Beşiktaş'a geçelim. Yunus, dün Beşiktaş bize ne izletti? Gerçekten ilk yarısı 1-1 sona eren mücadele, taraftar takımı çağırdı. Bu maçı alın dedi. Beşiktaş da taraftarını kırmadı. 4-1'lik gerçekten görkemli bir galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'ne başladı. Trossard'ın yokluğunda İlhan Fakı da yıldızlaştı ve Vincenzo Montella da zaten yerinden takip etmişti. Orada İlhan Fakı'nın adını yazmıştır zaten artık milli takım kadrosuna. Bugün de gördük. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ın galibiyetini Marsilya karşısında?
12: Ya gerçekten Beşiktaş'ta işler harika gidiyor. Yani bir yol kazası Alanya maçı hariç hem oyunda hem de taraf

0: Çağrı artık bu denli memnun eden bir Beşiktaş oyun sistemi oturdu. Elbette Vincenzo Italiano bu sistemin tamamen kurucusu. Gerçekten harika bir ekip kurdu. Harika bir takım kurdu. Serdal Adalı ve yönetimde gerçekten harika bir gidişat. Çok iyi yönetiyorlar süreci. İşte içeride yönetimde birkaç problem olduğu söyleniyor. Onu da yapacakları olan genel olağanüstü genel kurulda çözecekler. Yönetimde birkaç revizyon yapılacak. Ama Beşiktaş takımı gerçekten geçen sene aynı zamanlarda, aşağı yukarı bu zamanlarda hatırlarsın Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın çağrılmıştı ve hocam biz iyi oyun istiyoruz tarzında bir tepki göstermişti Beşiktaş taraftarı. Bugünse 90 dakika boyunca harika tezahürat yapan ve takımına çok çok çok inanan bir yani Beşiktaş takımından bahsediyoruz. Yani Beşiktaş takımı gerçekten gün itibariyle hani Avrupa'da da bir takımın bir geleceği olabileceğini gösterdi. Ligde şampiyonluk yarışında kesinlikle olacağını gösterdi. Çünkü baktığınız zaman senelerdir Beşiktaş'ın ligden erken kopması, senelerdir taraftarın beklentilerini karşılayamaması, yıldız oyuncusu olmaması takımı, bunların hepsini adım adım çözdüler. Bentlos Harp getirildi, Vlahovic getirildi. İşte Poku bence gerçekten çok iyi bir oyuncu. Çerni çok iyi gidiyor. Yani takımın iskeletindeki oyuncular, daha az yıldız gibi görebileceğimiz herkes yine gayet formda, gayet iyi oynuyor. Ve Beşiktaş'ın en büyük gerçekten şu an gücü de çalışı grubunun büyük bir kısmı fiyatlardan dolayı maça gelmemesine rağmen taraftar. Yani dün bence şu an itibariyle yani ligimizin bu sezonun en iyi taraftar performansını gördük. Beşiktaş böyle giderse daha iyisini yine Beşiktaş taraftarından görürüz. Yani gerçekten çok etkileyiciydi. Yani bir kere forma düzeni olarak da yani tribün siyah beyaz giyinilmesi sadece de çok etkileyici. Yani işte başarı geldiği zaman, başarı oluştuğu zaman kesinlikle yani bu işler çok daha keyifli bir şekilde oluyor. Bence Beşiktaş bu hafta Ahmet karşısında da yani favoriler, ya favori diyebilirim. Bence Beşiktaş maçı kazanacaktır. Ama puan kaybetse bile tıpkı Alanya maçında olduğu gibi referans almamak gerekir. Referans almamak gerektiği için de Beşiktaş'ın oyununun önemsenmesi gerekir. Beşiktaş'ta oyun işliyor. Yıldızınız olmadığı zaman, Tosar'da olmadığı zaman oyun aksamıyor. Oyun aksamadığı gibi yerine gelen İlhan Fakılı yani gerçekten müthiş. Sanki hani 3 senedir Beşiktaş'ta gibi, 4 senedir Beşiktaş'ta gibi oyuna hakim. Orkun Kökçü keza aynı şekilde. Beşiktaş'ta işler gerçekten yolunda. Bunu hissedebiliyorsunuz. Tabii ki antrenörle olan, hocayla olan bağ da çok çok ayrı. Italiano'ya maç boyunca işte tezahüratlar yapılıyor. Italiano da hani bu tarz şeyleri çok seviyor. Yani iletişim artık günümüz teknolojisinde yani gerçekten günümüz futbolunda çok çok değerli bir hale geldi. Bir numaralı iletişim aracı. Hani teknoloji olayı işte İtalyan'ın sosyal medyadan verdiği mesajı görüyorsun Beşiktaş'ın resmi hesabından. Yani taraftarla o bağ yakalayabilmiş durumda tamamen. Akdeniz iklimi insanı. Yani iyi de anlaşıyoruz. Yani hani çok net bir şekilde işte Montella gibi, Italiano gibi, işte Jakilovic gibi, işte Trabzonspor'un şimdi getirdiği Thomas Rice. Yani bu hocaların bir ortak bir özelliği var. Yani belli çok güçlü iletişimleri var. Bu da başarıyı getiriyor. Zaten Rice'ın yani nasıl bu Samsun'daki başarısını elde ettiğini hepimiz biliyoruz. Gittikten sonra Samsun Spor'un geldiği durum ortada. Bence şimdi Trabzonspor'da ayağa kaldıracak. Ve bu tarz hocalar için şunu da söylemek lazım. Yani yabancı hocalar demek illa çok yüksek ekonomiler demek değil. Aynısı İtalyano için de geçerli. Fatih Tekke camianın evladı, Trabzonspor'un evladı. Tamam 3 milyon euro alıyor yılda. Ama Thomas Rice'a bakıyorsun mesela. 1 milyon euro alacak ve 500 bin euroluk sözleşme fesih maddesinin kendi takımından da kendi maaşından kesilmesini istiyor. Bu tarz fedakarlıklar da yapılıyor. Yani gerçekten bence hem İtalyano için hem Beşiktaş için hem Serdar Adalı için daha güzel günler Beşiktaş'ta göreceğiz gibi geliyor. Kadronun elbette ufak tefek eksikleri var bence. Hani bunları da Ocak ayında mutlaka tamamlayacaklardır diye düşünüyorum.
1: Peki bir diğer taraftan da şu olay benim sinirimi çok bozuyor. Yani bir mesaj daha gelmiş ama genel olarak gördüğüm bir konu bu. Ya bu Türkiye'de rakip küçümseme olayı ne zaman başladı? Yani işte Galatasaray gider, Juventus'u yener, tarihin en kötüsü. Liverpool'u yener, tarihin en kötüsü. Ya arkadaşlar bizim hiçbir takımımız Real Madrid değil. Manchester City değil, Paris Saint Germain değil. Böyle takımlar olsalardı evet rakip küçümseyebilirdiniz. Ama böyle bir şey yok. Yani Marsilya mesela dinleyicimizin savuşu. Ya Marsilya kendi liginde 13. zaten 12. sırada. İşte neyi büyütüyorsunuz demiş. Bakıyorum dinleyicimizin profil fotoğrafında Fenerbahçe emblemi var. Mesela ya ilk 4 haftayla lig mi değerlendirilir? Onu geçtim. İlk 4 haftayla ligi değerlendiriyorsanız eğer siz kendi kulübünüzü de küçümsemiş olmuyor musunuz? 11. sırada değil mi Fenerbahçe?
0: Yani kesinlikle katılıyorum. Bu arada hani ilk 4 haftayla bence gayet lig değerlendirilebilir. Yani bir şekilde sonuçta bir şeylerin sinyalidir. Yani Fenerbahçe geçen hafta 22 haftada geçen sene 22 haftada kaybettiği maç sayısını bu sene 2 haftada kaybettiyse bu gidişatla alakalı bir yol göstericidir. Ya da Beşiktaş senelerdir ligin başında, ligden kopuyorsa, taraftar mental olarak uzaklaşıyorsa ama bu sene müthiş bir birlik beraberlik varsa bu da bir yol göstericidir. Ya yani Marsilya'yı küçümsemek bile işte geçen sene Liverpool için dendi. İşte bu sene belki işte yani şu tarihinin en kötü lafından vazgeçmek lazım. Yani İsmail Hoca da kendisi de bu tuzağa aslında düştü Fenerbahçe'de. Yani sonuçta bunlar hakikaten iyi takımlar. Marsilya olsun, Roma olsun, Liverpool olsun. Yani şimdi Barcelona, PSG yani Galatasaray'ın rakipleri ya da Fenerbahçe'de Atletico, Liverpool. İşte Beşiktaş'ta Bayer Leverkusen. Bunların hepsi gerçekten çok yüksek takımlar. Herkes kendisi Avrupa mücadelesinde ve bu takımlar bize göre ekonomileri daha yüksek, daha futbol kültürü, Avrupa'nın 5 büyük ligi. Ya bu takımlara kazanmak, hele ki böyle kazanmak, Beşiktaş'ın dün kazandığı gibi, gerçekten çok çok değerli.
1: Mesela bir dinleyicimiz de demiş ki Marsilya 180 milyon kadro değeri var, o da şişirilmiş, gayet küçük, küçümsemek olarak düşünmeyin. E ne yapsın Beşiktaş peki, yenmesin mi Marsilya'yı, yani suçlu mu oldu şimdi? Beşiktaş 4 tane atınca Marsilya suçlu mu oldu? Ama siz de şunu kabul edin, ben de şunu söyledim zaten 100 kere söyledim, yani Fransa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptılar, iyi bir şekilde yakaladık Marsilya, yani daha iyi Marsilyalar oldu diye zaten burada dünyanın en iyi Marsilya karması var diyen bir Beşiktaş taraftarı da yok veya medyada böyle bir şey diyen de yok. Ama Beşiktaş'ın da nasıl zorluklar yaşayıp buraya geldiğini hatırlayın. Son 5 senedeki Beşiktaş'ı bir düşünün. Sonrasında bu Marsilya'nın karşısında böyle bir galibiyet alınca taraftarın neden bu kadar havaya girdiğini oradan zaten hesap edebilirsiniz. Bence çok da makul. Gerçekten çok şey yaşadı Beşiktaş taraftar. Çok kötü dönemler yaşadılar ve hani Marsilya küçümsemek bence haddimize değil diye düşünüyorum ve bunun yanı sıra bir de şöyle bir şey var, zorlu bir fikstürde Marsilya karşısında 4-1 3 puanla başlamak gerçekten kusursuz bir başlangıç. Yani Beşiktaş taraftarı galibiyete sevinmesinde ne yapsın?
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani senelerdir oluşan bu negatif havanın yani bu şekilde Avrupa galibiyetleriyle dağılması, bu şekilde Beşiktaş tarafı için yani yıldızlar gelmiş, keyifler yerinde. Hani bu hani bence küçümsenecek bir şey değil. İleriye dönük de bence çok yukarıdan verecek bir sinyal. Yani aşağı çekmeye gerek yok. Gerçekten çok değerli bir galibiyet bu. Hani evet eksikleri
1: bak,
0: olabilir.
1: Bir
0: evet,
1: dinleyicimiz de mesela demiş ki Özal Bey evet çok iyi hatırlatmış. Yani Lozan'a yenilen bir Beşiktaş vardı.
0: Tabii ki öyle. Yani hani ligde işte görüyoruz yani ne kadar erken kopma senelerce yani ilk haftalarda teknik direktör değiştirme Beşiktaş'ta son 5 senede 6 senede kaç kez oldu ki 4. hafta teknik direktörü bu denli bağlanmak, bu denli tezahürat. Bütün stad İtalyano diye inliyor. Ben Erzurum maçında sahadaydım yani. Dün yoktum ama işte hepimiz videolardan, televizyonlardan gördük. Yani çok çok değerli bence Beşiktaş'ta şu an yaşanan şeyler. Önder Özen'in yarattığı bu operasyon, Serdar Adan'ın Ocak ayından itibaren bence yaptığı doğru bir futbol aktı, doğru proje. Ben Beşiktaş'ta yaşananları çok değerli görüyorum.
1: Hamza Bey yazmış, Göksel'in dün maçı anlatırken Beşiktaş'ın Marsilya'yı yorduğunu söylediniz. Genelde Avrupa'da Türk takımları maçın belli bir yerinden sonra düşerdi demiş. Yani İtalyano ile değişen bir durum değil mi Yunus?
0: Hem İtalyano ile değişen bir durum hem de aslında genele baktığımızda evet bir Şampiyonlar Ligi müsabakası değil ama topun oyunda kalma süresi 61 dakika, hakem oyuna neredeyse hiç müdahale etmedi. Yani biz şimdi Sergen Hoca dönemi Beşiktaş'ından hatırlayalım. Sergen Hoca hepsini örnekliyordu. Yani Avrupa'da topun oyunda kalması çok fazla bizim ligimize çok az fiziken düşüyoruz. Aslında tam buraya gelen hani dinleyici olumu da tam bununla paralel. Beşiktaş'ın topun çok uzun süre sahada kaldığı bir maçta oyundan düşmedi. Oyundan düşmediği gibi de aynı şekilde rakibinde gerçekten yordu bitirdi. Taraftarıyla birlikte, seyircisiyle birlikte, kendisi oyun anlayışıyla birlikte. Bu gerçekten çok çok değerli. Uzun bir süre Avrupa sınavında 61 dakika topun oyunda kaldığı bir sürede bu denli iyi oynamak gerçekten çok çok değerli, çok kıymetli diye düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz de Barcelona da eski Barcelona değil, daha manyak bir şey oldular demiş. Gerçekten öyle. Onlar da iyi bir kadro yapılanmasıyla Hansi Flick önderliğinde bir toparlanma örneği gösterdi. Beşiktaş eğer bu verdiği açıkları Galatasaray, Trabzonspor'a verirse kevgire çevirirler Marsilya. Beceremedi geçişleri Ahmet'te göreceğiz Beşiktaş'ta. Tevhid Bey yazmış. Tevhid Bey, ama şöyle bir şey var Yunus, sezon başından beri şu mesajları görmüyor muyuz? Tamam, Kralov'u geçti Beşiktaş, bir de gitsin bakalım Litvanya'ya. Litvanya'yı geçti Beşiktaş, Žalgiris kötü takımdı zaten. Hadi bakalım bir yeni ligin yeni ekipleriyle bir karşılaşın da görelim. Onları geçti, Fenerbahçe Çorum'a benzemez. Fenerbahçe'yi geçti, o tek maçlık bir şeydi. Şurada göreceğiz, burada göreceğiz. Böyle böyle gidiyor Beşiktaş yani.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Yani Beşiktaş gerçekten hani şu an... Ya diyor ya, Ahmet maçında puan da kaybedilebilir. Olabilir yani. İşte Alanya maçı, defans maç mı? Hayır ama işte hava çok sıcak, Ağustos ayında oynamak dezavantaj vesaire oluyor. Yani hani ligde dediğim gibi uzun bir molasın. Avrupa'da da puanlar kaybedecek. Oyun ileri gidiyor. En değerli şey bu. Beşiktaş'ta oyun ileri gidiyor. Yani bu çok çok değerli. Bu nedenle ben Beşiktaş takımının şu an hani işte Çorum, Fenerbahçe, aynı şekilde Marsilya, yani bunların hiçbirisi basit maçlar değil. Aynı Çorum'a Galatasaray takıldı ligin ilk haftası. Son şampiyon açılış maçında alt ligden gelen bir takıma takıldı. Çorum'un ne kadar rahat yenilebilen bir takım olduğunu işte Beşiktaş bize gösterdi. Bu nedenle ben yani maç ya da yani rakipleri küçümseyerek ya da olduğundan büyük yücelterek bir yere getirmekten ziyade Beşiktaş'ın genel oyun anlayışını ve Beşiktaş'ın genel şu an yarattığı auraya bakmayı çok doğru buluyorum. Yani Beşiktaş doğru yolda, buna hiçbir şüphe yok.
1: Bir başka mesajla devam ediyoruz. Göksel'in Marsilya küçümsenmiyor aslında. Beşiktaş'ın iyi futbolunu görmek istemiyor bazı dinleyiciler. Ben Galatasaray taraftarı olarak şu an kendimizi en güçlü rakip olarak Beşiktaş'ı görüyorum. O yüzden Beşiktaş'ı Avrupa'da alkışlıyorum demiş dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de iyi yayınlar dilerim. Adım Turgay. Galatasaray haricinde bütün takımların 4 hafta aldığı puanlar ve oynadığı oyunla rakip bazında ölçülmemesi, değerlendirilmemesi gerek. Çünkü ilerideki oynanacak tarihlerde şunu diyeceksiniz. Ya biz daha ne konuşuyorduk? Nasıl bir giriş yapıldı? Neye nasıl bir durum oldu? Marsilya'da Beşiktaş karşısında sadece ismi var. Hinamış bir tribün vardı. Öncesinde de Fenerbahçe galibiyeti, şu anda her şey yolunda gidiyor. Dilerim ki böyle de gider demiş Beşiktaş için bir dinleyicimiz.
0: Ya Beşiktaş'ta gerçekten Fenerbahçe maçı sonrasındaki taraftar atmosferini Erzurum maçında çok fazla görmek mümkündü. Yani taraftar gerçekten inanılmaz derecede keyifli, inanılmaz yüksek bir Erzurum maçı yaşadı. Çok maça erkenden geldiler. İtalyano'ya çok büyük tezahüratlar vardı. Derbide gol atan Rıdvan için 100. maçıydı. Ekstra bir yani sevgi vardı. İşte zaten Poku'nun oyunu alınması için ilk maç için çok fazla destek vardı vesaire. Nubelian takıma aşık durumda Beşiktaş taraftarı. Yani seneler sonra bu işin yeniden iyi gitmesinin taraftarla bütünleşmesi kadar olağan bir durum yok. Yani bence de Beşiktaş'ın şu anki güncel form durumlarına bakarsak, Trabzonspor'un beklentileri karşılayamadığını, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bu kaos ortamını konuşursak, işte Fenerbahçe'de bugün Oğuz Çetin'e yolların ayrılması konuşuluyor. Trabzonspor yeni hocasını getirdi ama çok ciddi yaralar aldı şu ana kadar. Yani ligde şampiyonluk yarışı hani Galatasaray ile Beşiktaş arasında şu an itibariyle geçmeye başladı zaten.
1: Bir dinleyicimiz, futbolu bilen herkes Beşiktaş'ın bu tempoyu ancak 11-12 hafta sürdüreceğini bilir demiş. Ama bence çok doğru bir söylem değil. Çünkü şundan dolayı, Şenol Güneş'le Beşiktaş'ın şampiyonluk yaşadığı o Mario Gomez'le sezonda Beşiktaş o tempoyu 34 hafta sürdürmedi mi?
0: Ya burada aslında birazcık hani bence şöyle bir niyet okumak tabii ki istemiyorum ama Beşiktaş'ın nefesi bir yerde kesilir demek isteniyor. Biraz futbol olarak okumaktan ziyade hani Beşiktaş'ın senelerdir süre gelen başarısızlık kendisinden dolayı hani bir yerde yine olmayacak diye düşünülüyor. Hani şu tıpkı hani birazcık psikolojik olarak çok Mayıs ayında Galatasaray'la kafa kafaya girmek çok iyi değildir den yola çıkan bir şey belki ama
1: çok haklı bir düşünce
0: bence Beşiktaş
1: aslında.
0: İyi gidiyor.
1: Yani ben de öyle düşünürdüm ama farklı bir görüntü var yani. Hani Beşiktaş elle tutulur bir şeyler gösteriyor ki bu düşünceye gidiyoruz. Mesela ya Vlahovic ya futbolla alakası kalmamıştı açıkçası. Kafası çok başka yerlerdeydi ve Ya dün gördüğüm Vlahovic bambaşka bir role bürünmüş. Öyle bir bağlantı oyuncusu haline gelmiş ki şaşırdım kaldım. Ya Beşiktaş'ın yedek sol kanadı İlhan Fakılı ya Süper Lig'de gerçekten her takımda sol kanatta görev alabilecek şekilde oynuyor. Onun haricinde sonradan oyuna dahil olan isimlere bak. Poku, Yanguo yani nasıl istekli oynuyorlar ki Poku 11'e de adapte edilecek. Černi'den beklenmedik bir katkı almaya başladı Beşiktaş. Tamamen kafasından silmeye başlamıştı. Olaytan örneği var zaten burada. İnanılmaz bir performans gösteriyor. Yani elle tutulur bir şeyler görmesek neden zaten Beşiktaş'ı övelim değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani Beşiktaş'ta senin de söylediğin gibi elle tutulur, gözle görülür. Çok fazla gelişme var. Yani 11-12 hafta daha gider gitmez. Hani kesintisiz gitmeyebilir dediğim gibi. Yani bu hafta bunları konuşurken hemen şu an Ahmet Spor maçında puan kaybedebilirler. Ama bir şeylerin iyiye gittiği milli takım madası öncesinde ya Beşiktaş'ın son 5 yılda 6 yılda bu ilk milli araya iyi gidebildiği dönem yok. Dört büyüklerden bir tanesi teknik direktör değiştirdi. Diğeri de değiştirmenin ucundan döndü. Bu hafta Eyüp maçında bir puan kaybolursa diğeri de değiştirecek. Ama diğer tarafta teknik direktörüne hani çok ciddi bağlılığı olan, oyuncuların dediğim gibi çok ciddi bağlılığı olan, yedekten gelen oyuncuları da çok kaliteli olan, işte Ok gibi, Poku gibi, yani İlhan zaten saymıyorum bile muazzam oynuyor. İşte Trossard yokken bile Avrupa'da çok büyük bir sınavı çok rahat geçen, Orkun gibi, Salih gibi değerleri olan, milli oyuncular olan bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Yani Beşiktaş'ta her şey iyi gidiyor. Yani hani negatif yorum bence yapmamak lazım. Bunu sürdürebilmek ya da bu süreci devam ettirebilmek de elbette İtalyanlı'nın ve mevcut yönetimin bir sınavı. Ama bana sorarsan hani iyi devam edecek gibi duruyor Beşiktaş.
1: Abi İlhan'da Frank Ribery'nin ilk geldiği hal, Galatasaray'a geldiği hal aklıma geldi. Sorar mısın demiş bir dinleyicimiz.
0: Andırıyor tabii. Yani hani çünkü net bir şekilde ayakları yere sağlam basıp hani uzun vadede katkı verebileceğini ya da yedekten girdiği anda bile önünde çünkü Trossard olduğu için söylüyorum. Yani çok ciddi bir forma rekabetine girmesi bence uzun vadede mümkün değil. Yani İlhan Beşiktaş'ın gol problemi yaşayıp kenardan geldiği her an rakip takımın hem teknik direktörünü hem oyuncularını tedirgin edecek bir seviyede.
1: Daha Poku ve Miretti devreye girmedi diyen bir dinleyicimiz var. Bir başka dinleyicimiz Mesut Bey yazmış. Mesut Bey diyor ki Jankat için erken mi henüz milli takım için diyor.
0: Ya bence erken. Ya bence erken ki hani Vincenzo Montella büyük takımlara yolu kesişmiş kaleciler için hep şunu referans alıyor. Oynatılma süresi. Hani bunu bir tek Mert Günok'ta çok kayda değer bir şekilde esnetti. O da hep söylediğimiz o Euro 2024 ruhuydu. Bence oradaki ama çoksa Fenerbahçe'ye geldikten sonraki performansı Mert'in hani milli takım hak eder bir seviyede bence değildi ama Beşiktaş'taki performansı ve milli takım gerçekten o şekildeydi. Hani Jankat için hani uzun vadede mutlaka şans bulacaktır. Özellikle Berke krizi devam ettiği sürece yoksa hani Berke Altay Uğurcan ikilisi zaten bir 5 sene daha götürebilir ama Berke krizi devam ettiği sürece mutlaka Jankat'a da fırsat gelecektir diye düşünüyorum.
1: Okan Kocuk bu sene ne verdi de milli takıma girdi? İrfan Can Eğribayat yok demiş bir dinleyicimiz.
0: Ya İrfan Can çok iyi bir açılış yaptı. Gerçekten iki maçta da maçın adamı seçerek Defensi Fenerbahçe maçı. Diğer maçta penaltılar kurtardı zaten. Ama az önce söylediğim şey işte Okan senelerdir daimi oynama alışkanlığı olan bir kaleci. Ama İrfan Can Eğribayat bu sene Gençler Birliği'nde buna erişiyor. Fenerbahçe'de yıllardır yedek durumdaydı. Kendi oynamasına çok önem veriyor. Büyük takımdan geliyorsa eğer. İrfan Can Eğribayat'ın bu yüzden kenarda kaldığını düşünüyorum. Bunun en büyük problemlerinden birinde Semih Kılıçsoy yaşamıştı. Kendi takımında oynamadığı için. Montella bunlara önem veren bir hoca. Bu nedenle Okan tercihini kullandığını düşünüyorum.
1: Bir başka dinleyicimiz iyi yayınlar. Bu sene Cengiz Ünder'in senesi olacak inşallah. Çorum Spor'da Uğur Hoca başaracak diyor.
0: Ya şöyle geçen sene aslında sezonu iyi açtı. Sakatlık yaşadı. Cengiz'in en büyük problemi hem sakatlık hem de mental olarak çok erken kopuyor olması. Geçen sene Beşiktaş'ta da bunları yaşadı. Başakşehir maçından sonra yaşadığı sakatlık o maçta yaptıklarını unutturdu. Ben uzun vadede Cengiz Ünder'in tekrar ya belki Çorum da iyi bir sezon geçirebilir ama yani İstanbul takımlarının üç büyüklerine dönebilecek bir performans yaşayacağını zannetmiyorum.
1: Murat Bey yazmış, demiş ki hayırlı yayınlar, ben Fenerbahçe taraftarıyım, bir konuda taraftarımıza ve size katılamadım, özür diliyorum. Kerem Aktürkoğlu maçlarda dikkat ediyorsanız savunma arkasına, defans arkasına dipten kaçmalar yapıyor ama bunu gören bir oyun aklı yok Fenerbahçe'de. Kerem'e dikkat edin, savunma arkasına derin koşular yapıyor ama uzun top gelmiyor, demiş.
0: Abi bir yere kadar bu Kerem'i yumuşatan yorumları, Kerem'in hatalarını yumuşatan, hani aslında Kerem ne iyi, istekli gibi yorumları bir yere kadar anlayabilirim. Ama işte dün İlhan'ın oynadığı oyunu görene kadar. Yani hücum oyuncusu, Fenerbahçe'nin sol ön oyuncusu, Galatasaray'ın sol ön oyuncusu, Beşiktaş'ın sol ön oyuncusu skor üretmek zorunda. Yani Kerem'de gol yok, asist yok, sürekli bir mücadele var, sürekli bir ön alan baskısı var, sürekli bir pres var, sürekli bir atılan koşu var. Yani gol atacak, asist yapacak. Maç bu şekilde kazanılıyor. Yani Kerem bu konularda çok etkisiz. Bu sebeple niyeti bir yere kadar, evet Fenerbahçe işte az önce İrfan Can'da eleştirdiğim kadar Kerem'de eleştirmememiz sebebi o. Ama artık bir yerde skor üretmeye başlaması lazım Kerem Aktürkoğlu'nun. Sürekli zayıf vuruşlar, sürekli cılız asist denemeleri, yani sürekli ikinci çalımı atamadan top kaybetmek. Yani bir yere kadar bu nedenle hücum oyuncusunun bir numaralı işi gol üretmek. Savunma arkasına koşu atmıyorlarsa, dün İlhan'ın yaptığı gibi orta sahadan topu alıp iki kişiyi geçip ver kaç yapıp gol atacaksın. Bunu yapabilen çünkü rakiplerinde oyuncular var.
1: Peki. Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

sizlerden gelen mesajlarla devam edelim programımızın son bölümünde. Şöyle bir önümdeki sistemde bir kapanma oldu, onu tekrar açıyorum.

0: Evet, sistemi açtım. Şimdi sizlerden gelen mesajları da okuyup programı noktalayacağız. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak Karakartal'la gurur duyuyorum. Çıkış arayan, bu yüzden de mental olarak kendini iyi hazırlamış, canını dişine takmış bir Marsilya'yı dağıttığı için diyor Eyüp Bey. Kerem Galatasaray'da 3 sene çift hane gol asist oynamış, Benfica'da da. Aynı şekilde sorunu sadece onda aramak yanlış diyor Gökhan Bey. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Bu sene Beşiktaş olur, gelecek sene Fenerbahçe olur. Şampiyon belli, ikinci kim olacak demiş bir dinleyicimiz. Mert Müldür'ün yerine yedek bir sağ bek kim olabilir sizce diyor dinleyicimiz. İyi yayınlar, bu mesajı okuduk. Biz Galatasaraylı olarak 3-4 gollü galibiyet bekliyordum. Gurur duydum bir Galatasaraylı olarak. Tribünler harikaydı. Herkes maça odaklıydı. Kimsenin elinde telefonla çekim yaptığını görmedik. Hatta bir ara Vlahovic tribünleri seyrediyordu. Galibiyetin mimarı tribün, sonra teknik direktör ve futbolculardı diyor dinleyicimiz. İsmini de okuyalım hemen, İsmail Bey. Selamlar Göksel'in. Ben Yunus Aydın'ı seviyorum ama şahsen bir eleştirim olacak. Lütfen kulaktan dolma haberlerle bize bilgi vermesin. İlhan Fakalı için 200 bin euro alıyor dedi. Doğru değil. Bugün yayınınızda başka biri 600 bin euro alıyor dedi. Ben mali olayları bilmem. İkisinden birisi yanılıyordur ki, çünkü böyle bir şey olmasa farklı şeyler söylenmez ama dediğim gibi mali olaylardan çok anlamam. Hangisi doğru söylüyor bilmiyorum o yüzden. Abi Altay Bayındır yeni kulübünde süre almadı. Eski kulübünde zaten bütün fırsatları çok kötü değerlendirdi. Neden milli takıma davet ediliyor demiş bir dinleyicimiz. Yedek kaleci olarak tecrübesi olduğu için kimi davet edecekler ki başka? Peki, selam Ankara'dan Aydın ben. Beşiktaş iyi futbol sergiledikçe Fenerbahçe'nin defoları ortaya çıkıyor. Yönetim ve teknik heyetin bu mesajları iyi anlaması lazım demiş dinleyicimiz. Olaytan'ı Göztepe'deyken de takip ediyordum. Stoylov'un nasıl yedek bıraktığını anlamıyordum demiş bir başka dinleyicimiz. Peki, ben Göksel'in Çağrı Saraç, sizlerle birlikteydim Ortaya Karışık programında. Saat 18'de yeniden birlikte olacağız efendim. O zamana dek içeriklerimiz sizlerle.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık sona erdi.
2: Reklam.

0: Seyircisi. İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor, dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Kim ne dedi?
8: Sansürsüz Spor'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün İrfan 25 ile birlikteyiz. Abi hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
8: Nasılsın abi?
9: İyiyim, sen nasılsın?
8: İyiyim abi ben de. Fenerbahçe'de gündem yine sıcak abi. Hiç bitmiyor gündem. Eyüp maçı var önümüzde. Eyüp maçını kaybederse yine problemleri olacak gibi. Milli ara var. Nasıl değerlendirecek Fenerbahçe bu milli arayı abi? Eyüp maçını kazanırsa veya kaybederse. Sonrasında diğer konulara da geçeriz.
9: Olumsuz düşünmeyelim. Kazanacak diye düşünelim.
8: Hep olumlu düşünüyoruz abi. Olumsuz düşünelim bakalım nasıl.
9: Ben şöyle söyleyeyim. Tabii teknik heyet konusunda şu anda Sayın Hazretlerim ifade ettiği gibi Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin şu anda bir teknik direktör arayışı da yok. Burada da Sayın Hazretlerim yine ifade ettiği gibi İsmail Kartal ben gidiyorum diyene kadar da İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında.
8: Oraya geliriz abi az
9: önce. Şöyle söyleyeyim. Eyüp Spor maçında olumsuz bir sonuç alırsa tabii bunun yansımaları farklı olur. Ama Fenerbahçe Eyüp Spor maçını kazanarak, tek hedef Eyüp Spor maçını kazanıp milli araya 3 puanla girmek ve milli arada da yaraları sarmak. Tabii milli ara Fenerbahçe adına belki de yani bundan en fazla yararlanacak kulüplerden bir tanesi olacaktır. Çünkü hem Asensio'nun %100 hazır hale gelmesi sağlanacak bu milli arada. %100 hazır hale gelecek. Hem milli arada Mert Hakan Yandaş cezası sona eriyor. O da takıma dahil olacak. Diğer taraftan işte Gendouzi, Kante gibi tüm maçlarda forma giyen oyuncular dinlenme imkanı bulacak. Bu açıdan milli ara Fenerbahçe için çok önem arz ediyor. Eyüp Spor maçında da tek hedef kazanmak. Şu anda bir teknik direktör arayışı yok. Herhangi bir şekilde de yönetim cephesinde de yani Eyüp Spor maçının olumsuz sonuçlanırsa biz böyle hareket ederiz diye bir plan da program da düşünce de yok. Dolayısıyla tek hedef şu anda Eyüp Spor maçını kazanmak ve kazanıp ondan sonra milli araya girmek.
8: Şimdi Eyüp maçında Asensio kadroda olacak. Fenerbahçe açıkladı. Bu maçta oynamasını bekliyor musun abi? İşler özellikle kötü giderse mesela 60. dakika maç 0-0 veya 1-0. Taraftar isteyecektir Asensio'yu. Yaşandı bu çünkü.
9: Asensio şu anda sakatlığını atlattı. Takımla birlikte çalışmalara başladı. Zaten diz sakatlığı bölgesi de adalesinde bir sakatlık söz konusuydu. Onunla ilgili tedavi sürecini tamamladı. Birkaç kez aslında antrenman çıktı ama Asensio da şunu istiyor. Asensio %100 hazır hale gelmedikten sonra oynamak istemiyor. Geçen sezon sakatlığı tam iyileşmeden Galatasaray derbisinde de forma giymişti. Orada bir daha sakatlığı biraz nüksetmişti. Ondan dolayı daha uzun süreli tedavi süreci geçirdi ve sahalardan uzak kaldı.

0: Yapmadı. Günde çift bireysel antrenmanla hazırlandı. O da kısa süre içerisinde sahalara dönmek istiyor. Sahalara dönmek için sabırsızlanıyor ve sabah akşam bireysel antrenman kendisi için hazırlanan özel programı uygulayarak bu süreci geçirdi. Gençspor maçında kadroda olacak ama ben oynamasını beklemiyorum. Eğer Fenerbahçe skoru rahat bir skor elde ederse Asensio'nun ben yedek kulübesine riske edilmesini beklemiyorum. Ama diğer taraftan eğer olumsuz bir sonuç olsa belki 60. dakikadan sonra ya da son 20 dakika, son 15 dakika oyuna dahil edilebilir. Şu anda oynamasında herhangi bir sakınca yok.
1: Peki taraftar tepkisi olur mu şeyde? Kötü sonuç olursa 60-70'te
0: Ya
1: ortalama.
0: şöyle söyleyeyim, kötü sonuç
1: %100
0: olursa
1: hazır değil dedin ya abi. %100 hazır değilse oynamak istemez belki
0: %100
1: Asensio.
0: hazır değil, şöyle söyleyeyim, yani şöyle söyleyeyim, oyuncu uzun süredir zaten uzak, yani belli bir süredir sahalardan uzak. Şimdi sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncunun direkt ilk 11 başladığında belli bir performans alamazsın. Yani diğerisi gibi mesela sakatlıktan uzun süre sakatlık yaşayan bir oyuncu sakatlığını atlatıp takımla birlikte çalışmalara başladığında zaten sağlık heyeti diyebilir ki teknik hep bu 15 dakika oynayabilir, 30 dakika oynayabilir. Yani bu zaten oynama süresi kademe olarak artacaktır.
1: Bir de uzun sürdü Asensio'nun
0: Zaten
1: sakatlığı.
0: milli arada da %100 hazır hale gelecektir. Yani %100 hazır hale, şimdi şu anda da oynatabilirsin. Yani ilk 11 başlar ama
1: Ama
0: belki
1: risk.
0: 55'e risk alma olur. Yani risk alma ihtimali söz
1: Yani
0: konusudur.
1: Eyüp maçına da bu risk alınır mı bilmiyorum. Tabii
0: Yok,
1: Fenerbahçe
0: yani şu
1: işten iyi
0: anda
1: gitmediği
0: şöyle
1: için
0: söyleyeyim.
1: sıkıntı ama.
0: Yok, zannetmiyorum. Ben orada tabii hocanın da bir rotasyon yapmasını bekliyorum Eyüpspor maçında. Yani hem orta saha kurgusunda bir değişiklik yapması, belki çift forvete dönmesi veya üçlü 4-3-3 gibi bir sistemde sahada yer almasını bekliyorum
1: Rotasyon
0: yani.
1: mu yoksa bazı oyunculara kesik atmak gibi mi abi?
0: Rotasyon diyelim. Yani bazı oyuncular, şöyle söyleyeyim. Ben mesela, benim beklentim en azından Semedo'nun tekrar 11'de başlaması, Kerem'in yerine Oğuz'un oynaması, ya da Nene'nin oynaması. Nene Oğuz ikisini de aynı anda 11'de görebiliriz. Diğerde de Vedat Muriç için 11'de başlaması, Lukaku'nun yedek soyunması. Ama Lukaku'nun çift forvet oynama ihtimali de söz konusu olabilir. İkili çift forvete de çıkabilir. Lukaku-Vedat ikilisini de değerlendirebilir. Klimut 10 numaraya çekebilir. Yani değişik bir rotasyonla hocanın sahaya çıkmasını bekliyorum. Burada bir aslında zaten teknik direktör İsmail Kartal'ın en fazla eleştirdiği konulardan bir tanesi, özellikle Gaziantep beraberliğinde gole ihtiyacı olduğu dakikalarda yine benzer değişiklikler yapmasıydı. Kanatın çıkması, kanat alması, orta sahanın çıkması, orta saha alması, işte forvet çıkması, forvet alması. Ama
1: Ekstra hiçbir şey denemiyor abi
0: ekstra bir şey
1: orada.
0: denemedi. Yani bir oyun şablonunda değişiklik yapıp, yani bir üçlüye dönüp forvet ikilemedi. Yani savunmadan bir oyuncu çıkartıp orta sahayı kalabalıklaştırmak ya da forveti, hücum hattını kalabalıklaştırmak gibi bir düşünceye sahip olmadı. Mesela Lukaku çıktı, bu Vedat gitti. Ve Vedat'la Lukaku'nun birlikte oynadığı, son dakikalarda, son 20 dakikada birlikte oynadığı bir dizilişi görmedik. Veya Greenwood'u 10 numaraya çekerek, Greenwood'un o kanatlarda geriye çok fazla top gelip top çok fazla geriye gelmesi, o alanı çok kanat boyunca o alanı kullanması, onun da hücumdaki verimliliğini azaltıyor. Çünkü çok geniş bir süreçte oynuyor ve o ceza sahası çevresinden uzaklaştıkça onun verimliliği de azalıyor. Dolayısıyla Greenwood'un 10 numaraya çekildiği bir dizilişte de görmedik yani. Burada hocanın farklı opsiyonlar denemesi gerekiyor. Biz İsmail
1: Neden
0: Kartal'ı
1: denemiyor abi sence? Cesaret
0: bilmiyorum.
1: mi edemiyor?
0: Bence biraz süreç üzerinde büyük baskı var ya, o da belki kaybetmekten de korkmuş olabilir Gaziantep
1: Abi
0: mücadelesinde. Yani
1: ama hiç böyle
0: çünkü şu
1: kaybetmekten korkmuş gibi bir görüntüsü yoktu ya sanki
0: Bartu
1: dedim de.
0: değişikliğinin, hani İsmail çıkıp Bartu'nun girmesine farklı, yani ne anlamı var? Zaten gole ihtiyacım var.
1: Topu işte
0: Orta
1: biraz daha
0: saha
1: iyi
0: giriyor,
1: kullanıyor.
0: orta saha çıkıyor. Yani Bartu yerine Nene'yi mesela değerlendirmeyi düşünmedi. Çünkü Nene 47 maçta 12 gol, 10 asist yapmış, 22 gole katkı sağlamış bir oyuncu.
1: Onu
0: Ama
1: hiç düşünmüyor.
0: bu sezon hiç 11 oynamadı. Hiçbir maçta 11 çıkmadı Nene. Sezon başında sakatlığını atlattı. Tam sezon başı kampını kaçırdı sakatlığı nedeniyle, ama ondan sonraki süreçte takımla birlikte uzun süredir çalışmalar devam ediyor. Bazı maçlarda sonradan oyuna dahil oldu ama Nene'nin 11 oynadığı bir maçı görmedik. Yani bu teknik heyetin aslında başarı noktası da burada, yedek kulübesindeki oyuncularını da hazır hale getirmek, onları da bu kadro rekabeti içerisinde tutmak gerekiyor. Nene'den fazlası faydalanması gerekiyor. Geçen sezon Nene Fenerbahçe'ye çok kritik maçlarda çok kritik puanlar kazandırdı. Ama İsmail Hoca onu İrfan Can Kahveci'ye verdiği şansı mesela Nene'ye tanımıyor. Nene'ye vermedi o şansı. Yani Oğuz Aydın'ı sağa çekip bir Nene'yi solda değerlendirebileceği bir kanat dizilimi de olabilir. Yani Kerem konusunda ısrar etmenin Kerem'e de faydası yok. Fenerbahçe'ye de faydası yok. Kerem'i de kaybediyorsun bu sefer. Çünkü oyuncu performans veremiyor, performans vermek istiyor, işte hücum bölgesinde hatalar yapıyor.

0: Dolayısıyla taraftarın da tepkisini çekiyor. Yani biraz Kerem'i de dinlendir bu bölgede. Formda Oğuz varken Kerem'in performansı düşük. Onu değerlendir. Nereyi değerlendir? Ama bir
1: Oğuz'a
0: de bunu
1: güvenmiyor olabilir mi? Abi
0: ben
1: Oğuz şöyle
0: zannetmiyorum.
1: 2-3
0: O...
1: maçı iyi oynuyor, sonrasında yok ortada.
0: Ama şöyle söyleyeyim, sen bu oyuncuyu sürekli oynatırsan bir verim alırsın. Yani tamam, her maçta da %100 performans sergileyemez bir futbolcu. Şimdi Oğuz Aydın Kerem'in Konya Spor maçındaki beyin sarsıntısını geçirmesinin ardından iki maçta mükemmele yakın bir performans sergiledi.
1: Evet, çok iyiydi.
0: Çok iyi performans sergiledi. Takımın en iyilerindeydi. Ya şimdi tamam, bir maç dinlendirin, bir öteki maçta yine değerlendir Oğuz'u. Veya Bartu Elmas. Yani Roma maçında iyi performans gösterdi orta sahada. Sonra da sakat değilse niye mesela son 5 dakika alıyorsun? Roma maçında iyi performans ortaya koydu. Levent'i orta sahada denedin. Orada da Levent iyi performans sergiledi. Alternatif varsa Levent'i de deneyebilirdin. Yani 8 numarada illaki bir değişiklik yapacaksa. Ya bunların hiçbirisini hocanın değerlendirdiğini görmüyoruz. Burada da biraz tabii hocanın üzerinde bir baskı var. Bu baskı nedeniyle bence risk almaktan çekiniyor. Biz İsmail Hoca'ya hep 99 puanlık sezona şu diyorduk: A planını çok iyi uyguluyor Fenerbahçe. Bazıları da diyordu ki B planı yok Fenerbahçe'nin.
1: Ama
0: Şu
1: abi
0: anda
1: o...
0: Fenerbahçe'nin ne A planı var? A planı, yani İsmail Kartal'ın A planı düzgün bir şekilde işlemiyor ki Fenerbahçe'nin B planı düzgün bir şekilde işlesin.
1: O 99 puan topladığı sezonda oynamak istediği, oynatmak istediği oyuna uygun oyuncular vardı elinde. Yine
0: Hadi.
1: o oyunu oynatmak istiyor ya, o oyuncular yok.
0: Abi
1: Kerem
0: tek...
1: mesela ileride çok top kaybediyor. Başka oyuncuların bekin gittiğinde top kaybediyor. Sürekli geri koşman gerekiyor. Senin stoperlerin de sürekli geri koşabilecek stoperler de değil.
0: Zaten stoperlerde, iki stoperde önce Skriniar
1: Sıkıntı var herhalde teknik
0: Beşiktaş
1: ekipler
0: derbisi
1: arasında.
0: sonrası açıklama yaptı, eleştirdi. Ake'de Gaziantep maçı sonrası
1: Hızlı
0: çıktı.
1: oynamamız
0: Hızlı
1: gerekiyor diye.
0: oynamamız gerekiyor, yavaş oynuyoruz açıklamasını yaptı. Yani aslında oyuncular da taktik plan konusunda eleştirilerini artık kamu önünde açıklıyorlar, yapıyorlar. Şimdi Samandıra'da zaten aslında sorunun kaynağı Samandıra, ilacı da Samandıra'da. Yani oradaki ortam düzelirse Fenerbahçe de düzelir. Oradaki sorun düzelmezse Fenerbahçe de aynı şekilde devam eder. Oradaki sorun nedir? Teknik heyetle futbolcu arasındaki kopuk iletişimin daha iyi noktaya gelmez.
1: Aziz Yıldırım müdahale etmiyor mu buralara?
0: Aziz Yıldırım her şeye, Aziz Yıldırım'ın müdahale etmesini bekleyeceğiz. Teknik heyet ne işi? Yani teknik görevin takım başında kim var? Teknik heyet var.
1: Çözemiyor abi şu an problemi.
0: Teknik heyet de şimdi Aziz Yıldırım ne dedi? Ben görevde olduğum sürece bu takımın başında teknik direktör İsmail Kartal dedi. Bundan daha ciddi bir güvence olabilir mi? Yani İsmail Kartal'ın da bu saatten sonra yapılan eleştirilere, olumlu eleştirilere dikkate alıp diğer böyle hani diğer eleştirilere çok fazla önemsemeyip tamamen sahaya odaklanmalı. Fenerbahçe'nin oyunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmalı. Fenerbahçe'nin oyunu gelişmiyor. Aksine Fenerbahçe'nin oyunu geriye gidiyor. Yani bazı oyuncular sezona formda başlayan fiziksel kapasitesi yüksek oyuncuların da artık fiziksel kapasitesinin de düştüğünü görüyoruz. Yani Fenerbahçe'de yedek kulübesinden giren oyuncular oyuna katkı sağlayamıyor skor anlamında. Fenerbahçe'nin 66. dakikadan sonra golü yok bu kadar oynanan resmi maçta. Yani şu ana kadar 10 resmi,
1: Bu
0: 11 resmi
1: tesadüf mü abi sence?
0: tesadüf, hadi bir, diyelim bir maç tesadüf, iki maç tesadüf, üç maç tesadüf, 10 maçta tesadüf olmaz ki. Yani 10-11 maçtır Fenerbahçe 66. dakikadan sonra golü yok Fenerbahçe. Ya Gaziantep maçını izliyoruz. Gaziantep maçında işte Greenwood'un vurduğu serbest vuruştan sonra Fenerbahçe'nin son 20 dakikada çok organize bir hata yok. Tehlikeli bir hata yok. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmesi gerekiyor. Oyunun geliştirmesi için de teknik heyetin antrenmanlarda demek ki daha fazla çalışması gerekiyor. Takımın fiziksel seviyesinin istenilen düzeyde olmadığı ortada net bir şekilde. Fenerbahçe çünkü oyunun belli kısımlarında fiziksel olarak düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla o zaman oyunculara da fiziksel anlamda istenilen seviyeye gelmesi gerekiyor. Bunun için ne olacaktır? Bunun için aslında diyor az önce yönetim müdahale etmiyor mu diye. Milli arada bence teknik heyette gerekli müdahaleler yapılacak ve teknik heyet güçlendirilecek. Yani
1: Takviye
0: oraya
1: mi olacak?
0: teknik heyete yeni isimler katılacak. Eğer İsmail Kartal devam ettiği takdirde.
1: Milli aranın sen iyi geleceğini düşünüyorsun Fenerbahçe. Ama çok fazla oyuncu da şeye gidiyor. Milli takıma
0: Yok,
1: gidiyor.
0: birçok oyuncu
1: Nasıl
0: aslında
1: antrenman
0: ana
1: yapacak ki?
0: omurga duruyor. Ederson gitmeyecek herhalde milli takıma.
1: Hakem
0: Aşil
1: gidecek.
0: Biram gitmiyor. Levent gitmiyor. Mert Müdür gider. Semedo Portekiz milli takımına gider. Orta sahada Kante Gendouzi kalıyor. Savunmada Skriniar Ake gider. Onlar gidiyorlar zaten. İsmail gider,
1: Eleştiri yapan oyuncular
0: Kerem
1: gidiyor.
0: gider, Oğuz da gider diye düşünüyorum milli takımda. Mert Günok kalıyor. O bir an Mert Günok da milli takıma veda etti. Onun veda etmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de genç kalecilerin önünü açmak. Normalde milli takım teknik direktörü Montella onu milli takıma davet etti.

0: Ama Mert Günok bu kararı, milli takıma veda etme kararını dünya şampiyonası sonrası almıştı ve bunu kararını açıklamayla da dile getirdi. Veda etmesinin en büyük nedeni genç kalecilerin önünü açmaktı. Bu anlamda da kendisine de milli takım sonrası zaten teşekkür etti. Bundan sonraki kariyerini de Fenerbahçe'de sürdürecek. Onun haricinde Lukaku milli takıma gitmeme ihtimali var Lukaku'nun. Yani Lukaku'nun da Belçika milli takımından izin istediği veya burada kalarak daha fazla hani takımla birlikte çalışayım, daha iyi seviye noktaya geleyim düşüncesinde olduğu da vurgulanıyor.
1: Milli takıma gitse çalışamayacak. Yükleme yapamayacaksın. Belki en
0: Tabii
1: azından
0: tabii
1: burada
0: burada
1: yapabilirsin
0: o
1: Lukaku'ya
0: yüzden milli
1: birazcık.
0: takımdan affın istediği yönde bilgiler var ama tabii onu da bekleyip göreceğiz. Vedat'ın da Kosova milli takımda 5-6 tane futbolcu ademiydi herhalde. O futbolcunun kadrodan çıkartılmaması halinde milli takıma gitmeyecekleri yönünde bir haber çıkmıştı Kosova basınında. Onu da bekleyip göreceğiz. Yani onun da tekrar bir şeyde kalma ihtimali söz konusu.
1: Lukaku demişken abi, Lukaku'nun performansı bu şekilde devam ederse, hazır olmazsa devre arasında bir ayrılık yaşanır mı?
0: Abi niye
1: Bekliyor
0: devre
1: musun?
0: arasında ayrılık yaşansın ki?
1: Performans
0: Devre
1: veremezse.
0: arasında belki Lukaku performansını artıracak. Ya da milli ara sonrası Lukaku artıracak. Önemli
1: İşte
0: olan
1: veremezse diyorum.
0: ama önemli olan Lukaku'ya uygun bir oyun anlayışı var mı Fenerbahçe'nin? Bence bunun sorulması gerekiyor. Bak Lukaku nasıl bir oyuncu? Ceza sahasında etkili olan, ceza sahasına topu taşırsan etkili olan bir oyuncu. Ama Lukaku ceza sahası çevresinde neredeyse yalnız kalıyor. Topu indiriyor, etrafında kimse yok. Gaziantep mücadelesinde bir iki tane böyle ara pası vardı. Hani gol pozisyonu oluşturan, pas başlangıçlarını oluşturan bir isimdi. Dolayısıyla Lukaku'ya uygun bir oyun anlayışının sahaya yansıması lazım Fenerbahçe. Ceza sahasında kalabalık olması lazım.
1: Topu
0: Rakibi
1: buluşturman gerekiyor onun da.
0: tabii, o mesela o indirecek veya onun etrafında oyuncu olacak. Şimdi oyuncu topu yakalıyor, indiriyor ama çevresinde kimse yok. Fenerbahçeli futbolcular uzakta. Şimdi ne yapsın Lukaku 3 oyuncu 5 oyuncu çalmayacak, gol mü atacak? Ama baskılı önde ceza sahasında birbirine yakın ve kalabalık bir oyuncu şeyle hücum anlayışı da sahaya da yer aldığında Lukaku da etkili performans sergileyecektir. Yani
1: Fenerbahçe
0: ben o
1: güç...
0: yüzden şimdiden devre arası döneminde şunlar gidecek, şu transferler yapılacak. Şu anda da Fenerbahçe'nin öyle söyleyeyim. Hani ayrılacak oyuncu anlamında bir şeyi yok şu anda. Bir hazırlığı yok yani.
1: Ya
0: Bu
1: dışarıdan
0: oyuncularla
1: bakınca
0: devam edecek.
1: birazcık hani
0: Ha bir
1: görüntüde kimin
0: U23 orta saha
1: gidebileceği belli gibi de.
0: bu devre arasında yapılırsa U23 orta saha transferi yapılır. Oraya da zaten Mimović kadroda ama Mimović Şampiyonlar Ligi kadrosunda değil, bu lig maçında da kadrodaydı. Kadroda değildi bu lig maçında, almamıştı. Ama Mimović'in gönderilip yerine bir U23 orta saha transferi yapılır devre arasında. Onun haricinde çok fazla bir değişiklik yapılmasını beklemiyorum.
1: Peki abi, Oğuz Çetin haberi vardı sabah, sözcü kaynaklı. Ben görünce senin haberini zannettim. Oğuz Çetin'le yollar ayrılacak tarzı.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Oğuz Çetin'in görevden ayrılma gibi bir durumu söz konusu değil. Oğuz Çetin görevinin başında ve görevine de devam edecek. Fenerbahçe'nin ne teknik direktör arayışı var ne de futbol direktör arayışı var. Bunu altını çizerek söyleyelim. Oğuz Çetin görevinin başında ve bu iddialarda görevden ayrılacağı iddialar, görevden alınacağı iddiaları da doğru değil. Sayın Aziz Yıldırım'la ve teknik direktör İsmail Kartal'la da iyi uyum içerisinde ilişkilerini sürdürüyorlar. Sayın futbol direktörü Oğuz Çetin'le İsmail Kartal arasında da herhangi bir sorun yok. Sayın Oğuz Çetin zaten büyük bölümde Can Bartu tesislerinde orada geçiriyor ve orada teknik heyetle beraber bu süreci, bu olumsuz süreci tersine çevirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yani söylenen haber doğru değil. Fenerbahçe'de Oğuz Çetin görevinin başında.
1: Ama çok fazla tepki var Oğuz Çetin'in. Bu tepkileri de
0: Olabilir.
1: haklı buluyor musun?
0: Şöyle
1: Ben haklı
0: söyleyeyim.
1: buluyorum
0: Yani
1: abi.
0: şöyle söyleyeyim. Şimdi bir Fenerbahçe'nin hangi transferleri yaptı Fenerbahçe? 5 transfer yaptı. Bir orta saha transferi yapmadı. Şimdi skorlar iyi gelmiş olsaydı herhangi bir şöyle söyleyeyim
1: Tartışma olmazdı.
0: tartışma olmazdı. Sadece orta saha transferi ya da sadece transfer yapılmadı diye Fenerbahçe, Gaziantep, Gençler Birliği, Beşiktaş maçlarını kaybetmedi. Yani buradaki kaybedilen puanları transfer yapılmamasına bağlayamayız.
1: Orada hoca seçimi de giriyor. Hoca
0: Burada
1: seçimi.
0: bence hocanın Fenerbahçe'nin iyi oyun anlayışıyla sahada yer alamaması, teknik heyetin sahaya sürdüğü 11 ve ondan sonra teknik heyetin yaptığı müdahaleler bence bu Fenerbahçe'nin puan kayıplarında etkili oldu. Yoksa orta saha kurgusunda yani orta sahaya yapılmayan bir oyuncu İşte veya Kanada başka bir transfer yapılmadı diye Fenerbahçe puan kaybetmedi. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin alternatif bir kadrosu var. Bu kadroda şampiyonluğa ulaşacak düzeyde ama iyi antrenman

0: yapılması lazım. İyi fiziksel anlamda oyuncuların seviyelerinin yükselmesi gerekiyor. Ve Samandıra'da takım ruhunun yeniden oluşturulması gerekiyor. Samandıra'daki sıkıntının teknik heyetle futbolcular arasında belki sorun var
1: Kesin
0: diyelim.
1: var abi, o belli
0: Ondan
1: zaten.
0: sonra şimdi bu sorunlar, ya bu şöyle söyleyeyim, teknik heyetle zaman zaman oyuncular arasında sorunlar yaşanabilir. Bu geçtiğimiz sezonlarda da yaşandı. Ama önemli olan o sorunu yönetebilmek, yaşanan krizleri yönetebilmek. Rakipler de yaşanmadı mı? Rakipler de futbolcular kendi oyuncular kendi aralarında kavga etti. Ama bunları çözmesini bildiler. Zaten teknik heyetin orada görev yapmasının en büyük nedeni orada o koltukta, Fenerbahçe koltuğunda oturuyorsa yaşanabilecek sorunlara çözüm bulabilme yeteneğinden dolayı orada oturuyor demektir. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın zaten bundan sonraki süreçte yapması gereken de bu. Samandıra'da yeniden bir takım ruhu oluşturabilmek, orada varsa gruplaşmaları engellemek ve birbiriyle yardımlaşan, birbirine destek veren bir grup oluşturmak ve teknik heyetiyle, futbolcusuyla hedefe odaklanması Fenerbahçe'nin. Bunu sağlaması lazım. Yani sorun Samandıra'da, ilacı da Samandıra'da.
1: Peki
0: Bunu çözecek olan da teknik direktör İsmail Kartal.
1: İsmail Kartal seçiminde Oğuz Çetin'in ne kadar etkisi var abi?
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
6: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteyim Ortaya Karışık programında ve motor sporlarıyla programımıza başlayacağız. Hattımızda sosyal medyada sporda strateji olarak da bildiğiniz İzzet Özcan olacak ve kendisiyle zaten sık sık bağlantı yapıyoruz. Radyolardan da tanıdığınız bir isim İzzet Özcan bizimle birlikte. İzzet hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
7: Nasılsın?
8: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
7: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Mutluyuz çünkü Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si için artık tarihler de belli oldu. 2027'de yani 1-3 Ekim yaklaşık tam bir yıl sonra bu heyecanı yaşayacağız. Tekrar İstanbul'da yaşayacağız. İlk olarak bununla başlayalım. Neler söylersin? Yani bu gelişmeyle ilgili zaten bildiğimiz gelişmeydi ama tarihin netleşmesi daha da heyecanlandırdı bizi. İşte biletler açıklanınca bir tık daha heyecanlanacağız. Yaklaştıkça böyle gidecek herhalde.
8: Öyle kesinlikle. Yani ilk dedikodular çıktığındaki konuşmalarımızdan bugüne kadar geldiğimizi düşünürsek, yani o zamanlarda da seninle program yapıyorduk. İlk dedikodular çıktığında ya olmaz belki. Sonra kesinleşti. Ne güzel, hadi bir tarih açıklansa da kendi programımızı, planımızı belirlesek diye. Şimdiden hani birçok Formula 1 sever bir yıl sonra ne yapacağını neredeyse biliyorlar. Bu bile aslında hani Formula 1'i ne kadar sevdiğimizi ve ne kadar gerçekten heyecanla beklediğimizi gösteren bir şey. Ülkecek de bence Formula 1'i giderek daha çok seviyoruz. Tabii bunun birçok farklı etkeni var ama motorsporların ülkemizde giderek daha yaygınlaşması, büyümesi, daha izlenilebilir ortamlara kavuşması diyelim belki de. Bunu sağladı. Son yıllardaki birkaç başarılı etkinliği de düşünürsek, özellikle son iki sezondur işte İstanbul Park Dünya Rally Cross Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyordu. O etkinliklerimiz çok söz getirdi. Özellikle sonuncusu tarihin en fazla izlenen Dünya Rally Cross Şampiyonası falan oldu yani. Ben eminim ki Formula 1 zamanında da yani seneye de çok başarılı bir etkinlik geçireceğiz burada. Formula 1 yönetimini de çok mutlu edeceğiz. 5 yıllık değil, belki çok daha uzun süreli bir delik başlıyor diye hissediyorum ben.
7: Ki bu cadde pistlerinin, sıkıcı yarışların artmasıyla birlikte pistimiz için avantajlı oldu. Çünkü zaten zorlu bir pist, açık pist, yani bir cadde pisti değiliz. Ya bu yüzden sevilen bir pistti zaten İstanbul Park. Tekrar takvime girmesiyle birlikte bu kadar sıkıcı yarışın olduğu pistlerin ardından ilaç gibi gelecek. Yani sadece Türk Formula 1 severlere değil, yani genel anlamda, global anlamda konuşuyorum.
8: Doğru söylüyorsun kesinlikle. Zaten global tarafta da birçok içerik üreticisinin söylediğine göre hani dönmesine en çok sevindikleri pist İstanbul. Birçok pilotun da burayı çok sevdiğini biliyoruz. İşte Hamilton, Alonso'nun burayı çok sevdiğini biliyoruz. Hatta bu hafta sonu bir Mazda etkinliği de var İstanbul'da. Hani sevenler varsa onu da yakından takip etmelerini tavsiye ederim. Kendisinin burayı ne kadar sevdiğini ve işte üst üste 3 kere kazandığını falan da hatırlatmakta fayda var. Ya pisti mi çok güzel. Eminim ben seneye de çok güzel bir yarış izleyeceğiz. Ama şu korkum var, sadece tek korkumu. Umarım fiyatlar çok erişilebilirliğin ucun ötesinde olmaz. Yani bilet satışları bir 5-6 ay sonra başlar diye tahmin ediyorum. Yani yarışa bir 5-6 ay kala başlar büyük ihtimalle. Umarım fiyatlar bizi üzmez o noktada.
7: Peki yani o tam ona değinecektim. Umarım ya herkes

0: gidebileceği bir şey olur. Çünkü ya ben bunu hep söylüyorum. Mesela şu tarzda tweetler falan da görüyorum. İşte ya Formula 1'i yerinden izlemek ne kadar mantıklı, bir şey anlamıyorsun falan şeklinde. Evet, gerçekten takibi çok zor ama olay o değil. Yani benim tüylerim diken diken olmuştu. O pit stop'taki sesler, ya daha araçların hazırlanışı antrenman seansı için. Ya otopark belki 2 kilometre ileride, oradan kulağına geliyor sesler. Sanki o araçları yanında müdahale ediliyor falan. Yani araçlar geçtikten sonra burnunuza gelen o kokular falan gerçekten herkesin tecrübe etmesi gereken bir şey. Yani birçok sporu yerinde izleme fırsatı buldum. Futbol olsun, işte Şampiyonlar Ligi finalini izledim. Manchester City'nin şampiyonluğunu izledim. Basketbolda Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Euro Lig, hepsini izledim. Teniste yani turnuvaları izledim. Yani buz hokeyi olur, hepsini izledim ama yani Formula 1'i tek geçerim ya. Tekrar Formula 1'i yerinden izlemek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum ya. Herkesin de ulaşması gereken bir şey bence bu. Bir de ülkemizde yapılıyorsa şu olmaz umarım İzzet. Şunu eklemek istiyorum dediklerine katılarak. Yani turistler için kolay gelebilecekleri ama ülkemizdeki insanlar için ya çok para harcayacakları ya da gidemeyecekleri bir etkinlik olmaz umarım.
1: Umarım. Tabii bu dediğinde şöyle bir ufak daha risk var. Birkaç şeyden bahsetmek gerekiyor bu noktada. Hani Formula 1 etkinliğinin nasıl düzenlendiği ve işte gelirlerin nasıl paylaşıldığı ile alakalı. Şu an hani sosyal medya platformlarında zaten 3 tane konuşulan fiyat var. Bunların bilet olmadığını oradan, yani zaten herkes söyledi de ben de söylemiş olayım. Onlar bir bilet değil, sadece erkenden Formula 1 tarafından satılan, doğrudan Liberty Media'nın kendisi tarafından satılan, yani paranın tamamının Formula 1'e gittiği, herhangi bir şekilde ülkemizde kalmadığı, VIP ayrıcalıklar için önden satın alabilme hakkını satın aldığınız bir durum şu an sosyal medyada da satışta olan değerler. Ve Formula 1 biraz böyle, biraz pahalı ve acımasız bir spor. Özellikle pist yönetiminin çok fazla para kazanamadığını söylemekte fayda var. Çünkü çok ciddi bir meblağ ödüyorsunuz Formula 1 için yarış düzenleyebilmek adına. Yani Formula 1 gelip size para vermiyor, biz orada gelip yarış düzenleyelim diye. Siz söylüyor, para veriyorsunuz Formula 1 gelsin burada yarış düzenlesin diye. Bir, bunun maliyetleri var. İkincisi bu bilet fiyatlarının tamamı da yine maalesef pist organizasyonda kalmıyor. Oradan da bir maliyet oluşuyor. Tüm bunları düşündüğümüzde ve içinde bulunduğumuz ekonomik şartları düşündüğümüzde valla aklıma gelen beni korkutuyor ama umarım ben haklı çıkarım. Dilimin ucuna getirmek istemiyorum şu an ama çok çok iyi şeyler beklememek gerekiyor belki de. O 2020-21 fiyatları çok iyiydi o döneme göre. Yine inşallah benzer değerlerde rakamlar görürüz. Gitmek isteyenin herkesin gidebileceği bir yarış olur. Benim henüz fırsatım olmadı. 2011 yılında çok heveslenmiştim gidebilmek adına, kendimi o zaman ayarlayabilmişim ama nasip olmadı. Formula 1'i yerinde izlemek, aslında her spor yerinde izlemek farklı bir deneyim, bambaşka bir mevzu televizyonda izlemekten. Evet, Formula 1'i belki televizyonda izlediğinizde her şeye hakim olduğunuzu düşünüyorsunuz ama gidip orada o sizin ses duymuyoruz diye düşündüğünüz sesi duymak, oradaki bütün o motor sporları atmosferini tatmak, işte dediğim gibi o araçların kokusu, garajlardan gelen kokular, oradaki senin televizyonda göremediğin ama pistte deneyimleyebildiğin pilotların ufak da olsa gösterdiği o agresiflik çok tatlı. Ya bundan 8 sene evvel yaptığım bir podcast içeriğinde bir abimle birlikte o Batı yarışına gitmişti o zamanlar. Hatırlarsınız, burada bizi dinleyenler de hatırlar belki. Ricardo ile Verstappen'in kaza yaptığı yarışa gitmişti. Anlattığı çok önemli bir şey var. Biz birinci turdan itibaren hangi tur kaza yapacaklar diye bekledik İzzet demişti. Yani biz bunu televizyondan anlayamıyoruz ama orada onlar izlerken o pilotların kafa hareketlerinden, araçlarını bir önceki tura göre koyduğu farklı noktadan birbirlerine dair ne kadar hırslı ve o kazanın geleceğini hissedebilme mevzusunu öyle anlatmıştı kendisi. Açıkçası bunu deneyimlemek için ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım göreceğiz, nasıl olacağını göreceğiz. Tabii bunun öncesinde tam neredeyse bir yıl kadar evvelinde yine deneyimlemek isteyenler için de ben ufaktan bir hatırlatma da yapayım. 6-8 Kasım tarihlerinde GT Grand Final İstanbul'da gerçekleşecek. O da dünyanın en prestijli motorspor organizasyonlarından birisi. hani bir formül

0: böyle bir yıl önceden bir hazırlık amaçlı insanlar onu da yakalamak isteyebilir.
1: Peki bu sezona dönecek olursak geçtiğimiz hafta Madrid'teydik. Nasıl değerlendirirsin Madrid'i, yeni bir pistti?
0: Abi keşke son yarış olsaydı. Bir 10 yıl daha bu Madrid'i izleyecek olmak, Madrid ringi izleyecek olmak şu andan bile huzursuz ediyor. Ne yalan söyleyeyim. Ya araçlar değişir, bundan 5 yıl sonra yarış keyfi falan değişir bilmiyorum belki ama ya, en azından seneye de çok kötü bir yarış izleyeceğiz. Neden böyle söylediğimi de ufak bir örnekle söylemek isterim. Bu sene Monaco'da 10 geçiş vardı, Madrid'de 4 geçiş izledik. Bunun 3'ünü Alonso yaptı herhalde. Şimdi böyle bir yarış izledik ve ben uyumamak için çok zor tuttum kendimi. Uyumamamı sağlayan tek şey de ya olur da bir güvenlik aracı çıkar da Leclerc birinci sıradayken pite girer de bir Ferrari olarak bir zafer görürüz diye bekledim açıkçası. O da olmayınca yarışın bir kısmından sonra kendi başka işlerime, yani arkada sanki radyo dinliyormuşum gibi davranmaya başladım yarışa. Leclerc pite girdiği anda sanki radyodan Sky Sports'u ya da işte FBT'yi dinliyormuşum gibi davranıp kendi başka işlerimi yaptım. Çok sıkıcı bir yarıştı. Pist olarak da bence günümüz mücadele şartlarına hiç uygun değil. Hani yeterli bir uzun düzlük yok. Bu düzlüklerin sonunda bir geçiş alanı yok. Pist çok dar. Ve daha üzücü olan şey şu. Tüm bunları, yani bu pistin eski bir pist de değil, yeni bir pist. Ve şu anki araç şartları, araçların koşulları, yani bütün regülasyonlar falan belliyken böyle bir pistin inşa edilmiş olması çok daha büyük bir fiyasko aslında. Çünkü ne göreceğini ne göreceğinizi biliyorsunuz siz. Diyorlar ki ya bu çamurlukta bu bina dikilmez diye anlatanlar var ama siz yine de o çamurluğa o bina yapıyormuşsunuz gibi bir durum var. Çok agresif bir örnek oldu belki ama daha rahat anlatabilmek adına. Bence çok kötü bir karar Madrid'in bu şekilde dizayn edilmiş olması. Burada birkaç yarış daha izleyecek olmamız da bence üzücü bir durum yani.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki Göksel'in tribünde izlemenin neredeyse asgari ücret olduğu, bilet fiyatlarını ancak televizyondan izleriz. Zengin sporu tribünden izlemek isteyenler için ancak açık alan belki alınabilir bilet olarak demiş Hakan Bey. Şunu ekleyeyim, ben de tam iyi hatırlattı Hakan Bey. Yani İzzet sen de ilk kez tecrübe edeceksin. Ya o fiyatlara göre sakın bilet almayın. Yani hani durumunuz varsa da gidip ya start tarafından alayım şeklinde hareket etmeyin. Ya da 8. virajı göreyim diye tek bir görüş açınız oluyor. Açık alan 3. Ben ya muhtemelen akreditasyonum olsa bile orada olacağım. Açık alan 3'e gideceğim. O kadar pişman olmuştum ki, o kadar sevmiştim ki. Yani serbestçe dolaşabileceğim bir alan düşün. Serbestçe dolaşıyorsun, arka evet. tarafından da araçlar geçiyor, ön tarafından da geçiyor ve görüş açın çok daha fazla. 2 virajı görebiliyorsun, hatta tercihen 3'e de çıkartabiliyorsun bunu daha uzaktan izleyeyim dersen ve en ucuz yerde açık alan 3'tü. O yüzden ben açık alan 3 derim, kamp sandalyeni götürüyorsun, atıyorsun oraya ve izleyebiliyorsun. Çok keyifli anlardı, benim favori yerim orasıydı. Hatta şöyle söyleyeyim, Pierre Gasly önümde spin atmıştı ve tuvalete giderken de Vettel silik lastiklere geçmişti bir anda. Pardon, silik lastikleri çıkartmıştı, normal lastiklere geçmişti. Intermediate'tan medium'a geçmişti. Sonra çuvallamıştı, böyle bir baktım Vettel'in arabası önüme doğru geliyor. Ben tuvalete giderken öyle bir olaydı yani hani çakılların arasında. Ya çok güzel bir yerde. O yüzden benim önerim açık alan 3 olur ki zaten bununla ilgili programlar yaparız. İstanbul GP yaklaştıkça sevgili İzzet'le de bir analiz yaparız ki kendisi de muhtemelen bu konu hakkında çok güzel içerikler hazırlayacaktır. Sporda strateji hesabından kendisini takip edebilirsiniz ama İzzet senin de aklında olsun, açık alan 3 benim favorim. Ya ben orada olacağım, gelen gelsin diyor.
0: Çok teşekkür ederim. Umarım orada görüşmek nasip olur Göksel'in. Zaten zaman geldikçe işte biletler açıklandığında vesaire hangi alan daha iyidir, hangi alanda izlemek daha keyifli olacaktır, fiyata göre en doğru tercih nedir? Ben dahil birçok insan bu alanda içerik yapacaktır. Bunu da takip etmekte fayda var. Bu konuda da paylaşım için teşekkür ederim ayrıca beni de dahil ettiğin için.
1: Peki haftaya şöyle bir baktığımızda Azerbaycan'da olacağız değil mi? Az önce de konuşmuştuk Azerbaycan'ın
0: evet, adını
1: anmıştık. Evet. Benim sevdiğim pistlerden birisi ama araçlar değiştikçe bu pist de sıkıcı olmaya başladı. İlk olarak pist yorumlarını almak isterim.
0: Evet, araçlar değiştikçe pist sıkıcı olmaya başladı ama ben şu anki araçlarla nasıl olabileceğini çok da kestiremiyorum. Biraz izlemek isterim çünkü özellikle 3. sektörün nasıl geçeceğini çok merak ediyorum ben. Şöyle bir durum yaşanabilir. 3. sektörün sonuna, yani start finish'in sonuna doğru geldiğimiz kısımda geçişe izin verip tekrardan hemen 1. sektördeki o uzun düzlüğün sonunda tekrardan geçmeye çalışan, hani bu sene başında Avustralya'da vesaire gördüğümüz bir yaklaşım görebiliriz orada. Çünkü şöyle, yani biliyoruz ki düzlüğün sonuna kadar bu araçların nefesi henüz yetmiyor. Biraz yavaşlamak zorunda kalıyorlar, acı bir şekilde bunu söylüyoruz ama. Ve tam gaz gidilen çok uzun bir mesafe var Bakü'nün, özellikle 3. sektöründe. Evet, iki tane çok net hız yön değişimi var ama bu yine de ayağınızı gazdan çekmemize sebep olan bir durum değil. Ve bu virajların, özellikle bu sondaki 3. sektördeki iki virajın biraz McLaren'e de ben işe fayda sağlayacağını düşünüyorum yarış içerisinde. Keyifli bir yarış izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben daha açık bir yarış bekliyorum Mazing'den. Daha fazla ihtimali söz konusu olduğu, özellikle 2. sektörün var olmasından dolayı burada Ferrari'nin de biraz daha kuvvetli gözükeceğini bekliyorum ben. Yine Verstappen de aç olacaktır. Açıkçası Russell'ın da evet çok iyi gitmiyor ama son iki yarıştır sanki biraz daha hevesi var gibi hissediyorum. Yarış pist üstünde biraz daha agresifleşmiş gibi geliyor bana. Yani Piastri kötü bir sezon geçiriyor ama bunu kenarda bırakırsak bir 6 isimlik bir galibiyet potası olduğunu düşünüyorum ben. 6 ismin bu yarış kazanmak için mücadeleye geleceğini düşünüyorum Bakü'ye ve sıralama turları Bakü adına hiç olmadığından daha önemli olacak. O yüzden güzel bir hafta bizi bekliyor. Yarışın cumartesi olduğunda hatırlatalım. Şimdi millet şey yapar, pazar günü bir anda açtığın televizyonu yok, yarış kalmasın insanlar ortalıkta. Yarış cumartesi günü koşulacak. Evet. Bu açıdan da ilginç. Bakalım tempo nasıl olacak. Alışkanlıklar normal üzerinden düşündüğümüzde kağıt üzerinde çok bir farkı olmaması lazım cumartesinden pazar aldığımızdan ama alışkanlıklar takımları da etkiler. Yıllardır devam eden bir alışkanlığında nasıl etkileri olacağını da görmüş olacağız.
1: Ya değişkenlik gösterebiliyor bu durumlar, özellikle Formula 1'de. Hatta pandemi sezonunu hatırlayalım. Belki Formula 1 tarihinin en iyi yarışlarından birisiydi. Türkiye'de koşulan yarıştan bahsediyorum. Hamilton'ın şampiyonluğunu ilan ettiği yarış. Orada öyle bir pist durumu vardı ki, hatırlarsam çarşamba günü de antrenman seansı yapmışlardı.
0: Evet, yani pistin yenilenmiş olması, o çok kaygan olan asfalt, bir de üzerine gelen yağmur. Hani siz asfalta çıkıyorsunuz, yere işte biraz aracın tutulmasını sağlamak adına debri bırakılıyor. İşte lastik aşınmaları başlıyor. Sonra gece bir anda tekrar pist temizleniyor ve yine aynı kayganlık. Yarış esnasında da başlayan bir yağmur. İnanılmaz bilinmez şartlar ve bu tabii keyif getiriyor peşinden. Evet. Gün değişikliği bu kadar önemli bir mevzu değil ama yine de alışkanlıkları değiştirmek her zaman etkili olur. Özellikle Formula 1 gibi strateji usulü ilerleyen bir sporda daha da önemli olacaktır.
1: Bizim pistimizle ilgili eleştireceğim tek konu var İzzet. Katılır mısın bilmiyorum ama pisti pazarlama olayını doğru yapamıyoruz. Şundan bahsediyorum. 8. viraj tamam, biliniyor, güzel ama ya bu virajlara aslında isimlendirme yapsak daha iyi olmaz mı diğer pistlerdeki gibi? Mesela yaşanan efsanevi sekanslar var aslında. Vettel-Weber kazası bu pistte oldu. Oraya onunla ilgili bir isim vermek mesela güzel bir strateji olmaz mıydı?
0: Bence çok iyi bir strateji olur. Yani düşünsene, 10. virajdan geçiyorsun, 11. viraj, 12. viraja doğru geliyorsun. Multi 21 düzlüğü falan diyoruz böyle.
1: Evet, yani, bu düzlüğü falan denilebilir işte. İç savaşla, kazayla alakalı bir şey denilebilir takım arkadaşıyla yapılan. Yani bir kelime bulunur oraya.
0: Çok daha keyifli olur. Ve aslında yani bizim açımızdan nedir? Hani her zaman Formula 1 ile ilgili konuştuğumuzda, pistleri falan konuştuğumuzda mesela Spa deyince akla gelen ikinci kelime orucu olur. Brazilian orucu olur. İşte Monza dediğimiz zaman parabolika gelir insanların aklına. Hı-hı. Veya Silverstone dediğimiz zaman Megatron Beckett'ten bahsedebiliriz. Ya birçok şey var, Kemal Düzlüğü var. Her şey pistlerde öncelikle bu isimlerle özdeşleşiyor. Neden? Çünkü orada bir olay yaşanmış oluyor ve

0: orayı anlatırken en fazla orayı kullanıyorsunuz. Çünkü aslında anlatmak istediğinizi en rahat bu şekilde anlatabiliyorsunuz. Bizim kendi pistimizi de anlatmak
1: ya
0: için...
1: Araya giriyorum da Azerbaycan'daki o meşhur dönüşe izleyiciler Lökler Duvarı adını takmıştı, hatırlarsın.
0: Kesinlikle. I am stupid hala bu şekilde anlatır her şey.
1: Evet, I am stupid duvarı deniliyordu oraya. I am stupid wall deniliyordu.
0: Aynen öyle. Yani hatta işte bu Madrid'deki yarıştan sonra takip edenler vardır. İşte sosyal medyada Formula 1 üzerine güzel paylaşımlarda bulunan Karaboğa var. O bile şey yazmıştı. O ya da Yiğit Elcan yazmıştı. Şimdi şey olmasın. Hatta %100 hatırlayamadım. Bu da yani Lökler'in performansından sonra, şu dakikadan sonra I am stupid olmazsan bundan sonra seni çok güzel şeyler bekliyor tarzına bir şey atmıştı. Yani pistin bir sekansında yaşanan bir cümlenin bile hala başka pistleri bile nasıl anımsattığını, yani başka pistlerde kendini nasıl hatırlattığını gösteren çok önemli bir şey bu. Biz mesela işte Hamilton-Rosberg kazasında Vettel'le Weber oldu diyemiyorsunuz. Çünkü biz onu o şekilde reklamize de etmedik. Bir literatüre de kazandırmadık. Bu açıdan baktığınızda pistimizde olan şeylerle ilgili daha çok literatür çalışmalı. Belki daha sosyal medyaya yönelik, işte bunu yapan, ülkemizde de birçok yapan insan var. Dünyada da yapan birçok insan var. Bunları davet edip gerekirse buradaki isimleri, işte bundan sonra bu düzlüğün adı böyle olacak tarzında bir sosyal medya içeriğiyle hem pisti daha vazgeçilmez, hem de aslında bu reklamlar başka kapılar da açan şeyler. Yani bugün Formula 1 geliyor, işte GT geliyor. Bunların düzenli olmasını sağlayabilirsiniz. Başka birçok etkinliği buraya getirme şansınız olabilir. Tabii. Bunların hepsi aslında bu reklam yolundan geçiyor bence.
1: Hakan Güneş de bir örnek vermiş. 130R Suzuka Japonya virajı gibi demiş.
0: Aynen, o da çok güzel bir örnek. Yani 130R'daki geçişler, hayır oraya geldiğimizde işte Alonso'nun akla gelmesi vesaire vesaire.
1: Radius ismiyle hatırlıyorum ben orayı, evet doğru. Ya gerçekten bu konuya da ya pazarlama açısından bir parantez açmak iyi oldu. 8. viraj bile mesela bu kadar etkiliyken oraya bir isim bulmamamız bence bizim hatamız. Ama ilk olarak tabii Formula 1'i kalıcı hale getirmek önemli olandı. Onu yaptık, sırada bunlar var diyelim. Ve bir diğer tarafta da tabii ki puan durumuna baktığımızda Antonelli şampiyonluğa emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsun Antonelli'nin liderliğini? Şu anda puan sıralamasında 292 puanla kimi Antonelli yer alırken, ikinci sırada George Russell'ın puanı 211, üçüncü sırada Lewis Hamilton'ın Ferrari'si 191 puanda.
0: Şimdi Antonelli kendini şampiyonluk yarışı baskısında hissetmeyecek kadar önde aslında. Ama bu durum Formula 1'de iki yarışa bakar. Yani Bakü'de yarışı tamamlayamadı ve Russell'ın yarışı kazandığı bir durumda Antonelli'nin üzerindeki o baskıyı hissetmeye başlarız bir sonraki yarışlarda. Geçen sene Piastri için konuştuğumuz mevzuları bu sene Antonelli için konuşma ihtimalimiz oluşabilir. Çünkü daha çok uzun bir süre var aslında Formula 1 için. Hani daha işte Amerika'ya gideceğiz, Brezilya'ya gideceğiz, Abu Dhabi, Katar'ı, Malezya'sı mesela. Malezya benim bu sene en çok merak ettiğim yarış. Özellikle bu araçlarla o son iki düzlük, yani start finish düzlüğü ve son düzlüğü inanılmaz merak ediyorum. Ve ikinci virajı tamamladığınız noktadaki viraj, böyle çok kaygan, ben kendim zamanında F1 2002 oynarken oradan arabayla dönerken inanılmaz zorlanıyordum, sürekli kayıyordu araba. Mesela orayı da çok merak ediyorum ve yağmurlu bir Malezya istiyorum ben. İnşallah yağmurlu bir Malezya izleriz. Bunların hepsi çok bilinmez bir durum olduğu için Formula 1. Birçok şey yaşanabilir hala. Ama Antonelli yarışırken mesela bence Madring'i veya daha öncesinde Hollanda'yı bence çok zeki yarıştı. Gereği olmayan riskler almadı. Şeyi bir farkındaydı yani. Puan olarak avantaj sağlayacağının farkında. En büyük rakipleriyle hala arasını açacağının farkında. Bundan dolayı yarışı kazanayım diye gereksiz riskler almayan, doğru adımlar atan, pist üstünde kendi mentalini ve sakinliğini koruyabilen bir pilot görünümünde şu ana kadar Antonelli. Ve bu da şampiyon olmaya yönelik çok ciddi bir gösterge bence. Bu durumu değiştirecek bir talihsizlik yaşamadığı sürece, yani ekstra bir

0: dayanıklık problemi veya yarış içerisinde bir kaza yaşamadığı sürece Antonelli'nin rahat bir şekilde ben devam edeceğini düşünüyorum şampiyonayı. Ama dediğim gibi Formula 1 bilinmezliği çok yüksek olan her bir noktada farklı bir şeyle karşılaştığınız bir spor. O yüzden %100 de ne yaşanır bilmek çok güç maalesef.
1: Peki İzzet, benim sormayı es geçtiğim, atladığım, senin parantez açmak istediğin bir yer var mı?
0: Yani açıkçası yok. Bence çok detaylı şekilde birçok şeyi konuştuk. Teşekkür ederim ben davetin için öncelikle. Umarım geri kalan yarışların tamamı Madrid'den daha keyifli geçer. Ve umarım hatta öyle keyifli geçer ki Madrid'i hatırlamayız bile. Yani bu sezonu düşündüğümüzde ya biz iyi yarışlar izledik diye aklımızda kalır. Ve sezonun sonunda da şampiyonluğu bir kırmızı tulumlu pilot görür. Bir Ferrari fanı olarak. Ne kadar buna inanmasam da bu umudumuz devam ediyor tabii ki. Peki. Diyeyim ve tamamlayayım. Ben teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Konuştuğumuz gibi de buradan sözünü de vermiş olalım. Yani seneye bu zamanlarda artık son iki hafta kala falan iyice tempoyu yakalamış olacağız. Hatta belki yerinden yayınlarla Radyo Gold'de İstanbul Parkı'nı heyecanını yaşatmaya devam edeceğiz. Sevgili İzzet Özcan da kendisi de tabii kabul ederse bizimle birlikte olacaktır. Teşekkür ediyorum İzzet yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Keyifli yayınlar, keyifli dinlemeler.
1: İzzet Özcan'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
5: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Motor sporları gündemini konuştuk ve futbola geçiyoruz. Birazdan Cengiz Uygur da hattımızda olacak, spor spikeri Cengiz Uygur'la konuşmaya devam edeceğiz. Dün Süper Lig Kasımpaşa Konyaspor mücadelesiyle haftaya açılışını yaptı. Milli ara öncesinde son haftadayız ve 6. haftanın ilk mücadelesinde Kasımpaşa ve Konyaspor 0-0 berabere kaldılar. Golsüz eşitlikle tamamlandı İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda mücadele. İki teknik adam maç sonunda neler söylediler, oraya bir gidelim. İlk olarak Emre Belözoğlu'nu dinleyelim. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
6: Sıkıntı yok herhalde.
7: Evet. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle oyuncularımı yine sözlüme tebrik ederek başlamak istiyorum. Çok iyi mücadele ediyorlar. Ortaya koydukları, özellikle gösterdiğimiz uygulama çabası bizim için çok mutluluk vereceğim, benim adıma, ekip adına. Maçın

0: değerlendirmesinde bir ilk 10 dakikalık periyot bizim adımıza çok iyi değildi. Başlangıç iyi değildi. Ama sonrasında bizim adımıza bence işler fena da gitmedi. İkinci yarının 10-15. dakikasından sonra sonuna kadar ikinci yarıda çok iyi başladık oyuna. Bu ara üretkenlikte biraz sıkıntılarımız vardı. Lig çok zor, kolay değil. Bugün sezon başına gittiğimizde kampla beraber yaşadığımız süreci düşündüğümde geldiğimiz nokta bence gayet memnuniyet verici. Oyuncularımın iştahı, arzusu, özellikle defans parçasında bu kadar yürekli oynamaları beni çok mutlu ediyor. Ofansta tabii ki birazcık üretkenlik ve orada bireysel kaliteyle alakalı beklentilerimiz biraz daha fazla. Bunu daha önce uyguladılar, yaptılar. Bugün iç saha maçında birazcık daha 3. bölgede daha efektif kullanabildik, daha doğru tercihler yapabildik. Ne olsun olsun çok memnunum. Bütün oyuncularıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Maçla alakalı bunu söyleyebilirim.
1: Soru var. Buyurun.
0: Tabii ki daha genç, daha dinamik bir takım var. Yani özellikle ön alan baskılarının planını yaptığımızda çok daha meyvesini topladık bu sene. Geçen sene birazcık daha biz geldiğimizde bir kere düşük puanda olan, iç saha galibiyeti olmayan bir takımdı biz. Yani yaklaşık o dönemde 2-3 hafta iç saha maçından sonra toparladık ve geçen hafta dile getirmiştim. Hazır maçlara dahil bugün 27. maçı buldu. 4 tane mağlubiyetimiz var. Yani bence bir ivmelenme var takımda. Geçen sene de bazen göz ardı ediliyor. Çok zor bir lig. Bizim geçen sene aramıza kattığımız oyuncuların arasında 13 ay top oynamayan, 8 ay top oynamayan, 9 ay top oynamayan oyuncularla biz geçen sene yolumuza bir karar alarak devam ettik. Onun da bence olabildiğince meyvelerini topladık. İç sahada yine kaybetmedik kimseye. Öyle düşünürsek özellikle Rize Spor mağlubiyetinden sonra. Ama geçen sene de lig çok zordu. Bu sene lige galibiyetler, mağlubiyet olmadan yola devam etme. Böylesine genç oyuncular için değerli ve önemli. Geçen sene bu sene arasındaki fark biraz dinamizmimiz. Daha hızlı ofansta, daha hızlı defansa yer alabilme kabiliyetimiz diye söyleyebilirim aradaki farkı.
1: Başka soru var mıydı?
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Sağ olun.
0: Sağ olun.
3: Emre Belözoğlu'nun maç hakkında, takıma hakkında analizi bu şekildeydi. İlhan Palut maç sonunda Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut neler söyledi dinleyelim.
4: Arkadaşlar hazırız değil mi? Hocamızın maç değerlendirmesiyle başlayacağız. Buyurun hocam.
5: Evet, milli ara öncesi önemli maçtı çünkü her maç önemli ama iyi başlayan vardığımız ligde her maçı toparlanmaya giden yol olarak görüyoruz. Bugün de bu maçlardan bir tanesiydi. Oyuna gerçekten iyi başladık. Pozisyonlar bulduk ve bunu 25 dakikalık periyotta bu oyunumuzu sürdürdük. İlk yarının sonlarına doğru Kasımpaşa oyunda dengeyi sağladı. Ama hiç pozisyon vermedik. Sadece kornerden Wink'in bir kafası vardı. Onun dışında rakibe asla pozisyon vermedik. Kabul edilebilir bir ilk yarıydı. İkinci yarıya baktığınız zaman dengeli bir oyun oldu. Evet, biz ya şöyle söyleyeyim, genel manada beraberliğin adaletli bir sonuç olarak görülebileceği bir karşılaşma. Ama bir takım kazanacaksa da Konyaspor'un bizim kazanmaya daha yakın olduğumuz bir oyundu. Evet, takımın mücadele ve defansif konsantrasyonundan son derece memnunum. Eksiğimiz 3. bölgeye gittiğimiz anlarda daha tehdit edici olmak, daha bitirici olmak, bu 3. bölgede olduğumuz anları daha fazla gol pozisyonuna çevirebilmek. Burada çok istediğimiz noktada değildik ve berabere bitti. Evet. Dediğim gibi beraberliğin asla adil olmadığı bir karşılaşma değildi. Ama dediğim gibi biz biraz daha galibiyete yakın taraftık. Evet, milli araya giriyoruz. Çok fazla milli oyuncumuz var. Önemli bir periyot bizim için. Geç katılan, maç temposunda eksiği olan ve bir sakatlık dolayısıyla gerekli ritmi yakalayamayan oyuncular için bazıları milli takıma gidecek. İşte Bardi, Masuaku, onların oradaki maç ritmi bizim için önemli olacak. Ve işte Dompe gibi oyuncular, Muhammed Mustafa gibi oyuncuların da bu dönemde yapacağı antrenmanlar ve takım seviyesine çıkmaları için Bunu bir fırsat

0: merkez olarak göreceğiz ve aradan sonra her şeyden önce daha agresif bir Konyaspor'u izlettirmek istiyoruz. Oyuncuların kulturu iyi mücadele ettiler. Kasımpaşa'ya da başarılar diliyorum.
1: Teşekkürler hocam.
2: Bugün daha beklenmiş bir seçimdi bu.
0: Evet evet, oyuncum ya tabii çok yakınız, oyuncularla birebir temas ediyoruz sürekli. Adil'in yani gerçekten inançlı çalışması, ne istediğini bilmesi, disiplini ben gördüm ve bunun karşılığını alması, bu süreci çok yakından takip eden bir hocası olarak bunun karşılığını aldığını görmek beni Adil kadar mutlu etti. İnşallah zaten yabancı oyuncularda milli oyuncumuz çok. İnşallah Türkiye milli takımına tabii ki performansımızı arttırarak, seçilmiş olmak için değil, çok güzel performanslar göstererek daha fazla milli takımımıza oyuncu veririz. Ve benim bu noktada takımda bunu başarabileceğine inancım olan başka oyuncularım da var. Adil'e de senin aracılığına bir tebrik etmiş olayım. Hayırlı olsun. İnşallah devamı gelir.
1: İyi akşamlar.
3: İlhan Palut'un sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bir diğer tarafta da tabii dün oynanan mücadeleler. Süper Lig'de Kasımpaşa ve Konyaspor 0-0 berabere kaldı demiştik. Diğer karşılaşmalara da bakacağız. Hakan Bey de Malezya yarışı Ekim başında ve tropikal yağış, fırtınalar olabilir demiş Hakan Bey. Valencia pistini ben de geri istiyorum bu arada ya, öyle bir şey var. TFF 1. Lig'de dün oynanan mücadelelerde Bandırma Spor 0, Ümraniye Spor 1 karşılaşmanın sonucuydu. Ümraniye Spor 88. dakikada Sokun'un attığı golle 1-0 kazanan taraf oldu Bandırma Spor karşısında. Muğla Spor Iğdır Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı Iğdır Futbol Kulübü. 3. dakikada attığı gol Serdar Gürler topu ağlarla buluşturmuştu. 1-0 öne geçmişti. Sonrasında Muğla Spor eşitlik golünü kaydetmişti. 41. dakikada Luis Mago'nun attığı golle 1-1'lik eşitlik gelmişti. Hüseyin Karabey 57. dakikada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve 90. dakikada Yasin Uzunoğlu durumu 2-2'ye getirdi. Premier Lig'de ise haftanın açılış mücadelesinde Brentford ve Chelsea karşı karşıya geldi. Brentford 3-0 kazanan taraf oldu Chelsea karşısında. 61. dakikada Jadon Anthony'nin attığı gol 1-0'lık üstünlük. 83. dakikada Thiago sahneye çıktı, farkı 2'ye çıkarttı. 90. dakikada ise Fabio Carvalho'nun attığı gol 3-0 kazanan taraf Brentford oldu. La Liga'da Espanyol Elche karşısında 3-1 kaybetti. 10 kişi kaldı Elche karşılaşmada. Gerçekten zorlu bir mücadeleydi. Çünkü daha 6. dakikada Solari'nin kırmızı kart görmesiyle birlikte, doğrudan oyundan atılmasıyla birlikte 10 kişi kaldı Elche ve neredeyse 84, hatta uzatmalarla birlikte 90 dakikalık bir dilime 10 kişi devam ettirdi. 26. dakikada ve 29. dakikada Rodriguez'in attığı goller 2-0 Elche öne geçti. 72. dakikada Schust topu kendi ağlarıyla buluşturdu, fark 1'e indi ama son sözü 78. dakikada Valera söyledi. 3-1 kazanan taraf Elche oldu Espanyol deplasmanında. Bir diğer karşılaşmada da Serie A'da Monza ve Sassuolo karşı karşıya geldiler. Monza sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. 51. dakikada Varela perdeyi açtı. 63. dakikada penaltıdan bir kez daha Gustavo Varela sahneye çıktı. 88. dakikada Adzic'in atmış olduğu gol farkı 1'e indirdi. Güzel bir gol attı Adzic ama puan için yeterli olmadı. Monaco ise Lens karşısında Lig 1'de haftanın açılış mücadelesinde 2-1 kazandı. Brunner perdeyi açan isimdi. Sonrasında eşitlik golü Udol'den geldi ama 84'te Gredi topu kendi aldırıyla buluşturdu. Monaco 3 puan alan taraf oldu. Ve Bundesliga'da haftanın açılış mücadelesinde bir Bayern Münih klasiği vardı. Allianz Arena'da Union Berlin karşısında 7-0 kazanmayı başardı. Bayern Münih 18. dakika Musiala, 39. dakika Harry Kane, 43'te Oli ise 54'te yeniden Harry Kane, 70'te Saibari, 73 ve 76'da Oli ise bir kez daha sahneye çıktı. Harry Kane 2 gol attı, Oli ise hat-trick yaptı ve Bayern Münih 10 puanla zirvede yer alıyor ama bugün Freiburg veya Dortmund kazanması durumunda zirveyi yeniden devralacak Bayern Münih'ten.

Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından spor spikeri Cengiz Uygur bizimle birlikte olacak. Cengiz Uygur'la birlikte gündemi konuşmaya, futbolun gündemini konuşmaya devam edeceğiz.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

Yeniden birlikteyiz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Cengiz Uygur hattımızda olacak. Fenerbahçe gündemiyle başlayacağız. Kendisiyle sonrasında bir Manchester United'a da tabii ki değineceğiz. Çünkü kendisi de bir Manchester United taraftarı. Tıpkı sevgili Canan Duygu gibi, ama çok mutlu değillerdir tahmin ediyorum. Yıllardır süre gelen bir başarısızlık durumu var. 4 puanla ligde 13. sırada yer alıyor Manchester United. Hull City karşısında mağlubiyetle başlamışlardı. Sonrasında Ipswich Town'ı 5-2 ile geçtiler, ama Everton deplasmanındaki 2-2'lik beraberlik. Sonrasında Manchester derbisinde alınan büyük yara. 10 kişi kalan Manchester City 1-0 kazanmıştı Manchester United karşısında. Lig kupasında da Brighton karşısında 3-2 kaybettiler. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sabah karşısında 4-0'lık galibiyetle başladı Manchester United. Ama taraftar pek de mutlu değildir diye düşünüyorum. Birazdan Cengiz Uygur bizimle birlikte olacak ve kendisiyle değerlendirmeleri yapacağız. Bugün de Premier Lig'de 14.30'da Tottenham ve Aston Villa karşı karşıya gelecek. Saat 17'de 3 karşılaşma var. Brighton Arsenal'la karşılaşacak. Newcastle United Hull City'yi konuk edecek. Everton Ipswich Town'u konuk ederken saat 19.30'da ise Nottingham Forest County karşısında olacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bundesliga'da da 16.30 seansında heyecan devam edecek. Hamburg Köln, Eintracht Frankfurt Freiburg, Mönchengladbach Mainz ve Werder Bremen Augsburg mücadeleleri var. Ki ben de Esport Plus'ta Werder Bremen Augsburg mücadelesinin anlatımında olacağım. Hepinizi oraya da beklerim. Keyifli bir maç olmasını bekliyorum ve 19.30'da Bundesliga'da günün kapanış mücadelesinde Stuttgart Borussia Dortmund'la karşı karşıya gelecek. Yavaş yavaş bağlantımıza geçelim. Cengiz Uygur'a gidelim.

0: Ve hattımızda spor spikeri Cengiz Uygur var. Cengiz hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Göksel, iyi yayınlar. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Çok şükür.
0: Tabii artık milli ara öncesinde son karşılaşmalar oynanacak. İlk olarak Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe milli ara öncesinde Eyüpspor karşısında olacak ama şu ana kadar biraz yaralı bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. Ard arda değil ama aslında ilk haftalarda gelen puan kayıplarını kimse beklemiyordu. Roma karşısında alınan iyi bir sonuç vardı ama sonrasında yaşananlar da o sonucu biraz gölgeledi. Şu anda camiada pek iyi bir hava yok gibi gözüküyor. İlk olarak Fenerbahçe gündemini milli ara öncesinde Fenerbahçe'yi nasıl yorumlarsın?
1: Ya önce Eyüpspor maçıyla başlayalım. Fenerbahçe zaten senin de söylediğin gibi yaralı ve artık kolay bir galibiyete ihtiyacı var her şeyden önce. Yani Eyüpspor'u sadece yenmek Fenerbahçe'deki havayı yumuşatmayacaktır. Şöyle hani farklı gollü bir galibiyet lazım Fenerbahçe'de, morallerin biraz olsun düzelebilmesi için. Sen Roma maçından bahsettin. Roma maçında sadece sonuç değil, oyun da iyiydi aslında ama aynı orta saha kurgusunun Antep karşısına da çıkarılması aslında bir hataydı. Çünkü Antep'te Roma Fenerbahçe'nin karşısında farklı stratejiler benimseyecek takımlar. Roma'ya karşı bu tutucu üçlü orta saha tutabilir ama Antep'e karşı Fenerbahçe'nin ciddi bir yaratıcılık problemi yaşamasına yol açtı. Ha, Fenerbahçe Antep maçını kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Kaçan goller var, direkten dönen top var. Ama çok lezzetli bir oyun ortaya konmadığı da bir gerçek. Onun dışında Asensio'nun işte sakatlıktan geri dönebileceği söyleniyor. Kadroda olacağı kulüp tarafından açıklandı. O ciddi bir katkı yapabilir. Çünkü Asensio'nun pozisyonunda Fenerbahçe'nin ne kadar kırılgan olduğunu biliyoruz.
0: Ama bayağıdır da yok Asensio. Yani nasıl bir dönüş bekliyorsun peki Asensio'dan?
1: Çok iyi bir dönüş beklemiyorum işin doğrusu. Yani biraz uyum sağlamakta falan zorlanacaktır. Hemen Eyüp maçından itibaren sahaya bomba gibi döneceğini düşünmüyorum açıkçası. Ki zaten sezona da süper başlamamıştı. Geçen seneki sakatlığından ileri gelen bir durumdu bu da. Onun dışında yani ama orada bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani bu bahsettiğimiz yaratıcılık eksikliği falan da zaten biraz Asensio'nun eksikliğinden ileri gelen şeyler. Talisca gönderildi sezona çok da iyi başlamışken. O forvet arkası bölgesinde veya kale önünde pozisyona girebilecek, kale önünde bitirebilecek oyuncuya Fenerbahçe'nin zaten ihtiyacı var. Çünkü hani Lukaku da berbat durumda. Vedat Muriç sezona hani bir öyle bir böyle, bazı iyi maçları var, kötü maçları da var açık konuşmak gerekirse. Yani işin hücum tarafında bitirici bir oyuncuya her şeyden çok fazla ihtiyaç duyuyor Fenerbahçe şu anda. Oraya İrfan Can'ı koymaya çalıştı İsmail Kartal. İrfan Can'dan istediği performansı alamadı. Roma maçında o üçlü orta saha İsmail Kante, Bartu veya İsmail Kante, Genduzi, yani benzer oyuncularla o merkezi kalabalık tutmaya çalışarak bunun üstesinden gelmek istedi. O da Antep maçında tutmadı. Roma maçında bir şey verse de, performans verse de. Yani Asensio lazım Fenerbahçe'ye.
0: Peki teknik direktör cephesinde yaşananları nasıl yorumlarsın? İsmail Kartal'ın bir istifası vardı. Sonrasında takımla devam edeceği açıklandı ama benzer bir durum Fatih Tekke'de görmüştük. Pek başarılı bir ilerleyiş olmamıştı. Ya sen bu sezonun İsmail Kartal'la biteceğini düşünüyor musun? Yoksa tekrar bir ayrılık bekliyor musun? Yani gerçek bir ayrılık bekliyor musun?
1: Ben bu sezonun İsmail Kartal'la bitmesine çok şaşırmam. Çünkü Aziz Yıldırım ve yönetimi biraz daha hocanın işlerine müdahil olmaya çalışıyorlar bence ve bunu hani ancak yerli bir teknik direktörle yapabilirler. Yabancı bir teknik direktör takımın başına gelirse hani Aziz Yıldırım ve ekibine çok fazla müdahale alanı vermez diye düşünüyorum. Özellikle hani sık sık konuşulan Conte vesaire gibi isimler gelirse. Ki İsmail Kartal da bence Fenerbahçe'nin şu halindeki en büyük sorumlu değil bence. En büyük sorumlunun yönetim olduğunu düşünüyorum ben. Transfer döneminde ciddi yanlışlar yapıldığı kanaatindeyim. Mesela Lukaku'yu almak gibi. Mesela U23 kontenjanını orta sahadan kullanmamak gibi. Talisca'nın satılması gibi, ki hani ben Talisca'nın çok da öyle taraftarı bir Fenerbahçeli değilim ama Talisca sezon

0: iyi başlamışken bir sonuç getiriyorken Fenerbahçe'ye gönderilmesi şart değildi diye düşünüyorum. Ki bonservis bedeli de kazanılmadı Talişka'dan, sadece maaşından çıkıldı aslına bakarsan yani. Bakalım yani Fenerbahçe tarafında, Fenerbahçe taraftarında çok fazla bölünmüşlük var. Bir kısım yönetimden bu gidişatı sorumlu olarak görüyor. Bir kısım İsmail Kartal'ı sorumlu olarak görüyor. Bir kısım oyuncuları sorumlu olarak görüyor. Oyunculara da ciddi tepkiler var. Yani ben esas sorumluluğun, sezona kötü başlangıçtaki esas sorumluluğun yönetim olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Tabii verilen kararlar, Talişka kararı özellikle. Bir dinleyicimiz de demiş ki, Cengiz abi hoş geldin. Beşiktaş'ın Olaytan için yaşadığı kazanımın benzerini Fenerbahçe'de görmeyi çok isterdim diyor.
0: Çok haklı. Ben Olaytan'ın şu an oynadığı futbola gözlerime inanamıyorum. Yani gerçekten İtalyano'nun önde baskı yapan keyifli bir futbol oynatacağına emindim. Ama Olaytan'dan hani biraz da şaka yollu abartalım, Prime Pogba çıkaracağını hiç beklemiyordum. Yani işin doğrusunu söylemek gerekirse. Fenerbahçe'de de ki mutlaka böyle bir tırnak içinde şeye çıkışa, glow up'a ihtiyaç var herhangi bir oyuncudan. Ama İsmail Kartal böyle katkıları alabilir oyunculardan. 23-24'te İrfan Can Kahveci'den yaptığı şey de aslında Olaytan'dan yapılan şeye benzerdi. İrfan da çok kötü sezonlar geçirmişti Fenerbahçe'de. Ama İsmail Kartal da acayip bir seviyeye çıkmıştı. Hatta o sezonun en değerli, en iyi performans veren 3 oyuncusundan biriydi diye düşünüyorum.
1: Bu sezonda Oğuz Aydın bir kazanım değil mi aslında?
0: Çok doğru söylüyorsun. Çok güzel girdin araya. Oğuz Aydın mesela geçen senekinden çok daha efektif, çok daha aktif, çok daha istekli gözüküyor. Belki İrfan Can'dan yaptığı şeyi İsmail Kartal Oğuz Aydın'dan çıkarabilir. Artık daha erken bunu söylemek için sezon başındayız henüz ama orada da şöyle bir tehlike var. Şimdi solda Kerem, sağda Greenwood. Kerem'e 25 milyon euro bonservis verildi. Evet, performans alınamıyor ama sonuçta 25 milyon euro bonservis verildi ve bu parayı çöpe atma ihtimali yok Fenerbahçe'nin. Sağda Greenwood zaten dokunulmaz bir oyuncu. Oğuz ne kadar bu ikisinin yerine girebilir, ondan biraz şüpheliyim ama Kerem böyle oynamaya devam ederse muhtemelen Oğuz Aydın'a formayı temelli olarak taptıracak. O da ayrı bir konu. Kerem de çünkü sezona gerçekten çok kötü girdi. Geçen seneye de çok kötü girmiş. İkinci yarıdan itibaren biraz toparlamıştı. Bu seneye de çok kötü girdi. O da bir kırmızı alan Fenerbahçe adına.
1: Peki bu akşam Süper Lig'de dev bir karşılaşma var Trabzon'da. Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecekler ki aldığım bilgiye göre şehirde de fazla bir yağmur var. Gerçekten bugün de benzer bir yağmur yağarsa maçın oynanamayacağı yönünde haberler de var ama şu anda yağmur kesilmiş durumda, o bilgiyi de verelim. Trabzonspor Galatasaray, Trabzonspor'da yeni bir teknik adam ve ilk maçına çıkıyor Thomas Reis, tanıdığımız bir isim. Galatasaray'da ise yine iyi bir başlangıç var Süper Lig'de, 13 puanlı zirvede yer alıyorlar. Nasıl yorumlarsın bu karşılaşmayı maç öncesinde?
0: Valla Thomas Reis çok dirençli bir Samsun Spor yaratmıştı. Hatta Samsun Spor'da yaptıkları biraz da beklentiyi aşmıştı. Ben en azından Türkiye şartları için iyi bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile anlaşmak yerine Thomas Reis ile anlaşmış olması bence bir olumlu bir nokta. Abdullah Avcı'nın da ismi çok geçti çünkü 3. kez Abdullah Avcı Trabzonspor'un başına gelebilirdi. Onlar adına iyi oldu diye bir fikir var bende. Bir diğer düşüncem, Trabzonspor'da bir Onuachu sorunu var bence. Sorun şu, Onuachu çok isteksiz bir başlangıç yaptı sezona. İki tane gol attı, şey maçı var, Gençler Birliği maçı var. İki tane mi attı? Bir tane mi attı? Galiba iki tane attı.
1: İki tane, evet.
0: İki tane, tamam. Ama orada bir problem oldu. Yani hem Salah'ın hem Onuachu'nun hücum presinde bir yük olması Trabzonspor'a. Trabzonspor'un bir oyununu etkiliyordu. Orada Franculino'cu belki başka bir hava yaratacak Trabzonspor'un ilerisinde, santrfor bölgesinde. Onun dışında yeni teknik direktörle çıkılan maçlar genelde bir şey olur. Oyunculara da bir uyanma hali verir. Bir şey yapar, çıkışa geçirir oyuncuları yani. O yüzden Galatasaray adına maçın kolay geçeceğini düşünmüyorum. Hele ki Osimhen'in de olmadığı bir ortamda Trabzonspor deplasmanı, yeni teknik adam, yeni bir sayfa açılıyor. Trabzonspor'da istekli olacaktır.

0: hani ben Trabzonspor yenilmez gibi bir fikir var bende. Ama neler olacağını maç başlayınca göreceğiz.
1: Peki, son olarak seni yakalamışken sevgili Can Önduygu'yla kanayan yaranız Manchester United'tan da bahsetmek istiyorum. Yani seneler geçiyor, Manchester United'da değişen pek bir şey olmuyor. Carrick'le devam kararı geldi ama galiba bu karar da pek iyi bir karar değildi. Neler söylersin Manchester United'ın başlangıcı hakkında? Lig kupasından elendiler, ligde kötü bir başlangıç var. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle başlandı ama sabah karşısında alınan bir galibiyetti. Manchester United'ın başlangıcını nasıl yorumlarsın?
0: Vallahi çok yorumlayacak bir şey yok. Manchester United'ın kapanması lazım artık. Yani daha ne kadar açık olabilirim bilmiyorum. Solskjaer de hatırlayacaksın. Geçici hocayken müthiş bir performans ortaya koymuş. Daha sonra asıl kontrat gelince performans biraz düşmüştü. Yani o büyü bozulmuştu diyelim. Carrick'te de bence aynı şey oldu. Mesela bu Santrfor'da Cunha oynatma takıntısına ben çok sinirliyim sezon başından beri. Šeško bence Cunha'dan çok daha iyi santrforculuk yapabilecek bir oyuncu. Oyuna girdiğinde de genelde iyi etki ediyor oyuna. Madem senin elinde iyi bir santrfor var, neden Mateusz Cunha gibi bir ofansif orta saha oyuncusundan aslında sağa mı koyarsın, sola mı koyarsın, ortaya mı koyarsın, o artık senin bileceğin iş, ama bir ofansif orta saha oyuncusundan neden santrfor yaratılmaya çalışılıyor? Ben buna biraz sinirleniyorum. Šeško çok daha iyi bir seçenek orada. Mesela ilk maçta Husti maçında merkezde Andrei Santos'la Tielemans'ın çıkması bence hataydı. Maino'nun oradaki yerinin sabit olması lazım. Hem Manchester United kulüp geleneği, İngiliz oyuncu yetiştirme geleneği anlamında, hem de Maino bence Manchester United'ın elindeki en iyi orta saha oyuncusu şu an. Tielemans'tan da iyi olduğunu düşünüyorum ben. Bruno Fernandes sezona yavaş girdi biraz. Onun da etkisi var. Yani sadece elimizde Ipswich maçı var Bruno Fernandes'den iyi performans alabildiğimiz. Yani ben hala United'ın ilk 4-5'ten çok aşağı düşeceğini düşünmüyorum. Bir çıkışa geçirecekti sezonun ilerleyen dönemlerinde. Ama geçen sezonun ikinci yarısında gösterilen performansın ardından bu sene biraz daha şampiyonluk yarışında bir aktör olsun, yani şampiyon olsun falan kesinlikle demiyorum, ama hani lideri sürekli böyle 4-5 puan geriden takip edebilen bir Manchester United bekliyordum. O beklentim boşa çıktı artık. Böyle bir şey beklemiyorum işin doğrusunu söylemek gerekirse. Bakalım neler olacağını göreceğiz ilerleyen dönemde.
1: Peki şöyle bir boşta olan teknik direktörleri düşündüğünde, yani Carrick'le daha fazla ilerlenmeyeceğini düşünüyorum ben. O yüzden böyle konuşuyorum, ama boşta olan teknik direktörleri düşündüğünde, ya senin elinde olsa Manchester United'a kimi getirirdin?
0: Benim elimde olsa Nagelsmann'ı getirirdim. Ben Nagelsmann'a Bayern'de de ayıp edildiğini düşünüyorum. Hı hı. Almanya milli takımında çok, hani evet, erken bir elenildiği için, bir de Klopp orada artık televizyon programında ben olsam şunu yapardım, ben olsam bunu yapardım diye konuşmaya başladı. Yani orada bir şey de var aslında. Klopp'un Nagelsmann'ı tırnak içinde yemesi de var. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. O yüzden benim tercihim Nagelsmann olurdu.
1: Peki. Cengiz, çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların
0: ben
1: için ağzına sağlık.
0: Ederim. O zaman görüşürüz.
1: Görüşmek üzere. Cengiz Uygur'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir araya gidiyoruz, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Yok. Reklam.
1: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam bitti.
5: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
6: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
5: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
6: Pensioners, Chelsea, ne alaka?
5: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall. Onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmak

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bu arada bir saat sonra efsanevi bir mücadele var. 14 yılın ardından Millwall ve West Ham karşı karşıya geliyorlar. İki takım birbirine ezeli bir düşman. Yani aklınıza gelebilecek bütün düşmanlıkları unutun. Yani Fenerbahçe, Galatasaray falan bunlar rekabet. Yani Millwall, West Ham'da gerçekten düşmanlık var. 14.30'da karşı karşıya gelecekler sevgili Erim Dereli de. Esport Plus'ta karşılaşmanın anlatımında olacak. Gerçekten çok keyifli bir anlatım katacaktır. Buna da eminim, ona da başarılar diliyorum. Kolay bir maç değil. O maç bitmeyebilir çünkü. Yorumlarıyla da Engin Kehale yer alacak. Engin abiye de başarılar diliyorum. Harika bir maç olacaktır. Şöyle bir bu rekabete dair detayları da sizlere aktarmak isterim. Gerçekten inanılmaz bir şey. Az önce zaten özetlemiştim iki takımın kuruluşlarını, ama yine tekrar edeyim. West Ham United tersane işçileri tarafından kurulduğu için armasında çeket sembolü yer alıyor ve Hammers adıyla da biliniyor. Millwall'un lakabı da Aslan. Kulübün kökenleri İskoçya'dan geldiği için şahlanmış aslan figürüyle biliniyor. Şimdi bu rekabet 19. yüzyılın sonlarında Thames Nehri'nin iki yakasında çalışan işçiler tarafından kurulan iki kulüpten bahsediyoruz. West Ham United ve Millwall. İki yakadaki işçiler zaten ticari olarak sert bir rekabet halindeydi. İhaleler, ticaret ve ekonomik olarak yaşanan bu rekabet doğrudan futbola taşınmış oldu. 1926 yılında ülke genelinde işçiler grevdeydi. Söylentilere göre Millwall tarafında ise bu greve uyulmadı ve işler devam etti. Hal böyle olunca iki mahalle arasında sınıf kini daha da arttı ve Millwall hain yaftasını aldı. Düşmanlık buradan başladı. 20. yüzyılın ortalarında rekabet iyice arttı. West Ham United'ın Interest Firm, yani ESF adıyla verilen bir taraftar grubu var. Ya yani gerçekten holiganizmin doruklarında olan bir taraftar grubu. Hatta Yeşil Sokak Holiganları filmini izlediyseniz eğer, orada da yani bu rekabet filmlere bile konu olmuş bir rekabet ve orada GAC, Green Street Elite olarak belirtilen grup aslında ESF, yani GAC orada kurgusal bir isim, ESF'i temsil ediyor. Ve bir diğer tarafta da Millwall'un The Bushwhackers taraftar grubu

0: Kurulduktan sonra birçok trajik olay yaşandı. Sokak savaşları, bıçaklanmalar, hatta 1976'da bir Millwall taraftarının tren raylarında hayatını kaybetmesi gibi olaylar durumu spordan çıkartıp direkt düşmanlığa dönüştürdü. Yani iki ekip karşı karşıya gelince neler oluyor, bunları anlatayım. En son 14 yıl önce karşı karşıya gelmişlerdi. Taraftarlar maç günü aynı güzergahı kullanamıyor zaten. Sıradan bir maçın birkaç katı kadar polis görevlendiriliyor ve üst seviye alarm veriliyor şehirde. Şehrin kritik tren istasyonları, metro hatları ve pubları yüzlerce polisle kuşatılıyor. Deplasman taraftarlarıyla normal taraftarlar maç günü aynı güzergahı kesinlikle kullanamıyor. Özel trenler sıkı polis korumasıyla ilerliyor. Maç bitiminde de aynı prosedür uygulanıyor. İki takımın karşılaştığı maç günlerinde stadyumun etrafındaki dükkanlar, marketler, kafeler camlarına tahta takıyor ve kepenkleri indiriyor. Londra'da da bu görüntüleri görmeye başladık bugün. Bu derbi için hazırlıklar başladı. Esnaflar dükkanlarını, iş yerlerini koruma altına almaya başladılar. Polislerin tüm denetimine rağmen iki tarafın holiganları maç öncesinde veya sonrasında kuytu sokaklarda, metro çıkışlarında veya tren istasyonlarında birbirlerini pusuya düşürme çabasında oluyor. Ne yazık ki böyle şeyler yaşanıyor bu karşılaşmada. Detaylara da baktığımızda şöyle bir bugüne dair bazı Millwall taraftarları ile ilgili bir haber var. Millwall'un stadyumunda oynanacak karşılaşma bu arada bugün 14.30'da, yaklaşık bir saat sonra. İddiaya göre West Ham taraftarları Millwall taraftarlarıyla bir kavga organize etti bugün. Millwall taraftarlarının buluşma noktasına gelmesinin ardından West Ham United taraftarları polise ihbar etti. İlginç bir anda yaşandı. Ve bir haberde Londra Polis Teşkilatı bugün oynanacak Millwall West Ham derbisi için 400 polisin ve yüzlerce köpekli atlı birliğin görev alacağını açıkladı. Ayrıca polisler yüz tanıma kameraları da kullanacak. Böyle bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Çok ilginç bir detay da vereyim karşılaşmaya dair. En son 2014 yılında karşıya geldi iki ekip sanıyorum. 2012 yılında olması lazım. Evet, 14 yıl önce 2012 yılında 2-1 West Ham United kazanmıştı mücadeleyi. Orada 9. dakikada 10 kişi kalmıştı West Ham United. Nolan kırmızı kartı görmüştü ama çok ilginç bir detay da var. 57. dakikaya dikkat ederseniz eğer oyuna giren bir isim var Millwall'da. 57. dakikada oyuna giren isim Harry Kane. Yani Harry Kane'in daha adının sanının bu kadar ilerlemediği zamanlarda o karşılaşmada oyuna girmişti. Harry Kane de bu bilgiyi de aktarmış olalım ve karşılaşma 14.30'da başlayacak. Millwall ve West Ham United karşı karşıya gelecekler. Ligde zirvede yer alıyor West Ham United 14 puanla, Millwall ise 12. sırada 10 puana sahip. Bir diğer tarafta da İngiltere Premier Lig'de 14.30'da güzel bir karşılaşma var. Tottenham ve Aston Villa karşı karşıya geliyor. İki takım da artık çıkışa geçmek istiyor. Tottenham 17. sırada 2 puanda galibiyeti yok. Aston Villa 19. sırada 1 puanda galibiyeti yok ve 11'lerde belli oldu. Tottenham'da kaleyi Kinski koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Pedro Porro var. Sol bekte Andy Robertson. Stoper'de Van de Ven ve Van Eke ikilisi, onların önünde Bentancur ve Sandro Tonali yer alıyor. Sağ kanatta Savinho, sol kanatta Omar Marmuş, merkezde Mateus Fernandes, ileri uçta Dominic Solanke ile gol arayacak Tottenham. Aston Villa karşısında. Aston Villa'da ise kaleyi Zion Suzuki koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Van Bissaka, sol bekte Rukeri. Stoper ikilisi olarak Minks ve Lindelof ikilisi, onların önünde Gomez ve Kamara var. Sağ kanatta John McGinn, sol kanatta Manzambi, merkezde Buendia, ileri uçta Jackson gol arayacak. Nicholas Jackson Aston Villa'da. Süper Lig'de de saat 17'de 2 mücadele var. Kocaeli Spor Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Çorum Futbol Kulübü de Alanya Spor'u ağırlıyor. Saat 20'de Başakşehir Futbol Kulübü Gençler Birliği ile karşı karşıya gelirken dev mücadelede Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlayacak. Trabzonspor'da yeni bir dönem, Thomas Reis dönemi başladı ve ilk karşılaşmasına çıkacak Thomas Reis. Peki Trabzonspor'da Thomas Reis neler söyledi imza töreninde? Dinleyelim, hatırlayalım maç öncesinde ki yaklaşık 6,5 saat kaldı karşılaşmaya da ve Thomas Reis'i dinleyelim. İmza töreninde nasıl açıklamalarda bulunuldu?
1: Thank you. Teknik direktörümüz Thomas Rice'ın imza törenine hoş geldiniz. Öncelikle AS Başkanımız Sayın Zeyad Kafkas ve teknik direktörümüz Thomas Rice sözleşmeyi imza atacaklar. Ardından kendileri bir açıklama yaptıktan sonra sizlerden gelen soruları kabul edeceğiz. Evet, buyurun başkanım.
2: Öyle mi? Tamam.
3: Başkanım burada.
2: Atalım imzayı da. Hayırlı olsun koç. Kongre.
3: Teşekkür.
2: Evet, yazılı ve görsel basınımızın değerli temsilcileri. İmza törenimize hepiniz hoş geldiniz. Dün Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın da bahsettiği gibi beklemediğimiz bir süreç yaşadık. Ama nihayetinde çok güvendiğimiz, teknik direktörlüğüne, çalışkanlığına inandığımız Sayın Thomas Rice'la bugün 2 yıllık sözleşmeyi imzaladık sizlerin huzurunda. Bugün inşallah ilk antrenman çıkarak takımımızı önümüzdeki derbi maçını hazırlayacaklar. Ben kendisine sizin de huzurunuzda başarılar diliyorum.
4: Ja, merhaba. First of all, I want to say thank you to the Vice President, to the President, also to Ibrahim for the trust and for the belief that I'm the right coach for Trabzonspor. And I also want to send greetings to my former club, to Ludogorets. I'm very thankful to spend my time there. And it was only a short period, but in football, many things can change, but I enjoyed the time there. I think we played a good season so far, and I wish my former club and also my old players the best of luck and success, and hopefully they can achieve their goals. Thanks again to Ludogorets.
5: Merhabalar. Öncelikle başkanımıza, AS Başkanımıza İbrahim Bey'e çok teşekkürlerimi ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bana inandıkları için, doğru teknik direktör, doğru antrenörün olduğuma inandıkları için ayrıca kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür etmek istediğim bir yer daha var. Eski kulübüm Ludogorets. Kısa bir süreç oldu sizin bildiğiniz gibi. Kendileriyle kısa bir sürede çalışma fırsatı buldum ama iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Onlarla beraber geçirdiğim zamanın tadını çıkarmaya çalıştım. En iyisini yapmaya çalıştık her zaman. Oradaki bütün takımın bütün üyelerine, takım oyuncularına ve bütün takımda bulunan herkese en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum sezon içerisinde başarılarına, hedefledikleri bütün başarılara ulaşacaklar.
6: Evet, teşekkür ediyorum Sayın As Başkanıma, Sayın Teknik Direktörümüz Thomas Rice'a. Şimdi soruları alabilirim. Kendinizi tanıtarak lütfen buyurun.
7: Serkan Genç, Kadırga TV. Hocam hayırlı olsun öncelikle. Tabii geliş süreciyle ilgili ben 2 soru sormak istiyorum. Bir, sözleşmesinin fesih bir tazminat maddesi vardı. Onunla ilgili yaptığı bir fedakarlık var. Onu sormak istiyorum. Bir de çok kısa bir sürede geldi. Takımla ilgili, oyuncularla ilgili nasıl bir değerlendirme yapar? Teşekkür ediyorum.
4: Yeah, I don't want to talk about the clause in the contract. You see, now I'm here and everything is managed, is fixed. This is the most important thing about the players. I will meet them after the press conference. Then the first training with me will start, and I'm very happy. I'm looking forward to see the players and to start hopefully a good history.
5: Doğrusunu söylemek gerekirse ilk sorunuzla ilgili olarak sözleşme detaylarıyla ya da bir önceki sözleşme detaylarıyla alakalı çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Onun çok detayına girmek istemiyorum ama günün sonunda her şey halloldu, her şey çözümlendi. Şu an burada Trabzonspor'dayım. Şunu ifade edebilirim ikinci sorunuzla ilgili olarak. Takım da henüz sizin de bildiğiniz gibi daha bir fırsatı bulamadın. İmza töreninden sonra, basın toplantısından sonra oyuncularımızla tanışacağım. Tabii ki burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Oyuncularımızla beraber olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ve umuyorum beraber iyi bir tarih yazacağız.
6: Hemen o Yunus Bey'e sonrasında uyalım.
8: Yunus Emre Sel, Sabah Gazetesi. Öncelikle hayırlı olsun. Hem As Başkan hem de Sayın Hoca'ya bir sorum olacak. As Başkan Ziyaret Kafkas'a sorum şu. Thomas Rice'ı seçmenizdeki en önemli neden neydi? Çünkü birçok teknik adamın ismi, hani siz görüştünüz bilemiyorum ama gündeme gelmişti. Bu seçimin tercihini soracağım. Thomas Rice Hoca'ya da şunu sormak istiyorum özellikle. Samsun Spor'da atletizm ve geçiş oyunu çok önemliydi. Trabzonspor'da benzer bir yapı mı göreceğiz? Yoksa kadroya göre farklı bir oyun planı mı belirleyecek? Temel oyun modeli ne olacak aslında? Onu merak ediyorum.
2: Öncelikle şunu ifade edeyim. Biz teknik direktör seçimi konusunda, tabii dün Sayın Başkan da bahsetti, biraz önce ben de söyledim, biz hazırlıklı değildik bu konuya. Ama masanın üzerindeki seçenekler belliydi. Bir de masanın üzerindeki seçeneklerden olmayıp sözleşmeli hocalığa devam eden teknik direktörler vardı. Dolayısıyla Thomas hocamız zaten başkanımızın o havuzunda olan bir hocaydı. Bir yıldır olan bir hocaydı. Netice itibariyle hem Türk futbolunu hem dünya futbolunu takip ediyoruz ve ilerisini de planlamak adına bu tür bir ajandamız her zaman vardı. Ama tabii çok ani bir hoca değişikliği. Biz önümüzde bir 3 yıllık planlamaya başlamıştık biliyorsunuz. Ani olunca da hangiler olabilir? Hemen tabii boştaki oyunculara bakıyorsunuz. Şimdi Sayın Başkan ve İbrahim Bey hocalarla kol toplantılarını, görüntülü konuşmaları kendileri yürüttüler. Çok içeriğine girmeyeceğim ama Sayın Başkan hep şu ifadeyi kullanıyor. İstekli ve arzulu olmak, bir şeyi istemek, orada olmak, o arzuyu görmek bizim için çok önemli bir kriter. Sayın Thomas hocamızı da Sayın Başkan ilk görüşmesinde o arzuyu, o coşkuyu gördü. Trabzonspor takımına olan inancını Sayın Başkan'a ifade etti. Ve en önemlisi de daha önce görüşülen yabancı hocalar, işte bu maçtan sonra gelirim, ben takımı çalıştırmadan 3-5 antrenman gelip başına durmam gibi düşünceleri olsa olmasına rağmen Sayın Thomas hocamızın hemen 24 saat içinde kulübüne konuşup zaten olası problemleri kendisinin varmış. Konuşup zaten ayrılmak isterim ve gelmek isterim dediği için hemen o süreçte kulübüyle diyaloğa girdi ve ondan sonra da dün itibariyle biz Trabzon'a geldi ve bugün ilk antrenmana çıkmak üzere sözleşmemizi imzaladık.
9: Yeah, I can explain my philosophy in short words. Less talk, hard work. Yeah, that is my style. It is my philosophy. And yeah, we played in Samsung. I think a really good transition. This is one option. But for me at first, okay, it's the time is short for the next game. But if you are afraid to have a big game, then you are in the wrong place. Yeah, then you are at the wrong club. And for me, it was a pleasure to come here to get this chance. And I'm never afraid. And hopefully we can show a good performance. And then step by step, we want to stabilize the performance in the defense, what we need, and also then in the offense. And I think during the national break there is a bit more time to prepare the team, to help the team, to develop to my philosophy, and but it takes a bit time. But for Saturday we have no time, and hopefully I can find the best players who are able to get the points.
5: Şöyle ifade edebilirim aslında. Kendi filozofimi size eğer kısaca ifade edecek olursam, çok az kelime kullanarak ifade edecek olursam eğer, şöyle diyebilirim. Az konuşman çok iş. Ben her zaman bu filozofiyle, bu mentaliteyle yola çıkmış insanlardan bir tanesiyim. Sizin sorunuzda yine bahsettiğiniz gibi Samsun Spor'da çalıştığım dönemde geçişleri iyi yaptığımız dönemler oldu ama bu kullanabileceğiniz opsiyonlardan ya da kullanabileceğiniz tarzlardan bir tanesi. Birçok şey var, birçok yönü kullanabiliyorsunuz. Yine sorduğunuz soruyla ilgili olarak şundan devam edebilirim aslında. Eğer büyük bir maç oynamaktan korkuyorsanız, büyük maçlar oynamaktan korkuyorsanız burada olmamalısınız. Burası yanlış yer sizin için. Dolayısıyla herhangi bir korkum asla olmadı. Korku duyduğum herhangi bir şey asla olmadı. Hemen gelip takımla beraber maça çıkmak istedim ben de. Elbette zaman gerekecek. Çünkü işleri bu kadar hızlı yürütmeniz mümkün değil. Adım adım gitmeniz gerekiyor. Öncelikle savunmadan başlayacaksınız. Sonrasında hücum tarafına iyice geçiş yapacaksınız. Şu an sizin de bildiğiniz gibi önümüzdeki maça için çok fazla bir vakit yok. Çok kısa bir zamanda hazırlanıp bir maç çıkarmak durumundayız. En iyi oyuncuları tercih edip oynayabilecek en iyi puanları, en iyi galibiyeti bize aldırabilecek oyuncuları tercih etmek durumundayız. Ama şöyle bir şansımız olacak. Milli ara sonrasında sizin de bildiğiniz gibi çalışmak için çok daha fazla vaktimiz olacak. Bu zamanla birlikte beraber çalışarak, kendi filozofimizi daha iyi hale getirerek, takımımızı daha iyi hale getirerek çok daha iyi bir takım olacağımızın sözünü verebilirim ama anlatmaya çalıştığım şey dediğim gibi çok kısa bir zamanda bir maç oynayacağımız için bu maç özelinde en iyi oyuncularımızı bu maçta bize galibiyeti getirecek en doğru oyuncuları seçerek en iyi galibiyeti almaya çalışacağız.
9: And I think there's one big advantage. I'm not a newcomer here in Turkey. I know the Super League, I know the intensity, I know the passion. I know the qualities of some clubs. And I think this is an advantage that I don't need weeks to understand the Super League. I was here and now I'm back and I'm happy to be back in Turkey. And this is an advantage.
5: Ve eklemek istediğim bir konu daha var. Avantaj olarak kullanacağımız elbette şu da var. Daha önce Süper Lig dedim. Daha önce buradaydım. Buraya yeni gelen birisi değilim. Şunu anlatabilirim. Süper Lig'i tanıyorum. Buradaki yoğunluğun, maçların nasıl yoğun geçtiğinin farkındayım. Buradaki tutkuyu biliyorum. Oyuncuların, takımların kalitelerini biliyorum. Bütün özelliklerini biliyorum. Dolayısıyla tanımak için, hazır olmak için haftalara ihtiyacım olmayacak. Kısa bir süreye ihtiyacım olacak. En iyi istediğini yapıp tabii ki en kısa şekilde takımı da kendim de hazırlayacağım. Zaten buradaydım. Geri döndüm.
10: Buyurun.
11: Veysel Mete Kılıç, NTV. Hocam öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyorum. Şunu sormak istiyorum ben. Bu sezona Ludogorets'le ligde namağlup devam ediyordunuz ve 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etmiştiniz. Böylesine olumlu bir senaryoda sizin Trabzonspor'u seçmenizde etkili olan faktörler nelerdi?
9: Yeah, I told you in football, something can change, and I told you I was I'm very thankful. But when you get an offer from a club with the history and the ambitions of Trabzonspor, you don't hesitate. I know the ambitions, I know the pressure, but it should be. Yeah? A club like Trabzonspor, I know that the ambitions are always high. And what I told you before, it should be. And I'm here, hopefully to help for good results, to play a good season, to develop the team, and to hopefully to achieve some aims.
5: Aslında demin de biraz bahsetmeye çalışmıştım. Futbolda değişimler sizin de bildiğiniz gibi olabiliyor bazen. Çabuk da olabiliyor bu değişimler. Yine aslında bahsettiğim gibi eski takımıma buradan teşekkür etmek istiyorum. Ama bazen durumlar şöyle olabiliyor. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten tarihi, hırsları, hedefleri büyük olan bir kulüpten teklif aldığınızda bu teklifi düşünmek için çok şüphe etmezsiniz aslında. Çok da vakit kaybetmeden hemen kabul edersiniz. Şunu da ifade etmek isterim ayrıca. Buradaki baskının da farkındayım. Burada baskının, hedeflerin büyük olduğunu da farkındayım. Böyle de olmak durumunda aslında. Böyle de olması gerekiyor. Bu tür yerlerde hedeflerin büyük olması gerekiyor. Hedefler büyükse elbette baskı da olacak. Bunun da farkındayım. Ama ben de umuyorum gerçekten iyi bir sezon çıkaracağız. Bütün oyuncularımızla birlikte iyi bir sezon sonrasında takımımızı da geliştirerek umuyorum güzel başarıları birlikte beraber elde edeceğiz.
9: And the project of Trabzonspor, I couldn't say no.
5: Ve elbette Trabzonspor'un bana sunduğu projeye hayır diyemezdim.
12: Öncelikle hocama gönülden bol şanslar, iyi şanslar diliyorum. Jürgen Sunderman, Werner Biskup ve Hans-Peter Briegel'le çalıştım. Basın mensubu olarak. İki sorum var. Birincisi, Fatih Tekke hocamıza sorma fırsatımız olmadı. Sıkıntılı bir dönemdi. Muhammed Salah Liverpool'da sağ kanatta oynadığı zaman hocalarından şöyle bir isteği oluyordu. Kendisiyle görüştü mü bilmiyorum bu konuyu. Dinlek kalmak istiyordu. Yani ona atılan kontra toplarda diri olduk, dripling yapmak istiyordu topla beraber. Ama burada rakip oyuncuyla defans planına çok yardıma gelip gidiyor. Haliyle 90 dakikadaki enerjisini defansa ve orta sahaya yardım etmekle de harcıyor. Hocam, sizin bu konuda acaba kendisinden nasıl bir talebiniz olacak? Yine defansa yardım etmesini isteyecek misiniz? Yoksa diri bir Muhammed Salah mı istiyorsunuz sağ kanatta? İkinci sorumu da sorabilir miyim?
13: Yok.
14: Birinci cevaptasın.
12: Tabii, buyurun hocam.
9: Thanks for the wishes. Teşekkürler.
12: Thank you, hocam.
9: No, I spoke to Mo, and having a world class player like Mo Salah is for every coach is the best thing what you can have. But to win games, it's not only Salah. Yeah, you need 11 players, and we want to train, we want to help, and that each player knows what he has to do in his position. And we know that Mo is an incredible player for the offense, and we want to give him. I want to give him more freedom in the offense, but he also has to work in defense. But when we have a good defense, and it means also in ball possession that you have a good rest defense. When we hopefully we can win the balls early. Or most of the time, and then we have to find him in the right space, and then he can show his quality, and we know the quality from Mo Salah.
5: Öncelikle iyi dileklerinizi teşekkür ederek sözlerime başlamak isterim. Tabii ki Mo ile konuştum. Kendisiyle bir sohbetimiz de oldu. Mo seviyesinde, dünya starı seviyesinde bir oyuncuyla çalışmak belki de bir hocanın başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Her hocanın dileği olan şeylerden bir tanesi, ama şunu da elbette ifade etmek isterim. Maç kazanmak için sadece Salah değil, bütün oyunculara ihtiyacınız var. 11 oyuncunuzun hepsinin çok iyi çalışmasına ihtiyacınız var. Elbette ondan savunma yardımını da bekleyeceğiz zaman zaman. Ama ben şunu düşünen bir insanım. Hücumda elbette kendisine serbestlik vereceğim. Eğer biz iyi savunabilirsek, topları erken kazanabilirsek, kendisini orada diri tutabilirsek, onu çok fazla koşturmadan topları kazandıktan sonra ve topları hızlı kazanıp kendisini bulduktan sonra elbette yaratıcılığından, yeteneğinden, kalitesinden ön tarafta elbette faydalanacağız kendisinin. Çünkü zaten savunmada eğer top sizdeyken topu eğer çevirip ve takımı dinlenik bir savunmayla karşılaştırırsanız kendisi de zaten çok fazla yorulmadan kalitesini ileride çok daha fazla gösterecektir. Ben de elbette kendisine hücumda serbestliği vereceğim.
9: And when you see then his behavior that he wants to work in the defense, that showed me that is a real role model for everyone. But I want to use him more than in the offense. But it shows his behavior and that he is that is here to have success.
5: Zaten kendisini izlediğinizde, savunmaya yardım etmeye ne kadar istekli olduğunu gördüğünüzde, bu tutumu gördüğünüzde kendisini zaten ne kadar önemli bir rol model olduğunu görüyorsunuz. Savunmaya bu kadar yardım etmek istemesi de aslında bu kurda ne kadar başarılı olmak istediğini, neler kazanmak istediğini gösteriyor diye düşünüyorum.
12: Az önceki hatamı telafi edeyim. Turgay Beş Yıldız, Haberanlık yazarı. İkinci sorumda... İkinci sorumda başkanımız Ertuğrul Doğan kendisini aradığında ilk olarak aklına Trabzon'daki 2-1'lik ve Almanya'daki 5-3'lük boğum maçı geldi mi? İki maçta da tribündeydim. Hem burada hem Almanya'da. O maçla ilgili unutamadığı bir anı da alabilirsek memnun oluruz.
9: First of all, I didn't talk to him about this. Maybe then he said, "I know you are not the right coach." And Normally I have to come next year because then I can say, okay, it's 30 years ago. Now it's 29. Yeah, this was, I know this was a nice game because the club, Bochum, was the first time to be in Europe, and then to play here in Trabzon, and then the home game, it was a crazy game. I think we lost a player in the first half with a red card in the home game, and this was an incredible game, and this is always in my

0: my mind, and but this is the past. Normally I don't talk about the past. It's the same here. The past is past, and now we have to start a new history.
1: Öncelikle o maçla ilgili başkanımız aradığında o maçla ilgili kendisine çok fazla bir şey söylemedim. Eğer sanıyorum söyleseydim doğru hoca sen değilsin der telefonu kapatırdı başkanımız muhtemelen. Ama önümüzdeki yıl gelmiş olsaydı meğer tam olarak 30 yıldan bahsedebilirdik ama yine de çok uzun bir süreçten bahsediyoruz. 29 yıl önce oynanmış bir maçtan bahsediyoruz. Bochum'un aslında Avrupa macerasına ilk başladığı maçlardan ilk kez Avrupa arenasında oynadığı maçlardan bir tanesiydi. Çılgın bir maç olduğunu hatırlıyorum. İlk yarıda kırmızı kart gördüğümüzü hatırlıyorum. Yine Almanya'da oynadığımız maçta yine aynı şekilde çok zorlu ve çılgın bir maç olmuştu. Ama şunu ifade etmek isterim. Bunlar hep geçmiş maçlar. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Şunu da hep söylüyorum aslında. Artık biz gelecekte yeni bir tarih yazmanın, nasıl bir tarih yazacağımızın arayışında olmalıyız. Geçmiş geçmişte kaldı.
0: Yeah, and I always remember me on this game because so one game I didn't play bad. And I gave two assists and that's why I can remember really well.
1: Aynı zamanda da çok iyi hatırladığım maçlardan bir tanesi. Kötü oynamadığım, tam aksine aslında iki tane de asist yaptığım maçlardan bir tanesi. Dolayısıyla iyi oynadığım için hep hatıramda kalmış maçlardan biri.
0: Yes.
2: Son iki soruyu alacağım.
3: Thomas Rice'ın sözleriyle birlikte programımızı noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak. Sonrasında 16 itibariyle gece sonuna kadar canlı yayınlarımız devam edecek. 16 itibariyle Berk Sayar sizlerle birlikte olacak. Şöyle bir onun konuklarını da aktarayım. Gerçekten dolu dolu bir program, özlediğiniz bir ses. Melih Şendil'de saat 17'de Berk Sayar'la birlikte olacak. Melih abiye de buradan çok selamlar, saygılar iletmiş olayım. Berk Sayar'ın programında Aytekin Akay, Ömer Faruk Özcan, Süha Gürsoy, Ufuk Kağan Karacan, Ömercan Özmen, Melih Şendil, Hami Mandıralı, Nurgül Günaydın, Aykut Erçetin, Emre Tile, Ümit Karan, Oğuz Altay, İbrahim Yavuz, Emre Eren, Aksal Yavuz, Serkan Çetiner, Ezgi Alp ve Fatih Demirkol sizlerle birlikte olacak. Berk'in takvimini de sizlere aktarmış olayım. Tabii sevgili Berk Sayar programda olacak. Sonrasında dakika skor aktarımında da sevgili Can Genç sizlerle birlikte olacak. Birazdan içeriklerimiz sizlerle.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
7: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
10: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olan

0: Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?

0: Digifutbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın?
0: Ben iyiyim abi. Yani iyi olabildiğim kadar iyiyim diyeyim.
1: Fenerbahçe iyi olduğu kadar.
0: Aynen, Fenerbahçe.
1: Abi 5. hafta ve 6 puan geriye düştün ya.
0: Acayip bir şey, konuşuruz.
1: Dün mesela, evet, konuşuruz bunu. Galatasaray'ın divan kurulu toplantısında Galatasaray 6 puan geride olsaydı dün muhtemelen 20 tane tabii Galatasaray Divan Kurulu üyesi çıkardı o toplantıda, konuşma yapardı ve hani Dursun Başkan diken üzerinde gezerdi.
0: Ben sana ya abi, siz lider olmanıza rağmen, ki divan kuruluyla başlayacağım zaten, lider olmanıza rağmen divan kurulunda çok insanlar mutlu diyemiyorum yani. Sizde de öyle kronik bir mutsuzluk sizde de var yani.
1: Ya Galatasaray'ın geçmişten bugüne gelen ve gerçekten Galatasaray'a yansıyan pozitif bir eleştiri kültürü var. Evet. Ama bu son dönemde artık
0: biraz abartılıyor mu?
1: Galatasaray genel kurulu üyelerinde abartılıyor. Onun dışında Galatasaray Divan Kurulu üyelerinde abartılıyor. Galatasaray taraftarında da artık bu başarı bir şekilde böyle yavaş yavaş şımarıklığa dönmeye başladı. Hmm. Yani Okan Hoca'ya ağır eleştiriler, yönetime, başkana ağır eleştiriler, Galatasaray'ın evlatları diyebileceğimiz yükünü çeken oyunculara inanılmaz ağır eleştiriler. Yani anlayabilmiş değilim. Galatasaray'da Okan Hoca'nın ya da Dursun Özbek'in daha ne yapması gerekiyor? Dün mesela Dursun Başkan, ki ben burada daha önceki yayınlarında bahsetmiştim, dün Divan Kurulu toplantısında da bahsetti, Galatasaray'a 28 dönümlük yeni bir ticari arazi kazandırıldı. Evet. Ve 100 milyon dolar seviyelerinde projelerden bahsediliyor. Bu var ya, hiç konuşulmadı. Neredeyse hiç konuşulmadı. Yönetim transferleri geç yaptı, bu konuşuldu. İşte Florya'daki proje neden hala hayata geçmedi? Kemerburgaz'da neden hala altyapı tesisleri yapılamıyor? İşte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu sezon ama transferler neden geç yapıldı? Hala eleştiri, hala eleştiri ve bu Galatasaray camiasını bir şekilde diri tutuyor. Dün Divan Kurulu toplantısı da, dediğim gibi, normal şartlarda mesela Galatasaray'ın başkanı dün Aziz Yıldırım olsaydı mesela, dün sadece puan tablosunu açardı abi. 40 dakika boyunca alkışlarlardı ve toplantı sonra böyle iyi dileklerle yapılan konuşmalar sonrasında toplantı sona ererdi. Net söylüyorum sana. Galatasaray bu sezon lige gayet iyi bir başlangıç yaptı. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Lisbon karşısında kötü bir sonuç aldı ama hani Osimhen'in yokluğunda Galatasaray iyi oynayarak kaybetti orada, ki hakem hataları vardı. Bunları da konuşabiliriz. Valla Galatasaray gündemine dair birçok gelişme var. Divan kurulundan yine böyle değineceğim konular mutlaka olacak. Özellikle Trabzonspor maçı öncesinde Osimhen'in durumu merak ediliyor. Sıcak gelişme var. Bugün antrenmana çıktı mı çıkmadı mı? Trabzon'a götürülecek mi götürülmeyecek mi? Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu nasıl olacak? Onun dışında Galatasaray'ın yeni projeleri var. Bunlardan bir tanesi Cafe Il Gala. Onunla alakalı ilk şubeye dair fotoğraflar paylaşılmaya başlandı. Detaylar var. Onu konuşacağız. Yine bugün kritik bir gün. Şu saatlerde yeni yayıncı kuruluşla alakalı Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği bir toplantı var,
0: evet,
1: ki
0: onu da konuşacağız.
1: Bütün kulüpleri abi çok yakından ilgilendiren bir konu. Onu da konuşacağız. Bir taraftan Fenerbahçe'nin performansını konuşacağız. Beşiktaş'ın bugün Marsilya maçı var. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Beşiktaş'ın bence Avrupa ve lig konusunda bir tercih yapması gerekiyor. Yoksa onlar da sıkıntı yaşayacak.
0: İkisini götüremez mi diyorsun?
1: Götüremez abi. Götüremez. Kadro

0: derinliği açısından mı söylüyorsun bunu, oynadığı oyun açısından mı
1: Vallahi
0: söylüyorsun?
1: Valla kadro derinliği.
0: Değil mi?
1: Yani kolay değil. Evet, yeni bir teknik direktörü var. Pozitif futbol var. Fenerbahçe maçını iyi oyunla, dominasyonla kazandılar ama dediğim gibi Avrupa'ya da ligden yana bir tercih yapmaları gerekiyor. Yoksa ligde de sıkıntı yaşarlar ki ilk örneğini bu hafta Ahmet deplasmanında görürüz zaten.
0: Evet, o sert bir maç olacak. Özellikle Avrupa dönüşü sert bir maç olacak. Hepsini tek tek konuşuruz. İzleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayın diye hatırlatalım. Aynı zamanda Yakup abinin kendi kanalı 90 Artı Dijital'e de abone olmanızı rica ederiz diye hatırlatmamızı yapalım. Ve divan kuruluyla başlayalım abi o zaman istersen.
1: Evet.
0: Oradan senin vereceğin detay var. Sen de oradaydın, yerinde takip ettin divan kurulunu. Neler yaşandı, senin dikkatini çeken neler oldu, seni dinliyorum.
1: Ya şöyle, divan kurulu öncesinde tabii ki kulağımıza gelen istihbaratlar, bilgiler vardı. Böyle kanlı bıçaklı geçecek. Tabii o seviyede asla olmuyor ama tansiyonu yüksek bir toplantı geçecek diye bekliyorduk ama hiç öyle olmadı. Evet, eleştiriler vardı. Dursun Özbek, yönetim eleştirildi. Özellikle Sedat Doğan, geçmiş dönemde Ünal Aysal döneminde de yöneticilik yapmış birisi kendisi. Onun açıklamaları vardı ve açıklamaların tamamını şunun üzerine kurmuştu Muzaffer. Ya top çizgiyi geçiyor ama geçmişte de hep top çizgiyi geçti. Ama işte kulübün zarar ettiği, kulübün yanlış yaptığı noktalar hep var. Galatasaray'da hep top çizgiyi geçti diye. Hayır abi. Top çizgiyi geçseydi bugün Dursun Özbek o koltukta oturamazdı. Okan Buruk da görevine devam edemezdi. Galatasaray son 4 yılda bir de bir şey söyleyeceğim. Yani sonuçta spor kulübü ve en önemli branşları futbol. Tabii ki topun çizgiyi geçmesi gerekiyor. Bugün son 11-12 yılda Fenerbahçe'de top çizgiyi geçseydi Ali Koç değişir miydi? 11-12 tane teknik direktör değiştirirler miydi?
0: Tabii,
1: tabii ki değiştirmezlerdi. Evet. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın genel anlamda divan kurulu üyeleri özellikle o divan kurulu toplantısına genelde böyle eleştiri yapmak için geliyorlar. Haklı yaptıkları eleştiriler var tabii ki. Dün konuşulan konulardan bir tanesi işte Galatasaraylı bir üyenin, gazeteci üyenin yazısının kaldırılması konusu. Dün Galatasaray divan kurulu toplantısında 3 saat konuşuldu mesela. Hı hı. Şimdi bakıyoruz, Fenerbahçe, Beşiktaş her gün Twitter hesabından, sosyal medya hesabından gazetecilere yönelik açıklamalar yapıyorlar mesela. Kişisel hesaplar gibi kullanılmaya başlandı. Ama Galatasaray'da bu konular daha çok böyle divan kurulu toplantılarında konuşuluyor, ediliyor. Dediğim gibi çok tansiyonu yüksek bir konu geçmedi. Mesela hiçbir divan kurulu kalkıp da ya biz bu sezon yine lideriz, 5. şampiyonluğa gidiyoruz,
0: demedim.
1: Fenerbahçe'nin 6 puan, Trabzon'un 6 puan önündeyiz, bunu söylemediler abi. Yani Okan Buruk'u tebrik etmediler orada. Çok enteresan. Bu Galatasaray'da eleştiri kültürü her zaman var ama bence bu dönemde biraz abartılıyor. Dediğim gibi aslında kulüpte yaşanan tabii ki pozitif şeyler var. Onların da bir şekilde dile getirilmesi gerekiyor. Bir de divan kurulundaki sıkıntı şu: canlı yayınlandığı için bazı divan kurulu üyeleri de özellikle gelip orada konuşma yapıyorlar. Emin ol, canlı yayınlanmasa bu konuşma sayıları %50'lere kadar düşer. Ama Galatasaray'ın da bir kültürü, Galatasaray Lisesi, Tevfik Fikret Salonu, geliyorlar orada rahat bir şekilde görüşlerini, düşüncelerini. Bir de başkan da orada 5 saat boyunca yönetim kuruluyla birlikte bekliyor, hepsini dinliyor, sonra kalkıp bunlara cevap veriyor. Dün de o şekilde oldu. Yani tansiyonu çok yüksek olmayan gayet doğal bir toplantı geride bıraktı Galatasaray.
0: Abi neden Okan Buruk yaranamıyor sence divan kuruluna, bazı taraftarlara? Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsun, cidden merak ediyorum bunu.
1: Valla bunu defalarca kez söyledim. Yani bir şımarıklık var artık. Gerçekten o seviyede. Çünkü yani hani şunu söylüyorlar. Şimdi Fenerbahçe'den örnek vereyim abi. Fenerbahçe her sezon teknik direktör değiştiriyor şampiyon olamayınca. Şimdi Beşiktaş'a dönüp bakıyorsun aynı şekilde. Son 5-6 sezonda 12-13 tane teknik direktör değiştirdiler. Ya Okan Buruk buraya gökten inme bir şekilde gelmedi abi. Senle yayın öncesinde de konuştuk.
0: Evet.
1: Okan Buruk Elazığ'da başarılı oldu, Gaziantep'te başarılı oldu, Göztepe'de başarılı oldu, Akhisar'da başarılı oldu, Rize'de başarılı oldu. Ya geçen
0: bir liyakatla geldi yani. Aslında.
1: Evet abi, geçen biri paylaşmış galiba. Akhisar'da oynuyorken mesela Trabzon'u 6-1 yenmiş. Fenerbahçe'ye hiç kaybetmemiş. Yani basamakları teker teker çıkarak geldi Galatasaray kulübüne ve şunu söylüyor insanlar: İlk iki sene Icardi şampiyon yaptı, Son 2 sene Osimhen şampiyon yaptı. Ya kardeşim, Manchester City'de Haaland var.

0: Niye geçen sezon mesela Manchester City şampiyon olamadı? Hocası da Pep Guardiola'ydı. Niye Guardiola bıraktı? Başarılı olamadığı için bıraktı. Arteta mesela daha dar kadroyla niye şampiyon oldu? Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Çünkü fark yarattı abi. Yenilikçi bir teknik direktör. Yani teknik direktör takımı olduğunu görebiliyoruz. Bir de geçen sezon mesela şu eleştirilere %100 katılıyorum. Evet, geçen sezon Fenerbahçe'nin daha iyi forvetleri olsaydı. Ondan sonra Fenerbahçe böyle kritik puan kayıpları yaşamasaydı.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray'ın şampiyonluğuna yardım ettiler geçen sezon. Ama Galatasaray bu sezon iyi futbol oynuyor. Şimdi Kocaeli Spor maçından sonra uzun süredir köşe yazılarını okumuyorum. Ki çok bilindik böyle kelli felli abilerimiz. İşte Osimhen'in yokluğu, Osimhen'in yokluğu diye bir ezber var. Abi Deniz Gül Kocaeli Spor maçında, açın sonradan da izleyin, inanılmaz iyi bir performans ortaya koydu. Ki Deniz Gül'ün transfer süreciyle alakalı şunu da söyleyeceğim. Trabzonspor da Deniz Gül'ü istedi. Hatta 15-16 milyon euroya yakın teklif de yaptılar. Ama oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı ve Galatasaray bu oyuncu 10 milyon euroya kadrosuna kattı. Ki bütçesi o kadardı. Trabzonspor'da Galatasaray'ın istediği Franculino'yu gitti 18 milyon euroya kadrosuna kattı. Bir de şunu söyleyeceğim. Geçen sezon bazı Galatasaraylı yorumcular şunu söyledi ya. 4 yıl şampiyon olan Okan Buruk mu Tedesco mu diye. Tedesco diyenler vardı. Tedesco taktik deası diye tweetler atıldı ve o tweetler silinmek zorunda kaldı. Bu sezon Bologna'ydı galiba, doğru mu?
1: Evet, 4 maç sonra
0: 4 maç sonunda abi paket oldu. Kimse kusura bakmasın ya. Abi yabancıya verdiğimiz bu ligde 18 sezondur 19 sezondur yabancı teknik direktörler şampiyon olamıyor. Kolay değil. Jesus'a bir yıl daha sabretseydin belki şampiyon yapardı.
1: Olabilirdin.
0: Anladın mı? Mourinho'ya bir yıl daha sabretseydin belki seni şampiyon yapardı. Ama sabredemiyorsun. Bizim Galatasaray taraftarı 4 yıl üst üste şampiyon olmuş Okan Buruk'a sabredemiyor. Niye? Niye? Onu da açalım mesela bu sezon.
1: Neden?
0: Okan Buruk'un en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi. Ya bizim Sané gibi bir silahımız var ama hoca ısrarla Barış Alper Yılmaz'ı oynatıyor.
1: Sané'nin oynadığı maçlar da ortada şimdi yani.
0: Bak nereye geleceğim. Abi unutuyor herkes. Unutuyor. Okan Hoca'nın ilk sezonunda, birinci sezonunda Kadıköy deplasmanında ben de stattaydım. Icardi yedekteydi. Forvet olarak Barış Alper Yılmaz çıktı. Galatasaray o maçı 3-0 kazandı. Bir de açsınlar istatistiklere baksınlar. Sané evet 12 milyon euro alıyor. Çok önemli bir oyuncu. City'de inanılmaz işler yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 20 küsür tane golü var. Ama bir düşüş yaşadı abi. Şimdi ben niye kendi ayağımı sıkayım? Sané şu anda formsuz durumda. Evet Barış da çok formda değil ama en azından savunmaya yardım ediyor Barış Alper Yılmaz. Sané ile oynadığın zaman şu anda 10 kişi oynuyorsun. Peki bir şey diyeceğim. Galatasaray'da bir sistem yok. Almanya milli takımında da mı sistem yok? Dünya Kupası'nda da gördük abi. Sané çok iyi performans gösteremedi. 12 milyon euro kazanan bir oyuncudan bahsediyoruz. 12 milyon euro alan oyuncu Türkiye şartlarında 10 gol 10 asist yapması lazım.
1: Tabii.
0: Sané Ocak ayından bu yana bir tane gol atmış abi Galatasaray'da. Şimdi sen Sané'yi nasıl tercih edeceksin abi? İşte Barış'taki ısrarı Sané de yapsın. Ya Okan Hoca bunu bilmiyor mu arkadaşlar? Eleştireceğimiz yönleri yok mu? Tabii ki var. Ekibine mesela ekstra kendisine katkı sağlayabilecek isimler alabilir. Bu konuda eleştirebiliriz Okan Hoca'yı. Oyuncu tercihleri konusunda zaman zaman evet eleştirebiliriz. Galatasaray'ın çok iyi bir sol stopere ihtiyacı vardı. Alabilirdi oraya. Tercihi oradan yana kullanabilirdi. Bunu da eleştirebiliriz. Altyapıdan oyuncu oynatmıyor. Bunu da eleştirebiliriz. Ama Okan Hoca'nın bu dominant performansını, ortaya koyduğu Süper Lig performansını, ki geçen sezon kabul edersin ya da etmezsin Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı oldu abi. Ben burada Okan Hoca'nın savunucusu falan değilim. Ben her gün Okan Hoca ile telefonda konuşan bir insan değilim. Ama doğruları da söylemek lazım. Diyorum ya, kalkıp da Tedesco taktik deası, Tedesco Okan Buruk'tan iyi diyorsan ben art niyet ararım abi.
1: Peki. Şimdi şeyi de sormak isterim abi, konu oraya gelmişken Leroy Sané meselesine. Eğer performansı bu şekilde devam ederse, ki gördüğümüz kadarıyla Okan Hoca da senin de dediğin gibi daha fazla orada Barış Alper'i kullanıyor. Sané'ye de şans verildiğinde doğru değerlendiremiyor şanslarını. Özellikle en sonki Sporting maçında o kaçırdığı pozisyon sonra.

0: Nasıl çok fazla eleştiri konusu olmuştu. Devre arasına kadar bu performans böyle giderse bir yollar ayrılma ihtimali olabilir mi? Öyle bir sonuç
1: Sanmıyorum.
0: doğabilir mi?
1: Devre arasını sanmıyorum.
0: Oyuncu
1: Hani
0: da mutsuz gibi gözüküyor çünkü.
1: Sané'nin Galatasaray'da iyi bir sözleşmesi var. Hatta böyle sezon başında Arabistan'dan bir ilgi de vardı kendisine. Kendisi de gitmek istedi, Galatasaray'ı da bırakmak istemedi. Sané'yi kazanman gerekiyor. Bunu nasıl kazanacak? Bu Okan Hoca'ya bağlı. Şimdi milli araya giriyoruz. Uzun bir süre doğru izni verecek, doğru şekilde takımı hazırlayacak. Sané seni şampiyonluk yarışında 3 adım öteye götürebilecek bir oyuncu. Bir şekilde ondan faydalanması gerekiyor bence bundan sonraki süreçte. Ama 12 milyon euro maaş alan oyuncu eğer bu sezonun tamamında kötü performansını devam ettirirse önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalma ihtimali çok söz konusu olamaz. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü
0: Bence de.
1: dediğim gibi maliyetli bir oyuncu ve ciddi anlamda skor katkısı yapması lazım. Diyorum ya, şuna katılmıyorum. Ya Galatasaray'da bir oyun düzeni yok. Abi Almanya milli takımı da var. Bir sezon daha devam edecektir. Okan Hoca bence Sané'yi kazanmak için elinden geleni mutlaka yapacaktır ama Sané'nin de ekstra şeyler yapması gerekiyor. Performansını yukarıya taşıması gerekiyor. Bu şartlarda Okan Hoca'nın mesela Trabzonspor maçında da Sané'yi tercih edeceğini düşünmüyorum. Bence yine Barış Alper Yılmaz oynayacak. Birazdan o kadroyu da konuşuruz.
0: Derbiyi de
1: Bugün
0: konuşuruz.
1: saat 11'de antrenman vardı. Lemina'nın, Osimhen'in durumunu da insanlar çok merak ediyor. Burada yayına bir beğeni çağrısı yapalım. Yayını beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa bu yayının daha fazla Galatasaraylı tarafından, daha fazla futbol sever tarafından izlenebileceğini söyleyebiliriz.
0: Peki, derbiye geçmeden önce Kocaeli maçıyla alakalı az önce sen de bir giriş yapmıştın. Biraz Deniz Gül'ü konuşalım istiyorum. Kocaeli maçında gerçekten iyi bir performans sergiledi. Orada Trabzonspor'a yani transfer süreciyle alakalı da yaşanan bazı detaylar var. Sen tam olarak nasıl beğendin mi Deniz'i? Yani bu sezon için yeterli ve doğru bir transfer olduğunu düşünüyor musun? Ve o transfer sürecinde neler yaşandı? Senden bir dinleyelim abi.
1: Valla şöyle söyleyeyim, Deniz'in Galatasaray'daki performansı hem Galatasaray'a ciddi katkı verecek hem de A milli takıma ciddi katkı verecek. Ben artık mesela milli takımda Kerem Aktürkoğlu'nu, Barış Alper Yılmaz'ı forvet olarak izlemek istemiyorum abi. Dünya Kupası'nda bunu gördük, başarısız olduk. Ki Dünya Kupası'nda Deniz'in de performansı iyi değildi. Sonuçta genç bir oyuncudan bahsediyoruz ama Kocaelispor maçıyla beraber Deniz Gül kaliteli bir oyuncu olduğunu, gelişime açık bir oyuncu olduğunu, farklı özelliklerin olduğunu gördük. Sırtı dönük topu tutabiliyor, dönüyor. Ondan sonra adam eksiltebiliyor ve son vuruşları, ki şanssız bir maçtı onun adına, direkten dönen top oldu, gol attığı, iptal edilen bir gol oldu. İyi performans gösterdi. Bu performansı Trabzonspor maçında da ben devam ettireceğini düşünüyorum ki Okan Hoca büyük ihtimalle orada 11'de şans verecek. Dediğim gibi aslında Süper Lig'den takımların da ilgi duyduğu oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray taraftarı orada şöyle baktı, daha böyle beklentisi yüksek oyuncular istiyordu takıma. Çünkü geçen sezon 16 gol atan Icardi'yi gönderdin. Yerine iyi bir santrafor bekliyorlardı. Galatasaray burada tercihini yerli bir oyuncudan yana, Deniz Gül'den yana kullandı ki Galatasaray'dan önce Trabzonspor'da Deniz Gül için yaklaşık 15 milyon euronun üzerinde bir bonservis teklifinde bulunmuştu ama oyuncu Trabzonspor'a gitmeye sıcak bakmadı ve Galatasaray'a gelmek istedi. Galatasaray'a da Porto kapıyı 15 milyon eurodan açmıştı. Pazarlıklarla 10 milyon euroya bitirdiler transferi. Ki Trabzon'un maaş teklifi daha yüksek olmasına rağmen Denizgül Galatasaray'ı tercih etti. Bu arada hani Kemerburgaz'da da iyi bir iletişiminin olduğunu, özellikle Torreira'nın oyuncuya ciddi anlamda destek verdiğini söyleyelim. Oynayarak gelişebilecek bir oyuncu ki ben Osimhen döndükten sonra bile, ki bunu hani gelebilecek her oyuncu için söylüyordum. Hatta zaman zaman Osimhen ve Leao'yu forvette bile yan yana izleyeceğiz. Bazı Süper Lig'deki işte daha böyle düşük bütçeli takımlara karşı Denizgül ve Osimhen'in de zaman zaman bazı maçlara beraber 11'de başladığını ya da maçın gidişatına göre aynı anda sahada kaldığını görebiliriz. İlk izlenimi çok pozitif. Umarız bunu devam ettirir ki Okan Hoca'nın da Kocaeli Spor maçından sonraki oyuncuyla alakalı düşünceleri de gayet pozitifti.
0: Şimdi bir sen şu Icardi konusunu söyleyince şunu sormak istedim sana. Geçen burada İbrahim Yavuz ve Aydın Cingöz yayın yaparken şöyle bir konu açıldı. Deniz Gül, şimdi Fenerbahçe'de biliyorsun işte her gol atılamadığında Talişka meselesi açılıyor. Özellikle sosyal medyada Talişka'yı göndermeyecektiniz, Talişka'yı göndermeyecektiniz diye. Galatasaray'da sence böyle bir durum yaşanır mı? Atıyorum Deniz Gül doğru performansı sergileyemedi. İyi bir performans sergileyemedi. Taraftarlar Icardi'yi kazanamadınız, Icardi geçen sezon bu kadar gol atmıştı, onun yerini dolduramadınız diye homurdanmaya başlar mı sence?
1: Bir şey diyeceğim, hiç sanmıyorum.
0: Neden?
1: Talisca bambaşkaydı abi. Hatta bir şey diyeceğim, çok güzel bir şey hatırlattım. Bomba bir haber vereyim.
0: Ver abi.
1: Burada konuşmuştuk hatırlarsan. Sen Fenerbahçe'den kimi istersin diye Asensio'yu. Galatasaray bu transfer döneminde Asensio'yu istiyor Fenerbahçe'den.
0: Öyle istemiş mi?
1: Evet
0: ya?
1: Abi, istiyor. Yani. İstiyor. Net bilgi. Ama Fenerbahçe vermiyor.
0: Doğal olarak.
1: Aynı zamanda oynatmıyor. Bir de Talisca'yı, keşke Talisca'yı isteselermiş. Ben isterdim abi. Bu Galatasaray'da Talisca iş yapardı.
0: Bence de yapardı.
1: Yapardı yani. Ben Lemina'dan vazgeçerdim, Salahi'den vazgeçerdim. Talisca'nın bu kadroda olmasını isterdim. Bir de daha böyle Fenerbahçe'ye cephe alıp gelip oynardı Galatasaray'da.
0: Zaten ama giderken de cephe bilgi, aldı.
1: Net bilgi, Galatasaray Asensio'yu istedi abi.
0: Fenerbahçe'de reddetti.
1: Ama Fenerbahçe'de
0: abi
1: vermedi abi. Yani vermeye hiç sıcak dahi yaklaşmadı. Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi vardı. Batragov transferinden önce böyle bir girişim sözlü olarak yapıldı. Ama Fenerbahçe Asensio'yu vermedi. Icardi ile alakalı düşünmüyorum abi. Yani Galatasaray taraftarının gönlünde çok farklı bir yeri var Icardi'nin. Yıllar boyunca hep olacak zaten ama bu ayrılık süreci biraz kötü gerçekleşti. Icardi şöyle düşün, taraftarın istememesine rağmen yönetim Icardi'ye bir teklif yaptı ve Icardi'nin Galatasaray'da devam etmesini istedi yönetim. Ona rağmen Icardi yaklaşık 2 ay boyunca Galatasaray'a dönüş yapmadı. Dönüş yapmamayı geçtim, şu anda boşta kaldı. Muhtemelen bir takıma imza atacak. Çünkü İngiltere ve İtalya'da böyle bir durum söz konusu galiba. Yani boşta kalan o bir oyuncuyla sözleşme imzalayabiliyorlar diye biliyorum.
0: Olabilir.
1: Hani bu haftadan sonra olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. Ya Icardi bu konuda yanlış yaptı. Icardi şu an Galatasaray'ın kadrosunda Osimhen'le beraber olabilirdi.
0: Evet.
1: Beklentisi farklıydı. O da şöyle düşündü. Ya ben yıllar, hani 4 yıl boyunca Galatasaray'a çok büyük katkılar yaptım. Galatasaray en kötü benimle bir 2 yıllık sözleşme imzalasın düşüncesiyle yaklaştı ama futbolda maalesef Galatasaray geçmişte Hacılar, Bülent Korkmazlar, çok önemli futbolcular ve yıldızlar geldi geçti. Icardi burada bence yanlış yaptı. Talisca konusu bambaşka abi. Şimdi Fenerbahçe taraftarı isyan ediyor. Muzaffer Candemir isyan ediyor Talisca. Niye gitti diyor abi.
0: Talisca konusunda çok şey değilim.
1: Değil
0: ya.
1: Misin?
0: Değilim.
1: Tamam abi.
0: Yani ama isyan eden taraf çok fazla tabii hakikaten. Özellikle Fenerbahçe puan kaybettiğinde o pozisyonu Talisca atardı, konuları dönüyor. Ben sadece şeyi merak ettim dedim. Biliyor musun, tabii onu bilmiyorum da, Asensio'yu istemiş Galatasaray diye. İstediği zaman İsmail Kartal takımın başında mıymış acaba, biliyor musun?
1: Valla onu tam, yani sürecin, tarihin tam ne zaman olduğunu bilmiyorum.
0: Belki İsmail Hoca olsaydı gönderin derdi yani, o yüzden diyorum.
1: Bir de İsmail Hoca gitti geldi, istifa etti. Çok enteresan.
0: Yani Fenerbahçe'ye de konuşuruz abi.
1: Evet. Abi.
0: Buradan şeye geçmek istiyorum. Yakup abi, bence önemli bir konu. Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluşla bir toplantısı olacak. Bu toplantıda sen neler bekliyorsun? Sence neler konuşulacak? Bu yayın ihalesiyle alakalı sence yayıncı değişecek mi? Yoksa aynı mı kalacak? Bein Sports'ta mı kalacak? Burayı senden öğrenelim.
1: Valla bu yayıncıdan kimse memnun değil.
0: Kimse değil, evet.
1: Bir de artık abi Türk futbolu, hani Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesi söylemi var diye, oraya çok yaklaştı. Niye? İki takım Şampiyonlar Ligi'nde. Trabzonspor Salah'ı aldı, Fabinho'yu aldı, Franculino'yu aldı. Yıldız futbolcular transfer. Beşiktaş'a bakıyorsun, Trossard var, Vlahovic var. Unuttuğum var mı?
0: Yani
1: en azından hani Trossard var, Vlahovic var. Fener'e dönüyorsun, Lukaku geldi.
0: Greenwood
1: geldi. Kante. Galatasaray Leao'yu getirdi. Sané vardı, Osimhen vardı. Yani ligin değeri yükseldi ama senin federasyondan ve yayıncı kuruluştan kazandığın para gelirlerinin, toplam gelirlerinin %10'u bile değil. Bu Avrupa'nın 5 büyük liginde en az %30 %40 seviyesinde.
0: Evet.
1: Bugün şu sıralarda Kulüpler Birliği'nin bir toplantısı var ve yayıncı kuruluş gelirlerinin 400 milyon dolarlara çıkması için şu anda bir araya geldiler. Hatta bir ülkemizdeki önemli telefon şirketlerinden bir tanesi 300 milyon doları gözden çıkarmış durumda. Bir şekilde kulüpler bu pazarlığı kızıştırıp o rakamı 400 milyon dolar seviyelerine çıkarmayı planlıyorlar. Şu sıralarda o toplantı devam ediyor ki gün içinde resmi olarak bir açıklama da yapılmasını ben bekliyorum. Burada kulüpler özellikle yayıncı kuruluş konusunda ciddi anlamda rahatsızlıkları var. Bir kere kalite düşmüş durumda abi.
0: Kesinlikle her anlamda.
1: Ya bir şey diyeceğim. Taraftar memnun değil. Futbolcu memnun değil. Yöneticiler memnun
0: değil. İzleyen mutlu değil.
1: İzleyen mutlu değil. Kontratı sonlandırmak istiyorsun. Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Bir de artık her şey dijital abi. Dijitalde çok geriden geliyor yayınlar. İnsanlar izlemek evet. istemiyor.
0: Bildirim önce geliyor yani.
1: Abi 5G'ye geçtik. İnternet çağındayız, anladın mı?
0: Tabii.
1: Skor sitelerinden takip ediyor insanlar oradan tabii, maçı izleyince, anladın mı? Bakıyor ha gol oldu falan diyorlar. Kavga ediyorlar hatta. Bak,
0: niye söylüyorsun? Bildirimleri kapattın.
1: Niye söylüyorsun falan diye. Yayıncı kuruluş ya değişecek ya da bu yayıncı kuruluş 400 milyon dolar seviyelerine çıkacak. Ben mevcut yayıncı kuruluşun 400 milyon dolarlara çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden yerli bir telefon şirketi hani nasıl olur bilmiyorum. Onların çünkü bir televizyon kanalları yok. Belki
0: kutu satacaklar herhalde.
1: Ya kutu satacaklar ya da mevcut kanallardan birini satın alacaklar. Öyle ya da şey ortaklık yok. Yapacaklar.
0: Evet.
1: Çünkü hani farklı mecralarda yayının olması gerekiyor. Dediğim gibi o toplantı şu sıralarda Kulüpler Birliği'nde başkanlık düzeyinde Galatasaray'dan Başkan Dursun Özbek katıldı. İşte Beşiktaş'tan Serdar Adalı, ondan sonra Aziz Yıldırım. Bu seviyede bir toplantı şu anda gerçekleşiyor ve ilerleyen saatlerde dediğim gibi Kulüpler Birliği'nin de yayıncı kuruluşla alakalı bir açıklama yapması bekleniyor.
0: Bu arada bence Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye başkanlığından sonra bu süreç daha da ısındı. Bence kendisini bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Geldiği günden beri şirketlerle görüşüp bu yayın ihalesi konusunu sürekli gündeme getiren başkanların başını çekiyor aslında Sayın Aziz Yıldırım.
1: Bu konuda zaten Türk futbolundaki herkes Aziz Yıldırım'ın hakkını vermiştir. Geçmişte 500 milyon dolar olduysa
0: evet.
1: bu Aziz Yıldırım'ın girişimleri sayesinde olmuştu. Ama düşünsene 10 sene önce 15 sene önce
0: tabii.
1: 500 milyon dolar olan
0: tabii.
1: paket şu anda 170-180 milyon dolarlara düşmüş durumda. Bak bunu şöyle açıklayayım sana. Fenerbahçe'nin bu sezonki gelirlerinin toplamı neredeyse 200-250 milyon dolar. Belki de 300'dür. Hı hı. Yayıncı kuruluştan aldığı para ne kadar? 10-15 milyon dolar.
0: Tabii. Bir oyuncunun
1: komedi
0: maaşı değil
1: abi,
0: belki.
1: Komedi abi, komedi. Komedi yani. %100 değişmesi gerekiyor. Yani İspanya'daki Getafe kulübü ya da işte Valencia kulübü senden çok daha fazla yayın gelirine sahip.
0: Tabii.
1: Premier Ligi zaten saymıyorum. İtalya'yı zaten saymıyorum. Fransa Ligi'ndeki o İşte 15-20 milyon euroluk takımların yayın gelirleri bile senden daha fazla.
0: Peki. Abi artık yavaş yavaş bir derbiye geçelim istiyorum. Özellikle merak edilen konu tabii ki Galatasaray bu maça nasıl bir planla, nasıl bir 11'le çıkacak? Osimhen sakatlığı ne durumda, iyileşti mi, artık sahalara dönecek mi derken bir genel olarak bir derbiyle başlayalım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bence zorlu bir maç olacaktır. Sonra isimler üzerinden ilerleriz.
1: Bugün saat 11'de Kemerburgaz Florya Metin Oktay tesislerindeki antrenman Lemina ve Osimhen'in sürecini belirleyecekti.
0: Hı hı.
1: Benim şahsi görüşüm, bugünkü antrenmana çıkmadılar, takımdan ayrı çalıştılar. Bu bilgiyi paylaşıyorum. Yani Osimhen ve Lemina bugün de antrenmana çıkmadı.
0: Evet.
1: Şimdi Galatasaray'ın önünde bir milli ara var. Milli ara sonrası zorlu bir fikstür var. Barcelona, Lille, Fenerbahçe derbisi var. Okan Hoca'nın bu maçları düşünerek Osimhen ve Lemina'yı Trabzon'a götürmesini ben beklemiyorum.
0: Hı hı.
1: Ki kadroda büyük ihtimal olmayacaklar. Bir ihtimal Lemina kesin olmayacak ama yarınki antrenman da önemli. Bana şu anda bilgi geldi. Yarın da Galatasaray saat 14.15'te Kemerburgaz'da son antrenmanını yapacak ve saat 17.15'te özel uçakla Trabzon'a gidecekler.
0: Evet.
1: Yarınki antrenmanda eğer Osimhen takımla çalışırsa bir ihtimal kadroda olabilir ki ben olmasını beklemiyorum, risk etmeyecek. Çünkü Deniz Gül'ün performansı Okan Hoca'yı şu anda ikna etmiş durumda. Okan Hoca Osimhen'siz de Deniz Güllü kadroyla Trabzon'u deplasmanda yeneceğini düşünüyor. Ayrıca Osimhen konusunda da riske girmek istemiyorlar. Dediğim gibi yarın Osimhen'in durumu %100 belli olur ama kadroda olması benim için sürpriz olur. Baştan söyleyeyim onu.
0: Hı hı.
1: Trabzon tarafında Thomas Reis göreve geldi. Takımın başında olacak ki Samsun Spor döneminde çok iyi işler yapmıştı. Galatasaray'ın Kocaeli Spor maçı kadrosunda Trabzon Spor maçında çok fazla değişiklik yapmasını beklemiyorum. Bu benim tahminim. Kalede yine Uğurcan olur. Savunmada Salahi. Stopperler Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı. Sadece geçen sezona kıyasla çünkü özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçlarında İsmail Jakobs iç sahada oynamıştı ve Muhammed Salah'a karşı çok iyi performans göstermişti. Hatta adım attırmamıştı Salah. İngiltere'deki maçta Salah iyi oynamıştı. Evet. Rövanşı almıştı Jakobs'tan ama ben Eren Elma kritik bir mağlubiyet almıştı Galatasaray tarafından.
0: Ama derbilerde hiç belli olmuyor gerçekten.
1: İyi yani. Futbol oynayarak kazanmıştı ama sonra devamında gidip Alanya'ya takılmıştı.
0: Evet.
1: Şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı. Abi önemli olan istikrar. Galatasaray'da da bu istikrar var. Az Yıldırım'ın hedefi Galatasaray. Ertuğrul Doğan'ın hedefi Galatasaray. Beşiktaş'ın hedefi Galatasaray. Gayet doğal bir durum. Son 4 yıl üst üste şampiyon olan takım Fenerbahçe olsaydı ya da Beşiktaş olsaydı benzer açıklamalar o kulüpler için de yapılırdı. O yüzden gayet doğal karşılıyorum. Bir şekilde camialarını motive etmeleri gerekiyor. Sonuçta camiaların liderleri olan isimler bunlar. Ama kolay değil yani. Okan Hoca'nın derbi performansı da çok iyi.
0: Peki hayırlı uğurlu olsun, Galatasaray kafesini açıyor.
1: Kafe Il Gala.
0: Kafe Il Gala. Eksi bir puan bastı.
1: Eksi bir puan senden.
0: Google'dan kahve söyledim geldi. Eksi bir puan diye.
1: Bir şey diyeceğim, ben de tweet atacağım, diyeceğim ki Muzaffer eksi bir verdi, yüklenin Galatasaraylılar.
0: Aman
1: Galatasaray
0: abi.
1: Oraya... Ya zaten bir şey diyeceğim. Fenerbahçelerin çok gitmesini beklemiyor zaten.
0: Tabii yani doğal olarak.
1: Ya şöyle son dönemde biliyorsun hani... Kafe kültürü bizim ülkede de bir anda böyle çok... hep var zaten böyle bir çiğ köfte furyası var. Herkes çiğ köfte.
0: Lokmacı vardı bir ara.
1: Lokmacılardan eser kalmadı.
0: Hepsi battı.
1: Lokmacılar vardı. Bu son dönemde de kafe kültürü var. Ama işletmeyi doğru yapan, kaliteyi belli bir seviyeye oturanlar kalıcı oldu.
0: Evet.
1: Ve ciddi anlamda insanlar kafelere gidip vakit geçiriyorlar. Çünkü hani 200 liraya bir kahve alıyorsun, verilmez diyorsun ama sen o parayı
0: veriyorsun.
1: O kahveye vermiyorsun abi.
0: Hizmete veriyorsun.
1: O kahveyi oradaki veriyorsun. İnternete veriyorsun.
0: Tabii.
1: 2 saat 3 saat oturmaya veriyorsun, o muhabbete veriyorsun. Kahveye gitsen dayı her her seferinde önüne çay da yiyecek. Ya da böyle klasik bir kafeye gitsen abi kahve gelsin. Ondan atom gelsin, anladın mı? Bir Türk kahvesi verelim mi? Bizim oralet inanılmaz iyi.
0: Sürekli bir baskı.
1: Kivi verelim mi, kakao verelim mi, anladın mı? Kafede böyle bir şey yok. Bir de doğru yönetebilirsen gerçekten gelir sağlama ihtimalim var. Kafe Il Gala bence güzel bir proje ki bu Galatasaray'da hayata geçiyor. İlk proje de Mecidiyeköy'de 550 metrekarelik bir alanda dükkan şu anda tutuldu ve ilk... Kafe Il Gala'nın projesi hazırlanıyor. Ya şöyle söyleyeyim sana. Bir kere Mecidiyeköy'de açılması çok doğru bir karar. Galatasaraylıların bir Mecidiyeköy kültürü var.
0: Var, evet.
1: Yani hani Rams Park'ı gidip göremese bile Mecidiyeköy'e giden adam o Ali Sami'nin orada yükselen binaları,
0: evet.
1: Mecidiyeköy'e gitmişken böyle bir gidip göresi geliyor. Şimdi artık bir de kafeler şuna döndü. Sosyal medya inanılmaz gelişti. Sosyal medya paylaşımları yapılıyor. Mesela Galatasaraylısın. Kafe Il Gala'ya gideceksin. Bir tane kahveni içeceksin. Varsa Galatasaray ürünleri satın alacaksın. Çünkü store her yerde bulamayabiliyorsun. Kafeye gittin. Kupanı aldın. Bir tane atkını aldın. Bir tane formanı aldın. Bir de kahveyi içtin. Kulübe ciddi anlamda gelir sağlıyorsun.
0: Maç günleri
1: abi.
0: Orası bir dolup de, taşar bir de abi.
1: Ya %100 öyle. Bir de şu... Muhtemelen özel köşeleri olacak. Gidip orada fotoğraf çektirme ihtimalin olacak. Bir de imza törenleri düzenliyorsun mesela futbolculara. Geçmişte çok vardı. Artık yok. Bunu mesela Batragova şeyde imza töreni düzenlediğini düşün. Kafe Il Gala'da.
0: Gibi evet.
1: En az Türkler kadar bir de Ruslar gelir abi.
0: Tabii
1: Çok
0: doğru.
1: güzel fikir ama doğru yönetebilirsen, kaliteyi koruyabilirsen. Yani bu kolay bir şey değil. Bizim ülkemizden de çıkan çok güzel böyle kafe zincirleri var. İnanılmaz
0: Var
1: noktalara
0: tabii ki.
1: geldiler. Dünya standartlarında iş yapıyorlar. 300-400 tane şubelere ulaştılar. Galatasaray'ın ilk aşamada hedefi 10 şube. Birinci şube Mecidiyeköy'de açıldı. Üst katının da store şeklinde dönüştürülmesi bekleniyor. Çünkü İstanbul'da Ramspark'taki store dışında en fazla satış yapan şube Cevahir Alışveriş Merkezi'ndeki Galatasaray Store şubesi. Çünkü dediğim gibi
0: Çok
1: Mecidiyeköy'e giden
0: merkezi bir de tabii.
1: Galatasaraylılar genelde oraya gidiyorlar. Buradan da alma ihtimalleri yüksek. İkinci şubenin Beyoğlu'na açılması bekleniyor. İlk aşamada hedef 10 şube, sonra 100 şubeye çıkarmayı düşünüyor Galatasaray. Bunu ki Galatasaray Store'lar da franchising şeklinde de veriliyor. Ben de Beylikdüzü şubesini açmayı planlıyorum.
0: Yayıncılığı bırakıyorsun.
1: Evet abi. Bu arada ben şöyle yapacağım. Ben yayıncılığı kafede yapacağım.
0: Daha mantıklı.
1: Düşünsene bir de
0: Güzel bir
1: Galatasaray
0: kamera sistemi
1: taraftarları
0: kur.
1: gelecek.
0: Of.
1: Anlık maç izleyeceğiz. Şaka tabii bu. Öyle
0: Win-win
1: bir
0: olur. Bence kötü fikir değil.
1: benim böyle bir kafe düşüncem vardı aslında. Bir kafe açıp orada Galatasaray maçlarını izleyeceksin ve aynı zamanda canlı
0: Yayını
1: YouTube
0: yapacaksın.
1: yayını yapacaksın.
0: Aa, güzel fikir.
1: Güzel fikir. İleride yatırımcı falan bulursam denerim böyle bir şey ama İşin şakası İstanbul'da da ilk aşamada 10 tane şube açmayı planlıyor Galatasaray. Sonra Türkiye genelinde de bu sayıyı 100'e çıkarmayı düşünüyorlar. Muzaffer az önce de yayıncı kuruluştan da konuştuk ya,
0: Evet abi.
1: kulüplerin giderleri artık çok fazla.
0: Tabii.
1: Ve gelir üretmek zorundalar. Sadece sponsorluklarla da olmuyor. Uluslararası sponsorlar bulman lazım ya da böyle ek gelir getirecek. Mesela bir ara herkes Galatasaray'a diyorduk ya, inşaat şirketi mi Galatasaray Kulübü? Baba bak, bugün Trabzonspor İstanbul'da inşaat yapmaya başlıyor.
0: Tabii.
1: Fenerbahçe Maltepe projesi inşaat yapmaya başlıyor. Beşiktaş inşaat yapmaya başlıyor. Yeni proje kurmaya çalışıyor. Niye?
0: Mecbursun abi.
1: Döndüremiyorsun
0: Tabii,
1: artık abi.
0: mecbursun.
1: Döndüremiyorsun. Milyon eurolardan bahsediyoruz. Galatasaray'ın maaş bütçesi 100 milyon euro. Fenerbahçe'nin 100 milyon euro. Beşiktaş'ın 60-70 milyon eurolarda.
0: Tabii.
1: Bunları döndüremezsin. Böyle projeler hayata geçirmek zorundasın ki güzel bir proje. Umarız başarılı olur. Dediğim gibi çok sağlam temelleri oturtman lazım. Yoksa bir anda zarar da edebilirsin.
0: Peki abi, son olarak birazcık da Fenerbahçe'yi de konuşalım istiyorum. Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişmeler, İsmail Hoca'nın Roma maçından sonra istifa etmesi, sonrasında geri gelmesi, Aziz Yıldırım'ın ilk önce ben burada olduğum sürece İsmail Kartal burada kalacak demesi, ama dün sanıyorum Feridun abiye yaptığı açıklamalarda da hani benimle devam edecek ama kendisi gidiyorum diyene kadar, yani gitmek isterse de artık arkasında yani duramam gibi bir açıklama yaptı Aziz Yıldırım. Genel olarak Fenerbahçe'nin hem lig gidişatı hem de yaşanan bu süreçlerle alakalı neler söylemek istersin?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Bir, geçen sezona göre baktığın zaman sanki evet Fenerbahçe'nin forveti yoktu ama kadrosu biraz daha zayıflamış gibi bir hava oluşmaya başladı Fenerbahçe. Nitekim bunu saha sonuçlarında da görmeye başladık. Şimdi Gaziantep maçından sonra İsmail Kartal'ın basın toplantısı inanılmaz kötüydü. Yani kulübün, az önce söyledim ya, sosyal medya hesapları sanki kişisel hesaplar gibi yönetiliyor. Abi hocanın iletişim süreci zaten çok kötü. Geçmişte de kötüydü. Hoca açıklama yapamıyor. Hoca konuşamıyor abi. Sıkıntı yaşıyor yani. Bunu sınırlandırman lazım. Belli konu başlıkları üzerinden götürmen lazım. Koskoca Fenerbahçe kulübünden bahsediyoruz. Bu işe en azından 2-3 kişinin hazırlık yaparak şey yap. Şimdi Gaziantep maçından sonra çıkıyor, 8 puan fark diyor. Aslında 8 puan
0: Orada yanlış anladı ama.
1: kaybı diyecekti
0: Evet.
1: aslında orada ama abi hakem hatalarını anlatıyor ama böyle hiç kimseye inandırıcı gelmiyor, anladın mı? Çünkü pozisyonları o bile hatırlamıyor. Valla Fenerbahçe için zorlu bir süreç. Ben şöyle düşünüyorum. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında ne kadar uzun süre kalırsa Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali o kadar artar. Çünkü evet, Şampiyonlar Ligi önemli bir başarı. İsmail Kartal'ın götürmesi. Çünkü ciddi bir gelir de geldi oradan ama buradan Beşiktaş'a da değineceğim. Abi hem Şampiyonlar Ligi'ni hem Süper Ligi aynı anda götürme şansın çok kolay değil. Bunun sıkıntısını Galatasaray geçen sezon deplasman maçlarında yaşadı. Siyahla beyaz kadar böyle belirgindi. İçeride Juventus'u 5-2 yendi. Deplasmandaki maçı ben Torino tribünlerinde titreyerek izledim. Kolay değil çünkü. Geniş bir kadronun, oturmuş bir kadronun olması gerekiyor. E baba, Fenerbahçe kadroyu neredeyse baştan aşağı değiştirdi. Önemli değişiklikler yaptı. E Beşiktaş'a dönüyorsun. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden daha zor neredeyse. Bak, bugün Beşiktaş mesela Marsilya'yı yenebilir, inanıyorum. Ki Marsilya bence o kadar kötü kadro değil. Transfer yapmadılar, etmediler ama iyi bir kadroları var. Beşiktaş bugün yenebilir ama Beşiktaş öyle bir efor sarf edecek ki Ahmet maçında sıkıntı yaşayacak. Yani Ahmet maçında Beşiktaş'ın puan kaybı yaşama ihtimali çok yüksek. Burada bir tercih yapman lazım.
0: Ahmet de çok formda. Bak, bir de.
1: Seçsin demiyorum ama bazı oyuncuları dinle. Şimdi bugün mesela A Spor'da gördüm galiba. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini gördüm. Hı hı. Trossard dışında bildiğin orada İlhan Fakılı mıydı?
0: İlhan Fakılı, evet.
1: İlhan Fakılı oynayacak galiba onun yerine ki iyi transfer, güzel de performans kesinlikle gösteriyor ama onun dışındaki kadro birebir Beşiktaş'ın ideal 11'i. Şimdi sen bu 11'le Marsilya'yı yenebilirsin. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar da gidebilirsin. Ama sezonu tamamlayamazsan Serdar Adalı ki seçime gidecek ya, sezon sonunda o koltukta kolay kolay oturamaz. Tabii. Abi.
0: Bu sene bile yani çok tartışılan bir isimli sezon başında Serdar Adalı düşündüğünde yani.
1: O yüzden bir tercih yapmaları gerekiyor. Fenerbahçe'nin de işi çok kolay değil. Şampiyonlar Ligi'ndeki grup çok zor değil ama lig çok daha önemli. Orada bir tercih yapılması gerekiyor.
0: Ya abi, bence şu anda zaten düşündüğünde hani Fenerbahçe üzerinde söylüyorum. Fenerbahçe'nin devre arasına kadar minimum puan kaybıyla gitmesi lazım ki Sayın Aziz Yıldırım da buna vurgu yapıyor zaten. Hani diyor ki bizim devre arasına kadar minimum puan kaybıyla gidip puan farkını aştırmayıp devre arasında gerekli takviyeleri yapmamız gerekiyor diyor. E şimdi şimdi bak galiba 27 günde kaç 3 günde bir maç oynamaya başlayacaksın işte artık milli aradan sonra. Yani acayip bir tempoya girecek takımlar. Oradan nasıl sağlıklı bir şekilde çıkacaksın? Sorun
1: İşte
0: tabii.
1: Takımların yaş ortalaması burada çok önemli. Mesela Galatasaray biraz daha gençleşti, genç, anladın, evet, bu anlamda.
0: Fenerbahçe'de yaş ortalaması daha yüksek.
1: Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir bu süreçte. O yüzden zorlu. Ben İsmail Kartal'ın da sezonu tamamlayabileceğini düşünmüyorum. Şu milli ara sonrasında sosyal medyada konuşuluyor ama ben 3-5 gün önce de bahsetmiştim. Montella'nın da koltuğu çok sağlam değil milli takımda. Hı hı. Ve UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya, Belçika ile karşılaşacaklar. Orada bir sıfır çekerse direkt yollar ayrılır. Fenerbahçe'de de İsmail Kartal'la yolların ayrılması halinde bir Montella Fenerbahçe beraberliği ben bekliyorum. Bu olabilir. Arada ki milli takımda bence başarılı oldu belli bir dönemde. Artık Süper Lig'de atıyorum ki Galatasaray'da bile Okan Buruk ola ki sürpriz ayrıldı. Montella'yı Galatasaray tarafı da düşünür. Beşiktaş tarafı da düşünür. Fenerbahçe tarafını da gayet düşünmesi gayet doğal bir durum. İsmail Kartal'ın sezonu çok tamamlayabileceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Kolay değil yani.
0: Vallahi ben geldiği günden beri bu düşüncedeyim. Yani çünkü birazcık şey gibi geliyor bana Fenerbahçe'deki bu durum. Yani hani geçmişteki örneklere bakıp bugünü çözmesini bekliyorsun ama şimdi geçmişe baktığında da çözülemeyen birçok şey var. Birazcık bile bile lades demek gibi geliyor bana. Hayırlısı olsun ama ben de aynı fikirdeyim seninle. Yani çünkü zaten bu saatten sonra o şeyi, yani inanılmaz bir performans yakalaması lazım İsmail Hoca'nın. Yani 10'da 10 falan yapması lazım peş peşe ki bu tartışmalar kapansın. O da bu ligde zor gibi abi.
1: Ya bir de şu anda puan farkı 6 yanlış 6, bilmiyorsun.
0: 6 evet.
1: Yani bir 3 puan daha kaybetsen geçmiş olsun.
0: Tabii. Yani şu anda bile geçmiş olsun diyen, umutsuzluğa
1: yok,
0: kapılan
1: daha,
0: çok fazla
1: daha,
0: insan
1: daha
0: var.
1: Daha erken abi. Erken.
0: Bence de yani erken.
1: 3 puanlık sistem de çok erken abi.
0: Tabii.
1: Çok erken. Daha atıyorum İsmail Kartal Galatasaray'ı içeride dışarıda yendi.
0: Tabii.
1: Geçmiş olsun, anladın mı? İş değişebilir. Ama bu ışığı görebiliyor musun? Ben görmüyorum.
0: Yani Fenerbahçe çok yavaş oynuyor abi bir kere. Oyunu hızlı değil yani.
1: Ve bir de Galatasaray iyi oynuyor. Bak, bütün maçları yerinde takip eden biri olarak söylüyorum. Galatasaray iyi mücadele ediyor ve aynı zamanda iyi futbol oynuyor şu anda. Galatasaray taraftarının beğenmediği Sara öyle ya da böyle 2 gol 2 asist oynadı. Daha bak devreye ofansif anlamda Leao, Sané, Barış Alper Yılmaz girmedi. Osimhen sakatlandı. Bunların hepsinin milli aradan sonra böyle sağlıklı bir şekilde döndüğünü düşün.
0: Tabii.
1: Önünde kimse duramaz abi.
0: Bakalım.
1: Sana ne diyorum? Mesela Barcelona şu anda gümbür gümbür gidiyor, anladın mı?
0: Acayipler
1: abi. Abi istediği kadar acayip olsun bak. Herkesle oynamış olabilir.

0: ama Ramspart'ta bir de Galatasaray'la oynamak var, anladın mı?
1: Bak alırlar bu kısmı, ben sana söyleyeyim.
0: Efendim?
1: Alırlar bu kısmı bak
0: Ya abi
1: maçtan
0: istedikleri kadar alsınlar.
1: sonra.
0: Ben sana söyleyeyim yani öyle
1: Hansi Flick
0: tamam
1: şey dedi.
0: kıyaslanmaz ama Juventus kötü takım mıydı abi? Galatasaray iyi gününde 5 tane
1: Tabii
0: attı.
1: ama
0: Liverpool'u
1: sonra
0: burada 2 kere yendi. Şampiyonlar Ligi kolay değil abi.
1: Hansi Flick demiş ki oyuncuların bana söz verdi Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma 10 tane gol atacaklar. Futbol abi bu.
0: Ya futbol tabii ki abi. Benim beklentim yok zaten. Yani
1: Tabii.
0: Barcelona maçından puan alma. Lisbon, Barcelona, Paris Saint-Germain. En baştan söyledim. Puan almasını
1: Evet.
0: beklemiyorum. Diğer maçlardan da toplam Galatasaray'ın 13 puan alarak Şampiyonlar Ligi'nden çıkacağını düşünüyorum dedim. Hala bunun arkasındayım ama yani Barcelona'da öyle gelip Galatasaray stadında gümbür gümbür öyle 4-5 atamaz abi, ben sana söyleyeyim.
1: Bakalım.
0: Ben Real Madrid'leri gördüm. Bayern Münih'leri gördüm. Galatasaray kök söktürdü abi.
1: Bakalım. O maçı merakla bu arada
0: Bekliyoruz, konuşuruz burada.
1: çok güzel maç olur ama yani
0: Ya
1: bu arada. Hakikaten
0: kesinlikle.
1: temposuyla şeyiyle müthiş maç olur. Şampiyonlar Ligi'ni seviyorum abi ya. Çok keyifli yani.
0: İnanılmaz.
1: Barcelona.
0: Fenerbahçe'nin de olması muhteşem bir
1: Tabii bu
0: şey.
1: sene daha da güzel bir renk oldu yani.
0: Evet abi, ama bu Fenerbahçe adına hani avantajlı gibi gözükse de motivasyon anlamında bence dezavantajlı bir durum.
1: Peki. Abi çok teşekkür ederim. Ağzına
0: Ben
1: sağlık. Var mı
0: teşekkür
1: eklemek
0: ederim.
1: istediğin?
0: Yo, teşekkür ederim. Trabzon deplasmanında olacağım. Maç günü gideceğim Trabzon'a.
1: Ha, deplasmana
0: Galatasaray.
1: gidiyorsun.
0: Evet. Son 2 yıldır gidiyorum. Bu sezonda gideceğim. Maçtan sonra 2 haftada burada gelişmeleri konuşuruz zaten. Bizi izledikleri için, yayına katkı verdikleri için bütün izleyicilerimize teşekkür ederiz. Yayının tekrarını izleyeceklerden de ricamız. Yayını beğenirlerse aynı zamanda skor tahmini yapsınlar. Bakalım
1: Evet.
0: Trabzonspor Galatasaray maçının skorunu kim doğru tahmin edecek? Önümüzdeki hafta okuruz o skor tahminlerini doğru bilen kişileri. Ben de skor tahmini yaptım. 2-1 ya da 3-2 Galatasaray'ın
1: 2-1 ya
0: kazanacağını
1: da
0: düşünüyorum.
1: 3-2. Ben de 2-2 diyorum.
0: 2-2 hemen puan kaybettim.
1: Ya da temennim öyle diyeyim ben.
0: Evet abi.
1: Peki.
0: Teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart. Seni düşünür o.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor, dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
8: Futbolcuların efsane sözleri.
9: Manuel Fernandes. Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba. Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu. Soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre. Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay. Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın. Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı. Adamlar beni bir araştırmışlar. Almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin. Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham. Futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder. Hollanda milli takımı için de karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola. En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi. Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
8: Futbolcuların efsane sözleri.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
11: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
9: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
11: Pensioners, Chelsea, ne alaka?
9: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi. Wow.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek

0: Eyüp Spor maçında olumsuz bir sonuç alınırsa tabii bunun yansımaları farklı olur. Ama Fenerbahçe Eyüp Spor maçını kazanarak, tek hedef Eyüp Spor maçını kazanıp milli araya 3 puanla girmek ve milli arada da yaraları sarmak. Tabii milli ara Fenerbahçe adına belki de yani bundan en fazla yararlanacak kulüplerden bir tanesi olacaktır. Çünkü hem Asensio'nun %100 hazır hale gelmesi sağlanacak, bu milli arada %100 hazır hale gelecek. Hem milli arada Mert Hakan Yandaş cezası sona eriyor, o da takıma dahil olacak. Diğer taraftan işte Guendouzi, Kante gibi tüm maçlarda forma giyen oyuncular dinlenme imkanı bulacak. Bu açıdan milli ara Fenerbahçe için çok önem arz ediyor. Eyüp Spor maçında da tek hedef kazanmak. Şu anda bir teknik direktör arayışı yok. Herhangi bir şekilde de yönetim cephesinde de hani Eyüp Spor maçının olumsuz sonuçlanırsa biz böyle hareket ederiz diye bir planda, programda düşünce de yok. Dolayısıyla tek hedef şu anda Eyüpspor maçını kazanmak ve kazanıp ondan sonra milli araya girmek.
1: Şimdi Eyüp maçında Asensio kadroda olacak. Fenerbahçe açıkladı. Bu maçta oynamasını bekliyor musun abi? İşler özellikle kötü giderse mesela 60. dakika maç 0-0 veya 1-0. Taraftar isteyecektir Asensio'yu.
0: Şöyle
1: Yaşandı
0: söyleyeyim.
1: bu çünkü daha önce.
0: Asensio şu anda sakatlığını atlattı. Takımla birlikte çalışmalara başladı. Zaten o hep diz sakatlığı nedeni, diz sakatlığı bölgesiydi. Adalesinde bir sakatlık söz konusuydu. Onunla ilgili tedavi sürecini tamamladı. Birkaç kez aslında antrenman çıktı ama Asensio da şunu istiyor. Asensio %100 hazır hale gelmedikten sonra oynamak istemiyor. Geçen sezon sakatlığı tam iyileşmeden Galatasaray derbisinde de forma giymişti. Orada daha sakatlığı biraz nüksetmişti. Ondan dolayı daha uzun süreli tedavi süreci geçirdi ve sahalardan uzak kaldı. Şimdi Asensio bunu tekrar yaşamak istemiyor. O yüzden %100 hazır hale geldikten sonra sahaya çıkmak istiyor. Hafif ağrıları vardı. Antrenmana çıkıyordu bazen. Ağrı istediğince antrenmanı bırakıyordu ve bireysel program yapmaya devam ediyordu. Ve son 4-5 günde de sadece tek bireysel antrenman yapmadı. Günde çift bireysel antrenmanla hazırlandı. O da kısa süre içerisinde sahalara dönmek istiyor. Sahalara dönmek için sabırsızlanıyor. Ve sabah akşam bireysel antrenman, kendisi için hazırlanan özel programı uygulayarak bu süreci geçirdi. Eyüp Spor maçında kadroda olacak ama ben oynamasını beklemiyorum. Eğer Fenerbahçe skoru rahat bir skor elde ederse Asensio'nun ben yedek kulübesine riske edilmesini beklemiyorum. Ama diğer taraftan eğer olumsuz bir sonuç olsa belki 60. dakikadan sonra ya da son 20 dakika, son 15 dakika oyuna dahil edilebilir. Şu anda oynamasında herhangi bir sakınca yok.
1: Peki taraftar tepkisi olur mu şeyde? Kötü sonuç olursa 60-70'te
0: Ya
1: ortalama.
0: şöyle söyleyeyim, kötü sonuç
1: %100
0: olursa
1: hazır değil dedin ya abi. %100 hazır değilse oynamak istemez belki
0: %100
1: Asensio.
0: hazır değil, şöyle söyleyeyim, yani şöyle söyleyeyim, oyuncu uzun süredir zaten uzak, yani belli bir süredir sahalardan uzak. Şimdi sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncunun direkt ilk 11 başladığında belli bir performans alamazsın. Yani diğerisi gibi mesela sakatlıktan uzun süre sakatlık yaşayan bir oyuncu sakatlığını atlatıp takımla birlikte çalışmalara başladığında zaten sağlık eğitimi diyebilir ki teknik hep bu 15 dakika oynayabilir, 30 dakika oynayabilir. Yani bu zaten oynama süresi kademe olarak artacaktır.
1: Bir de uzun sürdü Asensio'nun
0: Tabii
1: sakatlığı.
0: milli arada da %100 hazır hale gelecektir. Yani %100 hazır hale, şimdi şu anda da oynatabilirsin. Yani ilk 11 başlar ama
1: Ama
0: belki
1: risk.
0: 55'e risk alma olur. Yani risk alma ihtimali söz
1: Yani
0: konusudur.
1: Eyüp maçına da bu risk alınır mı bilmiyorum. Tabii
0: Yok yani
1: Fenerbahçe
0: şu
1: işleri
0: anda
1: iyi
0: şöyle
1: gitmediği için
0: söyleyeyim.
1: sıkıntı ama.
0: Yok zannetmiyorum. Ben orada tabii hocanın da bir rotasyon yapmasını bekliyorum Eyüp Spor maçında. Yani hem orta saha kurgusunda bir değişiklik yapması, belki çift forvete dönmesi veya üçlü 4-3-3 gibi bir sistemle sahada yer almasını bekliyorum yani.
1: Rotasyon mu yoksa bazı oyunculara kesik atmak gibi mi abi?
0: Rotasyon diyelim yani, bazı oyuncu, şöyle söyleyeyim, ben mesela benim beklentim en azından Semedo'nun tekrar 11'de başlaması, Kerem'in yerine Oğuz'un oynaması ya da Nene'nin oynaması. Nene, Oğuz ikisini de aynı anda 11'de görebiliriz. Diğerde de Vedat Muriç için 11'de başlaması, Lukaku'nun yedek soyunması. Ama Lukaku'nun çift forvet oynama ihtimali de söz konusu olabilir. İkili çift forvete de çıkabilir. Lukaku Vedat ikilisini de değerlendirebilir. Greenwood 10 numaraya çekebilir. Yani değişik bir rotasyonla hocanın sahaya çıkmasını bekliyorum. Burada bir aslında zaten teknik direktör İsmail Kartal'ın en fazla eleştirdiği konulardan bir tanesi. Özellikle Gaziantep beraberliğinde gole ihtiyacı olduğu dakikalarda yine benzer değişiklikler yapmasıydı. Kanatın çıkması, kanat alması, orta sahanın çıkması, orta saha alması, işte forvet çıkması, forvet alması. Ama
1: Ekstra hiçbir şey
0: bir
1: denemiyor abi
0: ekstra bir şey
1: hoca.
0: denemedi. Yani bir oyun şablonunda değişiklik yapıp yani bir üçlüye dönüp forvet ikilemedi. Yani savunmadan bir oyuncu çıkartıp orta sahayı kalabalıklaştırmak ya da

0: forveti, hücum hattını kalabalıklaştırmak gibi bir düşünceye sahip olmadı. Mesela Lukaku çıktı, Vedat gitti. Vedat'la Lukaku'nun birlikte oynadığı, son dakikalarda, son 20 dakikada birlikte oynadığı bir dizilişi görmedik. Veya Greenwood'u 10 numaraya çekerek, Greenwood'un o kanatlarda geriye çok fazla top gelip, top çok fazla geriye gelmesi, o alanı çok kanat boyunca o alanı kullanması, onun da hücumdaki verimliliğini azaltıyor. Çünkü çok geniş bir süreçte oynuyor ve o ceza sahası çevresinden uzaklaştıkça onun verimliliği de azalıyor. Dolayısıyla Greenwood'un 10 numaraya çekildiği bir dizilişte de görmedik yani. Burada hocanın farklı opsiyonlar denemesi gerekiyor. Biz İsmail
1: Kartal'ı... Neden denemiyor abi sence? Cesaret mi edemiyor?
0: Bence biraz süreç üzerinde büyük baskı var ya, o da belki kaybetmekten de korkmuş olabilir Gaziantep mücadelesinde.
1: Abi
0: yani,
1: ama hiç çünkü böyle kaybetmekten korkmuş Bartu, gibi görüntüsü yoktu ya.
0: Bartu değişikliğinin, hani İsmail çıkıp Bartu'nun girmesine farklı, yani ne anlamı var? Zaten gole ihtiyacı var.
1: Işte
0: orta saha giriyor, orta saha çıkıyor. Yani Bartu yerine Nene'yi mesela değerlendirmeyi düşünmedi. Çünkü Nene 47 maçta 12 gol 10 asist yapmış. 22 gole katkı sağlamış bir oyuncu. Ama
1: onu hiç düşünmüyor.
0: Bu sezon hiç 11 oynamadı. Hiç bir maçta 11 çıkmadı Nene. Nene sakatlığını atlattı. Sezon başında sakatlığını atlattı. Tam sezon başı kampının kaçırdı sakatlığı nedeniyle, ama ondan sonraki süreçte takımla birlikte uzun süredir çalışmalar devam ediyor. Bazı maçlarda sonradan oyuna dahil oldu ama Nene'nin 11 oynadığı bir maçı görmedik. Yani teknik heyetin aslında başarı noktası da burada, yedek kulübesindeki oyuncularını da hazır hale getirmek, onları da bu kadro rekabeti içerisinde tutmak gerekiyor. Nene'den faydalanması gerekiyor. Geçen sezon Nene Fenerbahçe'ye çok kritik maçlarda çok kritik puanlar kazandırdı. Ama hoca, İsmail Hoca, onu İrfan Can Kahveci'ye verdiği şansı mesela Nene'ye tanımıyor. Nene'ye vermedi o şansı. Yani Oğuz Aydın'ı sağa çekip Nene'yi solda değerlendirebileceği bir kanat dizilimi de olabilir. Yani Kerem konusunda ısrar etmenin Kerem'e de faydası yok. Fenerbahçe'ye de faydası yok. Kerem'i de kaybediyorsun bu sefer. Çünkü oyuncu performans veremiyor. Performans vermek istiyor. Hata, hücum bölgesinde hatalar yapıyor. Dolayısıyla taraftarın da tepkisini çekiyor. Yani biraz Kerem'i de dinlendir bu bölgede. Formda Oğuz varken Kerem'in performansı düşük, onu değerlendir. Nene'yi değerlendir.
1: Ama Oğuz'a güvenmiyor olabilir mi? Abi, ben zannetmiyorum. 2-3 maçı iyi oynuyor, sonrasında yok ortada.
0: Ama şöyle söyleyeyim, sen bu oyuncuyu sürekli oynatırsan bir verim alırsın. Yani tamam, her maçta da %100 performans sergileyemez bir futbolcu. Şimdi Oğuz Aydın Kerem'in Konya Spor maçındaki beyin sarsıntısını geçirmesinin ardından iki maçta mükemmele yakın bir performans sergiledi.
1: Evet, çok iyiydi.
0: Çok iyi performans sergiledi. Takımın en iyilerindeydi. Ya şimdi tamam, bir maç dinlendirin, bir öteki maçta yine değerlendir Oğuz'u. Veya Bartu Elmas. Yani Roma maçında iyi performans gösterdi orta sahada. Sonra da sakat değilse niye mesela iş son 5 dakika alıyorsun? Roma maçında iyi performans ortaya koydu. Levent'i orta sahada denedin. Orada da Levent iyi performans sergiledi. Alternatif varsa Levent'i de deneyebilirdin. Yani 8 numarada illa ki bir değişiklik yapacaksa. Yani bunların hiçbirisini hocanın değerlendirdiğini görmüyoruz. Burada da biraz tabii hocanın üzerinde büyük bir baskı var. Bu baskı nedeniyle bence risk almaktan çekiniyor. Biz İsmail Hoca'ya hep 99 puanlık sezonda şu diyorduk: A planını çok iyi uyguluyor Fenerbahçe. Bazıları da diyordu ki B planı yok Fenerbahçe'nin. Ama şu anda Fenerbahçe'nin ne A planı var? A planı, yani İsmail Kartal'ın A planı düzgün bir şekilde işlemiyor ki Fenerbahçe'nin B planı düzgün bir şekilde işlesin.
1: O 99 puan topladığı sezonda oynamak istediği, oynatmak istediği oyuna uygun oyuncular vardı elinde. Yine zaten o oyunu oynatmak istiyor ya, o oyuncular yok. Abi Kerem mesela ileride çok top kaybediyor. Başka oyuncuların bekin gittiğinde top kaybediyor. Sürekli geri koşman gerekiyor. Senin stoperlerin de sürekli geri koşabilecek stoperler de değil.
0: Zaten stoperler de, iki stoper de, önce Şikrinyar
1: sıkıntı var herhalde.
0: Beşiktaş derbisi sonrası açıklama yaptı, eleştirdi. Ake'de Gaziantep maçı sonrası
1: çıktı. Hızlı oynamamız gerekiyor.
0: Hızlı oynamamız gerekiyor. Yavaş oynuyoruz açıklamasını yaptı. Yani aslında oyuncular da taktik plan konusunda eleştirilerini artık kamuoyunu da açıklıyorlar, yapıyorlar. Şimdi Samandıra'da zaten aslında sorunun kaynağı Samandıra, ilacı da Samandıra'da. Yani oradaki ortam düzelirse Fenerbahçe'de düzelir. Oradaki sorun düzelmezse Fenerbahçe'de aynı şekilde devam eder. Oradaki sorun nedir? Teknik heyetle futbolcular arasındaki kopuk iletişimin daha iyi noktaya gelmez.
1: Aziz Yıldırım müdahale etmiyor mu buralara?
0: Abi Aziz Yıldırım her şeye, Aziz Yıldırım'ın müdahale etmesini bekleyeceğiz. Teknik heyet ne işi ya? Teknik görevin takım başında kim var? Teknik heyet var.
1: Çözemiyor abi şu abi, an.
0: Teknik heyet de şimdi Aziz Yıldırım ne dedi? Ben görevde olduğum sürece bu takımın başında teknik direktör İsmail Kartal dedi. Bundan daha ciddi bir güvence olabilir mi? Yani İsmail Kartal'ın da bu saatten sonra yapılan eleştirilere, olumlu eleştirilere dikkate alıp diğer böyle hani diğer eleştirilere çok fazla önemsemeyip tamamen sahaya odaklanmalı. Fenerbahçe'nin oyunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmalı. Fenerbahçe'nin oyunu gelişmiyor. Aksine Fenerbahçe'nin oyunu geriye gidiyor. Yani bazı oyuncular sezona formda başlayan fiziksel kapasitesi yüksek oyuncuların da artık fiziksel kapasitesinin de düştüğünü görüyoruz. Yani Fenerbahçe'de yedek kulübesinden giren oyuncular oyuna katkı sağlayamıyor skor anlamında. Fenerbahçe'nin 66. dakikadan sonra golü yok bu kadar oynanan resmi maçta. Yani şu ana kadar 10 resmi, 11
1: tesadüf
0: resmi.
1: Tesadüf mü abi sence?
0: Tesadüf o, hadi diyelim bir maç tesadüf, iki maç tesadüf, üç maç tesadüf. 10 maçta tesadüf olmaz ki. Yani 10-11 maçtır Fenerbahçe 66. dakikadan sonra golü yok Fenerbahçe'nin. Ya Gaziantep maçını izliyoruz. Gaziantep maçında işte Greenwood'un vurduğu serbest vuruştan sonra Fenerbahçe'nin son 20 dakikada çok organize bir hata yok. Tehlikeli bir hata yok. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmesi gerekiyor. Oyunun geliştirmesi için de teknik heyetin antrenmanlarda demek ki daha fazla çalışması gerekiyor. Takımın fiziksel seviyesinin istenilen düzeyde olmadığı ortada net bir şekilde. Fenerbahçe çünkü oyunun belli kısımlarında fiziksel olarak düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla o zaman oyunculara da fiziksel anlamda istenilen seviyeye gelmesi gerekiyor. Bunun için ne olacaktır? Bunun için aslında diyor az önce yönetim müdahale etmiyor mu diye. Milli arada bence teknik heyette gerekli müdahaleler yapılacak ve teknik heyet güçlendirilecek. Yani takviye oraya teknik heyete yeni isimler katılacak. Eğer İsmail Kartal devam ettiği takdirde.
1: Milli aranın sen iyi geleceğini düşünüyorsun Fenerbahçe. Ama çok fazla oyuncu da şeye gidiyor. Milli takıma
0: gidiyor. Yok, birçok oyuncu aslında ana omurga duruyor. Ederson gitmeyecek herhalde milli takıma. Ayşe Biram gitmiyor. Levent gitmiyor. Mert Müdür gider. Semedo Portekiz milli takımına gider. Orta sahada Kante Gendouzi kalıyor. Savunmada Şiklin Yarak'a gider. Onlar gidiyorlar zaten. İsmail gider.
1: Eleştiri yapan oyuncular
0: Kerem gidiyor. Gider. Oğuz da gider diye düşünüyorum milli takımda. Mert Günok kalıyor. O bir an Mert Günok da milli takıma veda etti. Onun veda etmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de genç kalecilerin önünü açmak. Normalde milli takım teknik direktörü Montella onu milli takıma davet etti. Ama Mert Günok bu kararı, milli takıma veda etme kararını dünya şampiyonası sonrası almıştı. Ve bunu kararını açıklamayla da dile getirdi. Veda etmesinin en büyük nedeni genç kalecilerin önünü açmaktı. Bu anlamda da kendisine de milli takım sonrası tatlısını teşekkür etti. Bundan sonraki kariyerinde Fenerbahçe'de sürdürecek. Onun haricinde Lukaku milli takıma gitmeme ihtimali var Lukaku'nun. Yani Lukaku'nun da Belçika milli takımından izin istediği veya burada kalarak daha fazla hani takımda birlikte çalışayım, daha iyi seviye noktaya geleyim düşüncesinde olduğu da vurgulanıyor.
1: Milli takıma gitse çalışamayacak, yükleme yapamayacaksın. Belki en azından burada yapabilirsin
0: Lukaku. O yüzden biraz. Milli takımdan affını istediği yönde bilgiler var ama tabii onu da bekleyip göreceğiz. Vedat'ın da Kosova milli takımda 5-6 tane futbolcu ademiydi herhalde. O futbolcunun kadrodan çıkartılmaması halinde milli takıma gitmeyecekleri yönünde bir haber çıkmıştı Kosova basınında. Onu da bekleyip göreceğiz. Yani onun da tekrar bir şeyde kalma ihtimali söz konusu.
1: Lukaku demişken abi, Lukaku'nun performansı bu şekilde devam ederse, hazır olmazsa devre arasında bir ayrılık yaşanır mı?
0: Abi niye devre arasında ayrılık yaşansın ki? Devre arasında belki Lukaku performansını artıracak. Ya da milli ara sonrası Lukaku artıracak. Önemli olan Lukaku'ya uygun bir oyun anlayışı var mı Fenerbahçe'nin? Bence bunun sorulması gerekiyor. Bak Lukaku nasıl bir oyuncu? Ceza sahasında etkili olan, ceza sahasına topu taşırsan etkili olan bir oyuncu. Ama Lukaku ceza sahası çevresinde neredeyse yalnız kalıyor. Topu indiriyor, etrafında kimse yok. Gaziantep mücadelesinde bir iki tane böyle ara pası vardı. Hani gol pozisyonu oluşturan, pas başlangıçlarını oluşturan bir isimdi. Dolayısıyla Lukaku'ya uygun bir oyun anlayışının sahaya yansıması lazım Fenerbahçe. Ceza sahasında kalabalık olması lazım.
1: Topu buluşturman gerekiyor onun da.
0: Tabii onun o mesela o indirecek veya onun etrafında oyuncu olacak. Şimdi oyuncu topu yakalıyor, indiriyor ama çevresinde kimse yok. Fenerbahçeli futbolcular uzakta. Şimdi ne yapsın Lukaku 3 oyuncuyu 5 oyuncuyu çalmayacak, gol mü atacak? Ama baskılı önde ceza sahasında birbirine yakın ve kalabalık bir oyun şeyle hücum anlayışı da sahaya da yer aldığında Lukaku da etkili performans sergileyecektir. Yani ben o yüzden şimdiden devre arası döneminde şunlar gidecek, şu transferler yapılacak. Şu anda da Fenerbahçe'nin öyle söyleyeyim. Hani ayrılacak oyuncu anlamında bir şeyi yok şu anda. Bir hazırlığı yok yani. Ya
1: dışarıdan bakınca birazcık hani görüntüde kimin orta saha belli gibi de.
0: Bu devre arasında yapılırsa U23 orta saha transferi yapılır. Oraya da zaten Mimović kadroda ama Mimović Şampiyonlar Ligi kadrosunda değil, bu lig maçında da kadrodaydı. Kadroda değildi bu lig maçında, almamıştı. Ama Mimović'in gönderilip yerine bir U23 orta saha transferi yapılır devre arasında. Onun haricinde çok fazla bir değişiklik yapılmasını beklemiyorum.
1: Peki abi, Oğuz Çetin haberi vardı sabah, Sözcü kaynaklı. Ben görünce senin haberini zannettim. Oğuz Çetin'le yollar ayrılacak tarzı.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Oğuz Çetin'in takım görevden ayrılma gibi bir durumu söz konusu değil. Oğuz Çetin görevinin başında ve görevine de devam edecek. Fenerbahçe'nin ne teknik direktör arayışı var ne de futbol direktörü arayışı var. Bunu altını çizerek söyleyelim. Oğuz Çetin görevinin başında ve bu iddialarda, görevden ayrılacağı iddialar, görevden alınacağı iddiaları da doğru değil. Sayın Aziz Yıldırım'la ve teknik direktör İsmail Kartal'la da iyi bir uyum içerisinde ilişkilerini sürdürüyorlar. Sayın futbol direktörü Oğuz Çetin'le İsmail Kartal arasında da herhangi bir sorun yok. Sayın Oğuz Çetin zaten büyük bölümde Can Bartu tesislerinde orada geçiriyor ve orada teknik heyetle beraber bu süreci, bu olumsuz süreci tersine çevirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yani söylenen haber doğru değil. Fenerbahçe'de Oğuz Çetin görevinin başında.
1: Ama çok fazla tepki var Oğuz Çetin'in. Bu tepkileri olabilir. De haklı buluyor musun?
0: Şöyle ben söyleyeyim. Ben haklı buluyorum. Yani ben şöyle söyleyeyim. Şimdi bir Fenerbahçe'nin transferi, hangi transferleri yaptı Fenerbahçe? 5 transfer yaptı. Bir orta saha transferi yapmadı. Şimdi skorlar iyi gelmiş olsaydı herhangi bir şöyle söyleyeyim,
1: tartışma olmazdı.
0: Sadece orta saha transferi ya da sadece transfer yapılmadı diye Fenerbahçe, Gaziantep, Gençler Birliği, Beşiktaş maçlarını kaybetmedi. Yani bu buradaki kaybedilen puanları transfer yapılmamasına bağlayamayız.
1: Orada hoca seçimi de giriyor.
0: Burada bence hocanın, Fenerbahçe'nin iyi oyun anlayışıyla sahada yer alamaması, teknik heyetin sahaya sürdüğü 11 ve ondan sonra teknik heyetin yaptığı müdahaleler bence bu Fenerbahçe'nin puan kayıplarında etkili oldu. Yoksa orta saha kurgusunda, yani orta sahaya yapılmayan bir oyuncu İşte veya Kanada bir başka bir transfer yapılmadı diye Fenerbahçe puan kaybetmedi. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin alternatif bir kadrosu var. Bu kadroda şampiyonluğa ulaşacak düzeyde ama iyi antrenman yapılması lazım. İyi fiziksel anlamda oyuncuların seviyelerinin yükselmesi gerekiyor. Ve Samandıra'da takım ruhunun yeniden oluşturulması gerekiyor. Samandıra'daki sıkıntının teknik heyetle futbolcular arasında belki sorun var diyelim.
1: Kesin var abi, o belli.
0: Ondan
1: zaten
0: sonra şimdi bu sorunlar, ya bu şöyle söyleyeyim, teknik heyetle zaman zaman oyuncular arasında sorunlar yaşanabilir. Bu geçtiğimiz sezonlarda da yaşandı. Ama önemli olan o sorunu yönetebilmek, yaşanan krizleri yönetebilmek. Rakiplerde yaşanmadı mı? Rakiplerde futbolcular kendi oyuncuları kendi aralarında kavga etti. Ama bunları çözmesini bildiler. Zaten teknik heyetin orada görev yapmasının en büyük nedeni orada o koltukta, Fenerbahçe koltuğunda oturuyorsa yaşanabilecek sorunlara çözüm bulabilme yeteneğinden dolayı orada oturuyor demektir. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın zaten bundan sonraki süreçte yapması gereken de bu. Samandıra'da yeniden bir takım ruhu oluşturabilmek, orada varsa gruplaşmaları engellemek ve birbiriyle yardımlaşan, birbirine destek veren bir grup oluşturmak ve teknik heyetiyle, futbolcusuyla hedefe odaklanması Fenerbahçe'nin, bunu sağlaması lazım. Yani sorun Samandıra'da, ilacı da Samandıra'da. Peki bunu çözecek olan da teknik direktör İsmail Kartal.
1: İsmail Kartal seçiminde Oğuz Çetin'in ne kadar etkisi var abi? Hoca olmasında. Sportif direktör olarak.
0: Yani şöyle söyleyeyim, futbol direktörü zaten belliydi ki Fenerbahçe. Yani Sayın Aziz Yıldırım başkan adaylığına karar verdiği süreç içerisinde zaten Oğuz Çetin'le çalışmayı ve Oğuz Çetin'e bu görevi vermeyi vereceğini söylemişti.
1: Yok, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye hoca olmasında diyorum. Vallahi Oğuz Çetin'in etkisi ne kadar? Şundan dolayı soruyorum abi. Şimdi Beşiktaş'ta bir örnek var ya, Önder Özen sportif direktör oldu. Geldi, bir kadro planlaması yaptı. İtalyano'yu getirdi. Dün de Marsilya'yı 4-1 yendi. İyi de bir oyunla yendi. Ligde de iyi gidiyor. Fenerbahçe'ye de yendi. O tarafa bakınca orada işler mükemmel gidiyor. Sportif direktörün müthiş bir başarısı var. Fenerbahçe'ye bakınca da sportif direktör sanki hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor.
0: Abi şöyle söyleyeyim, şimdi Beşiktaş'ın süreci biraz farklıydı. Orada daha böyle çok kalabalık bir kadrosu yoktu Beşiktaş'ın. Ama Fenerbahçe göreve geldiğinde kalabalık bir kadroyla aldılar. 20 tane yabancı, 20 tane ya 23'ün 23 tane futbolcu, 43 tane yani toplamda 43 futbolcuyla devraldılar. Yani sportif direktör, futbol direktörü bir taraftan futbolcuların var olan yabancı futbolcuların yollarını ayırmak için kulüplerle, oyuncularla görüşmeler sürdürürken diğer tarafta da transfer için çalışmaları sürdürüyordu. Şimdi sonuçlar gelmeyince eleştiri olması çok normal. Yani şimdi herkes eleştiriliyor Fenerbahçe'de. Teknik direktör İsmail Kartal eleştiriliyor. Futbol direktörü Oğuz Çetin eleştiriliyor. İşte diyelim Sayın Aziz Yıldırım eleştiriliyor. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım bu takımın teknik direktörü İsmail Kartal'dır. Artık bu saatten sonra biz teknik direktör arayışımız yoktur cümlesinin ardından artık kim eleştirmeye başladı? Oğuz Çetin eleştirmeye başlandı. Ama sonuçta bu takımı antrenmanını yaptıran, bu takıma işte 11'i çıkartan, teknik oyuna müdahale eden kim? Teknik heyet. Yani futbol direktörünün görevi nedir? Futbol direktörünün görevi teknik heyetle yönetim arasındaki iletişimi sağlamaktır.
1: Sağlayabiliyor mu ki abi? Şu i̇stifayı an, mesela istifa
0: abi istifayı adam ama istifayı ne dedi? Oldu. İsmail Kartal ben bir daha dönmemek şartıyla geri döneceğim istifa ettim dedi. Sonra yönetim onu Oğuz Çetin'le görüşmeye gönderdi. Orada görüştüler. Sonra orada Oğuz Çetin yaptı İsmail Kartal görüşmesini yönetimde Sayın Aziz Yıldırım'a iletti. Aziz Yıldırım da geliyorsa görevine devam eder. Gelmiyorsa biz alternatifler bakarız elinde deyince zaten İsmail Kartal kulübe geldi ve görevine devam edeceğini söyledi.
1: Alternatifleri kimdi?
0: Alternatif şu anda teknik direktör arayışı yok. Alternatif de yok o zaman.
1: Dedin ya o zaman. Hani
0: yani o zaman artık yani şöyle söyleyeyim. Yani o zaman yeni bir teknik direktör arayışı yapacaktı Fenerbahçe. Yani göreve devam etmese kayıtla belli bir süre devam ederdi. Milli arada farklı bir teknik adam Fenerbahçe'nin başına gelirdi. Yabancı da olabilir, yerli de olabilir bu. Ama süreç şu o aşamada yani Sayın Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a ben söyledim yani görevinin başındasın dedi. Devam ediyorsan dedi. Aynı düşüncede olduğunu vurguladı ve sonuçta İsmail Kartal da görevine geri döndü.
1: Peki abi dün de
0: Aziz... Yani her şeyi her planlamayı Oğuz Hoca üzerinden yapman da çok doğru oldu. Yani eleştiri tamam ama her eleştiri de Oğuz Hoca üzerinden yapmak doğru olacağını düşünmüyorum. Yani şimdi Greenwood transferinde de şimdi görüşmelerde Lukaku'da İşte diyelim Lukaku iyi performans sergiledi ilerleyen haftalarda. O zaman bugün eleştirenler o yarın o sesini şey yapacak mı? Yani ne diyelim övecek mi? Yani övgü dolu sözler mi? İyi ki o Lukaku'yu aldın mı diyecek mesela.
1: Abi işte şu anda kadro planlamasında herkes bir sıkıntı görüyor ya.
0: Abi ben kadro planlamasında...
1: Hoca seçimde de bir sıkıntı görüyor. O zaman diyor ki sportif direktör...
0: Abi niye taraftar istedi İsmail Hoca'yı? Taraftarın büyük çoğunluğu geldiği için çok mutlu oldu.
1: Evet doğru.
0: Yani İsmail Kartal seçildiği zaman kaç kişi olumsuz yorum yaptı İsmail Kartal'la ilgili?
1: Yapanlar
0: herkes
1: da
0: memnun
1: çok
0: değil miydi?
1: Ya.
0: Ya azınlıktaydı yapanlar.
1: %51'e 49 diyelim.
0: Yani şöyle söyleyeyim ama sonuçta şey yapamaz. Tabii bir ölmedi istedi. Sonuçta o gün mesela deseydi o gün herkes tepki gösterseydi madem. Niye tepki göstermedi kimse?
1: Ama abi o zaman bence şundan dolayı kimse
0: yani şimdi
1: tepki
0: sonuçlar
1: göstermedi.
0: İyi gitseydi,
1: Aykut Kocaman mı İsmail Kartal mı ikisi vardı ya.
0: Sonuçlar iyi gitseydi. Biz bugün bunlarla mı konuşacaktık? Hiçbir şey olmayacak.
1: Beşiktaş'ta da öyle ya.
0: Ne kadro şeyini konuşacaktın? Kadro yetersizlik. Ne de başka bir şey diyeceğim. Ya Gençler Birliği, hadi hepsini geçin. Beşiktaş'a yenildin. Gençler Birliği Gaziantep'in puan kaybetmenin transfer yapılmaması ile ilgisini ben çok anlayamıyorum yani. O süreci onlar diyor. Yani Fenerbahçe'nin rotasyon kadrosu çıksa her iki takımın da yenmesi gerekiyordu zaten.
1: Katılıyorum. Orada kesinlikle iki maçı da kazanması gerekiyordu. Zaten o maçlar sıkıntı yaratıyor. Kimse Beşiktaş maçını neden kaybettiğini
0: bilmiyor. Beşiktaş maçını da kaybetmeyebilirdi ki Fenerbahçe. Orada da teknik heyetin yani şimdi Roma maçında Kante Gendüzü İsmail üçlüsüye çıkıyorsun. Mesela Roma Beşiktaş derbisinde de orta sahaya Beşiktaş'ın orta sahası daha etkiliydi o gün. Daha iyi performans sergiledi. Olaytan, Salih Orkun üçlüsü varken sen karşısına Kante Gendüzü önüne Kerem'i koydun orta sahaya.
1: İrfan sonra Kerem.
0: Önce İrfan sonra Kerem'i koydun. 46'da Kerem'i şey yaptı. İrfan'la beraber yine bir nispeten orta sahada biraz o kadar pozisyon vermedi ama taraftan da tepkisi İrfan'ın da performansının yeterli olmaması nedeniyle Kerem'i orta sahaya çektin. Orada tamamen oyunu Beşiktaş hakim oldu. Çünkü sen o bölgede İsmail'i oynarsan belki Fenerbahçe'ye kazanacaktı ya da berabere kalacaktı. İşte hocanın tercihleri bazen belirleyici
1: evet,
0: olabiliyor.
1: Oyunu bu kadar vermezdi.
0: Bence kaybedilen puanlarda kadrodan daha çok hocanın tercihleri daha fazla belirleyici oldu diye düşünüyorum ben.
1: Katılıyorum. Bir de şunu sorayım abi. Dün Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek İspanya Süper Kupası tanıtım toplantısında bir araya geldi. Orada bir sohbet ettiler. Çok fazla Ben tepki gördüm sosyal medyada özellikle Aziz
0: Yıldırım. Niye yani iki kulüp başkanı bir araya geldi?
1: Neden sohbet ediyorsun Dursun Özbek?
0: Abi yan yana oturmuşlar. Aziz Yıldırım'ın yerici belli. Hatta geliyor diyor ki ben nereye oturacağım diyor. Oraya yerini gösteriyor. Sayın Dursun Özbek geliyor yanına oturuyor. Ne yapacak?
1: Kalkıp zaten çok normal değil mi? Ya,
0: normal değil mi? Yani iki kulüp. Ne yapacak yani gidecek? İnsanlar? Gidecek mesela şey mi yapacak yani kalkıp başka bir yere mi geçecek? Zaten konuşmasında da Sayın Aziz Yıldırım'ın zaten ifadesi de net belli. Yani burada şu var. Bazıları amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Çünkü ne yaparsa yapsın eleştirecekler.
1: Biraz öyle, evet.
0: Yani o noktada zaten süreç Gornik Zabze maçından sezona başladığın itibaren seçimden sonra zaten eleştiriler başladı. Peyderpey işte. Her gün birisi hedef oldu.
1: Şu anda
0: kimi zaman yönetim oluyor, kimi zaman teknik direktör, kimi zaman futbolcu, kimi zaman işte farklı bir şey üzerinden yine yönetime veya idari EYT'ye yönelik tepkiler. Yani Fenerbahçe sezon başladığından beri böyle devam ediyor. Yani bunun matematiksel olarak devam et. Sezon başları bunlarda para yok. Transfer yapamazlar. Sizi kandırıyorlar. Transferler yapılıyor. Susuyor. Sonra işte orta saha transferi yapılmadı. 23 saati transfer yapılmadı. Ne biçim yine yönetime sağlamak. Sonra Asensio ameliyat edilecek haberlerini ortaya atmak. Sonra bunun yalanlanması üzerine bu biraz duruyor. Sonra efendim başka sonuçlar, krizler. Her gün başka bir şey. Bak bugün de mesela Oğuz Çetin haberi. Yarın cumartesi, pazar günü Eyüp Spor maçı var. Yine farklı şey konuşuyoruz. Yani yine maç konuşamıyor Fenerbahçe. Yine maç konuşması gerekirken farklı bir yani şeyle uyanıyorsun. Haberle uyanıyorsun. Bunu Beşiktaş derbisi öncesi yaşadı Fenerbahçe. Lyon maçı öncesi yaşadı. Roma maçı öncesi zaten istifa
1: öncesi
0: yaşadı. Bir de sonrası da istifa şeyleriyle Gaziantep maçı öncesi yaşadı. Yani bunlar zaten takımın motivasyonunu bence olumsuz etkiliyor.
1: Peki abi Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları Feridun Nidaloğlu'na yeni açık kanalında. Sene sonu ne olursa olsun bırakacağım diyor Aziz Yıldırım.
0: Bekleyip görmek lazım. Ya Sayın Aziz Yıldırım zaten bunu defalarca söyledi. Ben bir yıldığına geldi. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Gençlerin önünü açmak lazım. Ben şampiyon yaptı. Ben sezon sonunda da bir sene sonra da bırakacağım ifadesini kullandı. Ama sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olursa Aziz Yıldırım bıraksa da Fenerbahçe camiası bırakmaz. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla şimdi bunları konuşmak için biraz erken. Bu süreci görmemiz lazım. Bir sezon sonunu görelim. Ondan sonraki süreci biraz da göreceğiz.
1: Peki erken kopma olursa ligden?
0: Abi niye
1: seçim
0: bırak?
1: Seçim
0: çalışması başlar. 2027 Haziran'da zaten seçim var. Ama zaten Haziran'da seçim olacağı için burada diyelim ki bazıları yazıyor yönetim istifa. Neden istifa etsin? Zaten Türkiye'ye gelen yönetim zaten Haziran'da bir daha seçim yapmak zorunda. Yani millet unutuyor bunu.
1: Peki Aziz Yıldırım'ın diğer açıklamayla devam edeceğim abi. İsmail Kartal'la ilgili de hani biz devam ediyoruz. Kendisi gitmek istemediği sürece biz devam edeceğiz diyor. Yani gitmek isterse bir daha istifa ederse geri döndürmeyiz diyor.
0: Ha bu bir kez zaten döndü. Bunun ikincisi olmaz.
1: Sen bekliyor musun İsmail Kartal'dan ikinci bir istifa? Bence olmaz.
0: Ya niye istifa etsin? Yani şimdi Eyüp Spor maçını kazandı. Galatasaray Trabzon maçı var. Ahmet Beşiktaş maçı var. İki takım, iki rakibinin de puan kaybettiğini düşündü. Bir tanesi de puan farkı 4'e düşer beraberlik alırsa. Bir tanesi de puan farkı 3'e düşer. Yani kaybedilmiş bir şey yok. Daha ligin henüz başı. Ama önemli olan Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmesi. Taraftarla umutsuzluğa sevk eden Fenerbahçe'nin oyununun kötü olması.
1: Evet kesinlikle.
0: Yani yoksa oyun iyi olsa, puan farkı 4 olsa mesela kimse demez ki ya biz bu puan farkını kapatırız düşüncesiyle. Taraftarın aslında umutsuzluğa sevk eden bu oyunla bu puan farkını kapatılamayacağını düşündüğü için.
1: Abi oyuncularda da ben öyle çok bir isyan görmüyorum. O neden bilmiyorum ama.
0: Ama bu şeyden kaynaklı işte dediğim gibi artık. Samandıra'da sorun ilacı Samandıra'da.
1: Bu kadar mı etkili olur ya?
0: Bak Samandıra'da sorun ilacı. Orada çözüm de Samandıra'da, sorun da Samandıra'da. Yani sen takım olarak o takım ruhunu sahaya yansıtman gerekiyor. Yani isyan edecek, futbolcunun isyan etmesi lazım. Futbolcunun sahada daha fazla mücadele etmesi lazım. Fiziksel kapasitesinin üst düzeyde olması lazım. Ya bunlar yoksa zaten o zaman sıkıntı neden oluyor.
1: Peki devreye kadar minimum puan kaybıyla gidersek takviyeleri yaparız dedi Aziz Yıldırım. Bir kayıp bekliyor demek ki.
0: Aziz niye kaybetsin? Burada kaybetliyor demek doğru olmaz. Çünkü devre arasına kadar minimum kayıpla gitmek istiyor. Yani bu futbol her anda kayıp olabilir ama hedefte devre arasına kadar minimum kayıpla gitmek. Hatta Galatasaray derbisine kadar bir galibiyet serisi yakalayıp Galatasaray derbisini de kazanıp ondan sonraki milli araya Fenerbahçe zirve yarışında en azından kafa kafaya girmek veya zirve yarışında sırada yer almayı hedefliyor. Burada bu derenin bu köprünün altından çok daha su akar. Dolayısıyla kaybedilmiş bir şey yok. Ama önemli olan Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmesi. Güçlü bir oyun olması lazım.
1: Peki abi. Bir de gerekli takviyeleri yaparız derken o zaman Aziz Yıldırım da kadronun eksik olduğunu mu düşünüyor?
0: Ya Fenerbahçe'de zaten 23 yaş altı orta saha transferi yapmak istedi.
1: Sadece o mu?
0: Orta saha transferi yapacaktı.
1: Sol kanat mesela.
0: Niye sol kanat transferi yapsın ki Fenerbahçe?
1: Yani sol kanat yeterli mi abi sence? Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın götürebilir mi?
0: Niye götürmezsin? Kerem var, ben, Oğuz var, Nene var, üçü var.
1: Ben götürebileceğini düşünmüyorum.
0: Üç tane sol kanat oyuncusu var diğer tarafta.
1: Abi işte fazlalık önemli değil ya. Bir tane olsun ama...
0: Ama sen bu oyuncuları görmek mi? Mesela Nene geçen sene 47 maçta 10 gol 12 asist yaptı. Bu sene hiç görmedin. Oğuz abi mesela iyi performans sergiledi.
1: Talisca 30 tane atmıştı.
0: Abi çözüm.
1: Oyuna Talisca. Bence oyuna verdiğine bakmak gerekiyor ya. Kerem de atar abi. Kerem de 10 tane gol 10 tane asist
0: yapar ama... Kerem de geçen sene çok da kötü performans
1: oyun sergilemedi. Oyun katkısı mesela tartışılır bence Kerem. Çünkü çok top kaybediyor.
0: Tamam top kaybediyor. Ama işte biraz da Fenerbahçe'nin oyun anlayışını göstermek lazım. Tamam Kerem neden çok fazla top kaybediyor? İleride mesela Kerem çok fazla boş koşu da yapıyor. Ama boş koşuya topu atan adam oyuncu yok Fenerbahçe'de.
1: Ben yine devre arasında bir sol kanatta alacağını abi, düşünüyorum Fenerbahçe'de.
0: Yani kimi göndereceksin yabancı sol kanatta?
1: Ben bir şekilde Lukaku'dan Fenerbahçe'nin çıkıp sol tarafa birazcık...
0: Abi o zaman Lukaku'dan çıktığından da forvete kimi alacaksın?
1: Vedat devam edecek sadece.
0: Abi bugün Lukaku'dan çıkıp Vedat'la devam etsen bu sefer diyecekler ki Lukaku'yla niye devam etmedin diyecekler ya.
1: Hem forvet hem şey kanat oynayabilir işte Musa Sow tarzı bir oyuncun olsa mesela burada.
0: O da öyle olabilir. Ama o zaman da 50-60 milyon euro 70 milyon
1: zaten euro. Sezon başı da Lukaku alınmadan önce bu konuşulmuyor muydu? Bunları konuşuyorduk. Abi i̇ki bölgede Lukaku, de oynayabilen.
0: İki tam bölgede de oynayabilir ama bu sefer 3 tane forvet diyorlardı.
1: O zaman yani Lukaku,
0: yani bir forvet Girassi deniliyordu. Girassi gündemdeydi. Girassi işte Vedat ikilisi. Ondan sonra sol kanatta da hem forvet hem şey oynayan orayı da üçleyebilecek bir oyuncu düşünüyordu.
1: Peki abi başka öyle konuşmadığımız bir şey var mı?
0: Ya yani şunu söyleyebilirim.
1: Çok bir şey yok bende.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin şu önemli. Şimdi Fenerbahçe'nin UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için geliri herhalde bugün kasaya geçiyormuş. Böyle UEFA bugün ödeme yapacakmış Şampiyonlar Ligi'ne kalan takımlara. 17 milyon 870 bin euroluk kısmıyla bu yayın ve pazarlama gelirlerin %75'lik kısmı UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'ne kalan 36 takıma bugün itibariyle ödenecekmiş. Bu rakamda yani toplamda Fenerbahçe'nin o zaman 27 milyon yaklaşık 28 milyon euro gibi bir rakamı kulüp kasasına girmiş olacak bugün itibariyle. Bu da Fenerbahçe kulübünü oldukça rahatlatacaktır. Yine şey de önemli. Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü dolayısıyla 20 Eylül'e denk geliyor. O gün biliyorsun Dünya Fenerbahçeliler Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. O gün de 500 tane kadın taraftar Eyüp Spor maçında kulüp tarafından misafir edilecek. Yine Fenerbahçe'nin yönetiminin Fenerbahçe'ye tabii bir taraftan ilk yarışı devam ederken bir taraftan da kulübe gelir kazandıracak projeler hayata geçirmeye çalışıyor. Bundan bu projeler doğrusunda bir 120. yıl piyangosu düzenleyecek Fenerbahçe. Milli Piyango'dan gerekli izinler alındıktan sonra bu hani geçmiş yıllarda da düzenleniyordu arabalar işte çeşitli hediyeler veriliyordu. Yine aynı şekilde arabalar ve önemli hediyeler verilecek. İçerisinde belki kombine bilet gelecek sezon için işte arabalar içerisinde olacağı bir ödül paketi de yer alacak ve Fenerbahçe'ye buradan ciddi bir gelir kazandırılması planlanıyor. Yine Cambartu tesislerine ait orada Cambartu Tesisleri'nin hazineye ait arazisi var. Fenerbahçe o araziyi de kulübe satın almak istiyor. Ve bununla ilgili de kulüp devlet yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştiriliyor. Hadi görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Cambartu Tesisleri'nin arazisini de kendisini tapulu arazisi haline. Çünkü oranın üst kullanım hakkı var. Orayı da orada hazineye ait araziyi Fenerbahçe satın almak istiyor. Ve bunun için de girişimlerde bulunulacak. Yine Kenan Evren Lisesi o da uzun yıllardır altı durumda duruyor arazi. Oradan proje hayata geçirilmesi hem de oradaki tarihi binanın da Fenerbahçe kulüp müzesi haline getirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Şu anda o tarihi binada çalışmalar devam ediyor. Orada da kulüp müzesi haline getirilecek. Biliyorsun kulüp müzesi Fenerbahçe stadında yer alıyor. Oranın stadın yanındaki o tarihi binaya Kenan Evren Lisesi arazisindeki tarihi binaya geçirmesi planlanıyor. Stat büyütme çalışmaları için gerekli izinler alındı. Bununla ilgili Mali Genel Kurul'da zaten genel kuruldan yetki isteyecek ve Fenerbahçe'nin stat büyütme çalışmaları başlayacak.
1: Diğer o ne zaman tamamlanacak
0: Başlarsa bir sene içerisinde bitirmesi planlanıyor. Yani
1: yeni yönetime kalacak. Yani
0: 7-8 belki Haziran ayında da bitirebilecekler. Evet. O yoğun bir çalışmayla bu bitirilmesi planlanıyor. Burada da tabii...
1: Ne kadar ek gelir olacak abi tahmini?
0: Şöyle söyleyeyim, toplam 50 milyon euroluk bir şey gözüküyor ama yıllık 25 milyon euro gibi bir ek gelir hedefleniyor. Onu da söyleyeyim. Diğer taraftan Fenerbahçe Üniversitesi'nin geri alınması için çalışmalar devam ediyor. O konuda da Medikana grubuyla görüşmeler yapılıyor. Fenerbahçe tabii burada bunu sulh yoluyla çözmek istiyor. Ama sulh yoluyla çözemezse de bir dava açma gibi bir durum söz konusu olabilir. Bununla ilgili de Mali Genel Kurulu'da kongre üyelerinden yetki istenecek. Hani işte hem Medikana grubuyla yapılan görüşmeler, bu görüşmeler sonrası eğer olası bir dava gibi bir sonuç olursa bununla ilgili kongre üyelerinden yetki istenecek. Fenerbahçe'de de Sayın Aziz Yıldırım'ın en büyük hedeflerinden bir tanesi Fenerbahçe Üniversitesi'ni yeniden kulüp bünyesine katmak. Diğer taraftan Fenerbahçe Koleji yine derazlı testlerini de hayata geçirecek. Onun da temeli yakın zamanda atılır. Diğer taraftan da yine incek tesisleri var Fenerbahçe'de. Bu incek tesislerin de biliyorsunuz Sayın Ali Koç döneminde kiralanmıştı. Bunun kiralık sözleşmesinin görüşmeleriyle ilgili Alagöz Holding'de görüşmeler yapılıyor. O sözleşme detayları tekrar masaya yatırılıyor. Belki orada da bir sözleşme fesi gündeme gelir ve incek tesisleri de yeniden kulüp bünyesine kazandırılır. Yine tabii yeni tesisler ve yeni arazilerin yapılması için de kazandırması için de çalışmalarını yürütüyor. Bunlarla ilgili Mali Genel Kurulu 27 Eylül'de Sayın Fenerbahçe yönetimi de Mali Genel Kurulu'da tüm bu saydıklarımla ilgili genel kurulu üyelerinden yetki isteyecek ve yetki verildiği takdirde de Fenerbahçe bu çalışmalara hemen başlayacak.
1: Peki abi, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah Eyüp maçı dediğin gibi.
0: Ben bir olumsuz bir skor beklemiyorum ben.
1: Yani inşallah skoru önden alıp Asensio seslerini duymayız diyelim ve teşekkür ederim abi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Reklam bitti. Reklam.

0: futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
6: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
5: Tamam hocam, ben iyiyim.
7: Biz de iyiyiz hocam.
6: Sizleri ağırlamaktan çok mutluyum.
7: En büyük hayallerimden biri hep sizi konuk etmek.
6: Ben seni konuk ettim.
5: Bu model biraz zor model değil mi aslında? Çünkü
6: zaten iki şey olması lazım. Ya rol model ya zor model. Bu zor model. Zaman zaman ben esasında çok acımasız, çok ağır mesajlar verdim. Alanlar almıştır.
8: Topun olduğu yer bizim için pozisyon diye bir söylemeniz var ki bu bir gegenpress tanımı.
6: Biz hakikaten bazen de fazla pres yaptık. Ben orada şunu söyledim. Herkes her yerde. Çok basit. Topa, arkadaşına, rakibe yakın. Bunun içinde hepsi var.
9: Bu ya baştan çekiniyorum.
10: Hocam inanılmaz gerçekten ya.
11: İlk kez burada duyuyoruz galiba.
6: Evet.
11: Ben daha önce hiç duymadım.
6: Ben acıyla kendim konuşmuştum. Bize Allah söyletmiş demek ki, yaratmadı. O ayrı ama o an için Allah arının kovanına parmağımı sokmuş.
12: Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
6: Merhaba.
12: Bugün genel konseptimizden farklı olarak misafirlerimiz bizlerle birlikte. Sevgili Emre Özcan, sevgili Erman Yaşar ve sevgili Veli Yiğit. Program öncesinde biraz sohbet ettik ama tahmin ediyorum ki arkadaşlarımızın daha size soracağı çok soru vardır.
6: Tabii ki.
12: Keyifli bir sohbet olacağını umuyoruz. İzninizle ben
6: tabii.
12: Konuşmadan ayrılıyorum.
6: Buyurun.
5: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
6: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
5: Vallahi hocam ben iyiyim.
7: Biz de iyiyiz hocam.
6: Sizleri ağırlamaktan çok mutluyum.
5: Biz de hocam sizinle olmaktan çok keyifliyiz.
6: Teşekkür ederim, sağ olun.
5: Hocam geçen gün şeyi izlerken aklıma geldi. Pep Guardiola'nın Erling Haaland saçlarını 3 numara yaptı. Saçlarını 3 numara yapınca direkt olarak görüntülü olarak Zlatan'ı aradı. Guardiola'yı aradı. Guardiola'yı aradığında Guardiola açtığı anda kanepede uzanmış. Kucağında iPad'i ve karşısında da şey vardı. Televizyon. Ne yapıyorsun diye sorduğunda maç mı izliyorsun yine diye. Evet, Brentford'un maçını izliyorum dedi. Kucağında da başka maç açık. Yani futboldan bir tık uzak kaldı diye düşünüyorken büyük bir tutkuyla bağlı olduğu için herhalde hala devam ediyor. Siz de mi aynı durumdasınız acaba diye o an aklımdan geçti.
6: Eskiden senin bizle beraber çalışmandan bilmen lazım. Tabii futbolun bu tutkusu bitmiyor açıkçası. Ben bir hafta sonu herhalde bir 15-20 maç seyrediyorum. Cuma, cumartesi, pazar. Aklınıza gelebilecek her ligi, her maçı, Türkiye Ligi dahil hepsini seyrediyorum. Bu başka bir tutku. Yani bunun çalışmayla, çalışmamayla herhangi bir alakası yok. Onun sadece işinizi ve futbolu çok sevmenizle ve bunun adına da tutku diyebiliriz artık. Yani o.
5: Hocam etkileyen böyle son dönemde sizi hani böyle kendinizi yakın hissettiğiniz ya da atıyorum izlemekten büyük heyecan duyduğunuz, keyif aldığınız takım, teknik direktör.
6: Yakın zamanda tabii bunu Dünya Kupası'yla doldurduk. Hı. Kim şampiyon olacak, işte kim finale kalacak falan. O bizi bayağı bir tatmin etti bir ay kadar. Oralarla uğraştık. Ondan sonra burada da Şampiyonlar Ligi elemeleri, kendi takımlarımızın takibi. Açıkçası bu sene bizim takımlarımızdan çok şey bekliyorum ben. Zaten bu hep ümidimdi benim. Hep de istediğim bir şeydi. Yani hep beraber fazla takımla orada olalım. Hepimiz başarılı olalım. Puanlarımız artsın. İşte bir dahaki senelere avantaj sağlayıp Şampiyonlar Ligi'ne veya diğer kupalara fazla takımla devam edelim. Dünya Kupası'nda Fas'ı ben çok önceden ciddi şekilde destekledim. Hoşuma giden de bir Fas vardı. Sonradan da hepimizin ortak görüşü olan İspanya kazandı. Oyunu da beni orada hayal kırıklığına uğratan Arjantin'in finaldeki performansı oldu açıkçası. İyi bir Messi'ciyim ben biliyorsun. Bir numarada Messi,
12: iki de Messi, iki de.
6: Ondan sonra Ronaldo'nun bir daha saygıya layık olduğunu, saygıyı hak ettiğini o yaşta performansıyla gördük. Ben bu son zamanlarda ben genel olarak bunlarla böyle. Şu anda bakıyorum bakalım hangi takımın favori olacak bu sene.
8: Hocam bir şeyi çok merak ediyorum. Eminim tüm futbol camiası da merak ediyor. Sevgili Veli Guardiola'dan girdi. Ben de çok yakın bir dostunuz Jose Mourinho'dan bir şey soracağım size. Netflix'te yeni yayınlanan belgeselinde şöyle bir cümle kullanıyor Jose Mourinho. Biraz bu son dönemde özellikle Jürgen Klopp ve Pep Guardiola ile de anılan çok yoruldum ve artık biraz ara vermem gerekiyor sözü soruluyor. Saygı duymakla beraber ben bir gün bile çalışmasam rahatsız oluyorum ve hemen yeni bir takım çalıştırmak istiyorum. Kariyerimde de bunu görebilirsiniz. Zaten yukarıdaki diyerek yani Allah'a bir referans veriyor ve diyor ki o beni yanına aldığında yeterince dinleneceğim. Şimdi sizle alakalı merak ettim. Siz de kariyeriniz boyunca sürekli aktif kalmayı seven ve biraz sanki Mourinho'nun düşüncesine yakın birisiniz. Ve şu an sizi çok da zinde görüyorum. O nedenle teknik direktör olarak aynı düşüncede ve aynı arzuda mısınız Jose Mourinho gibi?
6: Tabii iki tez de kendim içinde doğruyu barındırıyor. Evet, Jose Mourinho hiç durduğunu ben pek hatırlamıyorum veya çok az. Yani birkaç ay gibi. Ancak o bir tarafta da doğru bir tez var. Büyük takımlarda devamlı çalışan antrenörlerin yukarıda rüzgarların sert esmesiyle beraber sıkıntısı da stresi de bu sorumlulukların büyük olması sebebiyle büyük oluyor. Hele hele daha imzada sizden istenenler belli. Hiçbir kaybınız olmayacak. Ne kadar kupa varsa hepsini kazanma adına hareket edeceksiniz. Dolayısıyla sorumluluklarınız çok büyük. Böyle olunca işin ağırlığı da, işin sizdeki psikolojik etkisi de, fiziksel yorgunluğu da bir hayli fazla oluyor. İki taraf da doğru ama burada tabii ülkelerimizi de ayırmak lazım. Şimdi İngiltere'de kaybettiğiniz zaman bizdeki kaybın karşılığı değil. Bizde kaybettiğiniz zaman sanki her şeyi kaybettiğiniz gibi işinize, evinize, eşinize, çocuğunuza veyahut arkadaşlarınıza kadar yansıyan bir duygu ağırlığı var. Ama orada hiç olmazsa çok kısa sürede bitiyor. Ama buna rağmen dediğim gibi o seviyelerde yöneten hocaların psikolojik olarak yorgunluğu daha fazla oluyor. Haklılar yani.
10: Hocam ben de şöyle başlayayım. Aslında şöyle girmem gerekir. Yaklaşık 10 yıldır futbol üzerine programlar yapıyorum. 7-8 yıldır da kendi programım var. En büyük hayallerimden biri hep sizi konuk etmekti.
6: Ben seni konuk ettim.
10: Çünkü yani size hakikaten sormak istediğim, çok merak ettiğim, bazı insanların temel olarak bilmesine rağmen onlara dair merak ettiğim çok fazla detay vardı. Birkaç tane teknik direktörü konuk etme şansım buldu. O yüzden hep böyle bir hayalim vardı size dair ama siz bizi konuk ediyorsunuz. O yüzden bizi davet ettiğiniz için gerçekten bir kez daha teşekkür etmek isterim başlamadan önce.
6: Ben de çok mutluyum sizlerle beraber olduğum için.
10: Oralara girmeden önce Erman'ın bıraktığı yerden aslında yani konuyla alakalı şöyle devam etmek isteyebilirim. Mourinho'dan örnek verdi. Jose Mourinho'nun şöyle bir açıklaması da var. Ben aslında onu sizin özelinizde merak ediyorum. Çünkü Mourinho'ya bundan bir 15 yıl önce Fabio Capello'nun İngiltere milli takımının başına geldiği dönemler hemen sonrası olabilir. İngiltere milli takımıyla alakalı dedikodular çıkarken onun bir açıklaması vardı. Ben asla milli takım hocalığı yapmak istemiyorum çünkü o bunun beni biraz paslandıracağını düşünüyorum. Benim için teknik direktörlük her gün yapılması gereken bir iş. Milli takım hocaları böyle çalışmıyor demişti. Sizin doğru. Çok fazla milli takım döneminiz var ama çok uzun kulüp döneminiz de var. Milli takım hocalığına bakışınız nasıl? Yani hakikaten İş anlamında bu yönden teknik direktöre çalışma yönünden işlerlik yönünden dezavantaj getiren bir tarafı olduğunu düşünüyor musunuz?
6: Emreciğim çok güzel bir soru diğer arkadaşlarınki gibi bilinmeyenler de anlatılsın. Şimdi milli takımı antrenörüyle kulüp antrenörüyle arasındaki farkı ortaya koyması açısından doğru. Burada 2 ayda bir maç oynayabilirsiniz, 3 ayda oynayabilirsiniz, ayda bir oynayabilirsiniz. Orada her çarşamba, her pazar, her salı, her perşembe neredeyse doğrudur. Ancak bizim milli takım hocalığımızda şöyle bir şey başlattım ben. Derval'le iki defa Hilton'da İzmir'den geldim, Göztepe'den. Piontek'in yanımda olmamı isteyen toplantılara geldiğimde ki ben birinde hayır dedim. 2 numara hiç olmadım. 1 numara olmayı düşünüyorum ileride filan dedi ki ben de biliyorum sen ona layıksın ama bak çok seveceksin dedi şeyi ve senin için çok iyi olacak dedi. Hakikaten de doğru oldu. Şimdi oraya geldikten sonra Futbol Federasyonu'nun Ulus'ta kiralık bir dairesi var. Çok da böyle odası yok. Şenez Bey sekreteri, genel sekreter ve yukarıda da ben, Piontek ilk yıllar. Sonra bir sene sonra Rasim Hoca'yı aldım ben yanıma. Hem yardımcı hem kaleci antrenörü. Üçümüz küçük bir odadayız. Ve ben sabah 9, akşam bazen 6. Çünkü zaten 5'te o bina da boşalıyor. Çünkü başka işler yapanlar var. Bizim tabii diğer çalışan arkadaşlar da boşalıyor. Bazen 6, bazen 7. Şenez Bey aşağıda giderken eğer bir futbol görüşmesi yapacaksak biraz daha uzun. Ben böyle bir şey başlattım. Hatta bir gün kulağı çınlasın. Piontek'in karısı Gite. İşte bize geliyorlar, biz gidiyoruz. Ya Fatih bir şey soracağım dedi. Tabii dedim. Ya dedim Sepp hiç Danimarka'da federasyona gitmez dedim. Burada her gün gidiyorum diyor. Herhalde geliyor dedi. Ben de dedim ki vallahi hep beraberiz. Yani onun bir şeyi yok. Ne yapıyorsunuz peki? Çalışıyorum dedim yani. Hatırlarsanız o günde çok büyük temeller attık. Ülkeyi gezdim ben arkadaşlarımla 2 ay. Belki İstanbul'a gelmediğimiz günler oldu. Bütün Türkiye'den yardım istedik. Bütün Türkiye dedi ki hangi yeteneği gördüyseniz bize haber verin. Onu anlatıyorum. Bir gün çok güzel bir yemekten hep beraber çıkıyoruz. Eşlerimizle gayet şık bir yerden. Garson giderken hocam dedi çok yetenekli bir arkadaş var diye benim herkesin içinde elime bir isim tutuşturmaz mı telefon? Bir herhalde suratım hocam siz söylediniz ki haklısın. Nitekim iyi bir şey çıktı kendine de arkadaşlarımız telefonla döndü onu. Yani böyle çalışınca hem ahe ümit biraz daha ileri gidiyor. 125 kilometre mesafe yok mu? Reglamanda aile ümit arası en fazla. Polonyalılarda, İngiltere'lerde ben burayı kat ediyorum şoförle. Antrenman yaptırıyorum. Ter üstümde yıkanmadan amil takım antrenmanına geliyorum. Ben bunlar o zaman çok zor. Ama o bir türlü esasında bir takım hocalığı budur.
5: Siz hocam az önce bahsettiğiniz Galatasaray'daki dönemde de özellikle Galatasaray'dan bahsediyorum. Çünkü
6: başka takımda çalışmadım geldikten sonra da onun için.
5: Yani şöyle oradaki çalışma detayından çünkü diğerlerinde nasıl çalıştığınızı bilmiyorum. O yüzden merak ettim için soruyorum. Tesisin ne bileyim bahçesinden tesisin düzenlemesine çiçeklerine ne kadar karışırsınız?
6: Evet.
5: Ekonomik kısmını ilgilenirsiniz ve bilinmesini istersiniz, müdahale etmek istersiniz.
6: Evet.
5: Ya açıkçası kamp yeri vesaire, altyapılar her şeyin kontrolünüzde olmasını istersiniz. Ve bu çok zor bir şey, kolay bir şey değil. Ciddi anlamda mesai gerektiren bir durum. Birincisi hocam bu durum yorucu olmuyor mu sizin için?
6: Olmaz.
5: İkincisi bu model biraz zor model değil mi aslında? Çünkü Premier Lig'de menajerlik sisteminin çok ötesinde modelden bahsediyoruz. Orada bir mesela bazı şeyleri sınırlı şekilde kontrol ediyorlar.
6: Zaten iki şey olması lazım. Ya rol model ya zor model. Bu zor model. Şimdi ben Galatasaray'a geldikten sonra başka takımda çalışmadım. Futbolcu olarak başka takımda da oynamadım. Dolayısıyla orada bir sadakat, bir Adanalı sadakati var. Bir aidiyet duygusu var. Koruma, kollama içgüdüsü var. Var oğlu var. Ama biz oraya öyle bakmasaydık Flora'yı da bu kadar uzun müddet bulamazdık da.
8: Hocam ben biraz filmi geriye sarmak istiyorum ve aslında Emre'nin de belki bunun üstüne çünkü sevdiği konulardan birine gireceğim. O da ilave sorular sorabilir. Şimdi 90'ların başında bizim de kafamızın futbola yeni yeni ermeye başladı.

0: 12-13 yaşında çocuklar olarak futbol izlemeye başladığımız dönemlerde siz de teknik direktörlük kariyerinize başladınız. Ve sonrasında bir şeyleri farklı yaptığınız anlaşılabiliyordu. O sırada anlayamıyorduk. Yani ben de 13-14 yaşındaydım, işte Emre de, Veli de. Ama şuraya getirip oradan soracağım soruyu. Ben sizde ilk 2008'de bir üniversitenin bir saatlik, siz orada şeref konu olarak konuşmaya gelmiştiniz. Orada ilk olarak aynı odada bulundum. Sonrasında 3-4 kez yine sizinle beraber olma şansına eriştim ve buralarda şunu gördüm ki çok güçlü bir auranız ve çok güçlü bir hitabetiniz var. Bu muhtemelen bir süre sonra 2000'lerin ortalarında özellikle sizin aslında taktiksel olarak da önemli dokunuşlar ve önemli işlere imza atan biri olmanıza rağmen biraz aleyhinize işlemeye başladı ve şöyle bir anlatı oluştu. Ya Fatih Terim muhteşem bir motivasyon ustası. İşte takımı iter, onu uçurur, bunu uçurur ama sahada sınıfta kaldığı anlar olur. Oysa çocukken anlamaya çalıştığım ve 2000'lerde artık futbolu daha da anlayarak baktığımda net bir şekilde gördüm. Şöyle bir şey vardı ki not almıştım. 2018'de Galatasaray'daki sanıyorum 4. döneminizde 15 Nisan 2018'de şöyle bir şey söylüyorsunuz. Biz 99'larda 2000'lerde pres oyunu oynarken dünyada kimse oynamıyordu. Allah izin verirse ileride öyle oynayacağız. Ki Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu belgeselinde benim hep sağda solda da çok yazdığım, tweet de atmışım. Topun olduğu yer bizim için pozisyon diye bir söylemeniz var ki bu bir gegenpress tanımı. Yıllar sonra Jürgen Klopp'un, Alman takımlarının, bir dönem Jose Mourinho'nun, ki Jose Mourinho bundan ilham aldığını bizzat söylüyor. Söylediği bir şey. Çok farklı bir oyununuz vardı. Dönemde Türkiye'de hem milli takımda hem Galatasaray'da UEFA'ya uzanan yolda Avrupa'da fark yarattı. Burada bir haksızlığa maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz? Emre de muhtemelen o gegenpress ya da topun olduğu yer bizim için pozisyonu daha da geliştirecektir.
1: Ben onu haksızlık olarak görmüyorum. Zaman zaman ben esasında çok acımasız, çok ağır mesajlar verdim. Alanlar almıştır. Ama işin kolayı var. Şöyle bir örnek vereyim. Bir yalanı çok doğru gibi söyleyip devamlı söylersen sonunda birilerini ikna ediyorsun. Her dönemde yeni kelimeleri kullanarak kurduğunuz cümlelerle iyi bir futbol düşünürü, gazetecisi, televizyoncusu, sporcusu veya antrenörü olduğunuz söylenemez. Şimdi benim söylediğim şeyler pratikte yaptığım şeyler. Bizim aleyhimiz olan tek konu vardır. Biz ne söylersek 5 dakika sonra siz öyle midir, değil midir bulabilirsiniz. Hani eskilerin bir deyimi var. Karpuz alırken muhayyer diye, yani bu kırmızıdır, buna kefil oluyorum gibi. Bizim de yaptığımız öyle. Dolayısıyla benim anlatmadığım da çok şey var. Neden biliyor musunuz? Ben kendime hakaret olarak telakki ediyorum. Böyle bir şeyi anlatmayı. Halbuki 2000 yılının bir numaralı takımıyız dünyada. Ben demiyorum. Dünya istatistikleri kurulu yok mu takımları? Neden? Sadece UEFA şampiyon olduğumuz için değil. Şampiyonlar Ligi şampiyon olan da var. İyi futbol oynadığımız için de. Şimdi anlatıyorum. Diyorum ki ben adam vermeye kalkarsam Arsenal'le başa çıkamam. Yani Overmars'a versem, Bergkamp var, Bergkamp'a versem, Kanu var, ona versem, Şüker var, ona
0: Thierry
1: versem,
0: Henry var.
1: Terry Henry var, buraya gelsem, Pötü var, Vieira var, var oğlu var. Nitekim geldim arkadaşlarla toplandığımda da dedim ki bizi buraya getiren bu oyunumuzdu. Sadece bir iki noktayı değiştireceğiz, dokunacağız ama kendi oyunumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Şimdi bir sabah gidip arkadaşlar bugün sistemi değiştiriyoruz, taktiği de değiştiriyoruz. Diyelim de benim. Nedenini anlatan da benim. Bu Türkiye Ligi'ne yetebilir ama Avrupa'ya yetmez. O yüzden bundan sonra buna geçiyoruz diyelim 99'da. Bülent Hoca haklı olarak benden daha da tecrübelidir, yaşlı. Ya hocam dedi, 2 sene şampiyon olmuş. Üçüncüyü olmak üzereyiz. Niye değiştiriyoruz? Ona izah ettim. Sonra Popescu'yu çağırdım. İşte 3-5-2'yi tersten yazdım ya. 2-5-3. Halbuki onun 2-3-5 versiyonu da var. Ki genellikle biz onu oynadık. O zaman. Yapabilir miyiz dedim. Yaparız mısın dedi. Baktı bir dakika, anladı ne olduğunu. Yani 4-1-4-1 dedi.

0: Hatta bir hücum çıkışı çalışmamız vardır bizim. Özellikle duran topları rakip kullanırken herkes 18'de olduğu için bizim 18'de kalecinin yumrukla vurduğu veya kafayla uzaklaştığımız topa o günlerdeki kasetler vardır. Olağanüstü bir sprintle biz topa doğru devam ederiz. Kaparsak müthiş bir hücum olur. Çünkü arkamızda kalan rakip oyuncular vardır. Kaç kişi varsa 11'e 6, 11'e 5 yakalayabiliriz. Ben de bunun adını kendilerine hücum çıkışı koymuştum. İlk böyle başladık. Ama sprint de direkt topa, herkes topun olduğu yerde. Dolayısıyla biz hakikaten bazen de fazla pres yaptık. Bunun cezasını da gördük. O zaman da benim bir cümlem var. Yani madem galibiz, birkaç dakika var, yorulmuşuz. O zaman sahanın içinde dinlenin pas yaparak diye. Aktif dinlenme diye söyledim. Çünkü baskı yapmak, pres yapmak, karşılamaktan, rakibi karşılamaktan zor mudur, değil midir tartışılır. Muhakkak ki iyi bir atletik performans ister. Ama
1: Beklemeye göre daha
0: daha
1: tıkayıcı.
0: fizik kalite ister ama daha az da koşabilirsiniz. Bırakıp döndüğünüz zaman kovalayacaksınız geleni. Dinleneceksiniz ama mesafe kat edeceksiniz. Kazandıktan sonra bir daha karşı kaleye. Ben de karşı kale önünde en yakın oyuncuların aynı anda hep birlikte topa doğru hamle yapmasını istedim. Yani en yakın oyuncular topa doğru baskı yaparken bütün takımda arkasından denge unsuru önde olmak üzere bütün öne gelenleri kapattılar. Yani gerekirse biz birebir oynadık. Ben bu riski aldım. O yüzden şimdi bir bölüm sonra dedim ki arkadaşlar, deplasmana gittiğimizde bu saha çim değişiyor mu? Biz niye burada yapmıyoruz? Halbuki Avrupalı bizi hep şöyle bekledi orada. Bunlar nasıl 10 kişi 18'in içine dizilirler. Orada katı bir defans yaparlar. Biz de zaten bunları tutuyoruz. Yok. Daha onlar 5. dakika, 3. dakika biz onlara orada baskıyı kurarken herkes şaşırdılar. Ve bu sefer her geçen gün bizim güvenimiz tavana vurdu. Güvenimiz tavana vurdu.
1: Hocam peki ya en merak ettiğim konu bu. Çünkü sizin 96-2000 Galatasaray'ınız bence çağın ilerisinde bir takım. Bu Türkiye'deki çağın çok ilerisinde, bence Avrupa'da oynanan futbolun da çeşitli yönlerde çağının ilerisinde bir takım.
0: Aynen öyle.
1: Mesela baskı oyunu biraz böyle hocam. Çünkü şimdi baskı futbolu bizim hayatımıza 2000'lerin ortasına girdi. 2005'ten sonra girdi pres futbolu, yükseldi. Yani 20 yıllık bir aslında yükselişi var. Gegenpress, yani topu kaybettiği andaki baskı 2009-2010'lardan sonra hayatımıza
0: Tabii tabii
1: girdi.
0: tabii.
1: Dolayısıyla siz 90'ların ortasındayken bunu nasıl hayal ettiğinizi ben çok merak ediyorum. Çünkü o dönemde çok yoğun, şiddetli baskılar da görmüyoruz. Topun kaybedildiği anlardaki baskıların gegenpress olduğuna dair bir bilgimiz de yok.
0: Yok.
1: Yok.
0: İsmi de yok
1: Bunu 15
0: zaten
1: sene
0: böyle.
1: sonra öğrendik biz. Ama
0: Biz peki
1: bu Galatasaray bunu yapıyordu. Yani
0: bizdeki ismi ne?
1: şimdi
0: Şimdi hatırlayacaksın söyleyince. Ben İtalya'ya gittim, döndüm geldim, yine herkes bas diye bağırıyor. Bas. Yani baskının bası.
1: Evet.
0: Bizdeki ismi bu. Biz de 4 antrenör Florya'da bunun çalışmalarını yaparken yanlış yapan, eksik yapan, çünkü burada zincirden bir tanesi koparsa çok da tehlikeli pozisyonlar yiyebilirsiniz. Burada aynı anda takım halinde yapılacak olan reaksiyon çok önemlidir. Bizim o gün çok önemli bir oyuncularımız vardı. Yani belki de hücum oyuncularımız bizim o günkü maç analizlerinde tutulsa rakamlar 12-13 koşanlar var kilometre. Bugün 13'lere 14'lere geldi ama o günler 8'ler, 7,5'lar bayağı bir hayır. Bizim bir defa burada ana unsur fizik kalite. Aerobik kapasite, anaerobik kapasite, kuvvet, süratte devamlılık, bunların hepsi olmalı bizde. Tavanda. Nitekim o takımı deneme yanılma şekliyle de bazı yerlere değiştirdik. Ama ben şöyle bir yerden geliyorum. Onların çoğunu ben ümit bir takımdan biliyordum zaten. Amili takıma da çoğunu ben almıştım. Biliyordum bir. Ben geldiğimde bazı oyuncular satıştaydı.
2: Tam onu söyleyecektim hocam.

0: Bülent Hoca, herkes prime döneminde hatırlıyor oyuncuları ama Suat Hoca çok sıkıntılı bir dönemdeydi ve
1: Birçok
0: gözden
1: şey
0: çıkarılmış
1: sıkıntılıydı.
0: gibiydi.
1: Yani
0: Bülent Hoca, Okan Hoca
1: 35-40 tane oyuncu vardı biz Almanya'ya giderken.
0: Çok ciddi bir sakatlıktan dönmüştü. Yani
1: Evet,
0: hiçbir aslında
1: evet,
0: 98-99 seviyesini hayal
1: evet.
0: ettirmiyordu
1: Evet,
0: 96'da.
1: evet. Ben çok esasında gerçekçi bir adamım. Kendimle de yüzleşirim. Kayıplarda dönüp baktığınız zaman o ayna esas dürüst aynadır. Kayıplardan sonra baktığınız ayna dürüst aynadır. Şöyle bir şey tartışıyoruz. Bıraktık rakibi. Rakip oynuyor. Bize geldi, biz oynuyoruz. O zaman senin saha avantajın nerede? Seyirci avantajın nerede? Özellikle kendi saham için söylüyorum. Ve ben söylemediklerimi de yani her yerde söyledim ama kimsenin bilmediği şeyleri de söyleyeceğim şimdi. Ben çok fazla milli olanlardan biriyim. 35 defa da fazlası da milli takım kaptanlığı yaptım. Ve ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş 1923'ten beri en yetenekli takımlarından birinde oynadım. Yani bugün Cemil'i, Alparslan'ı, Büyük Mehmet'i, işte Beştaşlı Niko'yu, ne bileyim Engin'i, onu bunu bulamazsınız. Turgay'ı bulamazsın. Yani Kadirler, hepsi çok yetenekli. Ama biz 3'e 4'e mani olamadık hiç. Ve ben bu örneğe de verdim. Neden? Daha oyun başlar. Biz 2-18 düşünün. Bir 18, bir de hayali çizin. Oraya diziliriz. Hiç oynama topu bizde çok kalmaz. Şimdi tabii geriye dönüp baktığımda. Ben de dedim ki arkadaş. Bir. Topun kontrolü bizde olmalı. Niye kendimdeki topu vereyim tekrar kovalayıp bir efor sarf edeyim kazanmak için? Mümkünse kaybetmeyelim.
2: Kaybediyorsak hemen.
1: Kaybediyorsak da böyle. Hemen.
2: Hem
1: Hemen.
2: anında.
1: Ve biz Doğan Koloğlu, Allah rahmet eylesin, o gün bir yazı yazmıştı. 500 küsür pas yapmışız. Ali Samiyen'deki bir maçta. O seneler için 800-900 demek bu senede.
2: Evet.
1: Bunlar ben geldiğim zaman biz bir de o analizi didik didik ederdik. Ama şu bir gerçek ki büyük takımın bazı bedelleri var. Ben buna inandım. Ve bir şu kadarcık taviz vermedim.
2: Hocam o takımın yani çağının ilerisinde olmasıyla alakalı bir şey daha sormak istiyorum ki az önce referans verdiniz. Üçlü dönüşle alakalı bir, ufak
1: Evet.
2: bir giriş yapmıştınız. Şunu çok merak ediyorum. Burada yine inanılmaz bir hayal etme var bence. Şöyle ki 90'ların ortasında siz üçlü savunmadan dörtlüye dönmeyi hayal ediyorsunuz.
1: Evet.
2: Şimdi hocam o dönem 90 yani 86'da Arjantin üçlü savunmayla Dünya Kupası'nı kazanıyor.
1: Evet.
2: 90'da Almanya üçlü savunmayla Dünya Kupası'nı kazanıyor.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

0: çıkmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bir gol de siz atın. Radyo Gol de kalın.
1: Reklam.
0: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Berk Sayar'la Parantez. Başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz ve uzun uzadıya bir konuk listemiz var. Trabzonspor Galatasaray'la karşılaşıyor. Trabzonspor özelinde muhtemeli aktaracağız. Galatasaray özelinde muhtemeli konuşacağız, değerlendireceğiz. İlk konuğumuz Ömercan Özmen olacak. Ardından Aytekin Akay'la konuşacağız. Sonra bir Bursa Sporu konuşacağız ki Batman'a gideceğiz. Süha Gürsoy Bursa Sporu takip etmek üzere Batman'da an itibariyle. Batman Bursa maçı özelinde ne oluyor ne bitiyor'yu konuşacağız. Birinci lige değineceğiz yani. Hemen ardından Trabzon Galatasaray maçı demiştik ya. Trabzon Galatasaray maçı özelinde Engin Baytar'la, Galatasaraylı eski futbolculardan Engin Baytar'la konuşacağız. Hemen ardından Ufuk Kankaracan, L1 Üçgen'den Ufuk Kankaracan bizlerle olacak. Melih abim, Melih Şendil bizlerle olacak. Hami Mandıralı eski futbolculardan bizlerle birlikte olacak bir diğer isim. Trabzonspor tarafında Nurgül Günaydın'la Trabzon'daki son bilgileri alacağız ki dün çok net detaylar vardı orada. Aynı zamanda iyi de bir yağmur vardı. Yağmurun durumu ne? Bunların hepsini Nurgül Günaydın'dan öğreniyor olacağız. Aykut Erçetin, Galatasaraylı eski futbolcu. Aykut Erçetin 17.30 civarında bizlerle olacak. 17.40 civarında Emre Tilev bizlerle olacak. Ümit Karan, Galatasaraylı eski futbolculardan, eski yorumcularımızdan 17.50 civarında bizlerle olacağını söyleyelim Ümit Hocam'ın. Oğuz Altay 18'de, İbrahim Yavuz 18.10'da, Emre Eren 18.20'de, Aksal Yavuz 18.30'da, 18.40'da da Ömer Faruk Özcan bizlerle olacak derken 18.50'de programın bitimine yakın. Yani bir diğer maç önü programımıza geçtiğimizde, tam da maç önü aslına geldiğimizde, esasında 11'ler belli olmaya yaklaştığında Fatih Demirkol bizlerle olacak 18.50'de ve programı Can Gence devretmeden hemen önce alacağımız son konuğumuz olacak Fatih Demirkol. Yani Aytekin Akay'la, Ömercan Özmen'le, Suha Gürsoy'la, Engin Baytar'la, Ufuk Kankaracan'la, Melih Şendil'le, Hami Mandıralı'yla, Nurgül Günaydın, Aykut Erçetin, Emre Tilev, Ümit Karan, Oğuz Altay, İbrahim Yavuz, Emre Eren, Aksal Yavuz, Ömer Faruk Özcan'la dolu dolu bir maç önü Radyo Gol'de, derbilerde, büyük maçlarda, önemli günlerde yaptığımız gibi Radyo Gol frekanslarında sizlerle olacak 3 saatlik parantez programında. Biraz daha konuşursam gevezeliğim tutar. O yüzden Ömercan Özmen'e hoş geldin derim hızlıca. Ömercan hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, selamlar, iyi yayınlar.
0: Trabzon Galatasaray maçı öncesinde senin görüşünü alayım. Senin düşüncenle karşılaşma öncesindeki tüm gelişmelerle beraber, senin karşılaşmadan beklentinle ve aynı zamanda sadece bunu değil, Ankara'dasın, Ankaralı bir gazetecisin. Bugün Gençler Birliği maçı özelinde de kısa bir görüş almak isterim. Başakşehir'de aynı saatlerde Gençler Birliği ile karşılaşacak bugün 20'de.
1: Tabii öncelikle Trabzonspor Galatasaray maçından başlayalım. Ben ilk olarak şunu söyleyebilirim. Bence futbol anlamında doyurucu bir karşılaşma olacak. Tempolu, pozisyonu bol bir karşılaşma bekliyorum. İlk önce konuşacak olursam. Onun dışında tabii muhtemelen 11'lere de bir göz attığımızda biraz kafamdaki olmasını beklediğim oyunu destekler şekilde isimler görüyorum. Galatasaray'da tabii Osimhen'in sakatlığı en büyük eksiklerden bir tanesi. Bunu net olarak söyleyebiliriz ama orada muhtemelen 11'de Deniz Gül görülüyor. Bence Galatasaray'ın Deniz gibi, işte Osimhen gibi direkt bir forvetle oynaması kendi oyunu için en yukarıya çıkaran durumlardan bir tanesi. O yüzden orada Deniz'in başlayacak olması Galatasaray için oyun anlamında bence daha güçlü bir potansiyel sağlıyor diyebiliriz. Leao'nun 11'de olması bekleniyor. Sağ tarafta Barış Alper, ki hep konuştuğumuzda uzun yıllardır seninle yayınlarımızda söylediğim şey şu: Barış Alper sağ çizgide düz ayaklı bir şekilde oyunu genişleten bir kanat oyuncusu şeklinde oynadığında Galatasaray'a bence hem fiziksel olarak hem de savunma hücum varyasyonları anlamında çok fazla şey katıyor. O yüzden onun için en doğru noktanın sağ ön olduğunu düşünüyorum ki muhtemel 11'de de sağ kanatta başlaması bekleniyor Galatasaray adına. Merkezde 10 numarada Yunus Sara ve Torreira üçünü görüyoruz aslında merkez anlamında. Sara Torreira ikilisine alıştık. Yunus'un da 10 numara performansları aslına bakarsan çok dalgalı ama Yunus son haftalar açıkçası kötü performanslar göstermiyor. Orada biraz daha forvetten ziyade merkez orta saha karakterli bir şekilde bir kurgu yaratabilirse Yunus adına Galatasaray, bence Yunus'un da iyi geçireceği akşamlardan bir tanesi olabilir. Özellikle Barış'ın çizgiye bastığı noktalarda o sağ önü, sağ 10 numara bölgesine toplarla buluşabilirse ters ayarla birlikte hem asist hem gol atma potansiyeli yükselecektir oyuncunun. Diğer taraftan Trabzonspor, tabii Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrasında Thomas Reis ile anlaştı ve Thomas Reis'in de ilk karşılaşması olacak. Tanıdığımız bir hoca, Samsunspor'da iyi işler yapmış bir teknik adam.

0: ve yine bir Karadeniz ekibi Trabzonspor'un başına geçti. İlk maçı da çok bence önemli test maçı olabilecek, yani kalitenin yüksek olduğu bir Galatasaray maçı. İçeride oynuyor Trabzonspor. Yeni hocasıyla beraber oynuyor. Gelişen negatif gelişmelerin ardından bir reaksiyon göstermesi gereken karşılaşma. Bunu başarabilirse ben Galatasaray'a zorluk çıkaracağını, maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi en başta da kaliteli kadrolardan oluşan yüksek tempoda oynanacak bir maç bekliyorum. Bir tarafta Aral, diğer tarafta Muhammed Salah ikilisi bekleniyor aslında Trabzonspor için, ki bunu da şöyle yorumlayabiliriz. Adam eksiltmek konusunda, şut tehdidi konusunda, topu içeri doğru tokatlayıp asist yapma, gol üretme açısından çok yaratıcı iki kanat oyuncusu. Onların burada konumlanacağı noktalar, arkadaşlarına onlara nasıl yardım edeceği çok önemli olacak. Çünkü Galatasaray'da işte Şalai, Eren, bu ikili de hücuma katılmayı seven oyuncular ve aslına bakarsan arkada boşluklar bulabilir gibi geliyor bana geçişlerde Trabzonspor. İşte tam da o noktada hem Salah hem Aral hem topu taşıyabilme, hem servis yapabilme, hem de sonuçlandırabilme noktasında bence kaliteli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Merkezde tabii Fabinho, Melih, Ozan üçlüsü beklenenler arasında. Bu sert bir üçlü bana kalırsa. Mücadele savunma anlamında iyi işler yapabilir. Koşu temposu anlamında güçlü durabilecek bir üçlü. Galatasaray'ın üçlüsüne baktığımızda biraz daha defansif görünse de bence top kapma ve oradaki mücadeleleri kazanma anlamında daha güçlü bir üçlü olduğunu düşünüyorum. Tabii bence Trabzonspor için önemli noktalardan bir tanesi Pina ve Mustafa ikilisi. Özellikle Pina daha yüksek performanslar gösterebilme olasılığı olan bir isim olduğunu düşünüyorum, ki orada Salah gibi bir isimle aynı kanadı paylaşması, doğru bindirmeler yaparak Salah'ın ayak kalitesinden yararlanması, Trabzonspor'un Pina ve Salah tarafından pozisyonlar bulabilmesi demek gibi geliyor bana. O yüzden iki takımın da hücum varyasyonları, hücum çeşitliliği, bireysel olarak oyuncularının yetenek setleri çok üst seviyede. Bence bu da net bir, keyifli bir futbol akşamı bize getirecek diye düşünüyorum ben.
1: Peki ben Trabzonspor ve Galatasaray özelinde ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım Ömer Faruk. Düzeltiyorum, Ömercan Özmen. Ömer Faruk Özcan'a da döneceğiz ilerleyen dakikalarda. Diğer tarafta aklımız oraya gitti ama Gençler Birliği tarafına ilişkin de, Başakşehir Gençler Birliği maçına ilişkin de düşünceni alacağım hemen ardından.
0: Tabii şöyle, aslında Galatasaray, Trabzonspor Galatasaray maçıyla ilgili bir sonuç veya tahmin belirtemiyorum. Dediğim gibi iki kaliteli takım ve yüksek tempoda oynanacak, her şeyin olabileceği anların biraz daha önemli olduğu bir karşılaşma. Başakşehir Gençler Birliği karşılaşmasına geçersek de Başakşehir tarafında kötü bir gidiş var. Özellikle Nuri Şahin konusunda tabii soru işaretleri vardı. Sonrasında Başkan Göksel Gümüş'ten açıklamaları oldu. Ama bu maç biraz da sanki Nuri Şahin'in hem koltuğunu sağlamlaştırma, hem üzerindeki eleştirile atma, hem de bir şeyler gösterebilme maçı olabilir. Son 4 maç sadece 1 beraberlik ve 3 yenilgi. Başakşehir adına çok kötü bir tablo olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Diğer taraftan Gençler Birliği lige çok iyi başladı. Fenerbahçe galibiyeti, Göztepe galibiyeti, içeride Erzurum beraberliği. Sonrasında üst üste 2 maç. Trabzonspor'dan yenen 5 gol ve sonrasında son hafta içeride oynadığı Kasımpaşa karşısında 2-1 yenik durumda maçı bitirmesi, ki 1-0 öne geçtiğinde hatırlatalım Gençler Birliği'nin. O yüzden Metin Diyadem ve ekibi için de bir çıkış karşılaşması olarak görüyorum bu karşılaşmayı. Tabii biraz daha bence temkinli olacak taraf Gençler Birliği'dir. Hem deplasman ekibi olmasından dolayı, hem de sezonun geneline baktığınızda orada puan ve puanlara ihtiyacı olabilecek, küme düşmemek adına, biraz daha yukarılara oynamak adına. Biraz daha evinde olması, işte Nuri Şahin'in durumundan dolayı da ben Başakşehir'in biraz daha ofansif bir anlayış gösterebileceğini düşünüyorum. Bu da keyifli karşılaşmalardan bir tanesi olacak, ki akşam tabletimde bir tanesini, televizyonda bir maçı açıp keyifli bir akşam geçirmeyi düşünüyorum. Gençler Birliği dediğim gibi bu maça gelmeden önce bir Kasımpaşa maçı mağlubiyeti yaşadı, ki orada öne geçilen sonrasında kaybedilen bir karşılaşmaydı. Hocaya da sordum. Yani 1-0 oynamak konusunda çok zorlanıyor Gençler Birliği. Ki geçen sezondan bu yana Gençler Birliği adına en iyi ne yapar diye sorsak savunma diye söylerdik, ama bu sezon özelinde, özellikle son karşılaşmalar Erzurumspor maçı da dahil, savunma anlamında çok sıkıntı süreçleri yaşıyor.
1: Bir seste problem oldu. Ömercan Özmen'le bağlantımızı sürdürüyoruz. Trabzon Galatasaray maçı özelinde konuştuk. Her daim olduğu gibi dört büyükler özelinde konuşmaya devam ettik ama diğer tarafta Ankara'da olması sebebiyle, Gençler Birliği'ni yakından takip eden bir gazeteci olması sebebiyle Başakşehir Gençler Birliği maçı özelinde de sorularım oldu. Ama Ömercan Özmen hala beni duyamıyor galiba.
0: Ben

0: Duyabiliyorum Berk. Evet. Sen beni duyabiliyor musun?
1: Son kısımda, son 30 saniyelik bölümü duyamadık senin aktardıkların özelinde.
0: Evet, şöyle söyleyebilirim. Yani Başakşehir Gençler Birliği maçıyla ilgili. Gençler Birliği son hafta öne geçip kaybettiği Kasımpaşa maçından sonra o da bir reaksiyon gösterme peşinde. Orada da 1-0 öne geçildikten sonra 1-0 oynamak konusunda çok zorlandı Gençler Birliği. Bunu hocaya da sordum. Bunun farkında olduğunu, çözümler üretmeye çalışacağını bahsetti. Gençler Birliği'nin en iyi yaptığı şeylerden biri takım savunmasıydı. Geçtiğimiz sezondan beri. Ama bu sezon son haftalarda, son karşılaşmalarda çok kötü savunma örnekleri gördük. Konsantrasyon dağılımları gördük. Bugün de orada kompakt kalması gereken, gerekirse de ikinci bölgelerde hocanın o gün söylediği gibi biraz daha baskı çizgisini yukarı çıkararak pas yapmaya çalışan Başakşehir'e doğru baskı yapabilirse toplar kazanıp pozisyonlar bulabileceğini düşünüyorum. Thiago çok formda, sol ön oyuncusu Gençler Birliği adına. Diğer taraftan Adama Traore sakatlanarak oyundan çıkmıştı Kasımpaşa maçında ama takıma döndü. Genel anlamıyla Gençler Birliği'nin kazanabileceği bir karşılaşma olduğunu, Başakşehir'in de Nuri Şahin'in de bir reaksiyon göstermek zorunda olduğundan gol arayışında olduğu bir karşılaşma bekliyorum ben.
1: Peki her iki konuya ilişkin eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir şey var mı diye son kısımda soruyorum Ömer Faruk.
0: Ömer Can Özmen. Çok teşekkür ederim Berk. İyi yayınlar diliyorum. Dediğim evet. gibi güzel, keyifli bir futbol akşamı olsun inşallah.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ömer Can Özmen'in adını Ömer Faruk Özyan'ın da adını sürekli karıştırıyoruz. Hem iki isim hem de soy isimler birbirine benzeyince, Öz'le başlayınca. Kusura bakma diyeyim ben de sana ayrıca. Ömer Faruk'la yaptığımız yayınlarda da benzer durumları yaşıyoruz. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Ömer Can Özmen'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hem Galatasaray hem de Gençler Birliği özelinde değerlendirmemiz oldu ki şimdi Aytekin Akay'a döneceğiz. Hızlıca Aytekin Akay'la konuşacağız. Trabzonspor tarafını onunla değerlendireceğiz. Trabzonspor'da Diu bekleniyor bugün ileri uçta. Tabii o oradan başlamışken saymaya, muhtemeli oradan başlamışken sizlerle paylaşmaya. Kanatlarda Saviolo, Salah, orta alanda Muçi, Fabinho, Melih. Beklerde Mustafa Pina diyelim, tersten geriye doğru ilerlemiş olduk ama Savic, Vivo ikilisi de stoper tandeminde olacak gibi duruyor. Onana da kalede bekleniyor. Aytekin Akay neler söyler? Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay bizlerle. Aytekin Akay hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum, iyi hafta sonları.
1: Teşekkür ediyorum. Ne diyorsun Trabzonspor'un muhtemeline? İlerisi için senin düşüncen ne? İleri hat için?
2: Yani Onaçı'yı keseceğini yazdı bazı gazeteci arkadaşlarımız Trabzon'dan. Ama ben böyle bir risk alacağını düşünmüyorum. Çünkü bunun hem artı hem eksi çok fazla sonucu olur. Maç Trabzonspor aleyhine bittiği zaman herkes oradan hocaya yüklenir. Bu anlamda çok mevcut düzeni, sadece Savic'i değiştirirse değiştireceğini düşünüyorum. O da biz yazdığımız için değiştirecektir. Biliyorsunuz geçen hafta Trabzonspor Konya'ya mağlup olduğunda biz orada Savic'in müdahale iki kez müdahale etmemesini eleştirmiştik Trabzon medyası olarak. Eğer Hüseyin Hoca sen bu neşteri vuramıyorsan o zaman olanlara da katlanacaksın demiştik. Muhtemelen yeni hoca Thomas Reis'e de bazı Trabzonlu akıl kanaat önderleri kulübün içinden bu şeyleri söylemiştir, bu eleştirileri, Trabzon yerel medyasının eleştirilerini. Bu anlamda ben kadroda çok değişiklik yapmamakla birlikte Savic'i keseceğini düşünüyorum. Ona açıyla başlayacağını düşünüyorum. İlerisi için diyorum ama burada tabii Umut Nayır var, işte yeni gelen santrafor var, fakat burada hazır olan, bilindik olan Ona açıyla başlamak en doğrusu olur benim düşüncem. Bir de biliyorsun Samsun'da tabii Samsun Trabzon 1 değil ama Samsun'da ne yapıyordu Alman hoca? Kanatları, hızlı kanat oyuncuları vardı biliyorsunuz. Bir tanesini Fenerbahçe daha sonra aldı oradan. Hızlı kanat oyuncularıyla oynayan bir teknik adam. Trabzon'a gelen işte Saviola'dır. Ya ben onlara böyle çok böyle geçen sene gidenler gelenler karşılaştırdığımda gidenleri daha yetenekli ve daha öne giden oyuncular olarak gördüm. Saviola işte mesela Pina'yı eğer oynatırsanız biraz daha 3-5-2'de sağda hani hücumcu gibi oynatırsanız, bek değil de hücumcu gibi oynatırsanız fayda sağlıyor, daha fazla fayda sağlıyor. Bu anlamda bugün Saviola ile başlayacağını düşünüyorum ama Saviola'nın da çok eksiği var, onu da görmek lazım. Henüz ne takıma bir katkısı var ne kendisine bir katkısı, kendi

0: performansına yakın bir performans gösteriyor. Ama ben Thomas Reis'in bugün kazanmak için sahaya çıkacağını düşünüyorum. Ya böyle maçlar avantajdır. Yeni gelen hoca hem her takım için avantajdır. Şundan dolayı avantajdır. Mesela oyuncu da kendini, oyuncu da şimdi devrası geliyor. Transfer sezonu da açılacak. Oyuncu kendisini yeni hocaya göstermek isteyecektir. Bu anlamda Trabzonspor'un oyuncuların yani ilk maç gibi maça çıkacaklarını düşünüyorum bu akşam Galatasaray maçına.
1: Peki. Trabzonspor tarafına ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben Aytekin Akay.
0: Yani bugün en önemli şeyi bence hani Thomas Reis'li Trabzonspor ne yapacağını herkes merak ediyor. Ben ilk geçen haftalarda da sizin programınızda
1: en merak edilen de buydu.
0: Evet. Yani ne olursa olsun diyelim ki ilk devreye kadar, sezon sonuna kadar bir iyi bir kötü gitti ama Trabzon bir hocada karar kılması lazım. Yani iki maç kazandık hadi devam edelim. Üç maç kaybettik yok olmaz. Başka hoca bulalım. Böyle kulüp yönetilmez. Böyle takım yönetilmez. Futbolcunun da sana saygısı kalmaz. Salah İngiltere'de herhalde yani kariyeri boyunca 3 tane hocayla çalışmıştır. Belki 2 belki 3. Trabzon'da 1 ayda 3 hocayla çalıştı. Yani bu farkı göstermek, görmemiz açısından yani kurum diyoruz ya, kurumsal kültür diyoruz. Bu anlamda Thomas Reis'le ne olursa olsun diğer arası da değil, sezon sonuna kadar devam etmek lazım.
1: Peki. Teşekkür edeceğim Aytekin Akay. Ağzına sağlık diyeceğim.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, var ol. Dinleyicilerimize selamlar, saygılar.
1: Sağ ol, var ol. Ve Aytekin Akay'la bağlantımızın sonuna geldik. Hızlıca diğer bağlantılarımıza geçeceğiz. Diğer konu başlıklarını ele alacağız ki Batman, Petrolspor, Bursaspor'la karşılaşacak. Oraya da şöyle bir parantezimiz olacak. Günün tüm maçlarını konuşabilmek adına, ama sadece oraya değil. Bugün özelinde ağırlıklı olarak Trabzonspor Galatasaray maçına odaklandık. Zira Aytekin Akay, Ömercan Özmen, Engin Baytar, Ufuk Kağan Karacan, Melih Şendil, Hami Mandıralı, Nurgül Günaydın, Aykut Erçetin, Emre Tilev, Ümit Karan, Oğuz Alta, İbrahim Yavuz, Emre Eren, Aksal Yavuz, Ömer Faruk Özcan ve Fatih Demirkol gibi birbirinden değerli isimler bizlerle oldular. İlerleyen dakikalarda da olmaya devam edecekler. Birçok isim var. Birçok kıymetli isim var. Her biriyle burada Türk futbolu açısından önemli günlerden biri olan Trabzon Galatasaray maçı gibi ya da yarınki bir herhangi bir derbi gibi. Beşiktaş Fenerbahçe maçında bunu yapmıştık. Hatırlayalım. Düzeltiyorum. Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçında bunu yapmıştık. Tıpkı o gün olduğu gibi Radyo Gol frekansında tüm konuklarımızla bugünkü maçı konuşmaya devam edeceğiz diye. Ama önce bir Bursa arası verelim bu karşılaşmaya. Süha Gürsoy bizlerle AS TV'den. Süha Gürsoy, hoş geldin, selamlar.
2: Merhaba sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür
2: sana
1: ediyorum.
2: Ve dinleyenlerimize.
1: Teşekkür ediyorum. 5-10 dakikalık bir aramız var aşağı yukarı.
2: Bakıyorum saatime, tamam. 40 geçeye kadar sendeyim.
1: Aşağı yukarı evet, 30-35 geçe 40 geçeye kadar aşağı yukarı bir bölümümüz var Bursa Spor özelinde. Orayı dinlemek, orayı bilmek, orayı duymak isteriz. Batman Bursa maçı öncesinde notlar neler? Ben sözü sana bırakayım.
2: Tabii öncelikle Batman'da maç için her şey elverişli. Onu söyleyebilirim. Ama dün yağmurluydu, gece çok yağmurluydu. Bayağı yağmurluydu yani fırtına derecesinde. Ama bugün yani 30'lu derecelerde bir sıcaklık söz konusu, günlük güneşlik bir hava var. Batman'da peki maç havası var mı derseniz, biz şu ana kadar Batman'la ilgili bir maç havası görmedik. Bursa Spor taraftarı biliyorsunuz İspor Güvenlik Kurulu tarafından verilen karar neticesinde bugünkü karşılaşmaya giremeyecekler. Ama burada tezat bir durum var. İki takımın, kulübünün yöneticileri dün akşam bir araydı. Yani mesela Bursa Spor yönetimi, Batman yönetimi bir araya geldi. Hatta bu görüşmede eski bakanlardan Sayın Faruk Çelik de yer aldı. Yani üst düzey bir görüşme oldu. İki takım sezon başında aynı otelde kaldı. Hazırlık maçı yaptılar ama maalesef İspor Güvenlik Kurulu tarafından böyle bir karar alındı. Vardır elbette ilgili birimlerin bilgileri, bir değerlendirmesi, buna saygı duymak gerekiyor. Bursaspor dün özel uçakla geldi Batman'a. Maçtan hemen sonra geri dönecek. Kalabalık bir kafileyle geldi. Takımın haricinde kalabalık bir kafileyle geldi. Takımda moraller yerinde. Hatta oyuncular da bayağı konsantre, yani uçakta aynı havayı aldık onlarla beraber havaalanında, uçakta ve sonra iniş döneminde Batman Havalimanı'nda herhangi bir sıkıntı yok. Butra bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek, bir terslik olmazsa onun böyle bir durumu söz konusu. Tabii ki Bursaspor'un en önemli kozu yine Iheanacho olacak. Batman'da bugün Batman Petrolsporlu futbol severlerle konuştuğumuzda Iheanacho bize bir tane gol atar şeklinde bir yorumları oldu. Enteresandı. Dostluk kazansın diyor. Yani burada ortak temenni dostluk kazansın. Böyle az sayıda da böyle 5-6 kişiyle görüştük. Ortak temenni dostluk kazansın şeklinde bir durum. Biliyorsunuz Bursaspor hiç hesapta olmayan, Bursaspor açısından hiç hesapta olmayan bir Esenler Erok beraberliğini geçen hafta bıraktı. Geride bıraktı. Keza Batman'da ilk yenilgisini aldı. 16 puanlı 3 takımdan bahsediyoruz. Kayseri, Bursaspor ve Batman Petrolspor ligin zirvesini çok yakından ilgilendiriyor. Yani ligin zirvesi oynayacak bugün aslında. Buradan çıkacak sonuçta şampiyonluk yolunda kazanacak takıma büyük avantaj sağlayacak. Beraberlik orta diyebiliriz. Kaybedense dezavantajlı bir duruma gelecek. Dediğim gibi Bursaspor şu anda konaklanılan otelde bulunuyor. Saat 18'de otelden çıkacak ve Batman stadına hareket edecek. 18.30 gibi de statta olmasını bekliyoruz. Biz de maç saatini yavaş yavaş beklemeye başladık. Biz de birazdan stada doğru hareket edeceğiz şehir merkezinden.
1: Peki eklemek istediğin farklı bir şey olur mu dedim. Tam da bu arada dedim. Evet.
2: Şöyle Batman, ben ilk defa geldim, bilmiyordum. Batman'da stat şehir dışında, evet. Biraz uzak, merkeze biraz uzak. O nedenle biz de yavaş yavaş toparlanmaya başladık. Biz
1: yeni
2: yavaş
1: bir stat mı? Yeni bir stat mı Batman'ın stadı?
2: Yeni stadyum yeni. Havadan gördük, gayet güzel. Evet. Havadan gördük, yani dün uçaktan tam üstünden geçtik, gördük, gayet de güzel bir stada benziyor. Bakalım futbol güzel olsun ve sonuçta o dostluk mesajlarının verildiği periyotta iyi bir oyun izlesin futbol severler diyelim.
1: Umarız. Teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Batman'dan aktardıkların için teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık abi. Süha Gürsoy ile konuştuk Bursaspor'u. Batman Petrolspor Bursaspor karşılaşması öncesinde ondan detayları aldık. Günün öne çıkan maçları vardı ki onlardan bazılarına da böylelikle parantez açmış olduk. Örneğin Başakşehir Gençler Birliği karşılaşması. Diğer tarafta birinci lige döndüğümde de Batman Petrolspor Bursaspor karşılaşması ki o da tabii zirve açısından önemli bir maç. Dördüncü sırada 16 puanla yer alan Batman Petrolspor İlk sıradaki Kayserispor'la aynı puanda. Birincilik olduğunda böyle şeyler çok dikkatimizi çeker, hatırlatalım. İşte Bursaspor'a baktığımda Bursaspor ve Iğdır'da ikinci ve üçüncülüğü paylaşıyorlar sırasıyla, saydığım sırayla. 16 puanda onlar da. Yani Keçiören Gücü'ne 5. sıraya gelinceye dek 16 puan paylaşılıyor orada. Böyle bir durum var. Kıran kırana bir süreç var ve Batman Bursa maçı da açıkçası önemli bir karşılaşma. Bursa'nın bu deplasmanı da geçen hafta 2-2 berabere kaldı Bursa evinde. O 2-2 beraberlik Muğla Spor'la değildi Bursa Spor'un maçı geçen hafta. Hemen orada daha doğru olanı, bilgiyi vereyim. Erok Spor'la, Esenler Erok Spor'la yaptıkları karşılaşma. Ben 2-2 olan bir diğer maçı anımsadım. O hafta oynanan galiba. Esenler Erok Spor'la 2-2 berabere kalarak orada biraz da sürpriz bir puan kaybı olmuştu. Kaldı ki Esenler Erok Spor'un bu sezonki lige başlangıcını düşünürsek şu an düşme potasında, 7 haftada 5 puan aldı. Bu 5 puandan biri Bursa deplasmanından, çok da beklenmeyen bir yerden mesela başlangıçlarına göre bakarsanız, maçlarını da izleyen biri olarak. Bursa Spor tarafında bu hafta Batman Petrol maçı önemli. Gelecek hafta Mardin'le karşılaşacaklar. O Bursa için yine aynı şekilde önem arz eden bir karşılaşma. Kendi evlerinde oynayacakları bir maç olmasına rağmen bir diğer tarafta, hani Muğla dedik ya, Muğla'da ondan sonra iki hafta Yani hafta dediğime bakmayın. Milli aradan sonra Ekim'i bulan, ayın 10'unda 11'inde başlayan o yeni haftada tekrar tekrar konuşacağımız bölümde olacak gibi duruyor. Engin Baytar'a döneceğiz. Galatasaraylı eski futbolculardan Engin abi, Engin Baytar bizlerle birlikte olacak. Onunla değerlendireceğiz, onunla detaylandıracağız maç önünü. Galatasaray'da muhtemel şöyle, Trabzonspor'u paylaşmıştım. Uğurcan kalede bekleniyor. Şalai, Jakobs bekleri beklenirken Abdülkerim Sanchez ikilisi stoper tandeminde, Torreira Sara orta alanı, Yunus önlerinde, Barış Leao kanatlarını görürken Deniz Gül de ileri uçta olacak gibi duruyor Galatasaray'da. Beklenen bu efendim, onu aktaralım. Galatasaray'da Osimhen Trabzonspor maçında yok. Aynı şekilde Singo ve Kaan Ayhan da kafileye dahil edilmiyor. Dahil edilen isimlerden olmuyor. Onaçu da muhtemelde olması beklenmeyen, kesik yiyeceği konuşulan isimlerden biri. Onu da aktaralım. Onaçu da Trabzon tarafında böyle. Bunları paylaşmış olalım. Engin Baytar bizlerle. Engin Baytar hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, selamlar herkese.
1: Kim bilir kaçıncı Trabzonspor maçındır. Hem yorumculuğunla hem futbolculuğunla değil mi?
2: Evet evet. Yani bayağı oldu, sayısını unuttuk.
1: Öyle. Bugünü nasıl görüyorsun? Bugünkü o maç öncesi havayı nasıl değerlendiriyorsun? Söz sende o zaman.
2: Yani bugünkü maçı nasıl değerlendiriyorum? Hani ben şansların eşit olduğunu düşünüyorum. %50-%50. Hani bir yanda tabii eksik olarak Galatasaray'ın çok daha fazla eksiği var. Özellikle de Osimhen'in eksikliği. Hani büyük bir etken Galatasaray üzerinde. Çünkü Galatasaray'ın oyunu tamamen Osimhen üzerine kurulu olduğu için. Hani Deniz geçen hafta o yükü biraz hafifletmeye çalıştı ama tabii bir Osimhen kadar değil, en azından bir 150'si. O yüzden Trabzonspor şimdi içeride oynayacak. Geçen hafta Konya mağlubiyetinden sonra içeride taraftarından hani bu derbi maçında bir özür bekliyorum ben açıkçası. Hani hırslı çıkacaklar. Tabii Galatasaray da kazanmak isteyecek. Ligin çünkü en büyük favorilerinden bir tanesi ama çok zor bir maç olacak. Dediğim gibi en başta %50-%50 diye görüyorum ben bu maçı.
1: Peki bir diğer tarafta ben Galatasaray özelinde Osimhen'in yokluğunu, Trabzonspor tarafında da Onaçu'nun oynamama ihtimali, ki birçok kaynakta böyle geçiyor artık. Onaçu'nun kesileceği, kadroda olmayacağı konuşuluyor. Tüm bunları nasıl değerlendirdiğini merak ediyorum.
2: Şimdi yani şu bir gerçek, şimdi tabii ki Onaçu büyük bir güç ama Onaçu'nun geçen seneye nazaran bu seneki performansı çok da iyi değil. Hani bunu bir Trabzonspor kayıp olarak görebilir ama bir yandan da kazanç olarak görebiliriz performans açısından. Ama Galatasaray'da bunu tamamen bir kayıp olarak görebiliriz Osimhen yönünde baktığımızda. Çünkü Osimhen'in performansı sezon başından beri muazzamdı. Çok da hırslı bir giriş yaptı lige. Tabii Galatasaray'ın Osimhen'in olmaması çok daha fazla etkileyecektir Galatasaray'ı. Ama Onaçu'nun eksikliği bence Trabzonspor'u Galatasaray kadar etkilemeyecektir. Ben öyle görüyorum.
1: Şimdi hem Trabzonspor'da hem de Galatasaray'da görev almış oyunculardansın Engin Baytar, evet. Geçmişinde. O yüzden senden, evet, daha net analiz edecek biri olamaz. Hatta bir röportajını hatırlıyorum. Tırnak içerisinde röportajdan alıntı olduğu için söylüyorum affına sığınarak. Sorunlu futbolcu etiketine maruz kaldığın geçiyor röportajda. Sen de, evet, ben sorunlu değil sorumluyum demiştin. Trabzon gibi bir futbol şehrinde, futbol baskısının yüksek olduğu bir şehirde. Evet. Bu medya baskısıyla nasıl başa çıkmıştın o dönemlerde? Şimdi bu döneme döndüğünde benzer bir havayı görüyor musun hem Trabzon'da hem de Galatasaray'da? Engin Baytar.
2: Kesinlikle bu baskılar, yani büyük kulüplerde bu baskılar her zaman olacaktır. Bu
1: o baskı
2: zaman
1: aynı baskı mı? Yani orada bir değişme yok mu?
2: Aynı baskı yani. Bu kulüpler, büyük kulüplerde bu baskılar her zaman aynıdır yani. Hani Trabzonspor olsun, Galatasaray olsun, ben ikisinde de aynı baskıları hissettim. Ama şöyle bir gerçek var. Yani bu baskıların üstesinden gelecek her zaman futbolcunun kendisidir. Yani kendini nasıl hazırladığıdır. İşte tarafta o saha içerisindeki o baskıyı hissettiği anda nasıl kulağını dışarı karşı kapatıp tamamen saha içine odaklanıyorsun. Bunu futbolcu ancak kendi yapabilir. Tabii burada hoca oyuncuyu rahatlatır, çalışır, hazırlamaya çalışır ama %20'dir bu. %80'i tamamen oyuncunun kendiyle alakalıdır. Eğer odaklanamıyorsa, eğer o baskıyı atlatamıyorsa, bunun bir sürü örneği var. Sahadan ağlayarak çıkan oyuncular da oldu o baskıyı kaldırmadığı için. Ama hiçbir şekilde o baskılara nazaran yine çıkıp
3: %100 futbolunu oynayan futbolcular da çok gördük. Bu tamamen oyuncunun kendi karakteriyle alakalı. Ben de mesela ben çok hırslı bir oyuncuydum. Hani insanlar fevri diyor ama ben hırslı bir oyuncuydum. Hani sürekli oyun içerisinde kalmaya çalışan, sürekli konsantresi %100 oyun olan, hani tamamen sağ dışına o taraftarın örnek veriyorum yuvalamasına ya da kötü tezahüratına hiçbir şekilde kulak vermeyip onu duymamazlıktan gelip tamamen sağ içine odaklanıyordum. Bu da benim avantajım oluyordu. Sonuç olarak da güzel sonuçlar çıkardım ben böyle yaparak.
4: Peki kilit oyuncular her iki tarafta da
3: Engin Baytar. Bana sorarsanız bugün kilit oyuncular hani her iki takımdan iki oyuncu seçecek olursam Trabzonspor'da kesinlikle Muhammed Salah'tır. Hani bana göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcular listesinde ilk 10'da olacak bir futbolcu. Bir tanesi orta sahada Fabinho derim. Eğer Fabinho oynarsa çünkü çok kaliteli. Oyun zekası çok yüksek. Oyunu ne zaman hızlandırıp ne zaman yavaşlatacağını bilen bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu. Orta sahada tabii kilit nokta olduğu için futbolda. Yani mutlaka o orta sahadaki bir oyuncunun ön plana çıkması lazım. Bu Galatasaray'da da bana sorarsanız birisi Leao'dur. Çünkü o da Muhammed Salah kadar hatta ona yakın bir futbolcu. Çok kaliteli. Yani ben ondan Galatasaray'ın çok büyük verimler alacağını düşünüyorum. Özellikle de son haftalarda oynadığı oyundan keyif alan takıma böyle hızlı adapte olmuş bir Leao. Çok daha fazlasını verecek. Ben buna canı gönülden inanıyorum. Bir tanesi de Torreira her zamanki gibi. Hani bitmez tükenmez bir enerjisi olan bir Torreira var. Sürekli oyun içerisinde sürekli takım arkadaşlarını ateşleyen bir Torreira var. Bu ligde 4 yıldır domine eden bir Torreira var orta sahada. O yüzden ben bu iki takımın da kilit oyuncularının bu 4 oyuncu arasında geçeceğini düşünüyorum.
1: Peki kilit demişken mevki değerlendirdiğimde form durumuna göre senin düşüncene göre şöyle kale dedim. Kale mevkiinde hangi tarafı daha önde görüyorsun?
3: Yani kale tarafında tabii yani Uğurcan Çakır evet milli futbolcu eski takımı şimdi Trabzonspor'a karşı oynayacak. O da mutlaka o baskıyı hissedecektir. Diğer tarafta Onana var. Yani çok kaliteli bir kaleci. Manchester United'ın kalecisi. Yani neler yapabildiğini zaten tartışmaya gerek yok ama performans ve son durumlarına göre baktığım zaman hani Onana'yı Uğurcan Çakır'dan biraz daha önde görürüm. Çünkü Uğurcan geçen sene vermiş olduğu performansın şu an %50'sini bile vermiyor. Hani ben hazır olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Mutlaka bu ilerleyen dönemlerde tabii ki üst seviyeye yine çıkacaktır ama bu maç için ben Onana'yı önde görüyorum.
1: Savunmada?
3: Savunmada iki tarafında hani Abdülkerim gol atabilecek özellikle bir stoper olduğunu da gösterdi. Gösteriyor da. Hani bazı zamanlar istenilen oyunu vermediği zaman sürekli hemen çabuk eleştirilen, hemen gözden çıkartılacak oyuncu diye söylenen bir oyuncu ama bence öyle değil. Sanchez'le oturtmuş oldukları müthiş bir ikili. Birbirlerini tamamen tamamlayan ikili. Diğer tarafta da Onguvuç mu? Şimdi isimlerde de kusura bakmasın insan. Hani,
1: Leslie diyelim hatta.
3: Deste mi?
1: Leslie
3: ile tabii Trabzonspor'un da stoperleri hani dinamik, güçlü, sert.
1: Abi bu arada orta alana geçtin. Ogoçukwu dediğin anda ben orta alana geçtim. Trabzonspor tarafında değil de Galatasaray tarafında konuşuyorsun zannederek.
3: Yok. Ogoçukwu şeyde diyorum. Trabzonspor'da diyorum.
1: Trabzonspor'da Savic ve Vivu ihtimalleri var muhtemelen.
3: Savic şimdi tecrübeli futbolcu ama bir gerçek var. Savic son dönemlerinde çok tek hamleli oynamaya başladı. Çok da ağır kalmaya başladı. Hani biraz daha çabuk oyuncu olduğu zaman Savic'in sıkıntı çektiğini gördük. Özellikle de Ferencvaros maçlarında hani rakibinin Savic'i geçmesi hani çok da zor olmadı. O evet. Zaafını gördüğü için rakibi çok kullandı bunu ve çok da etkili oldu. Hani ben burada bugün Savic oynar mı oynamaz mı onu da bilmiyorum. Ama oynarsa şimdi Onguvuç isim yine söyleyemedi.
1: Vivu. Trabzonspor stoperinden bahsediyorsak Vivu. Ama sen evet, Onguçukwu dedikçe Ogoçukwu'ya gidiyor aklın.
3: Evet, ben de orta alana geçtim. Şimdi bu iki stoper hani baktığın zaman sert. Hani Savic daha tecrübeli tabii ama diğer stoper çok daha çabuk, çok daha güçlü.
1: Cenk ihtimali de var Savic yerine. Ona nasıl bakarsın?
3: Ben, ben çok şey bakarım ona, olumlu bakarım yani, hani ona şans verilip hani onun evet. oynamasını ben daha ön planda tutarım, ama tabii burada hocanın vermiş olduğu karar olacak kim oynayacak diye. Diğer tarafta dediğim gibi iki tane uyumlu, çok uyumlu iki stoper var. Bir tarafta hani tek hamleli ama yanında da işte sert ve güçlü, atletik, fizik olarak çok hazır bir stoper var. Hani orada bir dengesizlik var. Ama hemen hemen birbirine yakın stoperler bana göre.
1: Peki. Hızlıca orta alanı, kanatları değerlendireceğim. Sonra forvete geçeceğim ama çok kısa bir süremiz kalmış oldu. Engin Baytar. Orta alanda kim daha ağır basıyor?
3: Orta sahada evet. Şimdi orta sahada tabii ligi domine etmiş bir Galatasaray orta sahası var. Ama şimdi son durumlarına bakıldığı zaman performans açısından, hani Trabzonspor'un yeni katmış olduğu Fabinho var, göbekte oynayacak. Hı hı. Hani bu Galatasaray'a göre dengeleri biraz bozabilir. Hani orada evet. ben çok fazla bir fark görmüyorum iki orta sahanın arasında. Çok da bir fark yok. Ama tabii
1: kanatlar
3: burada,
1: ve forvet.
3: Bu ligde sonuçta Türkiye liginde çok daha tecrübeli olan Galatasaray orta sahası var. Hani bu orada 45'e 55 diyebilirim ya da 60'a 40.
1: Peki kanatlar ve forvet dedim son olarak.
3: Kanatlarda hangi zaten yani yanında? Baktığın zaman bir tarafta Net. Salah, bir tarafta Leao var. Hani ikisinin de oynayacağı bölgede Allah beklerin yardımcısı olsun yani. Çünkü Salah da topu aldığı zaman neler yapabileceğini anlatmama gerek yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Diğer tarafta Leao'ya top geldiği zaman hani oyunu dikine, göbeğe doğru pas atıp topu kovalayıp birebir de çok çabuk, çok rahat adam geçebilen bir Leao var. Bu yüzden hani iki tarafında bu iki özel oyuncusu var. Ama diğer tarafta da baktığımız zaman Aral Şimşir var. Oynadığı zaman onun o patlayıcı gücü, birebir de adam geçmesi, o asist özelliği hani daha çok ön plana çıkıyor. Ama Galatasaray'da diğer tarafta öyle bir oyuncu yok. Tabii buna kimi katarız? Barış'ı katarız. Barış güçlü, mücadeleci, hani boğuşan bir oyuncu. Ama Leroy Sané oynarsa da Leroy Sané'nin hani beklediğimiz bir Leroy Sané var mı? Hayır, şu an yok. Ama tabii bu maçta ortaya çıkar mı çıkmaz mı? O da bir soru işareti. Ama evet. gerçek Sané oynadığı zaman ne Leao'dan ne de Muhammed Salah'tan geri bir oyuncu değil. Hatta yeri geldi mi onların bile üstüne çıkabilecek bir yeteneğe sahip bir Sané var. Ama şu an görünürde yok.
1: İleri uçta da çok kısa bir dakikam kaldı. Diu ihtimali var ki Deniz Gül'le beraber. Onaçu'nun oynamayacağı ihtimali üzerinde durur. Trabzonspor'u yakından takip eden muhabirler.
3: Yani şimdi Deniz Gül'ü gördük. Deniz Gül hani mücadele ediyor, hırslı, istekli, pozisyonlara kendini sokmaya çalışan bir oyuncu. Sırtı dönük de iyi oynayan bir oyuncu. Sadece biraz ağır görüyorum Deniz'i. Hani fizik olarak döndüğü zaman, işte harekete girdiği zaman, pozisyona girmek istediğinde çok ağır kalıyor. Ama diğer tarafta bana göre Trabzonspor'un hani ona aç oynamasa da oynayacak olan santraforu, şöyle söyleyeyim, Deniz Gül'den çok daha çabuk bir santrafor. Hani daha çok topu saklama değil de daha çok böyle aralara koşup o tek vuruşluk pozisyonları kendine yaratmaya çalışan bir santrafor. Hani bunlardan faydalanmaya çalışacaklar. Tabii iki takımın da çok fazla özellikli oyuncuları var. Bunu sahaya nasıl yansıtacaklar bu akşam? O herkeste bir soru işareti. Benim temennim tamamen iki takımın da hani açık futbol oynayıp seyir zevki yüksek olan bir futbol izletmeleri ve bizim tamamen maç sonu konuştuğumuz zaman bu maçı keyifle ve zevkle anlattığımız bir programlar olsun isterim.
1: Peki. Umarım, bakalım neler konuşacağız, neleri dillendireceğiz maç sonunda. Ağzına sağlık diyeceğim Engin Baytar. Tekrar görüşmek üzere diyeceğim.
3: Demek. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
3: Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Engin Baytar'la konuştuk. Engin Baytar'la değerlendirdik. Hızlıca Ufuk Kuan Karacan'a döneceğim. Ufuk Kuan Karacan'ı L1 Üçgen YouTube kanalındaki içerikleriyle ve o içeriklerinde haftası haftasına, hatta bazen saati saatine çok taze bir şekilde sizlerle radyo gol frekanslarında da buluşturulmasıyla çok daha net yakından tanıyoruz. Zaten tanıyoruz, biliyorsunuz, ama bir diğer tarafta her hafta duymadan, her 2-3 günde bir duymadan geçmediğimiz çok birbirinden harika güzel içeriklere imza atılan bir kanalda L1 Üçgen'de sık sık radyo golde de biliyoruz, duyuyoruz. Ufuk abiye de onun için ayrıca teşekkürlerimizi iletmiş olalım, Kaan abiye. Ufuk Kankaracan bizlerle. Ufuk Kankaracan, hoş geldin, selamlar.
3: Teşekkür ediyorum güzel kardeşim. İyi yayınlar olsun.
1: Tam da Levir Üçgen içeriklerinden bahsediyorduk. Ufuk Kankaracan'ı zaten biliyorsunuz, zaten tanıyorsunuz ama her hafta Radyo Gol frekanslarında mutlaka duyduğunuz bir isim zaten diyerek aktarmıştım Levir Üçgen'deki içerikleri.
3: Teşekkür ederim.
1: Kaldı ki son içerik Vincenzo Italiano'nun oyun yapısını, neyi nasıl değiştirdiğini, aslında bunun 2020'den geldiğini, bununla beraber sadece Italiano ile oyun yapısı değil kulüp değişti, detaylar değişti, fikir değişti, futbol aklı değişti kısmından ele aldığını hatırlatayım. Dinleyicilerimize tekrardan L1 Üçgen YouTube kanalına orada takip etmelerini, onu da içeriği de oradan takip etmelerini önermiş olayım. Her içeriğimizin başında sonunda, her L1 Üçgen içeriğinin başında sonunda hatırlattığımız gibi bu içeriğe ve daha fazlasına L1 Üçgen YouTube kanalından ulaşabilirsiniz diyeyim. Sözü Ufuk Kankaracan'a bırakacağım. Gevezeliğim tutmadan. Ufuk abi, Kaan abi, diğer tarafta Trabzonspor Galatasaray maçını bekliyoruz. Saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak maç öncesinde. Senin analizin ne? Senin bakış açını merak ediyorum.
3: Teşekkür ederim sevgili Berksayar kardeşim öncelikle. Güzel sözlerin ve tanıtımın için. Tabii Trabzonspor Galatasaray maçı soru işareti fazla bir maç. Evet. Yani maçın öncesinde taktiksel analiz yapmaktan ziyade mücadelenin biraz daha hikayesine odaklanmamız gereken bir maç. Çünkü Trabzonspor'da bir hoca değişikliği oldu. Galatasaray'da da eksikliklerin durumu biraz o aerodinamiği bozdu. Trabzon cephesinden başlayacak olursak, tabii yeni antrenör, yeni kararlar her zaman yeni bir motivasyon da sağlar. Bunu çok iyi biliyoruz ki zaten işte spor medyasında Trabzon'u takip edenlerin de sıklıkla vurguladığı şey hocanın mental terapi yaptığıyla ilgili. Perşembe günü takıma imza atmış bir teknik adamın oyuna ne kadar dokunabileceğiyle ilgili kahinlik yapmak çok doğru değil. Ama daha önce biliyoruz ki Bochum'da da Schalke'de de sıkıntılı süreçlerde takımı toparlayan bir teknik direktöre sahip Trabzonspor veya Samsunspor'da transfer yasağına rağmen önemli işler imza atan bir teknik adama sahip Trabzonspor. Dolayısıyla futbolcularla yapacağı toplantılar, birebir görüşmeler bu anlamda biraz kritik ve önemli bir rol üstleniyor. Bu derbiden bağımsız parantez açıp şunu da ifade edeyim. Bence en az hoca kadar kıymetli bir transferi daha oldu Trabzonspor'un. O da Fatih Yıldız. Yani Samsunspor'da Thomas Reis diyoruz ya biz. Reis değil de Reis diyoruz genelde. Evet. Oradaki başarısını en çok borçlu olduğu isimlerin başında atletik performans departmanı ve fiziksel yeterlilikten sorumlu Fatih Yıldız geliyor ve o da Trabzonspor'da. Yani bir süre sonra fiziken daha kuvvetli bir Fabinho, daha kuvvetli bir Muhammed Salah izlemek mümkün. Ya da kendini koruyabilen, sakatlıklardan koruyabilen bir Trabzonspor izlemek mümkün. Onu parantez içinde söylemeyi bir vazife ediniyorum. Fatih Yıldız daha evvel de hem Galatasaray'dan Fenerbahçe kulüplerinde de görev yapmıştır. Tanımayanları da onu söylemiş olalım. Tabii bir yandan mental terapi çok önemli diyoruz. Bunun için psikolojik, yani büyük maçlarda psikolojiler çok önemlidir. Onun için Trabzonspor'un başkanı da hafta içi televizyona çıktı ve camiasının psikolojisini rahatlatacak demeçler verdi, güven tazeledi, kazanacağız dedi. Bu kesin konuşmalar çok önemli ve hayati yer kaplıyor kuşkusuz. O nedenle de Trabzonspor açısından hikaye biraz daha dansın bu tarafında partnerlerden birinin daha psikolojik olduğunu görüyoruz. Yeni teknik heyeti için de bu kuşkusuz bir şans olarak görülecektir. Bir fırsat olarak görülecektir. Çünkü iyi başlarsa diğer kalan hamlelerini yapmak da çok daha kolay olacaktır. Galatasaray cephesinden bakacak olursak tabii Osimhen konusu Galatasaray'ın oyununu açıklayan en önemli faktörlerden bir tanesi. Çok önemli. Yani Victor Osimhen Galatasaray biraz daha bağımlı bir takım. Yani bireylere, bireysel kaliteye biraz daha bağımlı bir takım. Her takımda önemli bir eksiklik kuşkusuz o takımı menfi yönde etkileyebilir. Ama Galatasaray'ınki biraz daha bağımlılık hali taşıyor gibi. İşte 6 gol 2 asistle Osimhen'e, bütün orta alanda o atak devamlılığını sağlayan Lucas Torreira gibi bağımlılıkları var. Dolayısıyla Galatasaray takımının oyun gücünden ve heyecanından tabii ki ciddi bir çalma yapıyor bu tarz eksiklikler. O nedenle her Galatasaraylı'nın bugünkü mücadelede öncesinde de ilk baktığı yer orası oluyor. Yani Osimhen var yok konusu son derece
5: önemli ve belirleyici oluyor. Formu düşük oyuncu sayısı da fazla olması biraz belki bunu çok fazla söyletiyor. İşte Sané milli takıma 45 kişilik milli takıma çağrılmadı malum. Orada bir düşüş var. Pek çok Galatasaraylı'nın bu seneki Sara'dan çok memnun olmadığıyla ilgili duran top becerisi dışında sözler duyuyoruz, görüyoruz. Barış Alper üflesen uçacak duruma düştü falan. Dolayısıyla bu deplasman öncesi biraz handikaplı bir bakış açısı Galatasaraylılar'da son derece normal. Ben bunun biraz da acaba uzun bir yol gidecek olan Galatasaray'da daha düşükten başlayıp milli aranın 3 hafta olmasından mütevellit fiziksel ayarın biraz daha milli takım sonrası yükselişe geçmesiyle ilgili bir ön çalışma mıdır diye de merak ederim açıkçası. Eğer öyleyse de son ayak Trabzon ayağı. Eğer buradan da Galatasaray kendi hikayesine, hanesine kayıpsızlık yazarsa ondan sonra fiziksel yükselişle beraber oyun yükselişi ve eksikliklerin dönmesiyle daha iyi bir Galatasaray mümkün olabileceğini düşünüyorum belki. Onu bir kere söylemek isterim ama Osimhen yok, Lemina yok. Maçın adı Trabzonspor. Dolayısıyla bu maça zorlu maç demekten daha kolay bir ifade de yok, onu söylemek lazım.
1: Şimdi Osimhen yok dediğimiz noktada da Galatasaray'da hep bunu konuştuk. Osimhen'in olmadığı bir Galatasaray ön plana çıkarıldı ve hep bahaneler biraz buraya kaydı gibi duruyor.

0: şeyler bana çok eskiye dair ifadeler geliyor. Yani oyunun liderliğini kim alacak vesaire. Yani Galatasaray takımından bahsediyoruz. Son 4 senenin şampiyonundan bahsediyoruz ve Galatasaray'da belli alanlarda belli işleri çok iyi yaparak sorumluluk alan insanlar var. Abdülkerim'in oynadığı maç sayısına bakın, daha ne sorumluluk alacak bu Abdülkerim dersiniz. Uğurcan'ın soğukkanlılığını koyun. Daha ne yapsın Galatasaray?
1: Kaldı ki tam eleştirilerin ardından gelen o güzel gol. Geçen haftayı sırtlayan gol. Abdülkerim'e. Evet.
0: Torreira'nın varlığının hatta bazen oyunu soğutmak için yaptıklarını alın koyun. Yani o nedenle sorumluluk kelimesi, yani Galatasaray'a türlü eleştiriler yapılabilir oyun noktasında, formasyonel olarak bir takım şeyler söylenebilir ama sorumluluk almak, kazanma ve bunu bir kültür haline getirmeyle ilgili zannediyorum Galatasaray'a çok bir şey söylenemez. Yani.
1: Yani bu konuda konuşulmayacak tek takım Galatasaray diyorsun, liderliği açısından, son yıllardaki şampiyonluk performansı açısından da.
0: Pek çok oyuncu Galatasaray'ın hikayesini, kendi hikayesini katarak katkı sağladı yani. O nedenle öyle bir şey söylemem. Osimhen oyundan, oyunun gücünden, öndeki baskıdan çok şey aldığı için o tabii ki başka bir hikaye ve çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Belki Galatasaray'ın ilerleyen günlerde onu da konuşmak lazım. Yani yeni bir oyuna da geçmesi gerekebilir. Avrupa bunu çok tartışıyor. Yani çok yoğunluklu maç takvimleri oynuyor artık takımlar. Ve o takvimlerde artık pres gücünü değiştiren, biraz daha dinlenmeli oyuna geçen sistem üzerine şu an Avrupa'nın önde gelen spor yorumcuları makaleler düzerek fikir işçiliği yapıyor. Tabii bizim ülkede yapamayız biz fikir işçiliği. Herhangi bir fikir ortaya attığımızda ilk karşılaştığımız tavır düşmanlık olduğu için maalesef. Bir fikir ortaya atamıyoruz.
1: Maalesef.
0: Maalesef. Buna izin vermeyen bir kitleyle iş yaptığımız için çok kolay olmuyor ama Avrupa bunu tartışıyor. Belki bunu da bir tartışmak da gerekebilir. O zaman daha verimli de kullanılabilir bazı oyuncular. Adaleler daha az atabilsin diye onu da söylemiş olalım.
1: Yani bu konuya girmeyecektim ama sen böyle dedin diye mesela direkt biz takımını merak ediyoruz bu tarz yorum yapan. Kaliteli yorumları, işte kalibre anlamında çok iyi şeyleri düşündüren insanlardan duyduğumuz sözlerin ardından takımını merak ettiğimiz yorumları görüyoruz. Bugün de onlar geliyor WhatsApp hattımıza. Ayrı konu, girmeyeceğim oraya. Hızlıca.
0: Benimle ilgili mi?
1: Evet evet, birçok mesaj var ama güzellerine de bakacağım. Onları aktardığım gibi şimdi. Konuk olarak dinleyicimiz demiş ki Ufuk Kankaracan'ı konuk olarak da duymak çok güzel demiş. Ufuk Kankaracan'ı duyunca L1 üçgen saati sandım Radyo Gol'de demiş. Selamlar güzel insana demiş.
0: Bak, sağ olsunlar. Çok selamlar güzel, ve saygılarımı iletiyorum.
1: Ne güzel mesajlar var. Ufuk abi, daha bu sabah kahvaltıda senin videonu izledim de geldim. Bu kadar tesadüf olur. Her yerde senin sesin var. Harikasın. Galatasaray'da Osimhen'in yokluğu için ne düşünüyorsun demiş. Konuştuk. Değerlendirdik. Berk, sana teşekkür ediyorum. Böyle kaliteli yorum yapan insanları da yayınına alabildiğin için demiş. Biz Ufuk Kankaracan'a teşekkür ediyoruz. O katıldığı için, kırmadığı için. Ufuk Kankaracan'a, Ufuk abiye teşekkürlerimi iletiyorum ki sektöre girişimde de Ufuk Kankaracan'a hani borçlu olduğum bir bölüm var mesela. Onu söyleyeyim. Ufuk Kankaracan'la birlikte olduğunu da hatırlatayım mesela. Radyo Gol'deki stajyer olarak başladığım sürecin mesela. Her şeyden önce onu hatırlatmak gerekir. Ben de sizlerin nezdinde hem onun için hem de yayına katılımı için teşekkür edeyim Ufuk Kankaracan'a.
0: Eyvallah Berk, sağ ol, var ol. Teşekkür ederim kardeşim.
1: Bir diğer tarafta abi. Bir diğer tarafta öyle bir soru var. Mevki Ufuk Kankaracan'a da soracak mısın demiş. Yani belki o kadar zamanımız olmayacak Ufuk abi ama kale, savunma, orta saha, kanatlar, forvet, belki hızlıca bir kıyaslaman olur Trabzonspor ve Galatasaray arasında.
0: Takım kadrosu üzerinden.
1: Evet, kadro üzerinden, form durumu üzerinden. Mevki.
0: Form durumu.
1: Evet.
0: Tamam. Sen mi isimleri söylersin? Ben
1: ya istersen mevki olarak ilerleyelim. Kalede Onana ve Uğurcan dediğimizde.
0: Yani sen şöyle, bugün Onana ve Uğurcan üzerine konuşurken şunu söylemek lazım. Artık nedir? Kalecilerden sadece kurtarmayı beklemiyoruz biliyorsun. Belki de o yüzden sıklıkla hata yapmaya başladılar. Bütün
1: tabii.
0: Batı Avrupa futbolunda da öyle kaleciler. Dolayısıyla bugün Trabzonspor'un oyunu kurma biçimi, build up biçimi kaleci performansını etkiler. Biz Onana'ya daha çok ayaklarıyla biliyoruz malum. Uğurcan için de psikolojik ağırlığı olan bir mücadele olacağı için buna nasıl reaksiyon göstereceğini görmek önemli. Daha önce hep soğukkanlılıkla buralardan çıkmayı başardı. Dolayısıyla ilk etapta sende o intiba uyandırıyor. Ama kaleciler üzerinden konuşurken hücumcular üzerinden de bakmak lazım. Kim daha fazla kaleye şut tehdidi yaratır üzerinden de bakmak lazım. İç saha takımı olduğu için ve biraz daha psikolojik hikaye arkasını aldığı için Uğurcan biraz daha zorlanabilir. Dolayısıyla Uğurcan performansı biraz daha ön plana çıkabilir diye sesli düşündük şimdi.
1: Savunmada Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs beklenirken Pina, Vivu, Savic, Mustafa diğer tarafta. Trabzonspor tarafı.

0: tarafında beklenen isimler. Orada kıyasladığında neler söylersin muhtemeller üzerinde?
1: Vallahi konuya daha genel bakıyorum. Ara ara genel yorum atmaya çalışıyorum. Galatasaray'ın savunma hattı özellikle ön yoğunluklu oyunda şu ana kadar büyük kurtardı. Davinson Sanchez geri dönüşleri iyi bir oyuncu. Abdülkerim evet belirli ağırlığı var ama hem ayağı hem diye sürekliliği olduğu için Okan Buruk'un vazgeçmediği yerli oyuncuydu. Ve o anlamda Galatasaray'ı çok kotardılar 4 senedir. Tabii Davinson 4 senedir yok ama o Galatasaray savunmasını kurtaran isimler oldular. Trabzonspor savunması ise hem sakatlıktan hem de ağırlıktan çok çekti. Dolayısıyla yeni dönemde tamir tadilat işlerinde buraya biraz daha ağırlık verse iyi olur diye düşünüyorum. Bek performansı olarak da Galatasaray'da bek ben göremiyorum. Kimse kusura bakmasın. Bek performansı göremiyorum. Okan Buruk daha neyi ne kadar kotaracak bilmiyorum. Kendini yani kamuoyu dayağı çok yiyor tabiri caizse ama oralardaki eksikliklerin artık 4 senelik şampiyon olmuş bir takımın giderememesi bana çok acı ve hazin geliyor. Anlam veremiyorum. Trabzonspor'sa bekleri kullanma açısından zannediyorum yeni dönemde biraz daha etkili olacaktır. Biraz daha fazla izleyeceğiz gibi gözüküyor. Referans nedir? Samsunspor'daki Thomas Rice durumu. O nedenle daha etkin kanatlar, daha çok çıkan ve daha iyi mücadele eden bekler izleyeceğiz gibi gözüküyor yakın süreçte Trabzonspor'da.
0: Peki aynı zamanda orta alanı ve kanatları sordum.
1: Ha, orta alanda az önce aslında
0: biraz ben, konuştuk. Orayı özetledik.
1: Sarayı konumlandırma ile ilgili kafamdaki duvarları yıkamıyorum açıkçası. Yani ön bağlantıya koyamıyorsun o kadar dinamik bir oyuncu değil. Arkaya koyup rejista performansı bekliyorsun. Her zaman aynı istikrar, aynı performansı alamıyorsun. Evet. Ki zaten dediğimiz gibi az önce Okan Buruk oyununu tarif ederken çok da orada o işi yapacak bir oyuncu mu bilmiyorum. Ama tabii evvelki sene iki stoperin arasına gelip yaptığı bağlantılar çok kıymetliydi. Onu da parantez içinde söylemek lazım. Ama hala sanki yerini tam bulamamış da dolayısıyla orada öyle üst üste 8 maç 10 maç böyle harika işler yapamamış bir Sara var. O nedenle yani o konudan biraz rahatsızım yani böyle çok adını koyamıyorum. Biriyle de bunu çok tartışmak isterim yani kafam açılsın isterim. Orayı tam oturtamıyorum Sara konusunda onu söyleyeyim. Ve Galatasaray o bölgeye de tamam enerjik potansiyelli başka bir profil ekledi ama niçin ön bağlantıda ve arkada daha sarsılmaz, daha tartışılmaz isim tercih etmedi? Yine Galatasaray yönetiminde anlayamadığım hususlardan bir tanesi. Onu söyleyeyim yani. Orayı bir türlü kafamda oturtamıyorum.
0: Bir diğer tarafta kanatları ve ileri hattı sormuş olayım o zaman. Son olarak Ufuk Kankaracı.
1: Söyledik ya oraları da. Yani konuştuk. Hem Trabzon tarafı için söyledik. Galatasaray için de işte Sané, Barış. Hani buralarda istikrar problemi ve kuvvet problemi var. Bu kuvvetsizlik bilinçli bilinçsiz orası istifamlı bıraktık. Orada evet. Tabii Galatasaray'ın performansını çok dalgalı bırakıyor. Yani hadi sen diyorsun o gün iyiyse, kuvvetliyse, iyi hissediyorsa, kimilerine göre canı istiyorsa tamam Galatasaray çok kuvvetli bir takıma dönüşüyor. Ama öbür türlü üflesen düşer bir Barış Alperik kenarda izlemekle maç izleyen adamı çekirdek çitletmekten vazgeçirip saç baş yolduruyor. Dolayısıyla orada bir dalgalı kur hali var şeyde Galatasaray'da. Evet. Yani yoksa profil olarak yani artık lig devam ediyor. Profiller üzerinden konuşmak da çok şey değil. Biraz da performans üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Ve kesinlikle Galatasaray'ın o bölgedeki performansı kötü. Bence Trabzonspor'unki de iyi değil ayrıca ama Trabzonspor'da bir parantez açmak zorundayız ya. Yeni hoca, yeni umutlar, yeni heyecan ne olacak bilmiyoruz. O yüzden Trabzonspor'la ilgili herhangi bir değerlendirmemiz tamamen düne dair. Evet. Düne ait. Ama Galatasaray hani simple perfect tense devam ediyor hala. Doğru. Geçmişten alabiliyoruz ama hala devam ediyor. Onun için öyle bir değerlendirme farklılığı da oluşabiliyor. Trabzonspor için ez cümlesi reaksiyon maçıdır. Galatasaray içinse Milyar'a kendimi sıkıntısız atayım maçıdır. Ben Milyar'a itibariyle Galatasaray antrenman programı ile beraber hem fiziksel bir ilerleme, atletik performansta kuvvette bir artış, dolayısıyla da oyun gücünde bir yükseliş olabileceğini düşünüyor ve tahmin ediyorum. Elbette Osimhen'in varlığıyla beraber.
0: Peki çok teşekkür ediyorum.
1: İyi yayınlar diliyorum güzel kardeşim.
0: Selamlar. Sağ ol abi.
1: Herkese selamlar saygılar.
0: Selamlar saygılar bizden. Sağ ol var ol. Ufuk Kankaracan'la konuştuk ki onunla değerlendirdiğimiz bölümlerde sizler de L1 Üçgen içeriklerinden çok fazla hakimsiniz görüşlerine birçok konuda, ama bugün bu konu özelinde Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanı, Trabzonspor'un Galatasaray'ı ağırladığı bu önemli maç özelinde konuşalım istedim. Melih Şendil bizlerle birlikte olacak saniyeler içerisinde, hemen ardından Hami Mandıralı'ya döneceğiz ama önce Melih Şendil bizlerle. Melih abi selamlar, saygılar, hoş geldin.
2: Merhaba Berk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Önce ortamı nasıl görüyorsun? Maç öncesinde Trabzonspor tarafında ve Galatasaray tarafında favori gördüğün taraf kim diye sorayım abi, direkt konuya gireyim.
2: Ya derbilerde tabii ki favori olmaz. Trabzon'dan 3-4 kişiyle görüştüm gün içinde. Sokaklar tıklım tıklımmış. Herkes Trabzon formasıyla dolaşıyormuş. Trabzonspor Galatasaray maçları her zaman bol gollü, keyifli geçer. Benim anlattığım zamanlarda da öyleydi. Ben de bugün böyle sanki bir 4-3'lük falan bir ikisinden birinin galibiyetle çıkacağı bir kapışma bekliyorum. Galatasaray yine ilk dakikalardan artık bu karakteristik özelliği haline geldi. İlk 30 dakika sürekli baskı kuruyor Okan Buruk. Bunu Osimhen olsa da olmasa da yapıyor ki bugün Osimhen'in olmaması tabii ki çok büyük bir eksiklik. İleride Deniz, kumaşı iyi bu çocuğun. Sadece aklını futbolda bırakırsa bence ileride milli takımda yararlanabileceğimiz bir isim olur. Leao'dan bir çıkış bekliyorum bugün. Leao gerçekten kalitesinin ne kadar iyi olabileceğini bence gösterdi. Şimdi savunmada eğer Savic oynarsa Savic'in Trabzonspor'un zayıf karnı olacağını düşünüyorum. Çünkü orada Barış Alper gibi, Leao gibi, Yunus gibi çok hızlı insanlar var. Savic'i kart göstertebilirler. Tabii ki üstüne oynayacaktır Galatasaray. En zayıf karnı olarak orayı görüyorum. Torreira Sara zaten çok oturmuş bir orta saha. Torreira iki yönlü oyunu çok iyi oynayan bir isim. Abdülkerim geçen haftanın 110 kilometre hızla golünü atan adamı. En son golünü de Trabzon deplasmanında atmış. Ama tabii taraftarla arası biraz limoni. Abdülkerim ve Uğurcan'a tepki koyacaklarmış tribünden, o haberler var. Onun dışında bol gollü keyifli bir maç bekliyorum Berk'cim.
0: Ve 4-3 deyince aklıma geçtiğimiz yıllardaki bir maç geldi ama hangi maçtı diye hatırlayayım istedim. Şu son 10 maçına baktım notlar arasında. 2024 yılında Galatasaray'ın 4-3 kendi evinde kazandığı bir maç. 16 Aralık 2024'ü hatırlattı bana. Tabii son maçta yine Trabzonspor'un kendi evinde 2-1 mağlup olduğu karşılaşmaydı. Önemliydi. Tabii söylediklerinin yanında çok gollü maçlar Trabzon tarafında, Trabzon'da oynanan büyük maçlarda hep karşılaştığımız şeyler. Özellikle Galatasaray-Trabzon, Beşiktaş-Trabzon maçlarında hep öne çıkardığımız başlıklar oluyordu Melih abi.
2: Vallahi Trabzon 0, Galatasaray 0 maç skoru dediğim hatırlamıyorum. Belki vardır ama hep böyle bol gollü maçlar anlattım bu iki takım arasında. Tabii ki Salah'tan çok beklenti var.
0: Tabii.
2: Salah şimdi 4 gol bir asist oynuyor değil mi? Yani evet. Yanlış bilmiyorsam 9 golü var Trabzonspor'un. Yani yarısına hatta daha fazlasına katkı sağlamış. Salah'ın şeyi tartışılmaz tabii ki. Salah karşısında işte Jakobs neler yapacak? Galatasaray'da yıllardır Okan Hoca geldiğinden beri bir türlü iyi bir sol bek, yani sürekli oynayacak bir sol bek bulamadılar. Bazen Jakobs oynuyor, bazen Eren oynuyor. Bu akşam Jakobs bekleniyormuş ama Eren de oynayabilir. Orada Salah tabii ki etkili olacaktır taraftarının da desteğiyle.
0: Galatasaray'da şu ana dek tüm konuklarımızla konuştuk. Sende de öyle. Hep bir bek eleştirisi geldi özellikle. Orta alanda da bir bilmece konusu ön plana çıktı ki Galatasaray'da bu bekten son yıllarda çeken büyük kulüplerden Melih abi.
2: Vallahi şimdi Torreira, Sara, önlerinde Yunus, bu üçgen çok hareketli, çok istekli. Sara'nın duran toplardaki başarısı yatsınamaz. Olağanüstü kesiyor içeri. Aldı at, yani sanki taç atışında eliyle atıyor çocuk. Olağanüstü kesiyor. Ama diğer tarafta da milli takıma seçilmenin haklı gururunu yaşayan bir Melih var. Yanında da Fabinho gibi bir dünya yıldızı var. Eğer orada Muçi değil de Ozan'la çıkarsa önlerinde sanki biraz daha etkili olabilir diye düşünüyorum Galatasaray. Muçi son maçlarında bayağı bir eleştiri aldı. Yani Beşiktaş'taki zamanları gibi biraz formsuz Muçi, ama derbilerde öyle isimler çıkar ki ortaya Berk. O formsuz dediğin adam bir anda maçın gidişatını değiştirir. İleride Onaçu mu oynayacak acaba?
0: Onaçu da birçok Trabzonsporlu muhabirden aldığımız bilgiye göre o kesilecek. Onaçu oynamayacak, Diye oynayacak yeni oyunculardan. Ona şans verilecek. Birkaç kaynakta böyle geçer bu konu.
2: O da çok hareketli bir çocuk. Midland'dan geldi o da ondan sonra. Ama benim Trabzonspor'da en çok beğendiğin isim kim Melih abi diye soracak kimdir olursan Aral derim, açık ara. Aral son zamanlarda bir İlhan gibi, Beşiktaş'ta İlhan gibi bol açıkta gördüğüm en iyi yerli isimlerden biri. Asla boş top vermiyor. Top kaybetmiyor. Hı hı. Ortaları adrese teslim yapıyor. Yani Trabzonspor uzun bir aradan sonra Salah ve Aral'la birlikte kanatları daha etkili kullanan bir isim haline gelebilir. Bir de Trabzon'dan aldığım bilgiyi vereyim sana. Hocaya çok büyük bir sempati var. Samsun, Trabzon biliyorsun yakın yerler. Hem bölge insanını tanıması, bölge futbolunu bilmesi.
0: Kültür aynı şekilde.
2: Oradaki taraftarın neler isteyebileceğini bilmesi. Şimdi yeni hoca geldikten sonra ilk maç genellikle takımlar bir farklı oynarlar biliyorsun. Hocaya kendini göstermek ister oyuncular. Bu bağlamda teknik direktörler arasında da bir satranç maçı olacaktır bu. Ama çok keyifli, bol gollü, yani böyle yağış da olabilirmiş maç saatinde. Dün akşam saatlerinde çok şiddetli yağış aldı biliyorsun Trabzon.
0: Evet, evet.
2: Kaleye geldiğimde bir tarafta Uğurcan, bir tarafta Onana. Uğurcan bence bir adım daha önde Onana'dan. Ama Uğurcan tabii çok ıslıklanacak. Psikolojisini koruması lazım. Kulaklarını tıkaması lazım bu şeylere. Yani Uğurcan konusu tabii ki biraz kalp kırdı Trabzon'da ama sonuç itibariyle Trabzon'un futbol tarihine baktığımızda da bir Uğurcan kadar o şehre maddi katkı sağlayan, o şehre cirdi sağlayan, bu kadar para kazandıran bir futbolcu da çok fazla yok. Biraz da o açıdan bakmalarında fayda var Trabzonsporlu futbol severlerin.
0: Peki Melişen Dil, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Özellikle YouTube yayınından biraz, kanaldan biraz bahsedelim. Çıkışa yakın diye hatırlatırım.
2: Vallahi işte biz de birazdan yayına gireceğiz. Evet. Trabzonspor Galatasaray maçını tüm yönleriyle Tandem Sports'ta Ümit Özat'la şu an eğitimde, o da gelecek Uğur Hoca. Yayın sonunda bizler de birlikte olacak. Her zaman olduğu gibi Ümit Özat bütün takımların bence Türkiye'de en iyi yorumlayan insanlardan biri. Kendine has üslubuyla Trabzonspor Galatasaray maçının MR'ını çekecek.
0: Katılıyorum ve aynı zamanda Tandem Spor'a da davet edelim dinleyicilerimizi. Abone
2: çok
0: olmayanlar varsa hemen.
2: Abone olurlarsa çok sevinirim. Daha çok kısa sürede 100 bin barajını açtık.
0: Evet.
2: Hedefimiz çok çok daha büyük tabii ki. İnşallah o günleri de göreceğiz.
0: Yeni transferler de geliyor. Onu da duyuyoruz ve başarılarınızın devamını
2: Ercan'la
0: dileyelim abi.
2: Ercan'la anlaştı yönetim. Evet. Şeyle Altan'la ben hafta içinde kayıt dışı diye bir program yapıyorum. Şimdi tabii ki Galatasaraylı bir yorumcu arayışımız devam ediyor. Senin de aklında olan varsa bana özelden yazarsın.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum abi. Estağfurullah diyeyim ama tabii konuşalım. Sağ ol, var ol. Detaylandırdığın için, aynı zamanda yayında Galatasaray ve Trabzonspor tarafında.
2: Teşekkür ederim. Belki iyi yayınlar.
0: Selamlar,
2: diliyorum.
0: Saygılar, iyi yayınlar dilerim abi ben de. Bana selamlar olsun. Ümit Hoca'ya. Sağ ol. Ve hızlıca Melih Şendil'le konuştuğumuz bir bölüm vardı. Onunla konuştuk. Hemen öncesinde Ufuk Kağan Karacan'la konuştuk. Hemen öncesinde yaptığımız bağlantılarda yine Trabzonspor Galatasaray tarafına ayrı ayrı parantezimiz oldu. Engin Baytar'la, Süha Gürsoy'la, Ömercan Özmen'le, Aytekin Akay'la konuştuğumuz birçok nokta vardı, birçok bölüm vardı. Ve Hami Hoca'yla sözleştik. Sözleştiğimiz saatten 3-5 dakika kadar gecikmiş bulunuyoruz haliyle. Böyle günlerde zaman zaman bu tarz sarkmalarımız oluyor, bunu söylemiştik. Hami Mandıralı bizlerle Trabzonspor'un efsanelerinden, Trabzonspor'un efsane futbolcularından, Türk futbolunu sadece Trabzonspor özelinde konuşmamak gerekir, Türk futbolunun efsanelerinden Hami Mandıralı bizlerle. Hami Hocam hoş geldiniz, selamlar saygılar.
3: Hoş bulduk, sevgiler gönderiyorum Trabzon'dan.
0: Trabzon'da durum ne o zaman, ben de öyle başlayayım. Oradaki havayı
3: vallahi
0: nasıl gördünüz?
3: Dün yıkılıyordu burası, yağmur, gök gürültüsü falan. Bugün sabah iyiydi, şimdi yine böyle bulutlar çöktü stadın üstüne. Dur bakalım hayırlısı ne olacak?
0: Yani diyorsunuz ki biraz öyle bulutlar, hava şartları vesaire derken o hava, maç havasına da yavaş yavaş anca girebiliyoruz diyorsunuz Hanvan'da.
3: Normal Trabzon'un normal hallerinden bir tanesini daha yaşıyoruz. Yani burası Trabzon, Karadeniz. Her an her mevsimi yaşayabilirsiniz Trabzon'da. Herkes havaya girmiş.
0: Havaya girmiş.
3: Bakalım sahada sonuç ne olacak? Futbolcular havaya gitmiş, ona bakacağız.
0: Sizce ne olacak? Siz ne duyumlar aldınız? Aynı zamanda duyum anlamında, ya yani burada kaynak anlamında da çok önde olan birisiniz Trabzonspor söz konusu olduğunda. Thomas Reis'li yeni Trabzonspor'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Onaçun'un oynamayacağı konuşuluyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şimdi söz şöyle size. Yani Trabzonspor'a bir kıvılcım lazım. Onu Thomas Reis ve Trabzonsporlu oyuncular bugün sahaya koyabilecek mi, onu tabii göreceğiz. Şehir her türlü tabii ki kazanmak istiyor. Dolayısıyla bu, ama enerjiyi sahaya koyacak olan, gösterecek olan oyuncular. Yani Onaç oynamıyorsa başkası oynayacak. Yani sonuçta 11 tane oyuncu çıkacak. Ama Trabzonspor'un şu an kazanmaya çok ihtiyacı var. Kazanırsa daha farklı olur Trabzonspor. Ama aksi sonuçta yine farklı olur. Dolayısıyla bir bakalım maçtan sonra tabii ne olacak veya maç ne olacak, onu hep beraber izleyip göreceğiz. Ama Trabzonspor'un kazanmaya daha çok ihtiyacı var. Bunu söylemek daha doğru olur.
0: Öyle duruyor ama Onaçu ihtimali benim kafama takılan kısım. Onu sordum. Diyor
3: ya, şöyle cevap vereyim. Şimdi Onaçu varsa yani bir teknik adam Onaçu varsa
0: Hami Mandıralı, sesiniz gidip geldi. Belki hava şartlarından, belki bulunduğunuz noktadan. Hami Mandıralı ile bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Tam da Trabzon'dan yapıyoruz o bağlantıyı. Trabzon'da yerinde maçı bekleyen bir isim. Hami Mandıralı, Trabzonspor'un ve Türk futbolunun efsanelerinden. Hatta öyle ki Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir isim ki şutuyla, hızıyla, gücüyle bunu anlatmaya gerek yok. Niye anlatıyorsun? Sanki bilmiyoruz dersiniz bana. O derece artık bu konu bilinen bir durum ki Hami Mandıralı bizlerle. Dedik ama tabii orada benim Hami Mandıralı'dan sözü alıp gevezeliğimin tutma sebebi nedir? Telefon çekmedi. Hava şartları olur. Yoğun bölge olur. İnsan yoğunluğunun olduğu bir alan olur. Stadyuma giriş olur ya da yakın bir nokta olur. Belirli sebeplerden telefonunun çekmediğini hatırlatmış olalım. Hala da çekmiyor. Şu anda tekrardan bağlantı kurmaya çalışıyorum. Aynı zamanda sizlere bunları aktarırken, sizlerle bunları paylaşırken Hami Mandıralı'ya ulaşmaya çalışacağız. Onunla tekrardan bağlantımız olacak. Bağlantıda bir problem yaşadığımızı hatırladık. Orada tabii hava durumunu merak edenler, maç öncesi durum merak edenler Nurgül Günaydın dakikalar içerisinde bizlerle olacak. Nurgül abladan, Nurgül Günaydın'dan detayları da alacağız. Onu hatırlatayım. Milyar öncesi dev randevu dedik. Ve Onaçu varsa Onaçu oynar dediniz galiba ama orada bir telefon kesildi. Bağlantı problemi oldu.
3: Kusura bakma, tünele girdik. Hava şartları evet, da biraz bozuk olduğu için ondan dolayı şunu söylemek tahmin istiyorum. Yani Onaçu varsa bir takımda kanatları kullanmalı o takım. Bunun için kain olmaya gerek yok. Bu oyuncu geçen yıl böyle ortalar geldiği için ülkemizde gol kralı oldu. Dolayısıyla mucize aramaya da yok. Yeniden futbolu keşfetmeye de gerek yok. Futbolu çok bilmeye de gerek yok. Onaçu 2.1 sağdan soldan orta ve 10 orta 2 gol veya 3 gol. Yani bu kadar basit bir şey. Bunu çok biz abartıyoruz. Ondan sonra Onaçu gol atamayınca Onaçu ya bu takımda oynamaz diyorlar. Ya geçen yıl bu takımda gol kralı oldu bu oyuncu. Ona göre oynayacaksın. Eğer Onaçu'yu oynatacaksan ona göre sistem geliştireceksin yani.
0: Taraftarlar havaya girmiş bu arada. Dediğiniz gibi stadyumun önünden de horon görüntüleri geliyor, onu söyleyeyim.
3: Ya o eksik olmaz bize, biliyorsunuz.
0: Evet evet, o eksik olmuyor. Olmaz. Trabzon tarafında eksik olmuyor. Bu arada Uğurcan Çakır'ı sormuş dinleyicim. Sami Mandıralı onun psikolojisini nasıl yorumlar demiş.
3: Abi şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Daha önce de söyledim yani. Evet. Uğurcan Çakır Galatasaray'ın kalecisi. Biz kendi takımımızla ilgilenmemiz, takımımıza odaklanmamız lazım. Trabzonspor taraftarı açısından söylüyorum. Yani Uğurcan'ı bırakmaları lazım. Bedava gitmedi. Güzel para kazandırdı. Görevini de yaptı. Gitti. Ona takılı kalırsak takım olan destek farklı yerlere gidiyor. Dolayısıyla Uğurcan çok iyi bir kaleci. Trabzonspor'a da muhteşem hizmet etti. Şampiyonlukta başrol oyuncusu oldu. Şimdi Galatasaray'ın başarısını çalışıyor. Yani böyle bakmak lazım oluyor.
0: Peki burada kıyaslamaya girdiğinde, her iki takımı kıyasladığında Hami Mandıralı, son olarak neler söylersin Trabzonspor ve Galatasaray tarafı için?
3: Şimdi Galatasaray tabii Trabzonspor'a göre daha mutlu. Çünkü daha iyi futbol oynuyor. Trabzonspor 5 attığı maçta bile çok iyi futbol oynamadı. Gençebirliği maçında. Ama yendi. Bu yenmek ne demek? Takımın moral motivasyonun üst düzeyde olması demek. Bunu başarması lazım Trabzonspor. Kazanırsa farklı olabilir. Farklı yerlere gider takım. Çünkü yeni bir hoca, yeni bir anlayış olacak. Ama kaybettiği zaman daha fazla sıkıntı olacak. Çünkü giden oyuncular var. Tam uyum sağlamış oyuncular var. İkisi gitti bu takımdan. Yeni oyuncular alındı. Onların uyum sorunu var. Ama ben şuna inanmıyorum. Yani ben geldim. Futbolcuyum ya, şartlar ne olursa olsun oynamam lazım yani. Yani ortaya koymam lazım futbolculuğumu, kalitemi, karakterimi ortaya koymam lazım. Böyle bakarsan hiç sıkıntı yaşamaz ama yok uyum süreci diyorlar. Muhammed Salah da geldi. Tıkır tıkır futbolunu oynuyor yani. Dolayısıyla buraya takılı kalmadan Trabzonspor'un bu maçta geleceğiyle ilgili soru işareti şu: kazanamazsa ne olur, kazanırsa neler olur? Bunlara bakmak lazım. Ama muhteşem bir ambiyans var, atmosfer var. Dediğiniz gibi Oron yıkılıyor yine Trabzon'da, kırılıyor. Bu enerji takıma da yansırsa, takım biraz hareketlenirse şansı var. Kazanma şansı çok fazla var.
0: Peki, Osimhen'in yokluğu dedim son olarak. Galatasaray tarafını Hami Mandıralı'ya sordum bu defa.
3: Ya Osimhen geldiğinden beri Galatasaray'ın bana göre kalbi oldu. Yani Osimhen'siz Galatasaray izliyoruz. Öyle çok yaratıcı olmuyor. Pozisyon zenginliği olmuyor. Muhteşem bir oyuncu, muhteşem bir karakter. O da Muhammed Salah gibi. Onun yokluğuna işte yok işte. Ona göre Trabzonspor futbolcular çıksın. Öyle bir silah yok maçta. Ona göre önerip kazansınlar yani. Bunu yapmaları lazım.
0: Peki. Hami Mandıralı, eklemek istediğiniz farklı bir şey yoksa ben teşekkür edeceğim katılımınız için.
3: Yok, çok teşekkür ederim. Bir de güzel bir futbol olsun. Gelenler İnşallah. Keyif alsın.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Umarım maç sonrasında da güzel şeyleri konuşuruz. Radyo Go frekanslarında İnşallah. Da yine İnşallah. Sizi uygun olduğunuza beklerim. Sağ olun.
3: İnşallah.
0: Var olun.
3: Teşekkürler. Sağ olasın.
0: Selamlar,
3: sağ
0: saygılar. Olasın. Hami Mandıralı ile konuştuk. Trabzonspor'un efsanelerinden, Türk futbolunun efsanelerinden Hami Mandıralı ile detayları değerlendirdik. Birlikte aldık. Oradaki konuları ele aldık, konuştuk, değerlendirdik derken şimdi detayları alacağız, bilgileri alacağız, son gelişmeleri alacağız. Şehirde bir sorun görüyoruz. Mesela bir Dodge kamyonun arkasında, turuncu bir kamyon arkasında belki ben diyeyim 10, siz deyin 20 taraftar görüyorum ve onlar o kamyonu yerinde durdurmuyor. Bir sağa bir sola devrilir gibi oluyor o kamyon. Çünkü üzerinde zıplayan, üzerinde maç önü heyecanını yaşayan taraftarlar orada. Taraftarlar orada. Nurgül Günaydın'dan detayları alacağız. Futbol Arena ve Demirören Haber Ajansı'ndan Nurgül Günaydın bizlerle an itibariyle eğer uygunsa ve dünden bu yana takip ediyor. Hem Trabzon'da maç öncesinde şehre gelen önemli insanların yine hem spor camiasından hem işte politikadan birçok ismin şehre gelişini görüntülediği, orada haberleştirdiği gibi hem de onun yanında yağmur durumunu, hava durumunu dünden bu yana hem sosyal medyasında hem de haberlerinde detaylıca işledi. Nurgül Günaydın dünden bu yana oraları çok yakından takip etti. Nurgül Günaydın, selamlar. Ben dünden bu yana yaptığın takibi şöyle biraz özet geçmiş oldum ama evet. Detaylar sende, detaylar sizde. Çok merak ediyoruz. Sendeki bilgiler önemli bizler için maç öncesinde.
4: Şimdi stada adım attım. İçeriye girdim. Foto muhabirler odasına çıkıyorum. Çantamı bırakıp stat önüne geçeceğim. Taraftarı biliyorsunuz Hı-hı. meydan civarı, Trabzon meydanı inanılmaz kalabalık ve yoğun. Adım atacak yer yok. Evet. Gerçek manada söylüyorum. Evet, daha önceki derbi maçlara baktığımız zaman ben bugünküyle alakalı olarak sabahtan beri de kulüp tarafından birkaç isimle de görüştüm. Şöyle biletlerin satışı konusunda birkaç isimle sordum. Güvenliğe dahi sordum. Bir tek bilet dahi kalmadı. Yani bırakın boşluk olmayı, şu anda inanılmaz bir yoğunluk var. Ve halen daha taraftarlar bilet bulabilmek için her türlü yolu deniyorlar. Gerçekten çok büyük bir ilgi var. Dediğim gibi Trabzon merkez meydan şu anda adım atacak yer yok. Yani biz de şehrin nabzını görebilmek, onu alabilmek adına şöyle bir meydan civarına çıktık ama gerçekten inanılmaz bir coşku, inanılmaz bir kalabalık ve inanılmaz bir ilgi var. Özellikle şehir dışından çok fazla gelen taraftarlar var günlerdir, hatta cuma gününden beri, dün perşembe gününden beri, çok affedersiniz, perşembe gününden beri ben sosyal medyada da görüyorum. Beni de etiketleyerek çokça taraftar paylaşım yaptı. Kendileri maça geldiklerine dair işte hem yurt dışından hem yurdun çeşitli illerinden, yakın illerden gerçekten bir 40 bin kişilik stat daha olsa bugün inanın hınca hınç dolardı dersem hiç abartı olmaz. Bugün çok farklı da bir anlamı var dediğim gibi maçın. Erken bir derbi oldu ama Trabzonspor taraftarı bugün yeni hocasından, işte oyuncularından çok umutlu. Derbi maç tabii kazanmak istiyor. Hı-hı. O coşkuyu statta yaşamak istiyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'la ikinci maç burada oynanmıştı biliyorsunuz. Galatasaray Trabzon'a gelmişti. 2-1 galip gelmişti Trabzonspor Fatih Tekke yönetimindeki o maçtan. Ve Trabzonspor yine aynı coşkuyu yaşamak istiyor. Ve gerçekten dediğim gibi taraftar bugün tribünlerde de aynı coşkuyu göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten taraftarın ilgisi bugünkü maça çok çok daha özel, çok çok daha büyük olduğunu ifade edebilirim.
0: Peki hava durumu nasıl olacak maç saatinde? Dün de...
4: Şu anda ha, maç saatini tam bilmiyorum ama şu anda yağmur yok. Ben hatta tabii biz tedbirli geldik şemsiyemizden, yağmurluğumuza, her şeyimize, makinemizin koruyucusuna kadar ama buradaki gökyüzüne, bu bulunduğumuz alandan gökyüzüne baktığımız zaman çok fazla yağmur bulutu gözükmüyor. Ama maç saatini açıkçası çok bakmadım. Dün hatta biz Galatasaray takımını karşılamak için gittiğimizde gazeteciler, arkadaşlar da oradaydı. Giderken bir paylaşım yaptım hatta sosyal medya hesabından. Şimdi gökyüzüne bir baktım. İşte Trabzon'un merkezinin olduğu taraf inanılmaz bir bulut, yağmur bulutu yoğunluğu vardı. Ve gökyüzü tamamen simsiyahtı ama havalimanı tarafı tamamen açıktı. Bununla ilgili de güzel bir paylaşım yaptım. İşte Trabzon tarafı, havalimanı tarafı diye. Ama aradan yarım saat geçmedi ki o bulutlar havalimanı tarafına da geldi. Hatta oradayken işte arkadaşlar Galatasaray Kulübü'nü takım otobüsü hareket ettikten sonra hemen oradaki habere yöneldik. İşte habercilik refleksiyle onu da haberleştirdik. Oradaki görüntüleri çektik. Havalimanına epey bir su basmıştı. Yukarıdan gelen o yoğun yağmur suları gerçekten orada bazı insanların da ayaklarını çıplak vaziyette çıkartarak havalimanı ulaşmaya çalışmalarına şahit olduk. Öyle de bir yeniden orada gazetecilik haber muhabirliği dönemimize döndük. Dediğim gibi bir anda, yani yarım saat içerisinde Trabzon merkezden havalimanına kadar o yağmur, sonrasında da Rize'ye kadar ulaştı. Ama şu anda açık, yağmur yok. Umarım maç saati de böyle olur. Hiç bakmak istemiyorum. Yağmuru görürsem ben de moralim bozulacak diye bakmıyorum maç saatine.
0: Şimdi hava radarına baktım. Şu an Batum'a doğru kaymış görünüyor yağmur bulutları.
4: Evet,
0: Batum
4: evet.
0: Tarafına, belki biraz işte Ardeşen, Hopa, Artvin tarafına kaymış görünüyor ki ilerleyen dakikalarda da Trabzon açıklarında, Trabzon ili açıklarında, Karadeniz açıklarında bir yağmur bulutu var. Trabzon'u da teğet geçer gibi görüyoruz onu şimdilik tabii.
4: İnşallah.
0: Onu söyleyelim. Hava radarının evet. da desteği de böyle atmış olalım hemen orada bu konuya. Çok teşekkür edeceğim Nurgül, günaydın. Muhtemelde Onaçun'un olmama ihtimaline ne diyorsun?
4: Yani Onaçun'un evet olmama ihtimali var.
0: Çok konuşuluyor.
4: Bugün yani çok konuşuluyor ama ben yine de hani %51'e 49 demiyorum. Ben %50-50 diyorum. Yani,
0: öyle mi?
4: Çünkü bu kesinlikle kadar. Evet. Hı-hı. İhtimallerde evet Cuh görünüyor ama ben bugün işte sağ kanat Salah olur, sol kanatta tabii Aral olacaktır mutlaka ama Onaçun veya Cuh. Yani ben yine ortadayım. %50-50 diyorum. Mutlaka hocanın da Onaçun'u şurada Onaçun'un avantajı var. Onaçun'u biliyor zaten. Biliyorsunuz Thomas Reis. Hı hı. Thomas Reis çünkü kendisi Samsunspor kulübündeyken Onaçun'u Trabzonspor'la da karşılaşmıştı. Onaçun'un nasıl bir forvet olduğunu da biliyor. Yani bir golcünün psikolojisini en iyi bilenlerden bir tanesidir hoca. Ben bugün yine %50-50 diyorum. Ama dediğim gibi maç saatine yakın zaten netleşecek.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Nurgül, günaydın. Trabzon'a selamlar o zaman.
4: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Selamlar. Nurgül Günaydın'la konuştuk. Demirören Haber Ajansı ve aynı zamanda Futbol Arena muhabiri Nurgül Günaydın Trabzon'daki detayları bizlere aktardı ve bizlerle paylaştı. Hızlıca yayın akışımıza devam edeceğiz. Aykut Elçetin bizlerle birlikte olacak. Hemen ardından Emre Tilev'e döneceğiz. Emre Tilev'le yaptığımız bağlantının ardından da Ümit Karan bizlerle olacak. Dur durak bilmeyeceğiz. Oğuz Altay'a gideceğiz. Saatler 18'i gösterdiğinde. 18.10'da İbrahim Yavuz, 18.20'de Emre Eren'e, 18.30'da Aksal Yavuz'a ve 18.40'da Ömer Faruk Özcan'a. Bitimde de, tam da bitiş kısmında da mikrofonu Can Genç'e devrederken de Fatih Demirkol'a gideceğimizi hatırlatayım. 1,5 saat ne ara geçti? 1,5 saat nasıl geçti? İnanın fikir sahibi değilim ama birbirinden kıymetli isimlerle yaptığımız bağlantılar, Aytekin Akay'la Trabzon'u, Ömercan Özmen'le hem Gençler Birliği'ni Başakşehir maçı öncesinde hem de Galatasaray'ı, bir diğer tarafta Suhay Yursoy'la Batman, Bursa maçı öncesinde Bursa Spor'u, Engin Baytar'la Galatasaray'ı, Ufuk Kağan Karacan'la büyük maçı, derbiyi, Melih Şendir'le, Hami Mandıralı'yla, Nurgül Günaydın'la yine aynı şekilde Trabzonspor Galatasaray derbisini, maç önünü konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz. Aykut Elçetin'le devam edeceğiz. Galatasaray'ın eski futbolcularından, kıymetli isimlerden Aykut Elçetin bizlerle. Aykut Elçetin, selamlar, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Maç öncesinde önce yorumunuzu alarak başlayayım. Karşılaşma ne düşündürüyor, neyi hatırlatıyor size?
5: Ya tabii ki büyük derbi maçlar her defasında önceden bir tahmin etmek çok zordur. Bakıldığında çok fazla eleştirilen, aslında çoğu yorumcu tarafından beğenmeyen Galatasaray takımı namalup 4 tane 5 tane galibiyetle, sadece bir tane beraberlikle beraber lider. Diğer tarafta bütün ezberleri aslında bildiğimiz gibi alt üst eden Trabzon. Çünkü çok genç bir kadro kuran, çok fazla isimleri transfer etmeyen bir Trabzon. Bu sene bambaşka bir senaryo olarak Muhammed Salah gibi, Fabiano gibi oyuncuları transfer etti. Ve baya erken sanki böyle yarıştan biraz uzaklaşmaya başladı. İki tane mağlubiyet alan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Bu sebeplerden aslında daha büyük baskı hisseden taraf açıkçası Trabzon olması gerektiğini diye düşünüyorum. Galatasaray için deplasmanda alınan bir puan bile hani gayet iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum, ama Trabzon'dan neden büyük bir baskı olduğunu çok basit açıklayabiliriz. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ne dedi? Yani birkaç tane teknik direktörle görüştük ama Thomas Reis hemen gelmeye niyetli olduğu için böyle bir karar verdik. Yani evet. Bu da bize ne gösteriyor? Galatasaray maçı çok fazla önem sarf ediyor Trabzonspor adına.
0: Ki öyle, Galatasaray maçı Trabzonspor için önemli. Şu açıdan önemli: Thomas Reis'le geldiler. Galatasaray maçı sebebiyle Pioli'nin gelmediğini biliyoruz mesela. Thomas Reis hızlıca kabul edip geldi, senin de söylediğin gibi. Bunun yanında hemen ardından da Samsun Spor maçı var. Yani milli ara dönüşü. Thomas Reis için iki tane kendisini ispatlayabileceği ve aynı zamanda hikaye oluşturabileceği karşılaşma diyebiliriz.
5: Tabii ki. Yani elbette Samsun maçına biliyorsun artık milli takım araları, hatta bir hafta daha uzamasıyla beraber yaklaşık 3 hafta sürecek ve orada takımın çok iyi hazırlama imkanı olacak. Ama burada mühim olan ve biraz da kendi camiasını ve oyuncularını baskı yaratan başkanın açıklaması. Galatasaray maçını mutlaka teknik direktörü yetiştirmek istiyorum. Nitekim de böyle bir şey yaptı. Bu da biraz önce senin dediğin gibi belki başka seçenekleri sadece bu sebepten elenmesini sağladı. O yüzden yani gidişatına bir bakılması gerekiyor. Sezon sonuna kadar Trabzon'da. Yani sadece bir maç için
6: çabuk karar verilen ya da bir Thomas Reis lehine karar veren bir kararın ne kadar doğru olduğunu biz ancak sezon sonunu görebiliriz. Ama bakıldığında evet, Galatasaray'da o Osimhen eksikliğiyle beraber acaba ben buradan bir 3 puan alabilir miyim düşüncesini sahip olan bir Beşiktaş'ı bir Trabzonspor'u ben bekliyorum. Ama tekrar söylüyorum, yani sadece bir maç için bu kadar çabuk bir karar alınmasına benim için de büyük bir soru işareti.
0: Peki. Aykut Erçetin, kıyasladığında iki takım özelinde neler söylersin? Son olarak onu sorayım. Ve sana kalecileri sormadan geçemeyeceğiz haliyle. Onana ve Uğurcan'ı soracağım.
6: Ya şimdi bakıldığında bana göre yerli kalecilerin arasında çok büyük bir farkla en iyi kaleci zaten Uğurcan'dır yerli kalecilerden. Hatta yabancılardan, yani ben ligin en iyi kaleci olarak Uğurcan'ı görüyorum. Diğer tarafta ama yabancı kalecilerden bana göre açık ara geçen sezonun en iyi kalecilerinden bir tanesi, belki de en iyi yabancı kaleci Onana'dır. Yani Onana'nın ama çok inişli çıkışlı zaman zaman bir performans sergilebildiğini biliyoruz. Yani harika maçlar oynayabiliyor ama zaman zaman eski Manchester United'deki olduğu gibi bir hastalıklar olabiliyor. Bir konsantrasyon eksikliği, biz bunları adlandıralım. Bunları da yaşayabiliyor. Ama eğer bunlar iki tane kalecimiz çok yüksek konsantrasyona maça çıkarsa çok keyifli bir eski bir kaleci bu maçı izlemek olduğunu dile getirebilirim. Sadece benim burada hemen bana bu şansı verdiğin için şunu bir dile getirmek istiyorum.
0: Estağfurullah.
6: Uğurcan bir seneden beri artık Galatasaray'da. Evet. Bir defa deplasmana çıktı eski takımına karşı. Bugün ikinci defa eski takımına karşı deplasmana çıkacak. Uğurcan hiçbir zaman Trabzonspor camiasına ters bir hareket yapmadı. Hatta gittiğinde kulübünün çok fazla para kazandırmasını da sağladı. Hatırlarsak Sayın Başkan Erdoğan bundan da hep de önemsiyor. Anlatmaya da çok iyi de biliyor. Yani yaklaşık 100 milyon euro bonservis elde ettik biz son yıllarda, ama şöyle bir gerçek de var. Bu 100 milyon euronun elde ettiği transfer bedelinin 3'te 1'ini sadece bir kaleciden ve Galatasaray'a yapılan transferden elde etti. O sebebiyle bugünkü Uğurcan'a karşı tepkiler ben doğru bulmuyorum. Umarım ki öyle bir şeyler yaşanmaz statta. Çünkü bunlar gerçekten çok doğru şeyler diye.
0: Peki son olarak eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım Aykut Erçetin.
6: Her zaman söylediğim aynı şeyleri söyleyeceğim. Bak, hı hı. Bu çok önemli bir derbi haftası. Çok güzel bir maç olmasını hepimiz bekliyoruz. Çok büyük bütçelerle yıldız futbolcular buraya getiriliyor. Muhammed Salah'lar, Osimhen'ler. Avrupa'da görmediği maaşlar artık Türkiye'de ödeniyor. O sebeple maçtan sonra biz bu futbolcular, yani forvetleri, kalecileri, orta sahaları, biz bunları, hı, konuşalım. Teknik direktörün taktik tercihlerini konuşalım. MHK, hakem pozisyonları lütfen konuşmayalım. Biz bunları zaten değiştirmeyeceğiz. Hı. Değiştirmediğim şeyleri de konuşmayalım artık.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Aykut Erçetin, selamlar.
6: Teşekkürler.
0: Sağ ol, var ol. Aykut Erçetin'le konuştuk. Galatasaraylı eski futbolculardan Aykut Erçetin'e sorduk. Aytekin Akay'la başladığımız Ömercan Özmen'le, Süvay Gürsoy'la, Engin Baytar'la, Ufuk Kankaracan, Melih Şendil, Ami Mandıralı, Nurgül Günaydın ve son olarak Aykut Erçetin'le sürdürdüğümüz bağlantılarımıza devam edeceğiz. Galatasaray Trabzonspor maç önündeyiz. Diğer tarafta muhtemelleri aktararak başlarız. Reklamın dönüşünde bir aramız olacak. Bir 4-5 dakikalık aşağı yukarı bir aramız olacak. Aranın ardından Emre Tilev'le, Ümit Karan'la, Oğuz Alta, İbrahim Yavuz, Emre Eren, Aksal Yavuz, Ömer Faruk Özcan ve Fatih Demirkol'la Trabzonspor Galatasaray maçını konuşmaya devam edeceğiz. Radyo Gol'de yaşanıyor. Büyük günün, önemli maçın maç önü ve yaşanmaya devam edecek. Gece saatlerine dek, saatler 23'ü, saatler 12'yi gösterinceye dek buradayız, sizlerleyiz ve 19'a dek de parantez programında Ömercan Özmen'le, Ömer Faruk Özcan'la, Aksal Yavuz'la, Emre Eren'le, İbrahim Yavuz'la, Oğuz Altay'la, Ümit Karan'la, Emre Tilev'le ve Fatih Demirkol'la birlikte 19'a dek de sizlerle birlikteyiz. Can Genç'e devretmeden hemen öncesine dek sizlerle birlikteyiz diyeyim. Araya gideceğim, ardından Emre Tilev'le kaldığımız yerden devam edeceğiz.
7: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
8: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam. Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
6: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Reklam bitti. Reklam.
6: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Reklam bitti.

0: Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciatemi cantare. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, sahadaki dizilişin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz. İtalyano per... Gegenpress. Topu mümkün olan en kısa sürede kazanmak üzerine kurulu olan oyun stilidir. Gegenpress yapan takım topu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Amaçları rakiplerine hızlı hücum şansı vermemek ve oyuna hükmetmektir. Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir. Tiki-taka futbolu. Adını sıkça duyduğumuz bir oyun stili de tiki-taka. İspanyol futbolunun yarattığı bu sistem bolca kısa pas ve hareketlilik gerektirir. Tiki-taka'nın kilit noktası topa sahip olmaktır. Tiki-taka futboluna örnek olarak Barcelona ve İspanya milli takımı gösterilebilir. Catenaccio. Catenaccio İtalyanca'da kapı sürgüsü anlamına gelmektedir. Her zaman duyduğumuz İtalyan savunmasının taktiksel anlamdaki adı Catenaccio'dur. Bu oyun stilinde takım gol yememe odaklı bir oyun sergilemektedir. Catenaccio'ya örnek olarak İtalya milli takımını gösterebiliriz.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Galatasaray kanat transferini Rafael Leao ile tamamladı. Sarı kırmızılar Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekiz yıldızı kadrosuna kattı. Galatasaray bu transferde sol kanadını güçlendirmekte kalmadı. Sané ve Osimhen'in yanına topu aldığında rakibin savunma düzenini değiştirebilen bir oyuncu ekledi. Hücum hattında hız, güç ve bitiricilik artık yan yana. Peki Rafael Leao kimdir, nasıl bir oyuncudur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Leao'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Rafael Leao 10 Haziran 1999'da Portekiz'in Almada şehrine dünyaya geldi. Mahalle arasında başlayan futbol yolculuğu 9 yaşında Sporting Akademisi'ne uzandı. Lisbon ekibinde yetişti. 18 yaşındayken Porto'ya gol attı ve adını duyurdu. 2018'de Sporting tesislerine düzenlenen saldırının ardından sözleşmesini feshetti ve Lille'e gitti. Fransa'da bir sezon kaldı. Ancak fiziği, çalımları ve hızı Milan'ın dikkatini çekmeye yetti ve İtalyan devinin yolunu tuttu. İtalya'da ilk 2 yılı Leao için zor geçti. Yeteneği belliydi fakat doğru kararları vermekte zorlanıyordu. Pioli onu sol kanatta özgür bıraktığında Leao takımın hücum silahına dönüştü. Sassuolo'ya 6,76 saniyede attığı golle Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihindeki en hızlı golü kaydetti. Milan'ın 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken Leao Serie A'nın en değerli oyuncusu seçildi. Bir zamanlar sabırsızlıkla eleştirilen genç oyuncu takımın hücumdaki yüzüne dönüştü. Peki Leao nasıl bir oyuncu? Leao için hızlı dendi, çalımcı dendi fakat onu yalnızca çizgide adam geçen bir kanat olarak anlatmak.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve kıymetli isimlerden, radyomuzun kıymetli isimlerinden Emre Televizyon'la. Emre abi hoş geldin, selamlar.
1: Berk'cim hoş bulduk, mutlu hafta sonları diliyorum.
0: Öyle bir girdin ki abi, maça böyle senden dinleyeceğiz de senle başlayacağız gibi, maçın spikeri sensin gibi böyle bir hava yarattın. Bir heyecanlandırdın, geçmişe götürdün bizleri. Ve bugünüyle geçmişiyle hala bu tarz güzel maçları senden dinliyor olabilmek, hala senin programlarını dinleyerek, senin programlarını izleyerek ki televizyon müjdesi de verdin, o da geliyor yakında. Bunlarla hala var olabilmek spor medyasında çok keyifli, çok güzel, onu söyleyeyim abi.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli düşüncelerin için sevgili Berk. Ben de hem senin yönetiminde radyoda yer almaktan hem de radyoda her sabah saat 7 ile 10 arasında program yapmaktan büyük keyif alıyorum. O zaman sana nasip olsun bu. Ben KRT televizyonuyla anlaşmaya vardım.
0: Öyle mi?
1: Bundan sonra KRT televizyonunda olacağım. Ve ilk kez buradan duyuruyorum. Hatta ilk yayın bu akşam saat 19.30'da derbiye yönelik bir yayın gerçekleştireceğiz. Kasım ayından itibaren de sürpriz konuklarımızla çok güzel bir spor programında cumartesi ve pazar akşamları birlikte olacağız.

0: olacağız. Ama onun öncesinde de her gün artık evlerinize hafta sonu ve hafta içerisinde bültenlerle ve bültenleri sunan bir adam, o bültenlerde yorumcu, spiker olarak da karşınızda olmaya gayret edeceğim.
1: Çok güzel, hayırlı olsun diyelim. Ben de kanalı merak ediyordum. Radyo Gol frekanslarında duyurmuş oldu Emre Tilev. Yeni transferini de, aynı zamanda yeni tarafı da. Ama tabii Emre Tilev'in bonservisi Radyo Gol'de diyelim mi abi?
0: Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle. Radyo Gol'de herhangi bir sıkıntımız yok. Sabahları Allah bana ömür verdiği İlhan abi iş aktimi feshetmediği sürece radyo sabah 7-10 arası benim adresim. Çünkü ben radyoyu çok seviyorum. Radyo bir de tabii yani güzel insanlarla çalıştığımız bir adres. Yani sen, evet, işte evet. Aydın senden önce, ondan önce Melih abi, sevgili İlhan abi ve onun öncesinde bütün patronlar gerçekten çok değerli adamlardı. Ümit ediyorum ki bu radyo sonsuza kadar hayatını idame ettirir. Biz de mümkün olduğunca elimizi taşın altına koyarak radyomuzun çok daha iyi bir noktaya gelebilmesi adına dinleyicilerimizle simbiyotik bağlar kurup doğru adımları atabiliriz.
1: Peki bu akşam için neler söylersin abi? Umarım dedikten sonra ben böyle bir soruyla devam edeyim.
0: Zor bir maç olacak hem Trabzonspor için hem de Galatasaray için. Thomas Rice ile ilgili bugün söylentiler vardı. Özellikle Samsunspor Başkanı sevgili Yüksel Yıldırım'ın işte Thomas Rice benim teknik direktörümken aslında ben onu getirirken yanında da Fatih Yıldız'ı getirmiştim. Ve Fatih Yıldız kaldı, Thomas Rice gitmişti. Sonra çocuğun aklını çelmişler, şimdi Fatih Yıldız'ı da aldılar gibi enteresan açıklamalar yaptı. Yüksel Başkan'ın bu tip polemikleri ortaya atacak durumları oluşturması çok keyif vermiyor Türk futbolu adına. Ama diğer taraftan da o da tabii kendi takımını, Samsunspor'u korumaya çalışıyor. Ama böylelikle şunu öğrenmiş olduk. İyi bir yabancı teknik direktör ama arkasında da Türkiye'yi iyi tanıyan, dinamiklerini iyi bilen, buradaki futbol felsefesini iyi özümsemiş bir yerli teknik adam desteğinin gerekliliğinin ne kadar önemli olduğunun altını çizmiş oldu. Buradan yola çıkacak olursak sevgili Berk, ben zorlu bir maç bekliyorum. Thomas Rice'in ilk kez kenarda olduğu bir maç olacak. Seninle yayın öncesinde yaptığımız sohbette işte Singo'nun olmaması, evet, ki yaklaşık zaten top 8 maç oynamış. Onun dışındaki bütün maçlarda yok. Oradan dönüp Onalçu'nun olmaması, Osimhen'in olmaması, bunlar önemli handikaplar. İki tarafında golcüsü yok muhtemelen. Böyle olunca da anlayış ve felsefenin orta alanda yoğun bir yüke dönüştüğü maç olacak. Orta alanlar burada Torreira, yanında Sara, kimle oynar, nasıl oynar onu bilmiyorum ama bir alan oluşturma çabası içerisinde olacak. Geçiş hücumlarını hızlı yapmaya çalışacak. Özellikle Leroy'la ve Leao'yla, ki Leroy'u mu oynatır yoksa orada Yusuf'u mu oynatır bilemedim ama Leroy Sané ile başlarsa ve Leao ile başlarsa etkili hücumlar geliştirme gayreti içerisinde olabilir. Yaralı bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Muazzam bir çaba ve gayret, önemli transferler ve Fatih Tekke'nin bırakışıyla birlikte Trabzonspor'da bütün dengelerin alt üst olduğunu görüyoruz. Özellikle burada da bir kayıp söz konusu olursa, evinde Galatasaray'a da yenilirse Trabzonspor, Ertuğrul Doğan için çok sevimsiz bir lig süreci olacak. Çünkü sezon başlarken hepimizin şampiyonluk adaylarından biri hiç kuşku yok ki, sen de biliyorsun bunu, Trabzonspor'du ve hepimiz şöyle diyorduk: evet, Trabzonspor şampiyon olma potansiyeli çok yüksek bir takım. Peki öyle mi oldu? Hayır, öyle olmadı. Kötü bir başlangıç yaptı. O zaman rotayı biz Fenerbahçe'ye çevirdik. Fenerbahçe de böyle yaklaşık 2 yenilgi alınca, hele hele Beşiktaş'a yenilince, geriye Galatasaray ve Beşiktaş kaldı. Şimdi tabii Beşiktaş'ın Marsilya karşısında aldığı farklı galibiyet, 4 gollü şov yaparak kazandığı maç, onun öncesinde Fenerbahçe'yi yenişi, bu hafta Ahmet önünde beklentileri yüksek oluşu falan derken, muhtemelen Galatasaray'da Beşiktaş'ı düşünerek liderlik vasfını da korumak anlamında bu mücadelede daha dinamik olmaya çalışacak. Ama Galatasaray'ın bu dinamiklikte yaşayacağı en ciddi problemlerden bir tanesi savunma hattında. O kadar dağınık bir savunma hattı var ki Galatasaray'ın. Evet, Abdülkerim geçen hafta gol attı. Evet, güzel işler yapabiliyor bazen ama bazen de evlere şenlik. O yüzden de bir iyi bir kötü savunma hattı kocaman soru işaretleri bırakıyor bende. ben Galatasaray savunma hattını çözen bir Muhammed Salah, Trabzonspor'da farklı bir üslupla oyunu şekillendireceğini düşünüyorum. Peki bu üslup nasıl bir üsluptur? Bu üslup birazcık daha sert, dinamik, özellikle oyunu etkin bir şekilde rakipler alana yayma gayreti içerisinde olan ve yeni transferlerin sahaya sürülmesiyle birlikte gol noktalarında etkili olmaya çalışan bir felsefe olacaktır. Ben Trabzonspor Galatasaray maçlarından her zaman çok keyif alırım. Çok enteresan, çok dinamik maçlar olurlar. Muhtemelen bu akşam saat 20'de başlayacak mücadelede aynı dinamiklikte, aynı eksende, aynı gayret ve çaba içerisinde şekillenecektir diye tahmin ediyorum.
1: Peki. Trabzonspor Galatasaray maçı özelinde ekleyeceğin farklı bir yorum olur mu Emre abi? Emre Tile, son olarak onu sorayım sana.
0: Ya ben burada Okan Burak'a bir parantez açmak istiyorum. Yani sen 4 yıl üst üste şampiyon oldun. Önemli işler yaptın ama hala çok eleştiriliyorsun. Çünkü işte Sporting Lisbon karşısında alınan 3 farklı yenilginin müsebbibi gösteriliyorsun. Ama senin de eline transferin bitimine 3 gün kala ya da bilemedin işte 2 gün kala bir transfer veriliyor. Doğrusu bu mudur, değil midir? Bilemedim işin açıkçası. Ama bildiğim bir gerçek var. Çok da sağlıklı bir durum oluşmamış burada. O yüzden de ben Okan Buruk'ta bir bahane bulamıyorum. Ama Okan Buruk bir noktada eksik mi? Eksik. Nerede eksik? Onu söyleyeyim. Bir kere bizim Türk teknik direktörleri 60'a kadar mutlaka beklemek gibi bir huyları var. Yani 60. dakikaya kadar bekleyeceğiz. Sonra oyuncu değişikliği gerçekleştireceğiz. Şart mı? Değil. O zaman yani işte bu şart olmamasına rağmen bu yaklaşım içerisinde olunması, bu potansiyel içerisinde hareket edilmesi Okan Buruk'un hala bir rüşt ispatının zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Yani oyuna ağırlığını koyma noktasında, oyunun bütünlüğünü sağlama noktasında, oyunun şekillenme noktasında büyük handikaplar bence Okan Buruk cephesinde. O yüzden de Okan Buruk eğer bu maçın dersine iyi çalıştıysa Galatasaray'ın kazancıdır. Ama yok geçmiş mesela Sporting maçında olduğu gibi ya da diğer maçlarda olduğu gibi bir anlayış ve felsefesi varsa o zaman Okan Buruk bu maçın en büyük kaybıdır.
1: Bakalım Thomas Rice'da mı Okan Buruk'ta mı bu kaybı göreceğiz? Bu akşam özelinde neler olacak, neler bekliyor bizi?
0: Ya Rice'da ben kaygı olacağını zannetmiyorum. Evet. Babanın daha bismillah yani 3 gün oldu değil mi? Çarşamba günü imza attı. Evet. Yani onda
1: ama
0: öyle...
1: o da zor bir yere geldi. Yani kimsenin kabul etmediği bir Galatasaray maçı önüne gelmiş oldu mesela.
0: Tabii.
1: Evet. Bakalım ama dediğin gibi tabii daha az baskılı. Hani bir mağlubiyette daha az problem yaratacak taraf tabii. Thomas Rice tarafı. Onun üzerine baskı. Emre Tilev dediklerin çok doğru abi. Teşekkür edeceğim. Eklemek istediğim farklı bir detay yoksa.
0: Berk'cim ben teşekkür ediyorum. Senin vasıtanla da bütün dinleyenlere duyurmuş olduk. Evet. KRT televizyonunu. Yeni bir yapılanma içerisinde KRT televizyonu. Onu da hemen belirtelim. Yeni bir iş insanı satın aldı. Ve bambaşka bir hüviyetle çok güzel stüdyolarda inşallah seni de orada ben ağırlarım. Birlikte oluruz. Zamanı paylaşırız.
1: İnşallah tabii ki.
0: İnsanlar seni de görmeliler. Senin o muazzam bilgi birikiminden yararlanmalılar. Çünkü hakikaten sen yazdığın kitaplarla ortaya koyduğun bakış açısı ve anlayışınla ama en önemlisi saygısal bütünlüğünle ben de her zaman çok büyük bir hayranlığın adresisin.
1: Estağfurullah.
0: Bu bağlamda da en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
1: Saygı benden abi. Sağ ol, var ol güzel düşüncelerin için. Çok teşekkür ediyorum abi. Sağ ol, var ol.
0: Kolaylıklar diliyorum Berk'cim, iyi yayınlar. Sağ ol. Bu arada Şampiyonlar Ligi gibi bir yayın yapıyorsun. Yani bana isim listelerini atmışsın.
1: Evet.
0: Muazzam olmuş. Ellerine sağlık. Gerçekten Şampiyonlar Ligi yayını gibi.
1: Elden geldiğince abi. Tabii sizler olmazsanız Şampiyonlar Ligi değil Konferans Ligi'ni, UEFA Avrupa Ligi'ni konuşuruz. Öyle bir durum olur. İyi ki varsınız abi ama her biriniz tüm konuk listesinde.
0: Sen de iyi ki varsın.
1: Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim listeye de değindiğin için. Sağ ol, var ol. Bunları duymak mutlu ediyor. Sağ ol, var ol abi. Saygılar.
0: Kolaylıklar, iyi yayınlar.
1: Emre Tilev'le konuştuk. Emre Tilev de bahsetti. Radyo Gol frekanslarında sizlerle birlikteliğimizin tam da bu anında. Ümit Karan'a gideceğiz mesela. Bir Emre Tilev'den, yılların Emre Tilev'inden, yılların Ümit Karan'ına gideceğiz. Radyo Gol frekansları bunu hak ediyor. Böyle yayınları hak ediyor. Radyo Gol frekansındaki sizler, siz dinleyicilerimiz böyle yayınları hak ediyorsunuz diyeyim. Aytekin Akay'la başladığımız, Ömercan Özmen'le devam ettiğimiz, Suha Gürsoy, Engin Baytar, Ufuk Kankaracan, Melih Şendil, Ami Mandıralı, Nurgül Günaydın, Aykut Elçetin, Emre Tilev ve şimdi Ümit Karan'la devam edeceğimiz o yayın akışında ilerleyen dakikalarda Galatasaray'ı Oğuz Altay'la, her iki takımı İbrahim Yavuz'la, yine her iki takımı Emre Eren'le, Trabzonspor'u Aksal Yavuz'la, Galatasaray tarafını Ömer Faruk Özcan'la ve genel açıdan baktığımız son bağlantıyı da Fatih Demirkol'la yapacağız. Ama Ümit Karan galiba sanırım bizlerle. Ümit Karan, hoş geldin. Ümit Hocam, selamlar, saygılar.
2: Selam be kardeşim, nasılsın?
1: İyiyim hocam, sağ ol. Sizler nasılsınız?
2: Vallahi iyi, ne yapalım, çok şükür.
1: Böyle güne yeni başlıyor, havası var Ümit Karan'da, doğru mu?
2: Yok be,

0: Var ama senin de gece öyle uzun saatlere kadar süren yayınların oluyor ki ikiler, üçler, birler. Yine acaba dün öyle bir şey mi vardı da Ümit Karan'la acaba bugüne geç başlıyoruz dedik. Çünkü hakikaten böyle maç saatleri, gerçi dün önemli bir maç da yoktu. Maç saatlerinden ziyade artık spor medyası o duruma geldi ki herhangi bir günde dahi geç çıktığımız, geç saatlere kadar yayın yaptığımız zamanlarımız oluyor Ümit Hocam.
1: Berk, sen çok çalışıyorsun kardeşim. Seni tebrik etmek lazım.
0: Estağfurullah abi. Yani nerede gördün çok çalıştığımı?
1: Ne
0: standart.
1: zaman radyo açsam sen varsın oğlum.
0: Eyvallah.
1: Başka kimse çalışmıyor galiba.
0: Hepimiz varız abi. Benim tekrarlara denk geliyorsundur muhtemelen. Her zaman da ben yokum, öyle söyleyeyim yani.
1: Cihan Efendi var. Cihan abimiz var.
0: Ağır Cihan Dişli var. Göksel'in Çağrı Saraç var. Can Genç var. Doğan Öncel var. Emre Tile var. Sen tabii sabahları ben gibisin abi. Biraz böyle sabah uykusunu sevdiğimiz için sen de ben de. Emre Tile'ye çok denk gelmiyorsundur mesela.
1: Bu sabah zaten dinleyemem maalesef, kusura bakmasın.
0: Evet, yani geceyi uzun bitirince mesela bu akşam sen 2'de bitireceksin abi yayınları, 3'de bitireceksin yayınları. Ümit Karan'la birlikteyiz. Ümit Karan'la birlikte olduğumuz noktada bu akşamı sorayım abi o zaman ben yavaş yavaş. Trabzonspor mu Galatasaray mı dedim. Bir tarafta Deniz Gül ileride oynayacak. Diğer tarafta Diu ileride oynama ihtimali olan bir oyuncu. Onay Çük'ü kesme durumları var. Ve aynı zamanda diğer mevkilerle son bu form durumuyla.
1: Takım için şöyle değer taşıyor. Tabi derbilerin skoru önceden tahmin etmesi zordur da tabi favori olarak, oyun olarak baktığın zaman Galatasaray bir tık önde gibi gözükse de ama Trabzonspor için de önemli bir çıkış maçı. Yani sonuçta yeni bir teknik adam, yeni bir heyecan, yeni bir heves. Oyunculara farklı bir motivasyon tarafından bakmak lazım. Yeni forma rekabeti, yeni bir şans. Yani oynamayan oyuncular için hani yeni hoca her zaman bir umuttur. Dediğim gibi yeniden ispatlamak zorunda kalacak oyuncular vardır. Muhammed Salah tabii daha önce Rice böyle yıldızlarla çalışmamış ama bence Rice'ın Türkiye'yi iyi bilmesi, Türkiye futbolunu da yakından takip ettiği için bence çok doğru tercih olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii bunun yanında
1: Galatasaray'a baktığı zaman tabii şimdi uzun bir ara var. Maalesef milli aramız var. Maalesef diyorum çünkü çok üzücü, bence çok doğru bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Yani sezon içinde bir de ara verecek. Yani devre arası gibi bir şey bekliyor bizi şu an. O yüzden hani milli takım arasında da Galatasaray tabii koltuğu bırakmak istemez. O yüzden keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii inşallah hakem ön plana çıkmayacak bir maç desem de mutlaka böyle maçlarda hakim.
0: Böyle maçlarda konuşuyoruz maalesef değil mi? Dönüp dolaşıp.
1: Evet, maalesef konuşuyoruz. Maalesef onlar yani ne kadar takımlar iyi hazırlansa da, ne kadar önemli transferler yapsak da maalesef hakem konusunda sınıfta kaldık bu sezon.
0: Peki takım anlamında Galatasaray'da Okan Buruk'un oyununu nasıl görüyorsun? Eksikler neler? Bu maçta defo olarak gördüğün ne olur?
1: Galatasaray'ın çok güçlü bir oyunu yok. Galatasaray'ın oyunu neydi? Osimhen üzerine kurulmuş bir oyundu. Ama şimdi tabii Leao sahne alacak mı onu görmek lazım. İşte Barış'ın performans düşüklüğü toparlanabilecek mi onu görmek lazım. Ama Galatasaray'ın bir oyunu var. Galatasaray'ın şöyle bir oyunu var. Kolay kolay maç kaybetmiyor. Kazanma alışkanlığı devam eden bir takımdan bahsediyorsun. Yani kötü oynadığı zamanda da kötü oynadığı maçı da kazanmayı bilen bir Galatasaray. Zaten 4 yıllık şampiyon olmak kolay bir şey değil. Yani bunu becerebildiği için, kötü oynadığı zaman da 3 puan almayı becerdiği için zaten şampiyon oluyor. Yani şu ilk 2 senelik şampiyonluk yarışındaki oyun yok artık. Biraz daha bireysele döndü oyun. Bilmiyorum tabii şimdi. Okan Hoca'nın B planı, C planı, Osimhen'siz planlar da önemli. Onları göreceğiz. Bu arada Deniz Gül'ün bence faydalı olacağını düşünüyorum. Hem Türk milli takım için hem Galatasaray için.
0: Bu akşam için peki Deniz Gül tarafına biraz daha parantez açtığımda?
1: Ya tabii şimdi beklentiyi, şimdi tabii çok kolay değil. Bir Icardi gelmiş. 2 yıl sene şampiyon yapmış. Bir Osimhen gelmiş. Arkasından 2 sene şampiyon yapmış. Yani şimdi o gözle bakarsan yanarsın. O gözle bakarsan çocuk da kendini baskı altında hisseder ama o gözle bakmamak lazım. Yani sonuçta orası bir 9 numara ama 9'un kulübeden gelecek bir 9 numara gözü gibi bakmak gerekiyor. O yüzden bence çok yeterli ve kendim gol vuruşlarını geliştirdiği takdirde fiziksel olarak zaten bence iyi bir fiziğe sahip, güçlü bir oyuncu. Hem gol vuruşları kendini geliştirdiği zaman bence uzun yıllarda milli takım formasını giyeceğini düşünüyorum.
0: Ve Trabzonspor tarafında Onaycu'nun yokluğunu az önce sormuştum esasında. Konuşmuştuk ama dinleyicimiz soruyor.
1: Yani Onaycu çok önemli bir oyuncu. Yani özellikle duran toplarda, yan toplarda.

0: tabii onu durduracak kolay bir oyuncu yok ama onu açıda sezona çok iyi başladığını söylememek yanlış olur. Yani iyi başladı bir sezon değil. Ama tabii önemli bir oyuncu. Sonuçta stoperlerle kafa toplarında boğuştuğu zaman her zaman bir etki yaratıyor. Ama o da çok formda başlamadı bu sezona.
1: Tabii formda başlamaması Diu'yu da ön plana çıkarıyor. Bugün bu arada ben de tam aynı anda Mehmet Ali Yılmaz tesislerinden hareket eden Trabzon kafilesini görüyorum. Stadyuma doğru yaklaşmak üzereler onlar da. Çok bir şey yok arada zaten, hatırlayalım. Ve onun yanında Trabzonspor kafilesi var.
0: Hava şartlarına da bakmak lazım. Trabzon'da biliyorsun biraz havalı.
1: Dün çok yağmur yağdı ya. Sel oldu birçok yerde.
0: Aynen işte. O zemine uyumu, topun şiddetini ayarlamak lazım. Ayakkabı tercihleri çok önemli. Yani ayakta duran oyuncu her zaman güçlü oyuncudur. Onları görmek lazım. Yani böyle maçlarda böyle ufak faktörler vardır ya. Kader belirleyecek hatalar yapıldığı zaman o zaman maçı kaybediyorsun. Yani az hata yapan bugün yine kazanacağını düşüneceğim. Düşünüyorum.
1: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım o zaman. Ümit Karan son
0: yok,
1: kısımda.
0: Sağ olasın. Teşekkür ederim Berk'im.
1: Sağ ol. Sağ ol hocam. Sağ ol Ümit hocam. Sağ ol, var ol. Ağzına kardeşim. Sağlık. Tekrar haberleşmek üzere diyelim o zaman. Sağ ol, var ol. Ümit Karan'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca bir araya gideceğim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oğuz Altay'la devam edeceğiz. Galatasaray'ı konuşarak devam edeceğiz. Radyo Gol frekansında parantez programında maç önünü sizlerle birlikte yaşıyoruz. 0212 273 10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir aramız vardı, aranın ardından buradayız. Galatasaray ve Trabzonspor üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Oğuz Altay bizlerle. Oğuz Altay, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Teşekkürler, ben de iyiyim.
0: Galatasaray'da muhtemeli çok konuştuk, değerlendirdik ama Uğurcan dedik mesela, Şalai, Jakobs, Abdülkerim, Davinson, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Leao, Deniz dedik. Senin bir itirazın olur mu ya da eklentin olur mu? Neler söylersin? Bunu sorarak.
1: Yani şu an bu saymış olduğum kadroda itiraz derken tabii futbol düşüncesi olarak, acaba iki kanatta birinde Leao birinde Sané'nin oynaması, ikisi de çok önemli oyuncular tabii. Ama geriye çok da fazla gelen oyuncular değil. Hücum ağırlıklı oynandığında ofansif olarak çok etki yaratabilen oyuncular, ama benim açıkçası birkaç yayındır söylediğim, üzerinde durduğum bir Leroy Sané konusu var tabii ki. İsmi çok önemli. Ama saha içerisindeki performansı, ben Oğuz Altay olarak bugüne kadar Sané'den iki maç dışında geldiğin günden beri istediğim performansı göremedim açıkçası. Kıyasladığımız zaman mesela Barış Alper Yılmaz da çok kaliteli. Türk milli takım oyuncusu. Sané aynı şekilde çok kaliteli. İkisinin farklı özellikleri var. Ama Barış'ın hem hücum hem de defansif anlamda kanat oyununda daha farklı özellikleri var, ama Barış da formda değil. Şimdi burada Sané gibi bir oyuncuyu sahaya koyduğunuz zaman bir çelişki doğuyor. Pişman olabilirsiniz ama maçı da çevirebilir. Ama geçen sezondan beri çevirdiği maçta pek görmedim açıkçası. Onun için sahada görmek lazım diye düşünüyorum. Ama ilerleyen maçın ilerleyen bölümlerinde mesela Galatasaray'ın hem orta sahada Ugo Çukwu gibi, hem Batrakov gibi, Barış Alper Yılmaz gibi sahaya sürebileceği kenardaki oyuncuların kalitesi şu anda Trabzonspor'a göre daha önde olmuş oldu. Yani bugün bir tek Galatasaray kadrosunda bana göre Sané ile Barış Alper Yılmaz arasında bir tercih yapılması gerekiyordu. Bu tercihi de Okan Hoca Sané'den yana kullandı. Ama tabii ki ilerleyen dakikalarda ne olacağını, maçın nasıl gideceğini göreceğiz. Bütün gün izledim, dinledim. Trabzon şehir olarak zaten maça çok konsantre. Galatasaray maçlarında ayrı bir konsantrasyonları da oluyor. Başkanları Ertuğrul Doğan'ın biraz böyle yönlendirmeleriyle. Bunu çok doğru bulmuyorum açıkçası. Bunu X'teki hesabımdan da yazmıştım açık bir şekilde. Onun dışında Trabzon coşkulu takımına destek verebilecek bir kadrosunu sahaya sürecek. Taraftarı zaten yanında. İyi maç olur diye düşünüyorum, ama bana sorarsan Galatasaray'ın hani maçlardan önce ben pek konuşmuyorum biliyorsun sonuçlar üzerinde, ama Galatasaray'ı galibiyete yakın taraf olarak görüyorum.
0: Trabzonspor için neler söylersin? Trabzonspor'un biraz daha detaylandırdığında.
1: Trabzonspor'un da açıkçası eksikleri var. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman zaten mesela Okoye Kuşlu'nun olmaması, Malinovski'nin olmaması, Batagov'un olmaması, Folcarelli'nin olmaması, bunlar Trabzonspor adına çok önemli oyuncular. Çünkü Batagov'un hem defansta hem de diğer Folcarelli'nin orta sahadaki Trabzonspor'a katkılarını biliyoruz. Onun için orta saha üstünlüğünü Yunus, Torreira ve Saray'la eline alabilen bir Galatasaray alabilirse, kanatlarda da Leao ve Sané gibi iki tane hızlı ve hücum aksiyonlarını iyi yapabilen oyuncuyla Trabzonspor'a zorluklar çıkarabilir diye düşünüyorum. Onacho için bir şey söylemek istiyorum. Eğer Onacho eğer bugünkü maçta kadrolar verildi mi şu anda bilmiyorum, oynamama ihtimali var diye.
0: Var, evet.
1: Söyleniyor.
0: Yani birçok kaynakta öyle.
1: Öyle. Ben de onun için söyledim. Yani bu şimdi Onacho'yu hep maçlarda seyrediyoruz, ama tabii ben Galatasaray maçlarında hem İstanbul'da hem Trabzon'daki maçlarda da Onacho'yu seyrettiğim için Onacho Galatasaray maçlarında Galatasaray defansına, hatta orta saha oyuncularına kadar çok büyük zorluklar çıkaran bir oyuncu. Özellikle gününde olduğu zaman, ki iki Galatasaray maçında da çok günündeydi. Galatasaray'ı hem hava toplarında hem de gelen toplarda pivot santrafor olarak alıp indirdiği toplar, tutup beklediği, takımının ileriye çıkmasını sağladığı pozisyonlarda Trabzonspor için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ben kendi gözümle gördüm ve ciddi bir kayıp Trabzonspor için. Yani Galatasaray'da Osimhen yok dendiği zaman Trabzonspor'da da onu açıyor eğer oynamayacaksa. Bu yani kağıt üzerinde iki takımı da santraforlarından mahrum bırakmış bir durumda olmuş olur. Ona çok etkiler. Bakın çok etkiler diyorum size. Çok önemli işler yapıyor. Onun için Trabzonspor'un tabii bugün yeni teknik direktörü var. Reis. Daha önceki tüm maçlarını Trabzonspor'un izliyorum. Özellikle Muhammed Salah geldikten sonra da izliyorum. Berk. Evet. Yani sanki Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızı var. Ama oyun pek onun üzerine kurulamadı. Bir maç hariç. Sanki Muhammed Salah yokmuş gibi. Onu daha ön plana çıkaran bir sistem de göremedik. Çünkü Muhammed Salah ön plana çıktığı zaman maçı kazanıyorsun zaten. Bu sadece Türkiye'de değil.
0: Yani Salah üzerinden okunan bir oyundan bahsediyorsun.
1: Evet. Evet. Çünkü neler yapabileceğini ve yaptıklarını bildiğimiz için yeteneklerini hemen gol ve asistler konusunda oyunu yönlendirme, dinlendirme, hızlandırma konusunda bir profesör yani Muhammed Salah. Ama Muhammed Salah'ın daha öne çıkabileceği bir oyun tarzını şu ana kadar Trabzonspor pek uygulayamadı. Ben izliyorum maçları mesela. Enteresan geliyor. Salah top, mesela Salah'ın en çok etkili olduğu yerler 3. bölgenin 3. bölgeye yakın bölgeler. 3. bölgenin olduğu yerler. Burada çok enteresan paslar yapıyor, asistler yapıyor, son vuruşlar yapıyor. Son vuruşları da böyle dokunuş gibi. O kadar basit yapıyor ki. Ama sonuçlanıyor, gol oluyor. Onun için Thomas Reis'in bugünkü maçta oyunu nasıl yönlendireceğini bilmiyoruz. Tecrübeli. Samsun Spor'da tanıyoruz. Trabzonspor'u da çok yakından tanıyor doğal olarak. Bu maçta Trabzonspor'un nasıl bir oyun anlayışında olacağını çok kestiremediğimiz için yeni teknik direktöründen dolayı çok da fazla bir şey söyleyemiyoruz. İzlemek lazım ama Galatasaray'a baktığın zaman Galatasaray'ın zaten ne oynadığı ne oynayacağı her maç özelinde belli bir standardı var. Bunu oynayan güçlü bir takım tabii ki.
0: Peki. Oğuz Altay'a eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben o zaman. Bağlantının son kısmına gelmişken.
1: Yok. Şey yok. Çok özel bir şey yok. Hep insanlar aynı şeyi konuşuyor. Lütfen artık hakemlerimiz gördüklerini dürüst bir şekilde çalsınlar. Onlar dürüst değil mi adı altında da söylemek istemiyorum. Var gerekli yerlerde zamanlamalarını yapıp pozisyonları değerlendirsin. Kimin lehine olduğu önemli değil. Sadece doğru olanı versinler ve biz maçtan sonra gerçekten futbolu konuşalım diyoruz ya, gerçekten futbolu konuşalım. Yani bu çok daha senin adına da bizim adımıza da çok daha keyifli muhakkak bir hale gelecek.
0: Muhakkak. Tekrardan konuşalım o zaman. Futbolu konuştuk mu, konuşmadık mı? Konuştuysak ne eksik kaldı? Hangi tarafta artı, hangi tarafta eksileri konuştuk? Bunu doğru tekrardan değerlendirelim isterim. Oğuz Altay. Doğru. Selamlar.
1: Çok memnun olurum.
0: Sağ olun.
1: Ben de bütün dinleyicilerimize ve sana selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.
0: Teşekkür ediyorum katılımınla. Şenlendirdin, memnun ettin. Sağ ol, var ol abi.
1: Sen de.
0: Oğuz Altay'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca bağlantılarımızı devam ettireceğiz. İbrahim Yavuz'la konuşacağız. Galatasaray'da Uğurcan kalede bekleniyor. Davinson, Abdülkerim ikilisi stoper tandeminde. Şalai, Jakobs bekleri beklenirken sağda ve solda Sara, Torreira, Yunus ortalarını görüyoruz. Sağ tarafta Barış, sol tarafta, sol kanatta Leao, ileride Deniz Gül bekleniyor. Trabzonspor'da ona ana kalede Vivu, Savic ikilisi stoper tandeminde. Cenk İttibali var Savic'in yerine. Bunu da hatırlatayım. Pina, Mustafa beklerini görürken Fabinho, Milih, Muçi orta alan ihtimalinden bahsedelim. Salah ve Saviolo kanatlarını göreceğiz gibi duruyor. İleride ona açı olmayacak. Diu olacak gibi duruyor. Bunu da hatırlatayım. Bu arada araya gideceğim ama reklama gitmeden önce İbrahim Yavuz'la sonra bağlantımız olacak. Reklama gitmeden önce de lisede benim için çok önemli bir yeri olan, lisede tarih hocam olan İlyas hocam, İlyas Kara beni dinliyormuş. O da mesajını özelden benimle paylaşmış. Şimdi gördüm. Telefonu elime aldığımda, WhatsApp'ı açtığımda. Kolay gelsin delikanlı, maşallahın var yine demiş. Selamlarını iletmiş İlyas hocam. İlyas hocama selamlarımı, saygılarımı ileteyim. Benim futbol tarafım, futbolda bir işte şu an sizlerin de malumu olduğu üzere iyi ya da kötü sizlerin yorumudur, ayrıdır, ayrı konudur ama yapmaya çalıştığım bir mesleğim var. Spikerlik ve aynı zamanda gazetecilik elimden geldiğince naçizane, ama diğer tarafta bir de tarih ilgim var. Tarihe olan ilgim var. Örneğin kitaplarımdan Emre Televaz önce bahsetmişti. Mehmet Akif Ersoy'un torunuyla, Kazım Karabekir Paşa'nın kızıyla yazmış olduğumuz iki ayrı kitap, iki ayrı tarihi öneme sahip ismimizin ele alındığı kitaplar, o dönemin ele alındığı kitaplar. İşte o kitapların mimarı İlyas Kara'dır, İlyas Hocam'dır, tarihi sevdiren adam diye biz onu kendi arkadaş grubumuzda, lisede, Bayrampaşa'da, Şehit Büyükelçi İsmail Erez Lisesi'nde okurken öyle bilir, öyle konuşurduk. Çok öyle 3-4 arkadaş grubumuzun olduğu, herkesin vardır hala kopmadığı liseden. İşte o grubumuzda, gruba da selamlar hatta, Emre Atay'a, Oktay'a, Oktay Demir'e, ve orada öyle adlandırır, öyle bilirdik ki orada da bize çok önemli katkıları olmuş bir isim. İlyas Hocam, İlyas Kara, yazarlık açısından da böyle önümü açan isimlerden olduğunu hatırlatayım ve İlyas Hocam'a da selamlarımı, saygılarımı ileteyim. O da şu an hala arabada dinliyorsa, 10 dakika önce yazmış ama umarım bir trafik vardır, umarım bir şeyler olmuştur. O trafik bugün de bize denk gelmiştir İlyas Hocam. Dinlemenize vesile olmuştur şu dakikaları da, şu anları da. Benim için çok değerli bir isim İlyas Kara. Ona selamlarımı, saygılarımı ileteyim. Dedim ve hızlıca reklama gidiyorum. Reklamın ardından kimle? İbrahim Yavuz'la devam edeceğiz. Emre Eren'le devam edeceğiz. Bitmeyecek bağlantılarımız. İbrahim Yavuz, Emre Eren, Aksal Yavuz, Ömer Faruk Özcan ve Fatih Demirkol bizlerle olacak son kısımda. Reklamlardan sonra buradayım.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor
3: reklam
2: radyosu. Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Yavuz bizlerle. İbrahim Yavuz hoş geldin. Selamlar.
1: Selamlar Berk. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Maç önünü nasıl okuyorsun? Detaylar sende. Kısa bir zaman kaldı.
1: Valla yani muhtemel kadrolar üzerinden gidelim. Herhalde Sané'nin oynanacağı söyleniyor. Leao ile beraber iki kanatta. Yani bana biraz yani Sané tercihi özellikle evet Leao da şimdi bu takım savunması kısmında eksik bırakacağını düşünüyorum. Sané de bu işin içine katılırsa aslında Galatasaray'ın geçmişteki en büyük zenginliğiydi değil mi? Yani kanat oyuncuların özellikle o önde baskı oyunlarına sağladığı katkı, takım savunmasına sağladığı katkı. Yani Galatasaray bugün o en güçlü olduğu ki alışkanlığı olduğu oyundan farklı bir oyun oynayacak. Evet bu oyuncularla da topa sahip olup oyunu 3. bölgede oynarsan da içinde de ciddi zenginliği barındırıyor değil mi? Yani beceri anlamında. O yüzden Galatasaray da aslında nasıl bir oyun ortaya koyacak? Onlar da ilk defa bu oyunu deneyimleyecek diye düşünüyorum. Trabzonspor tarafı zaten onların aslında başlangıç durumu pek planlı olmadı. Yani daha fazla genç oyuncuların geleceğine dokunup onların gelişimiyle alakalı bir planlama vardı Trabzonspor'da. Bu yani çok güçlü bir şekilde geçtiğimiz sezon değer gördü ama bu sene işte Salah'la, Fabinho'yla farklı oyuncularla, daha becerisi yüksek yaşı ilerlemiş oyuncularla bu oyunu daha zenginleştirme düşüncesine girdiler ama sanki burada bu işi çok planlı yapmadılar. Yani çok kısa sürede teknik direktör de bu işe uyum sağlayamadı. Ya o tarafta yeni bir teknik direktör. İşte tekrar ayağa kalkmaya çalışan bir camia ki ligin zirvesine de eğer Galatasaray ile ilgili burada da bir sorun yaşarsa değil mi? Yani uzaklaşacakları da çok erken olmasına rağmen bu işi zorlaştıracakları bir karşılaşma. Ama benim öngörüm şu. Yani kadrolar çok önemli. Şeyi de merak ediyorum. Oradan son söyleyeyim. Merkezde mesela Muçi ile mi başlayacak? Ozan, Melih, Fabinho ile mi başlayacak?
0: Muçi, Melih, Fabinho gibi duruyor muhtemellere göre.
1: Yani bana mesela işte orada yani Muçi işi biraz problemli geliyor takım savunmasında. Galatasaray'ın orta sahadaki hem sayısal hem beceri üstünlüğü Trabzonspor'a bilmiyorum ciddi anlamda üstünlüğü kurar diye düşünüyorum.
0: Galatasaray'daki yüzden, Sara Torreira Yunus yani ortalarını
1: orta saha eşleşmelerinde tabii oyunun bütünü belirler. Yani yanlış yönlendirmeyelim ama oyunun bütününden sonra orta saha eşleşmelerine geldiğinde burada Galatasaray'ın ciddi üstünlüğü olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani Galatasaray takımı için şöyle yorumlayalım. Onlar adına aslında milli araya giderken bugüne kadar işler gayet sağlıklı gidiyor. Çünkü sezon başı yönetimin eleştirildiği bir durum vardı. Özellikle Çorum maçından sonra bugün Galatasaray için öyle öngörüsü kolay bir durum değildi. Puan olarak söylüyorum. Değil mi? Çorum maçından sonra acayip olumsuz yorumlar yapılıyordu. Galatasaray ne olursa olsun bu süreçte Kocaeli'ne karşı kazandı. Deplasmanda Başakşehir'e karşı kazandı. Bugün de o problemi ortadan kaldırırsa yani milli araya hayalinin çok üstünde bir durumda gidecek Galatasaray. O yüzden oyun belirler tabii ki Galatasaray'da Trabzonspor'da kazanmak için oynayacak ama beraberlik tarafı özellikle Galatasaray'ın bu akşam özelinde işine gelebilir milli ara öncesi diye düşünüyorum ben.
0: Peki son olarak Onaç'ın oynamama ihtimali haliyle çok konuşuluyor ki Osimhen'in yokluğuyla evet. Beraber biraz da Galatasaray tarafına piyango olur gibi görüyorum ben. Diu'nun yine performansı formuna yine hatırlayarak onu da ön plana çıkararak yine de bu yorumu yapıyorum ben. Katılır mısın
1: diye soruyorum. Aslında iyi bir oyuncu. Belki evet. İyi bir oyuncu Frank Coligny ama şöyle bir durum var. Yani onun da o sakatlık sonrası işte geçirdiği problem hani burada nasıl cevap verecek ona bilmiyorum. Hele bu tarz maçlar çok önemlidir. Yani bir oyuncu için aslında evet zordur başlangıç açısından. Ama iyi geçirirsen, aynı şey Thomas Reis için de geçerli. İyi geçirirsen burayı Galatasaray'a karşı kazanarak geçirirsen sonrasıyla ilgili de değil mi, işini bir hayli kolaylaştırır diye düşünüyorum. Ama seninle aynı fikirdeyim. Tabii ki geçtiğimiz sezonun en güçlü, o oyunun en güçlü parçası Onaç'ın olmaması onları hücum zenginliği açısından da etkiler diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki İbrahim Yavuz eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısma yaklaşırken.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sana.
0: Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık. Bu arada İbrahim Yavuz'la bağlantımızın hemen ardından Emre Eren'le konuşacağımızı hatırlatmıştık. Aynı zamanda Trabzonspor'da kafile stadyuma vardı an itibariyle hatırlatayım. Yukarıdan çekilen bir görüntü var ki denizde orada havayı biraz az çok rüzgarın durumunu biraz hatırlatıyor, gösteriyor gözle görülür şekilde. Deniz öyle bir kabarıyor, öyle bir dalga geliyor ki kıyıya doğru. Trabzon'da hava şartları da tabii deniz durumunda haliyle. Deniz de sadece görüntüden havanın, rüzgarın yönünü, aynı zamanda rüzgarın havanın sertliğini az çok gösterir nitelikte, onu hatırlatalım. Trabzonspor tarafında durum böyle. An itibariyle Trabzon kafilesi stadyuma giriş yapmış oldu. Emre Eren'e döneceğiz. Emre Eren'le konuşacağız. Onunla bağlantımız olacak. Emre Eren neler düşünüyor? Ona soracağız. Son kısma yaklaşırken Emre Eren'e detaylandıracağız bu bölümü. Ki hemen ardından Ömer Faruk Özcan bizlerle olacak demiştim. Onun ardından bizlerle olacak isimler arasında Fatih Demirkol var demiştim. Sadece onlarla da kalmayacak. Aksal Yavuz 18.30 civarında bizlerle birlikte olacak dedik. Emre Eren, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum sevgili Berk. 6 dakika rotarım var kardeşim.
0: 5 dakika rotar, 5 dakika abi bugün.
1: 6. dakikaya girdik.
0: Ama bunu olsun yazdım. O kadar Emre Eren. 17 konukla 3 saati getirmeye çalışıyoruz. Son 20 dakikaya girdik. Bizde de enerji düşüklüğü haliyle olacak ama izin vermiyoruz mesela. Bak o enerji düşüklüğüne.
1: Kesinlikle.
0: Olsun o kadar abi. Yani bir 4 dakika tabii, 5 tabii. dakika bugün.
1: Tabii tabii, bunlar olacak şeyler ya sevgili Berk. İyi yayınlar diliyorum. Güzel sen bir
0: de,
1: akşam
0: sen
1: olacak
0: de her hafta inşallah. İzmir'den İstanbul'a uçuyorsun. Uçak rotarlarını takmıyorsun. Geliyorsun o rotarlarda 4 dakikalara 5 dakikalara Berk'e takılıyorsun abi. Onu da söyleyeyim sana.
1: Vallahi yani. Doğru söylüyorsun kardeşim. Hakkını helal et. Doğru
0: İçin
1: söylüyorsun.
0: İçin esprisi, estağfurullah abi. Senin varlığın her daim benim için çok önemli. Hatta yarın Fenerbahçe maç sonunda olamayacağın için üzgünüm. Yayının var. Ayrı bir yayın
1: evet,
0: var.
1: Evet yayınım var ya sevgili evet, Berk. Yani evet. Olmak çok isterdim ama. Evet.
0: Yani onun
1: gene içerledim. De bir durum değerlendirmesi yapacağız. Belki bir 10 dakika 15 dakika olabilirsek muhakkak. Elimizden gelen bütün çabayı ve gayreti göstereceğiz.
0: Muhakkak. Bu akşama dönelim. Trabzon Galatasaray maçı öncesinde, milli aradan önce önemli maç. Neler söylersin? Çok uzatmadan sözü sana bırakayım. Az vaktimizde.
1: Sevgili Berk, çok zor bir maç olacak. İki takım adına da zor bir maç olacak ama tabii ki Trabzonspor Osimhen'siz bir Galatasaray'ı ağırlayacak ve Thomas Reis, yani benim çok beğendiğim, çok değer verdiğim ve özellikle büyük maçları çok doğru oynayabilen, geçen yıllarda bunu görmüştük Samsunspor'da, çok önemli bir teknik adam olduğuna inanıyorum. Tabii kadro tercihleri nasıl olacak onu tabii ki yaklaşık 30 dakika sonra öğreneceğiz ama Trabzonspor biraz cesaretli ve baskılı bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Özellikle Muhammed Salah'ı bugün iç saha performansında çok ciddi bir şekilde kullanacağını, yani iyi bir takım, Trabzonspor takımı iyi takım ama maalesef lige kötü başladılar. Bir teknik direktörlük değişikliği tabii onları biraz sarstı mı sarstı. Ama Trabzonspor kendi camiası önünde, kendi taraftarı önünde maça biraz daha yakın gibi görüyorum. Çünkü Osimhen'siz Galatasaray'ın çok ciddi problemler yaşadığını da çok net bir şekilde görüyoruz. Yani Osimhen olsaydı başka şeyler konuşabilirdik ama Osimhen'in olmadığı bir oyun kurgusunda hani Galatasaray'ın oyuna ne kadar tutunabileceğini izleyip göreceğiz ama Galatasaray takımına baktığımız zaman da tabii ki Osimhen olmasa da çok önemli ve deneyimli oyuncular var. Leao'nun bugün oynayacağı, işte Barış Alper, Yunus, Sara Torreira gibi, Davinson Sanchez ve Abdülkerim gibi, Uğurcan gibi çok yetenekli oyuncuları olduğunu ve 4 sene üstte şampiyonluk kupasını kaldıran bir takım olduğunu da unutmamak lazım. Zor bir mücadele olacak. Bence beraberlik kokuyu gibi geliyor bana sevgili Berk. Bilmiyorum, senin düşüncen nedir?
0: Bol gollü bir galibiyet bekliyorum ama hangi taraftan onu göreceğiz. Çünkü Trabzon tarafında da çok fazla böyle maçlara gebedir bu tarz maç önleri.
1: Bak şimdi bir maçlar. Şey söyleyeceğim sana. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bol gollü galibiyet diyorsan mutlaka bir tarafın vardır yani.
0: Ben bol gollü bir maç bekliyorum ama bir tarafında kazanacağını, yani 4-3'ler, 2-1'ler, 3-2'ler, bunları konuşacağımızı görüyorum ama dediğim gibi yani ağır basan bir taraf görmüyorum, ilginç. Çünkü Osimhen yok bir tarafta, diğer tarafta da Onaçun'un formsuz olduğunu, oynama ihtimalinin olmadığını konuşuyorsun. Bir diğer tarafta orta alanda Trabzonspor Muçi, Melih, Fabinho yaparsa ağır basan

0: diyorsun ama diğer tarafta da Galatasaray'ın orta alanda biraz zayıf kaldığını, kalabileceğini bu orta alana göre düşünüyorsun. Şimdi kanatlarda eşitliği görürken savunmada bir tarafın ağır bastığını, özellikle beklerle oturduğunu görüyorsun. Uğur Onana'da biraz böyle bir eşitlik var. Yani golleri görürüz. Çok güzel bir karşılaşma izleriz seyir keyfi açısından ama favori şu diyemem ya. Böyle maçlar öncesinde çok zor Emre Eren. Yine zor mesela.
1: Valla ben de favori göremiyorum. Ben beraberlik kokacağını ama senin gibi düşünmüyorum. Çok gollü
0: olacağını
1: olacak.
0: Bence gollü olacak. Gol problemine rağmen gollü olacak. Yani Osimhen'siz diye ona açının oynamama ihtimaline rağmen gollü bir karşılaşma izleyeceğiz gibi geliyor bana. Hissiyatım. Hissiyatım bu Emre Eren.
1: Vallahi ben bilemiyorum. Yani ben bu maçın çok gollü geçeceğini düşünenlerden değilim. Sana katılmıyorum bu konuda. Kendi düşüncem benim bu. Kontrollü, iki takımın da kontrollü bir oyun oynayacağını, golü atacak takımın maçı kazanacağını ama biraz iki takımın da zorlanacağı bir 90 dakika olacağını düşünüyorum. Thomas Rice geldi. Tabii ki zaman zaman baskı yapacak ama zaman zaman oyunu ikinci bölgede tutmaya çalışacak. Galatasaray'ı çok iyi biliyor. Çok iyi tanıyor. Kanat varyasyonlarıyla çok ciddi problemler yaşatabileceğini biliyor ama günün sonuna baktığımız zaman tabii ki göreceğiz. Ama ben yani bir tarafın bugün favori olduğunu söyleyemem ama Muhammed Salahlı Trabzonspor'un biraz daha ağır bastığını düşünenlerdenim. Diyorsun. Onu net söyleyeyim. Peki. Ama bugün Osimhen olsaydı başka bir şey konuşurduk.
0: Peki.
1: Yani bu maçın favorisi Galatasaray diye konuşabilirdim. Onu söylemek istiyorum.
0: O zaman son kısımda ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben Emre Eren.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. İki takım taraftarına da başarılar diliyorum.
0: Sağ ol, var ol. Selamlar, saygılar. Görüşmek Emre Eren'le konuştuk. Emre Eren'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca bağlantılarımıza devam ediyoruz. Aksal Yavuz'a döneceğiz. Trabzonspor tarafındaki tüm detayları en net konuşabileceğimiz isimlerden biri olacak. Şüphesiz o da bugün Aksal Yavuz'la konuşacağız. Ama bir orada da ulaşamama durumumuz var. Aksal Yavuz'un farklı bir telefon görüşmesi olduğu an itibariyle aradığımda kulağıma yansıyan oldu. Hızlıca Aksal Yavuz'dan önce o zaman Ömer Faruk Özcan'a dönelim. Onunla konuşalım. Onunla konuştuktan hemen sonra Aksal Yavuz'a döner. Onunla değerlendiririz. Ömer Faruk Özcan'la Galatasaray özeline biraz da parmak basalım ki ağırlık olarak Galatasaray'ı konuşarak ilerleyelim. Muhtemeller üzerinde. Şimdi muhtemelleri artık yavaş yavaş daha az vereceğimiz dakikalardayız. Çünkü 11'ler belli oldu, olacak diyeceğimiz anlarda 15-20 dakika sonrasında en geç sarkacak. Onu hatırlatayım. Ömer Faruk Özcan bizlerle. Ömer Faruk Özcan, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş buldum Berk, selamlar, yayınlar diliyorum.
0: Galatasaray'ı biraz daha ağırlıklı olarak konuşalım isterim. Sesin biraz derinden geliyor ama bu arada Galatasaray demişken onlar da Trabzonspor'dan 10 dakika sonra aşağı yukarı, 5 dakika sonra aşağı yukarı stadyuma girmek üzereler. Artık stadyumun yolundalar. Hatırlatalım, stadyumun girişindeler. Ömer Faruk Özcan Galatasaray tarafında, senin muhtemelin nedir, senin ihtimallerin nedir, sen Galatasaray'ı nasıl değerlendirirsin?
2: Sesim geliyor mu şu anda?
0: Geliyor, evet, söz sende.
2: Öncelikle yayınlar diliyorum dinleyen herkese. Bir listeye baktım bugün. Çok güzel, Şampiyonlar Ligi diyebileceğimiz bir kadro yapmışsınız. Özellikle yorumcular nezdinde. Radyo Gol ekibine teşekkür ediyorum öncelikle, onu söyleyeyim.
0: Estağfurullah. Senin katkınla, senin katkınla değerli dinleyicilerimizin ve aynı zamanda kıymetli konuklarımın, şu ana dek aldığımız konuklarımın katkısıyla öyle bir liste varsa hepsi sizin katkınızla yani. Yoksa UEFA Avrupa Ligi'ni, Konferans Ligi'ni konuşurduk, öyle söyleyeyim.
2: Eyvallah, çok sağ ol. Yani gördüğüm için bunu belirterek başlamak istedim yayına. Bununla birlikte tabii ki bugün de yeni kritik maçlardan bir tanesi olacak. Özellikle derbiler her zaman aslında ülkenin hafta başındaki ve haftanın maçı olarak nitelendirdiğimiz maçlar oluyor. Milli ara öncesi iki tarafında ciddi anlamda galibiyete ihtiyacı var. Bir tarafta Trabzonspor yeni hocasıyla şu an 7 puanda bulunurken, biraz daha düşme hattına yakın seviyede bulunurken, daha da aşağılara inmemek adına galibiyet için sahaya çıkacak. Galatasaray tarafında ise hemen peşinde bulunan ve Beşiktaş'tan biraz da uzaklaşmak adına, milli araya moralli girmek adına mutlaka puan veya puanlar almak isteyecektir Galatasaray. Muhtemel 11'i şöyle adlandırayım. Tabii ki yazılıp çiziliyor. Kalede Uğurcan Çakır, savunma ikisi Abdülkerim Davinson. Sağda Şallay, solda Jakobs. Biraz daha temaslı oyunu oynayan Şallay ve Jakobs'a bugün bence büyük işler düşecek. Ortada Torreira Sara. Önlerinde Yunus. Orta sağ üçlüsü. Sağda Barış. Biraz daha Leo'nun, Leroy Sané'nin önünde bir adım daha olsa. Solda Leo. Önde de Deniz Gül 11, aslında beklenen muhtemel 11. Tabii ki açıklandığı zaman göreceğiz ama ben Okan Hoca'dan sürpriz bekliyorum. Nasıl olabilir? Ya Torreira Okocuklu ikilisi biraz daha orta sahayı kesici özellikli, biraz da Nevin Lan'ın yerine sanki koyabilirmiş hissiyatı veriyor. 11

0: de başlamasa bile sonradan mutlaka o çocuk hamlesi bekliyorum. Bir de sağda Leroy Sané sürprizi olabilir. Ya Barış başlar ya da sonradan mutlaka Leroy Sané'nin oyun denklemine dahil olup Batrakov'la beraber bir oyun kurgusu olacağını düşünüyorum. Çünkü pas trafiği anlamında Batrakov'un Galatasaray'a katkısı çok yüksek. Sportif maçında bunu gördük. Son Kocaeli Spor maçında bunu gördük. Biraz daha geriye gidiyorum. Göztepe maçında da Batrakov'un pas yollarındaki, o Galatasaray'ın geçiş oyunlarındaki efektif oyuna katkısını net olarak görebildik. O yüzden oyun içerisinde Galatasaray'ın biraz daha önceliği Trabzonspor hat kıran oyununu, daha sonra oyununu hat kıran bir şekilde olumsuza çevirmesi. Yani şöyle, hattı kırarsa ilk hattı, hücumdaki baskıdaki hattı, ikinci bölgeye daha rahat geçişler sağlayıp Torreira, Sara ya da Torreira, Ucucu ikilisiyle ikinci bölgeden topu daha rahat çıkartabilirse hücum yollarını daha sonlu bir Galatasaray'ı izleyebiliriz. Tabii ki bugün Trabzonspor'da ilk kez yeni hocasıyla taraftarı karşısına çıkacak. Her zaman yeni hoca bir olumlu bir şey getirmiştir. Yani %80 oranında yeni hocayla başlayan takımlar mutlaka olumlu bir performans göstermiştir. Bugün de onu bekliyorum. Özellikle Trabzonspor'dan. Tabii ki mesela biraz daha takım boyunun uzun olduğu bir şey izliyorduk çoğu zaman Trabzonspor'dan. Biraz daha Samsunspor'da hocanın oynatmış olduğu oyun takım boyunun kısalmasıydı. Burada Trabzonspor'un o takım boyunun uzunluğunun biraz daha bugün kısalmasını, biraz da ikinci bölgede topu beklemesini, kontra atak hücumlarıyla pozisyon bulmasını bekliyorum. Orada da tabii ki Onatçı'nın yokluğu, Frank Ülüyor bence daha formda. Saviolo mu Aral mı konusunu çok merak ediyorum kimin başlayacağını. Sağda zaten Muhammed Salah, arkalarında Muçi'nin başlaması biraz daha hücum yollarında etkin olmasını belirleyecek. Benim bu maç özelinde son cümlem şu olacaktır Berk. Maçın biraz daha orta sahada belirlenmesini bekliyorum. Yani günün mücadelesi Torreira-Fabinho ikilisinin yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü sportif maçı %100 pas isabetiyle oynayan bir Torreira. Kocaeli maçında yine müthiş performansla oynayan Torreira. Fabinho'nun da Konya Spor maçındaki göstermiş olduğu iyi kesiciliğiyle oynamış olduğu bir performansı var. O yüzden bu maçın biraz da Torreira-Fabinho arasındaki üstünlüğe göre şekilleneceğini bekliyorum. Torreira Galatasaray ile beraber üstünlüğü alırsa, Galatasaray Torreira Sarı ya da Torreira Ugoçuk ile birlikte biraz daha Trabzonspor'un kanatlardan bindirmesini, Salah'la, Saviola ya da Aral'la pozisyonlar bulmasını bekliyorum. Burada da Şalay ve Jakobs'la temaslı oyunda ciddi işler düşecek. Çünkü Galatasaray 13 gol atarken 6'da gol yedi. Yani kalesinde, yani gol atarken kalesinde gol gören de bir takım. O yüzden hem Trabzonspor'un savunma arkalarına atılacak toplar çok değerli. Çünkü orada da boşluklar bulacak olabiliyor. Çünkü Batagov'un eksikliği, Folcarelli'nin orta sahada eksikliği burada çok etkisi olacaktır. Ama Galatasaray'da da gol yenilmesinden ziyade Abdülkerim Bardakçı'nın Kocaeli Spor maçıyla beraber olumlu dönüşü bu maça da olumlu yansırsa, hem Deniz Gül'ün Kocaeli Spor performansı, hem oyuncuların biraz daha performansının yukarı çıkması, ben dinamik maç bekliyorum. Ama biraz da ilk başlarken iki takımın da bekleyerek başlaması, ama sonradan erken golün bulunmasının ardından dinamik maç bekliyorum diyebilirim.
1: Peki, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölüme yaklaşırken. Ömer Faruk Özcan seninle.
0: Galatasaray'ın deplasmanda yenilmesini beklemiyorum. Özellikle dediğim gibi orta sahadaki üçlünün, başlayacak olan üçlüye bağlı olan bir performansa göre bir skor bekliyorum. Galatasaray ilk golü bulan taraf olursa galibiyeti alan tarafında olacağını düşünüyorum. Ama Trabzonspor'da da bir hoca efekti göreceğimizi düşünüyorum diyerek sözümü tamamlayabilirim aslında belki.
1: Ağzına sağlık diyeceğim. Galatasaray tarafı. Bu arada sana gelen bir soru var. Galatasaray tarafına son olarak değineceğiz demiştik ama Trabzonspor tarafından bir soru var sana karşı. Salah'ın bu maçtaki rolünü nasıl değerlendiriyor? Sorar mısınız? HT Spor'dan takipçisiyim demiş dinleyicimiz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bülent Bey'in mesajı.
0: Efendim?
1: Bülent Bey'in mesajı. Sen de bugün 16-17 arasında ET Spor'daydın. Öyle hatırlıyorum. Hatta Aksal Yavuz'la beraber ET Spor'daydın. İlginç. Evet. Oradaki yayının ardından Aksal abiyle beraber Radyo Gol'de de konuk olduğunuz yayın, az önce bahsettiğin listede ardı arda denk geldi. O da ilginç. Evet. Selamlar.
0: Evet. Sizin emeğinizden dolayı olduğu için size teşekkür ediyorum tabii ki.
1: Estağfurullah.
0: Bülent Bey'e de teşekkürler. Şöyle anlatayım. Aslında güzel bir soru. Belki de oyunun kaderini belirleyecek bir soru bu.
1: Doğru.
0: Muhammed Salah'ın buradaki rolü biraz daha Trabzonspor'un hücum aksiyonlarındaki oyuncularının performansına bağlı. Biraz daha şunu söyleyeyim. Trabzonspor özellikle Frank Ülino, işte Aral Şimşir ya da Muçi ya da işte Saviolo biraz daha hızlı olduğu için belki tercih edilebilir. Bu oyuncuların ön alandaki baskısına, onların performansına göre Salah'ın biraz daha oyun aksiyonlarındaki belki de konfor alanı artacak ve oyunu daha yönlendirebilecek. Ben biraz daha Muhammed Salah'ın gol yollarındaki pozisyonları hazırlama figürü olacağını düşünüyorum bu maç özelinde. Çünkü onun sol ayağına çok ihtiyaç var. Böyle dikine bindirme, çalım atıp işte driplingten ziyade oyunun kurgulamasını bekliyorum ben bugün Salah'ın. Çünkü önünde evet hızlı bir oyuncu var. Jakobs savunma anlamında güçlü bir oyuncu. Tabii ki efektif çalımlar atabilen, süratlenebilen bir oyuncu ama ben biraz da Salah'ın hem Frank Kluivert'i besleme adına, hem Mucci'yi oynatma adına, hem kanatları oyunun içerisinde daha hızlı sokabilme adına gol yollarında da etkili olmasını beklerken oyunun kurgucusu olarak nitelendirebilirim bu maçta Salah'ı.
1: Peki, ağzına sağlık diyeceğim Ömer Faruk Özcan. Teşekkür edeceğim son kısımda.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese sevgiler, selamlar. Umarım güzel, keyifli maç seyrederiz.
1: Sağ ol, var ol, umarım. Teşekkür ediyorum. Ömer Faruk Özcan'la konuştuk ET Spor'dan. Kıymetli kardeşim Ömer Faruk Özcan bizlerle birlikteydi. Hızlıca tekrardan Aksal Yavuz'a döneceğiz. Aksal Hoca'ya döneceğiz ki onunla değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak. Trabzonspor'u daha detaylı konuşacağımız bir bölüm olacak. Thomas Reis mi, Okan Buruk mu dediğimiz. Belki de Onaçu'nun yokluğunda ihtimal ki öyledir. Oynamayacağı muhtemel olarak konuşuluyor. Diu mu, Deniz Gül mü diyeceğimiz. Kalede Onana mı, Uğurcan mı diyeceğimiz bir akşamdayız. Aksal Yavuz bizlerle birlikte ET Spor'dan. Aksal abi selamlar, saygılar, hoş geldiniz.
2: Eyvallah, sağ olun, kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum, değer kattınız yayınımıza, sağ olun, var olun bu eyvallah önemli günde, Trabzonspor'un Galatasaray'ı ağırladığı günde. Trabzonspor'u biraz daha sizinle detaylı konuşmak isterim. Bu akşamı nasıl görüyorsunuz? Tabi muhtemeller özelinde konuşacak olursak 10-15 dakikaya belli olacak bir 11 var ama ihtimalleri nasıl değerlendirir Aksal Yavuz, merak ederim.
2: Ya şöyle başlayayım, bir kere gerek Fatih Hoca'nın gerekse Hüseyin Hoca'nın başlamış olduğu 11'li hocanın sahaya çıkacağını tahmin etmiyorum. Çünkü evet, Trabzonspor'un orta sahasında sıkıntı var. Galatasaray'a oranla daha kırılgan, yumuşak bir orta sahaya sahip. Onun için tahmini kadroya bakıldığında 4-5 tane oyuncusunun topsuz oyunda bir başka ifade edilir gibi kovalamadığını, topun peşinden koştuğunu görmüyoruz. Böyle de olunca rakip kim olursa olsun onun işini kolaylaştırmış oluyorsunuz. O anlamda önce Dijula bence çıkar diye tahmin ediyorum. Sonra orta sahada bir iki tane değişiklik yapar, defansta değişiklik yapar diye tahmin ediyorum. Tabii oyun şekli nasıl olur? İlk 5 haftayı izlemiş olduğumuz zaman şöyle bir şey gözlemliyoruz. Stoperlerle santrafor arasında bayağı bir mesafe oluyordu. Yani o anlamda alanı daraltarak oynaması lazım. İşte böyle bir oyunda Trabzonspor'un Galatasaray üzerine çok fazla gideceğini tahmin ediyorum. Biraz sabırlı bekleyerek oynayacaktır. Tabii ki Galatasaray'ın da o 3. bölgede ön alan baskısını çok iyi yaptığını biliyoruz. Yani oradan atılacak, orta sahadan defans arkasına atılacak toplarla pozisyona girer diye tahmin ediyorum. Ama tekrar söylüyorum, tahmini kadrolar değil, bence hocanın çıkaracağı kadrolar üzerine yorumları yapılınca daha fazla sonuca gidebiliriz.
1: Örneğin Onaçu tarafında değil mi? Ben şaşırıyorum hala. Neden, nasıl bu kadar birçok kaynakta Onaçu Diu ihtimali ön plana çıkarılır, Onaçu arka planda görülür diye merak ediyorum. Trabzon'dan bugün ya, üçüncü şöyle, bağlantı Trabzonspor belki, tarafında. Evet.
2: Belki şöyle söyleyeyim. Topu böyle bir karşılaşmada topu ileri taşıdığınız zaman arkada bıraktığınız geniş alanlarda tamam Osimhen yok ama nihayetinde Osimhen'in ayarında kaliteli ayaklara sahip Galatasaray. Ha, Galatasaray'da tabii bakıldığında sezon başından bu yana her ne kadar son yılların şampiyonu olsa bile, oyuncuların bir arada oynama alışkanlığı oluşmuş olsa da sezona pek iyi başlamadı. Sezona kötü başlayan Trabzonspor üzerinden bu yorumları yapıyoruz ama nihayetinde Trabzonspor bu maçı aldığı zaman da çok daha güçlü ve emin adımlarla yukarıya doğru tırmanır. Onu da söyleyelim tabii.
1: Tabii bunu söylerken artık 11'lerin belli olmasına da çok az bir süre kaldı. Can Genç de Aksal Yavuz sizi çok fazla defa konuk ediyor. Yayınlarda biliyorum, görüyorum, takip ediyorum. Onun da çok selamları var. Stüdyoya girdiğinden itibariyle. Ona devredeceğim az sonra mikrofonu ama Galatasaray tarafını nasıl değerlendirirsiniz? Bir

0: Trabzonsporlu gözüyle Aksa'da Yavuz.
1: Ya bir kere hemen her spor yorumcusu şunu söyler. Galatasaray'la Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Osimhen'li Galatasaray çok daha tehlikeli, çok daha hızlı hücum yapan ve rakibi rahatsız eden, hataya zorlayan bir oyuncuya sahip. Evet, onun yerine oynayan oyuncu genç, geçen hafta yani açık konuşmak gerekirse beni de mutlu etti. En azından yerli bir oyuncunun bu tip performansı göstermesi geleceğe dair Galatasaray için iyi işaretler verdi. Ancak Osimhen'in yerini doldurabilir mi? Dolduraması. Ha, Trabzonspor için büyük bir avantaj bu. Galatasaray, az evvel de söyledim size, sezona iyi başlamadı. Eğer Fenerbahçe'yi yolmuş olsaydı, Trabzonspor'u yolmuş olsaydı bugün çok daha farklı şeyler konuşurduk. Ama tekrar tekrar üzerine basarak söylüyorum. Hep konu kötü olan, lige kötü başlayan Trabzonspor'u konuşuyoruz. Ancak şunu da unutmamak lazım. Bu tip maçlar bir takıma ilaç olabilmesi için oyuncuların performansı daha da artar. Hele hele bunun adı derbi ise. Diğer taraftan teknik adam değişikliği, şartlar ne olursa olsun teknik adam değişikliklerinde ister istemez bir reaksiyon gösterilir. Mesela ben bugün Trabzonspor'un kaybedeceğini düşünmüyorum. Ama Galatasaray için de kaybederse çok şeyi kaybetmez. Trabzonspor kaybederse bayağı bir yara alır, ağır bir yara alır.
0: Peki Thomas Rice ihtimali için son olarak ekleyeceğiniz farklı bir şey olur mu diye sorayım. Aksal Yavuz son bölüme yaklaşmışken bağlantıda.
1: Trabzonspor hocası için mi?
0: Evet.
1: Ya aslında adı geçen teknik adamların içerisinde bence en uygunu da anlaştı. Trabzonspor yönetimi nihayetinde bir Alman usulünü, Alman ekolünü oynatan, disiplinli, aynı zamanda karakterli ve Samsun'dan neler yaptığını biliyoruz. Bence uygun bir isim ve Trabzonspor'a çok katkısı olacak ama o anlamda benim beklentilerim genç oyunculara ilerleyen zamanda yer vermesidir yani. Bilmem anlatabildim.
0: Evet, katılıyorum ve zamanla genç oyunculara yer verebileceği bir sisteme geldiğini de düşünüyorum açıkçası. Tabii evet. Samsun, Milyara'dan sonra Samsun ve şu anki Galatasaray, Milyara öncesi Galatasaray maçlarıyla bunu da hatırlatalım. Çok teşekkür ediyorum Aksal Yavuz.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Selamlar, saygılar dileyim. Sağ olun, var olun. Aksal Yavuz'la konuştuk. Kıymetli Aksal Yavuz bizlerle birlikteydi ki Fatih Demirkol'a döneceğim. Son kısımda artık bağlantıların da sonuna geldik. Radyo Gol frekansında Can Gence devretmeden hemen önce mikrofonu ve hızlıca şöyle bir Fatih Demirkol'la konuşalım. Aytekin Akay'la, Ömercan Özmen'le, Suay Gürsoy'la, Engin Baytar, Ufuk Kankaracan, Melih Şendil, Ami Mandıralı, Nurgül Günaydın, Aykut Erçetin, Emre Tilev, Ümit Karan, Oğuz Altay, İbrahim Yavuz, Emre Eren, Aksal Yavuz derken Ömer Faruk Özcan derken son bağlantıya gelmiş olduk. Fatih Demirkol'la bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol an itibariyle bizlerle. Fatih Demirkol, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar sevgili Berk.
0: Teşekkür ediyorum. Maç önünü nasıl görüyorsun merak ediyorum. Onu sorarak, o yorumu senden rica ederek başlayayım.
2: Her şeyden önce bu karşılaşma iki takım için de çok kritik bir yerde duruyor. Trabzonspor yeni teknik direktörü ve özellikle zor geçen bir süreçteki iç saha fırsatıyla bugün sahaya çıkacak. Bu tür maçlar fırsattır. Çünkü işler kötü giderken bir maçta siz çok iyi bir performans sergilersiniz. Çok büyük bir maçta. O zaman hem taraftara kendinizi affettirmiş olursunuz hem de bundan sonrası için bir umut olur. Diğer taraftan Galatasaray içinde kötü futbolla başlayan ama sağ sonuçları iyi olan bir sezondan bahsediyoruz. Şu ana kadar Galatasaray'ın oynadığı futbol hem taraftarını hem de genel anlamda spor kamuoyunu çok memnun etmedi. Ama sonuç almayı biliyor Galatasaray. Şu ana kadar aldığı sonuçlarla zirvede yer alıyor ve tartışmalı bazı futbolcular da var. İşte bugün özellikle Barış Alper'in sahada olmayacak olması, Sané'nin bu kadar kötü performans Alman milli takımına seçilmemesiyle birlikte tartışılan bir sürecine rağmen sahada olacak olması önemli. Bazı futbolcuların, işte Sané gibi oyuncuların, sonradan girerse Galatasaray'daki diğer çok fazla forma şansı bulamayan oyuncuların bir fırsatı. Bu da bir fırsat. Neden? Çünkü siz sezona iyi başlamamış olabilirsiniz. Şu ana kadar oynanan maçlarda istediğiniz performansı sergilememiş

0: alabilirsiniz. Ama bir Trabzonspor karşılaşmasında çıkıp iyi bir performans sergilediğinizde uzun da sürecek olan milli maç arasında herkes sizden bahsedebilir. Bu bir fırsat maçıdır. Her iki taraf için de söylüyorum. Teknik direktörler için öyle, futbolcular için öyle. Forma ilk 11'de giyecek olan ve sonradan sahaya girecek olanlar için, hepsi için birer fırsat maçı olarak bakıyorum ben.
1: Tabii bu fırsat maçının yanında Galatasaray'ın da Trabzonspor'un da milli ara öncesinde senin dediğin gibi çok önemli bir karşılaşması olduğunu hatırlatmak, buradan okumak, buradan okuduğumuzda da halihazırda Fenerbahçe'nin maçının henüz oynanmamış olması, gelecek günde yani yarın oynanacak olması, Beşiktaş'ın yine halihazırda yarın yine aynı şekilde Fenerbahçe ile beraber pazar günü aynı şekilde oynayacak olması, Trabzonspor tarafında da şüphesiz Galatasaray'da en çok Galatasaray tarafında bir baskı yaratıyordur böyle bir önemli derbi maçı olması sebebiyle.
0: Mutlaka, ama şu var, hani genel olarak söylüyorum ben, bu güne göre değişir, futbolcuya göre değişir. Ama genel bakış tarzıyla söylüyorum. Son 4 yılın şampiyonu ve bu tür maçlarda yıldızını daha çok parlatmış olan ve bir sonraki aşamaya bu tür maçlardan sonra daha rahat çıkmış olan bir Galatasaray var. Oyuncuların bireysel kariyerlerine baktığınız zaman da, yani işte kalede Uğurcan, bugün onun için özel bir maç sonuçta, Trabzonspor deplasmanında Uğurcan, oradan geliş sürecinde çok da tartışılmıştı. Ona da hiçbir zaman katılmadım. Bu arada bir parantez açayım. Yani çocuk her şeyi yaptı, size şampiyonluk da yaşattı. Sonra çok da ciddi bir paraya, işte 30 milyon euro gibi bir paraya takımdan ayrıldı. Yani karşılıksız, sözleşmem bitti, ben gidiyorum falan demedi. Çok da iyi kasaya para koydu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum dedi, gitti. Ya bu oyuncuya bu kadar tepki gösterilmesi, zaten oynarken de başarısız sonuçlar sebebiyle çokça tepki gösteriliyordu. Ayrılmasında da bu kadar tepki gösterilmesini anlayamıyorum. Sonra yönetim de biraz taraftarın önüne attı onu. İşte onun gitmesini biz istemedik ama çok istedi, kendisi istedi, biz ne yapalım, göndermek zorunda kaldık falan gibi. Bence çok yanlış açıklamalarla iyice insanların önüne atıldı. O süreci anlayamadım. Yani Uğurcan'a inanılmaz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bir futbolcu daha ne yapsın? Altyapıdan yetiştirdiği takımla hem büyük başarılar elde etti, kaptanlık bile yaptı. Sonra da çok ciddi bir para, yani Türkiye standartlarının çok üstünde, Türkiye'de 30 milyon euroyu bir kaleciye daha önce kaç tane takım vermişti? Uğurcan bu paraya rağmen yuhalanıyor ya da insanlar tepki gösteriyor, anlamak mümkün değil. Tabii mutlaka Trabzonspor taraftarının kendince açıklamaları vardır ama genel olarak burada teşekkür etmek, plaket vermek, helal olsun koçum deyip göndermek lazımdı. Bunu yapmadı Trabzonspor. Ama bugün Uğur için çok önemli. Tecrübeli, o sahayı biliyor. Baskıysa bunun alasını görmüş bir oyuncu. Savunmaya baktığınız zaman hem Abdülkerim hem işte Sanchez, orta alandaki Torreira, onların önünde Sané neler neler yaşamış. İşte diğer tarafta Leao baskının en zirvesini görmüş gelmiş oyuncular. Şimdi bunlar için bu baskı, bu maç öncesi görüntü çok fazla şey olmaz diye düşünüyorum. Etkili olmaz diye düşünüyorum. Trabzonspor keza kanadında da baktığımız zaman çok deneyimli, çok kariyeri üst düzeyde olan oyuncular var. Bir şekilde bu baskıyı idare edebilecek kadrolar, iki takım için de söylüyorum, idare edebilecek, bu baskının altından kalkabilecek kadrolar. Daha önceki, geçen yılki Trabzonspor kadrosu öyle değildi. Daha gençlerden oluşan bir kadroydu. Daha büyük takım yükünü çok fazla taşımamış bir kadroydu. Ama bu yıl gelen oyuncularla birlikte Trabzonspor'un daha ustaca bir oyun ortaya koyacağını ve bu baskıların altından kalkabileceğini düşünüyorum.
1: Peki teşekkür edeceğim. Fatih Demirkol, eklemek istediğin farklı bir detay yoksa son kısımda.
0: Güzel bir maç olsun. Yani Türk futbolu için iki önemli kulüp karşı karşıya geliyor. Tarihi çok büyük başarılarla dolu iki büyük camia karşı karşıya geliyor. Güzelliklerden bahsedelim. Güzel futboldan bahsedelim. Aman Allah'ım, inşallah hakem konuşmayalım. Tamamen futbolcuların performansı, teknik direktörlerin performansı ve oyunumuzun ne kadar geliştiğini konuşalım, keyif alalım.
1: Temennimiz buraya kaydıysa tabii. Yani 17 konuğum vardı bugün. Birbirinden kıymetli isimler. En az 10 konuğumla böyle kapattık, biliyor musun? Fatih Demirkol. Dinleyicilerimiz evet. Şahit. Güzel maç olsun aynı zamanda. Onu zaten her zaman temenni ediyoruz ama hakem kısmında da söylediğin cümleler. Hakem kısmında da hakemin ön plana çıkmadığı maç temennileri hep ağır bastı.
0: Evet, yani bu çok bizi üzüyor. Yani sonuç olarak hem üzüyor hem aşağı çekiyor. Sürekli hakem konuşulması, hakem üstünden maçların okunması, hakemlerin art niyetli olduğu, bir projenin parçası olduğu, birilerinin onların kulağına üflediği, efendim ona göre maç yönetip şampiyon belirledikleri, maçın sonucunu belirledikleri gibi iddialar her anlamda Türk futbolunu aşağı çekiyor. Hakemlerin de bir kendine çeki düzen vermesi lazım ama bu akşamın konusu olmasın. Çok büyük iki takım karşı karşıya geliyor. Keyifle güzel bir maç izleyelim inşallah.
1: Umarım. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Fatih Demirkol, ağzına sağlık diyeceğim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
1: Sağ ol, var ol. Fatih Demirkol'la konuştuk. Fatih Demirkol'la değerlendirdik. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol son olarak bizlerle birlikteydi. Artık muhtemel vereceğiz belki ama hani 11'lerin de belli olmasına çok az bir süre kala. Muhtemeller çok da sağlıklı olmayabiliyor. İhtimal üzerinden ilerleyebiliriz tabii belki ama biraz. Bugün Osimhen'in olmadığının kesinliğinin olduğu bir akşamdayız. Galatasaray tarafında Trabzon'a geçmeden önce. Aynı zamanda Osimhen yok diye bunu kesin bir dille konuşuyorken, bir diğer tarafta Singo ve Kaan Ayhan'ın da kadroya alınmadığı bir akşamdayız. Yine söz konusu Galatasaray tarafı olduğunda. Trabzonspor tarafında ilginç bir akşamdayız. Şöyle ilginç, Diu ihtimalinden bahsedilirken ona açıdan bahseden neredeyse hiçbir kaynak yoktu. Ama 11 dakikalar içerisinde belli olacak. O 11'in dakikalar içerisinde belli olacağında önemli bir noktadayız ve burada bekliyoruz. Diu mu yoksa ona açı mı derken, ben de bu arada bu sözleri sizlerle paylaşırken burada burayı son kısmı şöyle bir toparlamaya çalışırken, Galatasaray'ın 11'inin belli olduğunu an itibariyle görüyorum. Galatasaray'da Trabzonspor deplasmanında 11 belli oldu diyorum ve hemen hızlıca 11'e dönüyorum. Uğurcan kalede. Jakobs, Şalai bekleri var Galatasaray'da. Sanchez kiminle beraber? Abdülkerim'le beraber stoper tandeminde. Peki orta alana döndüğümde, orta alanda Galatasaray'da Torreira ve Saray'ı görüyoruz. Önlerinde galiba Yunus. Evet. Peki sağ ve solda Galatasaray'da Leao'yu, aynı zamanda yine sağ sol dediğimde Galatasaray'da Leao ile beraber kimi görüyoruz? Onu şöyle bir hızlıca analiz etmek gerekiyor. Biraz karışık bir 11 geldi önüme. Hızlıca Galatasaray'da Uğurcan kalede, Jakob, Sanchez, Şalai, Abdülkerim dörtlüsü savunmadayken orta alanı ben Sara, Sané, Yunus, Leao. Peki Sané, Leao. Sané, Leao kanatları. Yunus orta alanda. Torreira, Sara orta alanını görürken yine aynı şekilde Yunus'la beraber. İleri uçta da Deniz Gül'ü görüyoruz ve 11'i böyle aktardım. 11'i çözdük. Uğurcan kalede, Jakob, Sanchez, Şalai, Abdülkerim orta savunması varken yine Sara'nın, Yunus'un ve onun da yanında Torreira'nın orada orta alanda olduğunu hatırlatalım. Kanatlarda hızlıca Leao, Sané kanatlarını ve Deniz Gül ileri hattını da aktarayım. Tabii Can Genç de hemen yanımda, şöyle bir hızlıca ileri ucu şu şekilde dizdi. Barış, Yunus, Leao, Deniz şeklinde olacak ileri uç dedi. Teşekkürlerimi ileteyim ona da. Burada Galatasaray'da tabii forma numarasına göre bir 11 verilince onu dizmek anında böyle hızlı olmayabiliyor. Ama beklediğimiz 11 mi? Beklediğimiz 11. Esasında Barış Alper'i burada bekliyorduk. Belki Barış yerine Sané oynayacak. Onu hatırlatalım. Yani tekrar tekrar hatırlattığımda Uğurcan kalede, Uğurcan'ın kalede olduğu bir noktada, Uğurcan'ın kalede olduğu bir noktada Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs dörtlüsü savunmada. Torreira, Sara, Yunus orta alanı var. Sané, Leao kanatları varken Deniz Gül de ileri uçta. Ve bu konuda da hızlıca Can Genç'le beraber şöyle bir hızlıca bir dizilişi yaptık birlikte stüdyoda. O anlara denk geldik. Can Genç dedim. Dakikalar içerisinde Can Genç sizlerle olacak. Ama Trabzonspor tarafında henüz bir 11 gelmedi. Trabzon'da da açıkçası az önce söylediğim gibi Diu mu, Onaçu mu? Merak ettiğim taraf oydu. Az önce aktardığım gibi Diu mu oynayacak, Onaçu mu oynayacak ilk 11'de? Merak ettiğimiz bölüm buydu. Ama henüz bir paylaşım Trabzonspor'da Twitter'da hızlıca gördüğümüz ya da Türkiye Futbol Federasyonu sitesinde hızlıca bildirilen, aktarılan bölümde henüz bir 11 Trabzon tarafında bizlere yansımadı, bizlerle paylaşılmadı diyeyim. Bunu söyleyeyim hızlıca, hatta Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki kaynağı da şöyle bir yenileyelim.

Orada da Trabzonspor'un herhangi bir şekilde 11'in açıklandığını görmüyorum. Trabzonspor'da da 11'i bekliyoruz. İlerleyen dakikalarda yaklaşık 5 dakika sonra Can Genç sizlerle olacak. O size 11'i aktararak yayına devam etmiş olur. Ben Berk Sayar. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Gelen mesajlara bakalım hızlıca. Çok kaliteli bir yayında emeğinize sağlık demiş. Zülfü Nuh Dal bizle mesajını paylaşmış. Teşekkür ediyorum.

yaşasın Berk abi demiş. Sağ olsun var olsun dinleyicimiz. Melih Şendil, Ercan Taner gibi spikerler de derbiler daha güzel oluyordu demiş. O günleri özledik demiş. Hakikaten öyle. Katılıyorum. Abi bir şey sorabilir miyim? Biz çocukken Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray derbisi tek olurdu. Şimdi ise Ahmet Spor Beşiktaş derbi diyorlar bu maça demiş. Ben derbi diyeni duymadım. Duysam da zaten öyle çok da satın alacağım bir söylem olmaz o. Ahmet Beşiktaş tarafında. Hani tamam Trabzon Galatasaray maçına dahi derbi diyorsun. Büyük maç olması kısmıyla orayı parantezleyerek satın alıyorsun onu ama ben Ahmet Beşiktaş maçına mesela öyle bir şey demem. Büyük maç, derbi maçı gibi bir noktadan yaklaşmam. Yani orada onu söyleyeyim. Ama dediğiniz gibi Trabzonspor işin içine girince derbi mi değil mi çok fazla konuşuluyor. Ama onu konuşacağımız günlerden birinde değiliz bence. Bugün maçın havasına bakalım. Büyük maçın, dev maçın havasını soluyalım diyeyim. Kaldı ki Trabzon Galatasaray karşılaşması saat 20'de başlayacak. Galatasaray'da 11'i aktarmıştık. Trabzon'da şöyle son kez bir 11 açıklandı mı bakayım. 10 saniye önce açıklandı 11. Tam da yayından çıkmadan önce. Onu ana kalede Trabzon'da. Stoper tandeminde Savic Vivu var. Mustafa Eskiyelaç Pina beklerde. Melih Kabasakal, Fabinho Muçi orta alanı var. Beklediğimiz gibi. Bu arada kanatlarda Saviola ve Salah var. İleride de Franculino Diu oynayacak 9 numarada. Onaçı yok. Onaçı öyle ki yedeklerde, Aral yedeklerde, Umut yedeklerde, Metehan, Ozan, Kabral, Cenk, Samet, Erolcan, Ahmet Doğan yedeklerde Trabzon'da. Thomas Rice'ın 11'i bu şekilde, Galatasaray'ı da Trabzon'u da bu şekilde konuşmuş olduk. Ben Berk Sayar, sürçülisan ettiyse kapola dedim. Yayının sonuna geldiğimi hatırlatayım. Aytekin Akay'la başladığımız 16.05'te, 16.15'te Ömercan Özmen'le, saat 4.25'te Suya Gürsoy'la, 16.35'te Engin Baytar'la, Ufuk Kağan Karacan'la, Melih Şendil'le, Hami Mandıralı'yla, Nurgül Günaydın, Aykut Elçetin, Emre Tilev, Ümit Karan'la derken Oğuz Altay, İbrahim Yavuz, Emre Eren, Aksal Yavuz, Ömer Faruk Özcan ve Fatih Demirkol'la yayınımızda sizlerin de mesajlarıyla, sizlerin de emeğiyle yaptığımız yayınımızda sona geldik diyeyim. Sürçülisan ettiysek affola, sonra Can Genç sizlerle olacak. Radyo Gol frekansında karşılaşmanın heyecanını yaşamaya devam edeceksiniz. Saatler 23'ü gösterinceye dek. Hoşçakalın.

0: sona erdi.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
6: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
8: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
9: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'ta anılmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bir

0: Bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapılan açıklamaya göre Salah 2 sezonun her biri için 17 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslar yanında kendi adına satılan özel ürünlerden de %20 pay kazanacak. Bonservis ödenmeyecek ancak 2 yıllık garanti maliyeti 34 milyon euroyu bulacak. Trabzonspor bu rakamı yalnızca futbolcu maaşı olarak görmüyor. Forma satışları, sponsorluklar, bilet talebi ve Salah'ın dünya çapındaki bilinirliği de yapılan hesabın bir parçası. Yani Salah sahada gol atarken saha dışında da kulübün gelirini ve görünürlüğünü arttıracak. 4 Ağustos gecesi görüşmeler resmen açıklandı. Ertesi gün binlerce taraftar Salah'ı karşılamak için havaalanına gitti. Ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi, meşaleler yakıldı, tezahüratlar başladı. Kalabalığın içindeki bir taraftarsa firavun kostümü giyip yolun ortasında kol bastı oynadı. Mısır'la Karadeniz'i bir araya getiren o görüntü transferin simgelerinden biri oldu. Bir gün sonra Papara Park'taki imza töreninde tribünler yine doluydu. Gördüğü ilgi karşısında şaşıran Salah daha önce böyle bir karşılama yaşadığını hatırlamadığını söyledi. Ardından da hedefini açıkladı. Buraya kazanmaya geldim. Kısacası Trabzonspor Salah'a yalnızca yüksek bir sözleşme sunmadı. Avrupa'da kalabileceği bir takım, liderliğini üstlenebileceği bir proje ve daha imza atmadan kendisini sahiplenen bir şehir verdi. Salah'ın tercihini farklı kılan da tam olarak bu oldu. Şimdi sıra sahada. Bakalım Muhammed Salah kendisini günlerce bekleyen bu şehri yeniden şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Herkese selamlar sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Berk Sayar zaten sizlere güzel bir şekilde 11'leri ilk geldiği anda aktardı ama ben de bir kez daha aktarayım. Şöyle bakılınca Trabzonspor'un kalesini Onana koruyor. Savunmada Pina, Vivo, Savic ve Mustafa dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Fabinho'ya Melih eşlik edecek. Onların önündeki üçlü Salah, Muçi ve Saviolo olarak gözüküyor. En azından kağıt üzerinde. İleride ise Franculino Ju'yu izleyeceğiz Trabzonspor tarafında. Galatasaray tarafında kaleyi Uğurcan koruyacak. Savunmada Şallay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs dörtlüsü. Orta alanda Gabriel Sara ve Torreira ikilisine Yunus eşlik edecek hafif önlerinde. Kanatlarda Leroy Sané ve Rafael Leao'yu izleyeceğiz. İleride ise Deniz Gül görev yapacak ki kısıtlı süremiz var Tuğberk Çakır'la bugün. Birazcık futbol konuşacağız, birazcık maçı konuşacağız, birazcık Galatasaray tarafıyla başlayacağız. Tuğberk hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Açıkçası abi yani birçok yayında seninle zaten birçok şey konuşuyoruz ama bugünkü 11'leri nasıl değerlendirirsin? Özellikle Galatasaray tarafında sürpriz var mı sana göre?
1: Yani şöyle, ben aslında seninle konuşmadan önce tam kendimi şunu hazırlıyordum. Tam Barış Alper'lik bir maç işte, onun önde olduğu, ne bileyim, atletik yeteneklerinin önüne çıkacağı bir maç olarak görüyordum ki Deniz'le başlamayı tercih etmiş hoca. Forvet tarafında. Yani Deniz tabii şey, geçen maçta gerçekten rakip savunmayla boğuşması, o fiziksel üstünlüğü hepimizin hoşuna gitmişti Galatasaray taraftarları olarak. Bugün de yine ondan gol bekliyoruz. Hemen ben Trabzon tarafında da şunu düşünüyorum. Trabzon bu sene artık kaçıncı, 8. 9. maçına çıkıyor. Evet. İlk defa bir maçta direkt hücumunu, yani savunma daha önde olan bir savunmaya karşı ilk defa izleyeceğiz. Tam aslında onların oyuncularına uygun. Ben çok merak ediyordum. Onu Açu'yla mı başlayacak yoksa Franculino mu oynayacak diye düşünürken hoca Franculino'dan yana kullanmış tercihini. Tabii o direkt hücuma artık, yani hoca da kafasında muhtemelen netleştirmiş. Biraz kontra deneyecek diye düşünüyorum Trabzonspor açısından.
0: Peki
1: da
0: bir şey soracağım burada. Yani Rice'ın ilk maçı olması Trabzonspor için bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır?
1: Bizim ligimizde her zaman, yani ilk maçına çıkan hoca her zaman avantajlı oluyor. Öyle bir yani nasıl diyeyim, ilk maçında hocalar her zaman puan alıyor gibi bir istatistik var bence, yani genel olarak.
0: Evet ya, benim de aklımda öyle kalmış ama merak ettim. Yani bu konuda da insanlar çok ikiye ayrılıyor. O yüzden Tuğberk Çakır, yani yorumunu çok merak ederim. O yüzden bu soruyu sormuştum.
1: Rice bir antrenmana çıktı şu ana kadar Trabzonspor'la ama ben illaki bir dokunuşu, en azından mental olarak bir dokunuş olacağını düşünüyorum.
0: Peki saha içinde Galatasaray'ı nasıl izleyeceğiz? Yani şimdi tabii ki birçok opsiyonda olabilirdi. Yani birçok muhtemel kadro çıktı. Nihai kadroyu zaten demin okuduk ama saha içinde bu kadro bize ne oynayacağını gösterir. Yani Trabzonspor deplasmanında Galatasaray'ın alışık olduğumuz ön alan oyununu mu oynayacak, yoksa Galatasaray birazcık daha kontrollü bir oyunla mı sahada olacak? Yani Sporting Lisbon maçındaki ilk yarı gibi tamamen önde çok riskler alarak bir deplasman oyunu mu izleyeceğiz tekrardan, yoksa daha kontrollü bir Galatasaray mı göreceğiz? Bunu nasıl yorumlarsın?
1: Yani hem Galatasaray'ın 11'ine bakınca hem de Trabzonspor'un 11'ine bakınca, yani orada onu açıyor ne işte Barış Alper yerine Deniz, ben Galatasaray'ın önde basacağı, yani Sporting Lisbon'a çok benzer bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un da kaptığı toplarla hızlı hücumlara çıkacağı, ki Trabzonspor'un kadrosu aslında bunun için çok ideal ama tabii yani diğer maçlarda daha geride bekleyen defanslara karşı maçı çıkıyorlar. Bugün ama Trabzonspor için de çok ideal bir maç. Oyuncu yapısına baktığımızda ben açıkçası tempolu bir oyun, yani Galatasaray'ın çok önde baskılı oynadığı pozisyonlar yarattı ama kaptırdığı toplarda da geride boşluk verdiği bir maç bekliyorum.
0: Peki şöyle bir soru soracağım. İki taraftan da birer oyuncu belirledim kendi kafamda ve merak ediyorum görüşlerini. Yani Muhammed Salah'ın sonuç olarak isim olarak gerçekten belki de ligin en heyecan uyandıran isimlerinden bir tanesi deriz Muhammed Salah'a. Bugün Muhammed Salah önderliğinde bir takım mı izleriz? Bir de tersten bir soru sormak istiyorum. Leroy Sané noktasında, yani 44 kişilik Klopp bir milli takım kadrosu açıkladı ki 4 maçlı bir milli takım arası olacak, bunu hepimiz biliyoruz ama 2 maçta farklı kadro açıkladı ve bu 44 kişinin içine girmeyen Sané'de ekstra motivasyon görür müyüz diye sorayım.
1: Ben bu arada o kadroyu da gördüm. Yani Sané'nin alınmaması benim için çok enteresan bir durum. Tabii bunu çok uzun konuşuruz. O yüzden çok girmeyeceğim ona. Yani 44 kişilik o kadar da değil. Hani Sané'nin yeteneklerini düşündüğümüzde. Bence bir motivasyon olacaktır Sané'ye. Bir de bugün Osimhen'in de yokluğunda şu anda bu takımın yani lideri ya da süperstarı Sané. Artık bunu göstereceği bir maç olabilir. Daha önce bunu yani Osimhen de varken Fenerbahçe deplasmanında Sané göstermişti yine eleştirildiği bir dönemde. Bugün de ben benzeri bir oyun görebiliriz diye düşünüyorum Sané adına.
0: Yani Sané'nin ekstra motive olacağını. Peki Salah konusunda neler söylemek istersin? Yani
1: Salah için de şöyle düşünüyorum. Yani bugün artık Salah'ın beklediği o tempolu hücumda topu çok kez yani açık alanda yakaladığım maç olacak. Salah adına da yani gol bulması muhtemel diyebilirim ama ben yine de Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum. Yani şu anki genel Trabzonspor'un durumundan vesaire. Salah gol atabilir ama sanki Galatasaray kazanacakmış gibi hissediyorum.
0: Oraya geleceğiz Tuğberk hocam, oraya geleceğiz ama size bir de şunu sormak istiyorum. Yani Salah'la Jakobs geçtiğimiz sezon 3 kere karşı karşıya geldiler. Liverpool Galatasaray 3 kere oynadı ve yani bu eşleşmeyi yanlış hatırlamıyorsam 3 ama en az 2 kere izledik. Yani bu tip denklemlerde savunma oyuncuları mı daha büyük artılar sağlar yoksa hücum oyuncuları mı daha çok artı sağlar? Birbirlerini tanıma noktasında nasıl yorumlarsınız hocam?
1: Biraz daha savunma oyuncuları bence artık rakibe alışmış, ne yapılacağını bilen olarak düşünüyorum. Ama tabii o takımla da alakalı. Yani takımın oyunu da çok fark ediyor. Yani Liverpool'un oynadığı oyun çok farklı. Salah'ı kullandığı alan çok farklı. Trabzon'un kullandığı alan çok farklı. Ama yani Jakobs'un atletik yetenekleri de çok üst düzey olduğu için bir tık daha savunma yönünden yaklaşıyorum ben.
0: Peki tabii ki o zaman klasik sorumuza gelelim. Yani aslında maçın içindeki belli başlı Galatasaray'ın nasıl yaklaşacağını sordum ama klasik skor tahmini ve goller olarak alacak olursak çok kısa senaryosu, skoru ve gollerini rica edelim Tuğberk Çakır.
1: Ben 3-1 Galatasaray diyorum. Bir gol Trabzon'da Sané'den.
0: Tamam.
1: Salah'tan. Sané'den de bir gol bir asist bekliyorum bugün. Yani gollerde asist katkısı bekliyorum Sané'den.
0: Peki diğer golleri kime yazarız Galatasaray'da?
1: Yani Deniz olabilir. Yine sürpriz bir Torreira olabilir. Yani Torreira'yı bu sene çok fazla ceza sahası içinde görüyoruz. Diğer hakkımı da ondan yana kullanıyorum.
0: Peki. Tuğberk Çakır çok çok teşekkür ediyorum. Kısıtlı süremiz var. Çok bağlantımız var. Çok sağ ol, var ol.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Çok sağ ol. Evet, Tuğberk Çakır bizlerle beraberdi. Şimdi Muhammed Furkan Uzun'a döneceğiz. Muhammed Furkan Uzun da sağ olsun stadyumda. Şu anda stadyumda bize bağlanacak ki Trabzon'da Papara Park'ta kendisi. Kendisinin de müsaitliği olduğunu duyduk ki sağ olsun o da bizler adına gerçekten çok kıymetli bir hem arkadaşımız hem dostumuz hem de çok değerli bir futbol yorumcusu. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Güzel sözlerin için merhaba, yayınlar.
0: Ben teşekkür ederim abi. Öncelikle şunu soracağım. Atmosfer nasıl? Nasıl bir şey göreceğiz akşam?
2: Ya çok büyük bir kalabalık var. Şu an biraz da stadın dışındayım ben. Gürültüler herhalde sanırım duyulu olur.
0: Biraz geliyor.
2: İçerisi çok kalabalık. Hakikaten yani derbi maçına yetişir bir atmosfer var. Çünkü bu maç Trabzon için önemli. 6 puan fark var. Hani William Shakespeare'de olmak ya da olmamak. Aslında bu maçta biraz da ona benzer bir maç Trabzonspor açısından. Kazandığı senaryoda fark üstleyecek ve bir anda yarışa ortak olacak. Kaybederse de işi çok zor olacak. Dolayısıyla maçın önemini taraftar kavramış durumda. Öyle bir atmosfer var.
0: Abi şunu da sormak istiyorum. Yani aslında Thomas Rice hakkında belki de Türkiye'de en fazla informasyona sahip. Hakikaten bunun birçok istatistiklerini de yani bizlere hem sosyal medyada paylaşmanla beraber bizler de çok şey öğrendik ama şunu soracağım. Yani aslında birçok istatistik var ama onun yerine şunu sormak istiyorum. Teknik direktör değişimlerinde ilk maçlar teknik direktörler açısından bu tarz bir maç olması avantaj mıdır, dezavantaj mıdır ve neden diye sormak istiyorum.
2: Güzel bir soru. Rice hakkında çok araştırma yaptım ama söyleyeyim. Bu soruyu şöyle yanıt verelim. Ya dışarıdan gelen bir teknik adam olsaydı, yani Türkiye'de hiç çalışmamış bir teknik adam olsaydı bu büyük bir dezavantaj olurdu. Ama Şimdi bakıldığında Galatasaray takımı aşağı yukarı 3-4 yıldır aynı 11'le oynayan bir takım. Rice da 1,5 yıl boyunca Samsun'da, Karadeniz'de başarılı olmuş bir teknik adam.
3: Katılırım.
2: Türkiye'de başarılı olmuş ve Süper Lig'i çok iyi yakından tanıyan bir teknik adam. Dolayısıyla onun için bir avantaj. Neden? Çünkü zaten tanıdığı bir rakip. Tanıdığı oyunculardan oluşan bir rakip. Yani çok fazla analize mesai harcamasına gerek yok. Çünkü zaten geçen sene de analiz etti. Ondan önceki sene de analiz ettiği bir takım. Ve beraber karşı oynadığı bir takım. Yani bugüne kadar Thomas Rice Galatasaray'a karşı Samsun'da 3 maç oynadı. 3'ünü kaybetti. Ama tabii nasıl kaybettiğiniz önemli değil. İstanbul'da kaybettiği 2 maçta Samsun Spor çok tehlike yaratmıştı. 3-2 biten 2 maçta.
0: Doğru.
2: Galatasaray'a. Dolayısıyla Thomas Rice biraz background'ına da baktığımız zaman bence çok başarılı bir teknik adam. Yani çok belki insanlar sadece Samsun Spor kadrosunu baz alıyordur. Orayı biliyordur ama Bundesliga'da ve Bundesliga 2'de yaptıkları çok çarpıcı şeyler. Bochum'u 12 yıl sonra Bundesliga'ya yükseltmesi ve Bundesliga'ya çıktığı sene Bochum'da hem Dortmund'a hem Bayern Münih'e 4'er golle mağlup etmesi ve daha önemlisi ilk Bundesliga sezonunda Bochum'u akan oyunda en az gol yiyen 4. takım yapması ve kontra ataklarda en çok gol atan 5 takımdan biri yapması. Aslında bunlar Thomas Reis'in oyun sistemi ve bugün sahaya sürdüren 11 hakkında bize bazı ipuçları veriyor. Yani Thomas Reis takımları iyi kapanır ve bulduğu toplarla da direkt olarak rakip kaleye iner, kontra ataklarla gol bulur veya işte ön alan baskısında çok başarılıdır ki bunun hakikaten çok önemli bir verisi var. Hatırlarsan sezon başında Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Ozan şöyle bir açıklama yapmıştı. Beşiktaş yeni sezonda PPDA değeri en yüksek takım olacak demiş.
0: Doğru. Çok iyi hatırlıyorum.
2: Bu PPDA değeri nedir? Şöyle biraz basit tabirle açıklayalım. Ön alandaki baskı, yüksek kitlede ön alan baskısındaki takımın başarısı değeri. Takımın başarı değeri. Öyle tarif edelim. Şimdi Thomas Reis Bundesliga 2'de ve Bundesliga'da bu alanda en başarılı takımlardan biri yapmış Bochum'u. Bu çok önemli bir bence detay. Çünkü Bochum dediğimiz zaman hani o kadar da ön alan baskısı akıllara gelmez. Çünkü Bundesliga'nın büyük takımlarından biri olmayan bir takım. Fakat o takımı bile ön alan baskısında bu kadar agresif, bu kadar başarılı bir duruma soktan bir teknik adamın tabii ki bugün de ilk 11'de bazı değişiklikler bekliyorduk ki o değişiklikler de gerçekleşti. Dolayısıyla Trabzonspor takımının agresif, önde iyi basan ve bulduğu toplarla hiç vakit kaybetmeden direkt olarak rakip kaleye inecek bir takım görüntüsünde olmasını bekliyorum.
0: Ya açıkçası %100 katılırım. Güzel bir yerden ele aldın. Şunu da sormak istiyorum. İlk 11 tercihi sürpriz oldu mu senin adına? Yani çok fazla en azından İstanbul medyasında, İstanbul basınında yani hücum hattında Onuachu mu yoksa Franculino Ju mu olacak diye konuşuluyordu. Birçok kişi şunu söylüyordu. Savic olmayabilir diyordu. Yani çok fazla aslında eleştiri var. Kiminle konuşsam Stefan Savic hakkında çok fazla eleştirilerde bulunuyor Trabzonspor medyasında. Kiminle konuşsam çok eleştiri vardı. Yani bugün belki Cenk, belki Samet gibi bir tercih olabilir mi diye konuşuluyordu ama nihai kadrosu orta alanda Ozan mı yoksa Melih mi oynayacak nezdinde çok fazla aslında ikiye bölünmüşlük vardı. Bugünkü açıklanan kadro Thomas Rice'ın bu 11 tercihi sürpriz midir yoksa beklenilen bir 11 midir senin adına abi?
2: Açıkçası benim beklediğim bir 11. Çünkü dediğim gibi Thomas Rice'ı çok araştırınca onun nasıl bir tercih sahaya süreceğini, nasıl bir ilk 11 sahaya süreceğini öğrenmiş olursunuz. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Thomas Rice'ın teknik adamlık kariyerinde en çok beraber çalıştığı ve şu anda da Bochum'da yardımcı antrenör olarak görev alan Antonio Losilla. Eski futbolcu onunla bir röportaj yapmıştık ve şöyle bir ifade kullanmıştı tabiri caizse. Rice çok koşmayan, çok sprint atmayan, fiziksel verileri iyi olmayan oyunculara forma şansı vermez. Şimdi bugün dolayısıyla bu açıklamadan yola çıkarak zaten düşündüğünüz zaman ona şuna gerek kalmasını bekliyorsunuz. Orta sahada Melih Kabasakan'ı bekliyorsunuz çünkü çok koşan bir oyuncu, çok agresif
0: ve top
2: oyuncu.
0: Kazanma verilerinde galiba geçtiğimiz sezon çok iyiydi.
2: Kesinlikle bu sene de iyi. Yani bu sene oynadığı maçlarda da iyi. Dolayısıyla Rice'in oyun dönüşüne bakıldığında bana hiç sürpriz gelmedi. Hatta ben bir sürpriz daha bekliyordum. O da dediğin gibi Savaş'ın yedek kalması. Ama Rice orada şöyle bir karar almış olabilir. Takım kaptanı sonuçta. Savaş ve bu tip büyük maçları çok oynamış. Bu maçların atmosferinde çok hakim bir oyuncu. Dolayısıyla evet bu sene performansı kötü. Geçen haftada büyük bir hata imza atarak Trabzonspor belki de 3 puan kaybetmesine neden oldu ama büyük maçlar tabii ki biliyorsun farklı oluyor.
0: %100.
2: bu maçları oynamaya alışkın bir isim. Şampiyonlar Ligi finali, binlerce, onlarca Real Madrid, Barcelona karşı oynadığı maçlar vesaire derken tüm bunları düşündüğümüz zaman sanki Savic gibi kaptan ve tecrübeli bir oyuncunun bu maçta oynaması sanki aslında doğru da olan. Dolayısıyla benim zaten Trabzonspor'un orta sahasında beklediğim ideal ekip normalde Tim Fabinho ama Tim yok. Dolayısıyla Tim'in muadili olarak bence Türkiye'de tek oyuncu Melih Kabasakan. O bakımdan ben mutlak surette orta sahada böyle ikili bekliyordum ve bu ikili de gerçekleşti. Dolayısıyla Fabinho, Melih Kabasakan takımın aslında bir anlamda inşaatı olarak da düşünmek lazım. Takımın kolonu olarak düşünmek lazım. Çünkü ön alandaki 3 oyuncu taşıyabilir bu oyuncu. Ve kanatta Savio, Salah, Buchi ileride, bu oyuncularla ön alan baskısı yapabilirsiniz. Ön alanda çok agresif bir baskı yapabilirsiniz ki burada bir avantajınız da var. Galatasaray'da Osimhen yok, Lemina yok ki bu iki oyuncu hem top rakipteyken hem top Galatasaray'dayken inanılmaz oyuncular. Özellikle Osimhen belki de şu an dünyanın en iyi favoritlerinden biri.
0: Kesin.
2: O bakımdan rakibinizi böyle yakalamışken ben Rais Hoca'nın tercihini doğru buluyorum.
0: Vallahi açıkçası abi sabaha kadar sohbet etmek isterim ama sen de stadyuma geleceksin. O yüzden de son sorumu sorayım. Kıymetli vaktini bize ayırdığın için öncelikle çok teşekkür ederiz. Furkan Uzun bizimle bu arada radyodaki birçok kişiye de hatırlatalım. Furkan Uzun da hakikaten kıymetli yorumlarıyla her zaman bizlerledir. Abi peki şunu soracağım. Yani biz tabii ki genelde bir klişe tabire hep imza atarız. Yani birbirimize şunu sorarız. Abi bu maç kaç kaç bitecek? Goller kimden gelecek şeklinde. Bu sorunun yanıtı ne olur?
2: Çok zor bir soru. Çok zor bir soru ama iki takımın 11'ine bakıldığında mesela Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yedek kalması, kanatlarda Leao ve Sané'nin olması bence büyük riskler. Dolayısıyla bu riskler aynı zamanda rakip açısından da büyük bir avantaj ve Galatasaray'da Osimhen ve Lemina gibi oyuncuların da olmadığını düşündüğümüz zaman ben galibiyete Trabzonspor'un yakın tarafta olduğunu düşünüyorum. Yani derbilerden önce bir teknik adam değişikliği yapılması. Zaten teknik adam değişikliği her zaman oyunculara bir mesajdır. Yani oyuncular her zaman yeni hocalara çıktığı maçlarda farklı tepkiler verir. Dolayısıyla dolu tribünler, Trabzonspor'un kadrosunda hemen hemen önemli eksiklik yok. Yani Batago ve Tim zaten uzun zamandan beri sakat oyuncular olduğu için onları kenara bırakıyorum. Dolayısıyla bence Trabzonspor takımı galibiyete daha yakın. Bir de çok enteresan bir bilgi var.
0: Sen lütfen abi, lütfen abi.
2: Maçın hakemi Batuhan Kolak, U17 eski futbolcu aynı zamanda. U17 Antalya Spor forması terlettiği dönemde 2012 yılında Trabzonspor'u gol atan bir eski futbolcu ve
0: inanılmaz bilgi.
2: O maçta Trabzonspor'un kalesini koruyan futbolcu da Uğurcan Çakır.
0: Abi kader herhalde böyle bir şey.
2: Ya kesinlikle. Dolayısıyla çok enteresan. Benim de yani acaba doğru mu diye tekrar tekrar sorgulattığım bir bilgi. Ve gerçekten doğru bir bilgi. Vay tekrar edelim. 2012 yılında şu an maçın yaratacak olan Batuhan Kolak Antalya Spor takımın, Antalya Spor U17 takımında forma giyiyor. Rakip Trabzonspor. Trabzonspor maçı 2-1 kazanıyor. Şu an maçı yönetecek hakem Batuhan Kolak o maçta Trabzonspor'a gol atıyor. Gol attığı kaleci de Galatasaray kalesine koruyacak olan Uğurcan Çakır.
0: Abi bu kıymetli bilgiyi bizimle paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz bu arada. Hakikaten yani futbol çok enteresan bir oyun. Böyle değişik tesadüfler mi diyelim ya da kaderin cilvesi mi diyelim. Hakikaten böyle şeyler bizi çok fazla keyiflendiriyor. Hakikaten kıymetli yorumlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz abi.
2: Rica ederim. Ben teşekkürler, yayınlar
0: diliyorum. Bol şans diliyorum akşam. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
2: Teşekkürler. Sağ ol.
0: Evet, Muhammed Furkan Uzun bizlerle beraberdi. Bu arada bugün iki tane bağlantıyla başladık. Hem Tuğberk Çakır'la hem de aynı zamanda Muhammed Furkan Uzun'la başladık. Üçüncü bölümde yani aslında bir telefon bağlantımız daha olacak ama stüdyo konuğumuz olacak bugün yani. Maç sırasında aslında Alp Çelikdelen'le beraber birazcık sohbet edeceğiz. Birazcık tabii ki bütün detaylara değineceğiz ama Alp hoş geldin abi.
3: Hoş buldum Can.
0: Ya bir anda tabii ki ister istemez sen tam böyle bir telefon bağlantısı sırasında geldin. Orada bir merhaba diyemedim. O yüzden de kusuruma bakma bir anda böyle bir spontane bir giriş olmak durumunda kaldı ama bütün dinleyicilerimize söyleyelim yaklaşık bir 10 dakika 12 dakika en azından her zaman stüdyo konuklarımızın bir maç önü görüşünü alıyoruz. Sonrasında zaten maç içinde sohbet edeceğiz Alp Çelik Delen'le, ama maç öncesinde Alp Çelik Delen'e de şunu sorayım. Aslında şimdi her iki takımı da az buçuk izledik. Yani sen de daha fazla tabii ki Galatasaray tarafında daha fazla hakimsindir, ama Trabzonspor tarafını da biraz tabii ki takip ettiğini biliyorum. Yani genel anlamda biz bugün nasıl bir müsabaka beklemeliyiz? Yani Trabzonspor'da yeni bir hoca var. Galatasaray tarafında yani en azından süre gelmiş arka arkaya ligde ya puan cetveline bakıldığı zaman memnun bir tablo var, ama taraftar da uyumsuz, daha fazlasını istiyor. Yani nasıl yorumlarsın? Genel şöyle maça bir ön bakış atarsan bize çok seviniriz. Sonuç olarak maç öncesinde hafif bir seni de lince uğratmak isteriz. Yani ister istemez bir skor tahmini vesaire alacağız tam son sorumuzda, ama kendim de yapacağım bu arada. Beraber bir lince uğrayalım isterim. Herkes bize şöyle bir bak siz böyle dediniz olmadı şeklinde karşımız çıkılsın, ama şaka bir yana hakikaten nasıl bir maç bekliyorsun Alp?
3: Ya Galatasaray cephesiyle başlayalım. Galatasaray geçen haftaya göre aslında Barış Alper'in burada bir kesik yediğini görüyoruz. Hani ben de şimdi açıkçası geldiğim için şu an baktım. Leao'yu değerlendirmiş hoca artık nihayet diyorum. Çünkü artık onun ilk 11'de devamlı oynanması gerektiğini düşünüyorum. Sané'yi tekrardan ilk 11'de değerlendirmiş Okan Hoca. Deniz Gül zaten Osimhen'in o yokluğunda oynaması gerekiyordu. Orada Batrakov, Yunus mu Batrakov mu derken Okan Hoca en güvendiği isme 2 yıl 2,5 yıldır Yunus Akgün olduğu için Yunus Akgün'ü tercih etmiş. Burada tabii Barış Alper konusu. Geçen hafta sana bir bilgi vermiştim aslında. Hafta içi bir Barış Alper'le bir iletişim oldu. Geçen hafta Kocaelispor maçında da benim beklemediğim bir ilk 30 dakika 45 dakika ve ikinci yarı oynandı. Barış Alper cephesi için konuşuyorum. O yüzden burada da artık Leao'yu değerlendirmiş Okan Hoca. Barış Alper'in birazcık daha takip edilmesi gerektiğini herhalde teknik heyet ve analiz tarafı değerlendiriyor. Orta alanda da Lemina zaten sakatlığı nedeniyle yoktu. Sara Torreira ikilisi ve önünde Yunus görüyoruz. Arka planda da bir beklenen bir 11 var. Orada Eren Elmayı belki tercih edebilirdi, ama İsmail Yakups'u belki deplasman maçı sebebiyle tercih etmiş olabilir. Bardakçı Sanchez tandemi, sağında da Salah'ı, kalede Uğurcan. Trabzonspor evet cephesinde de Avrupa maçlarını izledim. Yani Avrupa maçlarını izlediğim için hani lig maçlarındaki performanslarını çok bilmiyorum, ama Avrupa maçlarındaki performanslarından hatırladığım kadarıyla orada geçen yıla göre birazcık daha özellikle top hakimiyeti ve paslardaki verimlilik ve başarılı pas yüzdesinin düştüğünü gördüm. Oyunu takip ederken de öyle analizlerim olmuş. Özellikle 3. bölgede çoğalamadıklarını geçen yıla kadar fark ettim. Bu maçta bir derbi maçıdır. Hoca da zaten açıklamalarda şimdi canlı yayın ekranımızda görüyoruz.
0: Onları da zaten evet. Şöyle bir kısa bir araya gireyim. Yaklaşık böyle 50 geçe gibi klasiğimizdir. İki hocanın da açıklamalarını verip öyle maça doğru uzanırız. Lütfen abi devam et.
3: Evet ya, hoca değişikliği oldu. Orada tabii bir taze kan, hem kadrola oyuncular için yeni bir yüz, yeni bir heyecan. Bir de ilk maçı Galatasaray olunca orada tabii motivasyon o anlamında da bence pozitif etkisi olacaktır maç için. Tribünler de full muhtemelen bu maç için. Trabzonspor taraftarı ve takımıyla bu maça yoğun bir aslında 3. bölgede bir Galatasaray'ı hani top yaptırmadan nasıl burada 3. bölgede hücum organizasyonlarında bir planlama çizeceklerini düşünüyorum. Ama burada Galatasaray'ın biraz reaksiyonu önemli. Geçen haftaki gibi bir tahminim olmuştu. İlk yarıda özellikle bir 0-0 tahminim vardı.
0: Gerçekten o çok acayipti ya. Evet. Ya ben şoka girmiştim yani ve gerçekten oldu yani sonuçta. Evet. Ya hiç... Yani bana şöyle bir şey sorulsa, yani bana deseler ki Galatasaray Kocaeli maçıydı bu arada, yanlış
3: evet.
0: değil mi? Yanlış
3: evet Kocaeli.
0: Kocaeli maçıyla alakalı bana 3 tane ilk yarı skor tahmini sorsalar hiçbirinde 0-0 demezdim. Hatta 5 sorsalar büyütüyorum, orada da demeyebilirdim.
3: Şimdi orada biraz Kocaeli Spor cephesiyle de alakalı bir konu vardı. Bence çok kapalı bir savunmada çok başarılı bir takım. bu takım Kocaeli Spor için konuşacak olursam ben ligde mesela ilk 10 hani şu futbolda garanti olarak görürüm yani direkt zaten Kocaeli Spor. O yüzden Galatasaray'ın da skoru açamama gibi bir durumu var. Bu sadece Osimhen oynasın ya da oynamaması konusu değil. Yani Osimhen'in olduğu maçlarda da kimi zaman periyotlarda hani 15-30'da 30-45'te 60'lara doğru yine böyle ara ara skoru açamama, hani topu 3. bölgeye taşıyamama sorunu var. Savunma anlamında da Galatasaray geçen yılın zaaflarını devam ettiriyor ne yazık ki. Çok hızlı geçişlerde kademeler boşalıyor ve aralıklar o kadar geniş ki orta alanla savunma arasındaki o blokta hani mesafeler. O yüzden çabuk kat ediyor rakip oyuncular. Trabzonspor buralara odaklanacaksa bence ilk 30 dakika

0: Amerika kesinlikle bu yönde hücum organizasyonlarını yapmak zorunda. Galatasaray'dan puan ya da puanlarla ayrılması
1: Şöyle bir
0: için.
1: arada bölmek istedim.
0: Tabii.
1: Yani aslında çok güzel okuyorsun. Bence bayağı da güzel okudun maçın önünden. Ya birçok şeyi tabii ki konuşabiliriz. Maç içinde zaten çok fazla
0: evet,
1: şey
0: yaparız. Hepsine.
1: Şeyi merak ediyorum. Yani Sporting deplasmanında şimdi Galatasaray sonuçta hani nispeten büyük takımlardan bir tanesiyle yani sonuçta Sporting de çok iyi bir takım. Trabzonspor da çok iyi bir takım. Benzer bir maç izler miyiz? Yani ya skor olarak demiyorum ama oyun olarak, anlayış olarak. Yani Galatasaray çünkü ilk 45 dakika hakikaten yani Sporting'in kalesine kamp kurdu dersek. Yani belki birazcık kötü bir tabir oldu ama yani birazcık yani bütün dinleyicilerimiz de belki bir tabir kullanabilir. Ya öyle bir şey görme şansımız olur mu? Onu merak ediyorum. Ya da yoksa Galatasaray hani bak ben ders aldım. Misal yani sonuçta biz ilk yarı bu kadar oynadık. Ya tamam hakem berbattı, o bambaşka bir konu. Onu sabaha kadar belki tartışırız ama futbol konuşuyoruz şu anda en azından. En azından şu anlık hakeminle konuşuruz maç içinde ama. Yani şey olur mu yani? Biraz oradan ders çıkarıp biraz daha sanki daha ekonomik oynayıp ikinci yarıya mı birazcık daha enerji saklar? Yoksa ilk yarıdan işi bitirmeye mi oynar? Yani çok arada kaldım. Kendim hiçbir görüde bulunamıyorum maç hakkında. O yüzden çok merak ediyorum görüşünü.
0: Ya bence maç gitmekte fayda var. Özellikle Galatasaray bence maç gidecek. Öyle gözüküyor. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Geçen haftaki Kocaeli maçının ayrı hikayesi vardı. Trabzon maçının ayrı hikayesi var. Birkaç hafta sonra Fenerbahçe maçının çok ayrı hikayesi olacak Galatasaray için. O yüzden hani Sporting deplasmanından bu oldu ama Trabzon deplasmanından bunu bekler miyiz sorusu bence bu Galatasaray kadrosu ve hani
1: skor olarak sormadım, oyun olarak sormadım.
0: Oyun olarak da bence öyle. Birazcık daha rakibin gidişatları önemli. Bu sezon Galatasaray'ın hani o oyundan ziyade ben öyle okuyorum artık. Çünkü Galatasaray'da bazı özellikle defans anlamda problemler var. Onların düzeleceğini de hani açıkçası yani kısa vadede öngöremiyorum. O yüzden burada da rakiplerin de bu noktaları kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor bugün bu konuda eğer ilk 30 dakikada bir gol çıkarırsa buradan puan alacağını da düşünüyorum açıkçası.
1: İlk 30 dakikada gol bulursa Trabzonspor puan alacaktır. Lütfen devam edelim.
0: Aynen.
1: Haricinde
0: Galatasaray eğer bu reaksiyona bu hücuma yönelik reaksiyonunda eğer gol yememezse ya da ekstradan bir gol bulursa tabii ki 3 puanı bugün akşam Trabzon deplasmandan Galatasaray alabilir. Ya bu birazcık rakip penceresinden Galatasaray'ın bakması gerektiğini inanıyorum. Hani sadece şu an oyunsal bazda Galatasaray geçen yıllara göre özellikle hücum yönlerinde gerektiği yerlerde gerektiği işleri yapamıyor. O yüzden rakibe göre birazcık analizlerimizi çoğaltmak durumundayız Galatasaray için. Trabzonspor dediğim gibi ilk 30 dakika kritik onların için. Bir gol bulursa en azından bir puan alacak düzeye geleceğini düşünüyorum.
1: Yani maçın kokusunu ilk 30 dakikada alacağız diyorsun.
0: İlk 30 dakika. Geçen hafta Galatasaray yani ilk yarı 0 tahminim kesinlikle Kocaeli Spor üzerinden oyunu okumamdı. Her şeyi doğru yaptı Kocaeli Spor takımı. Galatasaray'da hani beklediğim gibi hücum yönünde ilk yarının son 5 dakikası hariç herhangi bir varlık üretemedi ya da cılız ataklar oldu. Cılız şutlar oldu. İşte bu yönden ilk yarının Galatasaray'ın bu yönden geçmesini bekliyorum. Ama burada bireysel oyuncu performansı önemli. Şimdi beni heyecanlandıran oyuncu olarak Leao var. Hani Leao'nun belki bu maç sükse yapacağı bir maçta olabilir.
1: Aldı şifreyi şimdi.
0: Evet. Bu yani evet. Özellikle ikinci yarıda Leao'nun bir gol hatta belki goller de atabileceği bir maç izleyebiliriz.
1: Ama skor tahmini vermek gerekirse ne olur? Çünkü tabii. Birazdan bir de Trabzonspor bağlantımızı yapalım. Sonrasında maç içinde zaten uzun uzun konuşacağız.
0: Evet. Deniz Gül'e şöyle bir parantez açmak isterim.
1: Lütfen.
0: Hani goller tahmininden sonra maç tahmininden önce hani Deniz Gül beni geçen hafta çok mutlu etti. Oyunun her aksiyon mücadelelerinde ve ikili pozisyonlarında ve ikili müdahalelerinde vardı. Yani bu oyuncunun aslında ne kadar kendinin özgüvenli olduğunu gösteriyor. Özellikle forvet pozisyonundaki oyuncular özgüvenli olmak zorundadır futbol oyununda. O yüzden Deniz Gül bugün bir gol bir asist gibi hani böyle en azından gol katkısı üretebilecek bir oyuncudur bence gözümde. Skor tahminim olarak Trabzonspor eğer benim iki skor tahminim var bu arada.
1: Peki.
0: Sadece tek bir spor tahminim
1: peki,
0: yok.
1: Olur kabul.
0: Trabzonspor eğer ilk 30 dakika bir gol atabilirse maçın 2-2 ya da 1-1 şeklinde olacağını düşünüyorum. Tabii burada hani 2-0'dan 2-2 gibi bir ihtimal değil. Yani 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 gibi olacağını
1: bir
0: düşünüyorum.
1: Orada, bir orada
0: dengeli bir skor olacak. Ama Galatasaray ilk 30 dakika 45 dakika bir gol çıkarırsa Galatasaray'ın bu maçı ben 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Gol olarak da Deniz Gül'e bir gol, Leao'ya iki gol yazıyorum. Eğer
1: 3-1 olursa.
0: 3-1 olursa. Eğer beraberlik durumunda da ben ya Yunus ya Leao oralarda goller bekliyorum.
1: Peki. Tabii ki çok daha uzun konuşuruz.
0: Tabii maç içinde.
1: Maç içinde konuşuruz. Alp Çelik Delen bizlerleydi. Şimdi çok kısa bir kendisine mola veriyoruz. İzin veriyoruz. Çünkü Kemal Aydın'a bağlanacağız. Bir Trabzon'a bağlanacağız. Aslında Kemal Aydın'la beraber birçok şeyi her zaman tartışıyoruz, her zaman konuşuyoruz. Çok sevgili büyüğüm, çok da sevdiğim bir kişidir. Gerçekten yorumları da her zaman bizler adına çok çok kıymetlidir. Şöyle sesi bir de ayarladık. Abi hoş geldin.
2: Merhaba, selamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum ki açıkçası yani maça artık 20 dakika kaldı. İlk 11'leri birçok kez anons ettik ama tabii ki Kemal Aydın da bakmıştır. Şimdi Trabzon cephesinden birazcık sorular sormak istiyorum. Çünkü ister istemez şu anda hem Galatasaray cephesiyle iki bağlantı, Trabzon cephesiyle bir bağlantı yapmıştık. İkinci bağlantımızı da gerçekleştiriyoruz Trabzon tarafıyla. Bugün Trabzonspor kadrosu beklediğin gibi mi abi? Yani sonuç olarak nasıl bir kadro bekliyordu Kemal Aydın? Nitekim ne gördü? İlk 11 hakkında ilk başta genel bir yorum alabilir miyim lütfen?
2: Ya şöyle, şimdi iki tane tercihi var Trabzonspor'un, iki tane düşüncesi var Trabzonspor'un. Bir tanesi topa hakim olma düşüncesi, ikincisi topu rakibe bırakma düşüncesi. Çıkan kadrodan topu rakibe bırakacağı izlenimi aldım ben. Kendi adıma topu biraz da rakibe bırakacağını. Zaten yeni gelen hocanın iki tane hızlı kanatla oynamayı sevdiğini zaten biliyorduk. Hatta Furkan da bu böyle bir bazı çalışmalar yapmıştı. Önceki röportajlarına falan bakmıştı hatta. Bilmiyorum, önceki yayında mı vardı, benden sonra mı geldi?
1: Furkan biraz önce senden vardı. Hatta Furkan rica etti, dedi ki abi stadyumdayım. Kemal Hoca'dan rica edersen bir yer değişikliği yapabilir miyiz dedi. Furkan'ı bağladım abi, lütfen devam edelim.
2: Memnuniyetle. Dolayısıyla ben bugün topu biraz daha rakibe bırakıp rakibin yapacağı açıklardan hareket edecek bir Trabzonspor izlenimi aldım. Çünkü şimdi tabii şu da var, şunu da belirteyim öncelikle. Kim geldiyse geldi ama Savic kadroda olmaya devam ediyor. Bu gerçekten ilginç. Artık yani demek ki ya çok güçlü bir lobisi var ya da herkes çok memnun veya takım içerisinde böyle bir ağırlığı var. Takım içerisinde onu isteyen isimler var. Bu da olabilir. Bunların hepsi olabilir ama Savic performans olarak şu anda gerçekten çok düşük.
1: Katılırım.
2: Düşük. Yani bence beklenenin çok altında bir oyun sergiliyor şu an için Savic. Ama tüm isimlerde Savic'e şans verdi. Fatih Hoca, Hüseyin Hoca, yeni gelen hocamız Thomas Hoca. Yani hepsi şans veriyor. Bunu da açıkçası anlamakta güçlük çekiyorum. Forvet'te de gene hocanın tercihi farklı oldu. Yani bu da biraz şey olacağı kanaatindeyim. Mesela Aral'ı ben beklerdim bu maçta.
1: Katılırım.
2: Yani çünkü biraz daha problem çözebilecek bir oyuncu olduğu için Aral, hani dar alanda farklı meziyetlere sahip bir oyuncu. O olsaydı belki de biraz daha farklı bir sonuç olabilirdi. Tabii ki maç başlamadan hiçbir şey belli olmaz. Ama şu anda Trabzonspor topu rakibi bırakıp bulacağı alanları hızlıca değerlendireceği bir senaryo üzerinden gideceğini tahmin ediyorum şu anki durumda.
1: Peki şunu sormak istiyorum abi. Yani şimdi tabii ki Thomas Rice Türkiye'de 1,5 seneye yakın çalıştı Samsunspor'da. Hatta Karadeniz bölgesinde çalışmış bir teknik adamdan bahsediyoruz ki bütün takımları da zaten kadroları da çok yakın zamanda da çalıştığı için çok çok iyi biliyordur. Ama şunu soracağım. Teknik direktörler bu tip maçlar öncesinde değişimleri bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Thomas Rice takıma olumlu bir ivme katabilir mi diyeceğim. Bu maç nezdinde soruyorum. Genel olarak bir soru değil. Bu maç nezdinde, bu maçın öncesinde bir değişim avantaj mıdır? Çünkü bir marka maçtır Trabzonspor Galatasaray. O yüzden de bu sorunun yanıtını çok merak ediyorum abi.
2: Masanın diğer tarafına geçerek bu soruya cevap vereyim. Ben bir futbol teknik direktörü olsaydım ya da bir Trabzonspor'u taraftarı olarak söyleyeyim. Her zaman eğer rakibi değişmiş bir takım varsa karşımda, hocası değişmiş bir rakip varsa karşımda bunu tercih etmem, istemem. Çünkü her zaman bunun ya bir özgüven aşılaması ya bir değişim olması mutlaka bir etkisi oluyor. Yani bu hoca kalitesinden bağımsız bir durum. mutlaka etki ediyor böyle bir şey bence takıma.
1: Katılırım. Yani teknik direktörü değişen takımlarda genelde o özellikle ligimizde ilk iki haftalarda hep böyle bir yukarıya bir ivmelenme görürüz. Çoğu zaman değil.
2: Önceki hocadan memnun olmayanlar vardır. Takım içerisinde gruplaşmalar vardır. Yeni hocaya kendisini göstermek isteyip kadrodaki durumunu garanti altına almak isteyen vardır. Vardır. Yani birçok şey olabilir burada.
1: Peki şunu soracağım. Aslında saha içi bir eşleşmenin üzerinden gitmek istiyorum. Sonuç olarak yani Muhammed Salah belki de Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu olabilir. İlk 5 işte kesin vardır ama en büyüğü olabilir. Bu tartışmayı kendi aramızda belki çok daha uzun yaparız ama. Yani Muhammed Salah Jakobs eşleşmesini sormak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz sene Liverpool'la Galatasaray çok fazla maç oynadı ve karşılıklı bu iki oyuncu çok fazla aslında eşleştiler. Bu maç nezdinde Salah mı daha avantajlı konumdadır, Jakobs mu daha avantajlı konumdadır ve neden diye sormak isterim.
2: Yani burada söylenecek çok bir şey yok ya. Salah 10 sene Premier Lig'de bütün sol bekleri canından bezdirmiş bir futbolcu. Çok üst düzey futbolcu. Yani Salah'ın Türkiye Ligi'ndeki herhangi bir eşleşmede Salah'ın dezavantajlı olduğu durum asla olmaz. Ama
1: işte bu cevabı bir duymak istiyorduk abi. Lütfen devam edelim.
2: Ama tabii ki bu iki son Liverpool maçı mesela geçen sene Galatasaray'ın 4 mü 5 mi olmuş tam hatırlayamadım şu anda. O maç gibi bir maçta olmayacak çünkü tek başına bir oyuncu olması farklıdır. Tüm dişleri işleyen ve yıldızlarına daha çok fırsat çıkartan bir takım olması farklı bir şey. Trabzonspor'un tüm dişleri işlemiyor. Ama tabii ki Muhammed Salah'ın sahada olması Jakobs'u tedirgin eder yoksa Jakobs'un sahada olması mı Salah'ı tedirgin eder diye sorarsan tabii ki Salah'ın varlığı savunanı daha çok tedirgin edecektir.
1: Peki yani tabii ki ben böyle bir spesifik bir eşleşme üzerinden bir şey sormak istedim ama şunu da merak ediyorum. Yani bugün Trabzonspor adına sahada öne çıkacak böyle bir iki tane kilit isim ne sebeple kim olur diye sormak isterim.
2: Bu atmosfer dolayısıyla ben 3 isim vereceğim.
1: Olur.
2: 3 isim vereceğim. Fabinho, Salah ve Muçi diyorum ben. Fabinho. Öne çıkabilecek. Trabzonspor adına öne çıkabilecek isimler. Yani Salah tamamen Salah demek için diyorum. Çünkü Salah zaten söylemeye gerek
1: evet,
2: yok.
1: Onu bir köşeye bırakıp Muçi ve Fabinho peki neden diye sorayım en azından.
2: Muçi ve Fabinho bence Trabzonspor'un topu kazanma süresi ve oyunu iki stoper arasında girmesi Fabinho'nun orayı kalabalıklaştırması vesaire bence etkili olacaktır. Rakibin çünkü merkezden gelme durumlarını oldukça kesecektir ki rakibin merkezi iyi bir merkez. Böyle Torreira, Sara, Yunus iyi bir merkez. Orayı kapatabilmek önemli. Orada Fabinho öne çıkacaktır. Bence yavaş yavaş ritim de bulmaya başlayacaktır. Bunun için de Trabzonspor üretemediği esnalarda şutlarıyla bence tehdit oluşturacaktır.
1: Yani şut tehdidi burada Muçi'yi öne çıkarıyor. Öyle mi anlamalıyız
2: evet,
1: hocam?
2: Evet. Muçi'yi öne çıkaran tek özellik bu zaten. Bence iki senede tek özellik bu. Çok rahat şut çekebiliyor. Yani ben uzun zamandır Süper Lig'de daha iyi şut çekenler belki vardı. Schneider vesaire Alex daha iyi şut çekebiliyordu belki. Ama bu kadar rahat yani yüzünle mimik oynamadan
1: değil mi?
2: Ayağını açmadan germeden çok rahat her yerden sağ ve sol şut çekebiliyor. Çok ekstra bir özellik bu.
1: Ya geçtiğimiz sezonun en jenerik 10 golünü bir klip olarak alsak herhalde 2 tane veya 3 tane Muçi'den koyardık değil mi abi?
2: Kesin koyardık. Ya bu ya sadece jenerik atmıyor. Çok rahat şut çekebiliyor. Yani futbol oynayanlar bunu anlayacaktır. Top sürerken şut çekebiliyor. Gelişine şut çekebiliyor. Sağa çekip tekte kapatabiliyor. Gelene vur.
1: Evet.
2: Gelmiyor bu duruma. Ya yani, Muçi'den şut özelliğini çıkar. Asla büyük takımla oynayamaz. Ama bu şut özelliğiyle de bence bütün büyük takımların Türkiye için konuşuyorum kadrosunda yer alabilir.
1: Peki o zaman son bir sorumu sormak istiyorum Kemal Aydın ki bu tarz aslında marka maçlarda büyük maçlarda skor tahmini sormak ve golleri sormak çok zor ama programımızın bir klasiği artık herkese soruyoruz. Hepimiz bir tahmin veriyoruz ve gerçekten dinleyicilerimiz de kendi kafalarındaki tahminlerle bizimkileri kıyaslamak çok fazla istiyorlar. O yüzden de biraz dinleyiciler adına ben bunu sürekli herkese sormaya tercih ediyorum en azından maç önlerinde. Abi bugünkü bir skor tahmini verecek olursak skor ne olur, goller kimden gelir diye sorayım son soru olarak.
2: Muçi atar.
1: Tamam.
2: İlk 35 dakikada ilk yarı bitmeden Sanchez atar 1-1.
1: Tamam.
2: İkinci yarı Salah atar. Sonra bir tane daha Salah atar 3-1 biter.
1: 3-1 Trabzonspor geldi. Gerçekten.
2: İçimden geçenler tabii ki. Bir Galatasaraylı olsa tam tersini söylersin işte.
1: Bu arada iki tane Galatasaraylı da tersten 3-1 dedi. Onun da bilgisini vereyim gerçekten. Yani, bu tahmin tuttu en azından.
2: Evet, bir de istikrar var.
1: Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı her zaman için. Gerçekten bizler adına her zaman yorumların çok çok kıymetli. Gerçekten sağ ol, var ol.
2: Ben de çok keyif alıyorum her zaman.
1: Görüşürüz abi.
2: Görüşmek üzere.
1: Evet, Kemal Aydın bizlerle beraberdi. Artık yavaştan da iki takımın teknik direktörlerinin açıklamalarına ve Barış Alper ve Samet'in açıklamaları da var. Mix zone alanında orada iki tane maç önceleri hep birer oyuncu zaten gelirler ve teknik direktörlerin de sahada aslında bize aslında biz ön bakış atarken teknik direktörler de bir ön bakış söylerler. Teknik direktörlerden çok fazla etkilenmemek adına, kendi yorumlarımızı yapmak adına tam böyle maça girmeden hocaların açıklamalarını veriyoruz. Sonra işte maç içerisinde zaten hocaların söylediği şeyleri de biraz daha o gözle izlemeye gayret ediyoruz diyelim. Ki yani yayınımıza devam edeceğiz Alp Çelikdelen'le beraber maç içinde, ama şöyle bir açıklamalara da gitmeden en azından kimlerin bize mesaj attığını bir okumak isterim. Sonrasında tabii ki maç içinde o mesajlarla da devam edeceğiz ama bizlere birçok kişi mesaj göndermiş zaten. Şöyle bakıyorum, Yunus Bey yollamış. Aynı zamanda Ayhan Bey yollamış. Aykut Bey'in mesajı var. Bakıyorum Erhan Bey'in bir mesajı var ki 2-2 biter demiş ki, benim tahminim de 2-2 bu arada, onu da söylemiş olayım. Yani burada herkesi yani sonuçta herkesten bir skor tahmini aldık ama ben de yapmamış olmayayım. Ben de 2-2 bekliyorum bu arada Erhan Bey. Onu en azından vurgulamış olayım. Kadir Bey'den mesaj gelmiş. Hatta Mehmet Bey'den de mesaj gelmiş. Birçok şeyi konuşacağız. Birçok dinleyicimizin mesajlarını tek tek okuyacağız zaten maç içerisinde, ama bir teknik direktör açıklamalarına gidelim ve oyuncu grubunun açıklamalarına gidelim. Çünkü biz de birazcık ön şifreleri oradan alalım, olur mu?
3: Teşekkürler. Mücadele öncesinde Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz bizimle birlikte. Barış, öncelikle yayınımıza hoş geldin. Başarılar diliyorum. Çok önemli bir deplasmana çıkacaksınız. Öncelikle mücadelenin önemini nasıl anlatırsın? Hazırlıklar nasıl geçti?
4: Öncelikle umuyorum güzel bir derbi izlettiririz izleyenlere. Gerçekten çok iyi hazırlandık. Biz buraya kazanmaya geldik. Lider bir şekilde geldik. Milli araya da lider girip devam etmek istiyoruz.
3: Şunu da sormak istiyorum. Tabii ki genellikle maç sonunda röportaj yapıyoruz. Bu maçta yedekler arasındasın. Takımda sen de yıldızlardan birisin. Lea oynuyor, Sani oynuyor. Bazen Sani oynuyorsun, bazen Yunus oynuyor. Hem rekabet nasıl, hem sen nasıl hissediyorsun?
4: Hiç önemli değil. Burada hocamın kararına saygı duyuyorum. Duymak zorundayız. Her zaman bunu söyledim. Bireysel hedeflerimizden önce takım hedeflerimiz geliyor. 4 senedir şampiyon oluyoruz. Bu sene de hedeflerimizden bir tanesi 5. şampiyonluk. 5. şampiyonluğu olup Türkiye tarihine geçmek istiyoruz. İnşallah bunun için emek veriyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. O yüzden bu kadar yani.
5: Ne Samet Akaydın bizlerle birlikte. Samet, hoş geldin. Öncelikle başarılar diliyorum. Tabii Thomas Rice göreve geldi. Öncelikle takımın atmosferi nasıl? Bununla alakalı neler söylemek istersin? Senden dinleyebilir miyiz?
6: Ya, öncelikle bu maçı kazanmak çok istiyoruz gerçekten. Çünkü ilk haftalarda bize yakışmayan bazı sonuçlar aldık. Trabzonspor'a yakışmayan. Çünkü bu kalite bizim kalitemize yakışmıyor açıkçası. Seyircimizi biraz fazla üzdük. O yüzden bu maçı kesin kazanmak istiyoruz. Takım içinde de bu, gerçekten çok olumlu bir hava var şu anda. Herkes bu maçı çok kazanmak istiyor. İstiyor da gerçekten. Yani inşallah bu maçı kazanıp milli araya çok moralli bir şekilde girmek istiyoruz. Taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz.
5: Evet, bunu da merak ediyorum. Tabii tecrübene de istinaden de gözlemlerine de merak ediyorum. Tabii çok kısa bir süre diliminde bu karşılaşmayı hazırladınız. Hocanın dokunuşları bu açıdan fiziksel mi, taktiksel mi, teorik olarak nasıl gerçekleşti? Eğer özel değilse bununla ilgili bir şey söylemek ister misin?
6: Ya, hocamız gerçekten çok disiplini çalışıyor. Bunu bize ilk günden beri hissettirdi, geldiğinden beri gerçekten. İdmanlarda gerçekten çalışma şeyimiz daha çok arttı açıkçası. Kıran kırana geçiyor antrenmanlar geldiğinden beri. Yani onun o isteği, arzusu bizi etkiledi gerçekten. İnşallah bugün onu sahaya yansıtırız.
3: Direktör Okan Buruk bizimle birlikte. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Başarılar diliyorum. Aslında genel olarak sözü size bırakmak istiyorum. Bugün maçın önemini nasıl değerlendirirsiniz? Hücumcu bir kadroyla sahadasınız, kadro tercihiniz ve rakipte de bir hoca değişikliği var. Orada da bir reaksiyon olacaktır. Genel değerlendirmeniz nasıl olur?
7: Öncelikle tabii hoş geldin diyerek başlayacağım. Thomas Reis daha önce ülkemizde çalışmıştı, tekrar geri döndü. Hoş geldin diyerek başlayacağım. Zor bir maç. Tabii ki zor bir deplasman. Trabzon deplasmanı. Özellikle tabii herkes, hem bizim hem Trabzonspor'un kadrosunu da bir maç öncesi merak ediyordu. Yeni bir hoca gelişiyle aslında bizim için yani soru işaretleri daha fazlaydı. Çünkü hangi 11 ile başlayacak?

0: Yaşayacaklar, nasıl karşılayacaklar, nasıl oyun kuracaklar, yani o çok rakibimizi analiz edebilecek. Okey, bireysel olarak analiz ettik ama takım olarak ilk maçı olduğu için hocanın analiz etmek anlamında zorlandığımız yerler oldu. Eski takımın da Bulgaristan'da nasıl oynattı, ona biraz baktık tabii ki. Tabii ki kaliteli oyunculara sahipler. Biraz ilk 11'i görünce yani daha geçiş oyuncularıyla oynamaya çalışacaklar. Yani ilk 11'den biraz daha bunu görüyoruz. Burada Gianfranco Lino'nun forvet oynaması tabii hem koşu hem savunma arkası koşu yapabilen hem de tabii ki bağlantı oyununda oynayabilen bir oyuncu. Yine bunu oynayan Muhammed Salah var. Muçi'nin bu hareketliliği var. Yer değiştirmeleri oyun içerisinde çok fazla Muhammed Salah'la birlikte. Yani rakibimiz aşağı yukarı neler yapabileceğini bireysel olarak biliyoruz. Burada tabii ki kendi açımızdan da kendi kalitemizi bir kere sahaya koymamız gerekiyor. Top bizdeyken oynayacağımız oyun çok önemli. Yerleşimimiz önemli. Özellikle ya kaybedersek oynamak çok önemli oluyor. Dediğim gibi yani geçişte iyi oyunculara sahipler. O yüzden top bizdeyken de doğru dizilmemiz gerekiyor. Oyuncularıma tabii ki her zaman olduğu gibi güveniyorum. İstekliler. Buradan lider olarak geldik. Lider olarak ayrılmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Ama tabii ki zor bir maç olacak. Yani sakin kalıp oyunu doğru yönetmemiz gerekiyor. Bunu Lisbon maçının ilk devresinde doğru bir şekilde yapmıştık. Dediğim gibi yani başlayacak, devam edecek arkadaşlarımız var. Oyuncu tercihleri tabii ki maç maç yapıyoruz. Yani onu da şöyle görmek lazım. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz. İyi oyunculara sahibiz. Yani maç maç o değişiklikleri hep yapacağız. Yani aslında yedek kalmak diye bir şey olmuyor aslında bizde. Baktığımızda yani bazı oyuncular için burada bu değişimler hep olacak. Maça göre, rakibe göre, maç sayısına göre. Yani bunları ve oyunun devamında kulübeden iyi oyuncular getirmemiz bizim için her zaman önemli oluyor. O yüzden başlayacak ve devam edecek iyi oyunculara sahibiz. Bugün buradan kazanarak ayrılmak istiyoruz.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Başarılar. Okan Buruk bizimle.
2: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Öncelikle kendisine ülkemize tekrar hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Kendisini tekrar görmek çok güzel. Hayırlı olsun. Bugün de tabii ki ilk maçına çıkacak. Ki gelir gelmez de direkt Papara Park'ın çimlerine de çıktı. Öncelikle transfer sürecine dair neler söylemek ister? O günden bugüne kadar neler yaşadı? Hisleriyle başlayabilir miyiz koçum?
3: Yeah, first of all I'm very happy to be in Turkey. And was a really short time to prepare the team, but I can say we have in this team there are so many experience and we will see what happened today.
4: Öncelikle tekrar Türkiye'ye döndüğüm için çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi aslında çalışabilmek için çok kısa bir zamanımız vardı. Ama takımımızda bolca tecrübeli oyuncularımız var ve umuyorum da iyi bir maç olacak bizim adımıza.
2: Tabii çok kısa bir süre zarfında bu kritik maça takımı hazırladı koç. Tabii şunu da merak ediyorum. Öyle sanırım iki antrenman yapıldı kendisinin katıldığı şekilde ekibiyle birlikte. Nasıl çalışmalar gerçekleştirdiler? Genellikle bu süre zarfında ağırlıklı olarak teorik çalışmalar uygulanıyor ama taktiksel ya da teknik olarak nasıl bir süre zarfı geçirdiler? Bununla ilgili bir şey söylemek ister mi koç?
3: Yeah, it's not so easy when you only have two sessions, but I told you before that we have good players and we have to be unit on the pitch in both directions, offensively, defensively. And we spoke about this. We trained this, and and I hope we can see it back in the game.
4: Aslında demin de bahsetmiştim. Çok kısa bir zamandan bahsediyoruz. Yalnızca neredeyse iki antrenman takımla beraber olma fırsatı bulduk ama çok tecrübeli oyuncularımız var. İyi oyunculardan kurulu bir takımız ama bir olmamız gerekiyor saha içerisinde. Beraber hareket etmemiz, tek bir bütünmüşüz gibi hareket etmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda oyunun iki yönünde hem savunmada hem de ofansta beraber hareket etmemiz, beraber çalışmamız gerekiyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi hem konuştuk hem çalıştık neler yapmamız gerektiği üzerine. Umuyorum da sahada da bunun karşılığını göreceğiz.
2: Bugün 11 tercih geleceğini de sormak istiyorum. Aslında bizim 11'de izlemeye alışkın olduğumuz isim Paul Onaç. Bugün yedekler arasında. Yine Aralı da yedekler arasında görüyoruz. Koçun bu tercihiyle alakalı, bugünkü 11'ine dair neler söylemek ister?
3: Yeah, I spoke to the team after 2 days and this is it's absolutely difficult for me to make a completely fair decision. Yeah, but I have to decide. I'm here to decide, and this was my decision, and hopefully I was right.
4: Takımla da konuştum aslında, bunu kendilerine de ilettim. Henüz

0: en iyisini yapacaklardı. Çünkü karar almak için buradayız. Dolayısıyla aldığımız kararlar çok kısa bir süreç içerisinde belki adil olmayabilir ama umuyorum sahada olan bütün arkadaşlarımız elinden gelen en iyisini yapacaklar.
1: Teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun. Başarılar diliyorum.
2: Evet, maçla beraber geleceğiz demiştik. Maç da şimdi başlayacak. Batuhan Kolak evet talimatını verdi, maçta başladı. Bu güzel maç Trabzonspor Galatasaray maçı başladı. Bugün ben Can Genç sizlere eşlik edeceğim ama çok değerli bir konuğum Alp Çelikdelen'le beraber sohbet edeceğiz. Kritik anlarda Alp'i birazcık böleceğim ama burada sohbet ederek aslında bütün dinleyici mesajlarında programımızın içinde yer vererek bir yayın yapmayı planlıyoruz. Tekrardan hoş geldin Alp.
1: Hoş buldum Can.
2: Bir çok küçük bir jenerik dinletiyorum. Evet, küçük bir jeneriğimizi de tabii ki sizlere dinlettik. Maçın da birinci dakikasının içerisindeyiz. Şöyle bakıyorum ilk 11'lere, önümdeki akıllı ekrandan da destek almak istiyorum ki iki takımın da ilk 11'leri şu şekilde. Sağda Trabzonspor'un kalesinde Onana yer alıyor. Savunmada Pina, Vivu, Savic ve Mustafa dörtlüsü. Orta alanda Melih ve Fabinho'yu izliyoruz. Kanatlarda Salah ve Saviolo, ortada Muçi, ileride Franculino Ju görev yapıyor. Trabzonspor'da Galatasaray'ın ilk 11'i ise şu şekilde: kaleyi Uğurcan koruyor, savunmada Şallay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs dörtlüsü, orta alanda Sara Torreira, onların hafif önünde Yunus yer alıyor. Sağda Sane, solda Leao, önde de Deniz, ki dinleyici mesajlarıyla başlayacağız demiştik. Yunus Bey'den aslında ilk mesaj gelmiş. Beklenen an geldi, gün geldi. Can Genç ile maça hazırız. Sağlıklı yiyeceklerimizi açtık, radyomuza ses verdik. Eğlenceli bir yayın bizleri bekliyor. Abdülkerim'e geçen sene yapılanları unutmadık. Abdülkerim'e geçen sene yapılanları unutmadık mesajı var. Uğurcan için zor bir akşam olacak bu gece demiş. Abdülkerim kısmını bu kindar şeyleri yapmamak lazım. Tabii iki taraftan her şeyi söylemesi çok çok normal ama şu soruyla başlayayım Alp Çelikdelen. Uğurcan için çok zor bir maç olacak cümlesi ne kadar doğru? Uğurcan bugün kalesinde çok fazla mı pozisyon görür?
1: Ben zaten maç öncesindeki tahminimde ilk 30 dakikaya biraz kritik bulmuştum Galatasaray için. Çünkü burada Trabzonspor'un baskılı oynamak isteyeceğini düşünmüştüm. O yüzden bu izleyicimizin yorumu kıymetli. Öyle olabilir ilk 30 dakika, ki şu anda bir hızlı bir hücum yapmak istedi Trabzonspor.
2: Hızlı hücum olabilirdi ancak o bayrak kalktı oldu. Ama evet hocam lütfen devam edin.
1: O yüzden yorumcumuzun izleyicimizin düzeltiyorum heyecanımız var. Kusura bakmayın. Yorumu kıymetli. Uğurcan Çakır açısından kritik kurtarışlara göreceğimiz bir maç olabilir. Özellikle ilk 30 dakika.
2: Şöyle bakıyorum. Selamünaleyküm abi. Hoş geldin. Kolay gelsin. Bugün Galatasaray 2-1 kazanacak demiş Ayhan Bey. Maşallah. Uğurcan Çakır'a gol atmayan kalmamış diye. Aslında bunu söyleyelim. Maç içinde bizleri sadece açanlar belki olabilir. O yüzden Muhammed Furkan Uzun'un verdiği özel bilgiyle Batuhan Kolak'ın, bugünkü müsabakanın hakemi Batuhan Kolak'ın, zamanında Antalya U17 takımında oynarken, bu arada Trabzonspor için tehlikeli pozisyon olabilir. Salah. Muhammed Salah gidiyor. Salah vurdu. Gol oldu, 1-0. Maç golle başlıyor Muhammed Salah. Muhammed Salah atıyor. Offside var mı yok mu kontrol edilecektir mutlaka ama Muhammed Salah golüyle başlıyor müsabaka dakika 3. Galatasaray uzun taç atışı kullanmaya hazırlanıyordu o noktada. Orada bir anda Trabzonspor kontra atağına dönüştü ki offside yok, orta saha çizgisinin gerisinde olması kaydı şartıyla. Muhammed Salah yaklaşık 40-45 metre topu driplingle karşı kaleye doğru götürdü. Sol ayağının içiyle Uğurcan'ı mağlup ediyor ki Uğurcan Çakır'a gol atmayan kalmamış mesajının üzerine. Bir anda böyle bir gol. Birçok şeyi konuşacağız, Alp Çelikdelen'le konuşacağız. Erken gol Trabzonspor'a puan getirir en azından diye bir yorum vardı. Alp Çelikdelen'e döneceğiz ama Uğurcan Çakır'la alakalı o özel bilgiyi de söylemiş olalım. Batuhan Kolak'ın, karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak, Antalya U17 takımıyla, Trabzon U17 ile oynarken orada golünün olduğu bilgisini paylaşmıştı. O yüzden böyle bir mesaj gelmiş Ayhan Bey'den. Bunu da söylemiş olalım. Bu kadar erken bekliyor muyduk Alp Çelikdelen?
1: Bu kadar erken beklemiyordum ama orada Yunus'un sanırsam boş bir doldurma bir pozisyondan sonra uzun top oldu. Yani bu kadar savunmanın önde yakalanacağı bir

0: pozisyon ilk 5 dakika için gerçekten sürpriz oldu. Hani golü bekliyordum Trabzonspor cephesinde ama bu kadar erken beklemiyordum. Aslında pozisyon olmadan bir gol yedi Galatasaray. Evet. Hızlı atılan bir, sanki bir halı saha golü gibi bir gol oldu.
1: Gerçekten geri dönemedi deriz ben.
0: Geri dönemedi. Çünkü orada o taç açısı, taç pozisyonunda bütün oyuncuların kendi yarılarından çıkıp rakibin yarılarına kadar gittiğini gördüm. Hani orada 11 kişi de rakip ceza sahasındaydı. Burada da geri dönüşte problem oldu. Galatasaray'ın zaten kronik sorunu diye maç öncesinde de söylemiştim. Geri dönüşleri çok problem. Trabzonspor bunları değerlendirirse puan ya da puanlar alacak diye
1: bu
0: düşünmüştüm.
1: Bu arada Galatasaray'ın da tehlikeli pozisyonu olabilir. Deniz Gül ceza sahası içinde şu anda Vivo ile eşleşti. Deniz çok iyi bir şekilde topa sahip oldu derken orada Fabinho ayak koyuyor. Onana'ya kadar top böyle yuvarlana geliyor. Dakikalar 6. Trabzonspor 1-0 önde, bunu da bir kez daha hatırlatalım bütün dinleyicilerimize. Tabii ki maçın içindeki bütün aksiyonları değil ama bütün kritik aksiyonları sizlere aktaracağız. Alp Çelik Delen bugün yorumculuk koltuğunda. Alp Çelik Delen genelde bizlere birçok futbol maçından önce maç önlerinde sağ olsun kıymetli bağlantılar gerçekleştiren çok değerli bir yorumcumuz ki bugün de gerçekten bizi kırmadı geldi. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bütün radyo adına çok teşekkür ederim. Bugün de yayında beraber hakikaten dilimiz döndüğünce sizlere aksiyonları aktarmaya çalışacağız. Bu arada şöyle bakıyorum. Muhammed Furkan Uzun aslında böyle komik bir mesaj gelmiş Aykut Bey'den. Az önceki konuğumuz demiş, yani yaklaşık bir yarım saat önce Muhammed Furkan Uzun'un Uğurcan hakkında verdiği bilgi hakkında galiba böyle CIA FBI gibi bir şey gibi aslında böyle bir esprili bir yerden gelmiş. Furkan Uzun hakikaten çok istatistik bilimiyle uğraşan da bir futbol yazarıdır. Bir gazetecidir hakikaten. Ondan aldığımız bilgiyi de sizlere bir kez de aktarmış olmuştuk. Aykut Bey'e de teşekkür ederiz mesajı için. Erhan Bey'in mesajına değinmiştik. 2-2 biter şeklinde. Nitekim ben de maç önü 2-2 bekliyordum ama tabii ki bu maç her şeye gebe. Tahmin yapması çok çok zor bir müsabaka olduğunu söyleyelim. Yani bir tarafa bakıyoruz, soruyorsunuz 3-1 biter diyor. Bir taraf 2-2 biter diyor. Bir taraf karşı taraf 3-1 alır diyor. Yani şu tabir, şu klişe bu maç için doğru mudur Alp Hocam? 3 ihtimalli maç klişesini söyleyebilir miyiz? 3 ihtimalli bir müsabakalı mıdır?
0: 3 ihtimalli maç, çünkü şimdi 5. dakika 1-0 oldu. Burada Galatasaray cephesi şimdi ilk 30 dakika biraz baskı üretmekte zorlanabilir gibi bir yorum oldu ama maç öncesi, şimdi artık baskı üretecek taraf Galatasaray olacak. Burada kartların durumu da önemli. Yani ilk yarıdaki bir kırmızı kart, sarı kartlar, ikinci yarıya olası kırmızı kartlar. Buradaki skor tahminleri değişebilir. Ama şöyle söyleyeyim, dakika 7 şu an, bir 10-15 dakika biraz rölanti, hani bir maç başlangıcı gibi bir maç olacak çünkü çok hızlı bir ağır bir şok gol oldu açıkçası Galatasaray kalesinde. Onun birazcık rölanti dakikaları olacaktır. İki takımın da birazcık daha kendini ölçebileceği dakika ama Trabzonspor'un bu gol gibi birkaç gol daha deneme girişimi olacaktır çünkü dönüşler çok ağır ve gerçekten tandem bozuklukları sezonun başından beri Galatasaray'da devam ediyor.
1: %100 katılırım, yani gerçekten tandemde ya şu bile bir göstergedir. Alp Çelik'ten sana katıldığım şu örnekle doğrulamış olayım. Ya bir Sporting maçı oynuyorsunuz. Galatasaray'da belki 3 yıldır 4 yıldır beraber oynayan bir tandemden bahsediyoruz, evet. Ama Abdülkerim mesela tercih etmiyorsunuz ve taraftar buna isyan etmiyor. Yani aslında gerçekten tandemde daha sezon başı için, sezon başı nezdinde oturmayan bir durum olduğunu konuşmak çok çok doğru. Abdülkerim'in Kocaeli maçında attığı gol çok büyük bir moral kaynağıdır. Onu da farklı yönden de değerlendirmemiz de kesinlikle gerekir. O yüzden %100 katılırım yorumuna. Kadir Bey demiş ki abi bana göre Trabzonspor hiçbir şekilde kaybetmez demiş. Bu arada Muhammed Salah çok tehlikeli geldi ama direğin yanından az farklı out'a gidiyor. Gerçekten ilk 9 dakika boyunca Salah'ın 2 tane tehlikesi, biri gole dönüştü, biri de oldukça tehlikeli bir pozisyona dönüştü, onu da söyleyelim. Birçok şeyi konuşacağız Alp Çelik Delen bizimle beraber. Şöyle bakıyorum, Trabzonspor hiçbir şekilde kaybetmez, yani puan farkı 9'a çıkmaz gibi görüyorum ben bu maçı demiş Kadir Bey. Yani nitekim maç başlangıcı itibarıyla sizin tahmininize benzer bir tablo ortada olduğunu kendi adıma yorumlarım. İlk 10 dakikalık dilim açısından ki kronometrelerimiz 9.25, 9.26 gibi gösteriyor şu anda ama ilk 10 dakika nezdinde ben de size katılırım. Yani Galatasaray'ın şok bir golle Alp Çelikler'e de katılmakla beraber gerçekten ilginç bir maç başlangıcı var. Bu kadar enteresan bir maç başlangıcı beklemezdim ben de. Onu da en azından söylemiş olayım. Hatta bir dinleyicimiz de selam yazmış Mehmet Bey. Mehmet Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Selamlar. Hala bizleri dinliyorsanız şöyle bakıyorum. Bak başka tarafta da demiş ki Muhammed Bey, Galatasaray bu maçı çok rahat alır diyorum. Beraberlik lafı bile bana komik geliyor demiş. Ki nitekim ilk 10 dakika herhalde birazcık şaşırtmıştır diye tahmin ediyorum bu dinleyicimize. Sonuçta ilk 10 dakikada Galatasaray adına en iyi başlangıç olmadığını söyleyebiliriz. Köşe vuruşunu sunayım. Galatasaray'ın bir köşe vuruşu var. Sonrasında Alp Çelikdelen'den aslında maç başlangıcı yorumunu alacağım ama köşe vuruşu kullanıldı. Galatasaray adına iyi bir köşe vuruşu olmadı. Ona ana topun iki hamlede sahibi olduğunu söyleyelim. İlk 10 dakika 11 dakikayı Alp Çelikdelen tam olarak nasıl yorumlar? Yani ben biraz kendi adıma biraz yorumladım ama Alp hocam ne dersiniz? Yani genel olarak bakıldığı zaman ilk 10 dakika nezdinde sahada iki takımın aralarındaki fark nedir? İki takım ne yapmayı hedefliyor ve biz ne izliyoruz şu anda?
0: Trabzonspor ilk 10 dakika itibariyle Galatasaray'a topu verdi diyebiliriz aslında. Ama Galatasaray'da bu hücum aksiyonlarında zaten toplu oynamalarda %62-38 Trabzon ama Galatasaray burada hücum aksiyonlarında problemler yaşıyor. Mesela şu an o gördüğü gibi top atıldı ve Abdülkerim araya girdi. Yani hızlı hücumlarla bu gibi benzer pozisyonlarda skor üretmeye çalışıyorlar. Oyun olarak Galatasaray skorda şey oldu, yani dezavantajlı duruma düştü ancak oyun olarak bir şeyler yapmak istiyor ama Trabzonspor şu an müsaade etmiyor. Ev sahibi üstünlüğünü görüyoruz bu konuda. Biraz bireysel yetenekler ön plana çıkacağı bir maç olabilir. Trabzonspor Salah, Galatasaray cephesinden Leao'yu. Şu an Trabzon cephesinden Salah çok aktif, çok hırslı başladı. Özellikle pas dağıtan, topa sürekli koşan bir Trabzonspor görüyoruz. Bir 15 dakika bir rölanti bekliyorum ben. Az önce dediğim gibi.
1: Yine yani gol sonrasından kerteliz alarak ve 15 dakika alalım.
0: Evet, evet. Evet, yani gol sonrasına, yani 25-30'a yani kadar.
1: 15. yok 20. dakika kadar.
0: Ya 20-25. dakikaya kadar biraz rölanti. Ondan sonra birazcık daha ilk yarının sonuna doğru bir biraz açılma gerekiyorum. Dediğim gibi oyun biraz bireysel performanslara dönecek olabilir. Burada da tabii ki Leao Galatasaray açısından, Trabzon açısından da Salah.
1: Çok kısa bölüyorum. Şöyle bakılınca bir dinleyicimizin çok güzel bir hatırlatması var ki merhaba, belli aralıklarda Başakşehir maçından da skor ve istatistik bilgileri verebilir misiniz demiş Musa Bey. Tabii ki %100 çok doğru bir hatırlatma. Hatta biz de birazcık Trabzonspor Galatasaray maçının biraz daha ön planda, daha doğrusu tabii ki bir derbi müsabakası olmasından da mütevellit biraz daha fazla kanalize olmuştuk ama Başakşehir'in 1-0 önde olduğunu, dakika 9'da Andreas Skovolsen'in golü kaydettiğini vurgulayabiliriz ki Başakşehir'in en azından kağıt üzerinde, istatistik kağıdı üzerinde baktığımız zaman 3 şutunun ve 2 tane isabetli şutunun olduğunu söyleyelim. Gençler Birliği'nde henüz bir şut yok. Hatta maçın tek köşe vuruşunu da Başakşehir'in kullandığını hatırlatalım. Trabzonspor Galatasaray maçında istatistikler, ilk istatistikler benim de önümdeki akıllı ekrana geldi. Şu anda bakıyorum. Maçta 2 şut var şu ana kadar. İkisi de Trabzonspor tarafından geldi. Bu arada Galatasaray'ın henüz engellenen şut istatistikleri buraya yazılmadığını bir kez daha vurgulayalım. Ama henüz bir Galatasaray şutu olmadığını hatırlatalım. Galatasaray'ın karşı kalede şu anda biraz daha fazla adamla yavaş yavaş geldiğini görebiliriz. Ama toplu oynama verileri en azından ilk 14 dakika nezdinde 55-45 Trabzonspor lehine. Mutlaka bu istatistik, bence toplu oynama istatistiği bir anda tersine dönecektir. Çünkü Trabzonspor'un erken bulduğu golle beraber birazcık daha Galatasaray'ın ayağında topu biraz daha fazla dolaştıran taraf olabileceğini öngörmek bence birazcık mümkün diyebiliriz. Ama nitekim futbol bu bir anda farklı bir şey de olabilir. Nitekim genelde iki büyük takımın müsabakalarında erken bir gol olduğu zaman öteki tarafın topla oynaması biraz daha üstün oluyordur. Bugün de henüz önümüzdeki akıllı ekrana yansımadı ama yavaş yavaş Galatasaray'ın topla oynama verileri birazcık da artacaktır diye vurgularız. Leao'dan bir duvar pası, orada Sané ile Leao orada bir üçgen kurmaya çalışırken araya giren isim o noktada Chibuike Vivu'ydu. Bunu da hatırlatalım.

0: Dakikalar 15'i gösteriyor. Alp Çelik Delen'le beraberiz. Alp'le beraber sohbet ediyoruz. Biraz da dinleyici mesajlarına dönelim. Dik oyna. Böyle bir tabir gelmiş Coşkun Bey'den. Bu tabir ama başka takım adına iyiydi ya. Trabzonspor gol gol gol şeklinde Coşkun Bey'den bir mesaj. Keşke hatırlatmasaydım, daha bitmeden 7 şeklinde. Yani tabii ki bazen esprili şeyler olabiliyor, onu da söylemiş olalım. 0212 273 10'dan bizlere mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Bu arada yerde bir oyuncu var. O pozisyonu ben tam olarak göremedim Alp Hocam. Yani yerde bir oyuncu var ama ciddi midir durumu, ilk gördüğünüzde nasıl bir pozisyon? Orada bir sağlık görevlileri girdi Trabzon'da da. Pozisyon ciddi midir, onu nasıl gördünüz? Oyuncuya ciddi bir şey var mı hocam?
1: Ya ben ciddi bir şey görmedim ama bir sağlık muayenesi istedi herhalde oyuncu. Tekrardan bakarsak daha sağlıklı bir yorum yapabiliriz. Bu arada Yunus'un evet golle gerçekten uzaklaştırmada yanlış yöne doğru uzaklaştırmış ve hızlı topta Galatasaray o konuştuğumuz o tandemle kaymalardan ötürü ve de herkesin golü düşündüğü bir an olmuş aslında, sekans olmuş. Yani orada da şok bir gol yenmiş. Oyuncu galiba...
0: Evet, Fabinho.
1: Fabinho.
0: Söyleyelim çok kısa. Yeni yönetmelik gereği oyuna sağlık görevlileri girdikten sonra bir dakika Fabinho kenarda. Yani şu anda kronometre 16. dakikayı gösteriyor. 17. dakikaya kadar Fabinho'yu kenarda göreceğiz. 11'e 10 bir şekilde Galatasaray'ın hücumunu izleyeceğiz. Bunu da vurgulamış olalım. Hocam lütfen, bir şey diyordunuz, kestim.
1: Golün tekrarını biraz özetlemeye çalıştım. Burada da Fabinho zaten bir dakika sonra senin bahsettiğin gibi girecek. Topu birazcık daha Galatasaray'a vermiş gözüküyor Trabzonspor. Dediğin gibi toplu oynamalar artacak. Galatasaray şu an Lea öyle bir hızlı
0: hücum. Bu arada çok iyi bir derin top. Sane kontrol edebilse büyük bir tehlike olurdu.
1: Onana hızlı çıktı.
0: Onana hızlı çıktı. Elle bir temas var mı yok mu da kafalarda bir soru işaretidir belki.
1: Ben görmedim.
0: Ceza sahasının dışına kadar açıldı Onana orada. Çok iyi bir alan kapadığını söyleyebiliriz ama orada el müdahalesi var mı yok mu şöyle bir bakmak istiyorum. Ki ayakla bir şey.
1: Yok, ayakla. Çok tertemiz Onana'nın refleksi gerçekten yerindeydi ve hızlı çıktı. Bunun gibi pozisyonlar bulabilir Galatasaray. Daha da yoklamak isteyecektir. Şu 5 dakika birazcık daha böyle top çevirme. Trabzonspor bu arada gerçekten topu son 2-3 dakikadır Galatasaray'a bıraktı. Buradaki Galatasaray'ın hücum aksiyonları çok önemli. Ama arka taraf dediğim gibi sorun olduğu için Trabzonspor her an bir gol daha bulabilir tabii ki. Yani gollü bir maç bizi bekliyor sanırsam.
0: Bu arada Trabzonspor'da bakıyorum orada... elle müdahale var mı diye bir saha içinde bazı oyuncuların şöyle bir surat ifadelerine baktım ama köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. O noktada Wagner Pira uzaklaştırmıştı, el gibi belki yorumlanabilecek pozisyonda, lakin ele çarpma olmadığını, göğüse bir müdahale olduğunu, yani topu göğüsle beraber uzaklaştırdığını da vurgulayalım. Şöyle bir mesaj gelmiş hocam, ne dersiniz? Abi 30'a kadar Galatasaray'dan gol bekliyorum, Leao atar diye düşünüyorum. Alp hocam ne dersiniz?
1: Tabii Galatasaray'ın skor olarak burada hani en azından gol değilse de asist olarak üretken oyuncusu Leao olacak. Bu 5-10 dakika sonra da bunlar artmaya devam edebilir. Hı hı. Bu arada Galatasaray az önce bir korner pozisyonu, çok müsait bir pozisyonu. Davinson, Abdülkerim'in kafa asisti olabilirdi. Müsait pozisyonda out'a gönderdi. Birazcık kendisine de kızdı açıkçası. Bunu nasıl out'a attım dercesine. Şu an birazcık Trabzonspor top çevirmeye başladı. Ama Galatasaray'ın buradaki boşluklarına yönelik bu top çevirmeleri okuyabiliriz.
0: Bu arada iki takımın da yani şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Yani pres hırslı, yapmak isterse evet. İki takım da savunmadan çıkışlar, yani savunma ve orta saha tandemi için çok zor bir müsabaka olacak gibi. Deminki pozisyonda da Trabzon kısa çıkmaya çalışıyor. Galatasaray bir presle evet. Cevap veriyor. Hakeza Galatasaray çıkmaya başladığı zaman zaman Trabzonspor da presle o topu kapıp evet. Belli şeyler yapmaya çalışıyor. Yani
1: iki takım da çok hırslı.
0: Evet.
1: Ama üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Birkaç dakika sonra muhtemelen topu daha da fazla oynayacak taraf Galatasaray olacak.
0: Bak çok zor bir soru. Ben bu sorunun cevabını bilmiyorum ama belki sende vardır. Abi bir de sorum şu olacak. Şimdi Osimhen'in olmadığı bu denklemde soruyor. Bu maç nezdinde dinleyicimiz. Galatasaray penaltı kazandığı vakitte. Hadi bir penaltı kazandı diyelim Galatasaray. Penaltıyı kim vurur?

0: Bak şimdi opsiyonları sayayım en azından. Denizgül mü vurur? Leo mu vurur? Yunus mu vurur? Sane mi vurur? Sara mı vurur?
1: Çok güzel bir bakış açısı.
0: Bilmiyorum ben. Gerçekten evet. Bilmiyorum.
1: Bunu herhalde Okan Hoca bile bilmiyor desek yok. Okan Hoca.
0: Sahadaki bilmiyor olabilir.
1: Evet, sahadaki bilmiyor ama Okan Hoca biliyor. Evet, çok farklı bir soru oldu bu ya. Ben de düşünmemiştim bunu açıkçası.
0: Abi, benim tahminim Sara.
1: Bu arada önemli bir atak geldi Galatasaray'dan.
0: Evet, yani Galatasaray bu arada gerçekten maçın belki de en net pozisyonu buldu kendi adına şu ana kadar.
1: En net pozisyon, ceza sahasına birazcık dışından sanıyorum birazcık daha takip edelim pozisyonu.
0: Evet, Sane.
1: Tam ceza sahası çizgisinin oradan bir şut çekti ancak Onana'nın solundan top dışarı çıktı. Kaleyi bulmayan bir şut olarak haneye yazıldı istatistik olarak. Penaltı
0: çok...
1: sorusuna gelecek olursak orada her zaman... Ben futbolda forvet pozisyonunda kim oynuyorsa bu yedek olur. Üçüncü bir forvet yedeği olacaksa sahada da yine o olacak şekilde bir arasında hak tanınması gerektiğine inanıyorum.
0: Yani sen hani, Denizgül diyorsun.
1: Evet, Denizgül diyorum tabii.
0: Ben de nedense Sara diyorum. O da birazcık şu kaynaklı öyle yorumladım bilmiyorum. Yani gerçekten sorunun yanıtını bilmiyorum bu arada ama ya duran toplardaki etkinliğini Gabriel Sara'nın biliyoruz. Yani yaklaşık 25 metreden 30 metreden gerçekten penaltı gibi serbest duruş kullanan bir oyuncu herhalde o vurur gibi düşünüyorum ama tabii ki konu hakkında bir fikrim yok.
1: Bu arada orada Yunus'a bir sert bir müdahale oldu.
0: Kart çıkar mı? Lazım mıdır?
1: O Yunus şeyine göre hani sertliğine göre birazcık temas sertliğine göre tekrardan izleyelim. Bu pozisyon değil.
0: Aynen. Bu değil.
1: Yok. O kadar. Sanırsam bir diz hamlesi var arkada. Kartlık bir müdahale değil ama faul hızlı hücumu kesiyor diye.
0: Yani oyuncunun yaptığı 3. 4. faul olsaydı kart çıkar mıydı? Hani uyarı niteliğinde geçildiği bir denklemde. Hani en azından dinleyicilerimizin kafasında o
1: tabii, olabilirdi.
0: Resmetsin diye söylüyorum.
1: Evet, olabilirdi. Yani oyuncunun yaptığı 3, 4, 5. faul bu olsaydı olabilirdi. İlk faule yani bu kart biraz ağır olurdu. Sarı kart ağır olurdu. Ki zaten Yunus da herhalde ilk müdahalenin ağırlığından şu an sahaya tekrardan dönecek. Bir dakika molası Yunus için de geçerli bu. Geçerli mi burada?
0: Şöyle bakalım. Sağlık görevlisinin çok yakın bir bölgede girip girmediğini o sırada göremedim ama muhtemelen yani çıkmayacak.
1: Burada evet.
0: Ki bakalım.
1: Yok.
0: Ha, çıktı. Evet. Bir dakika bu dinlenecek.
1: Bir dakika dinleniyor. Evet. Çünkü bazı pozisyonlarda çıkıyor. Bazı pozisyonlarda çıkmıyor. Orada birazcık daha kural esnetilmiş olabilir bu arada Can. Hani gerçekten hani Yunus'un pozisyonu değil de birazcık daha temasın az olduğu pozisyonda yani oyuncu galiba çıkmaya gerek durmayabilirdi. Hı-hı. Bir dakika ya, boyunca.
0: Hocam şey gibi yorumluyoruz yani genelde ki bak şu anda Yunus da talimat almaya bekliyor. Kenarda bekliyor
1: evet.
0: Şu anda. Ya genelde şöyle yorumluyoruz. Eğer sağlık görevlisi oyuna girdiği takdirde ne olursa olsun bir dakika oyuncu kenarda bekliyor. Ama sağlık görevlisi eğer oyuna girmezse o zaman bu devreye girmiyor gibi. Hı-hı. Yani o en azından bunu kerteriz alırsak yani şu anda bunu biliyoruz.
1: Sağlık görevlisinin artık iletişimine bakıyor.
0: Evet. Ama burada şu çok enteresandı. Sağlık görevlisi doğrudan koşarak girdi. Yani belki kenarda Yunus'un çok yakın olduğu için yedek kulübesine orada belki bir şey seslendi. Biz bunu belki stadyumda olsaydık çok daha rahat görürdük. Ama sağlık görevlisinin bir anda yani belki iletişim kurmadan girmesi de Galatasaray'ı yaklaşık 1 dakika 10 kişi oynatmasına da sebep olmuş olabilir. Ama gerçekten ama tedavisi sürüyordu Yunus'un. O yüzden de böyle bir şeyi kerteriz alabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Ben de fikrimi söyleyeyim ama bence Şallay'ın kullanmasını isterdim. Güzel duran top kullanmaya başladı. Bu arada bence idman sonrası free kick ve duran top çalışıyor demiş. İnanılmaz bir free kick vardı hatırlıyorsun şu maçında. Serhat Öztaş Celen çıkarmıştı hatta yani nasıl çıkardı
1: direkten çıktı galiba değil mi Serhat Öztaş çıkardı
0: evet.
1: sonra direğe çarptı
0: evet. Ama yani şey pozisyondu ben inanamamıştım ya bu kadar
1: o şut nasıl çıktı diye
0: evet
1: değil mi?
0: Abi Salay. Ya gol dedim ya şimdi tabii ki burada maçları aktarmaya çalışıyoruz işte pozisyonları aktarıyorum ya bir anda ağzından böyle go evet, kaleci evet. gibi olmuştuk yani. Hakikaten enteresan bir durumdu. İyi bir analiz olabilir ama dediğim gibi bence yani buraya da katılırım bu arada. Alp Hoca'ya da katılırım. Alp Hoca forvet kullanır. Yani genelde penaltıyı diyor şu anki denklemde. Ben de birazcık hani genelde Sara'nın o topları vuran isim olduğu için herhalde o vurur diye düşündüm ama bakalım olursa penaltı göreceğiz hepimiz yani. Bu arada Jakobs da
1: uzun bir taç geliyor.

0: şimdi. Ama bu pozisyondan gol olmuştu. Yani bu arkaya dönüşler sıkıntı yaratıyor Galatasaray için.
1: Aynen, tam tersinden Trabzonspor'un golüne dönüşmüştü bu iş. Bakalım neler olacak. Bu arada Onana yerde kaldı. Onana'nın da çenesine bir müdahale olduğunu, çenesini tutuyor Onana. Şöyle bakalım. Kendi
0: Kendi
1: oyuncusu.
0: kendi Savic mi
1: Aynen,
0: oradaydı?
1: Savic'in kafasının tam arkası Onana'nın tam çenesine geliyor hakikaten.
0: Biraz sonra kalkacaktır. Galiba sağlık görevlisi geldi. Kaleci için sağlık
1: Kaleci de
0: görevlisi.
1: şey olmuyor.
0: Olmuyor.
1: Kaleci de şey olmuyor. O tabii yani öteki türlü olsa oyun
0: Oyun biraz
1: başka bir
0: zor.
1: hal alırdı yani.
0: Ama rölanti dediğim buydu. Hani oyunun birazcık daha sakinleşmesi. O şok golden sonra Galatasaray'ın da birkaç dakika sonra oyunun hakimiyetini kazanacağını demiştim.
1: Bak, İbrahim Bey ne demiş biliyor musun? Sana soracağım Alp. Yani iyi yayınlar dilerim. Yunus sırıtıyor. Torreira çok geride oynuyor. Prese katılsa basit top çalacak sanki ama bir tık daha Yunus'un sırıttığını, Torreira'nın geride oynadığını hocam gözlemlediniz mi? Bu arada Salah 75 metre.
0: 85, 85
1: 85
0: metre
1: metre mi?
0: top sürmedi bu arada. 85 metre
1: Kat etti.
0: ilk koşuya başladığı zamandan itibaren olan mesafe. Ya burada aslında yani 100 metrede koşar, 120 metrede koşar. Buradaki problem Galatasaray'ın dönememesi. Çok amatörce bir gol. Yani bizim halı sahada yesek beyler ne yapıyorsunuz diye
1: Şunu
0: uyarı ve
1: söyleyeyim,
0: ikaz alacağız bir
1: orta
0: gol.
1: sahanın gerisinden koşuya başlayan bir Salah olduğunu söyleyeyim. Zaten
0: Evet.
1: 85 metre ama ofsayt nasıl olmadı ya da Galatasaray savunması ağır mı diye belki düşünen kişiler vardır. Belki sorunun cevabı ağır diye yorumlanabilir ama Salah'ın öyle bir yerde topla buluştuğunu söyleyelim ki tam orta saha çizgisinin gerisinde ama arkadan ivmelenerek konuşamadım.
0: Evet.
1: İvme ile beraber akselere olmak İngilizcesi tam ivmelenmek biraz zor telaffuzu ama arkada ivmelenerek bir şekilde Salah'ın dribbling yaptığı bir pozisyondu ve nitekim sonrasına gol gelmişti. Ne dersiniz hocam, yani İbrahim Bey demiş ki Yunus biraz sırıtıyor, Torreira çok geride oynuyor yorumuna ne kadar katılırsınız veya katılmaz mısınız?
0: Yani orada evet top şey olarak uzaklaştırma olarak yapamadı Yunus. Yani daha doğrusu çok istenilmeyecek bir bölgeye uzaklaştırdığı için topu hızlı hücumda gol oldu ama sırıtıyor için birazcık daha süreye ihtiyacım var benim bu yorumu yapmam için. Torreira konusunda da izleyicimiz ne demişti?
1: Bir tık daha normal şartlarda işte orta alanda merkezde görüyoruz ya, çok derine geldiğini ifade ediyor Torreira'nın, öyle gözlemlemiş İbrahim Bey. Yani böyle bir gözlemin var mı yoksa belki pozisyon olarak mı
0: Ya
1: gelmiştir
0: belki
1: diye?
0: bir iki pozisyonda öyle bir şey yakalamıştır ama izleyicimiz birkaç dakika sonra daha da iyi bir Torreira olacağını düşünüyorum ben. Özellikle Saray'la Torreira'nın beraber ikilinin sonlarına kadar sonuna doğru daha açılacağını düşünüyorum.
1: Bu arada Başakşehir maçından da bir skor verelim. 1-0 devam ediyor Başakşehir maçı da. Trabzonspor'da Galatasaray karşısında 1-0 önde. Maçların yaklaşık olarak 28. 29. dakikalarının içerisindeyiz. Şöyle daha doğrusu bir Türkçe ile toparlayalım. Başakşehir Gençler Birliği maçında 30. dakika durum 1-0. Trabzonspor Galatasaray müsabakasında 29. dakika 1-0 şeklinde. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Hatta dinleyicimiz Musa Bey de demiş ki, merhaba, sizce Trabzon'da bir hoca dokunuşu var mı şu ana kadar demiş. Şöyle söyleyeyim, Trabzon'da bir zihniyet. Biraz burayı da ben yorumlayayım en azından. Bir tane soru
0: Tabii ki.
1: ben yorumlamış olayım dinleyicimizin. Şöyle bir durum var bana sorarsanız. Normal şartlarda Trabzon'un bu sezon bütün müsabakalarını izleme şansım oldu. Şöyle bir hoca dokunuşu var dersek yanılmayız. Ya bu maçın planına istinaden bir hoca dokunuşu var ama Trabzonspor'un genel oyunu zaten böyle olmayacaktır. Biraz daha önde kurulan bir Trabzonspor olacaktır. Bugünkü planda, maç önü planında hem Furkan Uzun hem de Kemal Aydın bizlere zaten biraz daha derinde bekleyen ve fırsat kovalamaya çalışan, yani geçişleri kovalamaya çalışan bir takım hüviyetiyle sahada olacağını ifade etmişti Trabzonspor'un. Nitekim biz bunu görüyoruz ama ilk 29 dakika 30 dakikalık tabloda, ki şu anda belki bir pozisyonunu görüyoruz Trabzonspor'un çok adamla karşı kalede set hücumuna oturduğunu, ama 30 dakikada set hücumuna henüz oturmayan bir Trabzonspor olduğunu söyleyelim. İyi oyun, kötü oyun, bunu birazcık daha uzun sürede yorumlarız ama hocadan anladığımız, en azından kendi skalasında veyahut da kendi skalasından daha kendisinden daha iyi bir takıma karşı hocanın biraz daha sabırlı oynayıp biraz daha kontra atakları kovalayacak bir yapı.

0: ile sahada yer alabileceğini anlayabiliriz. Ama haricinde ya şunu söylemek çok mümkün değil. Bana sorarsanız Trabzonspor set hücumuyla Galatasaray'ın sürekli üstüne gidiyor dersek yanlış bir cümle kurarız. Skor 1-0 Trabzonspor lehine. Ha şunu söyleyebiliriz. Galatasaray'a rahat set hücumu imkanı vermiyor ama bunu kapanarak da yapmıyor dersek Thomas Reis için bence doğru bir okuma yapabiliriz ilk 30 dakika nezdinde. Hoca dokunuşu var mı dersiniz de hoca dokunuşu bence muhakkak var. Çünkü yani bunu set hücum anlamında değil ama hocanın bu tip bir dokunuşu olduğunu söyleyebiliriz. Hüseyin Hoca ile bunu çok fazla görmemiştik ama zaten çok az bir süresi vardı Hüseyin Hoca'nın. Fatih Hoca'da da genelde şunu görüyorduk. Yani ilk 45 dakikalarda Trabzonspor performansı bence çok eleştiriye açıktı her zaman. Ama 45-60 performansı yani ikinci yarı başlangıçlarında Fatih Hoca'da çok iyi bir şey görüyorduk ama ilk 45 dakikalarda Trabzonspor'un çok keskin hatlarıyla yorumlanabilecek bir en azından son diliminde söyleyeyim ilk 45 dakikayı çok keskin hatlarıyla yorumlayabileceğimiz bir takım hüviyeti görmüyorduk Trabzonspor'da diye aslında sorunuzu bu şekilde yanıtlayabilirim. Bir sonraki Yunus Bey'in sorusunu da Alp Hocam'a soracağım. Liverpool'da oynadığı 9 yılda yalnızca 2 farklı teknik direktör ile çalışan Muhammed Salah demiş. Yani Klopp ve Arne Slot'tan bahsediyor. Trabzonspor'a gelişinde daha 40 gün olmadı diyor. 40'ı çıkmadı diyor ki yani tabii ki bu tabiri de söyledik ama artık böyle olsun. 3 farklı teknik adam gördü. Nasıl yorumlarsın? Yani ülke iklimini, İngiltere iklimini, ya genel bu soruya bakışın ya da bu konuya bakışın nasıl diye sorayım abi.
1: Türkiye'ye hoş geldin diyoruz yani sana. Yani ülke futbolunda tabii yani en öncelikli şey burada hep galibiyet almak. Bütün takımları yenmek, şampiyon olmak, hedefler hep o şekilde olduğu için üst üste 3 maç mağlubiyet bile bir hoca değişikliği için uygun görülüyor ülkemizde. Ama Liverpool'un da muhtemelen 9 yılda 2 kere üst üste ya da 3 kere üst üste mağlubiyet olduğu dönemler vardır herhalde çok bilmekle beraber. Tabii ama onlarda hoca değişikliği ya sezon sonu oluyor ya da bir sonraki sezonu bekliyorlar. Yani orada birazcık da hoca değişikliği uzun vadeli oluyor. Bizde bir ay belki iki hafta müsaade gibi bir süre var. Aslında deneme süresi gibi bir süre oluyor. Bu sadece hani büyük teknik adamlar için değil. Küçük demeyelim. Yani isim yapmış hoca ya da isim yapmamış hocalarda hepsinde aynı gibi durum var yani açıkçası. Ülke iklimi bu şekilde. Sürekli başarı isteyen bir taraftar. Onlar da tabii ki tuttuğu takımın hep galip gelmesini istiyor. Yönetime hep baskılar, hocaya baskılar derken ilk gönderilecek şey tabii ki hoca oluyor bizim ülkede. Hani yönetimden önce tabii yönetim değişiklikleri oluyor işte olağanüstü genel kurullar oluyor, genel kurullar yapılıyor ancak ama hoca değişikliği daha kolay olduğu için hoca değişikliğini tercih ediyor takımlar. Bu yüzden de Salah'ın 40'ı çıkmadan 3 farklı teknik adam gördü yorumuna Yunus Bey'in yani katılmamak elde değil gerçekten. Evet. Bu yani ülke futbolunun geldiği nokta bu.
0: Şöyle bakıyorum, selam canın yayınlar demiş Mehmet Bey. Trabzon kazanır kazanmaz bilmem ama Anadolu takımı gibi demiş. Burada altını çizmiş. Anadolu takımı gibi gömülmesi çok ilginç. Ben şöyle yorumluyorum. Tamamen gömülmeden de ziyade geçiş kovalayan bir Trabzonspor var. Yani 11 kişi topun arkasında Galatasaray full Trabzonspor'un üstüne gidiyor gibi bir tablo yok maçta ama tamamen Trabzonspor'un birazcık daha fırsat kovalayan rakip, daha doğrusu Galatasaray'ı rakip olarak görmesinden de mütevellit. Galatasaray'ın hücum ettiği çok kalabalık karşı kaleye geldiği vakitlerde o kazanılan toplarla 3'e 3 belki 3 pasta 4 pasta rakip kaleye gitmeye çalışacak bir zihniyetle sahada yer aldığını ama savunmayı tamamen birinci blokta değil ikinci blokta biraz daha orta blok presiyle Trabzonspor'u izlediğimizi ben en azından yorumluyorum ilk 35 dakika nezdinde. Alp hocam şuna döneceğim, size demiş ki Deniz Gül ve Sané nerede demiş. Deniz Gül ve Sané'yi çok fazla saha içerisinde etkin göremediğini ifade etmiş Mehmet Bey. Kayıp ilanı vereceğim demiş hatta. Kayıp ilanı vereceğim demiş Mehmet Bey de. Çok iyi bir Galatasaraylı ama Deniz Gül ve Sané'yi böyle eleştirmek bu dakikada ne kadar doğru veyahut da eleştirilerin neresine katılırsın?
1: Birazcık daha hücum organizasyonlarında onları görmek gerekiyor gerçekten. Burada Mehmet Bey'in yorumu çok önemli. Burada yalnız şöyle bir gözlemim var. Orta sahadaki Bu arada
0: Galatasaray gole çok

0: yaklaştı, son anda uzaklaştırılıyor. Pozisyonu aktardıktan sonra Alp Çelik'ten döneceğim sana ama Galatasaray hücumu devam edecek. Gabriel Sara içine doğru çevirdi. Trabzonspor savunması uzaklaştırdı derken orada bir ihlal olduğunu söylüyor Batuhan Kolak. Evet, Trabzonspor endirekt vuruş kullanacak.
1: Gerçekten en net pozisyonu Galatasaray'ın muhtemelen çizgi üzerinde, çizgiye birazcık daha yakın bir mesafeden topu uzaklaştırdı. Orada kim vurdu şutu?
2: Şöyle bakalım.
1: Kafayı Deniz vurdu galiba. Yok.
2: Bu uzaklaştırılan
1: top.
2: Deniz ters vuruyor kafayı. Son anda çizgiden Franculino Cu çıkarıyor.
1: Evet, Deniz'in Deniz ya da rakip oyuncu da vurmuş olabilir. Tam
2: evet,
1: seçemedim.
2: Evet, o birazcık muallaktı hocam.
1: Ama yine de Deniz orada rakip oyuncunun da hakimiyetini bozduğu için Deniz'e sayılabilir bu pozisyon. Deniz'in bunları yapmasını gerekiyor. Daha da fazla yapması gerekiyor. Esen'in de yorumcumuzun dediği gibi özellikle Leao'yla o üçgenleri daha çok kurması gerekiyor. Maçın başında birkaç deneme oldu ama başarısız oldu.
2: Bu arada Galatasaray'ın bir hızlı çıkabileceği bir pozisyon olabilir. Sağ kanattan Yunus Sane ile beraber hareket ediyor ama Trabzonspor tehlikeli gelişebilecek kontratağı kesti. Tersine bir kontratak daha olabilirdi. İki takım da bu geçişleri direkt bir şekilde yapmayı hedefliyor. Bu arada evet, bir o kaledeyiz, bir bu kaledeyiz. Bu sefer de Jakobs'la Galatasaray sağından atıp solundan geçti. Jakobs vurdu son anda Onana. Neler oluyor neler, iki kalede de büyük heyecan.
1: Orta alanlar biraz düştü. O yüzden top bir kalede bir bu kalede oldu. Jakobs'tan hiç beklemediğim bir sprint, bir koşu ve şut oldu. Artık oraya gelmişken herhalde vurayım dedi. Pas tercihi de vardı.
2: Öyle. Hakikaten
1: ama
2: öyle.
1: Buraya gelmişken vurayım dedi.
2: Ama savunmadan gelen adam da öyle bir his olur mesela, bak top oynarsın sen de bilirsin, evet. Hani arkadan gelen bek oyuncusu o kadar gelmişken o ekstra pası vermez ama bir tane de vurur yani, anladın mı?
1: Zaman zaman onu bu şu an aktif olarak Archie Brown'da görüyorum Fenerbahçe'de, o da vuruyor. Hakkıdır yani, şu an şu pozisyonda vurulmayacaksa hangi pozisyon, bu arada güzel çelmiş onu ana gerçekten. Bu arada Jakobs'un çalımı da gerçekten şık. Onano bu arada çeliyor, direkten dönüyor galiba. Çok hızlı oluyor. Onu biz ters pozisyonlarında kaçırdık ama ikinci pozisyonda arka kamerada Onano galiba çeliyor. Çok hızlı bir şut ve direğe çarpıyor, çıkıyor. Öyle bir pozisyon oldu. Korner oldu ama sonrasında da etkili bir hücum olmadı. Galatasaray ikinci yarı, ilk yarının sonuna doğru baskı kuracağını söylemiştik. Şu an o dakikalara girdik. Hızlı topları kovalayacak Yunus'un ve Torreira'nın baskısı söz konusu, hatta şu an hızlı bir hücum.
2: Galatasaray hücumuna dönüşebilirdi hatta. Olmadı. El kol hareketleriyle alıyorum senden mikrofonu şeklinde bir harekette bulundum ama orada bir hücuma dönüşmedi lütfen.
1: Evet, bunları Galatasaray son 8-9 dakikada, ki ilave edilecek süre muhtemelen 2-3 dakika falan olacak çünkü oyun birazcık durdu.
2: Bu arada Başakşehir'in de ikinci golünün geldiğini hatırlatalım. Eldor Şomurodov'dan geldi. Başakşehir'de Gençler Birliği önünde 2-0 öne geçiyor. Dakikalar orada 39'u. Şu anda takip ettiğimiz, izlediğimiz müsabakada Trabzonspor Galatasaray maçında da 38'i gösteriyor. Trabzonspor'da Galatasaray önünde 1-0 önde olduğunu hatırlatalım. Alp hocam, tabii ki size döneceğim ama dinleyici mesajlarıyla en azından mesajdan bir pasaj sizlere aktarıp öyle dönmek isterim. Bülent Bey yazmış, Salah Salahlığından aslında bir şey kaybetmemiş. Bence Trabzonspor bu maçı yenecek ve sezonun ölüm kalım maçı belki tadında bir müsabaka da olabilir uzun vadede gibi düşünmüş Bülent Bey. Bu kadar erken sezonda ölüm kalım maçı olabilir mi diye sorayım. Bu arada gol geliyor. Trabzonspor'da Saviolo. Bu nasıl maç? Bu nasıl maç? Bu nasıl maç? Papara Park'ta Karadeniz temsilcisi Trabzonspor. Belki iki kere net geldi, iki kere, üç kere net geldi ama net gelişlerini, ataklarını sonlandırabilen taraf oldu Trabzonspor. Saviolo'nun ceza sahasının tam girerken yerden çok klas vuruşuyla skoru 2-0'a getirdiğini hatırlatalım. Gerçekten Bülent Bey'in mesajını okur okumaz bir anda Saviolo'nun plasesi, Trabzonspor'un iki net pozisyonu, hatta üç pozisyonu vardı, iki tanesi gole dönüştü.
0: Hocam nasıl dersiniz? Yani bu golün faturası kime yazar? Yoksa bir bireysel beceri golüdür? Galatasaray'la herhangi bir oyuncuda suç bulmamamız gereken bir tablo mudur? Nasıl yorumlarsınız hocam?
1: Galatasaray'ın savunma performansı ne kadar düşük olduğunu bu golde de gördük. Yalnız orada ayrı bir parantez açalım. Salah çok güzel gördü Savioğlu'yu. Savioğlu çok şık, ince, tertemiz köşeye bıraktı. Galatasaray savunması alarm veriyor. Sezonun geri kalanı için de alarm veriyor. Bunu geçen hafta aslında Kocaelispor maçında ki haftadan önce de hissetmiştim. Kocaelispor maçına bu yüzden ilk yarı sıfır dedim. Bu maçta da Trabzonspor ilk 30 dakikada bir gol atarsa puan ya da puanlar alabilir dedim. Şu an ona çok yani yüksek olarak, oransal olarak ona yakınız. Yani Trabzonspor bugün 2-0'lık skor avantajından sonra yani 3 puanı buradan alacak gibi gözüküyor hocam.
2: Nitekim öyle yani, maçın başında ben 2-2 bekliyordum bu arada, onu da söylemiş olayım. Ama yani Trabzonspor'un gerçekten şu anda ne yapmak istediğini anlıyoruz sahada. Galatasaray'ın buna karşı acaba bir farklı bir planı olacak mı? Aslında ikinci yarıyla beraber Okan Hoca'dan belki bir oyuncu tercihiyle, belki sahada, saha içinde belli bir başlı değişimlerle bunu belki göreceğiz. Ama Trabzonspor'un yapmaya çalıştığı şey çok net. Yani çok fazla oyunu karşı alana yığmadan birazcık daha 2-3 pasla çok daha net giderek atak sonuçlandırmaya çalıştığı bir tablo var. En azından topun da Trabzonspor'u sevdiği bir ortam olduğunu söyleyelim. 42 dakika boyunca skor 2-0 olduğunu hatırlatalım. Trabzonspor lehine Galatasaray karşısında olduğunu hatırlatalım. Gerçekten de Salah'ın iyi oynadığı ki ben maç başında birazcık hatta farklı mecralarda da YouTube yayınlarında da şöyle öngörmüştüm. Birazcık Jakobs Salah eşleşmesinde Jakobs'un yavaşlatabileceği bir müsabaka olarak aslında maç önünde ben kendim okumuştum. Bu soruyu o yüzden birçok kişiye sormak istedim ama nitekim gerçekten Salah'ın şu ana kadarki evrede öne çıktığı, Savioğlu'nun hakeza Trabzonspor'un planının öne çıktığı bir tablo söz konusu ki skor tabelasında da bunu görüyoruz. Ayhan Bey'in mesajına döneceğim. Ülkemiz sadece o konuda adaletli. Küçük büyük fark etmez, herkes aynı kefede demiş. Neye istinaden dediniz Ayhan Bey bunu? Belki de birazcık geç okuduğum için.
1: Bu arada Trabzonspor bence maçın en önemli fırsatını kaçırdı.
2: Gerçekten mi? Görmedim o sırada tam mesajı okurken.
1: Eğer offside değilse Trabzonspor 3. golü kaçırdı diyebilirim.
2: Ooo! Franculinho'cu hakikaten bu arada bir pozisyonda Franculinho'cu 3 oluyor. Offside'a bakacağız ama Franculinho'cu 3 oluyor. %100'ü kaçırdı. Sonrasında buldu golü ama.
1: Bu offside gibi gözüküyor hocam. Ama onun önceki pozisyonda pozisyon offside değildi.
2: Evet, bu çok bariz offside bu arada ama gerçekten yani
1: Galatasaray savunması muhtemelen sezonun ilk başından beri son 4 sezondaki en kötü performansına imza atıyor, atacak bu akşam da. Onu görüyoruz. Hani bu sadece Osimhen'in yokluğu, Lemina'nın yokluğu değil. Bu...
2: Bak bir dinleyicimiz de böyle demiş. Hatta ismini verelim. Musa Bey'in de sorusunu yanıtlamış ol aynı zamanda. Çünkü Osimhen'in olmadığı her 3 ihtimal Galatasaray için zor demiş. Yani çok zor demiş Osimhen'siz demiş. Tam onu söylüyordun hocam, lütfen devam
1: evet,
2: edelim.
1: Evet, burada Osimhen'siz öyle gözüküyor ama Osimhen olsa da sanki Galatasaray'ın savunmasında bu problem devam edecek gibi bir hissiyat var. Bu problem her neyse ivedilikle hoca tarafından çözülmesi gerekiyor ki şu an Sanchez çok kötü bir top kaybetti.
2: Büyük bir hata. Bir ekstra pas, Muhammed Salah 3 oluyor.
1: Yani Galatasaray şu an savunma anlamında tamamen çökmüş durumda. Trabzonspor bu akşam hak ederek ve Galatasaray'ın savunma zaafiyetlerinden dolayı da çok sükseli bir galibiyete belki de imza atacak. Bu maç bu şekilde devam ederse Galatasaray buradan çok daha farklı ağır bir yenilgiyle gününü tamamlayabilir.
2: Yani gerçekten de öyle bir müsabakaya dönüştük. İlk etapta şunu söylüyorduk, yani Trabzonspor'un evet önde kazandığı toplarla çabuk atak sonlandırmak istediği bir grafik var. Birazcık daha ikinci blokta orta blok presi yapıyor ama geçişlerle iki pasla karşı kaleye gitmeye çalışıyor. İki pozisyonu, aslında üç pozisyonu olan yerde iki tane gol bulmayı başarmıştı. Ayak kalitesiyle, gerçekten bitiriş kalitesiyle, topun da birazcık sevmesiyle demiştik ama sonrasında Franculino'nun girdiği iki pozisyon, şimdiki Saviolo'nun ekstra pasıyla Salah'a çıkan

0: ve skoru 3-0'a taşıdığı bu evre. Yani ilk yarı hakikaten Alp hocam savunma büyük alarm veriyor. Peki şunu sorayım. Yani kulübeye şöyle bir bakmam gerekir ki devre arasında Selim Payalan'la da konuşacağız. Maç içinde ikinci yarı tabii ki devam edeceğiz Alp Çelikli'yle ama Bitçiabu, Eren Elmalı, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Lezli Ugeçukwu gibi isimler var. Yani 3-0 sonrasında tabii ki hocanın belli başlı belki riskler alacağını da söyleyebiliriz ama nitekim yani ikinci yarıda orta saha kurgusuna artı bir oyuncu mu dahil olur veyahut da savunma tandeminde bir farklılık mı olur yoksa bekte bir değişiklik mi olur, yani nasıl bir tablo bekliyorsun yani ikinci yarı öncesinde, onu da sorayım. Bu arada Leao sert vurdu, iyi bir vuruş olmadı. Alp hocam size dönelim.
1: Yani şöyle bir istatistik var mı, son 4 sezonda yoktur zaten ama Trabzonspor ilk yarıda ne zaman 3 tane gol attı Galatasaray'a?
0: Ben bilmiyorum.
1: Yani ben bakacağım. De bilmiyorum.
0: Şöyle bakıyorum. Ya bu sene var ama çok ekstrem maç. Gençler Birliği maçı hemen kopmuştu.
1: Trabzonspor Galatasaray maçı olarak soruyorum.
0: Ha, şöyle bakalım. Önümüzdeki akıllı ekrandan en azından yararlanalım istiyorum. Trabzonspor Galatasaray müsabakalarında en son ilk yarı 3 tane ne zaman gol olmuştur? Gerçekten bunu sorayım.
1: Trabzonspor lehine yani gerçekten ben çok sükseli. Ama burada savunma, yani Trabzonspor'un hani iyi oynayarak olarak da sadece okumamak lazım. Galatasaray'ın bu savunma zafiyetlerine tabii ki Trabzonspor cephesi çok iyi çalışmış ama buna hiçbir çözüm üretemeyen bir kenar yönetimi görüyoruz Galatasaray'da ve bu sadece geçen haftaki Kocaelispor ya da onun önceki Sporting maçındaki sekanslar değil. Sezonun başından beri devam eden, çünkü Galatasaray'da Osimhen'li, Lemina'lı kadroda da gol yeme konusunda Galatasaray bu sezonun en kötü son 4 sezonunu sayacak olursak en kötü sezon başlangıcı oluyor. Ve bugün 3 golle de bunu taçlandırıyor.
0: Bak demiş ki bir dinleyicimiz, bak şimdi Okan Buruk gitti, uygulamalı bir şekilde görüyoruz. Okan Buruk istifa edebilir demiş Ayhan Bey ki ben hiç zannetmiyorum ama bunu sorarız. Tabii ki Alp Çelikleren bizlerle beraber. Abi o geçen sene Okan Buruk'a rağmen zaten Osimhen kazandırmıştı şampiyonluğu ama bunu yönetim görmedi diyor. Yani Okan Buruk'un bir ayrılık ihtimali bugün doğar mı, böyle bir şey söz konusu olur mu? Ben hiç zannetmiyorum ama Alp hocam böyle bir şey ortaya çıkar mı böyle bir durum? Yani Okan Buruk'un tamam tabii ki 4 sezonun şampiyonundan bahsediyoruz. Evet, bu sezon başlangıcı nezdinde lig tablosu şu ana kadar, bu maça kadar iyi gözüküyordu. Ama lakin Avrupa'da bir mağlubiyet vardı. Yani Okan Hoca'ya yani ister istemez tabii ki Galatasaray taraftarı başarı çıtasını çok daha yukarı koymasından da mütevellit belki bu seslerin çıkmasını anlayabiliyoruz belki ama yani nihai kararda böyle bir şey olabilir mi? Yani ya da bilmiyorum, böyle bir ihtimal doğar mı diye sorayım hocam.
1: Yok, Galatasaray'ın sezon başlangıcında böyle ağır yenilgileri var. Yani Beşiktaş var, Fenerbahçe yeni zaman oldu. Onun haricinde ilk
0: Frankfurt vardı.
1: İlk sezonunda Okan Hoca'nın bir Anadolu maçı vardı. Tam hatırlamıyorum ismini ama deplasmanda muhtemelen. Orada da bir yenilgi olmuştu. Bir beraberlik olmuştu sonrasında da. Ya bu arada hani görüyorsun sen, hani savunma olarak zafiyetler devam ediyor. Bunlara ekstra önlem gelecek haftalarda Şampiyonlar Ligi maçları öncesi alınmazsa aslında Galatasaray ve Galatasaray taraftarının korkacağı haftalar onlar olacak. Özellikle Kasım ve Aralık aylarında. Yani hücum anlamında ben Galatasaray'da bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Ama savunma anlamında son 4 sezonun en kötü Galatasaray'ı diyebiliriz.
0: Yani gerçekten çok sıkıntılı bir tablo var ortada.
1: İkinci yarı içinde muhtemelen 3 değişiklik birden bir hamle olacak. Barış Alper, Batrakov, belki de Sanchez'in kenara alınması gerekebilir. Yani burada uyarı niteliğinde bir hamle olabilir. Bakalım göreceğiz ama 3 oyuncu değişikliği birden görebiliriz.
0: Katılırım yani.
1: Buradan puan çıkarmak istiyorsa Galatasaray ikinci yarının başında Trabzonspor'un attığı şok gol gibi bir şok bir gole ihtiyacı var. Aksi takdirde bu maçı 3 puanı bu akşam Trabzonspor bence aldı.
0: Gerçekten öyle. İkinci yarı itibariyle tabii ki Alp Çelik'le konuşuruz bu arada. Hakikaten ilginç bir müsabaka izliyoruz. Yani ben de buraya gelirken, sen de buraya gelirken herhalde böyle bir tablo beklemiyorduk. Yani ilginç, çok ilginç. Hakikaten bazı yani kelimelerle belli şeyleri ifade etmenin zor olduğu bir akşam. Gerçekten Thomas Rice için daha iyi bir başlangıç belki hayal dahi edilemezdi.

İbrahim Bey demiş ki çoğa kalmaz 3 de gelir demiş ki nitekim geldi zaten 3-0 önde Trabzonspor, onu da hatırlatalım. Başakşehir Gençler Birliği maçının da ilk yarısı 2-0 noktalandı. Toplu oynama verilerinde 51-49 Galatasaray'ın üstünlüğü var. Şut sayılarında 5 şutun 3 isabetli ve 3 isabetli şuttan 3 gol çıkardı Trabzonspor. Galatasaray'ın 9 şutunun ikisinin isabetli olduğunu vurgulamış olalım. En azından kabaca ilk istatistikleri sizlere paylaşmış olmak istiyorum. Saravi Yunus'un acilen çıkması gerektiğini ifade etmiş İbrahim Bey ki bunları göreceğiz bakalım ikinci yarıda hocanın tasarrufu ne olacak. Devre arasında Selim Payalan'la konuşacağız ki devre arasında oldu. Çok kısa bir araya gitmeden önce bütün dinleyicilerimizin, en azından okumadığım dinleyicilerimizin mesajlarına bakalım. An itibariyle Galatasaray için gol yemek midye dolma yemekten dahi kolay şeklinde aslında esprili bir yorum gelmiş Aykut Bey'den. Gerçekten çok fazla kalede net pozisyon gördü Galatasaray kalesinde. Bunu da iyi sonuçlandıran usta ayaklarıyla Trabzonspor skoru 3-0'a kadar getirdi. Papara Park'ta bunu da vurgulayalım. Galatasaray ikinci yarı hiç olmazsa Leslie Ugeçukwu'yu falan alsa oyuna. Biz de bunu görsek demiş Yunus Bey. Ya ben çok katılırım. Oyuna son girdiği maçta Leslie bence fena oynamamıştı. En azından belki orta sahada belli şeyleri çözmek adına iyi olabilir şu andaki tabloda. Çünkü mevcut kadroyla beraber psikolojik açıdan da yani en azından 35-45 arasındaki dilimden bahsediyorum. Psikolojik açıdan da çok fazla sıkıntı yaşayan bir kadro gibi gördük. Franculino'nun iki tane girdiği pozisyon zaten bunları çok net gösteren bir tabloydu ki Alp Hoca çok güzel yorumladı zaten. Teşekkürümüzü tam olarak etmeden önce şöyle bakıyorum. Abi 4-44-94 de olur inşallah demiş. Neye istinaden dediniz onu anlamadım ama yani bu savunmayla böyle olur demişsiniz. Yani biraz farazi rakamlardan bahsetmişsiniz ama yani eğer böyle devam ederse gerçekten Galatasaray adına çok daha dramatik bir tabloya dönüşebilir. Müsabaka, evet bakıyorum Hamza Bey yazmış. Hamza Bey demiş ki maç döner berabere biter demiş. Aslında böyle bir yorum, böyle bir ilk yarıdan sonra nasıl kurulabilir onu tam olarak kendi adıma bilemiyorum ama tabii ki futbol bu. Bambaşka bir şeye de rota dönebilir. Onu da vurgulayalım. Ama yani ilk yarıdaki oyun devam etmesi takdirde diyelim. Salah 4'te ve 44'te attı ya abi demiş. 94'te de atar şeklinde. Olabilir. Yani ben futbolda bu da mümkün ama şöyle diyelim. Beraberlik açısından ilk yarı Galatasaray'ın gösterdiği oyun reaksiyonu bunu doğrular nitelikte değildi. Ama ikinci yarıda hocanın bir değiştireceği belki bir karar. Belki Rice karşısında ilk yarı analiz ettiği Rice'ın belki açıklarını analiz etmiştir Okan Hoca. Bu noktada belki farklı bir reaktif bir ikinci yarı görebiliriz. Nitekim bunların hepsinin cevaplarını hem devre arasında Selim Payalan'a soracağız hem de ikinci yarının başında stüdyo konuğumuz Alp Çelik Delen'e soracağız. Hafif bir soluklanalım, gelelim olur mu?

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
2: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
1: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
2: Pensioners, Chelsea, ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Wait.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmakta.

0: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
1: Evet, Dakika Skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Şok bir skor var Trabzon'da. Papara Park'ta şok bir skor var. Trabzonspor 3-0 önde. Şok bir skor olarak adlandırıyorum ama aslında Selim pay alan bizlerle beraber.

0: Haber Selim Payalan'a soracağım, Selim abiye soracağım. Bu skor şok bir skor mudur? Veyahut da yani bu skoru hoca dokunuşu olarak mı yorumlamalıyız? Galatasaray savunmasına mı parantez açmalıyız? Nereye parantez açmalıyız? Ben işin içinden çıkamadım. Belki Selim abi çıkar. Selim Payalan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Can.
0: Çok teşekkür ederim abi. Yani açıkçası ne söylemek istersin ilk 45 dakika nezdinde?

0: ilk yarıda Galatasaray 3 tane gol yiyorsa çok bir skordur. Trabzonspor için de, Trabzonspor taraftarı için de muhteşem görkemli bir skordur. Oyun başarısı vardır. Tabii karmaşık geliyor. Beklenmedik bir skor ama 11'le açıklanırken kadroya baktığımızda Galatasaray'ın özellikle orta sahada rakibe karşı çok önemli bir güçsüzlükle karşı karşıya olacağı belliydi. Hı hı. Bir kere şunu söyleyelim. Zaten maçın sonlarına doğru, ilk yarının sonlarına doğru Twitter'da yazmaya çalıştım. Çok net bir şekilde Galatasaray'da kadro kimyası açısından yanlışlar yapıldı. Ve 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımın hem hocası hem yönetimi diğer takımlara nazaran kadro kurma noktasında çok daha rahat olmalılardı. Bir iki hamleyle daha kusursa yakın bir orta saha yapacakken yanlış hamlelerle şu anda sezon başladı, transfer dönemi kapandı ve hala sıkıntılarla Şampiyonlar Ligi'ne başlayacak. Nedir o sıkıntılar? Biraz şimdi onları açalım.
1: Lütfen abi.
0: Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığında Lemina Torreira yapıyordu, mecburdu agresiflik bakımından ve bu iki oyuncuya barışında dinamizmi ekleniyordu. Ayakta kalma konusunda bu avantajı sağlayabiliyordu. Yalnız lig maçlarına geldiğinde Lemina'yı kenar alması gerekiyordu. Çünkü lig maçlarında Torreira-Lemina ikilisi çok daha defansif bir kurguda oynuyordu. Ama Avrupa için elzemdi. Haliyle ne yapması gerekiyordu Galatasaray'ın? Lemina zaten yaşlandı. Torreira ile birlikte çok iyi oynayabilecek agresif, dinamizmi yüksek bir orta saha oyuncusu ve 10 numara pozisyonundan da vazgeçerek bugün Vincenzo Italiano'nun oynattığı 2-8'li oyuna geçmesi lazımdı. 4-3-3. Ya yani bugün şu anda hemen hemen bütün takımlarda baktığımızda 10 numaralı oyun standardı bir tarafa itilmiş durumda.
1: Evet.
0: Yani 10 numaradan ziyade 8-8.5 dediğimiz hem hücuma hem geriye gelebilecek oyuncular çok daha revaçta. Ama Galatasaray iki oyuncu aldı. Leslie ve Batrokov.
1: Evet.
0: Ama her ne hikmetse bu iki oyuncu Galatasaray'ın orta sahasına tırnak içinde çağ atlatması gerekirken şu anda yedek oyuncusu durumunda. Hazır değiller. Tamam, doğru, hazır olmayabilirler. Ama sezon başı Leslie zaten takımında bir kampa girdi. Batrokov aynı şekilde Rusya'da bu takımıyla beraber çalışmalar yapabildi.
1: Evet.
0: Okan Buruk olarak siz ya şunu söylüyorsunuz, benim istediğim oyuncular bunlar değildi. İstediğim oyuncular alınmadı. Ya da ben bu oyuncuları beğenmiyorum, oynatmayacağım. Yani o kadar kritik bir hamle yapıldı ki bugün Sara oynuyor Torreira'nın yanında. Sara'nın güç noktasında derbi maçlarında Avrupa'da asist özelliğinin dışında orta sahayı ayakta tutma gibi bir özelliği yok.
1: Doğru.
0: Ve bugün ikinci kimyasal problem, hani orta sahadaki merkezdeki problemleri söyledik. Bugün Leslie ve Batrokov'u Okan Buruk kullanmıyor.
1: Evet.
0: Belki üçlü orta saha şöyle olması lazımdı bugün. Torreira, Leslie ve Batrokov. En ideal de bence budur zaten. Hani bu oyuncular alınmışsa Okan Hoca'nın ne yapıp edip Torreira, Leslie ve Batrokov'u Galatasaray'ın merkez orta sahasında yerleştirmesi gerekiyor. Ama bugün diğer kimyasal olarak bozukluklara değinirsek, şimdi Barış oynattığın zaman çizgide Leao ve Sané gibi iki klas kanat oyuncusundan birini yedekte oynatmanız, durdurmanız lazım, mümkün değil. Ya bu oyuncuları aldıysanız muhakkak oynatmanız gerekiyor.
1: Doğru.
0: Peki Yunus'u kanattan orta sahaya 10 numaraya çektiğinizde bu sefer Yunus üretkenliğini kaybediyor. Yunus Adana Demirspor'da Montella ile birlikte kanat oyuncusu olarak dikkat çekti. Gollerini hep o bölgeden attı. Yunus asla bir 10 numara olamaz. Mertens gibi o bölgede Galatasaray'ın 10 numarası gibi davranamaz. Bugün Yunus'u 10 numara yapıyor Okan Buruk. Trabzon ataklarına dikkat ederseniz Galatasaray'ın orta sahası Torreira ve Sara ile iki kişiye düşüyor. Orta saha tek başına Trabzonspor'un hareketli oyuncularıyla mücadele etmek zorunda ve Galatasaray tam anlamıyla 4-2-4 şeklinde kapanmaya çalışıyor. Mümkün değil, savunamazsınız. Ve gelelim Trabzon konusunda. Salah o kadar akıllı ki,
1: evet,
0: bunu Thomas Reis de vermiş direktifi. Salah çizgi gibi duruyor. Sağ kanatta durmasına karşın kendisini içeriye atıp o Sara ve Torreira ile merkezde o kadar çok boş bırakan Galatasaray'a karşı merkezleşerek Salah topu alıyor ve o kadar hızlı kontratağa çıkartıyor ki Trabzonspor'u, Galatasaray buna çare üretemedi. Salah'ın

0: attığı ilk gol. Yani Galatasaray savunmasını yine enteresan bir gaflet içerisinde bulduğunu gördük. Bir taç ve derbi. Bu kadar savunma öne çıkmaz. Çıksa arkada en hızlı 1-2 oyuncusunu oraya bırakır.
1: Doğru.
0: Salah Liverpool'daki gibi arkaya sarttı. Hızlı getirdi ve bitirdi. Sonrasında Saviola'ya attırdığı gole bakın. Rafael Leao ve Sané bunu kendi aralarında yapmak istediler bir pozisyonda. Evet. Leao Sané'nin arkasına attı hatırlarsın. Taç oldu pozisyon. Diğerinde Sané bitiremedi. Net fırsatta dışarıya attı. Bir tanesinde Jakobs Deniz'e yerden sert bıraksa belki maça beraberlik gelecekti. O kenara çıkartamadı. Pozisyon kaçtı. Ama bunlara karşılık Salah o kadar güzel, hani böyle basit oynuyor ama o kadar sade gösteriyor ki bunları. Saviola'ya
1: gerçekten öyle
0: yerden abi. Düzgün bir top. Pasın şiddeti o kadar önemli ki. Hızlı alsa belki Saviola o kadar iyi vuramayacak ama böyle aheste aheste yerden süzülerek gelen topa Saviola o kadar iyi ayak içini konuşturdu ki skoru buldu, rahatladı Trabzonspor ve hakkıyla Trabzonspor ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi. Ama Galatasaray'ın dediğim gibi Can çok büyük sezon içerisinde devre arasına kadar kimyasal sıkıntılar olacak. Kimya diyorum, hep kadro kimyası değerlendirilir. Avrupa kulüplerinde bu vardır.
1: Evet.
0: Yani kenara koyacağınız oyuncunun bile diğer takıma uyumlu olması beklenir. Sané'de, Leao'da biraz ayağını top isteyen oyuncular. Top rakibe geçtiğinde geriye gelip ikili mücadelede çok fazla bulunacak isimler değil. He, oynatırsınız bunları, çare vardır. Avrupa'da bazı kulüpler böyledir. Yani çizgide çok kaliteli oyuncular vardır ama agresif düşüklüğü merkeze koyacağı oyuncularla telafi eder. Madem Okan Hoca'nın şunu yapması lazımdı. Okan Hocam, yani Leo Sané kenarlarda direnç olarak düşük, o zaman senin orta sahaya müthiş dinamizm getirecek 3 tane oyuncuya ihtiyacın var.
1: Kesin.
0: Ama sen hem Yunus'u koyuyorsun hem Saray'ı koyuyorsun. Bunlar yumuşak oyuncular. Yani teknik oyuncular ama yumuşak oyuncular. Belki iç sahada iş yapar, rakip size kapandığı zaman iş yapar. Ama böyle derbide ve Avrupa maçlarında çıktığınız anda bu intihar olur. Ve bunu rakip çok iyi değerlendirir. Ben ikinci yarı bazı şeylerin Galatasaray'da değişmesi gerektiğine inanıyorum.
1: Şunu çok kısa bölerek son sorumu soracağım Selim abi. Çünkü maç başlayacak. Ben de en azından maç seyir keyfini bölmek de istemem. O yüzden Deniz Gül'le Barış Alper Yılmaz değişti. Bu değişiklik sahaya nasıl yansır diye sorayım en azından.
0: Bence yanlış. Yani yanlış. Problem santrofor'da değildi. Şu anda ben seninle konuştuğum için şeye bakamıyorum ekrana ses gelmesin diye. Değişiklik sadece Barış Deniz.
1: Sadece. Tek değişiklik oldu. Barış Deniz abi.
0: Yanlış bir değişiklik. Orta sahaya hamle yapması gerekiyordu Galatasaray'ın.
1: Katılırım.
0: Şayet Barış da bu işin düzeleceğini düşünüp Okan Hoca böyle başlar ve 60'a kadar da oyun bu şekilde giderse hem 60'a kalmadan Trabzonspor'un 4. golü gelebilir. 60'tan sonra da Trabzonspor yine arka alanda çok iyi fırsatlar bulabilir. Ben orta sahaya hamle beklerdim.
1: Ben de öyle.
0: Ya Leao'dan Sané'den birini çıkartıp Yunus'u çizgiye çekersiniz ve orta sahaya da biraz daha sertlik katabilecek oyuncuyu koyarsınız. Bu Batrokov olabilir. İşte
1: Ugeçukwu olabilir.
0: Sesi yok. Evet, diğer olabilir. Leste olabilir.
1: Aha.
0: Ama orta sahayla ikinci yarıya böyle başlıyorsanız demek ki Okan Hoca şunu düşünüyor. Ben orta sahada düzgün çıktım. Hata yapmadım. Benim problemim santrafordu. Santraforu düzelteceğim ve her şey düzelecek ki bence Deniz iyi oynadı. Sırtını rakibe koydu, top aldı, servis yapmaya çalıştı ve Jakobs belki ona asist yapsa golü de atacaktı.
1: Evet.
0: Trabzonspor'un istediği gibi gidiyor bence işler. Salah'ı izlemek büyük bir keyif. Aynı zamanda Fabinho da tecrübesiyle Galatasaray'ın önemli ataklarını kesti. Tecrübe şu anda iş yapıyor Trabzonspor'da. Bakalım ikinci arada neler izleyeceğiz.
1: Selim abi gerçekten kusursuz anlattın. O yüzden de çok fazla bölemedim bu sefer. Gerçekten çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Görüşürüz abi. Evet, Selim Payalan bizlerle beraberdi. İkinci yarıda da tek değişiklik var. Bunu da bir kez daha aktaralım bütün dinleyicilerimize. Deniz Gül yerine Barış Alper Yılmaz girdi ki ben önce kendi adıma yorumlarımı aktaracağım. Sonra tabii ki bugün değerli yorumcumuz Alp Çelikdelen bizlerle beraber. Onun da yorumlarını tabii ki dinleyici mesajlarıyla beraber alacağız. Ama şunu söylemem gerekir ki öncelikle harfiyen katılırım. İlk problemin orta sahada olduğunu söyleyebilirim ben de. Tıpkı Selim Payalan gibi. Batrakov'dan da ziyade yani olması gereken, bana sorarsanız, ilk değişiklik yani skor 3-0 ve orta sahaya bir tane daha oyuncu alarak biraz daha direnci attırmanın daha lehine bir tablo olabileceğini düşünürüm ben kendi adıma. Leslie Ugechukwu hamlesi olabilirdi. Bir tane, tıpkı Selim abinin de söylediği gibi, yani herhangi bir kenar oyuncusunu kenar alıp Yunus'u çizgiye atarak böyle bir oyun modeline geçiş belki mantıklı olabilirdi. Maçın belli bir evresinden sonra belki farklı bir tasarrufa da gidebilirdi. Batrakov gibi veyahut da farklı bir değişikliğe gidebilirdi Galatasaray, ama Okan Hoca tabii ki hepimizden çok çok daha iyi biliyordur. Ama benim de düşüncem birazcık Selim Payalan'la benzer. Yani Barış Alper bence de oyuna girmesi gereken belli bir yerde bir isimdir. Kabul edebilirim bunu, ama ilk girmesi gereken isim Barış Alper bana sorarsanız değildi. Bana sorarsanız Leslie Ugechukwu'ydu. Her ne kadar çok eleştirilen bir isim olsa dahi böyle bir skor ortaya çıktıysa, siz 5 pozisyonda 3 tane gol yiyorsanız ve yani 3 şutta 3 gol yiyorsanız, yani burada kaleciye belki okursunuz, sadece istatistik kağıdından okursanız, ama orta sahanın çok geçirgen olduğunu bir kez daha vurgulayabilirim. Mutlaka bir reaksiyon olacaktır. Yani oyuncu grubunun ekstra bir şekilde bir reaksiyon vereceği bir tablo ortaya çıkabilir. Futbol bu, yani psikolojik de bir oyun olduğunu her zaman hatırlatmakla beraber futbolun. Ama ben de biraz daha Selim Payalan'la benzer bir konumdayım diyeyim. İltuğ Bey yazmış. Trabzonspor felaket yeniyor. Galatasaray ve Okan Buruk'un bu düşüşü bu maçla başlangıç olabilir. Bu iş devam edebilir demiş. Alp Çelikdelen, tekrardan hoş geldin. Bu bir düşüşün ilk maçı olarak mı yorumlanmalı, yoksa kötü bir akşamdı şeklinde mi belki yorumlanır? Yani Galatasaray'ın milli arayı bu konuya belki bir avantaj, bu skora belki bir avantaj getirebileceğini ve çabuk reaksiyon gösterebilecek bir süreç olacağını mı düşünürsün? Nasıl yorumlarsın?
2: Ya umarım maç sonu hatalarımızdan ders çıkardık gibi bir cümle duymayız. Çünkü Galatasaray taraftarı bu ders çıkarmaları artık yani şey oldu, sıkıldı bu ders çıkarmalardan. O yüzden umarım böyle bir cümle olmaz Okan Hoca tarafından. Bu arada katılıyorum.
1: Çok sert bir vuruş vardı Şallay'dan. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Dakika 50, hemen döneceğim Alp Çelik'ten. Galatasaray köşe vuruşunu kullanıyor. Ceza sahası içine doğru bir orta. Trabzonspor savunması uzaklaştırıyor orada. Savic'le, kaptan Savic uzaklaştırıyor. Dakikalar 50. Trabzonspor 3-0 önde olduğunu hatırlatalım. Başakşehir'de 3-0 öne geçiyor. Bu arada Gençler Birliği karşısında David Selke'nin golüyle. Onu da bir kez daha vurgulamış olalım. Evet, ikinci yarılar başladı. Bunu da söyleyelim. Başakşehir Gençler Birliği maçının 56. Trabzonspor Galatasaray maçının 51. dakikası içerisinde olduğumuzu hatırlatmış olalım. İki maç 3-0. Evet, Galatasaray bir köşe vuruşu daha kullandı. Arka direğe doğru yönelen top bir kez daha uzaklaştırıyor Fabinho. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım ki Galatasaray hücumu devam edecek gibi, ama orada bir karambol var. Trabzonspor çıkmaya çalışıyor. Tekrardan Galatasaray orada hücuma çıkarken Batuhan Kolak'ın düdüğü, ki çok eleştirilebilecek bir düdük, doğrudan düdüğüne başvurdu Batuhan Kolak. Trabzonspor kendi yarı sahasından serbest vuruş kullanacak. Evet, dönelim Alp Çelik'ten size.
2: Evet, Galatasaray biraz hızlı başlamak istedi tabii skorun vermiş olduğu dezavantajdan, büyük dezavantajdan dolayı. Muhtemelen 10-15 dakika boyunca böyle pozisyonlar izleyeceğiz. Ancak neticelendirmede bakalım Galatasaray ne kadar bunları neticelendirecek. İlk yarıdaki gibi savunmadaki kurgusal dengesizlikler ve dezavantajlar devam edecek olursa Trabzon golü de gelir zaten. Hani o yüzden Trabzon bence maçı ilk yarıdan çözdü, ama Galatasaray'da da hani erken bir gol, belki iki gol, buradan bir puan ümidi olacak. Ama bugün dediğim gibi bir ders çıkardık cümlesi bence Galatasaray taraftarı için biraz bardakları da hani odaki suyunu dolacağı bir cümle olacak. Hani evet, Galatasaray taraftarının beklentisi çok daha fazla. Yani şöyle baktığım zaman hani 7 resmi maçta 12 gol yedi Galatasaray. Maç başına da devre arası baktım, 1.72 oluyor. Yani şampiyon olan, 4 sene üstü şampiyon olan bir takım maç başında resmi maçlarda bir golü geçtim, 1.72 ortalamada
1: çok
2: olması
1: ciddi bir rakam.
2: Gerçekten çok sıkıntı. Yani burada artık savunmadaki problem neyse onun ivedilikle ilk yarıdaki dediğim gibi çözülmesi gerekiyor. Bu maç içinde geri kalan dakikalarda bakalım neler göreceğiz. Şu an Sané birazcık etkili bir pozisyona girişiminde oldu ve yerde kaldı. Faul.
1: Yaklaşık da 35 metrelerden Galatasaray bir serbest vuruş kullanacak.

0: Bak Uğurcan Çakır'a çok eleştiri gelmiş. Ahmet Vahap Bey yazmış. Şöyle bakıyorum. 3 pozisyon 3 gol şeklinde. Bence buradaki okumayı bu şekilde değil de biraz orta sahayla okumamız gerektiğini düşünen taraftayım. Selim Payalan'a katılırım. Yani istatistik kağıdında baktığımız vakitte evet bunu söylemek mümkün. Ama ya Uğurcan'ın belki belli başlı maçlarındaki kötü performansını konuşmak da mümkün olabilir. Ama bugünkü yani birinci bence en azından kendi nezdimde ben yorumladığım vakitte en büyük faturayı Uğurcan'a mı çıkarmak doğru olur onu bilemiyorum. Bilmem Alp Çelikli'den ne dersin bu konuda?
1: Bence haksız bir yorum yani direkt Uğurcan özelinde bir yorum yapmak. Çünkü gol vuruşlarında yapabilecek bence hiçbir şey yok. İlk pozisyonda belki bir duruşta birazcık da erken davransaydı çıkarabilir gibi bir yorum olabilir ama iki gol pozisyonda da Sabiola'nın köşeye çok temiz bıraktı. Orada yapabileceği hiçbir şey yok bence. Üçüncü golde zaten neredeyse bomboş. Kale bomboştu. Savunmadaki zaaflar çok ön planda. Yani yenilen gollerde ben Uğurcan'lık bir durum olduğunu düşünmüyorum.
0: Ben de katılırım yani Uğurcan evet hayatının en iyi maçını oynuyor gibi savunmuyoruz tabii ki ama Uğurcan'lık bir durum.
1: Uğurcan'lık bir durum yok yani rahatsız edici o kadar ciddi bir şut da yoktu. Sadece forvet pozisyonunda oynayan Trabzonspor'daki oyuncu orada bir kurtarış oldu ama orada da zaten forvet oyuncusunun golü kaçırdığını söyleyebiliriz. Yani maçın gidişatına göre Galatasaray'ın rahatsız edici öyle ciddi bir atak da hani Jakobs'un ilk yarıdaki çıkardığı topu ona ananın dışında hani göremiyorum birkaç hava topu dışında. O yüzden hücum anlamında ne kadar etkili bir Galatasaray göreceğiz. Açıkçası onu da bekliyoruz. Meraklı bekliyorum.
0: Nedim Bey'in bir isyanı varmış ama tabii ki yani bunun merceği zaten biz değiliz. Bir spor kanalında hatta devletin bir kanalı olduğunu ifade ediyor dinleyicimiz. Normalde sağ üst köşede lig maçlarının sonuçları yazardı ancak bugün hiçbir şey yazmıyor demiş. Aslında bugün Galatasaray taraftarı olmayan Nedim Bey diye anlıyoruz. Onun yazmadığını ifade etmiş ki ya bu konu hakkında tabii ki ben ne söyleyebilirim bilmiyorum. Oradaki kanalla alakalı bir durum olabilir. Bir çok ciddi bir yorum yapamam konuyu bilmediğim için. En azından skoru hatırlatalım. 55. dakikanın içerisindeyiz. Trabzonspor Galatasaray karşısında 3-0 önde ama Galatasaray'ın şu anda bir hücumu var. Sağ kanattan Leroy Sané ile Galatasaray hücumunu olgunlaştırmaya çalışıyor dersek yanlış olmayacaktır. Karşısındaki savunmacıyı ekarte etmeye çalışırken Trabzonspor savunması bugün pür dikkat bir şekilde kanat oyuncularına çok fazla alan vermemeye çalışıyor. Galatasaray'daki tekrardan Galatasaray hücumunu izleyeceğiz. Trabzonspor çabuk bir şekilde rakip kaleye gitmeye çalışıyor. Çabuk atak sonlandırmaya çalışan bir görüntüde Galatasaray'da ister istemez skorun verdiği dezavantajla beraber çok daha kalabalık bir şekilde karşı kalede o boşluğu yakalamaya ve en azından bir golle reaksiyon vermeye çalışır görüntüde diyelim. Evet dinleyici mesajlarıyla da devam etmek istiyorum. Bu arada Galatasaray tehlikesi olabilirdi. Sertan Bey'den bir mesaj gelmiş. Galatasaray zaten uzun zamandır çok iyi bir takım değil. Sadece iyi bir ekiple denk gelip oynamadığı için defoları ortaya çıkmamıştı. Nispeten Sporting Lisbon bunu zaten ikinci yarıda göstermişti. Bugünkü Trabzon bunu tamamen tasdikledi şeklinde bir ifadesi var. Galatasaray'da ciddi bir düşüşün başlangıcı olabilir bu müsabaka demiş. Aslında yani şunu soralım Galatasaray bu tip sınav maçlarda oynamadı da mı böyle bir şey ortaya çıkmamıştı? Yani Sporting ve Trabzon haricinde bu sezon oynanan diğer müsabakaları bir sınav olarak mı görmeliyiz yoksa görmemeli miyiz? Nasıl dersin Alp Çelik'ten? Yani bir dinleyicimiz aslında buradan konuyu ele almış ama neler söylemek istersin?
1: Dinleyicimiz çok güzel bir yere dokunmuş. Ancak mesela geçen haftaki Kocaeli Spor maçı da bence bir sınavdı. Yani burada maç maç bakmak gerekir diye düşünüyorum. Ancak tabii ki Avrupa'daki maç ve buradaki derbiler her zaman algı olarak ciddi gözle bakılıyor ama benim fikrim Kocaelispor'da zaten oynanan oyun ve orada hani 1-0'lık hiç beklenmeyen bir golle Galatasaray'ın galip gelmesi yani bu haftaları ve önümüzdeki haftalarda biraz soru işareti olarak kalması gerektiğiydi ki nitekim şu an dakika 57 Trabzonspor 3 Galatasaray 0. Sporting Lisbon maçında da özellikle ikinci yarı

0: bu savunma zafiyetleri yine baş gösterdi. Yenen ilk golde de yine bu savunma zafiyeti olmuştu. Bugün bu akşam da devam ediyor. Geçen hafta Kocaelispor maçına da bazı sekanslarda oldu. Kontra atakta mesela bir pozisyon hatırlıyorum. Kuzey tribünün orada. Hı hı. Gerçekten o gol olsa 1-0 Kocaeli ilk yarıyı kapatacaktı. Yani burada Galatasaray'ın bu zafiyeti devam edecek olursa şu gösteriyor bana istatistiksel olarak Galatasaray'ın 4 sezon itibariyle en çok gol yiyeceği bir sezona giriyoruz.
1: Peki şurada şöyle bir etki olabilir mi? Şimdi tabii ki 4 sene şampiyon olan takımları düşünüyorum. Bir doymuşluk mu var? Yani bazen de konuyu biraz da buradan bakmamız lazım. Hani hep diyoruz ya saha içinde hep bir çözüm bulmaya çalışıyoruz ya. Psikolojik açıdan da şunu da sormak isterim. Yani bir doymuşluk havası mı sezdiğimiz için böyle yorumlayabiliriz? Yoksa yani saha içinde tabii ki belli başlı okumaları yapıp eleştirilerimizi yapıyoruz. Bu arada Trabzonspor tarafında da değişiklikler olacak. Francolino Ju kenara geldiğini görüyorum ki değişiklikler evet Onuachu oyuna girecek. Francolino Ju yerine Onuachu dahil oluyor ve evet Ernest Muçi yerine de soruya tekrardan döneceğim Alp Çelik'ten ama Ernest Muçi yerine de Ozan Tufan giriyor Trabzonspor'da 59. dakika itibarıyla. Şunu sormak isterim yani. Galatasaray takımında biz okumaları yaparken saha içindeki evet belli başlı problemleri konuşuyoruz ama bir doymuşluk hissiyatı mı vardır ve bu durum sadece saha içinde yaptığımız okumalarla değil de psikolojik açıdan da bir durumda var mıdır diye sormak isterim.
0: Ya o bence çok belli zaten sezon başındaki maçlar son Trabzon'daki ilk demeyelim yani artık bir saatlik zaman dilimi oyun anlamında 60 dakikayı gördüğümüz zaman yani bunun bariz belli olduğunu vücutlarındaki o davranışlardan yani aslında oyuncuların surat ifadelerinden ve aslında hafta içindeki belki de antrenman performanslarını bilmiyoruz ama oralarda da hani belki düşüş var. Yani kas anlamında değil ama fiziksel anlamda değil ama antrenman ve bireysel performanslarda belki buralarda düşüşler de olabilir hani çalışmalarda. O yüzden bu doymuşluk kelimesine ben katılıyorum. Çünkü ben şu an gördüğümü söylemekle mükellefim ve burada Salah birazcık ağır bir müdahale aldı galiba ama çarpışma oldu muhtemelen. Ama ayağa kalkacaktır muhtemelen.
1: Ayağının üst tarak kemiğini tutuyor. Müdahale yaparken savunma müdahalesini yapmaya çalışırken en azından.
0: Ha, burada evet bir
1: acıtır ama biliyor acıtır, musun?
0: Evet. İstemeden dolayı üzerine basılmış. Faul olarak değerlendirilmez bu tarz pozisyonlar. Ama yine de oyuncu için dediğin gibi acıtır. Zaten biraz sonra ayağa kalktı ki kalktı şu an galiba. Şimdi korner kullanacak Trabzonspor. Bir hızlı hücum şansı olabilir Galatasaray için.
1: Evet, Trabzonspor köşe vuruşunu kullandı. Bir hızlı hücum olabilir dedi Galatasaray için ve nitekim öyle bir pozisyona dönüştü. Yunus şimdi sol tarafa doğru evet. Leao'nun önüne doğru topu sürükledi. Leao orada birebir yakalarsa tehlike olabilir. Leao vurdu savunmadan döndü. Trabzonspor savunması geçişi çok çok iyi savunuyor. Melih Kabasakal'la beraber Galatasaray tıpkı Alp Çelik'telenin dediği gibi Trabzonspor korneri sonrasında hızlı hücumu kovaladı ve nitekim onu Alp Çelik'ten hakikaten net bir şekilde hissetti de galiba bana pası öyle attı. Çünkü hakikaten enteresan bir pozisyondu. Böyle bir okuma vardı. Dakikalar da 62'yi gösteriyor. Hatta 61. dakika şovları hala daha devam ettiğini de vurgulayalım. Trabzon'da Papara Park'ta zamanında Avniye Kâr'da her zaman görürdük. Hele hele böyle derbilerde telefonların fenerleri zaman zaman atkılarla olan destek her zaman Trabzonspor tribünlerinde plakaya 61 olan plakayı her zaman kutlandığı belli bir tablo söz konusu olur. Bunu da vurgulamış olalım. Tabii ki birçok mesajımız var. Onlara da döneceğiz ama Okan Buruk konusunda gerçekten bence artık gitme vakti geldi şeklinde Muhammed Bey'in mesajı var. Şöyle bakıyorum. Aykut Bey de tam tersi aslında demiş ki Galatasaray'daki düşüş uzun sürmez. Milli ara sonrasında Osimhen gelir sorun kalkmaz demiş. Alp hocamın yorumları maşallah demiş. Gerçekten teşekkür etmiş.
0: Çok Alp teşekkür
1: hocam.
0: Ederim.
1: Alp hocaya bir teşekkür gelmiş Aykut Bey'den. Okan Hoca sorusunu yanıtladık. Yani biz doğru yani her ne kadar bugünkü tablo kötü olsa dahi Okan Hoca'nın bana sorarsanız gitmesi gereken bir durum olduğunu düşünmüyorum. Evet bugün üzerine mutlaka belli şeylerin

0: üzerinden geçilmesi gerekir. Yani bu oyun tabii ki herhangi bir Galatasaray taraftarı için kabul edilebilir bir nitelik taşımadığı çok ortada. Ama tabii ki bunun okumaları için bir 3 haftalık dilim olacaktır. Milli takım arası belki de böyle bir maç sonrasında olabilecek en iyi durumlardan bir tanesidir diyelim ki. Nitekim maçın bitmediğini de hatırlatalım. Yani tabii ki şu anda birazcık yorumlarken Trabzonspor lehine tabii ki tabloyu yorumlamak durumundayız. 3-0 Trabzonspor önde. Gerçekten de istediği oyunu bizlere anlatırcasına aslında skoru da bunun yanında alabilen bir Trabzonspor olduğunu da aktarabilirim ki Trabzonspor kontra ataklarla 4-5'e bile gidebilir demişsiniz. İltuğ Bey, hakikaten yani ilk yarı olan tablo devam etmiş olsaydı ki nitekim bence ikinci yarı biraz daha dengelenmiş bir tablo var ama Trabzonspor eğer o kontra atakları bulmaya devam ederse ki bulma potansiyeli var, o zaman hakikaten enteresan bir skora doğru ilerleyebilir. Şöyle bakıyorum, Ayhan Bey demiş ki abi doğru söyle, şu an şu maçı izlerken Barcelona maçı gözüne gelmiyor mu demiş. Ben dinlerken sizi Yamal'ın 3. golü attığını kafamda canlandırıyorum demiş. Ne dersin yani, Barcelona maçı aklına geliyor mu Alp?
1: Yani Yamal'ın 3. golü biraz pozitif olmuş. Yamal'ın 6. golü falan olabilir yani.
0: Ya gerçekten öyle.
1: Şu savunmayı gördükten sonra yani önlerinde uzun bir periyot var. Yani burada bilmiyorum izin durumu nasıl olacak. Muhtemelen bu maç sonrası bir takıma bir galiba de, zaten milli ara olacak.
0: Evet, evet.
1: Milli araya gitmeyen oyuncularla bir antrenman olur. O antrenmanda muhtemelen 3-4 gün sonra başlar. Daha sonra milli takım süresi burada 2 milli maç mı olacaktı?
0: 4 oluyor. Şu anda şöyle yeni bir normal şartlarda Eylül ve Ekim milli araları birleştirildi yeni yaptırımla beraber. Normal şartlarda yaklaşık 10 gün olan milli ara 3 haftaya kadar uzatıldığını söyleyelim. 3 hafta civarına kadar diyelim. Ve takımlar 3 günde bir maç oynayacaklar. 4 tane milli müsabaka var. Bunu da vurgulamış olalım lütfen hocam.
1: O zaman oradaki milli takımdaki dönüşler nasıl olacak? Oraya da bakmak lazım. Yani olası sakatlıkların durumu da önemli. Yani muhtemelen takım herhalde bir 20-25 gün tam kadro antrenman yapamayacak. Oradaki dönüş ve dönüşün sonrasındaki antrenman ve artık oradaki hazırlanma süreci çok önemli. Ama Barcelona'da onlar da milli takıma, milli arası çok fazla oyuncu olsa olduğu için onlar da aynı problem olacaktır. Evet. Bir de deplasmana geliyor. Kolay değil, ancak Galatasaray'ın bu savunma zafiyetini çözemezse orada da çok benzer bir skor, belki daha da farklı bir skor olabilir.
0: O maçın havası,
1: oyuncu performansları, oyuncuların içgüdüsü, Avrupa arenasında olmaları, Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkmaları çok kıymetli onların gözüne bakacak olursak. Ancak buradaki savunma zafiyetini yani şunu şöyle söyleyelim. Oyun olarak Galatasaray evet hücumda bir en azından biraz olgunluk, yani üretkenlik sarf etmeye çalışıyor. Ya o konuda ben çok fazla hani Osimhen'den ötürü bir eksiklik şu maç için ya da Kocaelispor maç için söylemiyorum, ama savunma anlamında hani Osimhen olsa da savunma anlamında Galatasaray'ın ciddi sorunları var. Yani burada sadece Lemina ya da Osimhen sakatlıklarına bağlamamak gerekir. Yani buradaki sorun neyse, orta alanla savunma arasındaki bu geniş mesafenin ve buradaki sorunların soru çözülmesi gerekiyor. Yoksa Osimhen de olsa biz Galatasaray'daki sorunları belki göreceğiz. Yani burada tek oyuncuya bağlı oluyor gibi yorumlar görüyorum. Evet, gol anlamında ve gol katkısı anlamında Osimhen'in öyle bir ekstra ve çok ekstra golleri var. Çok ekstra eforları var, performansları var, ama dediğim gibi Osimhen olsa da savunma anlamında Galatasaray iyi dönmezse, sadece Barcelona maçı için söylemiyorum bunu. Lig'deki Barcelona maçından önce bir Kasımpaşa maçı var diye biliyorum. Orada da sıkıntılar yani yaratabilir Kasımpaşa ekibi Galatasaray'ın savunmasına. Yani Galatasaray her maç savunmada sıkıntılar yaşayabilecek bir duruma geldi. Bunu çözmesi gerekiyor Okan Hoca'nın. Ha, şu an Okan Hoca konusunda buradaki tercihler eleştirilecek. Yani niye Sané oynatıldı, Barış Alper oynatılmadı ya da Yunus'u niye hala 10 numara pozisyonunda izliyoruz, Sarı'yı neden Torreira'nın yanında izliyoruz gibi çok fazla milli ara süresi boyunca yayınlarda hem dijital hem de yerel kanallarda yorumcular bunu analiz edecek, yorumlayacak. Ama birazcık da bu tercihlerden ziyade savunma anlamındaki Okan Hoca'nın performansı, bundan sonraki performansı önemli.

0: Ve bu arada beklediğimiz bir hamle geldi galiba.
1: Evet.
0: Sara yerine Batrakov ve Okocukwu geldi.
1: Evet.
0: Torreira yerine. En azından birazcık Leicester'i de maç kondisyon kazanma anlamında, sezon devamı anlamında 20-25 dakikada izleyeceğiz. Bu arada Leicester'i sezon başından beri çok fazla hani yani tabiri caizse dövenler oldu hani şey olarak.
1: Gerçekten öyle. Bu adamı nereden buldunuz
0: Evet.
1: kardeşim diyenler oldu vesaire vesaire ama.
0: Ama yani Premier Lig maçlarına baktım hani istatistik anlamında yanlış hatırlamıyorsam bir 80 üzerinde bir Premier Lig maçına çıkmış yani.
1: Burnley'de çok oynadı diye hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Chelsea'de de var tabii bu maçları da.
0: Bir
1: Yani.
0: yani bir
1: Burnley'de daha
0: 80
1: çok
0: bir gibi bir rakam gördüm gibi hatırlıyorum ama yanlış olmakla beraber hani
1: var.
0: o yüzden yani Premier Lig'de bu kadar maça çıkan bir oyuncunun hani Süper Lig'de süre almamasını zaten doğru bulmayız. Yani hiçbirimiz doğru bulmaz. Bu sadece Galatasaray cephesine değil, Trabzon cephesine böyle bir oyuncu olsa süre alınmasını herkes ister. O yüzden Leicester'in oyunda olmasını ben isteyen taraftayım.
1: Bu arada Galatasaray'da Roland Şallah'a iyi bir müdahalesiyle topu kazandırdı. Galatasaray'ın olgunlaşmış bir hücumuna dönüşebilir derken
0: Bu
1: Trabzonspor savunması yerleşti. Evet hocam.
0: arada hani iki takımın böyle fiziksel anlamında istekli, gayretli futbol oynadığını söylüyoruz. Yani oyun sıkmıyor aslında ama
1: He.
0: savunma zafiyetlerinin ön plana çıktığı bir maç oldu. İlginç bir maç
1: Bu
0: oldu.
1: arada
0: Yani
1: oyuna sonradan giren Eren Elmalı içeriye doğru çevirdi. Galatasaray'ın arka arkaya Trabzonspor kalesinde zorladığını görüyoruz ve çok aslında topu isteyerek sürekli topu kazanmaya çalışan, gerçekten sahada bir şeyler ortaya koymaya çalışan iki pozisyonda da bir solda Eren'i gördük, bir de sağda o bölgede yanlış görmediysem kim de onu tam olarak göremedim. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ama sağ tarafta Barış gibi gördüm orada topu kazanmaya
0: Evet,
1: çalışan
0: barıştı.
1: oyuncu. Gerçekten iki pozisyonda bak. Sert belki müdahale ama yani
0: Evet.
1: istediğini gördüğümüz bir tablo var şu anda Galatasaray'da diyelim. Lütfen hocam.
0: Evet istiyor yani şey Galatasaray da istiyor Trabzonspor da istiyor. Yani fiziksel olarak oyunun hep içerisine kaldılar. Yani burada topla oynama süresi bence yüksek çıkacaktır bu maçın sonunda. Öyle tahmin ediyorum. Yani
1: Topun oyunda kalma süresine
0: topun oyunda
1: bahsediyoruz değil mi
0: kalma
1: hocam?
0: süresi, topla oynama süresi iki takımın da istekli olduğu için topun oyunda kalma süresi de artacaktır doğal haliyle. Burada maç başlangıcında bir yorumum olmuştu. Bireysel performans yetenekleri önemli demiştim. Trabzonspor'da şu an Salah o yönden maçı kazandıracak gibi gözüküyor Trabzonspor cephesinden.
1: Nitekim gerçekten katılmamak elde değil. Şöyle bakıyorum. Bak aslında şu cümlenin bir kısmını okuyamayacağım ama dinleyicimiz de teşekkür etmiş. İbrahim Bey demiş ki lütfen bu sorumu yanıtlayın. Galatasaray'ın en yüksek bütçeye sahip olmasına rağmen transferlerle geri adım atmasını nasıl yorumlarsınız demiş. Yani nitekim ya şöyle söyleyelim. Bir kere ya tabii ki bugünün nezdinde çok daha sert eleştiriler yapabiliriz Galatasaray'a ama şunu da söylemek lazım. Yani takımlar daha sezon başında ve bunların çok daha fazla üstüne koyacaktır. Bu arada bir sarı kart çıkacak Trabzonspor o bölgede. Sert bir müdahale vardı tam geçişi keserken Trabzon'da bir sarı kart göreceğiz. Düzeltiyorum Galatasaray'da bir sarı kart göreceğiz. Orada Sanchez'in müdahalesine onu söyleyelim demin ağzımdan dilimden daha farklı çıktı.
0: Yok burada
1: Doğru.
0: saniye
1: Heh.
0: olan pozisyon
1: Evet,
0: var.
1: saniye olan pozisyon orada bir anda farklı bir görüntü çıkınca evet bir sarı kart çıkacak. Bakalım kime çıktı onu da vurgularız ama bakıyorum.
0: İzleyicimizin yorumuna dönecek olursak orada hani bütçe vardı niye transfer yapılmadı?
1: Ya
0: Burada
1: sezon başı biraz
0: bence
1: diye.
0: burada Dünya Kupası çok etkili oldu. Belki bu sene Dünya Kupası olmasaydı bu rakamlar bonservis bedelleri, oyuncu menajer bedelleri, imza ücretleri falan hepsini düşünecek olursak bir anda arttı. Bu arada Okan Hoca'ya bir sarı kart oldu galiba. Ondan sonrasında bir konuşma oluyor. Ya da
1: Evet.
0: tribüne çıkma gibi bir durum mu oldu?
1: Şu anda anlayacağız. En azından yayıncı kuruluş
0: Kırmızı kart
1: evet Okan
0: almış.
1: Buruk kırmızı kart görüyor. Tribüne çıkması yönünde karşılaşmanın dördüncü hakeminin bir yönelimi var. El işaretiyle Okan Hoca'yı tribüne çıkması konusunda uyarıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi saha içinde de yanlış görmediysem ki evet Savic önüme de geldi. Savic de sarı kartı gördü. Hocam sizin yorumunuzu şöyle en azından destekleyeyim. Hatta ufak bir dinleyicimizin mesajına da şey diyeyim. Yani
2: Beşiktaş ve Galatasaray'ı burada birazcık da, pardon, Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi burada bir kenara ayırmak istiyorum. Çünkü sezonu Temmuz ayında açan iki tane takım ve maç oynama refleksi daha uzun olan bir

0: takım. Galatasaray'ın beraber maç oynama refleksi yeni oyuncularıyla beraber çok fazla olmadı. Bu milli ara sonrasında ben her zaman da her yayında da söyledim. Belli takımlar hakkında çok daha radikal ve sert yorumlar yapacağım diye, ama şu evrede bile bu skor zaten birçok kişinin sert yorum yapacağını ortaya çıkarır. Lakin bundan sonraki evrelerde eğer oturmayan belli şeyler olduğu vakitte bunları çok daha rahat yorumlayacağım. Yani sert yorumları şayet Beşiktaş kötü olsaydı ya da işte Fenerbahçe maçlarında yapıyoruz. Ama birazcık daha süre vermiştim. Hem Trabzonspor hem Galatasaray. Trabzonspor da Ağustos'ta açtı sezonu. Tek ön eleme oynadı. O yüzden de birazcık onları ayırmıştım. Yani birazcık buna da bağlamamız lazım. Yani arada bir ay fark var. Takımlar arasında bir ay bir tanesinin oynama refleksinin daha fazla olduğu bir tablo ortada olduğunu vurgulayalım. Şöyle bakıyorum. Fatih Bey demiş ki bir takımın yalnızca bir oyuncuya bağlı olmasını vurgulamış. Kocaeli maçında şans golüydü demiş. Belliydi demiş. Salıdan belliydi bu işin böyle gelişeceği demiş. Herkes Osimhen Osimhen diyor. Birisi de dönüp arkasına bakmıyor ki, defansın rezilliğini görmüyor demiş. Aslında Alp Çelik Delen de bunu çok fazla ifade evet. etmeye çalıştı. Hakikaten tırnak içerisinde tam olarak bunu ifade etmeye çalıştığını anlıyorum. Çok da güzel örneklendirerek hakikaten bugün aslında bunun üzerine değindi demek isterim. Ne yapsın Osimhen attıkça bizimkiler yiyor şeklinde Ayhan Bey'in bir isyanı olduğunu vurgulayalım. Bu arada Şallah ile de Kazım Can değişiyor. Ya bu değişiklikleri artık hani maç bitmek üzere bitti ve biraz da Kazım Can süre alsın diye olarak mı yorumlamalıyız, yoksa taktik içinde bir şeyler barındırır mı bu değişiklik diye sorayım.
1: Ya Salah'ın biraz kondisyon düşmüş olabilir. Sakatlık olmuş olabilir. O demin bir temas oldu çünkü. Belki onun acısı olmuş olabilir. Bir de dediğin gibi hani Kazım Can'ı da sezon boyunca görmemiz gerekir. Ya maç netleşti. Galatasaray'ın öyle çok olgun atakları oldu, ancak net diyebileceğimiz bir atağı ikinci yarıda olmadı. Zaten üçüncü golü atınca da Trabzonspor buradan 3 puan alacak ekip Trabzonspor'un olacağı az çok bütün futbol sever ve kamuoyu netleştirmişti. Ekstra şok goller tabii ikinci yarının başına gelseydi farklı olacaktı.
0: Yaklaşık 35 metreden Trabzonspor bir serbest vuruş kullandı içeriye doğru, orta Onuachu'nun kafası isabetli olmuyor. Hocam lütfen sizdeyiz. 76. dakika, skor 3-0.
1: İzleyicimizin dediği gibi yani aslında ben de onu vurgulamak istedim maç yayını sırasında hep. Yani bu takımda Osimhen tekrardan geri dönecek tabii ki. Kasımpaşa maçıyla beraber Barcelona maçına devamını izleyen maçlarda da olacak, ancak savunmadaki problemler çözülmeden ister Osimhen, Messi, Cristiano Ronaldo üçlüsünü öne koysak, onlar ne kadar çok gol atarsa biz bir daha bir fazlasını yiyeceğiz. Yani Galatasaray takımı diyeyim. Galatasaray takımı bir fazlasını yiyecek. O yüzden Galatasaray'ın yani çok da güzel bir kıymetli bir süre takvim geldi. Yani oyuncularla beraber tam kadro antrenman yapılamayacak. Evet, ancak yani milli takıma gidecek oyuncuları düşünecek olursak burada kalan oyuncularla hani Sanchez bilmiyorum gidiyor mu, en azından onunla belki bir özel görüşme, belki hani Salah'a gidiyor mu bilmiyorum, Salah ile alakalı bir özel bir görüşme, İsmail Jakobs gidiyor mu bilmiyorum, onunla da alakalı bir özel görüşmelerle buradaki sorun neyse, Sara, Torreira galiba gitmiyor zaten.
0: Torreira gidiyor.
1: Gidiyor mu?
0: Torreira gidiyor, diğerlerini kontrol edeceğim.
1: O zaman diğer de kim kalıyorsa yani buradaki şu an Trabzon maçında kim sahadaysa onunla birebir özel görüşmeler yapılması gerektiğini inanıyorum. Çünkü buradaki savunmadaki zafiyet hücum anlamındaki gerekli yerlerdeki etkileri de etkileyecek. Birkaç hafta geçtikten
0: bak,
1: sonra.
0: Bak şöyle bir okuyayım sana. Sarı kırmızılı futbolcuların listesini. Yani Galatasaray'dan milli takıma giden oyuncular. Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Deniz Gül, Batrakov, Roland Şallay, Renato Niaga, Lemina, Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Victor James Osimhen şeklinde. Milli takıma giden oyuncular listesi ki Lemina ve Osimhen'in sakatlıkları var ama kadroyla beraber yer alacakları da oynayıp oynamayacaklarının da belirsiz olduğunun altını çizelim. Galatasaray'da yanlış görmediysem 14 futbolcu milli takıma gittiğini de vurgulayalım.
1: O zaman muhtemelen tam kadro için muhtemelen bir 20-25 günlük bir süre var antrenman yapmalarına. Hani bu önümüzdeki çarşamba da kadar da bir hani buradaki kalan oyuncuların izin durumu olacaktır muhtemelen. O yüzden de bugün cumartesi, pazar, pazartesi, salı izin desek çarşamba muhtemelen top başı burada kalan oyuncularla olur. Evet. Ondan sonra da gelen oyuncularla bir sonraki çarşamba, geldikleri takvim ayındaki çarşambada olacaktır. Galiba cuma günüydü Kasımpaşa maçı.
0: Evet, cuma günü Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacak.
1: Oradaki iki günlük arada artık bu görüşmelerin
0: 9 Ekim.
1: Arada, onu da söyleyeyim. O 7-8 yani 6-7-8 Ekim'de bu birebir görüşmelerin oyuncuların geliş tarihlerini çok bilmemekle beraber olması gerekiyor. Yoksa sezon sonuna kadar bu savunmayla bu savunmaya devam edecek Galatasaray. Ama bu savunma performansıyla devam edemez diyorum. Yani burada Abdülkerim oynayacak, Sanchez oynayacak, Sarlar oynayacak, Jakob oynayacak, Eren Elmalı oynayacak, Kazımcan oynayacak, Mitchuabu oynayacak. Ama Mitchuabu dahil herkesle bir sözlü iletişime gerek var.
0: Biz Mitchuabu'yu hiç göremedik değil mi
1: hocam? Mitchuabu'yu göremedik şu an, evet.
0: Benim bir duyumum var. Onu söyleyeyim. Normal şartlarda çok fazla duyum vesaire olan bir, genelde olayı yorumlayan, gördüğümü söyleyen ama duyumum üzerine Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu olmadığına dair bir söylenti duydum. Ve gerçekten çok güvendiğim birinden duydum bunu. Bunun kaynağını veremem şu anda. Doğru olmaz. Oyuncunun fit gelmediği, yaklaşık
1: kilo fazlası mı?
0: Çok ciddi bir kilo fazlası olduğunu, yani 3-5 kilodan bahsedilmiyor ve yani belli bir kiloda olmaması kaynaklı olarak sahada yer almadığını dair bir şeyler duydum ama yani burada bir spekülasyon, polemik yaratmak için söylemiyorum. Sadece böyle bir bilgi duydum ve gerçekten çok önemli ve bildiğim bir kanaldan duyduğumu vurgulayayım. Zaten Okan Hoca'nın belli başlı bu kadar savunma problemi varken de sahaya atmamasının herhalde birinci nedeninin de bu olduğu ortadadır diye anlıyorum. Yani zaten okumayı yaptığımız zaman da neticesinde bu ortaya çıkıyor. Ayver Bey yazmış. Aslında Ayver Bey'e hem yönetimi hem Okan Hoca'yı istifaya davet etmiş. Ayver Bey yani normal. Yani şimdi Galatasaray taraftarı yani sonuçta şu anda çok öfkeli, çok sinirli. Yani ben onu da anlıyorum. Ayver Bey'i de anlıyorum. Hatta yani genç oyuncu kazandırmamasının altını çizmiş şu anda mesela, yazıyor. Yani 4 sene üst üste şampiyon olan bir takımdan bahsediyoruz. Birazcık da tabii ki yani eleştirirken ona göre bakacağız. Bu arada bir ilk benzer gole benzer bir tablo olabilir. Muhammed Salah
1: ilk golün aynısı oluyor.
0: Hakikaten ilk golün aynısı oluyor. Muhammed Salah golü buluyor, formayı çıkarıyor. Trabzonspor 4-0 öne geçiyor dakika 79. Hatta 80. dakika olarak not edilecektir. Bu arada gerçekten çok ilginç bir akşam. Çok ilginç bir akşam. 4 oldu. Muhammed Salah'tan hat-trick geliyor. İnanılmaz bir müsabaka oluyor. Hakikaten birçok şey konuşulacak. Birçok şey tartışılacak. Öcal Bey de yazmış bu arada. Yakup abiye de bir şey söylemiş bu arada. Bakıyorum birçok mesajımız var. Yok. Bu arada kaynağım Yakup abi değil. Kaynağım spor medyasından birisi olmadığını söyleyeyim. Öcal Bey, onu söyleyeyim. Yakup abiyi de çok severiz. Sevgilerimizi iletelim burada. Tabii ki, ama spor medyasından birisinden değil. Birazcık daha farklı bir kaynağım olduğunu söyleyeyim. Şöyle bakıyorum. Artı 49'lu bir numara bizlere yazmış. Sinan Bey yazmış. Evet. Sinan Bey'den bir mesaj gelmiş. İyi akşamlar Can. Bu akşam bu maç Galatasaray'ın oraya okuyamam ama Trabzon'a ikram edilmiş bir müsabakadır demiş. Galatasaray bu kadar kötü bir ilk yarı oynayamaz. Bir şekilde bir şeyler olmuş gibi hissediyorum. Bazı cümlelerinizi çevirmeye çalışıyorum Sinan Bey. Yanlış anlamayın. Belli kurallar çerçevesinde ben de mesajları okumaya gayret ediyorum. 3-0 olunca Galatasaray oynamaya başladı. Trabzon gelmiyordu bile. Nitekim şunu söyleyelim. Maç boyunca zaten Trabzonspor bekliyordu. Galatasaray ne zaman haldır huldur, ne zaman tüm riskleri alırcasına geldiği zaman Trabzonspor arkaya bir topla çabuk atak sonlandırırcasına ataklarını sürdürüyordu ve nitekim kaliteli ayaklarıyla gol buluyordu deriz ki oraya katılırım. Defansta falan bence sorun yok. Takımın oyununu Leao ve Sané bozdu. Leao hiçbir şey yapmıyor. Hala daha sağda demiş. Okan Hoca'ya verilen kırmızı kart haksız demiş ki orayı tam olarak sessiz takip ettiğimiz için bilemiyorum ama gerçekten Bu kısımları okuyamıyorum. İyi akşamlar kardeşim demişsiniz. Oraya nasıl okuyayım Sinan Bey? Anlıyorum, taraftar kızgın olabilir. Taraftar mutlaka kızgındır. Ama gerçekten de şunu söylemek de lazım. Mutlaka bunun üzerine bir okuma yapılacaktır. Mutlaka bunun üzerine birçok şeyi de bizler de konuşacağız tabii ama. Çeşitli spor kamuoyunda olsun.

0: gazetelerde olsun, çeşitli YouTube kanallarında, hatta radyolarda, belki televizyonlarda bir okumalar yapılacaktır. Yani çok sert yorumlar yapmak ne kadar doğrudur onu bilemiyorum. Ama şunu da hatırlatmak lazım. Bir transfer dönemi içerisinde olunmadığını ve eldeki malzemeden belli şeyler çıkarılması gereken bir durum olduğunu söylemek de gerekir. Tabii ki başka şekilde yorumlayacaktır taraftar. Buna da son derece saygı duymakla beraber nitekim ben gördüğümü olabilir hiç kimseyi kırmadan belli şekilde aktarmaya çalışıyorum. Çok dramatik ve çok radikal bir skor var. Yani 4 0 gibi bir skor var. Galatasaray'ın böyle bir, yani hatta Galatasaray taraftarının böyle bir şey bekleyeceği bir skor, böyle bir şey bekleyeceği bir gün değildi. Hangi Galatasaray'la konuşsam daha kendinden emindi ya da en azından zor maç, ama yani böyle bir fark, böyle bir dramatik bir farkın ortaya çıkacağını vurgulamıyordu. Şöyle bakıyorum, hakikaten o kadar fazla Trabzonspor'a istifa, pardon, Okan Buruk'a istifa yazılıyor ki hakikaten ben bilemiyorum. Yani gerçekten bilemiyorum. Ama yani taraftardır. Taraftarın tabii ki her şeyi düşünmeye hakkı var. İstediğini yazmaya hakkı var. Ama ben de yani sürçülisan etmediğiniz vakitte onları da okumaya çalışacağım. Şöyle bakıyorum. Yönetim transfer yapmadı. Taktik maktik yok. Okan Hoca hemen gitmeli demiş. Yayınımız canlı, onu hatırlatalım. Tekrar bakıyorum. Okan Buruk istifa demiş. Ya bugün maç sonu yayınımızın tabii ki akışında şöyle olacak. Selim Hoca'ya gideceğiz ve aynı zamanda Aytekin Akay'a gideceğiz. Şöyle söyleyelim. Galibin tarafıyla normalde başlıyoruz, ama olası beraberlikte de iç saha takımının yorumcusuyla başlıyoruz. Maç sonu yayınlarımız bizim normal yayınlarımızdan ayrı. Alp Hoca'ya döneceğim, ama şu anda çok fazla arka arkaya mesaj geldi ve Alp Hoca'nın da tabii ki belli reçeteleri bize okuduğunu biliyoruz. Bu arada çok sert bir hareket geldi Ugechukwu'dan. Bu arada gerçekten sarı veya kırmızı dahi çıkabilir. Kırmızı dahi çıkabilir. Ozan Tufan'ın dizine gerçekten çok kontrolsüz bir müdahale. Ugechukwu'ya doğrudan bir kırmızı kart çıkabilir.
1: Kırmızı çıkması, evet. Yüksek bir pozisyon.
0: Yani Ugechukwu ilk etapta bir sarı kart çıkıyor, ama VAR'ın şu anda müsabakanın hakemine VAR'ın bir müdahalesi olduğunu görüyoruz. Muhtemelen monitöre çağıracaktır. Karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolağı, iki maçında 4-0 olduğunu hatırlatalım. Evet. Trabzonspor ve Başakşehir, evet, monitöre çağrılıyor. Batuhan Kolak, bakalım karar ne olacak? Hocam düz kırmızı mıdır?
1: Bana kırmızı gibi geldi.
0: Ben de kırmızı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki maç sonu yayıncılarımıza da mutlaka sorarız. Ama
1: şöyle bir yorumum olur. Demek ki Ugechukwu'da bir timing hatası var. Yani bu pozisyonları yapabilecek potansiyele sahip bir futbolcu profili gözüküyor. Bence net gözüküyor. Kırmızı kart. Darbe şiddeti de yeterli.
0: Dize geliyor doğrudan.
1: Dize geliyor. Sporting maçı geliyor aklıma şu an. Orada da buna benzer gibi bir pozisyondu, ama hakem niyeti onu sarı kart değerlendirmişti.
0: Evet.
1: Burada net kırmızı kart, bakalım hakem ne diyecek?
0: Ya muhtemelen yani kırmızı karta dönecektir kararı diye düşünüyorum. Evet, bu arada Batuhan Kolak VAR'a gitti. Sarı kartını çıkarıp iptal edecek gibi görüyorum ki, bakalım VAR incelemesi sonucunda elinde sarı kartı var. Sarı kartı iptal ediyor Batuhan Kolak ve evet, kırmızı kart çıkıyor. Galatasaray 10 kişi, skor 4-0 Trabzonspor lehine. Bugün belki de Galatasaray için en sıkıntı günlerden bir tanesi, en sıkıntılı akşamlardan bir tanesi ki bunun üzerine çok konuşacağız, uzun uzun konuşacağız. Lezli Ugechukwu doğrudan kırmızı kartını görüyor. Ne olur Trabzonspor demiş bir dinleyicimiz İltu Bey. Bu maç 6 olmasın, bir Fenerbahçeli dinleyici ortak olmasın bizim attığımız skora, 5 olabilir ama 6 olmasın demiş İltu Bey de. Böyle aslında birazcık daha olayın mizah tarafından bakmış diyelim. Yunus Bey'e bakıyorum, evet, Yunus Bey de demiş ki Trabzonspor lige Galatasaray sayesinde tekrardan merhaba dedi. Okan Hoca forvet çıkarıp kanat oyuncusunu forvete oluyor. Uzatmalar geçen sene olduğu gibi artık artı 7 artı 8 olmuyor. Futbola getirilen yeni kurallar, taç atışına getirilen süre, kalecileri getirilen süreler yüzünden artık artı 2 artı 3 dakika ekliyorlar. Durum, tablo bunu birazcık değiştirdi demiş. Şöyle bakıyorum, çok net kırmızı demiş. Çok net kırmızı demiş. Hocal belki katılırım. dönüyorum. Okan hocam eserinizle bakın övünün demiş. Ayver Bey'den ciddi bir eleştiri.

0: Bakıyorum aynı zamanda sol kanattan şimdi Trabzonspor gelecek gibi. Galatasaray şu anda savunmada Trabzonspor taraftarıyla beraber hakikaten çok görkemli bir skor şu anda elde etmiş vaziyette. Sağ kanada doğru aktardı Trabzonspor topu şu anda. Muhammed Salah karşısında Eren Elmalı topu kazandı. İyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Bakalım kim yazmış. İsmail Bey demiş ki Galatasaraylı'nın ve Okan Hoca'nın sırf maç sonu basın toplantısı dan uzaklaşmak adına bilerek kırmızı kart gördüğünü düşünüyorum demiş. Yani böyle bir ihtimali nasıl yorumlarsın? Bu tip stratejik kararlar görür müyüz? Bu arada Salah da alkışlanıyor. Hat-trick yaptı bugün. Oyun alanının kenarına geliyor. Aral giriyor. Mısır bayrakları var. Herkes Salah'ı alkışlıyor. Hocam sizdeyiz.
1: Evet, öncelikle gerçekten Muhammed Salah bugün sükseli bir galibiyete imza attı. Yanlış hatırlamıyorsam uzun bir aradan sonra bir yıldızın hat-trick yaparak bir derbiyi rakibine lehine kendi takımına kazandırdığı bir maç olabilir. Yani ben hatırlamıyorum uzun süredir bir futbolcunun hat-trick yapması, o derbiyi takımına kazandırması. Çok fazla derbi izledik ama uzun süredir böyle bir derbi izlememiştik. O yüzden Muhammed Salah'ı tebrik ediyoruz. Yani maçın başına dediğimiz gibi yıldız oyuncuların bireysel performansı ön plana çıkabilir dedik. Salah da bizi aslında can kanıtladı yani maç öncesi yorumlarımızda.
0: Şüphesiz.
1: Okan Buruk'a gelecek olursak ben de ona baktım. Hani yorumcumuzla iyi denk geldik. 71. dakikada Savi için bir hamlesi olmuş. Biz seninle aktarım yaparken orayı pozisyona atlamış olabilir. Sané'ye orada sarı kart geldi hatırlarsan.
0: Evet,
1: şimdi.
0: Evet.
1: O pozisyonun birazcık Leslie Okocuk bu kadar değil ama yine de taban, düz taban girişimi olduğu için onun özellikle Okocuk bunun pozisyonundan sonra Sanchez'in böyle bir şey olmuştu. Orada da benzer bir pozisyon vardı. Neden kırmızı karta gitmedin tarzına bir sanki bir sözlü bir diyalog oldu hakemle. Abdülkerim de o sözü diyaloğa dahil oldu. Bu yüzden Okan Hoca hatta direkt kırmızı kart görmemiş. Şu an istatistiklere bakıyorum. İlk sarı kartı görüyor. Ardından devam ettikten sonra serzenişlere ikinci sarı karttan kırmızı kartta o yedek kulübesinden çıkıp yukarıya alınıyor. O yüzden orada hani direkt kırmızı kart söz konusu değil. İkinci sarı karttan kırmızı kart var. Maç sonu yayınına katılmayacak. Doğru. Hatta gelecek hafta demeyelim. Kasımpaşa maçına da galiba İrfan Hoca takımın başında olacak kurallar gereği.
0: Evet.
1: Ancak hani pozisyon icabı gereği yüksek tabii hararet bir de 3-0'ın vermiş olduğu bir demoralizasyon var orada. O yüzden de hani artık Okan Hoca'nın da bu yönde serzenişlerinden dolayı muhtemelen kırmızı kart oldu. Ama orada Savic pozisyonunu iyice incelemek gerekir. Tabii oyunun üstünlüğü 3-0'da olunca Galatasaraylı oyuncular o kadar da baskı kurmadı. Ama Leste'in pozisyonunda da Davinson'un direkt olarak hani orada da bu vardı dediğini net olarak gördüm. Son 5 dakika Trabzon ve Trabzon halkı için muhteşem bir gece. Muhteşem bir
0: öyle.
1: Akşam.
0: Bu arada yani 5 dakikalık uzatma var. 1. dakikasının içerisindeyiz. Saat 22 itibariyle maç sonu yayınına başlayacağımızı vurgulayalım. Skor 4-0. Hakikaten bu arada Başakşehir karşılaşması da Başakşehir'de Gençler Birliği karşısında 4-0 kazanmayı başardı. Gerçekten orada farklı bir tablo konuşulabilirdi. Nuri Şahin gidiyor mu söylentilerini duyuyorduk. Ancak Başakşehir'de 4-0 kazanarak net bir skora imza attı. Şöyle bakıyorum, istifaya çağırmış başka bir dinleyicimiz. Bakıyorum kim yazmış? Abdülhekim Bey yazmış. Ayvar Bey de Abdülhekim Bey de bugün çok sinirliler. Evet, haklılar tabii ki. Galatasaray taraftarı serzenişinde haklı. Şöyle bakıyorum, Yunus Bey demiş ki Barcelona'nın renkleri de bordo mavi değil mi abi demiş. Aynı tarife bu defans varken bize bence Barcelona uygular demiş Yunus Bey. Şöyle bakıyorum, gerçekten sıkıntılı bir eşleşme. Gerçekten Avrupa'nın şu anda en iyi futbol oynayan takım Barcelona olabilir. Nitekim bence 3 hafta ara şu anda olabilecek belki de en iyi şeylerden bir tanesi. Yani birazcık daha farklı bir pencereden konuya bakmaya çalışacaktır mutlaka teknik heyet Galatasaray'da. Orada İrfan Hoca'da, Okan Hoca'da ve bütün kurmaylarda farklı bir yerden bakmaya çalışacaklardır. Aydın Bey demiş ki kağıthaneden, Uge Çukwu'ya kırmızı kart vermese daha iyiydi. 18 maç kotasını dolduramayacak yoksa. Okan Buruk geriye düştüğü hiçbir maçta sahaya ağırlık koyamadı 4 senedir. Yani Okan Buruk geriye düştüğü maçlarda sahaya ağırlık koyamıyor mu? Yani maçı ilk baştan kopardığı zamanla mı aslında biz hep biliyoruz. Böyle bir detay var mı aklında? Var mı yani böyle bir geri dönüşleri var ya Okan Hoca'nın? Benim aklımda öyle kalmış ama.
1: Yani bir Manchester United geri dönüşü hatırlıyorum. Hı-hı. Ne kadar beraber bitse de buradaki maç. Ali Samyan'daki maç 3-3'lü bitmişti. Kerem Aktürkoğlu atmıştı hatta son golü. Oradaki maçta da galiba bir geriye düşme durumu olmuştu ve galibiyet olmuştu. Hı-hı. Yani böyle maçlar oluyor ama tabii akılda kalan böyle net olarak sayabileceğimiz hani mesela bende şu iki maç oldu. Hani bundan çok fazla maç şey yapamadık ama Galatasaray zaten genel olarak öne geçen bir takım. Hani son 4 sezondur. Böyle kırılma maçlarına da iyi kırılıyor. Yani 1-2-0 oldu mu hani bir Beşiktaş, bir Fenerbahçe Süper Kupa maçı vardı. Gerçi 2-0 bitti o maç ama yine de o maç kırılsa, erken kırılsa belki orada da bir 4-5 olacaktı. Hani bu maçlarda sağlam bir gol yiyor yani Galatasaray. Yani 4 oluyor, 5 oluyor. Belki pozisyon devamesi 6-7 olacak. Yani o yüzden hemen unutmak isteyeceği maçlardan bir tanesi yani Galatasaray ve Galatasaray taraftarı için.
0: Bak, İbrahim Bey'den bir sitem gelmiş. Trabzonspor taraftarı Uğurcan'ı yuvalayacağını alkışlarıyla hakkını teslim etmeliler bugün diye aslında ironik bir mesaj gelmiş.
1: Şey, bonservis bedeli yüzünden.
0: Yani hem öyle hem de bugün 4 tane tabloda böyle bir durum var. Böyle bir eleştiri gelmiş. Alp, çok teşekkür ederiz bu arada. Şimdi tabii ki biraz sonra maç sonu yayınına geçeceğiz. Kısa bir jenerik dinletelim. Nitekim zaten 30 saniye içinde müsabaka bitecek ama bir yaklaşık bir 3-4 dakika sizlerin de takdirince saat 22.01 gibi 22 gibi gireceğiz maç sonuna. En azından bir soluklanalım, bir suyumuzu tazeleyelim. Maç sonu için bizler de hazırlık yapalım, olur mu?
1: Çok teşekkürler Can. Çok güzel bir yayındı. Yani Galatasaray tarafı için çok kötü bir akşamdı ama Trabzonspor ve Trabzon halkını çok tebrik ediyorum. Çok hak edilmiş bir galibiyet. Galatasaray'ın zaaflarını çok iyi çalışmış. Özellikle hoca gelir gelmez belki oralarda ilgili videolar izletilmiş. Son Galatasaray maçlarını izletilmiş. O pozisyon kaymalarındaki sorunları çok iyi tespit edilmiş. Ve hızlı toplarda Galatasaray'ın çok benzer goller sezon başından beri yiyor. Sporting de yiyor. Kocaeli Spor'da yemedi. Oyuncu atamadı. Gol olmadı ama orada da yiyecekti. Bugün Salah benzer iki gol attı. Belki ikinci golü de benzer gol olarak sayabiliriz. Hatta belki üçüncü golü de benzer gol. Yani Galatasaray çok benzer goller yiyor. Yemeye devam edecek. Toparlanmazsa maç bitti. Trabzonspor 4 Galatasaray 0.
0: Trabzonspor'u kutlayalım. Şimdi bir araya gidiyoruz. 5 dakika sonra hemen geleceğiz. 5 dakikaya, hatta 4 dakika sonra geleceğiz.
2: Can Genç'le dakika skor devam edecek.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'tan alınmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon

Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl

0: yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapılan açıklamaya göre Salah 2 sezonun her biri için 17 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslar yanında kendi adına satılan özel ürünlerden de %20 pay kazanacak. Bonservis ödenmeyecek ancak 2 yıllık garanti maliyeti 34 milyon euroyu bulacak.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
3: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Hakikaten şok skor. Şok skor demek belki doğru bile olmayabilir ama Trabzonspor'la başlayacağız konuşmaya. Tabii ki Trabzonspor'la konuşmaya başlayacağız. Normal şartlarda her zaman iç saha takımıyla konuşmaya başlıyoruz ama derbi galibiyetlerinde, özellikle büyük maç galibiyetlerinde, ne şekilde adlandırırsanız adlandırın bu tarz marka maç galibiyetlerinde özellikle kazanan tarafla başlamayı tercih ediyoruz. Aytekin Akay bizimle beraber. Aytekin abi hoş geldin öncelikle.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.
3: Çok çok teşekkür ederim. Tabii ki birçok şeyi soracağım Aytekin abi ama birazcık genelden özele gitmek istiyorum. Yani ilk başta biraz daha genel sorular soracağım. Ondan sonra biraz daha spesifik sorular sormak istiyorum abi. 90 dakikanın genel yorumunun nasıl yapmak istersin abi? Yani burada pastadaki payı, galibiyetteki pastadaki payın ne kadarını hocaya, ne kadarını oyuncu grubuna, ne kadarını taraftara pay eder Aytekin Akay? Ve genel 90 dakikada bize Trabzonspor ne izletmiştir, nasıl böyle bir skor ortaya çıkmıştır diye sorarak başlamak isterim abi.
4: Şimdi bir kere hoca değiştiren, teknik adam değiştiren takımlar avantajlı maç, ilk maçlar avantajlı çıkarlar. İster derbi olsun, ister normal Anadolu takımlarıyla maç oynayın. Kim değiştirirse değiştirsin, hocanın oynadığı ilk maçta takım biraz daha istekli olur, biraz daha önde oynamaya çalışır, biraz daha kendini kabul ettirmeye çalışır. Bir kere Trabzonspor bu akşam bunun avantajını yaşamıştır. Net şekilde. Yani Thomas Reis'in ilk maçı olması nedeniyle, olmasından dolayı tabii ki oyuncular biraz daha yüksek bir refleksle maça çıktılar. Bunu da gördük zaten. Motivasyonlarını maça başlar başlamaz. O motivasyonu ben Trabzonspor takımında gördüm. Herkes görmüştür. Buna ek olarak, yani ilk maçta hoca takımı uçurdu desek yanlış olur. Bu aldatıcı bir yorum olur. Ve gerçekleri görmemizi engeller. Ama Salah, Vivu, Onana'nın özellikle kritik hamleleri ve Salah'ın müthiş performansı, bazen bir oyuncu bir takımı taşır, bazen 11 oyuncu bir takımı taşıyamaz. Biz bu akşam Trabzon'da bunu gördük. Bir oyuncunun bir takımı, bir şehri nasıl taşıdığını gördük. Zaten dikkat edersiniz, maç içinde de topu alan Salah arıyordu. Yani hem Salah bir takımı rahatlatıyor, iki oyun kuruyor. Yani Salah sağ açık oynadı, 10 numara oynadı, 8 oynadı, geldi ceza sahasından top çıkardı, koşu attı. Yani ilk goldeki o müthiş koşuyu, yani ben 20 yaşındayım diyen oyuncu atamaz işin doğrusu. müthiş bir fark attı peşinden koşan oyuncuya. Dikkat ederseniz
3: doğru.
4: Az bir yapar değil. Onu herkes bu yaşta bu performansla atamaz. Tabii şimdi millet diyor ki Salah nasıl bunları yapıyor? Çünkü hep söylüyoruz, başka bir programın konusu ama İtalya ve İngiltere gibi iki üst düzey fizik gücü isteyen liglerde yıllarca top oynamış bir adam. Evet. Ve orta sıra takımlarda oynamamış.

0: hep yarışan şampiyon olan takımlarda oynamış. Roma, Liverpool gibi. Şimdi bu tarz oyuncuların o yıllardır yediği antrenmanların farkını işte Trabzon meyvesini topluyor. Yani Salah'la siz bir sene, iki sene, üç sene, dört sene giderseniz rahat gidersiniz. Galatasaray tabii bir başka konu da genel anlamda Galatasaray'ın etkisiz ve yetersizliği. Dikkat ederseniz Leao'yu çok fazla solda Leao ile oynamaya çalıştılar.
1: Evet.
0: Çok top ezdi, çok top kaybetti ortaları ama çıkartmadı Okan Hoca ve Eren'i sonradan oyuna dahil etti. Eren'le başlasaydı başka bir şey olabilir miydi? Tabii senaryolar farklı ama Trabzonspor skoru aldıktan sonra, tabelayı yaptıktan sonra zaten oyun oracıkta bitmiş oldu. Yani 3-3'ten sonra oyun biraz daha şeye döndü. Aktif dinlemeye döndü Trabzon için. Dikkat ederseniz ikinci yarı Trabzonspor çok fazla öne gitmedi.
1: Evet.
0: Yakaladığı bir geçişte de bir gol daha bulup 4 yaptı. Tabii Trabzon bunun yanında çok da kaçırdı. Aslında belki
1: ilk yarı Frankulino Cuyu mu diyoruz abi?
0: İlk yarı tabela daha farklı olabilirdi. Buna karşın Galatasaray'da özellikle Onana'nın kurtardığı, net kurtardığı Jacobs'un vurduğu bir şut var. Dikkat ederseniz.
1: Evet.
0: Bir de içeriden 0-0 iken Frankino'nun çıkardığı bir top var. Trabzon kalesinden çıkardığı bir top var. Onlar bence maçın dönüm noktaları oldu. Ama Trabzon bugün özellikle Salah'la, Vivo'yla, Fabinho'yla, şimdi öne çıkan oyuncuları Saviolo'yla, ilk yarıdaki performansıyla Saviolo'yla maçı almasını bildi. Galatasaray Osimhen'siz Galatasaray bir şey değil diyenler haklı çıksa da ben o yoruma katılmıyorum. Galatasaray bugün çok eksiği vardı. Yani Osimhen'siz de Galatasaray bir şey. Yani basit bir takımla oynamadı Trabzon. Ama bu da aldatmasın Trabzon taraftarını, Trabzonsporları ve bizim gibi Trabzon'u takip eden gazetecileri aldatmaması lazım. Evet, 4-0 Trabzon galip geldi. Zaten Trabzon doğal bir şampiyonluk adayıdır her zaman. Ama bugünkü maçın şöyle bir önemi var. Yani 3 puan, bu da 3 puan, 1-0 da 3 puan. Keşke geçen hafta Konya maçı böyle bitmemiş olsaydı. Çok çok anlamlı olurdu bu akşamki galibiyet. Trabzon'u tam potanın ortasına koyardı ama bugün Trabzon mağlup da olsaydı, berabere de kaldı, puan da kaybetseydi şampiyonluk yarışından düşmemiş olacaktı ama şimdi lig arasından sonra Trabzon başka bir havaya bürünür. Şampiyonluk için ciddi adaylardan biri olur. Galatasaray ligin ciddi şampiyonluk adayıdır. Fenerbahçe hakeza bence geride de kalsa, Beşiktaş, Trabzon bunlara eklendi. Çok çok güzel bir lig izleyeceğiz ama dediğim gibi Galatasaray'ın çok eksiği, oyun içinde çok yetersizlikleri ve bıraktığı boş alanlar. Yani Torreira gibi bir oyuncu bile bugün şey duruma düştü. Yalnız kaldı, zayıf duruma düştü. Ama burada dediğim gibi Trabzon o geçiş hücumlarını çok iyi oynadı. Geçtiğimiz haftalarda yapamadığını bu maçta yaptı. Yani bunu İşte Thomas Reis geldi, her şeye sütlüman diye bakmasın oyuncular. Ama sonuçta şunun altını çiziyorum. Ne olursa olsun sen Galatasaray'la oynuyorsun. Galatasaray markasıyla oynuyorsun. Galatasaray futbol takımı bugün Şampiyonlar Ligi'nde az bir yerde değil. Önemli bir takımı, ligin son 4 yılını domine eden takımla oynuyorsun. 4 gol. Bunun tadını çıkarmak lazım ama gerçekleri de görmek lazım. Trabzon milli aradan sonra bence Thomas Reis de daha da böyle seviyesini yükseltip iyi duruma düşecek ama Galatasaray'ın yani bu akşamki tek başına Trabzon oyunu domine etti domine ettiğinden çok Galatasaray'ın da özellikle çok kötü bir akşamda olmasının da altını çizmeyi hatırlatmak lazım.
1: Peki şunu soracağım Aytekin abi, orta saha eşleşmesini soracağım. Çünkü ilk yarı belli okumaları yaptığımız vakitte belli yorumcularımız, ki ben de birçok kişiyi yayına bağladım. Aslında orta saha üstünlüğünü ele alma ve savunmadaki açıklardan bahsetmişti Galatasaray adına birçok yorumcumuz. Yani şöyle dersek doğru bir cümle kurmuş olur muyuz Aytekin abi, onu soracağım. Trabzonspor'da Fabinho, Melih, Muçi üçlüsü çok net bir şekilde Salah, Torreira ve Yunus üçlüsüne ağır basmıştır maç nezdinde dersek doğru bir okuma mı yapmış oluruz abi size göre?
0: Yani goller üzerinden okursak doğru ama karşı karşıya getirdiğin zaman yani Diğer maç başka 10 maç oynasa 7 maçta Galatasaray bu üçlüyle Trabzon'a üstünlük sağlayabilir. Trabzon'un orada yani mesela Melih hani biraz kırılgan bir yapısı var şey futbolcu olarak diyorum.
1: Evet, evet.
0: Daha yumuşak oynayan bir oyuncu ama Torreira şimdi bu ligde milli takımda böyle bir oyuncu olsa herkes ister. Salah şey, özür diliyorum. Sane belli, Sara belli oyuncular. Yani bunlar az oyuncu değil. Muçi de normalde ortaya katkı veren bir oyuncu değil ama Fabinho için evet. Fabinho'nun yanında Folcarelli olsa Trabzon'un orta sahası daha da bak. Göreceksiniz önümüzdeki Folcarelli döndükten sonra Trabzon orta sahası o kırılganlığını atacak. Fabinho Folcarelli ile çok güçlü, dirençli bir orta saha olacak. Bugün bu akşam Galatasaray da şey yaptı yani zaman zaman orta sahalar gördünüz maç içinde iki tarafta orta sahalar hızlı geçti.
1: Evet.
0: Çünkü ilk yarı çok güce dayalı bir futbol vardı. Onun için çok fazla geçiş hücumu izledik. Trabzon 1'den sonra 1-0'dan sonra klasik geriye yaslandı. İkinci golü atması Trabzon'u Trabzonspor'u kurtaran en önemli şey 2'yi bulmasıydı. 2'den sonra hemen 3 geldi. Yani Trabzon aslında maçı ilk devrede bitirdi ama Galatasaray bugün sadece orta sahayla değil. Az önce anlattığım gibi sol açıktaki Leao da dahil, Sane dahil. Mesela Sane çok teknik, çok iyi oyuncu ama öndeki 18 yaşındaki santrafor olmayınca Osimhen gibi hem öne baskı yapan, rakibe baskı yapan, hem gol atan, hem yükselip vuran, hem istasyon olan, hem geçişi sağlayan, sırtı dönük oynayan bir oyuncusu olmayınca Deniz Güllü ancak bu kadarını yapabildi. Okan Hoca ikinci yarı Eren Barış hamleleri işte Batrakov hamleleri yapsa da iş zaten ilk yarıda bitmişti işin doğrusu. İkinci yarı Trabzon aktif dinlemeyle bir geçişte dördü buldu. Tabii burada Trabzon'u neyi farklı yaptı dersek
1: evet.
0: Ne oldu da 4 oldu? Aslında birincisi Salah'a topu buluşturmak çok iyi fikir. Yani geçtiğimiz haftalarda muhtemelen bu mantıkta oynadılar da hani ben mesela bu akşam
1: uygulamada aslında, belki görmedik belki daha.
0: Evet ama ya Thomas Reis nasıl bir dokunuş yapmıştır? Daha dün idman çıktı takımla yani. Bir ya da iki idman yapmıştır. İki gün idman yapmıştır. Yani kimse mucize yaratamaz iki günde. Ne demiştir? Demiştir ki ya Salah boşa çık ya olabildiğince boşa çık siz de topu olabildiğince Salah'la buluşturun. Çünkü Salah hem topu oyunu açıyor. Dikkat ederseniz kalabalık bölgeden topu açığa atıp hem oyunu açıyor hem takımı daha öne taşıyor hem koşu atıyor hem gol atıyor. Üstelik bu akşam Trabzon 7 şut çekmişse 4'ü gol oldu zaten.
1: Evet.
0: İstatistiklere bakmadım ama.
1: Öyle 7 şut çekmiş 4 isabetli şut var 4 gol var abi.
0: İşte yani az çok maçı izlediğim için 7-8 civarı şutu vardı 4'ü gol oldu. Bu istatistiği her zaman yakalayamaz. Salah da yakalayamaz. Trabzon'da her akşam yakalayamaz ama bu akşam Galatasaray'a denk geldi. Şunu da eklemem lazım. Mesela keşke Galatasaray 2 gol atsaydı geçen hafta Konya'ya yenilmeseydi. İnanın bu maç Konya maçını galip gelseydi yine Thomas Reis alsaydı. Keşke bu akşam Galatasaray 2 gol atsa geçen hafta Konya'ya yenilmese ben tabii. Öyle isterim yani hani bir içeriden Trabzon'u takip eden bir yazar olarak Konya maçıyla bu çok anlamlı olurdu bu galibiyet.
1: Şunu soracağım abi yani açıkçası maçın birinci golüyle müsabakanın birinci golü ve dördüncü golünü şöyle yan yana gözümün önüne getiriyorum. Muhammed Salah'ın attığı iki golden bahsedeceğim. Müsabakada 3 gol attığını bilerek aslında birinci gol ve dördüncü golü gözümün önüne getirdiğim vakitte orta saha çizgisinin arkasında yani Galatasaray'ın çok kalabalık bir şekilde ceza sahasına yüklendiği o vakitte sağ kanattan böyle bir çengel koşu diyeceğim orada bir kavisli bir koşuyla Salah'ın topla buluşup orta saha çizgisinin arkasında topla buluşup driplingle attığı golleri gördük. Biz bu örneği yani sonuçta maçta iki tane görebildik ki buna herhalde ilk yarıda gollerin üzerine teknik direktörler önlemler alıyorlar ve yani Thomas Rice'ın yapmış olduğunu gördüğümüz bu iki tane seti gördük. Bunu ileride çok daha fazla görecek miyiz? Yani yoksa Galatasaray'ın verdiği boşluklarla alakalı fırsatlardan yararlanma golleri midir bunlar? Fotokopi gibi yorumlarım kendi adıma ama Aytekin Akay nasıl yorumlar? Yani Thomas Reis oyununda Salah'ın daha bu tarz çok fazla 40 metre 45 metre driplinglerle skor ürettiği tabloları çok fazla görür müyüz diye sorayım abi.
0: Yani bir kere bak Can şöyle söyleyeyim. Hı-hı. Ben Trabzonsporluyum. Trabzon'u takip ediyorum yıllarca, yazıyorum. Sürekli içindeyim. Takımı da objektif olabildiğince önce kendimize karşı o objektifliği sağlamamız lazım. Bir kere Hı-hı. bu akşam Trabzonspor net oyunla Galatasaray'a hükmetti ve 4 gol attı desek yanlış olur.
1: Doğru. Bak, hatalı katılırım. Olur. Katılırım.
0: Galatasaray'ın kötülüğünü, Galatasaray'ın berbat oyunu görmemiz lazım. Bu akşam Galatasaraylılar da, dinleyen Galatasaraylı dinleyicilerimiz vardır, başka kulüplerden vardır. Trabzonsporlar da benim yorumlarıma hak verecektir, maçı izleyenler. Yani karşında çok berbat bir takım olduğunu, ismi de önemli değil, rengi de önemli değil. Saygı duymak lazım. Yani çok boş, bu kadar boş alan bıraktığınız zaman Salah değil, Can da atar, Aytekin de atar. Yani ama tabii ki Salah'ın o üstün performansı, o 50-60-70 metre top sürmesi harikulade bir şey. Bu akşam maçı ben neyi farklı yaptı dediğimde, aslında Salah olmasaydı maç 2-0 biterdi ya da bitmezdi. Salah belki 0-0 biterdi. Belki Galatasaray, kötü Galatasaray Trabzon'u yenerdi. Bilemeyiz. Ama bir oyuncu üzerinden ben maçı okuyorum. O da Salah. Hem oyun içinde takımı oyunda tutması. 1-0'dan sonra Trabzon ne yapıyordu? Yaslanıyordu, gol yiyordu. Bu akşam evet. Bu olmadı mesela. Bak, doğru. Yaslandı, gol yemedi. Bu niye? Rakibin kötülüğü. Rakibin eksikliğinden oldu. Bunu da görmemiz lazım. Yani orada Osimhen olsa iş farklı olurdu. Thomas Reis ne yaptı? Şunu yaptı. Onu açıyor. Biraz daha muhtemelen dışarıyı da dinleyerek daha böyle cevval, biraz daha sağa sola koşu atan bir santraforla çıktı. Franchulina ile çıktı. Dijuyla çıktı. O biraz da önde pres yaptı ama ben Onaçulu takımı, yani Onaçu varsa Onaçu oynar. Salah varsa Salah oynar. Onaçu da olsaydı aşağı yukarı bence maçın, yani bu Galatasaray aynı şekilde Galatasaray'ı böyle yakalamışsan 3-4 atardı. Onaçu da 1-2 gol atardı. Belki Onaçu'yla ilk yarı 4-5 olurdu. Onu da bilemeyiz ama az önce dediğim nokta çok önemli. İstikrar, sürdürülebilir başarı daha önemli. Yani geçen hafta keşke Konya maçı 1-0 2-0 Trabzon'la yine bitseydi. Bu arada Konya'yı da, Konya sporları da tabii ki tebrik ediyoruz. O ayrı bir şey. Ama bu haftaki maçın anlamı bir başka olurdu. Trabzon tabii ki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları Trabzonlar için ayrı önemlidir. Ayrı bakılır. Şüphesiz. Ayrı değerlendirilir. İlk etapta Trabzon'un rakibi tabii ki Galatasaray, Fener. Çünkü Trabzon yarıştığı için bunlarla yarışıyor. Ama bir sonraki hafta Kasımpaşa örnek, işte Konya, işte Çorum, Erzurum hiç fark etmez. Bu maçı anlamlı kılacak olan sonraki haftalarda bu yarış maçı. Bu saha içindeki varyasyonlu oyunu devam ettirmek. Ama ben akşamın özetinde Trabzon'un galibiyeti kesinlikle 4 gol, büyük Galatasaray'la oynuyor. Yine de kötü bir Galatasaray'la oynadığını unutmaması lazım Trabzonspor camiasının.
1: Peki %100 katılırım Aytekin abi. Son olarak şunu soracağım. Aslında oyuncu gitmek istiyorum. Çünkü 10 üzerinden bir puanlama genelde yapıyoruz maç sonu yayınlarımız özelinde. Bugün derbide Trabzonspor oyuncularını tek tek soracağım. Sonra da teşekkürümü edeceğim Aytekin abi. Bu arada her zaman bize verdiğiniz katkılardan dolayı da sonsuz teşekkürlerimi bir kez daha iletmek isterim. Onana'nın bugün puanı ne olur abi?
0: Onana çok böyle maç içinde eksantrik işlere girmedi. Yenilince sinirleniyor, artistleşiyor biraz ama bu akşam iyiydi. Bu akşam kurtardığı bir şut var. Bence 8.
1: Peki devam ediyorum. Pina dersem ne dersin
0: Pina
1: abi?
0: Pina benim favori adamımdır Trabzon'da. Her zaman ben onu ilk hoca olsam ilk kadroya önce tahtaya Pina'yı yazarım. Pina bugün hani çok ileri çıkmadı. Çok atak Trabzon'a ihtiyaç olmadı ama gene 7'lik oyun oynadı.
1: Peki Vivu Savic ikilisini soracağım. Tek tek puan alırsam çok sevinirim abi.
0: Vivu Divo 8, Savic 7.
1: Peki. Solda Mustafa Eskellacı da sormak isterim.
0: Maçın sonunda biraz saçmalasa da.
1: doğru abi, katılırım.
0: 7'lik oynadı.
1: Peki abi, yani Cenk Özkaçar'a soru işareti veriyorum. 73'te Cabral girdi, bir puan alır mı?
0: Cabral yani o kadar, en fazla o kadar. Yani o zaten oyun tutma değişiklikleriydi.
1: Peki orta alana geçeyim abi, arka attı sordum. Melih Kabasakal dersem ne dersin abi?
0: Melih ile Fabinho 8.
1: İkisine de 8 verdik. Sonrasında oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın bir puan olursa.
0: 6.
1: 6 verdik. Şöyle bakıyorum kadroda, önüme düşen kadro. Evet, en son soracağım orayı ama Muçi diyeyim abi.
0: Muçi 7.
1: Peki onun solunda yer alan Saviolo'nun puanı ne olur?
0: Saviolo ilk yarıdaki oyunuyla 8.
1: Peki ileri attı soracağım, en son Salah'a soracağım. Franculino, sonrasında oyuna dahil olan Paolo Nacho, ikisine de puan alırsak ne olur?
0: 7
1: verdik. Peki herhalde hat-trick yapan Salah'ın puanı ne olacak, onu da merak ediyoruz. Aytekin Akay puan nedir abi?
0: Forma numarası 10 ama 9.
1: Abi yine kırdın. Nasıl, daha ne yapsın abi adam?
0: Ya o yok, o onluk oyuncular vardı. Onları başka programda anlatırım. O da tamam. Onluk oyuncu ama bugün bugün o dediğim gibi Galatasaray'ın o yani bak, logolar, renkler büyük büyük camiye Galatasaray. Galatasaray, Fener, Beşiktaş'a yani Trabzon taraftarı farklı şey yapıyor ama bunlar büyük camialar. Trabzon'da içinde tabii ki. Bursa, Eskişehir, Göztepe'nin bunları da, o şehir kültürleri olduğu için onları da katıyorum.
1: Çok net katarım ben de.
0: Evet, Göztepe, Bursa, Eskişehir'deki o sahiplenme kültürü. Galatasaray, Beşiktaş, Fener, Trabzon, hepsi büyük camialar. Büyük oyuncular gelip gidiyor. Onun için bugünkü Galatasaray'ı yanıltmasın. Galatasaray gene ligi domine edecek ilk takımlardan biri. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hep böyle yarış sürsün. Fenerbahçe de bence gelecektir diye düşünüyorum ama bu akşam skor şahane, geçiş oyunuyla kazanılan mükemmel goller var. Salah'la topu buluşturmak iyi fikir. Özellikle ben bunun altını çiziyorum, hatırlatıyorum da.
1: Çok net anladım bu arada abi. Yani nedenini çok çok iyi anlayabiliyorum. Evet. Çok güzel yorumladın
0: takım,
1: abi.
0: Takımı hani dedim ya, bir oyuncu bir takım taşır, 11 oyuncu bir takımı taşıyamaz. Bu akşam onun örneğini gördük Trabzon'da. %100. Bu anlamda Trabzon bu akşam rakibini de zayıf yakaladı ve geçiş oyunuyla maçı aldı götürdü.
1: Son olarak tribünün yorumu nasıl olur? Yani tribünün bugünkü etkisi nasıldı abi? Onu da sorayım. Beğendin mi tribünü genel olarak? Tek ses buldun mu tribünü? Uzaktan ya, belki de takip ettin, belki yerindeydin abi, bilemiyorum ya,
0: Trabzon
1: ama.
0: Trabzon tribünleri bir kere Galatasaray, Beşiktaş, Fener tribünlerinin çok gerisinde. Trabzon tribünleri bunların her zaman arkasında maalesef. Orada yıllardır o bütünlük, o coşku sağlanamıyor. Şimdi Beşiktaş Marsilya maçını izlerken imrenerek izliyoruz. Örnek olmalı yani. Beşiktaş 2-0'da geri olsa o tribün aynı tribün. Trabzon tribünü 3-0 önde, 4-0 önde yine ses yok, yine sessiz. Çünkü biraz İngiliz vari bir tribün oldu Trabzon tribünleri. Yani yeni değil. Özellikle bu yeni stadyumdan sonra biraz böyle oldu. Amniaker'da daha iyiydi. Ya Trabzon'a böyle kapalı sahaya daha yakın tribünlerin olduğu biraz daha küçük bir stadyum lazımdı.
1: Gürsel Aksel stadı gibi mi olması lazım abi? Göztepe tribünler
0: onun
1: çok
0: gibi
1: yakın.
0: Mesela daha yakın olmalı, biraz daha ya biraz İngiliz şeyine döndü işe. Bağırmayan, sürekli izleyen İngiliz kraliyet ailesi tribünleri gibi oldu. Benim sevmediğim tribün tarzı
1: çok
0: ama.
1: Çok güzel anlattın abi. Harika anlattın abi ya. Diyecek hiçbir şey yok.
0: Coşkulu tribünler lazım Trabzon'a. Ben tribünleri takım kadar beğenmedim.
1: Peki Aytekin abi. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı. Her zaman sohbet etmek çok çok büyük bir keyif abi seninle beraber. Çok
0: ben teşekkür ederim her zaman. Selamlar, saygılar sizlere. Dinleyicilerimize iyi geceler diliyorum.
1: Çok sağ ol Aytekin abi. Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Feyzoğlu'na bağlanacağız. Aytekin Akay'la aslında Trabzonspor tarafıyla başlamıştık. Oyuncu röportajlarına da tabii ki değineceğiz ama bir de Selim Hoca'ya gidelim. Selim Hoca bugün Galatasaray tarafında problemi ve reçeteyi acaba bize nasıl sunacak? O da bizim için çok çok kıymetli bir büyüğümüz. Gerçekten çok çok değerli bir isim. Selim Feyzoğlu'na döneceğiz. Selim Hoca'ya döneceğiz ki 25 geçe kendisi bağlanacağımızı söylemiştik. Selim Hoca da hazırmış hatta ses olarak da. Selim Hocam, benim sesimi alabiliyor musunuz?
2: Alabiliyorum.
1: Selim Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Can.
1: Tabii ki Galatasaray tarafını birazcık sizinle hocam ele almak isteriz ama sıkıntılı bir akşam olduğu çok açık. Şimdi tabii ki ilk başta 90 dakikanın genel yorumunu almak isterim. Tabii ki belki çok sinirlendiğiniz belki taraflar olabilir Galatasaray nezdinde. Belki oyunla alakalı belki sinirlendiğiniz taraflar olabilir Selim hocam ama sizden 90 dakikanın yorumunu birazcık en azından kronolojik olarak nasıl alabiliriz? Bu şok skoru, benim tabirimle söylüyorum, bu şok skoru neye bağlamalıyız veyahut da nelere bağlamalıyız?
0: Vallahi çok şok bir skor gerçekten ama ne diyeceğimi ben de dikkatli seçmeye çalışıyorum. Yani bu takımın ligin başındaki maçlarda gösterdiği bütün sorunlar tekrar başına bela açtı bugün ve bugün yani 4-0'lık ezici bir galibiyet aldı Trabzonspor. Kutlayalım bu arada Trabzonspor tarafını da. Okan Buruk'un Galatasaray takımları, Okan Buruk geldiğinde, ilk geldiğinde yani 4-5 sene önce aslında pres oyunu oynasa da gol yememesiyle öne çıkan bir takımdı. Çok daha az maçta gol yediğini görüyorduk. Uğurcan gelmeden önce Muslera'nın bir sürü clean sheet'i vardı yani tabiri caizse.
1: Kalesini gole kapattı deriz
0: kalesini
1: hocam.
0: Kalesini gole kapattı diyelim.
1: Lütfen sizdeyiz hocam.
0: Ama her geçen yıl bu savunmadaki hatalar, boşluklar, rakip takımların artık bu boşlukları çok net bir şekilde Galatasaray'ın önceki maçlarından görüp bundan avantaj sağlaması artık izleyicinin de gözüne batmaya başlamıştır diye düşünüyorum.
1: Kesin.
0: Atılan ilk gol, yani siz Premier Lig tarihinin belki de en iyi oyuncularından bir tanesini bu şekilde kaçırırsanız, buna bir önlem almazsınız. Yani oyun kurgunuzu rakip takımdaki oyunculara göre birazcık değiştirmezseniz böyle gelir dört tane atarlar, yollarlar sizi diye düşünüyorum. Yani çok taktiğe de giremiyorum.
1: Psikolojik doymuşluk mu demeliyiz peki Selim hocam? Yani birçok şekilde okumaya çalışıyoruz. Saha içinde biz birçok şeyi okumaya çalıştık maç içerisinde de burada Alp Çelikdelen'le beraber ama yani bir psikolojik bir doymuşluk durumu mu da var diye de sormak isterim hocam size. Yani konuya nereden bakmalıyız?
0: Var. Doymuşluk var. Benim kendime özgü bir tabirimdir diye görüyorum. Bazı takımların, bazı hatların, hücum, defans ya da orta saha hatlarının bir expiry date, yani tarihinin geçtiğini düşünürüm. Belli bir vakit geçtikten sonra Sanchez, Abdülkerim çok uzun bir dönem çalıştı ve bu takımı başarılara taşıdı ama şu anda bu maçta ve önceki birkaç maçta gördüğümüz kadarıyla bu çok sorun yaratacak bir ikili. Yani sürekli adam kaçıyor defansın arkasına. Biraz daha hücum aksiyonu tarafına gelecek olursak, Deniz Gül vardı bugün forvette, etkisizdi. İlk maçındaki etkili görüntüsü Trabzon deplasmanında yoktu. Burada da şu ön plana çıkıyor. Yani sizin belki de şu andaki güncel değeri ne kadardır? Belki biz paha biçemeyiz. Kimisi 100 milyon, kimi 150 milyon der. Osimhen yokken bu takımın hücum planı nedir? Ne yapıyor bu takım? Yani ben hiçbir şey görmüyorum ortada. Leao birazcık yeni geldi. İşte o da taraftarların gözüne girmeye çalışıyor. Çok çabaladı. Yunus'u çok görmedim sahada. Leroy Sané zaten artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya yani bu oyuncu çok para kazanıyor. Çıkılmalıydı belki de. Hala olmuyor. Muhammed Salah'a bir parantez açmak lazım. Oyuna inanılmaz katkı sağlıyor Trabzon tarafında. Ben Muçi'yi de beğendim bugün. Franculinho da etkili bir oyuncuya benziyor. Keza Sabioğlu. Yani Galatasaray tarafında da söyleyecek pozitif hiçbir şey bulamıyorum açıkçası.
1: Çok kısa Selim hocam, sizi bölmek durumundayım şu anda. Çeşitli spor kanallarına da şöyle göz atmaya çalışıyorum. Trabzon'da meydanda daha doğrusu oldukça kalabalık olduğunu söyleyelim. Birçok insan oraya doğru akın ediyor. Hakikaten yani Trabzon meydandaki görüntüler, yani bu kalabalığı görüyorum. Hatta Selim hocam sizden sonra Sayın Ertuğrul Doğan'ın da da maç sonu flaş açıklamalar kısmında sizlere vereceğiz ama Selim hocam şöyle yapalım. Dilerseniz sizin de vaktiniz varsa eğer sizin açınızdan bir problem olmayacaksa bir Sayın Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını verelim. Çünkü belli başlı tabii ki durumlarda sizlerin de takdiridir. Hani biliyorsunuz ki hocam bu tip başkanlar olduğu zaman hemen açıklamaları vermek durumunda kalıyoruz. Selim hocam sizin açınızdan problem olur mu? Çok kısa Ertuğrul Doğan'ın hemen açıklamalarını versek.
2: Bilemem, duyalım. Galibiyet açıklaması sonuçta.
1: Evet, Ertuğrul Doğan'a gidiyoruz. Evet, Ertuğrul Doğan'ın da evet sesi de hazırmış. Evet, Ertuğrul Başkan'a gidelim bakalım Ertuğrul Başkan neler söylemiş.
3: İyi anlamda maça müdahil oldu. Hepsini tek tek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsunlar.
4: Büyük Başkan!
3: Evet, yeni bir hocam.

0: Biz var. Öncelikle
1: başkanım gelirkenki
0: dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Yani şöyle birçok kişi bu maça gelmekten çekindi gibi yani aslında. Ama hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. O da çok çok teşekkür ederim kendisine. Çok güzel başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Yani enerjisinin pozitif olması bize de yansıyor. Oyunculara da yansıyor. Onun altını çiziyorum, sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine ve ekibine. Trabzon'umuza hoş geldin diyorum tekrar hocamıza. Çünkü çok konuşma fırsatımız olmadı. Bugün bir tek görüşebildik ama dediğim gibi pozitif enerjisini bizlere yansıttı. Sağ olsun. Şimdi ben hafta arası hakemlerle alakalı bir yorum yapmıştım. Şimdi dikkatli seçmeye çalışıyorum tabii kelimelerimizi ama bir tarafında işin büyük bir fedakarlık veren Sayın Federasyon Başkanı var. Her konuda Türk futbolunun gelişimi için her şeyi yapıyor. Hafta arası bir naklen yayın ihalesi için bir toplantımız vardı. Orada da net olarak tavrını kulüplerin yanında çok açık olarak söyledi. Orada büyük bir duruş gösteriyor. Biz de genç hakemlerimize saygı duyuyoruz aslında baktığımız zaman. Ama bugün maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum. 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Ya arkadaşım, değerli kardeşimiz, 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? Yani ikimiz de pozisyonu buradaki herkes de, taraftarlar da, televizyon başındaki herkes de pozisyonu çok net gördüğünü görüyor. Niye vermiyorsun? Yani niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsunuz? Yani niye? 45 bin kişi buraya gelmiş. Güzel maç, güzel bir galibiyet. Herkes emeğini veriyor. Galatasaray futbolcular da veriyor. Ortada bir çirkeflik yok. Herkes işini yapıyor. Onlar da sağ olsunlar. Onlar da işini yapıyor. Onlar da bugün böyle bir mağlubiyet oldu ama sonuçta Galatasaray takımında oyuncuların pozisyonu, durumu belli. Tamam ama sen bunlar varken niye böyle bir pozisyonu görmezden geliyorsun? Ya görüyorsun ve vermiyorsun. O zaman bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar. Hareketlerine dikkat etmeye lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Bugün bana, yarın Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Anadolu takımların hepsine. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım ya. Ya öyle bir tekmeyi sen vermeyince ne oluyor? Ne oluyor ya? İnsanlar bir şey sana saygısını kaybediyorsun. Başka bir şey olmuyor. Yani ben MHK Başkanı'na sesleniyorum. Bugüne kadar kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın Federasyon Başkanı durmasından yana bildiği bir şey vardır diyoruz. Öyle kapatıyorum konuyu. Lütfen hakemlerini karşısına alsın. Bu arkadaşlara gözlük mü verecek? Veya gözlerinde bir sıkıntım var, başka bir durum var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor. Bir şey oluyor ya. Ya şöyle bir pozisyon var olmasa kırmızı karttı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bana da yapmasınlar, Galatasaray'da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar. Yani bir şey söylemiyoruz biz. Kimseye böyle bir şey yapılmasın ya. Yazıktır, günahtır. Onun dışında ben burada yönetim kurulu arkadaşlarım sağ olsunlar bu dönem zarfında bir çok destek oldular. Hep yanımızda oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Hocamıza teşekkür ediyorum. Biz yaptık. Taraftarımız sağ olsun. Değerli basın mensupları burada beklediniz. Sizler de sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir soru alalım.
2: Galibiyetin ardından ligin üst sırası da tamamen yeniden şekillendi. Bu noktada daha sonraki süreç için nasıl bir yorum değerlendirmeyi?
0: Biz bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz taraftarımızı, camiamızı nasıl daha mutlu ederiz? Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaptık. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Diğer arasında bunları tamamlarız. Benim taraftardan ricam şu, camiamdan. Bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler. Yeni bir hocamız var. Değerli oyuncularımız var. Biz o zaman geldiği zaman gereken neyse yeniden yaparız. Hep beraber inşallah zirveye yürürüz. Bunu söylüyorum.
3: Başkanım. Dünyanın dört bir tarafından başkanım yine Trabzonspor taraftarı sizleri yalnız bırakmadı. Tüm havalimanları Trabzon, Rize ve Artvin'e Kires havalimanları tıkır tıkır Trabzonspor taraftarı dolduruyor. Onlara da mesaj almasın.
0: Şimdi tabii Gurbetçilerimiz her zaman sağ olsunlar. Ligin başından beri, yani sezonun açılmasından

0: beri hem kombine hem forma. Valla canı gönülden onları kutluyorum. Gurbette oldukları zaman tabii Trabzonspor'un özlemi daha başka oluyor. Bize de her fırsatta bunu gösteriyorlar, sağ olsunlar. Biz de onlara bugün gerçekten güzel bir galibiyet hediye ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel oldu, camiamıza yakıştı, sağ olsunlar.
1: Sayın Başkan, galibiyet tabii tüm takım için önemli ama bir isim var ki Muhammed Salah, 3 gol, 1 asist. Neler söylemek istersin?
0: Yani çok aslında onun diyecek bir şey yok, dünya yıldızı. Dünya yıldızının dışında gerçekten karakteri yıldız. İnanılmaz bir karakteri var, çok mütevazı bir insan. İnsanların beklediğinin aksine tek derdi şu anda şehre alışmak. Biz gidemiyoruz, kendisi yaylalarda. Güzel yapıyor. Bu arada herkes planlı olduğunu düşünüyor. Plan planı yok yani, ben söyleyeyim size. Tamamıyla kendi inisiyatifi. Sağ olsun şehrin tanıtım katkı sağlıyor. Çok düzgün ve iyi bir insan. Yani böyle insanları biz hep söylüyorum. Biz çok genç kadromuz var arkadaşlar. Çok değerli genç arkadaşlarımız var. Bu oyuncuların gelişim açısından Muhammed Salah gibi örnekler çok önemli bir rol model. Yani Muhammed Salah'a bir transfer olarak bakmayalım. Muhammed Salah bir şehrin vizyonuna bir katkı. Değerli taraftarlarınıza bir katkı. En önemli konu benim açımdan Trabzonsporlu çocuklara mesaj. Onlar çok önemliydi. Salah da geldiği günden beri bunun karşılığını veriyor. Sağ olsun. Evet arkadaşlar.
2: Evet, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını sizlere sıcağı sıcağına dinlettik. Evet, Selim Hocam sizinle beraberiz. Tabii ki hakem de çok konuşuldu. Yani kusura bakmayın, sizi bölmek durumunda kaldım ama Selim Hocam, yani şimdi müsabakanın hakemine de bir Batuhan Kolağ'a da genç bir hakem olduğunu söyleyelim ama çok tartışılan kararlar var. Yani sonuç olarak Savic'in kırmızı kart görmesi gereken bir pozisyon olduğunu iddia ediyor Galatasaray tarafı. Sayın Ertuğrul Doğan diyor ki yani normal şartlarda Lezli Ugeçukwu'nun gördüğü kırmızı kartın doğru olduğunu, ancak karşılaşmanın hakeminin belli şeyleri gözünün önünde süzemediğini bir eleştiri var. Biraz hakem yorumu almak istiyorum hocam. Doğrudan aslında sözü size bırakmak istiyorum. Selim Hocam, neler söylersiniz?
3: Valla genç hakem böyle bu kalibredeki bir maçın ağırlığı çok hafif değildir. Yani zor gelmiş olabilir. Çok net iki tane kırmızı kart pozisyonunu cebinden kırmızı kartı çıkarmaya cesaret edemedi. Zaten Okan Buruk'un da oyun dışında kaldığı, atıldığı pozisyonlardan bir tanesi de bu. Biri Savic, biri Ugeçukwu pozisyonları diye özetleyebiliriz. İki pozisyon da çok net bir şekilde, yani bütün izleyenlerin takdiridir. Çok net bir şekilde.
2: %100 katılırım.
3: Ayak gergin bir şekilde oyuncuların diz bölgesine basılıyor ve hakem gözünün önünde olmasına rağmen sarı kart çıkarıyor. Sonra VAR'ı bekliyor. Acaba kulağıma söyleyecekler mi? İşte bunu kırmızı aslında çıkarabilirsin diye. Yani böyle her şeyin havada olduğu, maç yönetimlerinin belirsiz olduğu, takımların oynadığı futbolun yine bir nebze daha plansız olduğu bir lig oluyor. Ya hakem tarafına gelecek olursak, bu maçı hakem üzerinden okuyamayız. Yani 4-0 kazanmış Trabzonspor Galatasaray lig lideri karşısında. Ya hakem tamam, genç oldu. Hani destekleyelim. Umarım kariyerinde çok daha başarılı yerlere gelir. Zamanı gelirse Avrupa kokart alır ama yani burada bu kırmızı kartları veremeyecek hakemleri de bu maça atamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Okan Buruk'a gelecek olursak da bu kırmızı kart pozisyonuna sinirlenip tepkilerinden dolayı atıldı ama biraz daha bir bardağın taşması gibi değerlendiriyorum ben durumu. Yani Okan Buruk artık kaç maç oldu hiçbirimiz sayamıyoruz. Kaç maçtır böyle bu kadar yedek kulübesinde gergin ve sorun yaşıyor hakemlerle. Sürekli bir laf dalışında veya sarı kart görüyor, cezalandırılıyor. Ya bunun altındaki nedenleri bir yandan düşünmek lazım. Bir de bu durumun Galatasaray teknik direktörüne ne kadar yakışıp yakışmadığını düşünmek lazım. Bana kalırsa orada duracak Galatasaray teknik direktörü çok daha soğukkanlı ve maç içerisindeki pozisyonu ya da olayları çok daha tabiri caizse cool bir şekilde karşılayabilecek biri olmalı. Bunu tamamen Okan Buruk'un performansından ayrı bir şekilde söylüyorum. Beğendiğim bir teknik direktör ama ben kimsenin onu sahanın kenarında bu şekilde Galatasaray'ı temsil ederken görmeyi sevdiğini düşünmüyorum. Bu böyle devam edemez bence. Bu kırmızı kartta önemli bir uyarı olacaktır onun için. Yani bu Okan Buruk konusunda söyleyebileceklerim bu kadar. Takımın planı yoktu. Osimhen olmadığı zaman belirsiz ve plansız bir futbol var. Yetenekli oyuncularımıza topu verelim. Onların ayağından bir mucize çıkarsa belki gol atarız gibi bir düşünce görüyorum. Gabriel Sara 8 numara bölgesinde oynarken Galatasaray orta sahası bir yol geçen anı gibi. Torreira çok iyi bir oyuncu ama yetersiz kalıyor. Her maçta orayı kotarması Torreira'dan zaten beklenemez. Yani Gabriel Sara'nın hücum katkısına hayranım ama savunma tarafında işin biraz daha efor sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum.
4: Peki.
3: Burada Abdülkerim'e de bir parantez açmak istiyorum. Geçen hafta takımı kurtardı ama bugün yenen gollerde ciddi hataları olduğunu düşünüyorum. Biraz denkleşmiş oldu durumlar.
2: Oyuncu puanlamalarına gireriz hocam. Yani arada da bölmek istiyorum. Bu arada flash açıklamaları da herkes çok çok merak ediyor. Onun da farkındayım. Bir oyuncu puanlamaları sonrasında tabii ki gireriz. Selim Hoca da bizimle beraber Galatasaray tarafıyla alakalı yani genel olarak bugün nezdindeki eleştirilerini vurguluyor. Aslında neler gördüğünü bize vurguluyor Selim Hoca. Selim Hoca çok değerli bir Galatasaray'ı hakikaten çok çok seven ve Galatasaray'ın gerçekten belki de bu akşam belki de yayın yapması çok çok sıkıntılı bir akşamda Selim Hoca ile beraberiz. Bizi kırmadığı için bir kez daha kendisine teşekkürlerimi sunayım. Aynı zamanda Alp Çelikdelen'den de ufak bir istihbarat. Aslında istihbarat da demeyelim ama bizlere çok güzel bir uyarı geldi yayın sırasında. O da bugün çok çok katkıları vardı. Alp Çelikdelen'e de sonsuz teşekkürlerimi etmek isterim. Lucas Torreira'nın Okan Buruk'a bir sitemi olduğunu, yani o kırmızı kart sonrasında ufak bir sitemi olduğunu, Galatasaray sosyal medyasının şu anda bu şekilde şekillendirdiğini ve sosyal medyada kaotik bir ortam olduğunu söylüyor ama biz saha içine dönelim Selim Hocam. Selim Hocam sizinle bir 10 üzerinden puanlama yapmak isteriz. Belki yeri olan bir gün değildir ama en azından rakamlarla şu ana kadar bu şekilde sürdürdüğümüz yayın takvimimizi, maç sonu yayın takvimimizde klasiğimizden kopmayalım isterim hocam sizinle beraber. Uğurcan'a bir puan verecek olursak.
3: Hemen verelim. 0.
2: Peki. Roland Şallay ne alır?
3: 0.
2: Sanchez?
3: 4.
2: Abdülkerim?
3: 0.
2: Jakobs?
3: Fena değildi bugün. 7 puan veriyorum Jakobs'a.
2: Peki, peki. Savunmada oyuna giren isimlere bakıyorum şöyle. Kazım Can'la Eren Elmalı'yı sorayım. Soru işareti de bırakabilirsiniz.
3: Soru işareti ikisi de.
2: Peki, orta alana geçiyorum. Gabriel Sara ve Lucas Torreira'yı sorayım.
3: Torreira Sara bence çok kötü bir performans gösterdi bugün. Yani 2-3 puanı ancak hak ediyorlar.
2: Peki Ugeçukwu'yu sormuyorum ama onu da 0 dersiniz herhalde oyuna girdikten sonra.
3: -5 evet. Zaten atılışı vesaire.
2: Ön hatta geçiyorum. Sane, Yunus, Leao üçlüsünün sırasını puanlarsın.
3: Sane ve Yunus yani 5'er puanı bence alırlar. Ya yani Sane hiçbir şey yapmadı diyemem. Yine çabaladığını gördük bugün ama o genel etkisizliği çok ciddi rahatsızlık vermeye başladı herkese. Böyle bir fiyatı olan bir oyuncunun hiç katkı sağlayamaması beni endişelendiriyor. Yani bir orta sıra takımının orta saha oyuncusunun yapacağı skor katkısını vermiş durumda şu anda bir senedir Galatasaray'da. Burada ciddi bir soru işareti var bence. Sonra Leao yine çabalarken gördüm. Daha önce de dediğimiz gibi bugün taraftarı kendini kanıtlama gibi bir baskı var onun da üstünde. Çabaladı, adam geçmeye çalıştı. İçeri çekip şut çekmeye çalıştı. Olmadı. 7 puan veriyorum Leao'ya.
2: Peki, devam edecek olursam sonradan oyuna dahil olan Barış Alper'le Batrakov'u sorayım. Soru işaretle bırakabilirsiniz hocam.
3: Batrakov'u çok görmedim sahada. Barış Alper'e de mücadelesinden dolayı 6 puan veriyorum.
2: Peki, Deniz Gül'e de bir ilk yarı performansı nezdinde puan alacak
3: olursak. 5 puan.
2: 5 puan alırız. Peki, Selim hocam son eklemek istediğiniz cümleler var mı yoksa teşekkürlerimizi sunalım size?
3: Son cümlelerim şöyle olabilir. Yani zaten lig takvimine bakıldığı zaman Trabzonspor deplasmanına 3 puan yazmak kolay bir şey değil. Yani burada puan kaybedilme olasılığı yüksek, maçlardan birinde puan kaybetti bir takım. Buradan toparlama fırsatları olacaktır ama taraftarın da çok üzdüğü bir akşam oldu. Bence herkesin şapkasını bir önüne alıp bir değerlendirme yapıp bu takım Osimhen'e neden bu kadar muhtaç diye düşünmesi
2: gerekiyor. Selim hocam aslında çok fazla soru gelmiş. Bugün tabii ki birçok dinleyicimiz katkı verdi. Ben de yayın içerisinde çok fazla okumaya çalıştım ama Okan Hoca'yı istifaya davet eden birçok taraftar görüyorum. Yani tabii ki çok eleştirilmeli belki bugünkü maç nezdinde ama sizin hocam Selim hocam yani bu konuya bakışınız nedir? Okan Hoca istifa etmeli midir? Bu sonucun ardından diye sormak isterim. En azından son sorum bu şekilde olsun.
3: Bu kadar erken bir noktada, yani lig başlayalı 4-5 hafta oldu. Bu kadar az maç oynanmışken kimsenin istifa etmesi pek mantıklı değil. Özellikle son 4 senenin şampiyonu, teknik direktörü ve bu kadroyu kuran kişinin. Fakat ligin ilerleyen dönemlerinde de yine bir bakıyor olacağız. Yani bu Okan Buruk'un sağ kenarındaki güvensizliği ve kaygılı hali bu kadar agresif olmasının sebebi olabilir. Yani sezon içerisinde göreceğiz, teknik direktör adayları illaki olacaktır Galatasaray'ın. Ama bu da tabii ki Okan Buruk'un sezon içerisinde elde edeceği başarılara bağlı. Bu takım ayağa tekrar kalkabilecek bir takım. Bu maçın başlangıcına kadar da ligin lideriydi zaten. Hala böyle.
2: Doğru.
3: Geriye düşme olasılığı var sadece şu anda. Ama kötü bir akşam oldu Galatasaray taraftarı için. De, tekrarlıyorum, bu akşam herkesin bir şapkasını önüne koyup düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Peki. Selim hocam çok çok teşekkür ederim size.
3: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.
2: Çok sağ olun. Evet, Selim Hoca bizlerle beraberdi. Bugün yayınımızın, maç sonu yayınımıza katkı veren Aytekin Akay ve Selim Feyzoğlu'na çok çok teşekkür etmekle beraber Alp Çelikdelen'e de bugün bütün yayınlarımızda gerçekten bizlere katkı vermesinden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Aynı zamanda maç sonunda da bizler için, biz burada yayındayken en azından Alp Çelikdelen'in de gerçekten şu anda sosyal medyada neler olduğuna dair birçok aslında bize ipuçlarını vererek destek verdiğini de gördük. Hatta Lucas Torreira'yı gelin beraber dinleyelim. Bakalım Okan Hoca'ya Lucas Torreira neler söylemiş ki Galatasaray sosyal medyasında bu durum ortaya çıkmış. Bakalım bir Lucas Torreira'yı dinleyelim, olur mu?
4: Maçın ardından Lucas Torreira bizimle birlikte. Lucas, 4-0'lık skor var. Aslında yıllardır Galatasaray'ın başarısını bilen biri olarak çok alışık olduğun bir durum değil. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?
5: Sí, hace 4 años que somos campeones de esta liga, pero bueno, esto es fútbol y cuando se trata de fútbol hay que demostrar. Hoy sufrimos muchísimo, el año pasado también enfrentábamos a un gran equipo y pagamos muy caro los errores. Ellos hicieron las cosas muy bien y nada, hay que ponerle la cara como siempre. Yo no tengo ningún tipo de problema en hacerlo, así cuando ganamos y todo está bien, hay que poner la cara cuando se pierde, cuando no se hace un gran partido. Hoy no fue un gran partido de todo el equipo en general. Yo asumo la responsabilidad y el equipo también debe asumirla. Ahora se viene el parón de selección, es momento de que cada uno vaya con su selección, de pensar en este partido, de los errores que cometimos y pensar en el futuro. Recién comienza la liga, esta derrota tiene que doler muchísimo porque no podemos permitirnos de perder de esta manera y bueno, tratar de volver con mucha más gana para revertir la situación.
6: Evet, 4 senedir şampiyonuz, ligi kazanıyoruz ama futbol bu ve futbolda her zaman iyi oynamak zorundasınız. Büyük bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk ve yaptığımız hataları da pahalı bir şekilde ödedik bu akşam. Ben boynum kafam dik bir şekilde buraya gelip de bu konuşmayı yapmak istedim. Çünkü kazandığımızda nasıl kendimizi gösteriyorsak kaybettiğimizde de buraya çıkıp yüzleşmemiz gerekir. Takım adına burada sorumluluk alıyorum ama takım olarak da sorumluluk alıyoruz. Milli araya gideceğiz şimdi. Bu maça tabii ki de düşüneceğiz. Hatalarımızı tekrardan inceleyeceğiz. inceleyeceğiz. Ligin şu an başlarındayız. Çok da acı bir kayıp olsa bile yine de devam ederken önümüzdeki maçları düşüneceğiz ve daha iyi mücadele edeceğiz.
4: Bir de maçın dışında sormak istiyorum. Milli araya gideceğiz ifadelerini kullandın. Tabii ki sen de 16 takım arkadaşından birisin. Neler söylersin? Neler hissediyorsun?
7: ¿Cómo te sientes sobre la selección?
5: Sí, muy feliz de volver a mi selección después de haber estado fuera del Mundial, que fue un golpe muy duro para mí. Es una felicidad muy grande. En este momento me cuesta muchísimo asimilar esta derrota, aceptarla sobre todo porque creíamos que estábamos preparados para hacer un gran partido y lamentablemente nos vamos con una derrota muy dura para casa, pero bueno, esto es fútbol, hace parte, es crecimiento, debemos mejorar muchísimo, todavía queda mucho camino por delante. Agradecer a mis compañeros, al entrenador, a toda la gente de este club maravilloso, que gracias a ellos hoy vuelvo a la selección mayor, que para mí es uno de los sueños más importantes, vestir la camiseta de mi país.
6: Çok mutluyum tabii milli takıma seçildiğim için. Dünya Kupası'nda en son olmamak tabii ki üzücüydü. Ama şu anda hala bu maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum, onu düşünüyorum. Çok iyi hazırlanmıştık. Aslında zor bir maç oldu bizim için. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Eve üzgün bir şekilde döneceğiz. Ama tabii yolumuz daha uzun, lig daha uzun. Ben hocamı çok seviyorum, takım arkadaşlarımı çok seviyorum ve hepsine çok müteşekkirim. Bu kulübü, bu formasını giydiğim sürece de gururla taşıyacağım ve birlikte mücadele edip galip geleceğiz. Galip gelen taraf biz olacağız sonunda.
4: Milli takımın için tekrar seni tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum özellikle.
5: Bueno, muchísimas gracias y nada, ahora toca levantar, aceptar la derrota, corregir, nos tiene que doler muchísimo, te vuelvo a repetir, somos el último campeón de esta liga, creemos que somos y confiamos que somos el mejor equipo y nos tiene que doler muchísimo. Hoy no ha sido un gran partido para nosotros, saludar a los hinchas que hacen mucho recorrido para llegar a todos los estadios de este maravilloso país, disculparnos por la actuación de hoy y saber que este equipo se va a volver a levantar como lo ha hecho en estos últimos 4 años.
6: Çok teşekkürler. Şimdi ayağa kalkma zamanı tekrardan. Tabii ki de çok üzgünüz. Son şampiyon takım olarak, en iyi takım olarak buraya geldik ama büyük bir kayıp yaşadık. İyi bir maçlar çıkartıp taraftarımızı gururlandırmamız gerekiyor. Taraftarımız da burada yine bizi yalnız bırakmadı. 90 dakika boyunca bize destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz ve kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmeliyiz.
4: Fan Saraloğlu bizimle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Tabii ki yıllardır şampiyon olan bir takım, bu tarz mağlubiyetlere de alışık olmayan bir takım Galatasaray. Siz mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz, neye bağlıyorsunuz bugünkü skoru?
8: Birkaç başlığımız var. Öncelikle maçın kritiğini yapayım teknik anlamda. Maça çok iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Erken bir gol yedik. Ancak oyunun devamında beraberliği yakalayacak birkaç fırsatımız oldu. Maalesef değerlendiremedik. Direkten dönen şutumuz var. Bireysel hata denilecek ölçüde bir hatayla ikinci golü yedik. Üçüncü golü de ilk yarıda maalesef kalemizde gördük. Devre arası yaptığımız uyarılarla oyunu geri çevirebileceğimizi düşündük. İstedik, çalıştık. Ancak istediğimiz gol maalesef gelmedi. Yaptığımız değişiklikler olumlu yansıdı. Fırsatlar değil. Net fırsat kaçırmasak da gol olabilecek pozisyon başlangıçlarını yakaladık. Oyuncularımıza saygı duyuyoruz. Onların güçlü oyun karakterleri olduğunu biliyoruz. Çeviremedik maçı ancak bizi üzen ikinci bir konu var. Hocamızın oyundan atılışı. Oyundan atılıyor. Neden atılıyor? Onu anlamakta zorlanıyoruz. Ben çok yakındaydım. Bir gereksiz yere bir kart veriliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim ki hocamızın veyahut da Galatasaray Kulübü'nün birinci hakemlerle ilgili, sahanın baş hakemiyle ilgili bir sorunu olmadı. Olmaz da. Hiç kimsenin de olmaz. Ancak dördüncü hakemlerin neden bu kadar genç, tecrübesiz seçilmesini anlamış değiliz. daha tecrübeli olsalar, kulübelerin reaksiyonlarını, kulübelerin enerjilerini absorbe edebilecek deneyimde olsalar, Türk futboluna katkıda bulunmaz mıyız?

0: bizim Türk futbolunu geliştirmek için yaptığımız çalışmalar var, uğraşlar var ama kazanmak için de yaptığımız çalışma ve uğraşlar var. Doğal olarak. Diğer takımların da öyle. Trabzonspor'un galibiyetini gölgelemek istemiyorum. Hak ettiler, kazandılar, tebrik ediyoruz. Ancak hocamızın oyundan atılışının nedeni nedir anlamakta zorlanıyoruz. Hocamız ne dedi? Görmüyor musun? Çizginin içindeyim dedi. Çizgiyi geçmedim dedi ve hiç kıpırdamıyor Okan Hoca. Fakat kör müsün diye çeviri yapıyor. Hayır, kulağına biri mi üflüyor? Nedir? Nereden duyuyor bu kör müsünü? Anlamış değil. Biz de oradayız. Görmüyor musun diyor Okan Hoca. Fakat kör müsün dedi bana diyor. Ve hocamıza atıyor. Dediğim gibi çok gereksiz bir davranış veya uyarı. Tecrübeli olsaydı mutlaka tecrübelendiği zaman o da aynısı bizim gibi düşünecek. O da diyecek ki ya ben çok yanlış bir karar vermişim. Hocayı oyundan attırmış. Okan Hoca enerjisi yüksek bir antrenör. Nasıl duracak kenarda? Bizler sakin duruyoruz. Bizler barışçıl veyahut da mümkün olduğu kadar kibar davranmaya çalışıyoruz ama hoca oyunun içindeyken bizim gibi kibar durmasını beklemeyin yani. Teknik direktörler enerjiyi sahaya yansıtmaya çalışacak. Ne yapacak? 1-0 gerideyiz, oturacak mı? 2-0 gerideyiz, oturacak mı? 3-0'da da 4-0'da da biz oyunu geri çevirecek bir yapıya, bir güce, bir karaktere, oyun karakterine tabii ki yani sahibiz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Oyuncularımıza şu mesajı vermek istiyorum. Oyuncularımıza değil, oyuncularımızın adına. Biz geri dönüşümüz olacak. Bizim sakat oyuncularımız var. Milli arada toparlanacağız. Ve yine eski Galatasaray gibi, yine güçlü Galatasaray gibi gücümüzden hiçbir şey kaybetmedik. Sadece bir maçı kaybettik. Biz şu kısa sürede iyi değerlendirip toparlanacağız ve şampiyonluğun zaten en büyük adayı biziz, sahibi de biziz. Yine şampiyon olacağız, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Lütfen taraftarlarımızdan rica ediyorum destek olmaya devam etsinler. Bir şampiyon olacağız, şimdiden söyleyebilirim onu.
1: Hocam çok geniş bir değerlendirmeydi, teşekkür ediyorum. Teşekkür size ederim. Başarılar diliyorum ilerleyen haftalarda.
0: Unuttum mu diye bakıyorum.
1: Peki, buyurun.
0: Unutmamışım, söyleyeceklerim bu kadar. İyi yayınlar diliyorum, teşekkür ederim.
1: Hocam çok...

0: Teşekkürler. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Koç bugün ilk maçına çıktı. Papara Park'ta ve 4-0'lık bir galibiyet var. Öncelikle nasıl bir değerlendirme yapmak ister?
1: Yeah, first of all, was a special week for me, but a really good week. Two wins. I played on Monday with my former team, today with my new team, and I'm very happy, I'm very proud of the team, because for the team was also a special situation, but I saw a really good game.
2: Öncelikle benim için çok özel, aynı zamanda çok güzel bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Çünkü artık iki galibiyet aldığımı söyleyebilirim. Pazartesi günü eski takımımla bugün yine burada bir galibiyet aldık. Benim adıma gerçekten çok özel ve güzel bir hafta olduğunu ifade edebilirim. Takımla gurur duyuyorum. Çok iyi bir performans gösterdiklerini düşünüyorum. Çünkü özel bir haftaydı onlar adına. Takım inanılmaz bir iş çıkardı. Çok mutluyuz.
0: Tabii. Yalnızca iki antrenmanda takımın başında yer aldı. Bugün 4-0'lık bir galibiyet var. Kalesini gole kapatan bir Trabzonspor var. Bugün plan neydi? Sırları neydi? Koç maçın ardından belki taktiksel olarak bununla alakalı daha detaylı bir değerlendirme yapacaktır. Kendisinden dinleyebilir miyiz?
1: Yeah, I told you before the game that the time was really short and for me it was important to know to speak with the players, to hear their opinions, and and then we made a match plan. Yeah? Also, we know that that we have players with big experience, but for me important Fabinho in the midfield, and and we saw Mo. What he has a big high quality.
2: Maç öncesinde de aslında size biraz anlatmaya çalışmıştım. Çok kısa bir zamandır takımla beraberim. Çok kısa bir zaman oldu çalışabilmek adına. Çok fazla vakit yoktu belki ama yaptığım şey oyuncularla konuşup oyuncuların fikirlerini dinleyip beraber bir plan oluşturabilmekti. Bir maç planı çıkarabilmekti. Zaten aslında maç öncesinde de söylediğim çok tecrübeli oyuncularımız var. Bugün orta sahada yine Fabinho ve ön tarafta tabii ki Mo gibi inanılmaz kaliteli tecrübeli oyuncularımız var. Onlar da

0: De milli araya da moralle girmek istedi. Galibiyetle de başlamak istedi. Ancak tabii ki iki antrenman ve aynı zamanda hızla geldi. Trabzon'a bir an önce gelmek istedi. Neredeyse ekibini de burada belki de yolda şekillendirdi. Ekibe katılan isimler de vardı. Milli arada Thomas Reis'in nasıl dokunuşları olacak? Kendisinin ekibinin tam anlamıyla kurulmasıyla birlikte ardından ligde aynı zamanda Avrupa'daki kendisi çok da iyi biliyor. Tecrübesi var konferans liginde. Nasıl bir Trabzonspor olacak? Koç bununla alakalı ne söyler?
1: Yeah, although this situation is not so easy because we have many national players. They are not here, but I hope they get minutes in the national teams, and I'm sure. And with the rest, yeah, we will work on our tactic. We will work also yeah, for the physical side. I think yeah, we need it. Yeah? After 60, for me, after 60, 70 minutes, I said, oh, I saw some players, they are really tired. And but we have to work on it. And yeah, it's always good to start with a win. Because then the belief and the trust in the new coach is much higher.
2: Durum aslında çok da kolay değil çünkü sizin de bildiğiniz gibi milli takımlara gidecek olan çok fazla oyuncumuz da var. Umuyorum da oynayacaklar da orada. Süre alacaklarını da düşünüyorum elbette. Bunu da zaten biliyoruz. Tabii ki milli arada taktiksel olarak çalışacağız. Taktik üzerine çalışacağız. Elbette fiziksel olarak da çalışacağız. Bugün özellikle 60. 70. dakikalar sonrasında çok yorgun olan oyuncularımız da vardı. Elbette bunun üzerine de çalışacağız. Bunun üzerine de bütün çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız.
0: Tabii dünyanın sayılı oyuncularından bir tanesi Muhammed Salah. Bugün de hat-trick. Büyük bir performansı vardı. Adeta 3 puan hediye etti bugün takımına. Neler söylemek ister Salah'la ilgili? Aynı zamanda Papara Park atmosferini de sormak istiyorum. İlk maçıydı. Koça da çok ciddi bir sevgi vardı. Bununla ilgili ne söylemek ister?
1: Yeah, first of all we know the quality of Mo Salah, but without good teammates, I think it's also difficult for him. Yeah? But he gives the trust, the belief in the team. The team knows when he has the ball, it's always dangerous. He can create good chances. But I saw also many other good players. That the whole team was fighting together and was doing good things in the offense. And I told the team, only when we are unit, then we have chances to win games. And what was the second? I know the atmosphere, but against me. In with Samsung, and today was the first time that the fans are behind me and behind the team, and yeah, was really great. Great, I think it was a yeah, great atmosphere, a great afternoon or a great evening, and thanks for the warm welcome to our fans, and I hope we can keep going on.
2: Öncelikle Mo Salah'ın kalitesini, neler yapabileceğini hep birlikte biliyoruz ama elbette takım arkadaşları olmadan onun işte kolay olmayacak. Bugün bütün takım arkadaşları onun için mücadele ettiler, ona destek olmaya çalıştılar. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Tabii ki onun için de takım arkadaşlarına bu denli güven verebilmek, inanç gösterebilmek, onların inanması çok kolay bir durum değil. Bunu başarabilen bir oyuncu. Çünkü top ondayken ne kadar kaliteli olduğunu zaten biliyorsunuz. Ne kadar tehlikeler yaratabileceğini zaten biliyorsunuz. Ama bahsettiğim gibi takım arkadaşları olmadan onun işi de asla kolay olmayacak. Bugün çünkü bütün takım inanılmaz bir mücadele verdi. Hücumda da, savunmada da savaş verdiklerini söyleyebilirim bütün arkadaşlarının. Onu o alanları yaratabilmek için çok iyi mücadele verdiler. Kendisinin ne kadar kaliteli ve büyük bir oyuncu olduğunu elbette biliyoruz. İkinci sorunuzla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Buradaki atmosfer inanılmaz bir atmosferdi bugün. Atmosferi aslında şuradan tanıyorum. Bana karşı olan atmosferi biliyordum. Çünkü Samsun Spor'un hocasıyken buraya geldiğimizde atmosferin rakip adına neler olduğunu biliyordum. Bugün ilk kez benim yanımda olan bir atmosfer, destek vardı aslında taraftarlarımızdan. Harika bir atmosferdi, harika bir maçtı bizim adımıza. Umuyorum böyle devam edeceğiz.
3: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızda da çok değerli konuklarımızı ağırladık. Ardından da tabii ki teknik direktör açıklamalarını ve belli oyuncuların açıklamalarını sizlere dinlettik. Bizleri dinlediğiniz için, bizleri tercih ettiğiniz için sonsuz sevgilerimizi iletmek isteriz Radyo Gol ailesi adına. Ben Can Genç. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum. Müzik
4: Can Genç

0: de dakika skor sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi? Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, İbrahim Seten, Hikmet Pınarbaş ve Ali Naci Küçük maçı değerlendirdi.
3: Trabzon'da dehşet gecesi diyoruz. Galatasaray ligdeki 6. maçında hiç beklemediği şekilde 4-0'lık çok ağır bir yenilgi aldı. Neden ağır diyorum? Futbolda her sonuç var tabii ki ama kalesine 4 isabetli şut gelen Galatasaray'ın kalesinde 4 gol birden görmesi pek alışık olduğumuz bir tablo değil. Bu arada bu 4 golün 3'üne Salah'ın imza atması, ayrıca da bir asist yapması da gecenin önemli notlarından biriydi. Haluk Yürekli, nasıl özetlersin?
4: Abi şunu söyleyeyim, Galatasaray adına rezalet bir futbol gecesi. Yani baştan sona Okan Hoca'dan kalecisine, santraforuna, girene, çıkana, kırmızı kartına

0: rezalet bir futbol gecesi. Trabzonspor adına da Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı bir futbol gecesi oldu. Muhammed Salah olan kazandı aslında. Yani Galatasaray'da Okan Hoca'nın, Uğurcan Çakır'ın, Davinson Sanchez'in, Abdülkerim Bardakçı'nın, Salahi'nin, Jakobs'un, yani sayarım 15-16 girenler çıkanlar. Felaket, çok kötü bir futbol gecesi, tercihler. Yani Galatasaray adına bugün bırak sınıfı geçmeyi, vasata yaklaşan biri yoktu. Yani ne kenarda vardı ne sahada vardı.
1: Hikmet, sen en son Galatasaray'da 4-0 yenilgiyi ne zaman duydun? Bu sık olan bir şey değil değil mi Haluk?
2: Çok sık olan bir şey değil ama daha maçın başında hemen böyle ikinci, üçüncü dakikalarda falan Galatasaray'ın sahaya herhangi bir plan dahilinde çıkmadığını burada maçı izleyen bütün arkadaşlar fark edip hani kaç bitecek acaba? Yani Galatasaray kaç kaybedecek gibi bir şey vardı. Herkeste böyle bir intiba vardı. Ben de aynı kanaatteyim. Yani Galatasaray'ın herhangi bir şey yapma yönünde bir eğilimi yoktu. Şimdi Haluk abi Salah olan kazandı dedi. Ben de Osimhen'i olmayan kaybetti diyeyim. Yani çünkü Galatasaray bireysel performanslarla özellikle bu Avrupa öncesi ve Avrupa sonrası maçlarda buna benzer birçok oyun oynadı. Fakat bireysel performanslarla işi kırdı, kurtardı. Bu maçı kıracak adamı yoktu Galatasaray'ın. Bir de takımda genel anlamda bir özgüven düşüklüğü var. Bunu da şeyden görüyoruz. Saha içerisinde topu teslim ettikleri arkadaşının ne yapacağını herkes izliyor. Biz burada izliyoruz. Takım da saha içerisinde izliyor. Sané'nin eleştirilmesi de, Leao'nun eleştirilmesi de tamam bireysel olarak harika performanslar göstermediler ama bu oyuncuların performansını yukarıya çekecek olan ikinci, üçüncü adamların orada bulunacağı hareketlilik ya da organizasyonlar. Özetle Trabzonspor daha da fazlasını atabilirdi. 4 şut atmayı tercih etti. Onlar da gol oldu zaten.
1: Teşekkür ediyorum. Ali Naci, ya medyumsun ya bu işten çok iyi anlıyorsun. Ya da kötü Galatasaraylısın. Hangisi olduğunu sen karar ver. Daha ilk gol olduktan sonra sen kötümser bir şekilde buradan işin dönmesi zor şeklinde bir yorum yapmışsın. Nedir?
3: Yani ilk gol...
1: En yakından yani, da sen takip ediyorsun.
3: Takımı. Estağfurullah. Ya kendi kendini imha etti bence Galatasaray. Harakiri diyebilirim. İşte önde alan baskısıyla Galatasaray her zaman rakiplerini çözmeye çalışırken bugün ikinci golü ön alan baskısıyla Trabzonspor buldu. Çok basit amatörce Bal Ligi takımının yiyeceği bir gol yedi. İlk gol. Yani herhalde bir 40-50 metre topu sürdü Salah. Öyle gol attı.
1: Metre.
3: Bir tane yetişen Galatasaraylı oyuncu yoktu. O an itibariyle Galatasaray böyle iki gol yiyince kağıt helva gibi dağılıyor. Geçen yıl da dağılıyordu. Haluk abi çok doğru söyledi. Uğurcan kurtarıyordu. Bu sene Uğurcan kurtaramadığı için Galatasaray dağılıyor çok açık bir şekilde. Ama yine oraya döneceğiz. Galatasaray yönetimi bu gerçeğe pas geçti şampiyonluk sonrasında. Bu gerçekleri pas geçti. Bugün Uğurcan olmadığı için, Uğurcan ayakta tutamadığı için, Uğurcan kurtaramadığı için 4 isabetli şut, 4 gol. Galatasaray işte yine yıkılıyor, dağılıyor. Hani geçen de söylemiştim ya Sporting maçı. Piston aşağı düştü. Aynı onun gibi kontak kapatıyor Galatasaray. 2 gol yiyince deplasmanda. Bugün de onların benzerini izledik ki ilk yarı bittiğinde eminim ki Galatasaray'ların birçoğu aman ikinci yarı oynanmasın 3-0 bitsin maç butonuna basardı.
1: Hadi ya.
3: Ben eminim. Yok yani o reaksiyon yoktu, o konsantrasyon yoktu, saha içinde.
1: Açıkçası ben reaksiyon bekledim ya.
3: Ya Rafael Leao 16 top kaybı yaptı. Sadece Leao değil. Yani tek bir iyi oynayan ya da burada pozitif cümleler kullanabileceğimiz Galatasaraylı oyuncu yoktu ki. Teknik direktör de dahil evet. Okan Buruk da dahil. Bence Okan Buruk'un Galatasaray'da lig genelinde bu kadar çok ezildiği bir karşılaşma neredeyse yoktu. Bir de Okan Buruk büyük maçlara her zaman kartvizit bırakan bir teknik adamdı. Ya derbilerde iyi oynardı Galatasaray. Ya da bir rakibe karşı iki hatayı yapmazdı Okan Buruk. Geçen yılda Trabzonspor deplasmanında kaybettin. Bu yıl havlu attın. Ki Galatasaraylar bugün ne bekliyordu maçta? Reaksiyon bekliyordu
1: ya
3: Galatasaray.
1: Sen hafta içi
3: Abdülkerim
1: Bardakçı açtı şeye Okan Buruk'a. Yani Okan Buruk'un değerini bilmesi lazım Galatasaray dedin ve senin bunu söylemen çok anlamlı.
3: Bir şey söyleyeceğim. Kötü günde eleştireceksin ki zaten dost acı söyler. Ya bugün kötü bir gündü Galatasaray için. Okan Buruk için de çok kötü bir gündü. Ya Galatasaraylar bugün reaksiyon bekliyordu İbrahim abi. Galatasaray takımından. Niye? Geçen yıl Trabzonspor deplasmanında yaşananlar, Uğurcan'ın yediği küfürler için, Abdülkerim Bardakçı'nın maç sonunda yaşadıkları için. Maç önünde Galatasaray yine küfür edildi. Yine küfürlü parça çalındı Trabzon'da. Nerede Galatasaraylı oyuncular? Hani reaksiyon?
1: Sana döneceğim. Şey döneceğim kardeşim. Şimdi Haluk maç öncesi röportajında Okan Buruk dedi ki rakibimiz geçişte gol arayacak bir kadro kurmuş dedi. Yani geçişin olacağını geçiş dedi ve geçiş yedi. Bunu söyledikten
0: Bunu sonra biliyorum.
1: Hani düdük çaldı. 4. dakikada yani geçişten gol edildi.
0: Salah'ın önüne atacak.

0: Gar Salah da gidecek dedi değil mi?
1: Yani kabacası biz...
0: Ya başka ya da öbür oyuncu, golü atan oyuncu neydi? Solda oynayan. Savio'nun. Yani ya Savio'nun önüne atacaklar ya Salah'ın önüne atacaklar değil mi? Ya da Santrafor'un önüne atacaklar. Santrafor bir tane altı pastan kaçırdı. %100 ilk yarıda. Savio'la bir tane attı. Salah da üç tane attı zaten. Ya az önce Ali Naci değindi. Ben şimdi genel bir tabloda değerlendireyim. Ya maçın üçüncü dakikasında Galatasaray'ın taç atarken sahaya yayılma şekli, bal ligi takımı dedi ya, vallahi vermezler biliyor musun? Ön tarafta hızlı bir tane oyuncunun yanına bir tane değil iki tane bırakırlar. Olur top ona gelirse, faul yaparsa vallahi kırmızı kart görmesin. Yani abi sen Galatasaray'ın yani geride olması gereken, geride kim bırakıyor? Yunus'la Salah'ı bırakıyor değil mi Galatasaray? İkisi de C18'in biraz önündeydi. Yani kaleye aşağı yukarı
1: ama
0: 30.
1: Ama ikisi zıttı baba. Beyliğiyle kafa attı.
0: Tabii, 30 metre mesafedeler kalede. Ve arkalarında Salah bomboş duruyor. Bak yanlış anlamayın ha. Salah bunların önünden çıkıp gitmedi. Salah arkada yani bu Galatasaray'ın 30 metresinin arkasında duruyordu. Ya Galatasaray'ın yediği golü biz halı sahada ben Ali Naci'yi orada bırakmam. Derim ki ya bir tutayım arkayı derim. Ya kendi attığın taçtan gol yedin. Oradan sonra Yunus darmadağın oldu. Çünkü Yunus'un garip bir pasıyla kontraya yakalandı çıkarken.
1: Salah mı?
0: Bence ikisi de hatalı ama daha büyük hata bence Yunus'un. Yani orada o kadar takım öne çıkmışken o top yani ya kaleye şut atarsın hata sonlandırırsın ya da kanada açarsın oyunu. Yani orada karambol bir yere attığında hele arkanda Salah varsa arkanda diyorum bak yanında demiyorum. Arkanda diyorum.
1: 85 metre koşmuş ya, abi.
0: 85 ölçtü. Yoktur orada.
1: 1000 ölçtü
0: orası
1: yani.
0: Orası 85 var mı?
1: Ya hayır 105 metreden hesap edersen zaten o kadar uzun değil de aynen. Biraz daha geldi. Ya geri
0: daha
1: gitti,
0: orta sahanın biraz gerisinden. Var. Niye biz sezon sonunda MVP Uğurcan Çakır dedik? Dursun Özbey'i, Ederson'u iyi ki almadın, Uğurcan Çakır'ı iyi ki aldın. Galatasaray bugün şampiyon oluyorsa Uğurcan Çakır'ın payı çok büyük. Osimhen kadar payı var. Niye diyorduk? Çünkü Galatasaray her sene geçen maçta, geçen sene birçok maçta ipten aldı Uğurcan Çakır. Abi bakıyorsun bugün kaleye 4 top gelmiş, 4'ü de gol olmuş.
1: Oraya bir
0: yani çok özür diliyorum abi. Şimdi normalde Galatasaray 1-0 yenik duruma düştü. Dağıldı bir anda. Bir anda dağıldı ama sonra oyunu toparladı. Maçın kırılma noktası bana sorarsan Jakobs'un vurduğu, Onana'nın eliyle önce dokunduğu sonra direğe çarpan top var bir tane. O girse maç 1-1 olacak. Ben Trabzonspor'da bu arada çok haklı bir galibiyet aldılar. Ama Trabzon'un da arkada verdiği boşlukları Galatasaray değerlendiremedi.
2: Trabzon 4-0'lık yani, oynadı diyemem.
0: Ben de 4-0'lık oynadı.
2: Kazanan da galibiyet hak etti de 4'tü
0: şimdi,
2: yani.
0: Galatasaray bugün ilk yarıda 3 tane gol yedi. Bak daha fazla da yiyebilirdi. Çok pozisyon vardı. Ama bir tanesini Davinson Awat dedi.
3: Evet.
0: Bir tanesini Galatasaray'ın bütün takım savunması Awat dedi. Zaten ne olacak ki? Trabzon deplasmanında sen 2 tane bu kadar basit gol yersen. Üçüncü de çok iyi bir ayak içi uzağa vurdu. Yani o tamam çok buram buram kayıta kokan bir gol. Dördüncü gol de. Abi kaçıncı dakika dördüncü gol?
1: 80.
0: Kaç yaşında o depar atan oyuncu?
1: 34.
0: 35 yaşında bir oyuncu. Ben uzun zamandır Galatasaray al işte yakaladı Real da yakaladı bir tane benzerini.
1: Abi Salah.
0: Yani bugün abi.
1: İp gibi gidiyor.
0: Yani Sané ve Leao diyorsun ya Galatasaray'ın yıldızları. Bugün sahada en önemli iki yıldızı o değil mi? Yani ikisinin de şeye vasata yaklaştığını düşünmüyorum. Hele bugün bendeki en büyük hayal kırıklığı Leao. Yani fiziksel olarak hazır mı değil nedir onu bilmiyorum. Ama ben Trabzon'daki Salah'a bakıyorum. Bir de Galatasaray'ın yıldızlarına bakıyorum. Salah'ın yanına yaklaşmazlar.
3: Savyolo'ya bak ya Haluk abi.
0: Yani Savyolo'ya
3: bak. O ayak içini bir tane vurabildi mi Sané'ye de Leao?
0: Yok hiç öyle bir tane.
3: Sané'de hiç yok.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii ki bu sadece oyuncuların performansı üzerinden okumanın da doğru olduğunu düşünmüyorum bugünkü oyun. Yani bugün Galatasaray teknik direktörünün ne olursa olsun ben neden atıldığını bilmiyorum. Yani
1: hakem... Orada haklı galiba
0: tamam,
1: ya.
0: Geleceğiz oraya. Yani hakeme geleceğiz ama ben bugün yani hakemi çok ilerleyen dakikalarda konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani Savic'in bence Sané'ye yaptığı şey %100 kırmızı kart. Tamam vermedi abi. Ya zaten oyun 3-0. Yani tamam verilmesi gereken bir pozisyon eyvallah ama ben bugün hakemi falan ön sıralarda konuşmam. Ön sıralarda konuşursam bugün Trabzonspor'daki Salah'ın emeğine haksızlık etmiş olurum. Yani Galatasaraylı oyuncuların bugün sahada tanınmaz halde olmalarını legalleştirmiş olurum. O nedenle bugün yayının girişinde de söyledim. Bir daha tekrar edeyim. Yani Okan Hoca ile başlayan en büyük yıldızı kimdi bugün sahada? Leao mu? Leao'ya kadar felaket bir Galatasaray vardı. Yani ben Deniz Gül, ben de bugün büyük ayak kırıklığı yarattığı 45 dakika performansı Yunus. O hatalı pası verdikten sonra bence 90 dakika boyunca kayboldu. Yani hiç yani Galatasaray'ın bu kadar çabuk dağılan bir takım oluyor olması. Yani son 4 yılın şampiyonu bir takım 3. dakikada böyle bir gol yemez. Yese de bu kadar dağılmaz abi. Bu kadar basit aslında.
1: Hiç çıkaracakmış gibi durmadı.
0: Aynen.
1: Halil Naci, buradan şeyi soracağım sana. Şimdi Halil'in dediklerini şöyle kuvvetlendireyim. Bir kere Salah 7 gol 2 asist olmuş ama son hat-trick'ini 2021 yılında Manchester United'da yapmış. Premier Lig'de. Yani milli takımda başka yerde hat-trick yok. Şimdi o açıdan 5 yıl aradan sonra bir hat-trick'te buluşturmuş oldu Galatasaray. Salah. Onun dışında Uğurcan konusunda şöyle katılıyorum. Şimdi çok top geliyor, az gol yiyor diye alıştırmış bir Uğurcan'dı. Şimdi az top geliyor, çok gol yiyor. Yani Çorum maçında 3 isabetli şut 2 gol. Başakşehir maçında 3 isabetli şut 2 gol. Trabzon maçında 4 isabetli şut 4 gol. Sporting maçında 5 isabetli şut 3 gol. Yani buradan sana şöyle söyleyeyim. 4 maçta 6, 10, 15'te 7, 10, 11. 15 şut gelmiş, 11 gol yemiş.
3: Abi Galatasaray
0: bir geçen önemli istatistik de ben ekleyeyim. Öyle sen devam et. Çorum maçında 59 ve 61'de yemiş Galatasaray. Arka arkaya. Yani bir tane 59'da yemiş, hemen 61'de yemiş. Başakşehir'de 66-76, 10 dakika sonra yemiş. Trabzon'da bugün 39-44, 5 dakika içinde 2 gol yemiş. Sporting'de de 57 ve 63, 6 dakikada 2 gol yemiş.
1: Arka arkaya.
0: Yiyorsun ve dağılıyorsun. Bir anda takım fişi çekiyor. Yani bu da, bu kadar tecrübeli bir takımın bu kadar 5 dakikalık, 3 dakikalık sekanslarda bu kadar darmadağın olmasının bir sebebi olması lazım. Çünkü hepsi tecrübeli oyuncular bunlar. Galatasaray savunmasında birisi Macaristan milli takımında oynuyor, öbürü Senegal milli takımında oynuyor, birisi Kolombiya milli takımında oynuyor, birisi Türk milli takımında oynuyor, önüne gel Uruguay'da oynuyor, öbürü Brezilya milli takımına davet edilmiş falan. Yani bu kadar tecrübeli bir takımın 3 dakikada 5 dakikada bu hale geliyor olması, pamuk gibi dağılması, pamuk helva gibi olmasının bir sebebi olması lazım. Buyur.
1: Şeyde, toplam 7 maçta Sporting'de sayarsak 7 maç 13 gol. Yani neredeyse maç başına 2 gol yiyor.
3: Zaten korkutucu olan bu, Galatasaray'ı şampiyon yapan 2.
1: Trabzonspor'un bu arada kedi okşarken.
3: Aslanı kediye çevirdik diyor yani. Der yani. Ne dese haklı. Tebrikler Trabzonspor.
1: Sen ne diyorsun başlayayım. Şimdi? Uğurcan'dan başlayarak gelirsek.
3: Şöyle
1: şimdi.
3: Abi, Galatasaray geçen yıl en güçlü kılan iki ayak vardı saha içinde. Biri Osimhen, 34 maçın 20'si. Diğeri de tutanı. Atanı tutanı iyiydi. Bu sene atan yok, tutan da yok. Yani Galatasaray o yüzden çok kötü bir sezon başlangıcı. Yani sonuç olarak değil ama performans olarak işte Sporting maçı 1. Bu maç 2. Çorum maçı 3. Yani baktığımız zaman Osimhen yok. Uğurcan da daha sezonda açıkçası iyi bir performansa, güçlü performansa başlamadı ki Galatasaray 4 yıl boyunca, ben geçen programda da söylemiştim istatistiklerle verip, 4 yıl boyunca Okan Buruklu Galatasaray'ın Fenerbahçe önünde şampiyon olmasını en önemli noktalardan bir tanesi Fenerbahçe'den daha az gol yemesiydi. Ama Galatasaray bu tip kırıldığı karşılaşmalarda savunamıyor. Hep saldır Galatasaray ama hiç savun Galatasaray yok. Galatasaray bir türlü savunamıyor abi. 4 senedir, 5 senedir Okan Buruk'un tek çözüm bulamadığı noktalardan bir tanesi bu bana göre.
1: Saldırı olduğunu düşünüyor musun peki?
3: Ya saldırınca kazanıyor Galatasaray. Galatasaray yani ilk gol atmak zorunda diyoruz ya.
1: Bu gece öyle bir saldırı
3: ama da yok. Ama Osimhen de yok. Icardi'nin de yok. Yok.
1: Şeye katılır mısın? Galatasaray Osimhen yokken yine Osimhen varmış gibi oynadığı maçlar serisinde bir tanesi daha ekledi.
3: Geçen hafta övdük abi Deniz Gül'ü. Bugün yoktu işte Deniz Gül.
1: Sadece Deniz Gül mü?
3: Ya, tabii ki bütün takım çok kötüydü ama Osimhen'siz Galatasaray bir umut vaat ediyor, bir hayal kurduruyor dedik ama bugün tokadı
0: abi
3: yedik.
0: Abi ben o an nasıl kurdurdu onu bilmiyorum.
3: Tokadı
0: ben
3: yedik.
0: Yani ben Osimhen'siz Galatasaray'ın bir şey hayal ettirme ihtimali hiç yok ya Ali Naci. Gerçekten yok. Bugün, yani bir de bugün İbrahim abi çok doğru bir şey söyledi. Galatasaray'da Osimhen yok. Galatasaray'da Osimhen varmış gibi oynuyor Galatasaray.
1: Yine ortalar filan gibi bir istatistikler nasıldır değil mi?
3: Bir şey söyleyeceğim. Geçen yıl da öyle oynamıyor muydu abi? Icardi ile de Osimhen var gibi oynamaya
1: çalışıyordu.
3: Hep öyle
1: zaten. O yüzden diyorum onlardan bir tanesi daha diyor.
4: Abi şimdi verilere baktığım zaman hem kaleci performansıyla hem savunma performansıyla alakalı iki tane not aldım buraya. Birincisi Galatasaray ligin ortalamasına kıyasla gol pozisyonlarında, karşılaştığı gol pozisyonlarında 3 kat daha fazla gol beklentili şutlara sebep oluyor. Yani bu şu demek, Galatasaray kötü yerleşiyor. İşte
1: daha rahat şut atıyorlar.
4: Yani. Abdülkerim, Şalay, Davinson ve Jakobs dörtlüsü sürekli rakiplere daha iyi opsiyona sahip şut imkanları tanıyorlar. Bunun yanında Geçen sene

0: rakibin şutlarının değerini ekstra düşüren Uğurcan, bugünkü performansı verilen gol beklentisine kıyasla eksi 2. Yani Galatasaray 2 tane gol atsa, olay tamamıyla Uğurcan'a kalsa yine 2-2 biterdi o maç. Sadece Uğurcan'ın performansıyla devam edilse. Özetlemek gerekirse Trabzonspor Onana'yla mesela burada artı 0.83. Yani %83 kaleci farkıyla öne geçmiş görünüyor. Galatasaray'ın Sporting maçı da dahil olmak üzere verdiği gol beklentilerinden, atılan şutlardan, şut başına gol beklentisi 0.23. Bu acayip bir rakam. Şöyle açıklayayım basit olan kısmı. 0.11 şampiyonluk adayı takımın ürettiği şut
1: ben
0: başına.
1: Ben sana başka bir şey sorayım abi.
0: Sayısız, 3 kat.
1: Sayısız bir şey sorayım. Şimdi Ali Naci söyledi, ondan kopya çekerek söylüyorum. Ali Naci mi söyledi? İlhan söyledi galiba ya da. Şimdi maçın ikinci yarısında Trabzonspor kaçıncı dakikada? 59. dakikada stop 10 numarasını ve santrforunu değiştirdi. Yani 3-0 önündeki takım 4 olmamıştı da. Durumundan memnun olmuyor, onları değiştiriyor.
0: Salah hariç hepsini.
1: Sonra Salah'la Saviolo'yu da değiştirdi. Günün sonunda maçı 4 ön tarafı değiştirerek tamamladı. Galatasaray 0 gol atmış ve önde aradığını bulamamış takım olarak bir tek Deniz Gündoğan'ı değiştirdi. Sané, Yunus, Leao maça devam et.
2: Tamam, soruyorum ben de sana. Sané, Yunus, Leao'yu çıkarttın. Kim alacaksın?
1: Ben şimdi bunu sormuyorum. Ben önce şeyi soruyorum. Beyefendiye soruyorum. Baba, bunu nasıl yorumlamamız lazım? Yoksa iş transfere bağlı, bir cümlede biter.
0: Şimdi Galatasaray'daki bütün problemlerin neden sadece transferle çözülmeye çalışıldığıyla alakalı bir problem bence. Sahada Osimhen olmadığında, Uğurcan kötü olduğunda sürekli kötü performans gösteriyor olmak. Yani yedek kulübesi evet çok şey değil. Çok böyle iç açıcı görünmüyor. Ama Trabzonspor tarafına baktığımızda da inanılmaz bir yedek kulübesi vardı diyemiyoruz. Yani bu adamlardan hangisi Galatasaray'da ilk 11'i zorlar?
1: Ya Salah'ı çıkar zaten bir şey yok ki. Yani Osimhen yoktu bugün sahada. Salah vardı. 3 gol, 1 asist adam. 4 golde de var.
0: Abi bir kere şu var. Rakibin geçiş yapacağını söylüyorsun maç öncesinde. Rakip geçiş yapıyor.
1: Uzun taçtan 85 metre koşturarak oynuyorsun ya.
0: Seni haksız çıkarmıyor rakip ve senin oyuncularının hepsi tek tek aciz görünüyor. Abdülkerim, Şalay, Davinson Sanchez, Lucas Torreira orta sahada sürekli üçlü presin arasında kaldı mesela. Bunun yanında Sané'ye devamlı atılan topların ardından ikinci temasa giden oyuncu yok. Leo da aynı şekilde. Yunus zaten Haluk abinin dediği gibi gol pozisyonundan sonra şalteri kapattı.
2: Hiç yoktu. Bugün ben yani sezon başında iyi başlamıştı Yunus. Bugün sahada Galatasaray adına Leo mu daha kötü, Uğurcan mı daha kötü, Yunus mu daha kötüyü bir anket yapsak.
3: Şalay'ı da koy.
2: Hadi Şalay'ı da koy. Hayır. En kötülerini seçmeye çalışıyorum.
1: Yunus 90 dakika oynadı değil mi bugün?
2: Oynadı. En kötülerini seçmek için söylüyorum. Ya ben şimdi Uğurcan Çakır'a ne kadar sevgi beslediğimi, ne kadar onu beğendiğimi izleyiciler bilir. Geçen sene her maça MVP maçın oyuncusu adayımdı benim. Ama bugün Uğurcan Çakır yerine kalede Ali Naci olsa, hani ben biraz daha boyum uzun, belki bana çarpar falan, Ali Naci'ye çarpma ihtimali. Gerçi Ali Naci de biraz geniş. Ali Naci'ye de çarpma ihtimali olabilir. Yani, Ali Naci olsa Galatasaray'ın kalesinde bugün yine 4 yiyordu Galatasaray. Yani bir tane kurtarışı var. Offside pozisyonu. Offside pozisyonu. Tek kurtarışı o. Uğurcan Çakır'ın. Ya Leao'nun bugün totalde top kaybı
1: 21.
2: 20'yi geçmiştir diyecektim. Ali Naci 16 dedi ama yok, 16 çok geride kaldı yani.
3: Tabii 60'da 16.
2: Yani 21 top kaybıyla oynuyor. Adam geçemiyor. Yani, tamam ne dedik? Ya, maçın başında bence çok etkili bir iki pası var bu arada. Sané'ye attığı bir pas var.
0: Çok klas.
2: Oralarda tabii şimdi ben bir şey anlatıyor Leao'nun durumu. Fiziksel olarak bir problemi var Leao'nun. Yani ben milli takım arasından sonra Leao'nun bu olmadığını biliyorum ben. Leao bu değil. Leao çok etkili.
1: İkinci kaybeden de 14 ile Jakobs. Yani ikisi o kadar.
2: Sol taraf.
1: 35.
2: Kim oynuyor orada?
1: Kaybı yapmış yani.
2: Kim oynuyor orada?
1: Nasıl yani?
2: Pina ile Salah oynuyor. Ya işte zaten senin darmadağın olduğun yer orası. Yani hocanın buna çok önce çözüm bulması lazımdı Okan hocanın.
1: 35 yani Okan, top kaybıyla oynarsan zaten nasıl çıkartırsın?
2: Abi senin
1: golü oradan yersin.
2: Pina ile Salah'ın olduğu kanatta iki tane oyuncun var. Leao ve Jakobs toplam 35 kez top kaybetmişler. Bu demek ki sana dönüyor demek.
0: Galatasaray hücumlarında not almışım. Mustafa Eskiyelaç'ın 5 tane topu kazanıp atağa kaldırdığı pozisyon var. Ya sol bek oynayan adam bile.
1: İlk golün asistini de verdi evet. Adam bu arada.
0: 5 tane top kapıyor. Sen hücum ederken o topları kapıyor ve sana hücum ediyorlar. Galatasaray bunlara herhangi bir tedbir maç boyunca alamadı. Ben

0: Mağlubiyetten dolayı şimdi sosyal medyada bakıyoruz, herkes birini eleştiriyor ama bu kadar fazla sayıda oyuncu eleştiriliyorsa planla alakalı sıkıntı vardır.
1: Evet, ben zaten bunu hep söylüyorum. Galatasaray'ın yani birkaç alternatif plan yapması gerekir. Yani Galatasaray topu rakibe verip bazen o geç, yani bugün Trabzonspor'un oynadığı geçişe zaman zaman kovalaması lazım. Bugün bir de Galatasaray eskiden çok etkili ön alan yapıyordu. Niye yapıyordu? Çünkü Osimhen gibi bir silahın var etkili ön alan baskısında. Hiç zaman durmuyor çünkü. Hem durmuyor, basıyor, oraya koşuyor, buraya koşuyor. Arkadan Yunus katılıyor. Ya bugün Galatasaray bir ön alan baskısı yapıyor. Trabzonspor kaleciye, sola hop bir bakmışsın bir anda çıkmışlar.
0: 4 kişi boşa çıkmışlar.
2: Abi çok lakayt yok
1: senin,
2: ya.
1: Çünkü ön alan baskısı yapan 4 oyuncunla orta sahanın arasındaki bir boşluk var. Soraya doğruya çıkıyor. Sala sadece Saray'a kalıyor o alan. Abi Saray'a döndüğün anda 3 kişi.
2: Her yerde de Sara var ve Saray'a da en çok kızdığın adam değil mi?
1: Bugün en çok koşan Galatasaray'da mesafe kat eden oyunculardan bir tanesidir.
2: Koşu mesafeleri varsa atıp şeyi soracağım.
1: Bir baksınlar.
2: İkinci golde şimdi şöyle bir gayri ciddilik de gözüme çarptı. Orada bir pozisyon oldu. Serbest vuruş kullanacak Trabzon. Trabzon top dönerken oyunu başlattığı için hakem aldı, geri verdi. Tekrar başlattılar. Tekrar Salah'a geldi. Salah topu çekti, pat asist yaptı. Adam da ip gibi vurdu köşeye.
1: Çok güzel.
2: Ve buraya kimse dokunamadı. Mesela orada da hakem bile durdurup tekrar topu yere getirmesine rağmen vallahi yine abi, önlem almadı Galatasaray.
1: Şimdi ben bunu izleyicilerimiz hani hep ben söylemişim gibi söylüyorum ama ben sezon başında dedim ki İbrahim abi, Galatasaray'ın bir tane sağ beke bir tane de sol beke ihtiyacı var dedim. İnsanlar benimle dalga geçtiler. Ya Salah'ı var, Jakobs var, Eren var.
2: Singo var.
1: Singo var. Yok işte hani.
2: Kazım Can var.
1: Bugün eğer Galatasaray'da Salah'ı çıktıktan sonra oyuna Kazım Can giriyorsa Galatasaray'ın planlaması iflas etmiştir abi. Bana kimse anlatmasın. Bugün maç 3-0 iken Salah'ı çıkartıp eğer Galatasaray'ın teknik heyeti yerine Kazım Can'ı alıyorsa bana kimse bu planlama doğrultusunda olmuştur demesin. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Bak Barış oynar anlarım. Kazım Can bir sol bek abi. Sol bek, bir sol bek ya sağ bek yaratmaya çalışıyor.
2: Transfer planlaması diyorsun.
1: Orada bir hatası var diyorum. Orta sahaya alması gerekir. Peki sen Lemina'ya, abi özür dilerim. Lemina'ya güvenip yola çıkılmaz. Bangır bangır bağırdık. Lemina'ya güvenip yola çıktın. Bak bugün yok. Osimhen arkası. Osimhen geçen sene 20 maç oynamış. Sakatlanmaya çok müsait bir oyuncu olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Aldığı süreler, kariyerinde aldığı sürelerde hep problemler yaşandığını biliyoruz. Onun arkasına iyi oyuncu alınması lazımı konuştuk. Dediler ki Lea oynuyor. Bugün oynamadı işte Lea. Yine Barış Alper oynadı oradan. Yani Barış Alper Yılmaz'ın santrafor özelliğine güvenip Galatasaray Deniz Gül'ü aldıysa orada da bir planlama hatası var. Daha önemlisini söylüyorum. Esas bence Galatasaray'ın en çok tartışılması gereken meselelerinden biri bu. Galatasaray 21 yaşında bir tane 10 numara aldı. 30 milyon euro yatırım yaptı. O 10 numarayı sen Sporting deplasmanında oynamadı değil mi ilk 11?
3: Yok oynadı sonradan aldı.
1: İlk 11.
2: Bakıyorum abi Sporting.
3: Sporting oynadı ya.
2: 11 abi. 64'te Deniz Gül
3: aldı. Ha,
0: gerçi.
1: Doğru.
3: Sonra da aldı.
2: Geçen hafta oynamadı. Geçen hafta.
1: Bugün geçen hafta da mı?
3: Geçen hafta yok.
1: Kocaeli'de ve burada eğer Yunus oynuyorsa sen 30 milyonluk yatırımı niye yaptın? 30 milyon yatırdığın oyuncu Galatasaray'a sen bir 10 numara alıyorsan 30 milyon da bonservis veriyorsan o oynar abi. Ben o oynarı şu açıdan söylüyorum. Yunus olmaz o oynasın filan değil. O kalibrede oyuncu alman
2: bir
1: lazım.
4: Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, İbrahim Seten, Hikmet Pınarbaş ve Ali Naci Küçük maçı değerlendirdi. Kim ne dedi?
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
7: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Hakikaten şok skor. Şok skor demek belki doğru bile olmayabilir ama Trabzonspor'la başlayacağız konuşmaya. Tabii ki Trabzonspor'la konuşmaya başlayacağız. Normal şartlarda her zaman iç saha takımıyla konuşmaya başlıyoruz ama derbi galibiyetlerinde, özellikle büyük maç galibiyetlerinde, ne şekilde adlandırırsanız adlandırın, bu tarz marka maç galibiyetlerinde özellikle kazanan tarafla başlamayı tercih ediyoruz. Aytekin Akay bizimle beraber. Aytekin abi hoş geldin öncelikle.
8: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.
7: Çok çok teşekkür ederim. Tabii ki birçok şeyi soracağım Aytekin abi ama birazcık genelden özele gitmek istiyorum. Yani ilk başta biraz daha genel sorular soracağım. Ondan sonra biraz daha spesifik sorular sormak istiyorum abi. 90 dakikanın genel yorumunun nasıl yapmak istersin abi? Yani burada pastadaki payı, galibiyetteki pastadaki payın ne kadarını hocaya, ne kadarını oyuncu grubuna, ne kadarını taraftara pay eder Aytekin Akay? Ve genel 90 dakikada bize Trabzonspor ne izletmiştir, nasıl böyle bir skor ortaya çıkmıştır diye sorarak başlamak isterim abi.
8: Şimdi bir kere hoca değiştiren, teknik adam değiştiren takımlar avantajlı maç, ilk maçlar avantajlı çıkarlar. İster derbi olsun, ister normal Anadolu takımlarıyla maç oynayın, kim değiştirirse değiştirsin, hocanın oynadığı ilk maçta takım biraz daha istekli olur, biraz daha önde oynamaya çalışır, biraz daha kendini kabul ettirmeye çalışır. Bir kere Trabzonspor bu akşam bunun avantajını yaşamıştır. Hı-hı. Net şekilde. Yani Thomas Reis'in ilk maç olması nedeniyle, olmasından dolayı tabii ki oyuncular biraz daha yüksek bir refleksle maça çıktılar. Bunu da gördük zaten. Motivasyonlarını maça başlar başlamaz. O motivasyonu ben Trabzonspor takımında gördüm. Herkes görmüştür. Buna ek olarak yani ilk maçta hoca takımı uçurdu desek yanlış olur. Bu aldatıcı bir yorum olur. Ve gerçekleri görmemizi engeller. Ama Salah, Vivu, Onana'nın özellikle kritik hamleleri ve Salah'ın müthiş performansı, bazen bir oyuncu bir takımı taşır, bazen 11 oyuncu bir takımı taşıyamaz. Biz bu akşam Trabzon'da bunu gördük. Bir oyuncunun bir takımı, bir şehri nasıl taşıdığını gördük. Zaten dikkat edersiniz maç içinde de topu alan Salah arıyordu. Yani hem Salah bir takımı rahatlatıyor, iki oyun kuruyor. Yani Salah sağ açık oynadı. 10 numara oynadı, 8 oynadı, geldi ceza sahasından top çıkardı, koşu attı. Yani ilk goldeki o müthiş koşuyu, yani ben 20 yaşındayım diyen oyuncu atamaz işin doğrusu. müthiş bir fark attı peşinden koşan oyuncuya, dikkat ederseniz.
7: Doğru.
8: Az bir yapar değil, onu herkes bu yaşta bu performansı atamaz. Tabii şimdi millet diyor ki Salah nasıl bunları yapıyor? Çünkü hep söylüyoruz, başka bir programın konusu ama İtalya ve İngiltere gibi iki üst düzey fizik gücü isteyen liglerde yıllarca top oynamış bir adam. Evet. Orta sıra takımlarda oynamamış. Hep yarışan, şampiyon olan takımlarda oynamış. Roma, Liverpool gibi. Şimdi bu tarz oyuncuların o yıllardır yediği antrenmanların farkını işte Trabzon meyvesini topluyor. Yani Salah'la siz bir sene, iki sene, üç sene, dört sene gidersiniz. Rahat gidersiniz. Galatasaray tabii bir başka konu da genel anlamda Galatasaray'ın etkisiz ve yetersizliği. Dikkat ederseniz Diao'yu çok fazla solda Diao ile oynamaya çalıştılar.
7: Evet.
8: Çok top ezdi, çok top kaybetti ortaları ama çıkartmadı Okan Hoca ve Eren'i sonradan oyuna dahil etti. Eren'le başlasaydı başka bir şey olabilir miydi? Tabii senaryolar farklı ama Trabzonspor skoru aldıktan sonra, tabelayı yaptıktan sonra zaten oyun oracıkta bitmiş oldu. Yani 3-3'ten sonra oyun biraz daha şeye döndü. Aktif dinlemeye döndü Trabzon için. Dikkat ederseniz ikinci yarı Trabzonspor çok fazla öne gitmedi. Evet. Yakaladığı bir geçişte de bir gol daha bulup 4 yaptı. Tabii Trabzon bunun yanında çok da kaçırdı. Aslında belki
7: ilk yarı Frankulino Cuyu mu diyoruz abi?
8: İlk yarı tabela daha farklı olabilirdi. Buna karşın Galatasaray'da özellikle Onana'nın kurtardığı, net kurtardığı, Jakobs'un vurduğu bir şut var. Dikkat ederseniz.
7: Evet.
8: Bir de içeriden 0-0 iken Francino'nun çıkardığı bir top var. Trabzon kalesinden çıkardığı bir top var. Onlar bence maçın dönüm noktaları oldu. Ama Trabzon bugün özellikle Salah'la, Vivo'yla, Fabinho'yla, şimdi öne çıkan oyuncuları Saviolo'yla ilk yarıdaki performansıyla Saviolo'yla maçı almasını bildi. Galatasaray Osimhen'siz Galatasaray bir şey değil diyenler haklı çıksa da ben o yoruma katılmıyorum. Galatasaray bugün çok eksiği vardı. Yani Osimhen'siz de Galatasaray bir şey. Yani basit bir takımla oynamadı Trabzon. Ama bu da aldatmasın Trabzon taraftarını, Trabzonsporlar ve

0: bizim gibi Trabzon'u takip eden gazetecileri aldatmaması lazım. Evet, 4-0 Trabzon galip geldi. Zaten Trabzon doğal bir şampiyonluk adayıdır her zaman. Ama bugünkü maçın şöyle bir önemi var. Yani 3 puan, bu da 3 puan, 1-0 da 3 puan. Keşke geçen hafta Konya maçı böyle bitmemiş olsaydı. Çok çok anlamlı olurdu bu akşamki galibiyet. Trabzon'u tam potanın ortasına koyardı ama bugün Trabzon mağlup da olsaydı, beraber de kaldı, puan da kaybetseydi şampiyonluk yarışından düşmemiş olacaktı ama şimdi lig arasından sonra Trabzon başka bir havaya bürünür. Şampiyonluk için ciddi adaylardan biri olur. Galatasaray ligin ciddi şampiyonluk adayıdır. Fenerbahçe hakeza bence geride de kalsa, Beşiktaş, Trabzon bunlara eklendi. Çok çok güzel bir lig izleyeceğiz ama dediğim gibi Galatasaray'ın çok eksiği, oyun içinde çok yetersizlikleri ve bıraktığı boş alanlar. Yani Torreira gibi bir oyuncu bile bugün şey duruma düştü. Yalnız kaldı, yani zayıf duruma düştü. Ama burada dediğim gibi Trabzon o geçiş hücumlarını çok iyi oynadı. Geçtiğimiz haftalarda yapamadığını bu maçta yaptı. Yani bunu işte Thomas Reis geldi, her şey sütlüman diye bakmasın oyuncular. Ama sonuçta şunun altını çiziyorum. Ne olursa olsun sen Galatasaray'la oynuyorsun. Galatasaray markasıyla oynuyorsun. Galatasaray futbol takımı bugün Şampiyonlar Ligi'nde az bir yerde değil. Önemli bir takıma, ligin son 4 yılını domine eden takımla oynuyorsun. 4 gol. Bunun tadını çıkarmak lazım ama gerçekleri de görmek lazım. Trabzon milli aradan sonra bence Thomas Reis de daha da böyle seviyesini yükseltip iyi duruma düşecek ama Galatasaray'ın yani bu akşamki tek başına Trabzon oyunu domine etti domine ettiğinden çok Galatasaray'ın da özellikle çok kötü bir akşamda olmasını da altını çizmek
1: lazım. Peki şunu soracağım Aytekin abi, orta saha eşleşmesini soracağım. Çünkü ilk yarı belli okumaları yaptığımız vakitte belli yorumcularımız, ki ben de birçok kişiyi yayına bağladım. Aslında orta saha üstünlüğünü ele alma ve savunmadaki açıklardan bahsetmişti Galatasaray adına birçok yorumcumuz. Yani şöyle dersek doğru bir cümle kurmuş olur muyuz Aytekin abi, onu soracağım. Trabzonspor'da Fabinho, Melih, Muçi üçlüsü çok net bir şekilde Salah, Torreira ve Yunus üçlüsüne ağır basmıştır maç nezdinde dersek doğru bir okuma mı yapmış oluruz abi size göre?
0: Yani goller üzerinden okursak doğru ama karşı karşıya getirdiğin zaman yani diğer maç, başka 10 maç oynasa 7 maçta Galatasaray bu üçlüyle Trabzon'a üstünlük sağlayabilir. Trabzon'un orada yani mesela Melih hani biraz kırılgan bir yapısı var, futbolcu olarak diyorum.
1: Evet, evet.
0: Daha yumuşak oynayan bir oyuncu ama Torreira şimdi bu ligde, milli takımda böyle bir oyuncu olsa herkes ister. Salah, özür diliyorum. Sane belli, Sara belli oyuncular. Yani bunlar az oyuncu değil. Muçi de normalde ortaya katkı veren bir oyuncu değil ama Fabinho için evet. Fabinho'nun yanında Folcarelli olsa Trabzon'un orta sahası daha da bak. Göreceksiniz önümüzdeki Folcarelli döndükten sonra Trabzon orta sahası o kırılganlığını atacak. Fabinho Folcarelli ile çok güçlü, dirençli bir orta saha olacak. Bugün bu akşam Galatasaray da şey yaptı, yani zaman zaman orta sahalar gördünüz maç içinde iki tarafta orta sahalar hızlı geçti.
1: Evet.
0: Çünkü ilk yarı çok güce dayalı bir futbol vardı. Onun için çok fazla geçiş hücumu izledik. Trabzon 1'den sonra 1-0'dan sonra klasik geriye yaslandı. İkinci golü atması Trabzon'u Trabzonspor'u kurtaran en önemli şey 2'yi bulmasıydı. 2'den sonra hemen 3 geldi. Yani Trabzon aslında maçı ilk devrede bitirdi ama Galatasaray bugün sadece orta sahayla değil, az önce anlattığım gibi sol açıktaki Leao da dahil, Sane dahil. Mesela Sane çok teknik, çok iyi oyuncu ama öndeki 18 yaşındaki santrafor olmayınca, Osimhen gibi hem öne baskı yapan, rakibe baskı yapan, hem gol atan, hem yükselip vuran, hem istasyon olan, hem geçişi sağlayan, sırtı dönük oynayan bir oyuncusu olmayınca Deniz Gül anca bu kadarını yapabildi. Okan Hoca ikinci yarı Eren Barış hamleleri, işte Batrakov hamleleri yapsa da iş zaten ilk yarıda bitmişti işin doğrusu. İkinci yarı Trabzon aktif dinleme ile bir geçişte dördü buldu. Tabii burada Trabzon'u neyi farklı yaptı dersek,
1: evet,
0: ne oldu da dört oldu? Aslında birincisi Salah'a

0: Salah'la topu buluşturmak çok iyi fikir. Yani geçtiğimiz haftalarda muhtemelen bu mantıkta oynadılar da. Hani ben mesela bu akşam
1: uygulamada belki görmedik belki daha.
0: Evet ama ya Thomas Reis nasıl bir dokunuş yapmıştır? Daha dün idman çıktı takımla, yani bir ya da iki idman yapmıştır. İki gün idman yapmıştır. Yani kimse mucize yaratamaz iki günde. Ne demiştir? Demiştir ki ya Salah boşa çık, ya olabildiğince boşa çık, siz de topu olabildiğince Salah'la buluşturun. Çünkü Salah hem topu oyunu açıyor. Dikkat ederseniz kalabalık bölgeden topu açıyor, atıp hem oyunu açıyor, hem takımı daha öne taşıyor, hem koşu atıyor, hem gol atıyor. Üstelik bu akşam Trabzon 7 şut çekmişse 4'ü gol oldu zaten. Evet. İstatistiklere bakmadım ama
1: öyle 7 şut çekmiş, 4 isabetli şut var, 4 gol var abi.
0: İşte yani az çok maçı izlediğim için 7-8 civarı şutu vardı, 4'ü gol oldu. Bu istatistiği her zaman yakalayamaz. Salah da yakalayamaz, Trabzon'da her akşam yakalayamaz ama bu akşam Galatasaray'a denk geldi. Şunu da eklemem lazım. Mesela keşke Galatasaray 2 gol atsaydı, geçen hafta Konya'ya yenilmeseydi. İnanın bu maç Konya maçını galip gelseydi, yine Thomas Reis alsaydı. Keşke bu akşam Galatasaray 2 gol atsa, geçen hafta Konya'ya yenilmese. Ben öyle isterim yani. Hani bir içeriden Trabzon'u takip eden bir yazar olarak Konya maçıyla bu çok anlamlı olurdu, bu galibiyet.
1: Şunu soracağım abi, yani açıkçası maçın birinci golüyle, müsabakanın birinci golü ve dördüncü golünü şöyle yan yana gözümün önüne getiriyorum. Muhammed Salah'ın attığı iki golden bahsedeceğim. Müsabakada üç gol attığını bilerek aslında birinci gol ve dördüncü golü gözümün önüne getirdiğim vakitte orta saha çizgisinin arkasında, yani Galatasaray'ın çok kalabalık bir şekilde ceza sahasına yüklendiği o vakitte sağ kanattan böyle bir çengel koşu diyeceğim, orada bir kavisli bir koşuyla Salah'ın topla buluşup orta saha çizgisinin arkasında topla buluşup driplingle attığı golleri gördük. Biz bu örneği, yani sonuçta maçta iki tane görebildik ki buna herhalde ilk yarıda gollerin üzerine teknik direktörler önlemler alıyorlar ve yani Thomas Reis'in yapmış olduğunu gördüğümüz bu iki tane seti gördük. Bunu ileride çok daha fazla görecek miyiz? Yani yoksa Galatasaray'ın verdiği boşluklarla alakalı fırsatlardan yararlanma golleri midir bunlar? Fotokopi gibi yorumlarım kendi adıma ama Aytekin'e kaynası yorumlar. Yani Thomas Reis oyununda Salah'ın daha bu tarz çok fazla 40 metre 45 metre driplinglerle skor ürettiği tabloları çok fazla görür müyüz diye sorayım abi.
0: Yani bir kere bak Can, şöyle söyleyeyim. Ben Trabzonsporluyum. Trabzon'u takip ediyorum, yıllarca yazıyorum. Sürekli içindeyim. Takımı da objektif olabildiğince önce kendimize karşı o objektifliği sağlamamız lazım. Bir kere bu akşam Trabzonspor net oyunla Galatasaray'a hükmetti ve 4 gol attı desek yanlış olur.
1: Doğru. Bak, hatalı katılırım. Olur. Katılırım.
0: Galatasaray'ın kötülüğünü, Galatasaray'ın berbat oyunu görmemiz lazım. Bu akşam Galatasaraylılar da, dinleyen Galatasaraylı dinleyicilerimiz vardır, başka kulüplerden vardır, Trabzonsporlar da benim yorumlarıma hak verecektir, maçı izleyenler. Yani karşında çok berbat bir takım olduğunu, ismi önemli değil, rengi de önemli değil, saygı duymak lazım. Yani çok boş, bu kadar boş olan bıraktığınız zaman Salah değil, Can da atar, Aytekin de atar. Yani ama tabii ki Salah'ın o üstün performansı, o 50-60-70 metre top sürmesi harikulade bir şey. Bu akşam maçı ben neyi farklı yaptı dediğimde, aslında Salah olmasaydı maç 2-0 biterdi ya da bitmezdi. Salah belki 0-0 biterdi, belki Galatasaray, kötü Galatasaray Trabzon'u yenerdi, bilemeyiz. Ama bir oyuncu üzerinden ben maçı okuyorum, o da Salah. Hem oyun içinde takımı oyunda tutması, 1-0'dan sonra Trabzon ne yapıyordu? Yaslanıyordu, gol yiyordu. Bu akşam bu olmadı mesela. Bak, doğru. Yaslandı, gol yemedi. Bak, yaslandı, gol yemedi. Bu niye? Rakibin kötülüğü, rakibin eksikliğinden oldu. Bunu da görmemiz lazım. Yani orada Osimhen olsa iş farklı olurdu. Thomas Reis ne yaptı? Şunu yaptı. Onu açıyor. Biraz daha hani muhtemelen dışarıyı da dinleyerek daha böyle cevval, biraz daha sağa sola koşu atan bir santraforla çıktı. Franchi ile çıktı. Dijuyla çıktı. O biraz da önde pres yaptı ama ben Onaçulu takımı yani Onaçu varsa Onaçu oynar. Salah varsa Salah oynar. Onaçu olsaydı aşağı yukarı bence maçın yani bu Galatasaray aynı şekilde Galatasaray böyle yakalamışsa 3-4 atardı. Onaçu'yla 1-2 gol atardı. Belki Onaçu'yla ilk yarı 4-5 olurdu. Onu da bilemeyiz ama az önce dediğim nokta çok önemli. İstikrar sürdürülebilir başarı daha önemli. Yani geçen hafta keşke Konya maçı 1-0 2-0 Trabzon lehine bitseydi. Bu arada Konya'yı da Konya sporları da tabii ki tebrik ediyoruz. O ayrı bir şey. Ama bu haftaki maçın anlamı bir başka olurdu. Trabzon tabii ki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları Trabzonlar için ayrı önemlidir. Ayrı bakılır. Şüphesiz. Ayrı değerlendirilir. İlk etapta Trabzon'un rakibi tabii ki Galatasaray, Fener. Çünkü Trabzon yarıştığı için bunlarla yarışıyor. Ama bir sonraki hafta Kasımpaşa örnek, işte Konya, işte Çorum, Erzurum hiç fark etmez. Bu maçı anlamlı kılacak olan sonraki haftalarda bu yarış maçı, bu saha içindeki varyasyonlu oyunu devam ettirmek. Ama ben akşamın özetinde Trabzon'un galibiyeti kesinlikle 4 gol büyük Galatasaray'la oynuyor. Yine de kötü bir Galatasaray ile oynadığını unutmaması lazım Trabzonspor camiasının.
1: Peki %100 katılırım Aytekin abi. Son olarak şunu soracağım. Aslında oyuncu gitmek istiyorum. Çünkü 10 üzerinden bir puanlama genelde yapıyoruz maç sonu yayınlarımız özelinde. Bugün derbide Trabzonspor oyuncularını tek tek soracağım. Sonra da teşekkürümü edeceğim Aytekin abi. Bu arada her zaman bize verdiğiniz katkılardan dolayı da sonsuz teşekkürlerimi bir kez daha iletmek isterim. Onana'nın bugün puanı ne olur abi?
0: Onana çok böyle maç içinde eksantrik işlere girmedi. Yenilince sinirleniyor, artistleşiyor biraz ama bu akşam iyiydi. Bu akşam kurtardığı bir şut var. Bence 8.
1: Peki devam ediyorum. Pina dersem ne dersin
0: Pina
1: abi?
0: Pina benim favori adamımdır Trabzon'da. Her zaman ben onu ilk hoca olsam ilk kadroya önce tahtaya Pina'yı yazarım. Pina bugün hani çok ileri çıkmadı. Çok atak Trabzon'a ihtiyaç olmadı ama gene 7'lik oyun oynadı.
1: Peki Vivu Savic ikilisini soracağım. Tek tek puan alırsam çok sevinirim abi.
0: Vivu 8, Savic 7.
1: Peki solda Mustafa Eskellacı da sormak isterim.
0: Maçın sonunda biraz saçmalasa da
1: doğru abi, katılırım.
0: 7'lik oynadı.
1: Peki abi, yani Cenk Özkaçar'a soru işareti veriyorum. 73'te Cabral girdi, bir puan alır mı?
0: Cabral yani o kadar, en fazla o kadar. Yani o zaten oyun tutma değişiklikleriydi.
1: Peki orta alana geçeyim abi, arka attı sordum. Melih Kabasakal dersem ne dersin abi?
0: Melih ile Fabinho 8.
1: İkisine de 8 verdik. Sonrasında oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın bir
0: Ozan
1: puan olursa
0: 6.
1: 6 verdik. Şöyle bakıyorum kadroda önüme düşen kadro. Evet. En son soracağım orayı ama Muçi diyeyim abi.
0: Muçi 7.
1: Peki onun solunda yer alan Saviolo'nun puanı ne olur?
0: Saviolo ilk yarıdaki oyunuyla 8.
1: Peki ileri attı soracağım, en son Salah'a soracağım. Franculino sonrasında oyuna dahil olan Paolo Nacho, ikisine de puan alırsak ne olur?
0: 7
1: verdik. Peki herhalde hat-trick yapan Salah'ın puanı ne olacak, onu da merak ediyoruz. Aytekin Akay puan nedir abi?
0: Forma numarası 10 ama 9.
1: Abi yine kırdın. Nasıl, daha ne yapsın abi adam?
0: Ya o yok, o onluk oyuncular vardı. Onları başka programda anlatırım. O da tamam. Onluk oyuncu ama bugün bugün o dediğim gibi Galatasaray'ın o yani bak, logolar, renkler büyük büyük camiye Galatasaray. Galatasaray, Fener, Beşiktaş'a yani Trabzon taraftarı farklı şey yapıyor ama bunlar büyük camialar. Trabzon'da içinde tabii ki. Bursa, Eskişehir, Göztepe, ben bunları da o şehir kültürleri olduğu için onları da katıyorum.
1: Çok net katarım ben de.
0: Evet, Göztepe, Bursa, Eskişehir'deki o sahipleme kültürü. Galatasaray, Beşiktaş, Fener, Trabzon hepsi büyük camialar. Büyük oyuncular gelip gidiyor. Onun için bugünkü Galatasaray'ı yanıltmasın. Galatasaray gene ligi domine edecek ilk takımlardan biri. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hep böyle yarış sürsün. Fenerbahçe de bence gelecektir diye düşünüyorum ama bu akşam skor şahane, geçiş oyunuyla kazanılan mükemmel goller var. Salah'la topu buluşturmak iyi fikir. Özellikle ben bunun altını çiziyorum, hatırlatıyorum da.
1: Çok net anladım bu arada abi, yani nedenini çok çok iyi anlayabiliyorum. Evet, çok güzel yorumladın
0: takım,
1: abi.
0: Takımı hani dedim ya, bir oyuncu bir takımı taşır, 11 oyuncu bir takımı taşıyamaz. Bu akşam onun örneğini gördük Trabzon'da. %100. Bu anlamda Trabzon bu akşam rakibin

0: ve zayıf yakaladı ve geçiş oyunuyla maçı aldı götürdü. Son...
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Tribünün yorumu nasıl olur? Yani tribünün bugünkü etkisi nasıldı abi? Onu da sorayım. Beğendin mi tribünü genel olarak? Tek ses buldun mu tribünü? Uzaktan ya, belki de takip ettin, belki yerindeydin abi, bilmiyorum ya, ama.
0: Trabzon tribünleri bir kere Galatasaray, Beşiktaş, Fener tribünlerinin çok gerisinde. Hmm. Trabzon tribünleri bunların her zaman arkasında maalesef. Orada yıllardır o bütünlük, o coşku sağlanamıyor. Şimdi Beşiktaş Marsilya maçını izlerken imrenerek izliyoruz. Örnek olmalı yani. Beşiktaş 2-0'da geri olsa o tribün aynı tribün. Trabzon tribünü 3-0 önde, 4-0 önde yine ses yok, yine sessiz. Çünkü biraz İngiliz vari bir tribün oldu Trabzon tribünleri. Yani yeni değil. Özellikle bu yeni stadyumdan sonra biraz böyle oldu. Amniaker daha iyiydi. Ya Trabzon'a böyle kapalı sahaya daha yakın tribünlerin olduğu biraz daha küçük bir stadyum lazım.
2: Gürsel Aksel stadı gibi mi olması lazım abi? Göztepe tribünler
0: onun
2: çok
0: gibi
2: yakın.
0: Mesela daha yakın olmalı. Biraz daha ya biraz İngiliz şeyine döndü iş. Bağırmayan, sürekli izleyen İngiliz kraliyet ailesi tribünleri gibi oldu. Benim sevmediğim tribün tarzı
2: çok
0: ama.
2: Çok güzel anlattın abi. Harika anlattın abi. Diyecek hiçbir şey yok.
0: Coşkulu tribünler lazım Trabzon'a. Ben tribünleri takım kadar beğenmedim.
2: Peki. Peki Aytekin abi. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı. Her zaman sohbet etmek çok çok büyük bir keyif abi seninle beraber. Çok
0: ben teşekkür ederim. Her zaman selamlar, saygılar sizlere. Dinleyicilerimize iyi geceler diliyorum.
2: Çok sağ ol Aytekin abi. Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Feyzoğlu'na bağlanacağız. Aytekin Akay'la aslında Trabzonspor tarafıyla başlamıştık. Oyuncu röportajlarına da tabii ki değineceğiz ama bir de Selim Hoca'ya gidelim. Selim Hoca bugün Galatasaray tarafında problemi ve reçeteyi acaba bize nasıl sunacak? O da bizim için çok çok kıymetli bir büyüğümüz. Gerçekten çok çok değerli bir isim. Selim Feyzoğlu'na döneceğiz. Selim Hoca'ya döneceğiz ki 25 geçe kendisine bağlanacağımızı söylemiştik. Selim Hoca da hazırmış hatta ses olarak da. Selim Hocam, benim sesimi alabiliyor musunuz?
3: Alabiliyorum.
2: Selim Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Can.
2: Tabii ki Galatasaray tarafını birazcık sizinle hocam ele almak isteriz ama sıkıntılı bir akşam olduğu çok açık. Şimdi tabii ki ilk başta 90 dakikanın genel yorumunu almak isterim. Tabii ki belki çok sinirlendiğiniz belki taraflar olabilir Galatasaray nezdinde. Belki oyunla alakalı belki sinirlendiğiniz taraflar olabilir Selim Hocam, ama sizden 90 dakikanın yorumunu birazcık en azından kronolojik olarak nasıl alabiliriz? Bu şok skoru, benim tabirimle söylüyorum, bu şok skoru neye bağlamalıyız veyahut da nelere bağlamalıyız?
3: Vallahi çok şok bir skor gerçekten, ama ne diyeceğimi ben de dikkatli seçmeye çalışıyorum. Yani bu takımın ligin başındaki maçlarda gösterdiği bütün sorunlar tekrar başına bela açtı bugün ve bugün yani 4-0'lık ezici bir galibiyet aldı Trabzonspor. Kutlayalım bu arada Trabzonspor tarafını da. Okan Buruk'un Galatasaray takımları, Okan Buruk geldiğinde, ilk geldiğinde yani 4-5 sene önce aslında pres oyunu oynasa da gol yememesiyle öne çıkan bir takımdı. Çok daha az maçta gol yediğini görüyorduk. Uğurcan gelmeden önce Mustafa'nın bir sürü clean sheet'i vardı yani, tabiri caizse.
2: Kalesini gole kapattı deriz
3: kalesini
2: hocam.
3: Kalesini gole kapattı diyelim.
2: Lütfen siz deyiz hocam.
3: Ama her geçen yıl bu savunmadaki hatalar, boşluklar, rakip takımların artık bu boşlukları çok net bir şekilde Galatasaray'ın önceki maçlarından görüp bundan avantaj sağlaması artık izleyicinin de gözüne batmaya başlamıştır diye düşünüyorum.
2: Kesin.
3: Atılan ilk gol, yani siz Premier Lig tarihinin belki de en iyi oyuncularından bir tanesini bu şekilde kaçırırsanız, buna bir önlem almazsınız. Yani oyun kurgunuzu rakip takımdaki oyunculara göre birazcık değiştirmezseniz böyle gelir dört tane atarlar, yollarlar sizi diye düşünüyorum. Yani çok taktiğe de giremiyorum.
2: Psikolojik doymuşluk mu demeliyiz için. Peki Selim hocam, yani birçok şekilde okumaya çalışıyoruz. Saha içinde biz birçok şeyi okumaya çalıştık maç içerisinde de burada Alp Çelik'le beraber, ama yani psikolojik bir doymuşluk durumu mu da var diye de sormak isterim hocam size, yani bence...

0: nereden bakmalıyız?
1: Var. Doymuşluk var. Benim kendime özgü bir tabirimdir diye görüyorum. Bazı takımların, bazı hatların, hücum, defans ya da orta saha hatlarının bir expiry date, yani tarihinin geçtiğini düşünürüm. Belli bir vakit geçtikten sonra. Sanchez, Abdülkerim çok uzun bir dönem çalıştı ve bu takımı başarılara taşıdı ama şu anda bu maçta ve önceki birkaç maçta gördüğümüz kadarıyla bu çok soru yaratacak bir ikili. Yani sürekli adam kaçıyor defansın arkasına. Biraz daha hücum aksiyonu tarafına gelecek olursak, Deniz Gül vardı bugün forvette, etkisizdi. İlk maçındaki etkili görüntüsü Trabzon deplasmanında yoktu. Burada da şu ön plana çıkıyor, yani sizin belki de şu andaki güncel değeri ne kadardır, belki biz paha biçemeyiz, kimisi 100 milyon kimi 150 milyon der, Osimhen yokken bu takımın hücum planı nedir, ne yapıyor bu takım? Yani ben hiçbir şey görmüyorum ortada. Leao birazcık yeni geldi, işte o da taraftarın gözüne girmeye çalışıyor, çok çabaladı. Yunus'u çok görmedim sahada. Leroy Sané zaten artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya bu oyuncu çok para kazanıyor. Çıkılmalıydı belki de. Hala olmuyor. Muhammed Salah'a bir parantez açmak lazım. Oyuna inanılmaz katkı sağlıyor Trabzon tarafında. Ben Muçi'yi de beğendim bugün. Franculinho da etkili bir oyuncuya benziyor. Keza Sabiolo. Yani Galatasaray tarafında da söyleyecek pozitif hiçbir şey bulamıyorum açıkçası.
2: Çok kısa Selim hocam, sizi bölmek durumundayım şu anda. Çeşitli spor kanallarına da şöyle göz atmaya çalışıyorum. Trabzon'da meydanda daha doğrusu oldukça kalabalık olduğunu söyleyelim. Birçok insan oraya doğru akın ediyor. Hakikaten yani Trabzon meydandaki görüntüler, yani bu kalabalığı görüyorum. Hatta Selim hocam, sizden sonra Sayın Ertuğrul Doğan'ın da maç sonu flash açıklamalar kısmında sizlere vereceğiz ama Selim hocam, şöyle yapalım, dilerseniz sizin de vaktiniz varsa, eğer sizin açınızdan bir problem olmayacaksa, bir Sayın Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını verelim. Çünkü belli başlı tabii ki durumlarda sizlerin de takdiridir, hani biliyorsunuz ki hocam, bu tip başkanlar olduğu zaman hemen açıklamaları vermek durumunda kalıyoruz. Selim hocam, sizin açınızdan problem olur mu, çok kısa Ertuğrul Doğan'ın hemen açıklamalarını versek?
1: Bilemem, duyalım. Galibiyet açıklaması sonuçta.
2: Evet, Ertuğrul Doğan'a gidiyoruz. Evet, Ertuğrul Doğan'ın da evet sesi de hazırmış. Evet, Ertuğrul Başkan'a gidelim, bakalım Ertuğrul Başkan neler söylemiş.
3: İyi anlamda maça müdahil oldu. Hepsini tek tek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsunlar.
4: Büyük Başkan!
3: Evet, yeni bir hocamız var. Öncelikle
4: başkanım, gelirkenki
3: dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Yani şöyle, birçok kişi bu maça gelmekten çekindi gibi yani aslında. Ama hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. O da çok çok teşekkür ederim kendisine. Çok güzel başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Yani enerjisinin pozitif olması bize de yansıyor. Oyunculara da yansıyor. Onun altını çiziyorum, sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine ve ekibine. Trabzon'umuza hoş geldin diyorum tekrar hocamıza. Çünkü çok konuşma fırsatımız olmadı. Bugün bir tek görüşebildik ama dediğim gibi pozitif enerjisini bizlere yansıttı. Sağ olsun. Şimdi ben hafta arası hakemlerle alakalı bir yorum yapmıştım. Şimdi dikkatli seçmeye çalışıyorum tabii kelimelerimizi ama bir tarafında işin büyük bir fedakarlık veren Sayın Federasyon Başkanı var. Her konuda

0: galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Ya arkadaşım, değerli kardeşimiz, 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? Yani ikimiz de pozisyonu buradaki herkes de, taraftarlar da, televizyon başındaki herkes de pozisyonu çok net gördüğünü görüyor. Niye vermiyorsun? Yani niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsun? Yani niye? 45 bin kişi buraya gelmiş. Güzel maç, güzel bir galibiyet. Herkes emeğini veriyor. Galatasaray futbolcular da veriyor. Ortada bir çirkeflik yok. Herkes işini yapıyor. Onlar da sağ olsunlar. Onlar da işini yapıyor. Onlar da bugün böyle bir mağlubiyet oldu ama sonuçta Galatasaray takımının da oyuncuların pozisyonu, durumu belli. Tamam ama sen bunlar varken niye böyle bir pozisyonu görmezden geliyorsun? Ya görüyorsun ve vermiyorsun. O zaman bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar. Hareketlerine dikkat etmeye lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Bugün bana, yarın Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Anadolu takımların hepsine. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım ya. Ya öyle bir tekmeyi sen vermeyince ne oluyor? Ne oluyor ya? İnsanlar bir sana saygısını kaybediyorsun. Başka bir şey olmuyor. Yani ben MHK Başkanı'na sesleniyorum. Bugüne kadar kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın Federasyon Başkanı durmasından yana bildiği bir şey vardır diyoruz. Öyle kapatıyorum konuyu. Lütfen hakemlerini karşısına alsın. Bu arkadaşlara gözlük mü verecek? Veya gözlerinde bir sıkıntım var, başka bir durum var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor. Bir şey oluyor ya. Ya şöyle bir pozisyon var olmasa kırmızı kartlı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bana da yapmasınlar, Galatasaray'a da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar. Yani bir şey söylemiyoruz biz. Kimseye böyle bir şey yapılmasın ya. Yazıktır, günahtır. Onun dışında ben burada yönetim kurulu arkadaşlarım sağ olsunlar bu dönem zarfında bir çok destek oldular. Hep yanımızda oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Hocamıza teşekkür ediyorum. Biz yaptık. Taraftarımız sağ olsun. Değerli basın mensupları burada beklediniz. Sizler de sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir soru alalım.
1: Galibiyetin ardından ligin üst sırası da tamamen yeniden şekillendi. Bu noktada daha sonraki süreç için nasıl bir yorum değerlendirmeyi?
0: Biz bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz taraftarımızı, camiamızı nasıl daha mutlu ederiz? Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaptık. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Değer arasında bunları tamamlarız. Benim taraftardan ricam şu, camiamdan. Bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler. Yeni bir hocamız var. Değerli oyuncularımız var. Biz o zaman geldiği zaman gereken neyse yeniden yaparız. Hep beraber inşallah zirveye yürürüz. Bunu söylüyorum.
2: Başkanım. Dünyanın dört bir tarafından başlayan yine Trabzonspor taraftarları size yalnız bırakmadı. Tüm havalimanları Trabzon, Rize ve Artvin'e, Kiresun havalimanları tek uçukta Trabzonspor taraftarları bulundu. Onlara da mesaj almasın.
0: Şimdi tabii gurbetçilerimiz her zaman sağ olsunlar. Ligin başından beri, yani sezonun açılmasından beri hem kombine hem forma. Valla canı gönülden onları kutluyorum. Gurbette oldukları zaman tabii Trabzonspor'un özlemi daha başka oluyor. Bize de her fırsatta bunu gösteriyorlar, sağ olsunlar. Biz de onlara bugün gerçekten güzel bir galibiyet hediye ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel oldu, camiamıza yakıştı, sağ olsunlar.
3: Sayın Başkan, galibiyet tabii tüm takım için önemli ama bir isim var ki Muhammed Salah, 3 gol, 1 asist. Neler söylemek istersin?
0: Yani çok aslında onu diyecek bir şey yok, dünya yıldızı. Dünya yıldızının dışında gerçekten karakteri yıldız. İnanılmaz bir karakteri var. Çok mütevazı bir insan. İnsanların beklediğinin aksine tek derdi şu anda şehre alışmak. Biz gidemiyoruz, kendisi aylalarda. Güzel yapıyor. Bu arada herkes planlı olduğunu düşünüyor. Plan milanı yok yani, ben söyleyeyim size. Tamamıyla kendi inisiyatifi. Sağ olsun şehrin tanıtımını katkı sağlıyor. Çok düzgün ve iyi bir insan. Yani böyle insanları biz hep söylüyorum. Biz çok genç kadromuz var arkadaşlar. Çok değerli genç arkadaşlarımız var. Bu oyuncuların gelişim açısından Muhammed Salah gibi örnekler çok önemli bir rol model. Yani Muhammed Salah'a bir transfer olarak bakmayalım. Muhammed Salah bir şehrin vizyonuna bir katkı. Değerli taraftarlarınıza bir katkı. En önemli konu benim açımdan Trabzonsporlu çok...

0: çocuklara mesaj. Onlar çok önemliydi. Saat da geldiği günden beri bunun karşılığını veriyor. Sağ olsun. Evet arkadaşlar.
1: Evet Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını sizlere sıcağı sıcağına dinlettik. Evet Selim Hocam sizinle beraberiz. Tabii ki hakem de çok konuşuldu. Yani kusura bakmayın sizi bölmek durumunda kaldım ama Selim Hocam yani şimdi müsabakanın hakemine de bir Batuhan Kolağ'a da genç bir hakem olduğunu söyleyelim ama çok tartışılan kararlar var. Yani sonuç olarak Savic'in kırmızı kart görmesi gereken bir pozisyon olduğunu iddia ediyor Galatasaray tarafı. Sayın Ertuğrul Doğan diyor ki yani normal şartlarda Lezli Ugeçukwu'nun gördüğü kırmızı kartın doğru olduğunu ancak karşılaşmanın hakeminin belli şeyleri gözünün önünde süzemediğini bir eleştiri var. Biraz hakem yorumu almak istiyorum hocam. Doğrudan aslında sözü size bırakmak istiyorum. Selim hocam neler söylersiniz?
2: Valla genç hakem böyle bu kalibredeki bir maçın ağırlığı çok hafif değildir yani. Zor gelmiş olabilir. Çok net iki tane kırmızı kart pozisyonunu cebinden kırmızı kartı çıkarmaya cesaret edemedi. Zaten Okan Buruk'un da oyun dışında kaldığı, atıldığı pozisyonlardan bir tanesi de bu. Biri Savic, biri Ugeçukwu pozisyonları diye özetleyebiliriz. İki pozisyon da çok net bir şekilde yani bütün izleyenlerin takdiridir. Çok net bir şekilde.
3: %100 katılırım.
2: Ayak gergin bir şekilde oyuncuların diz bölgesine basılıyor ve hakem gözünün önünde olmasına rağmen sarı kart çıkarıyor. Sonra varı bekliyor. Acaba kulağıma söyleyecekler mi? İşte bunu kırmızı aslında çıkarabilirsin diye. Yani böyle her şeyin havada olduğu, maç yönetimlerinin belirsiz olduğu, takımların oynadığı futbolun yine bir nebze daha plansız olduğu bir lig oluyor. Ya hakem tarafına gelecek olursak bu maçı hakem üzerinden okuyamayız. Yani 4-0 kazanmış Trabzonspor Galatasaray lig lideri karşısında. Ya hakem tamam genç ol, yani destekleyelim. Umarım kariyerinde çok daha başarılı yerlere gelir. Zamanı gelirse Avrupa kokartı alır ama yani burada bu kırmızı kartları veremeyecek hakemleri de bu maça atamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Okan Buruk'a gelecek olursak da bu kırmızı kart pozisyonuna sinirlenip tepkilerinden dolayı atıldı ama biraz daha bir bardağın taşması gibi değerlendiriyorum ben durumu. Yani Okan Buruk artık kaç maç oldu hiçbirimiz sayamıyoruz. Kaç maçtır böyle bu kadar yedek kulübesinde gergin ve sorun yaşıyor hakemlerle. Sürekli bir laf dalışında veya sarı kart görüyor, cezalandırılıyor. Ya bunun altındaki nedenleri bir yandan düşünmek lazım. Bir de bu durumun Galatasaray teknik direktörüne ne kadar yakışıp yakışmadığını düşünmek lazım. Bana kalırsa orada duracak Galatasaray teknik direktörü çok daha soğukkanlı ve maç içerisindeki pozisyonu ya da olayları çok daha tabiri caizse cool bir şekilde karşılayabilecek biri olmalı. Bunu tamamen Okan Buruk'un performansından ayrı bir şekilde söylüyorum. Beğendiğim bir teknik direktör ama ben kimsenin onu sahanın kenarında bu şekilde Galatasaray'ı temsil ederken görmeyi sevdiğini düşünmüyorum. Bu böyle devam edemez bence. Bu kırmızı kartta önemli bir uyarı olacaktır onun için. Yani bu Okan Buruk konusunda söyleyebileceklerim bu kadar. Takımın planı yoktu. Osimhen olmadığı zaman belirsiz ve plansız bir futbol var. Yetenekli oyuncularımıza topu verelim. Onların ayağından bir mucize çıkarsa belki gol atarız gibi bir düşünce görüyorum. Gabriel Sara 8 numara bölgesinde oynarken Galatasaray orta sahası bir yol geçen anı gibi. Torreira çok iyi bir oyuncu ama yetersiz kalıyor. Her maçta orayı kotarması Torreira'dan zaten beklenemez. Yani Gabriel Sara'nın hücum katkısına hayranım ama savunma tarafında işin biraz daha efor sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum.
3: Peki.
2: Burada Abdülkerim'e de bir parantez açmak istiyorum. Geçen hafta takımı kurtardı ama Bugün yenen gollerde ciddi hataları olduğunu düşünüyorum. Biraz denkleşmiş oldu durumlar.
1: Oyuncu puanlamalarına gireriz hocam. Yani arada da bölmek istiyorum. Bu arada flash açıklamaları da herkes çok çok merak ediyor. Onun da farkındayım. Bir oyuncu puanlamaları sonrasına tabii ki gireriz. Selim Hoca da bizimle beraber Galatasaray tarafıyla alakalı yani genel olarak bugün nezdindeki eleştirilerini vurguluyor. Aslında neler gördüğünü bize vurguluyor Selim Hoca. Selim Hoca çok değerli bir Galatasaray'ı hakikaten çok çok seven ve Galatasaray'ın gerçekten belki de bu akşam belki de yayın yapması çok çok sıkıntılı bir akşamda Selim Hoca ile beraberiz. Bizi kırmadığı için bir kez daha kendisine teşekkürlerimi sunayım. Aynı zamanda Alp Çelikdelen'den de ufak bir istihbarat. Aslında istihbarat da demeyelim ama bizlere çok güzel bir uyarı geldi yayın sırasında. O da bugün çok çok katkıları vardı. Alp Çelikdelen'e de sonsuz teşekkürlerimi etmek isterim. Lucas Torreira'nın Okan Buruk'a bir sitemi olduğunu, yani o kırmızı kart sonrasında ufak bir sitemi olduğunu, Galatasaray sosyal medyasının şu anda bu şekilde şekillendirdiğini ve sosyal medyada kaotik bir ortam olduğunu söylüyor. Ama biz sağ içine dönelim Selim Hocam. Selim Hocam, sizinle bir 10 üzerinden puanlama yapmak isteriz. Belki yeri olan bir gün değildir ama en azından rakamlarla şu ana kadar bu şekilde sürdürdüğümüz yayın takvimimizi, maç sonu yayın takvimimizde klasiğimizden kopmayalım isterim hocam sizinle beraber. Uğurcan'a bir puan verecek olursak.
2: Hemen verelim. 0.
1: Peki. Roland Şallay ne alır?
2: 0.
1: Sanchez?
2: 4.
1: Abdülkerim?
2: 0.
1: Jakobs?
2: Fena değildi bugün. 7 puan veriyorum Jakobs'a.
1: Peki, peki. Savunmada oyuna giren isimlere bakıyorum şöyle. Kazım Can'la Eren Elmalı'yı sorayım. Soru işareti bırakabilirsiniz.
2: Soru işareti ikisi de.
1: Peki, orta alana geçiyorum. Gabriel Sara ve Lucas Torreira'yı sorayım.
2: Torreira Sara bence çok kötü bir performans gösterdi bugün. Yani 2-3 puanla ancak hak ediyorlar.
1: Peki Ugeçukwu'yu sormuyorum ama onu da 0 dersiniz herhalde oyuna girdikten sonra.
2: -5. Evet. Zaten atılışı vesaire.
1: Ön hatta geçiyorum. Sane, Yunus, Leao üçlüsünün sırasını
2: Sane ve Yunus yani 5'er puanı bence alırlar. Ya yani Sane hiçbir şey yapmadı diyemem. Yine çabaladığını gördük bugün ama o genel etkisizliği çok ciddi rahatsızlık vermeye başladı herkese. Böyle bir fiyatı olan bir oyuncunun hiç katkı sağlayamaması beni endişelendiriyor yani. Bir orta sıra takımının orta saha oyuncusunun yapacağı skor katkısını vermiş durumda şu anda bir senedir Galatasaray'da. Burada ciddi bir soru işareti var bence. Sonra Leao yine çabalarken gördüm. Daha önce de dediğimiz gibi bugün taraftarı kendini kanıtlama gibi bir baskı var onun da üstünde. Çabaladı, adam geçmeye çalıştı. İçeri çekip şut çekmeye çalıştı. Olmadı. 7 puan veriyorum Leao'ya.
1: Peki, devam edecek olursam sonradan oyuna dahil olan Barış Alper'le Batrakov'u sorayım. Soru işaretle bırakabilirsiniz hocam.
2: Batrakov'u çok görmedim sahada. Barış Alper'e de mücadelesinden dolayı 6 puan veriyorum.
1: Peki, Deniz Gül'e de bir ilk yarı performansı nezdinde puan alacak olursam.
2: 5 puan.
1: 5 puan alırız. Peki, Selim Hocam, son eklemek istediğiniz cümleler var mı, yoksa teşekkürlerimizi sunalım size?
2: Son cümlelerim şöyle olabilir. Yani zaten lig takvimine bakıldığı zaman Trabzonspor deplasmanına 3 puan yazmak kolay bir şey değil. Yani burada puan kaybedilme olasılığı yüksek, maçlardan birinde puan kaybetti bir takım. Buradan toparlama fırsatları olacaktır ama taraftarın da çok üzdüğü bir akşam oldu. Bence herkesin şapkasını bir önüne alıp bir değerlendirme yapıp bu takım Osimhen'e neden bu kadar muhtaç diye düşünmesi
1: Selim
2: gerekiyor.
1: Hocam,
4: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Okan Hoca'yı istifaya davet eden birçok taraftar görüyorum. Yani tabii ki çok eleştirilmeli belki bugünkü maç nezdinde ama sizin hocam, Selim Hocam yani bu konuya bakışınız nedir? Okan Hoca istifa etmeli midir bu sonucun ardından diye sormak isterim. En azından son sorum bu şekilde olsun.
2: Bu kadar erken bir noktada, yani lig başlayalı 4-5 hafta oldu, bu kadar az maç oynanmışken kimsenin istifa etmesi pek mantıklı değil. Özellikle son 4 senenin şampiyonu, teknik direktörü ve bu kadroyu kuran kişinin. Fakat ligin ilerleyen dönemlerinde de yine bir bakıyor olacağız yani. Bu Okan Buruk'un sağ kenarındaki güvensizliği ve kaygılı hali bu kadar agresif olmasının sebebi olabilir. Yani sezon içerisinde göreceğiz, teknik direktör adayları illaki olacaktır Galatasaray'ın. Ama bu da tabii ki Okan Buruk'un sezon içerisinde elde edeceği başarılara bağlı. Bu takım ayağa tekrar kalkabilecek bir takım. Bu maçın başlangıcına kadar da ligin lideriydi zaten, hala böyle.
1: Doğru.
2: Geriye düşme olasılığı var sadece şu anda. Ama kötü bir akşam oldu Galatasaray taraftarı için. Ve tekrarlıyorum, bu akşam herkesin bir şapkasını önüne koyup düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Selim Hocam çok çok teşekkür ederim size.
2: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.
1: Çok sağ olun. Evet, Selim Hoca bizlerle beraberdi. Bugün yayınımızın, maç sonu yayınımıza katkı veren Aytekin Akay ve Selim Feyzoğlu'na çok çok teşekkür etmekle beraber, Alp Çelikdelen'e de bugün bütün yayınlarımızda gerçekten bizlere katkı vermesinden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Aynı zamanda maç sonunda da bizler için, biz burada yayındayken en azından, Alp Çelikdelen'in de gerçekten şu anda sosyal medyada neler olduğuna dair birçok aslında bize ipuçlarını vererek destek verdiğini de gördük. Hatta ve hatta Lucas Torreira'yı gelin beraber dinleyelim. Bakalım Okan Hoca'ya Lucas Torreira neler söylemiş ki Galatasaray sosyal medyasında bu durum ortaya çıkmış. Bakalım bir Lucas Torreira'yı dinleyelim, olur mu?
5: Maçın ardından Lucas Torreira bizimle birlikte. Lucas, 4-0'lık skor var. Aslında yıllardır Galatasaray'ın başarısını bilen biri olarak çok alışık olduğun bir durum değil. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?
6: Sí, hace 4 años que somos campeones de esta liga, pero bueno, esto es fútbol y cuando se trata de fútbol hay que demostrar. Hoy sufrimos muchísimo, el año pasado también enfrentábamos a un gran equipo y pagamos muy caro los errores. Ellos hicieron las cosas muy bien y nada, hay que ponerle la cara como siempre. Yo no tengo ningún tipo de problema en hacerlo, así cuando ganamos y todo está bien, hay que poner la cara cuando se pierde, cuando no se hace un gran partido. Hoy no fue un gran partido de todo el equipo en general. Yo asumo la responsabilidad y el equipo también debe asumirla. Ahora se viene el parón de selecciones, momento de que cada uno vaya con su selección, de pensar en este partido, de los errores que cometimos y pensar en el futuro. Recién comienza la liga, esta derrota tiene que doler muchísimo porque no podemos permitirnos de perder de esta manera y bueno, tratar de volver con mucha más gana para revertir la situación.
7: Evet, 4 senedir şampiyonuz, ligi kazanıyoruz ama futbol bu ve futbolda her zaman iyi oynamak zorundasınız. Büyük bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk ve yaptığımız hataları da pahalı bir şekilde ödedik bu akşam. Ben boynum kafam dik bir şekilde buraya gelip de bu konuşmayı yapmak istedim. Çünkü kazandığımızda nasıl kendimizi gösteriyorsak, kaybettiğimizde de buraya çıkıp yüzleşmemiz gerekir. Takım adına burada sorumluluk alıyorum ama takım olarak da sorumluluk alıyoruz. Milli araya gideceğiz şimdi. Bu maçı tabii ki de düşüneceğiz. Hatalarımızı tekrardan inceleyeceğiz. Ligin şu an başlarındayız. Çok da acı bir kayıp olsa bile yine de devam ederken önümüzdeki maçları düşüneceğiz ve daha iyi mücadele edeceğiz.
5: Bir de maçın dışında sormak istiyorum. Milli araya gideceğiz ifadelerini kullandın. Tabii ki sen de 16 takım arkadaşından birisin. Neler söylersin? Neler hissediyorsun?
8: ¿Cómo te sientes sobre la selección?
6: Sí, muy feliz de volver a mi selección después de haber estado fuera del Mundial, que fue un golpe muy duro para mí. Es una felicidad muy grande. En este momento me cuesta muchísimo asimilar esta derrota, aceptarla, sobre todo porque creíamos que estábamos preparados para hacer un gran partido y lamentablemente nos vamos con una derrota muy dura para casa, pero bueno, esto es fútbol, hace parte, es crecimiento, debemos mejorar muchísimo, todavía queda mucho camino por delante. Agradecer a mis compañeros, al entrenador, a toda la gente de este club maravilloso, que gracias a ellos hoy vuelvo a la selección mayor, que para mí es uno de los sueños más importantes, vestir la camiseta de mi país.
5: Evet,
7: Çok mutluyum tabii milli takıma seçildiğim için. Dünya Kupası'nda en son olmamak tabii ki üzücüydü. Ama şu anda hala bu maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum, onu düşünüyorum. Çok iyi hazırlanmıştık. Aslında zor bir maç oldu bizim için. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Eve üzgün bir şekilde döneceğiz. Ama tabii yolumuz daha uzun, lig daha uzun. Ben hocamı çok seviyorum, takım arkadaşlarımı çok seviyorum ve hepsine çok müteşekkirim. Bu kulübü, bu formasını giydiğim sürece de gururla taşıyacağım ve birlikte mücadele edip galip geleceğiz. Galip gelen taraf biz olacağız sonunda.
5: Milli takımın için tekrar seni tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum özellikle.
6: Bueno, muchísimas gracias y nada, ahora toca levantar, aceptar la derrota, corregir. Nos tiene que doler muchísimo, te vuelvo a repetir, somos el último campeón de esta liga, creemos que somos y confiamos que somos el mejor equipo y nos tiene que doler muchísimo. Hoy no ha sido un gran partido para nosotros, saludar a los hinchas que hacen mucho recorrido para llegar a todos los estadios de este maravilloso país, disculparnos por la actuación de hoy y saber que este equipo se va a volver a levantar como lo ha hecho en estos últimos 4 años.
7: Çok teşekkürler. Şimdi ayağa kalkma zamanı tekrardan. Tabii ki de çok üzgünüz. Son şampiyon takım olarak, en iyi takım olarak buraya geldik ama büyük bir kayıp yaşadık. İyi bir maçlar çıkartıp taraftarımızı gururlandırmamız gerekiyor. Taraftarımız da burada yine bizi yalnız bırakmadı. 90 dakika boyunca bize destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz ve kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmeliyiz. Teşekkürler.
5: Fan Saraloğlu bizimle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Tabii ki yıllardır şampiyon olan bir takım, bu tarz mağlubiyetlere de alışık olmayan bir takım Galatasaray. Siz mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Neye bağlıyorsunuz bugünkü skoru?
9: Birkaç başlığımız var. Öncelikle maçın kritiğini yapayım teknik anlamda. Maça çok iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Erken bir gol yedik. Ancak oyunun devamında beraberliği yakalayacak birkaç fırsatımız oldu. Maalesef değerlendiremedik. Direkten dönen şutumuz var. Bireysel hata denilecek ölçüde bir hatayla ikinci golü yedik. Üçüncü golü de ilk yarıda maalesef kalemizde gördük. Devre arası yaptığımız uyarılarla oyunu geri çevirebileceğimizi düşündük. İstedik, çalıştık. Ancak istediğimiz gol maalesef gelmedi. Yaptığımız değişiklikler olumlu yansıdı. Fırsatlar değil. Net fırsat kaçırmasak da gol olabilecek pozisyon başlangıçlarını yakaladık. Oyuncularımıza saygı duyuyoruz. Onların güçlü oyun karakterleri olduğunu biliyoruz. Çeviremedik maçı ancak bizi üzen ikinci bir konu var. Hocamızın oyundan atılışı. Oyundan atılıyor. Neden atılıyor? Onu anlamakta zorlanıyoruz. Ben çok yakındaydım. Bir gereksiz yere bir kart veriliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim ki hocamızın veyahut da Galatasaray Kulübü'nün birinci hakemlerle ilgili, sahanın baş hakemiyle ilgili bir sorunu olmadı. Olmaz da. Hiç kimsenin de olmaz. Ancak dördüncü hakemlerin neden bu kadar genç, tecrübesiz seçilmesini anlamış değiliz. Daha tecrübeli olsalar kulübelerin reaksiyonlarını, kulübelerin enerjilerini absorbe edebilecek deneyimde olsalar Türk futboluna katkıda bulunmaz mıyız? Bizim Türk futbolunu geliştirmek için yaptığımız çalışmalar var, uğraşlar var ama kazanmak için de yaptığımız çalışma ve uğraşlar var. Doğal olarak. Diğer takımların da öyle. Trabzonspor'un galibiyetini gölgelemek istemiyorum. Hak ettiler, kazandılar, tebrik ediyoruz. Ancak hocamızın oyundan atılışının nedeni nedir? Anlamakta zorlanıyoruz. Hocamız ne dedi? Görmüyor musun? Çizginin içindeyim dedi. Çizgiyi geçmedim dedi ve hiç kıpırdamıyor Okan Hoca. Fakat kör müsün diye çeviri yapıyor. Hayır, kulağına biri mi üflüyor? Nedir? Nereden duyuyor bu kör müsünü? Anlamış değil. Biz de oradayız. Görmüyor musun diyor Okan Hoca. Fakat kör müsün dedi bana diyor. Ve hocamıza atıyor. Dediğim gibi çok gereksiz bir davranış veya uyarı. tecrübeli olsaydı, mutlaka tecrübelendiği zaman o da aynısı bizim gibi düşünecek. O da diyecek ki ya ben çok yanlış bir karar vermişim. Hocayı oyundan attırmış. Okan Hoca enerjisi yüksek bir antrenör. Nasıl duracak kenarda? Bizler sakin duruyoruz. Bizler barışçıl veyahut da mümkün olduğu kadar kibar davranmaya çalışıyoruz ama hoca oyunun içindeyken bizim gibi kibar durmasını beklemeyin yani. Teknik direktörler enerjiyi sahaya yansıtmaya çalışacak. Ne yapacak? 1-0 gerideyiz oturacak mı? 2-0 gerideyiz oturacak mı? 3-0'da da 4-0'da da biz oyunu geri çevirecek bir yapıya, bir güce, bir karaktere, oyun karakterine tabii ki yani sahibiz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Oyuncularımıza şu mesajı vermek istiyorum. Oyuncularımıza değil, oyuncularımızın adına. Biz geri dönüşümüz olacak. Bizim sakat oyuncularımız var. Milli arada toparlanacağız. Ve yine eski Galatasaray gibi, yine güçlü Galatasaray gibi gücümüzden hiçbir şey kaybetmedik. Sadece bir maçı kaybettik. Biz şu kısa sürede iyi değerlendirip toparlanacağız ve şampiyonluğun zaten en büyük adayı biziz, sahibi de biziz. Gene şampiyon olacağız, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Lütfen taraftarlarımızdan rica ediyorum destek olmaya devam etsinler. Bir şampiyon olacağız, şimdiden söyleyebilirim onu.
5: Hocam çok geniş bir değerlendirmeydi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür size başarılar diliyorum.
9: Bir şey haftalarda unuttum mu diye bakıyorum.
5: Peki, buyurun.
9: Unutmamışım. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
5: Hocam çok...

0: Teşekkürler. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Koç bugün ilk maçına çıktı. Papara Park'ta ve 4-0'lık bir galibiyet var. Öncelikle nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
1: Yeah, first of all, was a special week for me, but a really good week. Two wins. I played on Monday with my former team, today with my new team, and I'm very happy, I'm very proud of the team, because for the team was also a special situation, but I saw a really good game.
2: Öncelikle benim için çok özel, aynı zamanda çok güzel bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Çünkü artık iki galibiyet aldığımı söyleyebilirim. Pazartesi günü eski takımımla bugün yine burada bir galibiyet aldık. Benim adıma gerçekten çok özel ve güzel bir hafta olduğunu ifade edebilirim. Takımla gurur duyuyorum. Çok iyi performans gösterdiklerini düşünüyorum. Çünkü özel bir haftaydı onlar adına. Takım inanılmaz bir iş çıkardı. Çok mutluyuz.
0: Tabii. Yalnızca iki antrenmanda takımın başında yer aldı. Bugün 4-0'lık bir galibiyet var. Kalesini gole kapatan bir Trabzonspor var. Bugün plan neydi? Sırları neydi? Koç maçın ardından belki taktiksel olarak bununla alakalı daha detaylı bir değerlendirme yapacaktır. Kendisinden dinleyebilir miyiz?
1: Yeah, I told you before the game that the time was really short and for me was important to know to speak with the players, to hear their opinions, and yeah, and then we made a match plan. Yeah? Also, yeah, we know the, that we have players with big experience, but yeah, for me important Fabinho in the midfield, and yeah, and we saw more what he has, and he has a big high quality.
2: Maç öncesinde de aslında size biraz anlatmaya çalışmıştım. Çok kısa bir zamandır takımla beraberim. Çok kısa bir zaman oldu çalışabilmek adına. Çok fazla vakit yoktu belki ama yaptığım şey oyuncularla konuşup oyuncuların fikirlerini dinleyip beraber bir plan oluşturabilmekti. Bir maç planı çıkarabilmekti. Zaten aslında maç öncesinde de söylediğim çok tecrübeli oyuncularımız var. Bugün orta sahada yine Fabinho ve ön tarafta tabii ki Mo gibi inanılmaz kaliteli tecrübeli oyuncularımız var. Onlar da tabii ki katkıda bulundular. Harika performanslar gösterdiler. Gerçekten kısa zamanda beraber bir maç planı yaptık. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum hep beraber.
0: Tabii ki kendisinin de belirttiği bir çok kısa zamanda Trabzonspor'un da bu galibiyete de ihtiyacı vardı. Kendisi de milli arayla moralle girmek istedi. Galibiyetle de başlamak istedi. Ancak tabii ki iki antrenman ve aynı zamanda hızla geldi. Trabzon'a bir an önce gelmek istedi. Neredeyse ekibini de burada belki de yolda şekillendirdi. Ekibe katılan isimler de vardı. Milli arada Thomas Reis'in nasıl dokunuşları olacak? Kendisinin ekibinin tam anlamıyla kurulmasıyla birlikte ardından ligde aynı zamanda Avrupa'daki kendisi çok da iyi biliyor. Tecrübesi var konferans liginde. Nasıl bir Trabzonspor olacak? Koç bununla alakalı ne söyler?
1: Yes, also this situation is not so easy because we have many national players. They are not here, but I hope they get minutes in the national teams, and I'm sure. And with stress, yeah, we will work on our tactic. We will work also yeah, for the physical side. I think yeah, we need it. Yeah? After 60, for me, after 60, 70 minutes, I said, oh, I saw some players. They are really tired. And but we have to work on it. And yeah, it's always good to start with a win, because then the belief and the trust in the new coach is much higher.
2: Aslında çok da kolay değil çünkü sizin de bildiğiniz gibi milli takımlara gidecek olan çok fazla oyuncumuz da var. Umuyorum da oynayacaklar da orada. Süre alacaklarını da düşünüyorum elbette. Bunu da zaten biliyoruz. Tabii ki milli arada taktiksel olarak çalışacağız. Taktik üzerine çalışacağız. Elbette fiziksel olarak da çalışacağız. Bugün özellikle 60. 70. dakikalar sonrasında çok yorgun olan oyuncularımız da vardı. Elbette bunun üzerine de çalışacağız. Bunun üzerine de bütün çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız.
0: Tabii dünya sayılı oyuncularından bir tanesi Muhammed Salah. Bugün de hat-trick. Büyük bir performansı vardı. Adeta 3 puan hediye etti bugün takımına. Neler söylemek ister Salah'la ilgili? Aynı zamanda Papara Park atmosferini de sormak istiyorum. İlk maçıydı. Koça'da çok ciddi bir sevgi vardı. Bununla ilgili ne söylemek ister?
1: Yeah, first of all, we know the quality of Mo Salah, but without good teammates, I think it's also difficult for him. Yeah? But he gives the trust, the belief in the team. The team knows when he has the ball, it's always dangerous. He can create good chances. But I saw also many other good players. That the whole team was fighting together and was doing good things in the offense. And I told the team, only when we are unit, then we have chances to win games.
3: And what was the second?
2: The atmosphere.
1: Yeah, I know the atmosphere, but against me. In with Samsung, and today was the first time that the fans are behind me and behind the team, and it was really great. I think it was a great atmosphere, a great afternoon or a great evening, and thanks for the warm welcome to our fans, and I hope we can keep going on.
2: Öncelikle Mo Salah'ın kalitesini, neler yapabileceğini hep birlikte biliyoruz ama elbette takım arkadaşları olmadan onun işte kolay olmayacak. Bugün bütün takım arkadaşları onun için mücadele ettiler, ona destek olmaya çalıştılar. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Tabii ki onun için de takım arkadaşlarına bu denli güven verebilmek, inanç gösterebilmek, onların inanması çok kolay bir durum değil. Bunu başarabilen bir oyuncu, çünkü top ondayken ne kadar kaliteli olduğunu zaten biliyorsunuz. Ne kadar tehlikeler yaratabileceğini zaten biliyorsunuz. Ama bahsettiğim gibi takım arkadaşları olmadan onun işi de asla kolay olmayacak. Bugün çünkü bütün takım inanılmaz bir mücadele verdi. Hücumda da savunmada da savaş verdiklerini söyleyebilirim bütün arkadaşlarının. Onu o alanları yaratabilmek için çok iyi mücadele verdiler. Kendisinin ne kadar kaliteli ve büyük bir oyuncu olduğunu elbette biliyoruz. İkinci sorunuzla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Buradaki atmosfer inanılmaz bir atmosferdi bugün. Atmosferi aslında şuradan tanıyorum. Bana karşı olan atmosferi biliyordum. Çünkü Samsun Spor'un hocasıyken buraya geldiğimizde atmosferin rakip adına neler olduğunu biliyordum. Bugün ilk kez benim yanımda olan bir atmosfer, destek vardı aslında taraftarlarımızdan. Harika bir atmosferdi. Harika bir maçtı bizim adımıza. Umuyorum böyle devam edecek.
4: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızda da çok değerli konuklarımızı ağırladık. Ardından da tabii ki teknik direktör açıklamalarını ve belli oyuncuların açıklamalarını sizlere dinlettik. Bizleri dinlediğiniz için, bizleri tercih ettiğiniz için sonsuz sevgilerimizi iletmek isteriz Radyo Gol ailesi adına. Ben Can Genç. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
5: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Kim ne dedi? Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, İbrahim Seten, Hikmet Pınarbaş ve Ali Naci Küçük maçı değerlendirdi.
7: Trabzon'da dehşet gecesi diyoruz. Galatasaray ligdeki 6. maçında hiç beklemediği şekilde 4-0'lık çok ağır bir yenilgi aldı. Neden ağır diyorum? Futbolda her sonuç var tabii ki ama kalesine 4 isabetli şut gelen Galatasaray'ın kalesinde 4 gol birden görmesi pek alışık olduğumuz bir tablo değil. Bu arada bu 4 golün 3'üne Salah'ın imza atması, ayrıca da bir asist yapması da gecenin önemli notlarından biriydi. Haluk Yürekli, nasıl özetlersin?
8: Abi şunu söyleyeyim, Galatasaray adına rezalet bir futbol gecesi. Yani baştan sona Okan Hoca'dan kalecisine, santraforuna, girene, çıkana, kırmızı kartına rezalet bir futbol gecesi. Trabzonspor adına da Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı bir futbol gecesi oldu. Muhammed Salah olan kazandı aslında. Yani Galatasaray'da Okan Hoca'nın, Uğurcan Çakır'ın, Davinson Sanchez'in, Abdülkerim Bardakçı'nın, Salahi'nin, Jakobs'un, yani sayarım 15-16 girenler çıkanlar. Felaket, çok kötü bir futbol gecesi, tercihler. Yani Galatasaray adına bugün bırak sınıfı geçmeyi, vasata yaklaşan biri yoktu. Yani ne kenarda vardı, ne sahada vardı.
7: Hikmet, sen en son Galatasaray'da 4-0 yenilgiyi ne zaman duydun? Bu sık olan bir şey değil değil mi Haluk?
9: Çok sık olan bir şey değil ama daha maçın başında
3: hemen böyle ikinci, üçüncü dakikalarda falan Galatasaray'ın sahaya herhangi bir plan dahilinde çıkmadığını burada maçı izleyen bütün arkadaşlar fark edip hani kaç bitecek acaba ya, Galatasaray kaç kaybedecek gibi bir şey vardı. Herkeste böyle bir intiba vardı. Ben de aynı kanaatteyim. Yani Galatasaray'ın herhangi bir şey yapma yönünde bir eğilimi yoktu. Şimdi Haluk abi Salah olan kazandı dedi. Ben de Osimhen'i olmayan kaybetti diyeyim. Yani çünkü Galatasaray bireysel performanslarla özellikle bu Avrupa öncesi ve Avrupa sonrası maçlarda buna benzer birçok oyun oynadı. Fakat bireysel performanslarla işi kırdı, kurtardı. Bu maçı kıracak adamı yoktu Galatasaray'ın. Bir de takımda genel anlamda bir özgüven düşüklüğü var. Bunu da şeyden görüyoruz. Saha içerisinde topu teslim ettikleri arkadaşının ne yapacağını herkes izliyor. Biz burada izliyoruz. Takım da saha içerisinde izliyor. Sané'nin eleştirilmesi de, Leao'nun eleştirilmesi de tamam bireysel olarak harika performanslar göstermediler ama bu oyuncuların performansını yukarıya çekecek olan ikinci, üçüncü adamların orada bulunacağı hareketlilik ya da organizasyonlar. Özetle Trabzonspor daha da fazlasını atabilirdi. 4 şut atmayı tercih etti. Onlar da gol oldu zaten.
8: Teşekkür ediyorum. Ali Naci, ya medyumsun ya bu işten çok iyi anlıyorsun ya da kötü Galatasaraylısın. Hangisi olduğunu sen karar ver. Daha ilk gol olduktan sonra sen kötümser bir şekilde buradan işin dönmesi zor şeklinde bir yorum yapmışsın. Nedir?
9: Ya ilk gol.
8: En yakından da sen takip ediyorsun.
9: Takımı. Estağfurullah. Ya kendi kendini imha etti bence Galatasaray. Harakiri diyebilirim. İşte önde alan baskısıyla Galatasaray her zaman rakiplerini çözmeye çalışırken bugün ikinci golü ön alan baskısıyla Trabzonspor buldu. Çok basit amatörce bal ligi takımının yiyeceği bir gol yedi. İlk gol. Yani herhalde bir 40-50 metre topu sürdü Salah. Öyle gol attı. 85 metre. Bir tane yetişen Galatasaraylı oyuncu yoktu. O an itibariyle Galatasaray böyle iki gol yiyince kağıt helva gibi dağılıyor. Geçen yıl da dağılıyordu. Haluk abi çok doğru söyledi. Uğurcan kurtarıyordu. Bu sene Uğurcan kurtaramadığı için Galatasaray dağılıyor çok açık bir şekilde. Ama yine oraya döneceğiz. Galatasaray yönetimi bu gerçeğe pas geçti şampiyonluk sonrasında. Bu gerçekleri pas geçti. Bugün Uğurcan olmadığı için, Uğurcan ayakta tutamadığı için, Uğurcan kurtaramadığı için 4 isabetli şut, 4 gol. Galatasaray işte yine yıkılıyor, dağılıyor. Hani geçen de söylemiştim ya Sporting maçı. Piston aşağı düştü. Aynı onun gibi kontak kapatıyor Galatasaray. 2 gol yiyince deplasmanda. Bugün de onların benzerini izledik ki ilk yarı bittiğinde eminim ki Galatasaraylıların birçoğu aman ikinci yarı oynanmasın 3-0 bitsin maç butonuna basardı.
8: Hadi ya.
9: Ben eminim. Yok yani o reaksiyon yoktu, o konsantrasyon yoktu, saha içinde.
8: Açıkçası ben reaksiyon bekledim ya.
9: Ya Rafael Leao 16 top kaybı yaptı. Sadece Leao değil. Yani tek bir iyi oynayan ya da burada pozitif cümleler kullanabileceğimiz Galatasaraylı oyuncu yoktu ki. Teknik direktörü de dahil evet. Okan Buruk da dahil. Bence Okan Buruk'un Galatasaray'da lig genelinde bu kadar çok ezildiği bir karşılaşma neredeyse yoktu. Bir de Okan Buruk büyük maçlara her zaman kartvizit bırakan bir teknik adamdı ya. Derbilerde iyi oynardı Galatasaray ya da bir rakibe karşı iki hatayı yapmazdı Okan Buruk. Geçen yılda Trabzonspor deplasmanda kaybettin. Bu yıl havlu attın. Ki Galatasaraylılar bugün ne bekliyordu maçta? Reaksiyon bekliyordu Galatasaray.
8: Hafta içi.
9: Abdülkerim
8: Bardakçı. Kredi açtı şeye Okan Buruk'a. Yani Okan Buruk'un değerini bilmesi lazım Galatasaray dedin ve senin bunu söylemen çok anlamlı.
9: Bir şey söyleyeceğim. Kötü günde eleştireceksin ki zaten dost acı söyler. Ya bugün kötü bir gündü Galatasaray için. Okan Buruk için de çok kötü bir gündü. Ya Galatasaraylılar bugün reaksiyon bekliyordu İbrahim abi. Galatasaray takımından. Niye? Geçen yıl Trabzonspor deplasmanında yaşananlar, Uğurcan'ın yediği küfürler için, Abdülkerim Bardakçı'nın maç sonunda yaşadıkları için. Maç önünde Galatasaray yine küfür edildi. Yine küfürlü parça çalındı Trabzon'da. Nerede Galatasaraylı oyuncular? Hani reaksiyon?
8: Sana döneceğim. Şey döneceğim kardeşim. Şimdi Haluk maç öncesi röportajında Okan Buruk dedi ki rakibimiz geçişte gol arayacak bir kadro kurmuş dedi. Yani geçişin olacağını geçiş dedi ve geçiş yedi. Bunu söyledikten sonra
10: biliyorum. Maç,
8: hani düdük çaldı 400 dakikada yani geçişten gol edildi.
10: Salah'ın önüne atacaklar. Salah da gidecek dedi değil mi?
8: Yani kabacası biz...
10: Ya başka ya da öbür oyuncu. Atan oyuncu neydi? Solda oynayan. Savyolu. Yani ya Savyolu'nun önüne atacaklar ya Salah'ın önüne atacaklar değil mi? Ya da Santrafor'un önüne atacaklar. Santrafor bir tane 6 pastan kaçırdı. %100 ilk yarıda. Savyolu bir tane attı. Salah da 3 tane attı zaten. Ya az önce Ali Naci değindi. Ben şimdi genel bir tabloda değerlendireyim. Ya maçın 3. dakikasında Galatasaray'ın taç atarken sahaya yayılma şekli bal ligi takımı dedi ya vallahi vermezler biliyor musun? Ön tarafta hızlı bir tane oyuncunun yanına bir tane değil iki tane bırakırlar. Olur top ona gelirse faul yaparsa vallahi kırmızı kart görmesi
8: vardı ya.
10: Yani abi sen Galatasaray'ın yani geride olması gereken geride kim bırakıyor? Yunus'la Salah'ı bırakıyor evet. Değil mi Galatasaray? İkisi de 18'in biraz önündeydi. Yani kaleye aşağı yukarı
11: ama
10: 30.
11: Ama ikisi zıttı baba. Beyliyle kafa attı.
10: 30 metre mesafedeler kalede. Ve arkalarında Salah bomboş duruyor. Bak yanlış anlamayın ha. Salah bunların önünden çıkıp gitmedi. Salah arkada, yani bu Galatasaray'ın 30 metresinin arkasında duruyordu. Ya Galatasaray'ın yediği golü biz halı sahada, ben Ali Laci'yi orada bırakmam. Derim ki ya bir tutayım arkayı derim. Ya kendi attığın taçtan gol yedin. Oradan sonra Yunus darmadağın oldu. Çünkü Yunus'un garip bir pasıyla kontraya yakalandı çıkarken.
11: Salah mı?
10: Bence ikisi de hatalı ama daha büyük hata bence Yunus'un. Yani orada o kadar takım öne çıkmışken o top, yani ya kaleye şut atarsın, hata sonlandırırsın ya da kanada açarsın oyunu. Yani orada karambol bir yere attığında, hele arkanda Salah varsa, arkanda diyorum bak, yanında demiyorum. Arkanda diyorum.
11: 85 metre koşmuş
10: yani, 85 ölçtü. Yoktur orada.
11: 1000 ölçtü
10: orası
11: yani.
10: Orası 85 var mı?
11: Ya hayır, 105 metreden hesap edersen zaten o kadar uzun değil de. Aynen. Biraz daha geldi, ya geri
10: daha
11: gitti.
10: Daha orta sahanın biraz gerisinden. Abi. Niye biz sezon sonunda MVP Uğurcan Çakır dedik? Dursun Özbey'i, Ederson'u iyi ki almadın, Uğurcan Çakır'ı iyi ki aldın. Galatasaray bugün şampiyon oluyorsa Uğurcan Çakır'ın payı çok büyük. Osimhen kadar payı var. Niye diyorduk? Çünkü Galatasaray her sene geçen maçta, geçen sene birçok maçta ipten aldı Uğurcan Çakır. Abi bakıyorsun bugün kaleye 4 top gelmiş, 4'ü de gol olmuş.
11: Oraya bir
10: yani çok özür diliyorum abi. Şimdi normalde Galatasaray 1-0 yenik duruma düştü. Dağıldı bir anda. Bir anda dağıldı ama sonra oyunu toparladı. Maçın kırılma noktası bana sorarsan Jakobs'un vurduğu, Onana'nın eliyle önce dokunduğu sonra direğe çarpan top var bir tane. O girse maç 1-1 olacak. Ben Trabzonspor'da bu arada çok haklı bir galibiyet aldılar. Ama Trabzon'un da arkada verdiği boşlukları Galatasaray değerlendiremedi.
11: Trabzon 4-0'lık yani, oynadı diyemem.
10: Ben de 4-0'lık oynadı.
11: Kazanan da galibiyet hak etti de 4'tü yani.
10: Galatasaray bugün ilk yarıda 3 tane gol yedi. Daha fazla da yiyebilirdi. Çok pozisyon vardı. Ama bir tanesini Davinson avat dedi.
9: Evet.
10: Bir tanesini Galatasaray'ın bütün takım savunması alat dedi. Zaten ne olacak ki? Trabzon deplasmanında sen iki tane bu kadar basit gol yersen. Üçüncü de çok iyi bir ayak içi uzağa vurdu. Yani o tamam. Çok buram buram kayıta kokan bir gol. Dördüncü gol. Dördüncü gol de. Kaçıncı dakika dördüncü gol?
11: 80.
10: Kaç yaşında o depar atan oyuncu?
11: 34.
10: 35 yaşında bir oyuncu, ben uzun zamandır Galatasaray, al işte yakaladı, Real da yakaladı bir tane benzerini.
11: Abi salak.
10: Yani bugün abi.
11: İp gibi gidiyor.
10: Yani Sané ve Leao diyorsun ya Galatasaray'ın yıldızları. Bugün sahada en önemli iki yıldızı o değil mi? Yani ikisinin de vasata yaklaştığını düşünmüyorum. Hele bugün bendeki en büyük hayal kırıklığı Leao. Yani fiziksel olarak hazır mı değil nedir onu bilmiyorum. Ama ben Trabzon'daki Salah'a bakıyorum. Bir de Galatasaray yıldızlarına bakıyorum. Salah'ın yanına yaklaşmazlar.
9: Savyolo'ya bak ya Haluk abi.
10: Tamam, Savyolo'ya
9: o ayak bak. İçini bir tane vurabildi mi Sané'ye de Leao?
10: Yok hiç öyle bir tane.
9: Sané'de hiç yok.
10: Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii ki bu sadece oyuncuların performansı üzerinden okumanın da doğru olduğunu düşünmüyorum bugünkü oyun. Yani bugün Galatasaray teknik direktörünün ne olursa olsun ben neden atıldığını bilmiyorum. Yani
11: abi, hakem... Orada haklı galiba
10: tamam,
11: ya.
10: Geleceğiz oraya. Galiba. Yani hakeme geleceğiz ama ben bugün... Yani hakemi çok ilerleyen dakikalarda konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani Savic'in bence Sané'ye yaptığı şey %100 kırmızı kart. Tamam vermedi abi. Ya zaten oyun 3-0. Yani, tamam verilmesi gereken bir pozisyon. Eyvallah ama ben bugün hakemi falan ön sıralarda konuşmam. Ön sıralarda konuşursam bugün Trabzonspor'daki Salah'ın emeğine haksızlık etmiş olurum. Yani Galatasaraylı oyuncuların bugün sahada tanınmaz halde olmalarını legalleştirmiş olurum. O nedenle bugün yayının girişinde de söyledim. Bir daha tekrar edeyim. Yani Okan Hoca ile başlayan en büyük yıldızı kimdi bugün sahada? Leao mu? Leao'ya kadar felaket bir Galatasaray vardı. Yani ben Deniz Gül, ben de bugün büyük ayak kırıklığı yarattığı 45 dakika performansı Yunus. O hatalı pası verdikten sonra bence 90 dakika boyunca kayboldu. Yani hiç yani Galatasaray'ın bu kadar çabuk dağılan bir takım oluyor olması. Yani son 4 yılın şampiyonu bir takım 3. dakikada böyle bir gol yemez. Yese de bu kadar dağılmaz abi. Bu kadar basit aslında.
11: Hiç çıkaracakmış gibi durmadı.
10: Aynen.
11: Halil Ağacı buradan şeyi soracağım sana. Şimdi Halil'in dediklerini şöyle kuvvetlendireyim. Bir kere Salah 7 gol 2 asist olmuş ama son hat-trick'ini 2021 yılında Manchester United'da yapmış. Premier Lig'de. Yani milli takımda başka yerde hat-trick'i yok. Şimdi o açıdan 5 yıl aradan sonra bir hat-trick'te buluşturmuş oldu Galatasaray. Salah. Onun dışında Uğurcan konusunda şöyle katılıyorum. Şimdi çok top geliyor, az gol yiyor diye alıştırmış bir Uğurcan'dı. Şimdi az top geliyor, çok gol çok yiyor. Yani Çorum maçında 3 isabetli şut 2 gol. Başakşehir maçında 3 isabetli şut 2 gol. Trabzon maçında 4 isabetli şut 4 gol. Sporting maçında 5 isabetli şut 3 gol. Yani buradan sana şöyle söyleyeyim. 4 maçta 6, 10, 15'te 7, 10, 11. 15 şut gelmiş, 11 gol yemiş.
9: Abi Galatasaray
10: bir geçen önemli istatistik de ben ekleyeyim. Öyle sen devam et. Çorum maçında 59 ve 61'de yemiş Galatasaray. Arka arkaya. Yani bir tane 59'da yemiş, hemen 61'de yemiş. Başakşehir'de 66-76, 10 dakika sonra yemiş. Trabzon'da bugün 39-44, 5 dakika içinde 2 gol yemiş. Sporting'de de 57 ve 63, 6 dakikada 2 gol yemiş.
11: Arka arkaya.
10: Yiyorsun ve dağılıyorsun. Bir anda takım fişi çekiyor. Yani bu da, bu kadar tecrübeli bir takımın bu kadar 5 dakikalık, 3 dakikalık sekanslarda bu kadar darmadağın olmasının bir sebebi olması lazım. Çünkü hepsi tecrübeli oyuncular bunlar. Galatasaray savunmasında birisi Macaristan milli takımında oynuyor, öbürü Senegal milli takımında oynuyor, birisi Kolombiya milli takımında oynuyor, birisi Türk milli takımında oynuyor, önüne gel Uruguay'da oynuyor, öbürü Brezilya milli takımına davet edilmiş falan. Yani bu kadar tecrübeli bir takımın 3 dakikada 5 dakikada bu hale geliyor olması, pamuk gibi dağılması, pamuk helva gibi olmasının bir sebebi olması lazım. Buyur Ali.
11: Şeyde, toplam 7 maçta Sporting'de sayarsak 7 maç 13 gol. Yani neredeyse maç başında 2 gol yiyor
9: Galatasaray. Zaten korkutucu olan bu. Galatasaray'ı şampiyon yapan 2.
11: Trabzonspor'un bu arada kedi okşarken kedi.
9: Aslanı kediye çevirdik diyor yani. Abi, der abi. Der yani. Ne dese haklı. Tebrikler Trabzonspor.
11: Sen ne diyorsun şimdi? Uğurcan'dan başlayarak gelirsek
9: şöyle
11: şimdi.
9: Şöyle abi, Galatasaray'ı geçen yıl en güçlü kılan iki ayak vardı saha içinde. Biri Osimhen, 34 maçın 20'si. Diğeri de tutanı. Atanı tutanıydı. Bu sene atan yok, tutan da yok. Yani Galatasaray o yüzden çok kötü bir sezon başlangıcı. Yani sonuç olarak değil ama performans olarak işte Sporting maçı 1. Bu maç 2. Çorum maçı 3. Yani baktığımız zaman Osimhen yok. Uğurcan da daha sezonda açıkçası iyi bir performansa, güçlü performansa başlamadı ki Galatasaray 4 yıl boyunca, ben geçen programda da söylemiştim istatistiklerle verip, 4 yıl boyunca Okan Buruklu Galatasaray'ın Fenerbahçe önünde şampiyon olmasını en önemli noktalardan bir tanesi Fenerbahçe'den daha az gol yemesiydi. Ama Galatasaray bu tip kırıldığı karşılaşmalarda savunamıyor. Hep saldır Galatasaray ama hiç savun Galatasaray yok. Galatasaray bir türlü savunamıyor abi. 4 senedir, 5 senedir Okan Buruk'un tek çözüm bulamadığı noktalardan bir tanesi bu bana göre.
11: Saldırı olduğunu düşünüyor musun peki?
9: Ya saldırınca kazanıyor Galatasaray. Galatasaray yani gol atmak zorunda diyoruz ya.
11: Bu gece öyle bir saldırı
9: ama da yok. Ama Osimhen de yok. Icardi de yok. Yok.
11: Şeye katılır mısın? Galatasaray Osimhen yokken yine Osimhen varmış gibi oynadığı maçlar serisinde bir tanesi daha ekledi.
9: Geçen hafta övdük abi Deniz Gül'ü. Bugün yoktu işte Deniz Gül.
11: Sadece Deniz Gül mü?
9: Ya, tabii ki bütün takım çok kötüydü ama Osimhen'siz Galatasaray bir umut vaat ediyor, bir hayal kurduruyor dedik ama bugün tokadı
10: abi
9: yedik.
10: Ben o an nasıl kurdurdu onu bilmiyorum.
9: Tokadı
10: ben
9: yedik.
10: Yani ben Osimhen'siz Galatasaray'ın bir şey hayal ettirme ihtimali hiç yok ya Ali Naci. Gerçekten yok. Yani bir de bugün İbrahim çok doğru bir şey söyledi. Galatasaray'da Osimhen yok. Galatasaray'da Osimhen varmış gibi oynuyor Galatasaray.
11: Yine ortalar filan kim bilir sesinden nasıldır değil mi?
9: Bir şey söyleyeceğim. Geçen yıl da öyle oynamıyor muydu abi? Icardi ile de Osimhen var gibi oynamaya
11: çalışıyordu.
9: Hep öyle
11: zaten. O yüzden diyorum onlardan bir tanesi daha diyor.
3: Abi şimdi verilere baktığım zaman hem kaleci performansıyla hem savunma performansıyla alakalı iki tane not aldım buraya. Birincisi Galatasaray ligin ortalamasına kıyasla gol pozisyonlarında, karşılaştığı gol pozisyonlarında 3 kat daha fazla gol beklentili şutlara sebep oluyor. Yani bu şu demek, Galatasaray kötü yerleşiyor. İşte
11: daha rahat şut atıyorlar.
3: Yani. Abdülkerim, Şalay, Davinson ve Jakobs dörtlüsü sürekli rakiplere daha iyi opsiyona sahip şut imkanları tanıyorlar. Bunun yanında geçen sene rakibin şutlarının değerini ekstra düşüren Uğurcan, bugünkü performansı verilen gol beklentisine kıyasla eksi iki. Yani Galatasaray iki tane gol atsa, olay tamamıyla Uğurcan'a kalsa yine 2-2 biterdi o maç. Sadece Uğurcan'ın performansıyla devam edilse. Özetlemek gerekirse Trabzonspor Onana ile mesela burada artı 0.83. Yani %83 kaleci farkıyla öne geçmiş görünüyor. Galatasaray'ın Sporting maçı da dahil olmak üzere verdiği gol beklentilerinden, atılan şutlardan, şut başına gol beklentisi 0.23. Bu acayip bir rakam. Şöyle açıklayayım basit olan kısmı. 0.11 şampiyonluk adayı takımın ürettiği şut
11: başına. Ben sana başka bir şey sorayım abi.
3: 3 kat.
11: Sayısız bir şey sorayım. Şimdi Ali Naci söyledi, ondan kopya çekerek söylüyorum. Ali Naci mi söyledi? İlhan söyledi galiba ya da. Şimdi maçın ikinci yarısında Trabzonspor kaçıncı dakikada? 59. dakikada stop 10 numarasını ve santrforunu değiştirdi. Yani 3-0 önündeki takım 4 olmamıştı da. Durumundan memnun olmaya onları değiştiriyor.
3: Salah hariç hepsi.
11: Sonra Salah'la Saviolo'yu da değiştirdi. Günün sonunda maçı 4 ön tarafı değiştirerek tamamladı. Galatasaray 0 gol atmış ve önde aradığını bulamamış takım olarak bir tek Deniz Gündebarış'ı değiştirdi. Sané, Yunus, Leao maça devam etti.
10: Tamam, soruyorum ben de sana. Sané, Yunus, Leao'yu çıkarttın. Kim alacaksın?
11: Ben şimdi bunu sormuyorum. Ben önce şeyi soruyorum. Beyefendiye soruyorum. Baba, bunu nasıl yorumlamamız lazım? Yoksa iş transfere bağlı, bir cümlede biter.
3: Şimdi Galatasaray'daki bütün problemlerin neden sadece transferle çözülmeye çalışıldığıyla alakalı bir problem bence. Sahada Osimhen olmadığında, Uğurcan kötü olduğunda sürekli kötü performans gösteriyor olmak. Yani yedek kulübesi evet çok şey değil. Çok böyle iç açıcı görünmüyor. Ama Trabzonspor tarafına baktığımızda da inanılmaz bir yedek kulübesi vardı diyemiyoruz. Yani bu adamlardan hangisi Galatasaray'da ilk 11'i zorlar?
11: Ya Salah'ı çıkar zaten bir şey yok ki. Yani Osimhen yoktu bugün sahada. Salah vardı. 3 gol, 1 asist adam. 4 golde de var.
3: Abi bir kere şu var. Rakibin geçiş yapacağını söylüyorsun maç öncesinde. Rakip geçiş yapıyor.
11: Uzun taçtan 85 metre koşturarak golüyorsun yani.
3: Seni haksız çıkarmıyor rakip ve senin oyuncularının hepsi tek tek aciz görünüyor. Abdülkerim, Şalai, Davinson Sanchez, Lucas Torreira orta sahada sürekli üçlü presin arasında kaldı mesela. Bunun yanında Sané'ye devamlı atılan topların ardından ikinci temasa giden oyuncu yok. Leo da aynı şekilde. Yunus zaten Haluk abinin dediği gibi gol pozisyonundan sonra şalteri kapattı.
10: Hiç yoktu. Bugün ben yani sezon başında iyi başlamıştı Yunus. Bugün sahada Galatasaray adına Leo mu daha kötü, Uğurcan mı daha kötü, Yunus mu daha kötüyü bir anket yapsak.
9: Şalai'yi de koy.
10: Hadi Şalai'yi de koy. Hayır. En kötülerini seçmeye
11: Yunus 90
10: çalışıyorum.
11: 90 dakika oynadı değil mi?
10: Oynadı. En kötülerini seçmek için söylüyorum. Ya ben şimdi Uğurcan Çakır'a ne kadar sevgi beslediğimi, ne kadar onu beğendiğimi izleyiciler bilir. Geçen sene her maça MVP maçın oyuncusu adayımdı benim. Ama bugün Uğurcan Çakır yerine kalede Ali Naci olsa, hani ben biraz daha boyum uzun, belki bana çarpar falan, Ali Naci'ye çarpma ihtimali. Gerçi Ali Naci de biraz geniş. Ali Naci'ye de çarpma ihtimali olabilir. Yani, Ali Naci olsa Galatasaray'ın kalesinde bugün yine 4 yiyordu Galatasaray. Yani bir tane kurtarışı var. Offside pozisyonu. Offside pozisyonu. Tek kurtarışı o. Uğurcan Çakır'ın. Ya Leao'nun bugün totalde top kaybı
11: 21.
10: 20'yi geçmiştir diyecektim. 21. Ali Naci 16 dedi ama yok, 16 çok geride kaldı yani.
9: Tabii 60'da 16.
10: Yani 21 top kaybıyla oynuyor. Adam geçemiyor. Yani, tamam ne dedik? Ya, maçın başında bence çok etkili bir iki pası var bu arada. Sané'ye attığı bir pas var.
3: Çok klas.
10: Oralarda tabii şimdi ben bir şey anlatıyor Leao'nun durumu. Fiziksel olarak bir problemi var Leao'nun. Yani ben milli takım arasından sonra Leao'nun bu olmadığını biliyorum ben. Leao bu değil. Leao çok etkili.
11: İkinci kaybeden de 14 ile Jakobs. Yani evet. İkisi o kadar.
10: Sol taraf.
11: 35.
10: Kim oynuyor orada?
11: Kaybı yapmış yani.
10: Kim oynuyor orada?
11: Nasıl yani?
10: Pina ile Salah oynuyor. Ya işte zaten senin darmadağın olduğun yer orası. Yani hocanın buna çok önce çözüm bulması lazımdı Okan hocanın.
11: 35 yani Okan, top kaybıyla oynarsan zaten nasıl yani çıkartırsın?
10: Abi senin
11: gol de oradan yersin.
10: Pina ile Salah'ın olduğu kanatta iki tane oyuncun var. Leao ve

0: Jakobs toplam 35 kez top kaybetmişler. Bu demek ki sana dönüyor demek.
1: Galatasaray hücumlarında not almışım. Mustafa Eskiyerliaç'ın 5 tane topu kazanıp atağa kaldırdığı pozisyon var. Ya sol bek oynayan adam bile.
2: İlk golün asistini de verdi evet. Adam bu arada.
1: 5 tane top kapıyor. Sen hücum ederken o topları kapıyor ve sana hücum ediyorlar. Galatasaray bunlara herhangi bir tedbir maç boyunca alamadı. Ben mağlubiyetten dolayı şimdi sosyal medyada bakıyoruz herkes birini eleştiriyor ama bu kadar fazla sayıda oyuncu eleştiriliyorsa planla alakalı sıkıntı vardır.
0: Evet, ben zaten bunu hep söylüyorum. Galatasaray'ın yani birkaç alternatif plan yapması gerekir. Yani Galatasaray topu rakibe verip bazen o geç, yani bugün Trabzonspor'un oynadığı geçişe zaman zaman kovalaması lazım. Bugün bir de Galatasaray eskiden çok etkili ön alan yapıyordu. Niye yapıyordu? Çünkü Osimhen gibi bir silahın var etkili ön alan baskısında. Hiç zaman durmuyor çünkü. Hem durmuyor, basıyor, oraya koşuyor, buraya koşuyor. Arkadan Yunus katılıyor. Ya bugün Galatasaray bir ön alan baskısı yapıyor. Trabzonspor kaleciye, sola hop bir bakmışsın bir anda çıkmışlar.
1: 4 kişi başa çıkmışlar.
2: Abi çok lakayetlik yok
0: senin,
2: ya.
0: Çünkü ön alan baskısı yapan 4 oyuncunla orta sahanın arasındaki bir boşluk var. Soraya doğruya çıkıyor. Sala sadece Saray'a kalıyor o alan. Abi Saray'a döndüğün anda 3 kişi.
2: Her yerde de Saray var ve Saray'a da en çok kızdığın adam değil mi?
0: Bugün en çok koşan Galatasaray'da mesafe kat eden oyunculardan bir tanesidir. Muhtemelen.
2: Koşu mesafeleri varsa atıp şeyi soracağım.
0: Bir baksınlar.
2: İkinci golde şimdi şöyle bir gayri ciddilik de gözüme çarptı. Orada bir pozisyon oldu. Serbest bir kullanacak Trabzon. Trabzon top dönerken oyunu başlattığı için hakem aldı, geri verdi. Tekrar başlattılar. Tekrar Salah'a geldi. Salah topu çekti, pat asist yaptı. Adam da ip gibi vurdu köşeye.
0: Çok güzel.
2: Ve buraya kimse dokunamadı. Mesela orada da hakem bile durdurup tekrar topu yere getirmesine rağmen vallahi yine abi, önlem almadı Galatasaray.
0: Şimdi ben bunu izleyicilerimiz hani hep ben söylemişim gibi söylüyorum ama ben sezon başında dedim ki İbrahim abi Galatasaray'ın bir tane sağ beke bir tane de sol beke ihtiyacı var dedim. İnsanlar benimle dalga geçtiler. Ya Salah'ı var, Jakobs var, Eren var.
2: Singo var.
0: Singo var. Yok işte hani.
2: Kazım Can var.
0: Bugün eğer Galatasaray'da Salah'ı çıktıktan sonra oyuna Kazım Can giriyorsa Galatasaray'ın planlaması iflas etmiştir abi. Bana kimse anlatmasın. Bugün maç 3-0 iken Salah'ı çıkartıp eğer Galatasaray'ın teknik heyeti yerine Kazım Can'ı alıyorsa bana kimse bu planlama doğrultusunda olmuştur demesin. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Bak Barış oynar anlarım. Kazım Can bir sol bek abi. Sağ bek yer atmaya çalışıyor.
2: Transfer planlaması diyorsun.
0: Orada bir hatası var diyorum. Orta sahaya alması gerekir. Lemina'ya abi özür dilerim. Lemina'ya güvenip yola çıkılmaz. Bangır bangır bağırdık. Lemina'ya güvenip yola çıktın. Bak bugün yok. Osimhen arkası. Osimhen geçen sene 20 maç oynamış. Sakatlanmaya çok müsait bir oyuncu olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Aldığı süreler, kariyerinde aldığı sürelerde hep problemler yaşandığını biliyoruz. Onun arkasına iyi oyuncu alınması lazımı konuştuk. Dediler ki Lea oynuyor. Bugün oynamadı işte Lea. Yine Barış Alper oynadı orada. Yani Barış Alper Yılmaz'ın santrafor özelliğine güvenip Galatasaray Deniz Gül'ü aldıysa orada da bir planlama hatası var. Daha önemlisini söylüyorum. Esas bence Galatasaray'ın en çok tartışılması gereken meselelerinden biri bu. Galatasaray 21 yaşında bir tane 10 numara aldı. 30 milyon euro yatırım yaptı. O 10 numarayı sen Sporting deplasmanında oynamadı değil mi ilk 11?
3: Yok oynadı sonradan aldı.
0: İlk 11.
2: Bakıyorum abi Sporting.
3: Sporting oynadı ya.
2: 11 abi. 64'te Deniz Gül.
3: 60'da aldı ya.
1: Gerçi.
0: Doğru.
3: Sonra da aldı.
2: Geçen hafta oynamadı. Geçen hafta.
0: Bugün. Geçen hafta da mı?
2: Geçen hafta yok.
0: Kocaeli'de ve burada eğer Yunus oynuyorsa sen 30 milyonluk yatırımı niye yaptın? 30 milyon yatırdığın oyuncu Galatasaray'a sen bir 10 numara alıyorsan 30 milyon da bonservis veriyorsan o oynar abi. Ben o oynarı şu açıdan söylüyorum. Yunus olmaz o oynasın filan değil. O kalibrede oyuncu alman
2: bir
0: lazım.
4: Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, İbrahim Seten, Hikmet Pınarbaş ve Ali Naci Küçük maçı değerlendirdi. Kim ne dedi?
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç. Sizlerle birlikteyim Ortaya Karışık programında ve motor sporlarıyla programımıza başlayacağız. Hattımızda

0: 27'de yani 1-3 Ekim yaklaşık tam bir yıl sonra bu heyecanı yaşayacağız. Tekrar İstanbul'da yaşayacağız. İlk olarak bununla başlayalım. Neler söylersin yani bu gelişmeyle ilgili, zaten bildiğimiz gelişmeydi ama tarihin netleşmesi daha da heyecanlandırdı bizi. İşte biletler açıklanınca bir tık daha heyecanlanacağız. Yaklaştıkça böyle gidecek herhalde.
1: Öyle kesinlikle, yani ilk dedikodular çıktığında ki konuşmalarımızdan bugüne kadar geldiğimizi düşünürsek, yani o zamanlarda da seninle program yapıyorduk. İlk dedikodular çıktığında ya olmaz belki, sonra kesinleşti, ne güzel, hadi bir tarih açıklansa da kendi programımızı, planımızı belirlesek diye. Şimdiden hani birçok Formula 1 sever bir yıl sonra ne yapacağını neredeyse biliyorlar. Bu bile aslında hani Formula 1'i ne kadar sevdiğimizi ve ne kadar gerçekten heyecanla beklediğimizi gösteren bir şey. Ülkecek de bence Formula 1'i giderek daha çok seviyoruz. Tabii bunun birçok farklı etkeni var ama motorsporların ülkemizde giderek daha yaygınlaşması, büyümesi, daha izlenilebilir ortamlara kavuşması diyelim belki de. Bunu sağladı. Son yıllardaki birkaç başarılı etkinliği de düşünürsek, özellikle son iki sezondur işte İstanbul Park Dünya Rally Cross Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyordu. O etkinliklerimiz çok söz getirdi. Özellikle sonuncusu tarihin en fazla izlenen Dünya Rally Cross Şampiyonası falan oldu yani. Ben eminim ki Formula 1 zamanında da, yani seneye de çok başarılı bir etkinlik geçireceğiz burada. Formula 1 yönetimini de çok mutlu edeceğiz. 5 yıllık değil, belki çok daha uzun süreli bir birliktelik başlıyor diye hissediyorum ben.
0: Ki bu cadde pistlerinin, sıkıcı yarışların artmasıyla birlikte pistimiz için avantajlı oldu. Çünkü zaten zorlu bir pist, açık pist, yani bir cadde pisti değiliz. Ya bu yüzden sevilen bir pistti zaten İstanbul Park. Tekrar takvime girmesiyle birlikte bu kadar sıkıcı yarışın olduğu pistlerin ardından ilaç gibi gelecek. Yani sadece Türk Formula 1 severlere değil, yani genel anlamda, global anlamda konuşuyorum.
1: Doğru söylüyorsun kesinlikle. Zaten global tarafta da birçok içerik üreticisinin söylediğine göre hani dönmesine en çok sevindikleri pist İstanbul. Birçok pilotun da burayı çok sevdiğini biliyoruz. İşte Hamilton, Alonso'nun burayı çok sevdiğini biliyoruz. Hatta bu hafta sonu bir Mazda etkinliği de var İstanbul'da. Hani sevenler varsa onu da yakından takip etmelerini tavsiye ederim. Kendisinin burayı ne kadar sevdiğini ve işte üst üste 3 kere kazandığını falan da hatırlatmakta fayda var. Ya pisti mi çok güzel. Eminim ben seneye de çok güzel bir yarış izleyeceğiz. Ama şu korkum var, sadece tek korkumu. Umarım fiyatlar çok erişilebilirliğin ucun ötesinde olmaz. Yani bilet satışları bir 5-6 ay sonra başlar diye tahmin ediyorum. Yani yarışa bir 5-6 ay kala başlar büyük ihtimalle. Umarım fiyatlar bizi üzmez o noktada.
0: Peki, yani o tam ona değinecektim. Umarım ya herkesin gidebileceği bir şey olur. Çünkü ya ben bunu hep söylüyorum. Mesela şu tarzda tweetler falan da görüyorum. İşte ya Formula 1'i yerinden izlemek ne kadar mantıklı, bir şey anlamıyorsun falan şeklinde. Evet, gerçekten takibi çok zor ama olay o değil. Yani benim tüylerim diken diken olmuştu. O pit stop'taki sesler, ya daha araçların hazırlanışı antrenman seansı için. Ya otopark belki 2 kilometre ileride, oradan kulağına geliyor sesler. Sanki o araçları yanında müdahale ediliyor falan. Yani araçlar geçtikten sonra burnunuza gelen o kokular falan, gerçekten herkesin tecrübe etmesi gereken bir şey. Yani birçok sporu yerinde izleme fırsatı buldum. Futbol olsun, işte Şampiyonlar Ligi finalini izledim. Manchester City'nin şampiyonluğunu izledim. Basketbolda Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Euro Lig, hepsini izledim. Teniste yani turnuvaları, evet, izledim. Yani buz hokeyi olur, hepsini izledim ama yani Formula 1'i tek geçerim ya. Tekrar Formula 1'i yerinden izlemek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum ya. Herkesin de ulaşması gereken bir şey bence bu. Bir de ülkemizde yapılıyorsa şu olmaz umarım İzzet. Şunu eklemek istiyorum dediklerine katılarak. Yani turistler için kolay gelebilecekleri ama ülkemizdeki insanlar için ya çok para harcayacakları ya da gidemeyecekleri bir etkinlik olmaz umarım.
1: Umarım. Tabii bu dediğimde şöyle bir ufak daha risk var. Birkaç şeyden bahsetmek gerekiyor bu noktada. Hani Formula 1 etkinliğinin nasıl düzenlendiği ve işte gelirlerin nasıl paylaşıldığı ile alakalı. Şu an hani sosyal medya platformlarında zaten 3 tane konuşulan fiyat var. Bunların bilet olmadığını oradan, yani zaten herkes söyledi de ben de söylemiş olayım. Onlar bir bilet değil, sadece erkenden Formula 1 tarafından satılan, doğrudan Liberty Media'nın kendi

0: tarafından satılan, yani paranın tamamının Formula 1'e gittiği, herhangi bir şekilde ülkemizde kalmadığı, VIP ayrıcalıklar için önden satın alabilme hakkını satın aldığınız bir durum şu an sosyal medyada da satışta olan değerler. Ve Formula 1 biraz böyle, biraz pahalı ve acımasız bir spor. Özellikle pist yönetiminin çok fazla para kazanamadığını söylemekte fayda var. Çünkü çok ciddi bir mevla ödüyorsunuz Formula 1 için yarış düzenleyebilmek adına. Yani Formula 1 gelip size para vermiyor, biz orada gelip yarış düzenleyelim diye. Siz söylüyor, para veriyorsunuz Formula 1 gelsin burada yarış düzenlesin diye. Bir, bunun maliyetleri var. İkincisi, bu bilet fiyatlarının tamamı da yine maalesef pist organizasyonda kalmıyor. Oradan da bir maliyet oluşuyor. Tüm bunları düşündüğümüzde ve içinde bulunduğumuz ekonomik şartları düşündüğümüzde valla aklıma gelen beni korkutuyor, ama umarım ben haklı çıkarım. Dilimin ucuna getirmek istemiyorum şu an, ama çok çok iyi şeyler beklememek gerekiyor belki de. O 2020-21 fiyatları çok iyiydi o döneme göre. Yine inşallah benzer değerlerde rakamlar görürüz. Gitmek isteyenin herkesin gidebileceği bir yarış olur. Benim henüz fırsatım olmadı. 2011 yılında çok heveslenmiştim gidebilmek adına. Kendimi o zaman ayarlayabilmişim ama nasip olmadı. Formula 1'i yerinde izlemek, her spor yerinde izlemek farklı bir deneyim. Bambaşka bir mevzu televizyonda izlemekten. Evet, Formula 1'i belki televizyonda izlediğinizde her şeye hakim olduğunuzu düşünüyorsunuz, ama gidip orada o sizin ses duymuyoruz diye düşündüğünüz sesi duymak, oradaki bütün o motor sporlar atmosferini tatmak, işte dediğim gibi o araçların kokusu, garajlardan gelen kokular, oradaki senin televizyonda göremediğin ama pistte deneyimleyebildiğin pilotların ufak da olsa gösterdiği o agresiflik çok tatlı. Ya bundan 8 sene evvel yaptığım bir podcast içeriğinde bir abimle birlikte o Batı yarışına gitmişti o zamanlar. Hatırlarsınız, burada bizi dinleyenler de hatırlar belki. Ricardo ile Verstappen'in kaza yaptığı yarışa gitmişti. Anlattığı çok önemli bir şey var. Biz birinci turdan itibaren hangi tur kaza yapacaklar diye bekledik, izletmişti. Yani biz bunu televizyondan anlayamıyoruz ama orada onlar izlerken o pilotların kafa hareketlerinden, araçlarını bir önceki tura göre koyduğu farklı noktadan birbirlerine dair ne kadar hırslı ve o kazanın geleceğini hissedebilme mevzusunu öyle anlatmıştı kendisi. Açıkçası bunu deneyimlemek için ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım göreceğiz, nasıl olacağını göreceğiz. Tabii bunun öncesinde tam neredeyse bir yıl kadar evvelinde yine deneyimlemek isteyenler için de ben ufaktan bir hatırlatma da yapayım. 6-8 Kasım tarihlerinde GT Grand Final İstanbul'da gerçekleşecek. O da dünyanın en prestijli motorspor organizasyonlarından birisi. Hani bir Formula 1'e bir yıl önceden bir hazırlık amaçlı, insanlar onu da yakalamak isteyebilir.
1: Peki, bu sezona dönecek olursak, geçtiğimiz hafta Madrid'teydik. Nasıl değerlendirirsin Madrid'i, yeni bir pistti?
0: Abi keşke son yarış olsaydı. Bir 10 yıl daha bu Madrid'i izleyecek olmak, Madrid ringi izleyecek olmak şu andan bile huzursuz ediyor. Ne yalan söyleyeyim. Ya, araçlar değişir bundan 5 yıl sonra, yarış keyfi falan değişir bilmiyorum belki ama ya, en azından seneyle çok kötü bir yarış izleyeceğiz. Neden böyle söylediğimi de ufak bir örnekle söylemek isterim. Bu sene Monaco'da 10 geçiş vardı. Madrid'de 4 geçiş izledik. Bunun 3'ünü Alonso yaptı herhalde. Şimdi böyle bir yarış izledik ve ben uyumamak için çok zor tuttum kendimi. Uyumamamı sağlayan tek şey de, ya olur da bir güvenlik aracı çıkar da Lökler birinci sıradayken pite girer de bir Ferrari olarak bir zafer görürüz diye bekledim açıkçası. O da olmayınca yarışın bir kısmından sonra kendi başka işlerime, yani arkada sanki radyo dinliyormuşum gibi davranmaya başladım yarışa. Lökler pite girdiği anda sanki radyodan Sky Sports'u ya da işte FBTV'yi dinliyormuşum gibi davranıp kendi başka işlerimi yaptım. Çok sıkıcı bir yarıştı. Pist olarak da bence günümüz mücadele şartlarına hiç uygun değil. Hani yeterli bir uzun düzlük yok. Bu düzlüklerin sonunda bir geçiş alanı yok. Pist çok dar. Ve daha üzücü olan şey şu. Tüm bunları, yani bu pistin eski bir pist de değil, yeni bir pist. Ve şu anki araç şartları, araçların koşulları, yani bütün regülasyonlar falan belliyken böyle bir pistin inşa edilmiş olması çok daha büyük bir fiyasko aslında. aslında. Çünkü ne göreceğini ne göreceğinizi biliyorsunuz siz. Diyorlar ki ya bu çamurlukta bu bina dikilmez diye anlatanlar var ama siz yine de o çamurlu o bina yapıyormuşsunuz gibi bir durum var. Çok agresif bir örnek oldu belki ama daha rahat anlatabilmek adına. Bence çok kötü bir karar Madrid'in bu şekilde dizayn edilmiş olması. Burada birkaç yarışta izleyecek olmamız da bence üzücü bir durum yani.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki Göksel'in tribünde izlemenin neredeyse asgari ücret olduğu, bilet fiyatlarını ancak televizyondan izleriz. Zengin sporu tribünden izlemek isteyenler için ancak açık alan belki alınabilir bilet olarak demiş Hakan Bey. Şunu ekleyeyim, ben de tam iyi hatırlattı Hakan Bey. Yani İzzet sen de ilk kez tecrübe edeceksin. Ya o fiyatlara göre sakın bilet almayın. Yani hani durumunuz varsa da gidip ya start tarafından alayım şeklinde hareket etmeyin ya da 8. virajı göreyim diye tek bir görüş açınız oluyor. Açık alan 3. Ben ya muhtemelen akreditasyonum olsa bile orada olacağım. Açık alan 3'e gideceğim. O kadar pişman olmuştum ki, o kadar sevmiştim ki. Yani serbestçe dolaşabileceğim bir alan düşün. Serbestçe dolaşıyorsun. Arka evet. tarafından da araçlar geçiyor, ön tarafından da geçiyor ve görüş açın çok daha fazla. İki virajı görebiliyorsun. Hatta tercihen üçe de çıkartabiliyorsun bunu. Daha uzaktan izleyeyim dersen ve en ucuz yerde açık alan 3'tü. O yüzden ben açık alan 3 derim. Kamp sandalyeni götürüyorsun. Atıyorsun oraya ve izleyebiliyorsun. Çok keyifli anlardı. Benim favori yerim orasıydı. Hatta şöyle söyleyeyim, Pierre Gasly önümde spin atmıştı. Ve tuvalete giderken de Vettel silik lastiklere geçmişti bir anda. Pardon, silik lastikleri çıkartmıştı. Normal lastiklere geçmişti. Intermediate'dan medium'a geçmişti. Sonra çuvallamıştı böyle. Bir baktım Vettel'in arabası önüme doğru geliyor. Ben tuvalete giderken öyle bir olaydı yani hani çakılların arasında. Ya çok güzel bir yerde. O yüzden benim önerim açık alan 3 olur ki zaten bununla ilgili programlar yaparız. İstanbul GP yaklaştıkça sevgili İzzet'le de bir analiz yaparız ki kendisi de muhtemelen bu konu hakkında çok güzel içerikler hazırlayacaktır. Sporda strateji hesabından kendisini takip edebilirsiniz ama İzzet senin de aklında olsun, açık alan 3 benim favorim. Ya ben orada olacağım, gelen gelsin diyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Umarım orada görüşmek nasip olur Göksel'in. Zaten zaman geldikçe işte biletler açıklandığında vesaire hangi alan daha iyidir, hangi alanda izlemek daha keyifli olacaktır, fiyata göre en doğru tercih nedir? Ben dahil birçok insan bu alanda içerik yapacaktır. Bunu da takip etmekte fayda var. Bu konuda da paylaşımın için teşekkür ederim ayrıca beni de dahil ettiğin için.
1: Peki haftaya şöyle bir baktığımızda Azerbaycan'da olacağız değil mi? Az önce de konuşmuştuk Azerbaycan'ın adını almıştık. Evet. Benim sevdiğim pistlerden birisi ama araçlar değiştikçe bu piste sıkıcı olmaya başladı. İlk olarak pist yorumlarını almak isterim.
0: Evet, araçlar değiştikçe pist sıkıcı olmaya başladı ama ben şu anki araçlarla nasıl olabileceğini çok da kestiremiyorum. Biraz izlemek isterim çünkü özellikle 3. sektörün nasıl geçeceğini çok merak ediyorum ben. Şöyle bir durum yaşanabilir. 3. sektörün sonuna, yani start finish'in sonuna doğru geldiğimiz kısımda geçişe izin verip tekrardan hemen 1. sektördeki o uzun düzlüğün sonunda tekrardan geçmeye çalışan, hani bu sene başında Avustralya'da vesaire gördüğümüz bir yaklaşım görebiliriz orada. Çünkü şöyle, yani biliyoruz ki düzlüğün sonuna kadar bu araçların nefesi henüz yetmiyor. Biraz yavaşlamak zorunda kalıyorlar, acı bir şekilde bunu söylüyoruz ama. Ve tam gaz gidilen çok uzun bir mesafe var Bakü'nün, özellikle üçüncü sektöründe. Evet, iki tane çok net hız yön değişimi var ama bu yine de ayağınızı gazdan çekmenize sebep olan bir durum değil. Ve bu virajların, özellikle bu sondaki üçüncü sektördeki iki virajın biraz McLaren'e de ben işe fayda sağlayacağını düşünüyorum yarış içerisinde. Keyifli bir yarış izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben daha açık bir yarış bekliyorum Madrid'den. Daha fazla ihtimali söz konusu olduğu, özellikle ikinci sektörün var olmasından dolayı burada Ferrari'nin de biraz daha kuvvetli gözükeceğini bekliyorum ben. Yine Verstappen de aç olacaktır. Açıkçası Russell'ın da evet çok iyi gitmiyor ama son iki yarıştır sanki biraz daha hevesi var gibi hissediyorum. Yarışı pist üstünde biraz daha agresifleşmiş gibi geliyor bana. Yani

0: Chelsea kötü bir sezon geçiriyor ama bunu kenarda bırakırsak bir 6 isimlik bir galibiyet potası olduğunu düşünüyorum ben. 6 ismin bu yarış kazanmak için mücadeleye geleceğini düşünüyorum Bakü'ye ve sıralama turları Bakü adına hiç olmadığından daha önemli olacak. O yüzden güzel bir hafta bizi bekliyor. Yarışın cumartesi olduğunda hatırlatalım. Şimdi millet şey yapar. Pazar günü bir anda açtığın televizyonu yok yarış. Kalmasın insanlar ortalıkta. Çünkü yarış cumartesi günü koşulacak. Evet. Bu açıdan da ilginç. Bakalım tempo nasıl olacak. Alışkanlıklar normal üzerine düşündüğümüzde kağıt üzerine çok bir fark olmaması lazım cumartesine pazar aldığımızdan ama alışkanlıklar takımları da etkiler. Yıllardır devam eden bir alışkanlığında nasıl etkileri olacağını da görmüş olacağız.
1: Yani değişkenlik gösterebiliyor bu durumlar. Özellikle Formula 1'de hatta pandemi sezonunu hatırlayalım. Belki Formula 1 tarihinin en iyi yarışlarından birisiydi. Türkiye'de koşulan yarıştan bahsediyorum. Hamilton'ın ilan ettiği yarış. Orada öyle bir pist durumu vardı ki hatırlarsam çarşamba günü de antrenman seansı yapmışlardı.
0: Evet, yani pistin yenilenmiş olması, o çok kaygan olan asfalt, bir de üzerine gelen yağmur. Hani siz asfalta çıkıyorsunuz, yere işte biraz aracın tutunmasını sağlamak adına debri bırakılıyor. İşte lastik aşınmaları başlıyor. Sonra gece bir anda tekrar pist temizleniyor ve yine aynı kayganlık. Yarış esnasında da başlayan bir yağmur. İnanılmaz bilinmez şartlar ve bu tabii keyif getiriyor peşinden. Evet, gün değişikliği bu kadar önemli bir mevzu değil ama yine de alışkanlıkları değiştirmek her zaman etkili olur. Özellikle Formula 1 gibi strateji usulü ilerleyen bir sporda daha da önemli olacaktır.
1: Bizim pistimizle ilgili eleştireceğim tek konu var İzzet. Katılır mısın bilmiyorum ama pisti pazarlama olayını doğru yapamıyoruz. Şundan bahsediyorum. 8. viraj tamam biliniyor güzel ama ya bu virajlara aslında isimlendirme yapsak daha iyi olmaz mı diğer pistlerdeki gibi? Mesela yaşanan efsanevi sekanslar var aslında. Vettel Weber kazası bu pistte oldu. Oraya onunla ilgili bir isim vermek mesela güzel bir strateji olmaz mıydı?
0: Bence çok iyi bir strateji olur. Yani ya mesela şöyle 10. virajdan geçiyorsun, 11. viraj, 12. viraja doğru geliyorsun. Multi 21 düzlüğü falan diyoruz böyle.
1: Evet, yani bu düzlüğü falan denilebilir işte. İç savaşla, kazayla alakalı bir şey denilebilir. Takım arkadaşıyla yapılan ya bir kelime bulunur oraya.
0: Çok daha keyifli olur. Ve aslında yani bizim açımızdan nedir? Hani her zaman Formula 1 ile ilgili konuştuğumuzda, pistleri falan konuştuğumuzda mesela Spa deyince akla gelen ikinci kelime orucu olur. Gazilyon orucu olur. İşte Monza dediğimiz zaman parabolika gelir insanların aklına. Hı hı. Veya Silverstone dediğimiz zaman Maggot Sandbeckett'ten bahsedebiliriz. Yani birçok şey var, Kemal Düzlüğü var. Her şey pistlerde öncelikle bu isimlerle özdeşleşiyor. Neden? Çünkü orada bir olay yaşanmış oluyor ve orayı anlattıkken en fazla orayı kullanıyorsunuz. Çünkü aslında anlatmak istediğinizi en rahat bu şekilde anlatabiliyorsunuz. Bizim kendi pistimizi de anlatmak
1: ya
0: için
1: araya giriyorum da işte İzzet, araya giriyorum da Azerbaycan'daki o meşhur dönüşe ya izleyiciler Lökler Duvarı adını takmıştı hatırlarsın.
0: Kesinlikle yani
1: şey, hatta I am stupid
0: hala bu şekilde anlatır her şey.
1: Evet, I am stupid duvarı deniliyordu oraya. I am stupid wall deniliyordu.
0: Aynen öyle. Yani hatta işte bu Madrid'deki yarıştan sonra takip edenler vardır. İşte sosyal medyada Formula 1 üzerine güzel paylaşımlarda bulunan Karaboğa var. O bile şey yazmıştı. O ya da Yiğit Elcan yazmıştı. Şimdi şey olmasın. Hatta %100 hatırlayamadım. Bu da yani Lökler'in performansından sonra şu dakikadan sonra I am stupid olmazsan bundan sonra seni çok güzel şeyler bekliyor tarzında bir şey atmıştı. Yani pistin bir sekansına yaşanan bir cümlenin bile hala başka pistleri bile nasıl anımsattığını, yani başka pistlerde kendini nasıl hatırlattığını gösteren çok önemli bir şey bu. Biz mesela işte Hamilton-Rosberg kazasında Vettel ile Weber oldu diyemiyorsunuz. Çünkü biz onu o şekilde reklamize de etmedik. Bir literatüre de kazandırmadık. O açıdan baktığınızda pistimizde olan şeylerle ilgili daha çok literatür çalışmalı. Belki daha sosyal medyaya yönelik işte bunu yapan, ülkemizde de birçok yapan insan var. Dünyada da yapan birçok insan var. Bunları davet edip gerekirse, buradaki isimleri işte bundan sonra bu düzlüğün adı böyle olacak tarzında bir sosyal medya içeriğiyle hem pisti daha vazgeçilmez hem de aslında bu reklamlar başka kapılar da açan şeyler. Yani bugün

Formula 1 geliyor, işte GT geliyor. Bunların düzenli olmasını sağlayabilirsiniz. Başka birçok etkinliği buraya getirme şansınız olabilir. Tabii. Bunların hepsi aslında bu reklam yolundan geçiyor bence.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
2: Ve bir diğer tarafta da tabii ki puan durumuna baktığımızda Antonelli şampiyonluğa emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsun Antonelli'nin liderliğini şu anda puan sıralamasında 292 puanla? Kim Antonelli? Yer alırken ikinci sırada George Russell'ın puanı 211, üçüncü sırada Lewis Hamilton'ın Ferrari'si 191 puanda.
3: Şimdi Antonelli kendini şampiyonluk yarışı baskısında hissetmeyecek kadar önde aslında. Ama bu durum Formula 1'de iki yarışa bakar. Yani Bakü'de yarışı tamamlayamadı ve Russell'ın yarışı kazandığı bir durumda Antonelli'nin üzerindeki o baskıyı hissetmeye başlarız bir sonraki yarışlarda. Geçen sene Piastri için konuştuğumuz mevzuları bu sene Antonelli için konuşma ihtimalimiz oluşabilir. Çünkü daha çok uzun bir süre var aslında Formula 1 için. Hani daha işte Amerika'ya gideceğiz, Brezilya'ya gideceğiz, Abu Dhabi, Katar'ı, Malezya'sı mesela. Malezya benim bu sene en çok merak ettiğim yarış. Özellikle bu araçlarla o son iki düzlük, yani start finish düzlüğü ve son düzlüğü inanılmaz merak ediyorum. Ve ikinci virajı tamamladığınız noktadaki viraj, böyle çok kaygan, ben kendim zamanında F1 2002 oynarken oradan arabayla dönerken inanılmaz zorlanıyordum, sürekli kayıyordu araba. Mesela orayı da çok merak ediyorum ve yağmurlu bir Malezya istiyorum ben. İnşallah yağmurlu bir Malezya izler. Bunların hepsi çok bilinmez bir durum olduğu için Formula 1. Birçok şey yaşanabilir hala. Ama Antonelli yarışırken mesela bence Madring'i veya daha öncesinde Hollanda'yı bence çok zeki yarıştı. Gereği olmayan riskler almadı. Şeyi bir farkındaydı yani. Puan olarak avantaj sağlayacağını farkında. En büyük rakipleriyle hala arasını açacağını farkında. Bundan dolayı yarışı kazanayım ki gereksiz riskler almayan, doğru adımlar atan, pist üstünde kendi mentalini ve sakinliğini koruyabilen bir pilot görünümünde şu ana kadar Antonelli. Ve bu da şampiyon olmaya yönelik çok ciddi bir gösterge bence. Bu durumu değiştirecek bir talihsizlik yaşamadığı sürece, yani ekstra bir dayanıklık problemi veya yarış içerisinde bir kaza yaşamadığı sürece Antonelli'nin rahat bir şekilde ben devam edeceğini düşünüyorum şampiyonayı. Ama dediğim gibi Formula 1 bilinmezliği çok yüksek olan, her bir noktada farklı bir şeyle karşılaştığınız bir spor. O yüzden %100 de ne yaşanır bilmek çok güç maalesef.
2: Peki İzzet, benim sormayı es geçtiğim, atladığım, senin parantez açmak istediğin bir yer var mı?
3: Yani açıkçası yok. Bence çok detaylı şekilde birçok şeyi konuştuk. Teşekkür ederim ben davetin için öncelikle. Umarım geri kalan yarışların tamamı Madrid'den daha keyifli geçer. Ve umarım hatta öyle keyifli geçer ki Madrid'i hatırlamayız bile. Yani bu sezonu düşündüğümüzde ya biz iyi yarışlar izledik diye aklımızda kalır. Ve sezonun sonunda da şampiyonluğu bir kırmızı tulumlu pilot görür. Bir Ferrari fanı olarak. Ne kadar buna inanmasam da bu umudumuz devam ediyor tabii ki.
2: Peki.
3: Deyim ve tamamlayayım. Ben teşekkür ederim.
2: Ben de teşekkür ediyorum. Konuştuğumuz gibi de buradan sözünü de vermiş olalım. Yani seneye bu zamanlarda artık son iki hafta kala falan iyice tempoyu yakalamış olacağız. Hatta belki yerinden yayınlarla Radyo Gol'de İstanbul Parkı'nın heyecanını yaşatmaya devam edeceğiz. Sevgili İzzet Özcan da kendisi de tabii kabul ederse bizimle birlikte olacaktır. Teşekkür ediyorum İzzet yorumların için.
3: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Keyifli yayınlar, keyifli dinlemeler.
2: Motor sporları gündemini konuştuk ve futbola geçiyoruz. Birazdan Cengiz Uygur da hattımızda olacak. Spor spikeri Cengiz Uygur'la konuşmaya devam edeceğiz. Dün Süper Lig Kasımpaşa Konyaspor mücadelesiyle haftaya açılışını yaptı. Milli ara öncesinde son haftadayız ve 6. haftanın ilk mücadelesinde Kasımpaşa ve Konyaspor 0-0 berabere kaldılar. Golsüz eşitlikle tamamlandı. İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda mücadele. İki teknik adam maç sonunda neler söylediler, oraya bir gidelim. İlk olarak Emre Belözoğlu'nu dinleyelim. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
4: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle oyuncularımı yine sözüme tebrik ederek başlamak istiyorum. Çok iyi mücadele ediyorlar. Ortaya koydukları, özellikle gösterdiğimiz uygulama çabası bizim için çok mutlu edici, hem benim adıma hem ekip adına. Maçın değerlendirmesinde bir ilk 10 dakikalık periyot bizim adımıza çok iyi değildi, başlangıç iyi değildi. Ama sonrasında bizim adımıza bence işler fena da gitmedi. İkinci yarının 10-15. Dakikasından sonra sonuna kadar ikinci yarıda çok iyi başladık oyuna. Orada üretkenlikte biraz sıkıntılarımız vardı. Lig çok zor, kolay değil. Bugün sezon başına gittiğimizde kampla beraber yaşadığımız süreci düşündüğümde geldiğimiz nokta bence gayet memnuniyet verici. Oyuncularımın iştahı, arzusu, özellikle defans parçasında bu kadar yürekli oynamaları beni çok mutlu ediyor. Ofansta tabii ki birazcık üretkenlik ve orada bireysel kaliteyle alakalı beklentilerimiz biraz daha fazla. Bunu daha önce uyguladılar, yaptılar. Bugün iç saha maçında birazcık daha 3. bölgede daha efektif kullanabildik, daha doğru tercihler yapabildik. Ne olursa olsun çok memnunum. Bütün oyuncularıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Maçla alakalı bunu söyleyebilirim.
5: Soru var. Buyurun.
4: Tabii ki daha genç, daha dinamik bir takım var. Yani özellikle ön alan baskılarının planını yaptığımızda çok daha meyvesini topladık bu sene. Geçen sene birazcık daha biz geldiğimizde bir kere düşük puanda olan, iç saha galibiyeti olmayan bir takımdı biz. Yani yaklaşık o dönemde 2-3 hafta iç saha maçından sonra toparladık ve geçen hafta dile getirmiştim. Hazır maçlara dahil bugün 27. maçı buldu. 4 tane mağlubiyetimiz var. Yani bence bir ivmelenme var takımda. Geçen sene de bazen göz ardı ediliyor. Çok zor bir lig. Bizim geçen sene aramıza kattığımız oyuncuların arasında 13 ay top oynamayan, 8 ay top oynamayan, 9 ay top oynamayan oyuncularla biz geçen sene yolumuza bir karar alarak devam ettik. Onun da bence olabildiğince meyvelerini topladık. İç sahada yine kaybetmedik kimseye. Öyle düşünürsek özellikle Rize Spor mağlubiyetinden sonra. Ama geçen sene lig çok zordu. Bu sene lige galibiyetler, mağlubiyet olmadan yola devam etme. Böylesine genç oyuncular için değerli ve önemli. Geçen sene bu sene arasındaki fark biraz dinamizmimiz. Daha hızlı ofansta, daha hızlı defansa yer alabilme kabiliyetimiz diye söyleyebilirim aradaki farkı.
5: Başka soru var mıydı?
4: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
6: Sağ olun.
4: Sağ olun.
2: Emre Belözoğlu'nun maç hakkında, takımı hakkında analizi bu şekildeydi. İlhan Palut maç sonunda, Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut neler söyledi dinleyelim.
7: Arkadaşlar hazırız değil mi? Hocamız maç değerlendirmesiyle başlayacağız. Buyurun hocam.
4: Evet, milli ara öncesi önemli maçtı çünkü her maç önemli ama iyi başlayan vaadımız ligde her maçı toparlanmaya giden yol olarak görüyoruz. Bugün de bu maçlardan bir tanesiydi. Oyuna gerçekten iyi başladık. Pozisyonlar bulduk ve bunu 25 dakikalık periyotta bu oyunumuzu sürdürdük. İlk yarının sonlarına doğru Kasımpaşa oyunda dengeyi sağladı. Ama hiç pozisyon vermedik. Sadece kornerden Wink'in bir kafası vardı. Onun dışında rakibe asla pozisyon vermedik. Kabul edilebilir bir ilk yarıydı. İkinci yarıya baktığınız zaman dengeli bir oyun oldu. Evet, biz ya şöyle söyleyeyim, genel manada beraberliğin adaletli bir sonuç olarak görülebileceği bir karşılaşma. Ama bir takım kazanacaksa da Konyaspor'un bizim kazanmaya daha yakın olduğumuz bir oyundu. Evet, takımın mücadele ve defansif konsantrasyonundan son derece memnunum. Eksiğimiz 3. bölgeye gittiğimiz anlarda daha tehdit edici olmak, daha bitirici olmak. Bu 3. bölgede olduğumuz anları daha fazla gol pozisyonuna çevirebilmek. Burada

0: çok istediğimiz noktada değildik ve berabere bitti. Evet, dediğim gibi beraberliğin asla adil olduğu olmadığı bir karşılaşma değildi. Ama dediğim gibi biz biraz daha galibiyete yakın taraftık. Evet, milli araya giriyoruz. Çok fazla milli oyuncumuz var. Önemli bir periyot bizim için. Geç katılan, maç temposunda eksiği olan ve bir sakatlık dolayısıyla gerekli ritmi yakalayamayan oyuncular için bazıları milli takıma gidecek. İşte Bardi, Masuaku, onların oradaki maç ritmi bizim için önemli olacak. Ve işte Dompe gibi oyuncular, Muhammed Mustafa gibi oyuncuların da bu dönemde yapacağı antrenmanlar ve takım seviyesine çıkmaları için bunu bir fırsat olarak göreceğiz. Ve aradan sonra her şeyden önce daha agresif bir Konyaspor'u izlettirmek istiyoruz. Oyuncuların kulturu iyi mücadele ettiler. Kasımpaşa'ya da başarılar diliyorum.
1: Teşekkür hocam.
2: Bugün beklediğimiz bir seçim miydi bu?
0: Evet evet, oyuncum ya, tabii çok yakınız, oyuncularla birebir temas ediyoruz sürekli. Adil'in yani gerçekten inançlı çalışması, ne istediğini bilmesi, disiplini ben gördüm ve bunun karşılığını alması, bu süreci çok yakından takip eden bir hocası olarak bunun karşılığını aldığını görmek beni Adil kadar mutlu etti. İnşallah zaten yabancı oyuncularda milli oyuncumuz çok. İnşallah Türkiye milli takımına tabii ki performansımızı arttırarak, seçilmiş olmak için değil, çok güzel performanslar göstererek daha fazla milli takımımıza oyuncu veririz. Ve benim bu noktada takımda bunu başarabileceğine inancım olan başka oyuncularım da var. Adil'e de senin aracılığına bir tebrik etmiş olayım. Hayırlı olsun. İnşallah devamı gelir.
1: İyi akşamlar.
3: İlhan Palut'un sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bir diğer tarafta da tabii dün oynanan mücadeleler. Süper Lig'de Kasımpaşa ve Konyaspor 0-0 berabere kaldı demiştik. Diğer karşılaşmalara da bakacağız. Hakan Bey de Malezya yarışı Ekim başında ve tropikal yağış, fırtınalar olabilir demiş Hakan Bey. Valencia pistini ben de geri istiyorum bu arada ya, öyle bir şey var. TFF 1. Lig'de dün oynanan mücadelelerde Bandırma Spor 0, Ümraniye Spor 1 karşılaşmanın sonucuydu. Ümraniye Spor 88. dakikada Sokun'un attığı golle 1-0 kazanan taraf oldu Bandırma Spor karşısında. Muğla Spor Iğdır Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı Iğdır Futbol Kulübü. 3. dakikada attığı gol Serdar Gürler topu ağlarla buluşturmuştu. 1-0 öne geçmişti. Sonrasında Muğla Spor eşitlik golünü kaydetmişti. 41. dakikada Luis Mago'nun attığı golle 1-1 eşitlik gelmişti. Hüseyin Karabey 57. dakikada 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve 90. dakikada Yasin Uzunoğlu durumu 2-2'ye getirdi. Premier Lig'de ise haftanın açılış mücadelesinde Brentford ve Chelsea karşı karşıya geldi. Brentford 3-0 kazanan taraf oldu Chelsea karşısında. 61. dakikada Jadon Anthony'nin attığı gol 1-0'lık üstünlük. 83. dakikada Thiago sahneye çıktı, farkı 2'ye çıkarttı. 90. dakikada ise Fabio Carvalho'nun attığı gol 3-0 kazanan taraf Brentford oldu. La Liga'da Espanyol Elche karşısında 3-1 kaybetti. 10 kişi kaldı Elche karşılaşmada. Gerçekten zorlu bir mücadeleydi. Çünkü daha 6. dakikada Solari'nin kırmızı kart görmesiyle birlikte, doğrudan oyundan atılmasıyla birlikte 10 kişi kaldı Elche ve neredeyse 84, hatta uzatmalarla birlikte 90 dakikalık bir dilime 10 kişi devam ettirdi. 26. dakikada ve 29. dakikada Rodriguez'in attığı goller 2-0 Elche öne geçti. 72. dakikada Schust topu kendi ağlarıyla buluşturdu. Fark 1'e indi ama son sözü 78. dakikada Valera söyledi. 3-1 kazanan taraf Elche oldu Espanyol deplasmanında. Bir diğer karşılaşmada da Serie A'da Monza ve Sassuolo karşı karşıya geldiler. Monza sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. 51. dakikada Varela perdeyi açtı. 63. dakikada penaltıdan bir kez daha Gustavo Varela sahneye çıktı. 88. dakikada Adzic'in atmış olduğu gol farkı 1'e indirdi. Güzel bir gol attı Adzic ama puan için yeterli olmadı. Monaco ise Lens karşısında Lig 1'de haftanın

0: Çalış mücadelesinde 2-1 kazandı Boruner. Perdeyi açan isimdi. Sonrasında eşitlik golü Udol'den geldi ama 84'te Gredi topu kendi aldırıyla buluşturdu Monaco. 3 puan alan taraf oldu. Ve Bundesliga'da haftanın açılış mücadelesinde bir Bayern Münih klasiği vardı. Allianz Arena'da Union Berlin karşısında 7-0 kazanmayı başardı. Bayern Münih 18. dakika Musiala, 39. dakika Harry Kane, 43'te Oli ise 54'te yeniden Harry Kane, 70'te Saibari, 73 ve 76'da Oli ise bir kez daha sahneye çıktı. Harry Kane 2 gol attı, Oli ise hat-trick yaptı ve Bayern Münih 10 puanla zirvede yer alıyor. Ama bugün Freiburg veya Dortmund kazanması durumunda zirveyi yeniden devralacak Bayern Münih'ten sevgili Radyo Gol dinleyicileri.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi? Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, İbrahim Seten, Hikmet Pınarbaş ve Ali Naci Küçük maçı değerlendirdi.
4: Trabzon'da dehşet gecesi diyoruz. Galatasaray ligdeki 6. maçında hiç beklemediği şekilde 4-0'lık çok ağır bir yenilgi aldı. Neden ağır diyorum? Futbolda her sonuç var tabii ki ama kalesine 4 isabetli şut gelen Galatasaray'ın kalesinde 4 gol birden görmesi pek alışık olduğumuz bir tablo değil. Bu arada bu 4 golün 3'üne Salah'ın imza atması, ayrıca da bir asist yapması da gecenin önemli notlarından biriydi. Haluk Yürekli, nasıl özetlersin?
5: Abi şunu söyleyeyim, Galatasaray adına rezalet bir futbol gecesi. Yani baştan sona Okan Hoca'dan kalecisine, santraforuna, girene, çıkana, kırmızı kartına rezalet bir futbol gecesi. Trabzonspor adına da Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı bir futbol gecesi oldu. Muhammed Salah olan kazandı aslında. Yani Galatasaray'da Okan Hoca'nın, Uğurcan Çakır'ın, Davinson Sanchez'in, Abdülkerim Bardakçı'nın, Salahi'nin, Jakobs'un, yani sayarım 15-16 girenler çıkanlar. Felaket, çok kötü bir futbol gecesi, tercihler. Yani Galatasaray adına bugün bırak sınıfı geçmeyi, vasata yaklaşan biri yoktu. Yani ne kenarda vardı ne sahada vardı.
4: Hikmet, sen en son Galatasaray'da 4-0 yenilgiyi ne zaman duydun? Bu sık olan bir şey değil değil mi Haluk?
6: Çok sık olan bir şey değil ama daha maçın başında hemen böyle ikinci, üçüncü dakikalarda falan Galatasaray'ın sahaya herhangi bir plan dahilinde çıkmadığını burada maçı izleyen bütün arkadaşlar fark edip hani kaç bitecek acaba ya? Galatasaray kaç kaybedecek gibi bir şey vardı. Herkeste böyle bir intiba vardı. Ben de aynı kanaatteyim. Yani Galatasaray'ın herhangi bir şey yapma yönünde bir eğilimi yoktu. Şimdi Haluk abi Salah olan kazandı dedi. Ben de Osimhen'i olmayan kaybetti diyeyim. Yani çünkü Galatasaray bireysel performanslarla özellikle bu Avrupa öncesi ve Avrupa sonrası maçlarda buna benzer birçok oyun oynadı. Fakat bireysel performanslarla işi kırdı, kurtardı. Bu maçı kıracak adamı yoktu Galatasaray'ın. Bir de takımda genel anlamda bir özgüven düşüklüğü var. Bunu da şeyden görüyoruz. Saha içerisinde topu teslim ettikleri arkadaşının ne yapacağını herkes izliyor. Biz burada izliyoruz. Takım da saha içerisinde izliyor. Sané'nin eleştirilmesi de, Leao'nun eleştirilmesi de tamam bireysel olarak harika performanslar göstermediler ama bu oyuncuların performansını yukarıya çekecek olan ikinci, üçüncü adamların orada bulunacağı hareketlilik ya da organizasyonlar. Özetle Trabzonspor daha da fazlasını atabilirdi. 4 şut atmayı tercih etti. Onlar da gol oldu zaten.
4: Teşekkür ediyorum. Ali Naci, ya medyumsun ya bu işten çok iyi anlıyorsun. Ya da kötü Galatasaraylısın. Hangisi olduğunu sen karar ver. Daha ilk gol olduktan sonra sen kötümser bir şekilde buradan işin dönmesi zor şeklinde bir yorum yapmışsın. Nedir?
7: Ya ilk gol.
4: En yakından da sen takip ediyorsun.
7: Takımı. Estağfurullah. Ya kendi kendine imha etti bence Galatasaray. Harakiri diyebilirim. İşte önde alan baskısıyla Galatasaray her zaman rakiplerini çözmeye çalışırken bugün ikinci golü ön alan baskısıyla Trabzonspor buldu. Çok basit amatörce Bal Ligi takımının yiyeceği bir gol yedi. İlk gol. Yani herhalde bir 40-50 metre topu sürdü Salah. Öyle gol attı.
4: Metre.
7: Bir tane yetişen Galatasaraylı oyuncu yoktu. O an itibariyle Galatasaray böyle iki gol yiyince kağıt helva gibi dağılıyor. Geçen yıl da dağılıyordu. Haluk abi çok doğru söyledi. Uğurcan kurtarıyordu. Bu sene Uğurcan kurtaramadığı için Galatasaray dağılıyor çok açık bir şekilde. Ama yine oraya döneceğiz. Galatasaray yönetimi bu gerçeğe pas geçti şampiyonluk sonrasında. Bu gerçekleri pas geçti. Bugün Uğurcan olmadığı için, Uğurcan ayakta tutamadığı için, Uğurcan kurtaramadığı için 4 isabetli şut, 4 gol. Galatasaray işte yine yıkılıyor, dağılıyor. Hani geçen de söylemiştim ya Sporting maçı. Piston aşağı düştü. Aynı onun gibi kontak kapatıyor Galatasaray. 2 gol yiyince deplasmanda. Bugün de onların benzerini izledik ki ilk yarı bittiğinde eminim ki Galatasaray'ların birçoğu aman ikinci yarı oynanmasın 3-0 bitsin maç butonuna basardı.
4: Hadi ya.
7: Ben eminim. Yok yani o reaksiyon yoktu, o konsantrasyon yoktu, saha içinde.
4: Açıkçası ben reaksiyon bekledim ya.
7: Ya Rafael Leao 16 top kaybı yaptı. Sadece Leao değil. Yani tek bir iyi oynayan ya da burada pozitif cümleler kullanabileceğimiz Galatasaraylı oyuncu yoktu ki. Teknik direktörü de dahil evet. Okan Buruk da dahil. Bence Okan Buruk'un Galatasaray'da lig genelinde bu kadar çok ezildiği bir karşılaşma neredeyse yoktu. Bir de Okan Buruk büyük maçlara her zaman kartvizit bırakan bir teknik adamdı. Ya derbilerde iyi oynardı Galatasaray. Ya da bir rakibe karşı iki hatayı yapmazdı Okan Buruk. Geçen yılda Trabzonspor deplasmanında kaybettin. Bu yıl havlu attın. Ki Galatasaraylılar bugün ne bekliyordu maçta? Reaksiyon bekliyordu Galatasaray.
4: Sen hafta içi
7: Abdülkerim
4: kredi açtı şeye Okan Buruk'a. Yani Okan Buruk'un değerini bilmesi lazım Galatasaray dedin ve senin bunu söylemen çok anlamlı.
7: Bir şey söyleyeceğim. Kötü günde eleştireceksin ki zaten dost acı söyler. Ya bugün kötü bir gündü Galatasaray için. Okan Buruk için de çok kötü bir gündü. Ya Galatasaraylılar bugün reaksiyon bekliyordu İbrahim abi. Galatasaray takımından. Niye? Geçen yıl Trabzonspor deplasmanında yaşananlar, Uğurcan'ın yediği küfürler için, Abdülkerim Bardakçı'nın maç sonunda yaşadıkları için. Maç önünde Galatasaray yine küfür edildi. Yine küfürlü parça çalındı Trabzon'da. Nerede Galatasaraylı oyuncular? Hani reaksiyon?
4: Sana döneceğim. Döneceğim kardeşim. Şimdi Haluk maç öncesi röportajında Okan Buruk dedi ki rakibimiz geçişte gol arayacak bir kadro kurmuş dedi. Yani geçişin olacağını geçiş dedi ve geçiş yedi. Bunu söyledikten sonra
8: biliyorum.
4: Maç, hani düdük çaldı 4. dakikada yani geçişten gol edildi.
8: Salah'ın önüne atacaklar. Salah da gidecek dedi değil mi?
4: Yani kabacası biz...
8: Ya başka ya da öbür oyuncu. Atan oyuncu neydi? Solda oynayan. Savyolo. Yani ya Savyolo'nun önüne atacaklar ya Salah'ın önüne atacaklar değil mi? Ya da Santrafor'un önüne atacaklar. Santrafor bir tane 6 pastan kaçırdı. %100 ilk yarıda. Savyolo bir tane attı. Salah da 3 tane attı zaten. Ya az önce Ali Naci değindi. Ben şimdi genel bir tabloda değerlendireyim. Ya maçın 3. dakikasında Galatasaray'ın taç atarken sahaya yayılma şekli bal ligi takımı dedi ya vallahi vermezler biliyor musun? Ön tarafta hızlı bir tane oyuncunun yanına bir tane değil iki tane bırakırlar. Olur top ona gelirse faul yaparsa vallahi kırmızı kart görmesin.
4: Vardı ya.
8: Yani abi sen Galatasaray'ın yani geride olması gereken geride kim bırakıyor? Yunus'la Salah'ı bırakıyor evet. Değil mi Galatasaray? İkisi de C18'in biraz önündeydi. Yani kaleye aşağı yukarı
4: ama
8: 30.
4: Ama ikisi zıttı baba. Beyliğine kafa attı.
8: Tabii, 30 metre mesafedeler kalede. Ve arkalarında Salah bomboş duruyor. Bak yanlış anlamayın ha. Salah bunların önünden çıkıp gitmedi. Salah arkada yani bu Galatasaray'ın 30 metresinin arkasında duruyordu. Ya Galatasaray'ın yediği golü biz halı sahada ben Ali Laci'yi orada bırakmam. Derim ki ya bir tutayım arkayı derim. Ya kendi attığın taçtan gol yedin. Oradan sonra Yunus darmadağın oldu. Çünkü Yunus'un garip bir pasıyla kontraya yakalandı çıkarken.
4: Salah mı?
8: Bence ikisi de hatalı ama daha büyük hata bence Yunus'un. Yani orada o kadar takım öne çıkmışken o top yani ya kaleye şut atarsın hata sonlandırırsın ya da kanada açarsın oyunu. Yani orada karambol bir yere attığında hele arkanda Salah varsa arkanda diyorum bak yanında demiyorum. Arkamda diyorum.
4: 85 metre koşmuş yani, abi.
8: 85 ölçü, yoktur orada.
4: 1000 ölçtü
8: orası
4: yani.
8: Orası 85 var mı?
4: Ya hayır 105 metreden hesap edersen zaten o kadar uzun değil de aynen. Biraz daha geldi. Ya geri
8: daha
4: gitti,
8: orta sahanın biraz gerisinden. Var. Niye biz sezon sonunda MVP Uğurcan Çakır dedik. Dursun Özbey'i Ederson'u iyi ki almadın. Uğurcan Çakır'ı iyi ki aldın. Galatasaray bugün şampiyon oluyorsa Uğurcan Çakır'ın payı çok büyük. Osimhen kadar payı var. Niye diyorduk? Çünkü Galatasaray her sene geçen maçta geçen sene birçok maçta ipten aldı Uğurcan Çakır. Abi bakıyorsun bugün kaleye 4 top gelmiş 4'ü de gol olmuş.
4: Oraya bir
8: yani çok özür diliyorum abi. Şimdi normalde Galatasaray 1-0 yenik duruma düştü. Dağıldı bir anda. Bir anda dağıldı ama sonra oyunu toparladı. Maçın kırılma noktası bana sorarsan Jakobs'un vurduğu Onana'nın eliyle önce dokunduğu sonra direğe çarpan top var bir tane. O girse maç 1-1 olacak. Ben Trabzonspor'da bu arada çok haklı bir galibiyet aldılar. Ama Trabzon'un da arkada verdiği boşlukları Galatasaray değerlendiremedi.
9: Trabzon 4-0'lık yani, oynadı diyemem.
8: 4, ben de 4-0'lık oynadı.
9: Kazanan da galibiyet hak etti de 4'tü yani.
8: Galatasaray bugün ilk yarıda 3 tane gol yedi. Bak, daha fazla da yiyebilirdi. Çok pozisyon vardı.

0: Ama bir tanesini Davinson Awad dedi.
1: Evet.
0: Bir tanesini Galatasaray'ın bütün takım savunması Awad dedi. Zaten ne olacak ki? Trabzon deplasmanında sen iki tane bu kadar basit gol yersen, üçüncü de çok iyi bir ayak içi uzağa vurdu. Yani o tamam, çok buram buram kayıta kokan bir gol.
2: Dördüncü
0: Abi
2: gol yani.
0: dördüncü gol. Dördüncü gol
2: Yani
0: de.
2: 80
0: Abi kaçıncı dakika dördüncü gol?
3: 80.
0: Kaç yaşında o depar atan oyuncu?
2: 34.
3: 34 ya.
0: 35 yaşında bir oyuncu. Ben uzun zamandır Galatasaray, al işte yakaladı, Real da yakaladı bir tane benzerini.
3: Abi sala.
0: Yani bugün abi,
3: İp gibi gidiyor
0: yani
3: ya.
0: Sané ve Leao diyorsun ya, Galatasaray'ın yıldızları. Bugün sahada en önemli iki yıldızı o, değil mi? Yani ikisinin de şeye, vasata yaklaştığını düşünmüyorum. Hele bugün bendeki en büyük hayal kırıklığı Leao. Yani fiziksel olarak hazır mı değil nedir onu bilmiyorum. Ama ben Trabzon'daki Salah'a bakıyorum. Bir de Galatasaray'ın yıldızlarına bakıyorum. Salah'ın yanına yaklaşmazlar.
1: Savyolu'ya bak ya Haluk abi.
0: Tamam, Savyolu'ya
1: O
0: da
1: ayak
0: bak.
1: içini bir tane vurabildi mi Sané'ye de Leao?
0: Yok, hiç öyle bir tane.
1: Sané'de hiç yok.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii ki bu sadece oyuncuların performansı üzerinden okumanın da doğru olduğunu düşünmüyorum bugünkü
1: Tabii.
0: oyun. Yani bugün Galatasaray teknik direktörünün ne olursa olsun, ben neden atıldığını bilmiyorum. Yani
2: Abi orada haklı galiba
0: tamam,
2: ya.
0: geleceğiz
2: Okan burada haklı
0: oraya.
2: galiba.
0: Yani hakeme geleceğiz ama ben bugün yani hakemi çok ilerleyen dakikalarda konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani Savic'in bence Sané'ye yaptığı şey %100 kırmızı kart. Tamam, vermedi abi. Ya zaten oyun 3-0. Yani tamam, verilmesi gereken bir pozisyon. Eyvallah ama ben bugün hakemi falan ön sıralarda konuşmam. Ön sıralarda konuşursam bugün Trabzonspor'daki Salah'ın emeğine haksızlık etmiş olurum. Yani Galatasaraylı oyuncuların bugün sahada tanınmaz halde olmalarını legalleştirmiş olurum. O nedenle bugün yayının girişinde de söyledim. Bir daha tekrar edeyim. Yani Okan Hoca ile başlayan en büyük yıldızı kimdi bugün sahada? Leao mu? Leao'ya kadar felaket bir Galatasaray vardı. Yani ben Deniz Gül, ben de bugün büyük hayal kırıklığı yarattığı 45 dakika performansı Yunus. O hatalı pası verdikten sonra bence 90 dakika boyunca kayboldu. Yani hiç yani Galatasaray'ın bu kadar çabuk dağılan bir takım oluyor olması. Yani son 4 yılın şampiyonu bir takım 3. dakikada böyle bir gol yemez. Yese de bu kadar dağılmaz abi. Bu kadar basit
2: Hiç
0: aslında.
2: çıkaracakmış gibi durmadı.
0: Aynen.
2: Halil Naci, buradan şeyi soracağım sana. Şimdi Haluk'un dediklerini şöyle kuvvetlendireyim. Bir kere Salah 7 gol 2 asist olmuş ama son hat-trick'ini 2021 yılında Manchester United'da yapmış. Premier Lig'de. Yani milli takımda başka yerde hat-trick'i
1: Yok.
2: yok. Şimdi o açıdan 5 yıl aradan sonra bir hat-trick'te buluşturmuş oldu Galatasaray. Salah. Onun dışında Uğurcan konusunda şöyle katılıyorum. Şimdi çok top geliyor, az gol yiyor diye alıştırmış bir Uğurcan'dı. Şimdi az top geliyor, çok gol
1: Çok
2: yiyor.
1: golcü.
2: Yani
1: 4'te 4.
2: Çorum maçında 3 isabetli şut 2 gol. Başakşehir maçında 3 isabetli şut 2 gol. Trabzon maçında 4 isabetli şut 4 gol. Sporting maçında 5 isabetli şut 3 gol. Yani buradan sana şöyle söyleyeyim. 4 maçta 6, 10, 15'te 7, 10, 11. 15 şut gelmiş, 11 gol yemiş.
1: Abi Galatasaray
0: Bir
1: geçen
0: önemli istatistik de ben ekleyeyim. Öyle sen devam et. Çorum maçında 59 ve 61'de yemiş Galatasaray. Arka arkaya. Yani bir tane 59'da yemiş, hemen 61'de yemiş. Başakşehir'de 66-76, 10 dakika sonra yemiş. Trabzon'da bugün 34-39-44, 5 dakika içinde 2 gol yemiş. Sporting'de de 57 ve 63, 6 dakikada 2 gol yemiş.
2: Arka arkaya yani.
0: Yiyorsun ve dağılıyorsun. Bir anda takım fişi çekiyor. Yani bu kadar tecrübeli bir takımın bu kadar 5 dakikalık, 3 dakikalık sekanslarda bu kadar darmadağın olmasının bir sebebi olması lazım. Çünkü hepsi tecrübeli oyuncular bunlar. Galatasaray savunmasında birisi Macaristan milli takımında oynuyor, öbürü Senegal milli takımında oynuyor, birisi Kolombiya milli takımında oynuyor, birisi Türk milli takımında oynuyor, önüne gel Uruguay'da oynuyor, öbürü Brezilya milli takımına davet edilmiş falan. Yani bu kadar tecrübeli bir takımın 3 dakikada 5 dakikada bu hale geliyor olması, pamuk gibi dağılması, pamuk helva gibi olmasının bir sebebi olması lazım. Buyur Ali.
2: Şeyde yani. Toplam 7 maçta Sporting'de sayarsak 7 maç 13 gol. Yani neredeyse maç başına 2 gol
1: Abi
2: yiyor
1: zaten
2: Galatasaray.
1: korkutucu olan bu. Galatasaray'ı şampiyon yapan iki...
2: Trabzonspor'un bu arada kedi okşarken kedi.
1: Aslanı kediye çevirdik diyor yani.
2: Abi
1: Der
2: bu şey
1: abi.
2: mi? Tamam.
1: Der yani. Ne dese haklı. Tebrikler Trabzonspor.
2: Sen ne
1: diye
2: diyorsun
1: başlayayım.
2: Şimdi Uğurcan'dan başlayarak gelirsek
1: Şöyle
2: şimdi.
1: abi, Galatasaray geçen yıl en güçlü kılan iki ayak vardı saha içinde. Biri Osimhen, 34 maçın 20'si. Diğeri de tutanı. Atanı tutanıydı. Bu sene atan yok, tutan da yok. Yani Galatasaray o yüzden çok kötü bir sezon başlangıcı. Yani

0: olarak değil ama performans olarak işte Sporting maçı 1, bu maç 2, Çorum maçı 3. Yani baktığımız zaman Osimhen yok. Uğurcan da daha sezonda açıkçası iyi bir performansa, güçlü performansa başlamadı ki Galatasaray 4 yıl boyunca, ben geçen programda da söylemiştim istatistiklerle verip, 4 yıl boyunca Okan Buruklu Galatasaray'ın Fenerbahçe önünde şampiyon olmasını en önemli noktalardan bir tanesi Fenerbahçe'den daha az gol yemesiydi. Ama Galatasaray bu tip kırıldığı karşılaşmalarda savunamıyor. Hep saldır Galatasaray ama hiç savun Galatasaray yok. Galatasaray bir türlü savunamıyor abi. 4 senedir, 5 senedir Okan Buruk'un tek çözüm bulamadığı noktalardan bir tanesi bu bana göre.
1: Saldır olduğunu düşünüyor musun peki?
0: Ya saldırınca kazanıyor Galatasaray. Galatasaray yani gol atmak zorunda diyoruz ya.
1: Bu gece öyle bir saldırı
0: ama Osimhen de yok. Icardi de yok. Yok.
1: Şeye katılır mısın? Galatasaray Osimhen yokken yine Osimhen varmış gibi oynadığı maçlar serisinde bir tanesi daha ekledi.
0: Geçen hafta övdük abi Deniz Gül'ü. Bugün yoktu işte Deniz Gül.
1: Sadece Deniz Gül mü?
0: Ya, tabii ki bütün takım çok kötüydü ama Osimhen'siz Galatasaray bir umut vaat ediyor, bir hayal kurduruyor dedik ama bugün tokadı
2: abi
0: yedik.
2: Abi ben o an nasıl kurdurdu onu bilmiyorum.
0: Tokadı
2: ben
0: yedik.
2: Yani ben Osimhen'siz Galatasaray'ın bir şey hayal ettirme ihtimali hiç yok ya Ali Naci. Gerçekten yok. Bugün, yani bir de bugün İbrahim çok doğru bir şey söyledi. Galatasaray'da Osimhen yok. Galatasaray'da Osimhen varmış gibi oynuyor Galatasaray.
1: Yine ortalar filan ki bir istatistikler nasıldır değil mi?
0: Bir şey söyleyeceğim. Geçen yıl da öyle oynamıyor muydu abi? Icardi ile de Osimhen var gibi oynamaya
1: çalışıyordu. Hep öyle zaten. O yüzden diyorum onlardan bir tanesi daha diyor.
3: Abi şimdi verilere baktığım zaman hem kaleci performansıyla hem savunma performansıyla alakalı iki tane not aldım buraya. Birincisi Galatasaray ligin ortalamasına kıyasla gol pozisyonlarında, karşılaştığı gol pozisyonlarında 3 kat daha fazla gol beklentili şutlara sebep oluyor. Yani bu şu demek, Galatasaray kötü yerleşiyor.
1: İşte daha rahat şut atıyorlar.
3: Yani. Abdülkerim, Şalay, Davinson ve Jakobs dörtlüsü sürekli rakiplere daha iyi opsiyona sahip şut imkanları tanıyorlar. Bunun yanında geçen sene rakibin şutlarının değerini ekstra düşüren Uğurcan, bugünkü performansı verilen gol beklentisine kıyasla eksi 2. Yani Galatasaray 2 tane gol atsa, olay tamamıyla Uğurcan'a kalsa yine 2-2 biterdi o maç. Sadece Uğurcan'ın performansıyla devam edilse. Özetlemek gerekirse Trabzonspor Onana ile mesela burada artı 0.83. Yani %83 kaleci farkıyla öne geçmiş görünüyor. Galatasaray'ın Sporting maçı da dahil olmak üzere verdiği gol beklentilerinden, atılan şutlardan, şut başına gol beklentisi 0.23. Bu acayip bir rakam. Şöyle açıklayayım basit olan kısmı. 0.11 şampiyonluk adayı takımın ürettiği şut
1: ben başına. Ben sana başka bir şey sorayım abi. Sayısız,
3: 3 kat.
1: Sayısız bir şey sorayım. Şimdi Ali Naci söyledi, ondan kopya çekerek söylüyorum. Ali Naci mi söyledi? İlhan söyledi galiba ya da. Şimdi maçın ikinci yarısında Trabzonspor kaçıncı dakikada? 59. dakikada stop 10 numarasını ve santrforunu değiştirdi. Yani 3-0 önündeki takım 4 olmamıştı da. Durumundan memnun olmuyor, onları değiştiriyor.
3: Salah hariç hepsini.
1: Sonra Salah'la Saviolo'yu da değiştirdi. Günün sonunda maçı 4 ön tarafı değiştirerek tamamladı. Galatasaray 0 gol atmış ve önde aradığını bulamamış takım olarak bir tek Deniz Gül'de Barış'ı değiştirdi. Sané, Yunus, Leao maça devam etti.
2: Tamam, soruyorum ben de sana. Sané, Yunus, Leao'yu çıkarttın. Kim alacaksın?
1: Ben şimdi bunu sormuyorum. Ben önce şeyi soruyorum. Beyefendiye soruyorum. Baba bunu nasıl yorumlamamız lazım? Yoksa iş transfere bağlı bir cümlede biter.
3: Şimdi Galatasaray'daki bütün problemlerin neden sadece transferle çözülmeye çalışıldığıyla alakalı bir problem bence. Sahada Osimhen olmadığında, Uğurcan kötü olduğunda sürekli kötü performans gösteriyor olmak. Yani yedek kulübesi evet çok şey değil. Çok böyle iç açıcı görünmüyor. Ama Trabzonspor tarafına baktığımızda da inanılmaz bir yedek kulübesi vardı diyemiyoruz. Yani bu adamlardan hangisi Galatasaray'da ilk 11'i zorlar?
1: Salah'ı çıkar zaten bir şey yok ki. Yani Osimhen yoktu bugün sahada. Salah vardı. 3 gol, 1 asist adam. 4 golde de var.
3: Abi bir kere şu var. Rakibin geçiş yapacağını söylüyorsun maç öncesinde. Rakip geçiş yapıyor.
1: Uzun taçtan 85 metre koşturarak golüyorsun yani.
3: Seni haksız çıkarmıyor rakip ve senin oyuncularının hepsi tek tek aciz görünüyor. Abdülkerim, Şalay, Davinson Sanchez, Lucas Torreira orta sahada sürekli üçlü presin arasında kaldı mesela. Bunun yanında Sané'ye devamlı atılan topların ardından ikinci temasa giden oyuncu yok. Leo da aynı şekilde. Yunus zaten Haluk abinin dediği gibi gol pozisyonundan sonra şalteri kapattı.
2: Hiç yoktu. Bugün ben yani sezon başında iyi başlamıştı Yunus. Bugün sahada Galatasaray adına Leao mu daha kötü, Uğurcan mı daha kötü, Yunus mu daha kötüyü bir anket yapsak.
0: Şalay'ı da koy.
2: Hadi Şalay'ı da koy. Hayır, en kötülerini seçmeye çalışıyorum.
1: Yunus 90 dakika oynadı mı bugün?
2: Oynadı. En kötülerini seçmek için söylüyorum. Ya ben şimdi Uğurcan Çakır'a ne kadar sevgi beslediğimi, ne kadar onu beğendiğimi izleyiciler bilir. Geçen sene her maça MVP maçın oyuncusu adayımdı benim. Ama bugün Uğurcan Çakır yerine kalede Ali Naci olsa, hani ben biraz daha boyum uzun, belki bana çarpar falan, Ali Naci'ye çarpma ihtimali. Gerçi Ali Naci de biraz geniş. Ali Naci'ye de çarpma ihtimali olabilir. Yani, Ali Naci olsa Galatasaray'ın kalesinde bugün yine 4 yiyordu Galatasaray. Yani bir tane kurtarışı var. Offside pozisyonu. Offside pozisyonu. Tek kurtarışı o. Uğurcan Çakır'ın. Ya Leao'nun bugün totalde top kaybı
1: 21.
2: 20'yi geçmiştir diyecektim. 21. Ali Naci 16 dedi ama yok, 16 çok geride kaldı yani.
0: Tabii 60'da 16.
2: Yani 21 top kaybıyla oynuyor. Adam geçemiyor. Yani, tamam ne dedik? Ya, maçın başında bence çok etkili bir iki pası var bu arada. Sané'ye attığı bir pas var.
3: Çok klas.
2: Oralarda tabii şimdi ben bir şey anlatıyor Leao'nun durumu. Fiziksel olarak bir problemi var Leao'nun. Yani ben milli takım arasından sonra Leao'nun bu olmadığını biliyorum ben. Leao bu değil. Leao çok etkili.
1: İkinci kaybeden de 14 ile Jakobs. Yani evet. İkisi o kadar.
2: Sol taraf.
1: 35.
2: Kim oynuyor orada?
1: Yapmış yani.
2: Kim oynuyor orada?
1: Nasıl yani?
2: Pina ile Salah oynuyor. Ya işte zaten senin darmadağın olduğun yer orası. Yani hocanın buna çok önce çözüm bulması lazımdı Okan hocanın.
1: 35 yani Okan, top kaybıyla oynarsan zaten nasıl çıkartırsın?
2: Abi senin
1: golü oradan yersin.
2: Pina ile Salah'ın olduğu kanatta iki tane oyuncun var. Leao ve Jakobs toplam 35 kez top kaybetmişler. Bu demek ki sana dönüyor demek.
3: Galatasaray hücumlarında not almışım. Mustafa Eskiyerlaç'ın 5 tane topu kazanıp atağa kaldırdığı pozisyon var. Ya sol bek oynayan adam bile.
1: İlk golün asistini de verdi evet. Adam bu arada.
3: 5 yani. Tane top kapıyor. Sen hücum ederken o topları kapıyor ve sana hücum ediyorlar. Galatasaray bunlara herhangi bir tedbir maç boyunca alamadı. Ben mağlubiyetten dolayı şimdi sosyal medyada bakıyoruz herkes birini eleştiriyor ama bu kadar fazla sayıda oyuncu eleştiriliyorsa planla alakalı sıkıntı vardır.
2: Evet, ben zaten bunu hep söylüyorum. Galatasaray'ın yani birkaç alternatif plan yapması gerekir. Yani Galatasaray topu rakibe verip bazen o geç, yani bugün Trabzonspor'un oynadığı geçişi zaman zaman kovalaması lazım. Bugün bir de Galatasaray eskiden çok etkili ön alan yapıyordu. Niye yapıyordu? Çünkü Osimhen gibi bir silahın var etkili ön alan baskısında. Hiç zaman durmuyor çünkü. Hem durmuyor, basıyor, oraya koşuyor, buraya koşuyor. Arkadan Yunus katılıyor. Ya bugün Galatasaray bir ön alan baskısı yapıyor. Trabzonspor kaleciye, sola hop bir bakmışsın. Bir anda çıkmışlar.
3: 4 kişi boşa çıkmışlar.
1: Abi çok lakayetlik yok
2: senin,
1: ya.
2: Çünkü ön alan baskısı yapan 4 oyuncunla orta sahanın arasındaki bir boşluk var. Soraya doğruya çıkıyor. Sala sadece Saray'a kalıyor o alan. Abi Saray'a döndüğün anda 3 kişi.
1: Her yerde de Sara var ve Saray'a da en çok kızdığın adam değil mi?
2: Bugün en çok koşan Galatasaray'da mesafe kat eden oyunculardan bir tanesidir.
1: Koşu mesafeleri varsa atıp şeyi soracağım.
2: Bir baksınlar.
1: İkinci golde şimdi şöyle bir gayri ciddilik de gözüme çarptı. Orada bir pozisyon oldu. Servis bir kullanacak Trabzon. Trabzon top dönerken oyunu başlattığı için hakem aldı, geri verdi. Tekrar başlattılar. Tekrar Salah'a geldi. Salah topu çekti, pat asist yaptı. Adam da ip gibi vurdu köşeye.
2: Çok güzel.
1: Ve buraya kimse dokunamadı. Mesela orada da hakem bile durdurup tekrar topu yerine getirmesine rağmen vallahi yine abi, önlem almadı Galatasaray.
2: Şimdi ben bunu izleyicilerimiz hani hep ben söylemişim gibi söylüyorum ama ben sezon başında dedim ki İbrahim abi Galatasaray'ın bir tane sağ beke bir tane sol beke ihtiyacı var dedim. İnsanlar benimle dalga geçtiler. Ya Salahi var, Jakobs var, Eren var.
1: Singo var.
2: Singo var. Yok işte hani.
1: Kazımcan var.
2: Bugün eğer Galatasaray'da Salahi çıktıktan sonra oyuna Kazımcan giriyorsa Galatasaray'ın planlaması iflas etmiştir abi. Bana kimse anlatmasın. Bugün maç 3-0 iken Salahi'yi çıkartıp eğer Galatasaray'ın teknik heyeti yerine Kazımcan'ı alıyorsa bana kimse bu planlama doğrultusunda olmuştur demesin. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Bak Barış oynar anlarım. Kazımcan bir sol bek abi. Sol bek bir sol bek ya sağ bek yaratmaya çalışıyor.
1: Transfer planlaması diyorsun.
2: Orada bir hatası var diyorum. Orta sahaya alması gerekir. Peki sen Lemina'ya abi özür dilerim. Lemina'ya güvenip yola çıkılmaz. Bangır bangır bağırdık. Lemina'ya güvenip yola çıktın. Bak bugün yok. Osimhen evet. Arkası. Osimhen geçen sene 20 maç oynamış. Sakatlanmaya çok müsait bir oyuncu olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Aldığı süreler, kariyerinde aldığı sürelerde hep problemler yaşandığını biliyoruz. Onun arkasına iyi oyuncu alınması lazımı konuştuk. Dediler ki Leao oynuyor. Bugün oynamadı işte Leao. Yine Barış Alper oynadı orada. Yani Barış Alper Yılmaz'ın santrafor özelliğine güvenip Galatasaray Deniz Gül'ü aldıysa orada da bir planlama hatası var. Daha önemlisini

0: Söylüyorum. Esas bence Galatasaray'ın en çok tartışılması gereken meselelerinden biri bu. Galatasaray 21 yaşında bir tane 10 numara aldı. 30 milyon euro yatırım yaptı. O 10 numarayı sen Sporting deplasmanında oynamadı değil mi ilk 11?
1: Yok, oynadı, sonradan aldı.
0: İlk 11.
2: Bakıyorum abi Sporting'de.
1: Sporting oynadı ya. Sporting'de.
2: 64'te Deniz girmiş.
3: Aldı ya. Ha, gerçi.
0: Doğru.
1: Sonra da aldı.
2: Geçen hafta oynamadı.
0: Bugün, geçen hafta da mı? İlk 11.

0: milyonda bonservis veriyorsan o oynar abi. Ben o oynarı şu açıdan söylüyorum. Yunus olmaz o oynasın falan değil. O kalibrede oyuncu alman bir lazım.
1: Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, İbrahim Seten, Hikmet Pınarbaş ve Ali Naci Küçük maçı değerlendirdi. Kim ne dedi?
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
4: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Hakikaten şok skor. Şok skor demek belki doğru bile olmayabilir ama Trabzonspor'la başlayacağız konuşmaya. Tabii ki Trabzonspor'la konuşmaya başlayacağız. Normal şartlarda her zaman iç saha takımıyla konuşmaya başlıyoruz ama derbi galibiyetlerinde, özellikle büyük maç galibiyetlerinde, ne şekilde adlandırırsanız adlandırın, bu tarz marka maç galibiyetlerinde özellikle kazanan tarafla başlamayı tercih ediyoruz. Aytekin Akay bizimle beraber. Aytekin abi hoş geldin öncelikle.
5: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.
4: Çok çok teşekkür ederim. Tabii ki birçok şeyi soracağım Aytekin abi ama birazcık genelden özele gitmek istiyorum. Yani ilk başta biraz daha genel sorular soracağım. Ondan sonra biraz daha spesifik sorular sormak istiyorum abi. 90 dakikanın genel yorumunun nasıl yapmak istersin abi? Yani burada pastadaki payı, galibiyetteki pastadaki payın ne kadarını hocaya, ne kadarını oyuncu grubuna, ne kadarını taraftara pay eder Aytekin Akay? Ve genel 90 dakikada bize Trabzonspor ne izletmiştir, nasıl böyle bir skor ortaya çıkmıştır diye sorarak başlamak isterim abi.
5: Şimdi bir kere hoca değiştiren, teknik adam değiştiren takımlar avantajlı maç, ilk maçlar avantajlı çıkarlar. İster derbi olsun, ister normal Anadolu takımlarıyla maç oynayın. Kim değiştirirse değiştirsin, hocanın oynadığı ilk maçta takım biraz daha istekli olur, biraz daha önde oynamaya çalışır, biraz daha kendini kabul ettirmeye çalışır. Bir kere Trabzonspor bu akşam bunun avantajını yaşamıştır. Net şekilde. Yani Thomas Reis'in ilk maç olması nedeniyle, olmasından dolayı tabii ki oyuncular biraz daha yüksek bir refleksle maça çıktılar. Bunu da gördük zaten. Motivasyonlarını maça başlar başlamaz. O motivasyonu ben Trabzonspor takımında gördüm. Herkes görmüştür. Buna ek olarak yani ilk maçta hoca takımı uçurdu desek yanlış olur. Bu aldatıcı bir yorum olur. Ve gerçekleri görmemizi engeller. Ama Salah, Vivu, Onana'nın özellikle kritik hamleleri ve Salah'ın müthiş performansı bazen bir oyuncu bir takımı taşır, bazen 11 oyuncu bir takımı taşıyamaz. Biz bu akşam Trabzon'da bunu gördük. Bir oyuncunun bir takımı, bir şehri nasıl taşıdığını gördük. Zaten dikkat edersiniz maç içinde de topu alan Salah arıyordu. Yani hem Salah bir takımı rahatlatıyor, iki oyun kuruyor. Yani Salah sağ açık oynadı. 10 numara oynadı, 8 oynadı, geldi ceza sahasından top çıkardı, koşu attı. Yani ilk goldeki o müthiş koşuyu, yani ben 20 yaşındayım diyen oyuncu atamaz işin doğrusu. müthiş bir fark attı peşinden koşan oyuncuya, dikkat ederseniz.
4: Doğru.
5: Az bir yapar değil onu, herkes bu yaşta bu performansı atamaz. Tabii şimdi millet diyor ki Salah nasıl bunları yapıyor? Çünkü hep söylüyoruz, başka bir programın konusu ama İtalya ve İngiltere gibi iki üst düzey fizik gücü isteyen liglerde yıllarca top oynamış bir adam. Evet. Orta sıra takımlarda oynamamış. Hep yarışan, şampiyon olan takımlarda oynamış. Roma, Liverpool gibi. Şimdi bu tarz oyuncuların o yıllardır yediği antrenmanların farkını işte Trabzon meyvesini topluyor. Yani Salah'la siz bir sene, iki sene, üç sene, dört sene gidersiniz. Rahat gidersiniz. Galatasaray tabii bir başka konu da genel anlamda Galatasaray'ın etkisiz ve yetersizliği. Dikkat ederseniz Diao'yu çok fazla solda Diao ile oynamaya çalıştılar.
4: Evet.
5: çok top ezdi, çok top kaybetti ortaları ama çıkartmadı Okan Hoca ve Eren'i sonradan oyuna dahil etti. Eren'le başlasaydı başka bir şey olabilirdi.

0: bilir miyim? Tabii senaryolar farklı ama Trabzonspor skoru aldıktan sonra, tabelayı yaptıktan sonra zaten oyun oracıkta bitmiş oldu. Yani 3-3'ten sonra oyun biraz daha şeye döndü. Aktif dinlemeye döndü Trabzon için. Dikkat ederseniz ikinci yarı Trabzonspor çok fazla öne gitmedi. Evet. Yakaladığı bir geçişte de bir gol daha bulup 4 yaptı. Tabii Trabzon bunun yanında çok da kaçırdı. Aslında belki
1: İlk yarı Frankulino Cuyu mu diyoruz abi?
0: İlk yarı tabela daha farklı olabilirdi. Buna karşın Galatasaray'da özellikle Onana'nın kurtardığı, net kurtardığı, Jakobs'un vurduğu bir şut var dikkat ederseniz. Evet. Bir de içeriden 0-0 iken Frankulino'nun çıkardığı bir top var. Trabzon kalesinden çıkardığı bir top var. Onlar bence maçın dönüm noktaları oldu. Ama Trabzon bugün özellikle Salah'la, Vivo'yla, Fabinho'yla, şimdi öne çıkan oyuncuları Saviolo'yla ilk yarıdaki performansıyla Saviolo'yla maçı almasını bildi. Galatasaray Osimhen'siz Galatasaray bir şey değil diyenler haklı çıksa da ben o yoruma katılmıyorum. Galatasaray bugün çok eksiği vardı. Yani Osimhen'siz de Galatasaray bir şey. Yani basit bir takımla oynamadı Trabzon. Ama bu da aldatmasın Trabzon taraftarını, Trabzonsporlar ve bizim gibi Trabzon'u takip eden gazetecileri aldatmaması lazım. Evet 4-0 Trabzon galip geldi. Zaten Trabzon doğal bir şampiyonluk adayıdır her zaman. Ama bugünkü maçın şöyle bir önemi var. Yani 3 puan. Bu da 3 puan. 1-0 da 3 puan. Keşke geçen hafta Konya maçı böyle bitmemiş olsaydı. Çok çok anlamlı olurdu bu akşamki galibiyet. Trabzon'u tam potanın ortasına koyardı ama bugün Trabzon mağlup da olsaydı, beraber de kal, puan da kaybetseydi şampiyonluk yarışından düşmemiş olacaktı ama şimdi lig arasından sonra Trabzon başka bir havaya bürünür. Şampiyonluk için ciddi adaylardan biri olur. Galatasaray ligin ciddi şampiyonluk adayıdır. Fenerbahçe hakeza bence geride de kalsa, Beşiktaş, Trabzon bunlara eklendi. Çok çok güzel bir lig izleyeceğiz ama dediğim gibi Galatasaray'ın çok eksiği, oyun içinde çok yetersizlikleri ve bıraktığı boş alanlar. Yani Torreira gibi bir oyuncu bile bugün şey duruma düştü. Yalnız kaldı, yani zayıf duruma düştü. Ama burada dediğim gibi Trabzon o geçiş hücumlarını çok iyi oynadı. Geçtiğimiz haftalarda yapamadığını bu maçta yaptı. Yani bunu İşte Thomas Reis geldi, her şeye sütlüman diye bakmasın oyuncular. Ama sonuçta şunun altını çiziyorum. Ne olursa olsun sen Galatasaray'la oynuyorsun. Galatasaray markasıyla oynuyorsun. Galatasaray futbol takımı bugün Şampiyonlar Ligi'nde az bir yerde değil. Önemli bir takıma, ligin son 4 yılını domine eden takımla oynuyorsun. 4 gol. Bunun tadını çıkarmak lazım ama gerçekleri de görmek lazım. Trabzon milli aradan sonra bence Thomas Reis de daha da böyle seviyesini yükseltip iyi duruma düşecek ama Galatasaray'ın yani bu akşamki tek başına Trabzon oyunu domine etti domine ettiğinden çok Galatasaray'ın da özellikle çok kötü bir akşamda olmasında altını çizmek lazım.
1: Peki şunu soracağım Aytekin abi, orta saha eşleşmesini soracağım. Çünkü ilk yarı belli okumaları yaptığımız vakitte belli yorumcularımız, ki ben de birçok kişiyi yayına bağladım. Aslında orta saha üstünlüğünü ele alma ve savunmadaki açıklardan bahsetmişti Galatasaray adına birçok yorumcumuz. Yani şöyle dersek doğru bir cümle kurmuş olur muyuz Aytekin abi, onu soracağım. Trabzonspor'da Fabinho, Melih, Muçi üçlüsü çok net bir şekilde Salah, Torreira ve Yunus üçlüsüne ağır basmıştır maç nezdinde dersek doğru bir okuma mı yapmış oluruz abi size göre?
0: Yani goller üzerinden okursak doğru ama karşı karşıya getirdiğin zaman yani diğer maç, başka 10 maç oynasa 7 maçta Galatasaray bu üçlüyle Trabzon'a üstünlük sağlayabilir. Trabzon'un orada yani mesela Melih hani biraz kırılgan bir yapısı var, futbolcu olarak diyorum.
1: Evet, evet.
0: Daha yumuşak oynayan bir oyuncu ama Torreira şimdi bu ligde, milli takımda böyle bir oyuncu olsa herkes ister. Salah, özür diliyorum. Sane belli, Sara belli oyuncular. Yani bunlar az oyuncu değil. Muçi de normalde ortaya katkı veren bir oyuncu değil ama Fabinho için evet. Fabinho'nun yanında Folcarelli olsa Trabzon'un orta sahası daha da bak. Göreceksiniz önümüzdeki Falcarelli döndükten sonra Trabzon orta sahası o kırılganlığını atacak. Fabinho Falcarelli ile çok güçlü, dirençli bir orta saha olacak. Bugün, bu akşam Galatasaray da şey yaptı yani, zaman zaman orta sahalar gördünüz maç içinde, iki tarafta orta sahalar hızlı geçti.
2: Evet.
0: Çünkü ilk yarı çok güce dayalı bir futbol vardı. Onun için çok fazla geçiş hücumu izledik. Trabzon 1'den sonra 1-0'dan sonra klasik geriye yaslandı. İkinci golü atması Trabzon'u Trabzonspor'u kurtaran en önemli şey 2'yi bulmasıydı. 2'den sonra hemen 3 geldi. Yani Trabzon aslında maçı ilk devrede bitirdi ama Galatasaray bugün sadece orta sahayla değil, az önce anlattığım gibi sol açıktaki Leao da dahil, Sané dahil. Mesela Sané çok teknik, çok iyi oyuncu ama öndeki 18 yaşındaki santrafor olmayınca, Osimhen gibi hem öne baskı yapan, rakibe baskı yapan, hem gol atan, hem yükselip vuran, hem istasyon olan, hem geçişi sağlayan, sırtı dönük oynayan bir oyuncusu olmayınca Deniz Gül anca bu kadarını yapabildi. Okan Hoca ikinci yarı Eren Barış hamleleri, işte Batrakov hamleleri yapsa da iş zaten ilk yarıda bitmişti işin doğrusu. İkinci yarı Trabzon aktif dinleme ile bir geçişte dördü buldu. Tabii burada Trabzon'u neyi farklı yaptı dersek,
2: evet,
0: ne oldu da 4 oldu? Aslında birincisi Salah'a topu buluşturmak çok iyi fikir. Yani geçtiğimiz haftalarda muhtemelen bu mantıkta oynadılar da, hani ben mesela bu akşam
1: uygulamada belki görmedik belki daha.
0: Evet ama ya Thomas Reis nasıl bir dokunuş yapmıştır? Daha dün idman çıktı takımla, yani bir ya da iki idman yapmıştır. 2 gün idman yapmıştır. Yani kimse mucize yaratamaz 2 günde. Ne demiştir? Demiştir ki ya Salah boşa çık, olabildiğince boşa çık, siz de topu olabildiğince Salah'la buluşturun. Çünkü Salah hem topu oyunu açıyor. Dikkat ederseniz kalabalık bölgeden topu açıyor, atıp hem oyunu açıyor, hem takımı daha öne taşıyor, hem koşu atıyor, hem gol atıyor. Üstelik bu akşam Trabzon 7 şut çekmişse 4'ü gol oldu zaten.
2: Evet.
0: İstatistiklere bakmadım ama
1: öyle 7 şut çekmiş, 4 isabetli şut var, 4 gol var abi.
0: İşte yani az çok maçı izlediğim için 7-8 civarı şutu vardı, 4'ü gol oldu. Bu istatistiği her zaman yakalayamaz. Salah da yakalayamaz, Trabzon'da her akşam yakalayamaz ama bu akşam Galatasaray'a denk geldi. Şunu da eklemem lazım. Mesela keşke Galatasaray 2 gol atsaydı, geçen hafta Konya'ya yenilmeseydi. İnanın bu maç Konya maçını galip gelseydi, yine Thomas Reis alsaydı. Keşke bu akşam Galatasaray 2 gol atsa, geçen hafta Konya'ya yenilmese. Ben öyle isterim yani. Hani bir içeriden Trabzon'u takip eden bir yazar olarak Konya maçıyla bu çok anlamlı olurdu, bu galibiyet.
1: Şunu soracağım abi, yani açıkçası maçın birinci golüyle, müsabakanın birinci golü ve dördüncü golünü şöyle yan yana gözümün önüne getiriyorum. Muhammed Salah'ın attığı iki golden bahsedeceğim. Müsabakada üç gol attığını bilerek aslında birinci gol ve dördüncü golü gözümün önüne getirdiğim vakitte orta saha çizgisinin arkasında, yani Galatasaray'ın çok kalabalık bir şekilde ceza sahasına yüklendiği o vakitte sağ kanattan böyle bir çengel koşu diyeceğim, orada bir kavisli bir koşuyla Salah'ın topla buluşup orta saha çizgisinin arkasında topla buluşup driplingle attığı golleri gördük. Biz bu örneği, yani sonuçta maçta iki tane görebildik ki buna herhalde ilk yarıda gollerin üzerine teknik direktörler önlemler alıyorlar ve yani Thomas Reis'in yapmış olduğunu gördüğümüz bu iki tane seti gördük. Bunu ileride çok daha fazla görecek miyiz? Yani yoksa Galatasaray'ın verdiği boşluklarla alakalı fırsatlardan yararlanma golleri midir bunlar? Fotokopi gibi yorumlarım kendi adıma ama Aytekin'e kaynası yorumlar. Yani Thomas Reis oyununda Salah'ın daha bu tarz çok fazla 40 metre 45 metre driplinglerle skor ürettiği tabloları çok fazla görür müyüz diye sorayım abi.
0: Yani bir kere bak Can, şöyle söyleyeyim. Ben Trabzonsporluyum. Trabzon'u takip ediyorum, yıllarca yazıyorum. Sürekli içindeyim. Takımı da objektif olabildiğince önce kendimize karşı o objektifliği sağlamamız lazım. Bir kere bu akşam Trabzonspor net oyunla Galatasaray'a hükmetti ve 4 gol attı desek yanlış olur.
1: Doğru. Hatalı katılırım.
0: Olur. Galatasaray'ın kötülüğünü, Galatasaray'ın berbat oyunu görmemiz lazım. Bu akşam Galatasaraylılar da dinleyen Galatasaraylı dinleyicilerimiz vardır. Başka kulüplerden vardır. Trabzonsporlar da benim yorumlarıma hak verecektir maçı izleyenler. Yani karşında çok çok berbat bir takım olduğunu

0: ismi önemli değil, rengi de önemli değil. Saygı duymak lazım. Yani çok boş, bu kadar boş olan bıraktığınız zaman Salah değil Can da atar, Aytekin de atar. Yani ama tabii ki Salah'ın o üstün performansı, o 50-60-70 metre top sürmesi harikulade bir şey. Bu akşam maçı ben neyi farklı yaptı dediğimde aslında Salah olmasaydı maçı 2-0 biterdi ya da bitmezdi. Salah belki 0-0 biterdi, belki Galatasaray, kötü Galatasaray Trabzon'u yenerdi, bilemeyiz. Ama bir oyuncu üzerinden ben maçı okuyorum, o da Salah. Hem oyun içinde takımı oyunda tutması, 1-0'dan sonra Trabzon ne yapıyordu? Yaslanıyordu, gol yiyordu. Bu akşam bu olmadı mesela. Bak doğru. Yaslandı, gol yemedi. Bak yaslandı, gol yemedi. Bu niye? Rakibin kötülüğü ve rakibin eksikliğinden oldu. Bunu da görmemiz lazım. Yani orada Osimhen olsa iş farklı olurdu. Thomas Reis ne yaptı? Reis ne yaptı? Şunu yaptı. Onu açıyor. Biraz daha hani muhtemelen dışarıyı da dinleyerek daha böyle cevval, biraz daha sağa sola koşu atan bir santraforla çıktı. Françülüne ile çıktı. Dijuyla çıktı. O biraz da önde pres yaptı ama ben Onaçulu takımı, yani Onaçu varsa Onaçu oynar. Salah varsa Salah oynar. Onaçulu olsaydı aşağı yukarı bence maçın, yani bu Galatasaray aynı şekilde Galatasaray böyle yakalamışsa 3-4 atardı. Onaçulu'ya 1-2 gol atardı. Belki Onaçulu'yla ilk yarı 4-5 olurdu. Onu da bilemeyiz. Ama az önce dediğim nokta çok önemli. İstikrar, sürdürülebilir başarı daha önemli. Yani geçen hafta keşke Konya maçı 1-0, 2-0 Trabzon'la yine bitseydi. Bu arada Konya'yı da, Konya sporları da tabii ki tebrik ediyoruz. O ayrı bir şey. Ama bu haftaki maçı da anlamı bir başka olurdu. Trabzon tabii ki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları Trabzonlar için ayrı önemlidir. Ayrı bakılır. Şüphesiz. Ayrı değerlendirilir. İlk etapta Trabzon'un rakibi tabii ki Galatasaray, Fener. Çünkü Trabzon yarıştığı için bunlarla yarışıyor. Ama bir sonraki hafta Kasımpaşa örnek, işte Konya, işte Çorum, Erzurum hiç fark etmez. Bu maçı anlamlı kılacak olan sonraki haftalarda bu yarış maçı, bu saha içindeki varyasyonlu oyunu devam ettirmek. Ama ben akşamın özetinde Trabzon'un galibiyeti kesinlikle, 4 gol büyük Galatasaray'la oynuyor. Yine de kötü bir Galatasaray'la oynadığını unutmaması lazım Trabzonspor camiasının.
1: Peki %100 katılırım Aytekin abi. Son olarak şunu soracağım. Aslında oyuncu gitmek istiyorum. Çünkü 10 üzerinden bir puanlama genelde yapıyoruz maç sonu yayınlarımız özelinde. Bugün derbide Trabzonspor oyuncularını tek tek soracağım. Sonra da teşekkürümü edeceğim Aytekin abi. Bu arada her zaman bize verdiğiniz katkılardan dolayı da sonsuz teşekkürlerimi bir kez daha iletmek isterim. Onana'nın bugün puanı ne olur abi?
0: Onana çok böyle maç içinde eksantrik işlere girmedi. Yenilince sinirleniyor, artistleşiyor biraz ama bu akşam iyiydi. Bu akşam kurtardığı bir şut var. Bence 8.
1: Peki devam ediyorum. Pina dersem ne dersin
0: Pina
1: abi?
0: Pina benim favori adamımdır Trabzon'da. Her zaman ben onu ilk hoca olsam ilk kadroya önce tahtaya Pina'yı yazarım. Pina bugün hani çok ileri çıkmadı. Çok atak Trabzon'a ihtiyaç olmadı ama gene 7'lik oyun oynadı.
1: Peki Vivu Savic ikilisini soracağım. Tek tek puan alırsam çok sevinirim abi.
0: Vivu 8, Savic 7.
1: Peki solda Mustafa Eskellacı da sormak isterim.
0: Maçın sonunda biraz saçmalasa da
1: doğru abi, katılırım.
0: 7'lik oynadı.
1: Peki abi, yani Cenk Özkaçar'a soru işareti veriyorum. 73'te Cabral girdi, bir puan alır mı?
0: Cabral yani o kadar, en fazla o kadar. Yani o zaten oyun tutma değişiklikleriydi.
1: Peki orta alana geçeyim abi, arka attı sordum. Melih Kabasakal dersem ne dersin abi?
0: Melih ile Fabinho 8.
1: İkisine de 8 verdik. Sonrasında oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın bir puan olursa
0: 6
1: verdik. Şöyle bakıyorum kadroda önüme düşen kadro. Evet, en son soracağım orayı ama Muçi diyeyim abi.
0: Muçi 7.
1: Peki onun solunda yer alan Saviolo'nun puanı ne olur?
0: Saviolo ilk yarıdaki oyunuyla 8.
1: Peki ileri attı soracağım, en son Salah'a soracağım. Franculino, sonrasında oyuna dahil olan Paolo Nacho, ikisine de puan alırsak ne olur?
0: 7
1: verdik. Peki herhalde hat-trick yapan Salah'ın puanı ne olacak, onu da merak ediyoruz. Aytekin Akay puan nedir abi?
0: Forma numarası 10 ama 9.

0: Abi yine kırdın. Nasıl daha ne yapsın abi adam?
1: Ya o yok o onluk oyuncular vardı. Onları başka programda anlatırım. O da tamam. Onluk oyuncu ama bugün bugün o dediğim gibi Galatasaray'ın o yani bak logolar, renkler büyük büyük camiye Galatasaray. Galatasaray Fener Beşiktaş'a yani Trabzon taraftarı farklı şey yapıyor ama bunlar büyük camialar. Trabzon'da içinde tabii ki. Bursa, Eskişehir, Göztepe ben bunları da o şehir kültürleri olduğu için onları da katıyorum.
0: Çok net katarım ben de.
1: Evet, Göztepe, Bursa, Eskişehir'deki o sahipleme kültürü. Galatasaray, Beşiktaş, Fener, Trabzon hepsi büyük camialar. Büyük oyuncular gelip gidiyor. Onun için bugünkü Galatasaray'ı yanıltmasın. Galatasaray gene ligi domine edecek ilk takımlardan biri. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hep böyle yarış sürsün. Fenerbahçe de bence gelecektir diye düşünüyorum ama bu akşam skor şahane, geçiş oyunuyla kazanılan mükemmel goller var. Salah'la topu buluşturmak iyi fikir. Özellikle ben bunun altını çiziyorum, hatırlatıyorum da.
0: Çok net anladım bu arada abi, yani nedenini çok çok iyi anlayabiliyorum. Evet, çok güzel yorumladın
1: takım,
0: abi.
1: Takımı hani dedim ya, bir oyuncu bir takımı taşır, 11 oyuncu bir takımı taşıyamaz. Bu akşam onun örneğini gördük Trabzon'da. Bu anlamda Trabzon bu akşam rakibini de zayıf yakaladı ve geçiş oyunuyla maçı aldı götürdü. Son...
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Tribünün yorumu nasıl olur? Yani tribünün bugünkü etkisi nasıldı abi? Onu da sorayım. Beğendin mi tribünü genel olarak? Tek ses buldun mu tribünü? Uzaktan ya, belki de takip ettin, belki yerindeydin abi, bilmiyorum
1: ya,
0: ama.
1: Trabzon tribünleri bir kere Galatasaray, Beşiktaş, Fener tribünlerinin çok gerisinde. Trabzon tribünleri bunların her zaman arkasında maalesef. Orada yıllardır o bütünlük, o coşku sağlanamıyor. Şimdi Beşiktaş Marsilya maçını izlerken imrenerek izliyoruz. Örnek olmalı yani. Beşiktaş 2-0'da geri olsa o tribün aynı tribün. Trabzon tribünü 3-0 önde, 4-0 önde yine ses yok, yine sessiz. Çünkü biraz İngiliz vari bir tribün oldu Trabzon tribünleri. Yani yeni değil. Özellikle bu yeni stadyumdan sonra biraz böyle oldu. Avni Aker daha iyiydi. Ya Trabzon'a böyle kapalı sahaya daha yakın tribünlerin olduğu biraz daha küçük bir stadyum lazım.
0: Gürsel Aksel stadı gibi mi olması lazım abi? Göztepe tribünler
1: onun
0: çok
1: gibi,
0: yakın.
1: Mesela daha yakın olmalı. Biraz daha ya biraz İngiliz şeyine döndü iş. Bağırmayan, sürekli izleyen İngiliz kraliyet ailesi tribünleri gibi oldu. Benim sevmediğim tribün tarzı
0: çok
1: ama.
0: Çok güzel anlattın abi. Harika anlattın abi ya. Diyecek hiçbir şey yok.
1: Coşkulu tribünler lazım Trabzon'a. Ben tribünleri takım kadar beğenmedim.
0: Peki. Peki Aytekin abi. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı. Her zaman sohbet etmek çok çok büyük bir keyif abi seninle beraber. Çok
1: ben teşekkür ederim. Her zaman selamlar, saygılar sizlere. Dinleyicilerimize iyi geceler diliyorum.
0: Çok sağ ol Aytekin abi. Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Feyzoğlu'na bağlanacağız. Aytekin Akay'la aslında Trabzonspor tarafıyla başlamıştık. Oyuncu röportajlarına da tabii ki değineceğiz ama bir de Selim Hoca'ya gidelim. Selim Hoca bugün Galatasaray tarafında problemi ve reçeteyi acaba bize nasıl sunacak? O da bizim için çok çok kıymetli bir büyüğümüz. Gerçekten çok çok değerli bir isim. Selim Feyzoğlu'na döneceğiz. Selim Hoca'ya döneceğiz ki 25 geçe kendisine bağlanacağımızı söylemiştik. Selim Hoca da hazırmış hatta ses olarak da. Selim Hocam, benim sesimi alabiliyor musunuz?
3: Alabiliyorum.
0: Selim Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Can.
0: Tabii ki Galatasaray tarafını birazcık sizinle hocam ele almak isteriz ama sıkıntılı bir akşam olduğu çok açık. Şimdi tabii ki ilk başta 90 dakikanın genel yorumunu almak isterim. Tabii ki belki çok sinirlendiğiniz belki taraflar olabilir Galatasaray nezdinde. Belki oyunla alakalı belki sinirlendiğiniz taraflar olabilir Selim Hocam ama sizden 90 dakikanın yorumunu birazcık en azından kronolojik olarak nasıl alabiliriz? Bu şok skoru, benim tabirimle söylüyorum, bu şok skoru neye bağlamalıyız veyahut da nelere bağlamalıyız?
3: Vallahi çok şok bir skor gerçekten ama ne diyeceğimi ben de dikkatli seçmeye çalışıyorum. Yani bu takımın ligin başındaki maçlarda gösterdiği bütün sorunlar tekrar başına bela açtı bugün ve bugün yani 4-0'lık ezici bir galibiyet aldı Trabzonspor. Kutlayalım bu arada Trabzonspor tarafını da. Okan Buruk'un Galatasaray takımları Okan Buruk geldiğinde, ilk geldiğinde yani 4-5 sene önce aslında pres oyunu oynasa da gol yememesiyle öne çıkan bir takımdı. Çok daha az maçta gol yediğini görüyorduk. Uğurcan gelmeden önce Mustafa'nın bir sürü clean sheet'i vardı yani, tabiri caizse.
0: Kalesini gole kapattı deriz
3: kalesini
0: hocam.
3: Kalesini gole kapattı diyelim.
0: Lütfen siz deriz hocam.
3: Ama her geçen yıl bu savunmadaki hatalar, boşluklar, rakip takımların artık bu boşlukları çok net bir şekilde Galatasaray'ın önceki maçlarından görüp bundan avantaj sağlaması artık izleyicinin de gözüne batmaya başlamıştır diye düşünüyorum.
0: Kesin.
3: Atılan ilk gol, yani siz Premier Lig tarihinin belki de en iyi oyuncularından bir tanesini bu şekilde kaçırırsanız, buna bir önlem almazsınız. Yani oyun kurgunuzu rakip takımdaki oyunculara göre birazcık değiştirmezseniz böyle gelir dört tane atarlar, yollarlar sizi diye düşünüyorum. Yani çok taktiğe de giremiyorum.
0: Psikolojik doymuşluk mu demeliyiz peki Selim hocam? Yani birçok şekilde okumaya çalışıyoruz. Saha içinde biz birçok şeyi okumaya çalıştık maç içerisinde de. Burada Alp Çelik Delen'le beraber ama. Yani psikolojik bir doymuşluk durumu mu da var diye de sormak isterim hocam size. Yani konuya nereden bakmalıyız?
3: Var. Doymuşluk var. Benim kendime özgü bir tabirimdir diye görüyorum. Bazı takımların, bazı hatların, hücum, defans ya da orta saha hatlarının bir expiry date, yani tarihinin geçtiğini düşünürüm. Belli bir vakit geçtikten sonra Sanchez, Abdülkerim çok uzun bir dönem çalıştı ve bu takımı başarılara taşıdı ama şu anda bu maçta ve önceki birkaç maçta gördüğümüz kadarıyla bu çok soru yaratacak bir ikili. Yani sürekli adam kaçıyor defansın arkasına. Biraz daha hücum aksiyonu tarafına gelecek olursak, Deniz Gül vardı bugün forvette, etkisizdi. İlk maçındaki etkili görüntüsü Trabzon deplasmanında yoktu. Burada da şu ön plana çıkıyor. Yani sizin belki de şu andaki güncel değeri ne kadardır? Belki biz paha biçemeyiz. Kimisi 100 milyon, kimi 150 milyon der. O Osimhen yokken bu takımın hücum planı nedir? Ne yapıyor bu takım? Ya ben hiçbir şey görmüyorum ortada. Leao birazcık yeni geldi. İşte o da taraftarların gözüne girmeye çalışıyor. Çok çabaladı. Yunus'u çok görmedim sahada. Leroy Sané zaten artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya bu oyuncu çok para kazanıyor. Çıkılmalıydı belki de. Hala olmuyor. Muhammed Salah'a bir parantez açmak lazım. Oyuna inanılmaz katkı sağlıyor Trabzon tarafında. Ben Muçi'yi de beğendim bugün. Franculinho da etkili bir oyuncuya benziyor. Keza Saviolo. Yani Galatasaray tarafında da söyleyecek pozitif hiçbir şey bulamıyorum açıkçası.
0: Çok kısa Selim hocam, sizi bölmek durumundayım şu anda. Çeşitli spor kanallarına da şöyle göz atmaya çalışıyorum. Trabzon'da meydanda daha doğrusu oldukça kalabalık olduğunu söyleyelim. Birçok insan oraya doğru akın ediyor. Hakikaten yani Trabzon meydandaki görüntüler, yani bu kalabalığı görüyorum. Hatta Selim hocam, sizden sonra Sayın Ertuğrul Doğan'ın da maç sonu flash açıklamalar kısmında sizlere vereceğiz ama Selim hocam şöyle yapalım, dilerseniz sizin de vaktiniz varsa, eğer sizin açınızdan bir problem olmayacaksa, bir Sayın Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını verelim. Çünkü belli başlı tabii ki durumlarda sizlerin de takdiridir. Yani biliyorsunuz ki hocam, bu tip başkanlar olduğu zaman hemen açıklamaları vermek durumunda kalıyoruz. Selim hocam, sizin açınızdan problem olur mu? Çok kısa Ertuğrul Doğan'ın hemen açıklamalarını versek.
3: Bilemem, duyalım. Galibiyet açıklaması sonuçta.
0: Evet, Ertuğrul Doğan'a gidiyoruz. Evet, Ertuğrul Doğan'ın da evet sesi de hazırmış. Evet, Ertuğrul Başkan'a gidelim bakalım. Ertuğrul Başkan neler söylemiş?
4: İyi anlamda maça müdahil oldu. Hepsini tek tek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsunlar.
5: Büyük Başkan!
4: Evet, yeni bir hocamız var. Öncelikle
5: başkanım, gelirkenki
4: dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Yani şöyle, birçok kişi bu maça gelmekten çekindi gibi yani aslında. Ama hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. O da çok çok teşekkür ederim kendisine. Çok güzel başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Yani enerjisinin pozitif olması bize de yansıyor. Oyunculara da yansıyor.

0: Onun altını çiziyorum, sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine ve ekibine. Trabzon'umuza hoş geldin diyorum tekrar hocamıza. Çünkü çok konuşma fırsatımız olmadı. Bugün bir tek görüşebildik ama dediğim gibi pozitif enerjisini bizlere yansıttı, sağ olsun. Şimdi ben hafta arası hakemlerle alakalı bir yorum yapmıştım. Şimdi dikkatli seçmeye çalışıyorum tabii kelimelerimizi ama bir tarafında işin büyük bir fedakarlık veren Sayın Federasyon Başkanı var. Her konuda Türk futbolunun gelişimi için her şeyi yapıyor. Hafta arası bir naklen yayın ihalesi için bir toplantımız vardı. Orada da net olarak tavrını kulüplerin yanında çok açık olarak söyledi. Orada büyük bir duruş gösteriyor. Biz de genç hakemlerimize saygı duyuyoruz aslında baktığımız zaman. Ama bugün maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum. 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Ya arkadaşım, değerli kardeşimiz, 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? Yani ikimiz de pozisyonu buradaki herkes de, taraftarlar da, televizyon başındaki herkes de pozisyonu çok net gördüğünü görüyor. Niye vermiyorsun? Yani niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsunuz? Yani niye? 45 bin kişi buraya gelmiş. Güzel maç, güzel bir galibiyet. Herkes emeğini veriyor. Galatasaray futbolcular da veriyor. Ortada bir çirkeflik yok. Herkes işini yapıyor. Onlar da sağ olsunlar. Onlar da işini yapıyor. Onlar da bugün böyle bir mağlubiyet oldu ama sonuçta Galatasaray takımında oyuncuların pozisyonu, durumu belli. Tamam ama sen bunlar varken niye böyle bir pozisyonu görmezden geliyorsun? Ya görüyorsun ve vermiyorsun. O zaman bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar. Hareketlerine dikkat etmeye lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Bugün bana, yarın Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Anadolu takımların hepsine. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım ya. Ya öyle bir tekmeyi sen vermeyince ne oluyor? Ne oluyor ya? İnsanlar bir sana saygısını kaybediyorsun. Başka bir şey olmuyor. Yani ben MHK Başkanı'na sesleniyorum. Bugüne kadar kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın Federasyon Başkanı durmasından yana bildiği bir şey vardır diyoruz. Öyle kapatıyorum konuyu. Lütfen hakemlerini karşısına alsın. Bu arkadaşlara gözlük mü verecek? Veya gözlerinde bir sıkıntım var, başka bir durum var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor. Bir şey oluyor ya. Ya şöyle bir pozisyon var olmasa kırmızı karttı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bana da yapmasınlar, Galatasaray'a da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar. Yani bir şey söylemiyoruz biz. Kimseye böyle bir şey yapılmasın ya. Yazıktır, günahtır. Onun dışında ben burada yönetim kurulu arkadaşlarım sağ olsunlar bu dönem zarfında bir çok destek oldular. Hep yanımızda oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Hocamıza teşekkür ediyorum. Biz yaptık. Taraftarımız sağ olsun. Değerli basın mensupları burada beklediniz. Sizler de sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir soru alalım.
1: Galibiyetin ardından ligin üst sırası da tamamen yeniden şekillendi. Bu noktada daha sonraki süreç için nasıl bir yorum değerlendirmeyi?
0: Biz bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz taraftarımızı, camiamızı nasıl daha mutlu ederiz? Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaptık. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Değer arasında bunları tamamlarız. Benim taraftardan ricam şu, camiamdan. Bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler. Yeni bir hocamız var. Değerli oyuncularımız var. Biz o zaman geldiği zaman gereken neyse yeniden yaparız. Hep beraber inşallah zirveye yürürüz. Bunu söylüyorum.
2: Başkanım. Milan Gökçü tarafından başlayan yine Trabzon'un taraftarları size yalnız bırakmadı. Tüm havalimanları Trabzon, Rize ve Artvin'e, Kires havalimanları tekrar tekrar Trabzon'un taraftarları bulundu. Onlara da mesaj almasın.
0: Şimdi tabii gurbetçilerimiz her zaman sağ olsunlar. Ligin başından beri, yani sezonun açılmasından beri hem kombine hem forma. Valla canı gönülden onları kutluyorum. Gurbette oldukları zaman tabii Trabzonspor'un özlemi daha başka oluyor. Bize de her fırsatta bunu gösteriyorlar, sağ olsunlar. Biz de onlara bugün gerçekten güzel bir galibiyet hediye ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel oldu, camiamıza yakıştı, sağ olsunlar.
3: Sayın Başkan, galibiyet tabii tüm takım için önemli ama bir isim var ki Muhammed Salah, 3 gol, bir asist. Neler söylemek istersin?
0: Yani

0: çok aslında diyecek bir şey yok. Dünya Yıldızı. Dünya Yıldızı'nın dışında gerçekten karakteri Yıldız. İnanılmaz bir karakteri var. Çok mütevazı bir insan. İnsanların beklediğinin aksine tek derdi şu anda şehre alışmak. Biz gidemiyoruz, kendisi aynalarda. Güzel yapıyor. Bu arada herkes planlı olduğunu düşünüyor. Plan bilene yok yani, ben söyleyeyim size. Tamamıyla kendi inisiyatifi. Sağ olsun şehrin tanıtımını katkı sağlıyor. Çok düzgün ve iyi bir insan. Yani böyle insanları biz hep söylüyorum. Biz çok genç kadromuz var arkadaşlar. Çok değerli genç arkadaşlarımız var. Bu oyuncuların gelişim açısından Muhammed Salah gibi örnekler çok önemli bir rol model. Yani Muhammed Salah'a bir transfer olarak bakmayalım. Muhammed Salah bir şehrin vizyonuna bir katkı. Değerli taraftarlarınıza bir katkı. En önemli konu benim açımdan Trabzonsporlu çocuklara mesaj. Onlar çok önemliydi. Salah da geldiği günden beri bunun karşılığını veriyor. Sağ olsun. Evet arkadaşlar.
1: Evet Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını sizlere sıcağı sıcağına dinlettik. Evet Selim Hocam sizinle beraberiz. Tabii ki hakem de çok konuşuldu. Yani kusura bakmayın sizi bölmek durumunda kaldım ama. Selim Hocam yani şimdi müsabakanın hakemine de bir Batuhan Kolağ'a da genç bir hakem olduğunu söyleyelim ama. Çok tartışılan kararlar var. Yani sonuç olarak Savic'in kırmızı kart görmesi gereken bir pozisyon olduğunu iddia ediyor Galatasaray tarafı. Sayın Ertuğrul Doğan diyor ki yani normal şartlarda Lezzi Ugeçukwu'nun gördüğü kırmızı kartın doğru olduğunu ancak karşılaşmanın hakeminin belli şeyleri gözünün önünde süzemediğini bir eleştiri var. Biraz hakem yorumu almak istiyorum hocam. Doğrudan aslında sözü size bırakmak istiyorum. Selim hocam neler söylersiniz?
2: Vallahi genç hakem böyle bu kalibredeki bir maçın ağırlığı çok hafif değildir yani. Zor gelmiş olabilir. Çok net iki tane kırmızı kart pozisyonunu cebinden kırmızı kartı çıkarmaya cesaret edemedi. Zaten Okan Buruk'un da oyun dışında kaldığı, atıldığı pozisyonlardan bir tanesi de bu. Biri Savic, biri Ugeçukwu pozisyonları diye özetleyebiliriz. İki pozisyon da çok net bir şekilde, yani bütün izleyenlerin takdiridir. Çok net bir şekilde.
3: %100 katılırım.
2: Ayak gergin bir şekilde oyuncuların diz bölgesine basılıyor ve hakem gözünün önünde olmasına rağmen sarı kart çıkarıyor. Sonra VAR'ı bekliyor. Acaba kulağıma söyleyecekler mi? İşte bunu kırmızı aslında çıkarabilirsin diye. Yani böyle her şeyin havada olduğu, maç yönetimlerinin belirsiz olduğu, takımların oynadığı futbolun yine bir nebze daha plansız olduğu bir lig oluyor. Ya hakem tarafına gelecek olursak bu maçı hakem üzerinden okuyamayız. Yani 4-0 kazanmış Trabzonspor Galatasaray lig lideri karşısında. Ya hakem tamam genç, yani destekleyelim. Umarım kariyerinde çok daha başarılı yerlere gelir. Zamanı gelirse Avrupa kokart alır ama yani burada bu kırmızı kartları veremeyecek hakemleri de bu maça atamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Okan Buruk'a gelecek olursak da bu kırmızı kart pozisyonuna sinirlenip tepkilerinden dolayı atıldı ama biraz daha bir bardağın taşması gibi değerlendiriyorum ben durumu. Yani Okan Buruk artık kaç maç oldu hiçbirimiz sayamıyoruz. Kaç maçtır böyle bu kadar yedek kulübesinde gergin ve sorun yaşıyor hakemlerle. Sürekli bir laf dalaşında veya sarı kart görüyor, cezalandırılıyor. Ya bunun altındaki nedenleri bir yandan düşünmek lazım. Bir de bu durumun Galatasaray teknik direktörüne ne kadar yakışıp yakışmadığını düşünmek lazım. Bana kalırsa orada duracak Galatasaray teknik direktörü çok daha soğukkanlı ve maç içerisindeki pozisyonu ya da olayları çok daha tabiri caizse cool bir şekilde karşılayabilecek biri olmalı. Bunu tamamen Okan Buruk'un performansından ayrı bir şekilde söylüyorum. Beğendiğim bir teknik direktör ama ben kimsenin onu sahanın kenarında bu şekilde Galatasaray'ı temsil ederken görmeyi sevdiğini düşünmüyorum. Bu böyle devam edemez bence. Bu kırmızı kartta önemli bir uyarı olacaktır onun için. Yani bu Okan Buruk konusunda söyleyebileceklerim bu kadar. Takımın planı yoktu. Osimhen olmadığı zaman belirsiz ve plansız bir futbol var. Yetenekli oyuncularımıza topu verelim. onların ayağından bir mucize çıkarsa belki gol atarız gibi bir düşünce görüyorum. Gabriel Sara 8 numara bölgesinde oynarken Galatasaray orta sahası bir yol geçen anı gibi. Torreira çok iyi bir oyuncu ama yetersiz kalıyor. Her maçta orayı kotarması Torreira'dan zaten beklenemez. Yani Gabriel Sara'nın hücum katkısına hayranım ama savunma tarafında işin biraz daha efor sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum.
3: Peki.
2: Burada Abdülkerim'e de bir parantez açmak istiyorum. Geçen hafta takımı kurtardı ama bugün yenen gollerde ciddi hataları olduğunu düşünüyorum. Biraz denkleşmiş oldu durumlar.
1: Oyuncu puanlamalarına gireriz hocam. Yani arada da bölmek istiyorum. Bu arada flash açıklamaları da herkes çok çok merak ediyor. Onun da farkındayım. Bir oyuncu puanlamaları sonrasına tabii ki gireriz. Selim Hoca da bizimle beraber Galatasaray tarafıyla alakalı yani genel olarak bugün nezdindeki eleştirilerini vurguluyor. Aslında neler gördüğünü bize vurguluyor Selim Hoca. Selim Hoca çok değerli bir Galatasaray'ı hakikaten çok çok seven ve Galatasaray'ın gerçekten belki de bu akşam belki de yayın yapması çok çok sıkıntılı bir akşamda Selim Hoca ile beraberiz. Bizi kırmadığı için bir kez daha kendisine teşekkürlerimi sunayım. Aynı zamanda Alp Çelikdelen'den de ufak bir istihbarat. Aslında istihbarat da demeyelim ama bizlere çok güzel bir uyarı geldi yayın sırasında. O da bugün çok çok katkıları vardı. Alp Çelikdelen'e de sonsuz teşekkürlerimi etmek isterim. Lucas Torreira'nın Okan Buruk'a bir siteme olduğunu, yani o kırmızı kart sonrasında ufak bir siteme olduğunu, Galatasaray sosyal medyasının şu anda bu şekilde şekillendirdiğini ve sosyal medyada kaotik bir ortam olduğunu söylüyor ama biz sağ içine dönelim Selim Hocam. Selim Hocam, sizinle bir 10 üzerinden puanlama yapmak isteriz. Belki yeri olan bir gün değildir ama en azından rakamlarla şu ana kadar bu şekilde sürdürdüğümüz yayın takvimimizi, maç sonu yayın takvimimizde klasiğimizden kopmayalım isterim hocam sizinle beraber. Uğurcan'a bir puan verecek olursak.
2: Hemen verelim. 0.
1: Peki. Roland Şallay'ı ne alır?
2: 0.
1: Sanchez?
2: 4.
1: Abdülkerim?
2: 0.
1: Jakobs?
2: Fena değildi bugün. 7 puan veriyorum Jakobs'a.
1: Peki, peki. Savunmada oyuna giren isimlere bakıyorum şöyle. Kazım Can'la Eren Elmalı'yı sorayım. Soru işareti bırakabilirsiniz.
2: Soru işareti ikisi de.
1: Peki, orta alana geçiyorum. Gabriel Sara ve Lucas Torreira'yı sorayım.
2: Torreira Sara bence çok kötü bir performans gösterdi bugün. Yani 2-3 puanla ancak hak ediyorlar.
1: Peki Uge Çukbu'yu sormuyorum ama onda 0 dersiniz herhalde oyuna girdikten sonra.
2: -5. Evet. Zaten atılışı vesaire.
1: Ön hatta geçiyorum. Sane, Yunus, Leao üçlüsünün sırasını puanlarsın.
2: Sane ve Yunus yani 5'er puanı bence alırlar. Ya yani Sane hiçbir şey yapmadı diyemem. Yine çabaladığını gördük bugün ama o genel etkisizliği çok ciddi rahatsızlık vermeye başladı herkese. Böyle bir fiyatı olan bir oyuncunun hiç katkı sağlayamaması beni endişelendiriyor yani. Bir orta sıra takımının orta saha oyuncusunun yapacağı skor katkısını vermiş durumda şu anda bir senedir Galatasaray'da. Burada ciddi bir soru işareti var bence. Sonra Leao yine çabalarken gördüm. Daha önce de dediğimiz gibi bugün taraftarı kendini kanıtlama gibi bir baskı var onun da üstünde. Çabaladı, adam geçmeye çalıştı. İçeri çekip şut çekmeye çalıştı. Olmadı. 7 puan veriyorum Leao'ya.
1: Peki, devam edecek olursam sonradan oyuna dahil olan Barış Alper'le Batrakov'u sorayım. Soru işaretle bırakabilirsiniz hocam.
2: Batrakov'u çok görmedim sahada. Barış Alper'e de mücadelesinden dolayı 6 puan veriyorum.
1: Peki, Deniz Gül'e de bir ilk yarı performansı nezdinde puan alacak olursa.
2: 5 puan.
1: 5 puan alırız. Peki, Selim Hocam, son eklemek istediğiniz cümleler var mı, yoksa teşekkürlerimizi sunalım size?
2: Son cümlelerim şöyle olabilir. Yani zaten lig takvimine bakıldığı zaman Trabzonspor deplasmanına 3 puan yazmak kolay bir şey değil. Yani burada puan kaybedilme olasılığı yüksek, maçlardan birinde puan kaybetti bir takım. Buradan toparlama fırsatları olacaktır ama taraftarın da çok üzdüğü bir akşam oldu. Bence herkesin şapkasını bir önüne alıp bir değerlendirme yapıp bu takım Osimhen'e neden bu kadar muhtaç diye düşünmesi gerekiyor.
1: Selim Hocam,
4: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Okan Hoca'yı istifaya davet eden birçok taraftar görüyorum. Yani tabii ki

0: çok eleştirilmeli belki bugünkü maç nezdinde, ama sizin hocam Selim hocam yani bu konuya bakışınız nedir? Okan Hoca istifa etmeli midir bu sonucun ardından diye sormak isterim. En azından son sorum bu şekilde olsun.
1: Bu kadar erken bir noktada, yani lig başlayalı 4-5 hafta oldu, bu kadar az maç oynanmışken kimsenin istifa etmesi pek mantıklı değil. Özellikle son 4 senenin şampiyonu, teknik direktörü ve bu kadroyu kuran kişinin. Fakat ligin ilerleyen dönemlerinde de yine bir bakıyor olacağız. Yani bu Okan Buruk'un sağ kenarındaki güvensizliği ve kaygılı hali bu kadar agresif olmasının sebebi olabilir. Yani sezon içerisinde göreceğiz, teknik direktör adayları illaki olacaktır Galatasaray'ın. Ama bu da tabii ki Okan Buruk'un sezon içerisinde elde edeceği başarılara bağlı. Bu takım ayağa tekrar kalkabilecek bir takım. Bu maçın başlangıcına kadar da ligin lideriydi zaten, hala böyle.
0: Doğru.
1: Geriye düşme olasılığı var sadece şu anda. Ama kötü bir akşam oldu Galatasaray taraftarı için. Ve tekrarlıyorum, bu akşam herkesin bir şapkasını önüne koyup düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki Selim hocam, çok çok teşekkür ederim size.
1: Ben teşekkür ederim, herkese iyi akşamlar.
0: Çok sağ olun. Evet, Selim Hoca bizlerle beraberdi. Bugün yayınımızın, maç sonu yayınımıza katkı veren Aytekin Akay ve Selim Feyzoğlu'na çok çok teşekkür etmekle beraber, Alp Çelikdelen'e de bugün bütün yayınlarımızda gerçekten bizlere katkı vermesinden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Aynı zamanda maç sonunda da bizler için, biz burada yayındayken en azından, Alp Çelikdelen'in de gerçekten şu anda sosyal medyada neler olduğuna dair birçok aslında bize ipuçlarını vererek destek verdiğini de gördük. Hatta ve hatta Lucas Torreira'yı gelin beraber dinleyelim. Bakalım Okan Hoca'ya Lucas Torreira neler söylemiş ki Galatasaray sosyal medyasında bu durum ortaya çıkmış. Bakalım bir Lucas Torreira'yı dinleyelim, olur mu?
2: Maçın ardından Lucas Torreira bizimle birlikte. Lucas, 4-0'lık skor var. Aslında yıllardır Galatasaray'ın başarısını bilen biri olarak çok alışık olduğum bir durum değil. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?
3: Sí, hace 4 años que somos campeones de esta liga, pero bueno, esto es fútbol y cuando se trata de fútbol hay que demostrar. Hoy sufrimos muchísimo, el año pasado también enfrentamos a un gran equipo y pagamos muy caro los errores. Ellos hicieron las cosas muy bien y nada, hay que ponerle la cara como siempre. Yo no tengo ningún tipo de problema en hacerlo, así cuando ganamos y todo está bien, hay que poner la cara cuando se pierde, cuando no se hace un gran partido. Hoy no fue un gran partido de todo el equipo en general. Yo asumo la responsabilidad y el equipo también debe asumirla. Ahora se viene el parón de selecciones, momento de que cada uno vaya con su selección, de pensar en este partido, de los errores que cometimos y pensar en el futuro. Recién comienza la liga, esta derrota tiene que doler muchísimo porque no podemos permitirnos de perder de esta manera y bueno, tratar de volver con mucha más gana para revertir la situación.
4: Evet, 4 senedir şampiyonuz, ligi kazanıyoruz ama futbol bu ve futbolda her zaman iyi oynamak zorundasınız. Büyük bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk ve yaptığımız hataları da pahalı bir şekilde ödedik bu akşam. Ben boynum kafam dik bir şekilde buraya gelip de bu konuşmayı yapmak istedim. Çünkü kazandığımızda nasıl kendimizi gösteriyorsak, kaybettiğimizde de buraya çıkıp yüzleşmemiz gerekir. Takım adına burada sorumluluk alıyorum ama takım olarak da sorumluluk alıyoruz. Milli araya gideceğiz şimdi. Bu maçı tabii ki de düşüneceğiz. Hatalarımızı tekrardan inceleyeceğiz. Ligin şu an başlarındayız. Çok da acı bir kayıp olsa bile yine de devam ederken önümüzdeki maçları düşüneceğiz ve daha iyi mücadele edeceğiz.
2: Bir de maçın dışında sormak istiyorum. Milli araya gideceğiz ifadelerini kullandın. Tabii ki sen de 16 takım arkadaşından birisin. Neler söylersin? Neler hissediyorsun?
5: ¿Cómo te sientes sobre la selección?
3: Sí, muy feliz de volver a mi selección después de haber estado fuera del Mundial, que fue un golpe muy duro para mí. Es una felicidad muy grande. En este momento me cuesta muchísimo asimilar esta derrota, aceptarla sobre todo porque creíamos que estábamos preparados para hacer un gran partido.

0: Y lamentablemente nos vamos con una derrota muy dura para casa, pero bueno, esto es fútbol, hace parte, es crecimiento, debemos mejorar muchísimo, todavía queda mucho camino por delante. Agradecer a mis compañeros, al entrenador, a toda la gente de este club maravilloso, que gracias a ellos hoy vuelvo a la selección mayor, que para mí es uno de los sueños más importantes, vestir la camiseta de mi país.
1: Çok mutluyum tabii milli takıma seçildiğim için. Dünya Kupası'nda en son olmamak tabii ki üzücüydü. Ama şu anda hala bu maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum, onu düşünüyorum. Çok iyi hazırlanmıştık. Aslında zor bir maç oldu bizim için. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Eve üzgün bir şekilde döneceğiz. Ama tabii yolumuz daha uzun, lig daha uzun. Ben hocamı çok seviyorum, takım arkadaşlarımı çok seviyorum ve hepsine çok müteşekkirim. Bu kulübü, bu formasını giydiğim sürece de gururla taşıyacağım ve birlikte mücadele edip galip geleceğiz. Galibilen taraf biz olacağız sonunda.
2: Milli takımın için tekrar seni tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum özellikle.
0: Bueno, muchísimas gracias y nada, ahora toca levantar, aceptar la derrota, corregir. Nos tiene que doler muchísimo, te vuelvo a repetir, somos el último campeón de esta liga, creemos que somos y confiamos que somos el mejor equipo y nos tiene que doler muchísimo. Hoy no ha sido un gran partido para nosotros, saludar a los hinchas que hacen mucho recorrido para llegar a todos los estadios de este maravilloso país, disculparnos por la actuación de hoy y saber que este equipo se va a volver a levantar como lo ha hecho en estos últimos 4 años.
1: Çok teşekkürler. Şimdi ayağa kalkma zamanı tekrardan. Tabii ki de çok üzgünüz. Son şampiyon takım olarak, en iyi takım olarak buraya geldik ama büyük bir kayıp yaşadık. İyi bir maçlar çıkartıp taraftarımızı gururlandırmamız gerekiyor. Taraftarımız da burada yine bizi yalnız bırakmadı. 90 dakika boyunca bize destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz ve kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmeliyiz. Teşekkür ederim.
2: Van Saraloğlu bizimle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Tabii ki yıllardır şampiyon olan bir takım, bu tarz mağlubiyetlere de alışık olmayan bir takım Galatasaray. Siz mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz, neye bağlıyorsunuz bugünkü skoru?
3: Birkaç başlığımız var. Öncelikle maçın kritiğini yapayım teknik anlamda. Maça çok iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Erken bir gol yedik. Ancak oyunun devamında beraberliği yakalayacak birkaç fırsatımız oldu. Maalesef değerlendiremedik. Direkten dönen şutumuz var. Bireysel hata denilecek ölçüde bir hatayla ikinci golü yedik. Üçüncü golü de ilk yarıda maalesef kalemizde gördük. Devre arası yaptığımız uyarılarla oyunu geri çevirebileceğimizi düşündük. İstedik, çalıştık. Ancak istediğimiz gol maalesef gelmedi. Yaptığımız değişiklikler olumlu yansıdı. Fırsatlar değil. Net fırsat kaçırmasak da gol olabilecek pozisyon başlangıçlarını yakaladık. Oyuncularımıza saygı duyuyoruz. Onların güçlü oyun karakterleri olduğunu biliyoruz. Çeviremedik maçı ancak bizi üzen ikinci bir konu var. Hocamızın oyundan atılışı. Oyundan atılıyor. Neden atılıyor? Onu anlamakta zorlanıyoruz. Ben çok yakınındaydım. Bir gereksiz yere bir kart veriliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim ki hocamızın veyahut da Galatasaray Kulübü'nün birinci hakemlerle ilgili, sahanın baş hakemiyle ilgili bir sorunu olmadı. Olmaz da. Hiç kimsenin de olmaz. Ancak dördüncü hakemlerin neden bu kadar genç, tecrübesiz seçilmesini anlamış değiliz. Daha tecrübeli olsalar kulübelerin reaksiyonlarını, kulübelerin enerjilerini absorbe edebilecek deneyimde olsalar Türk futboluna katkıda bulunmaz mıyız? Bizim Türk futbolunu geliştirmek için yaptığımız çalışmalar var, uğraşlar var ama kazanmak için de yaptığımız çalışma ve uğraşlar var. Doğal olarak. Diğer takımların da öyle. Trabzonspor'un galibiyetini gölgelemek istemiyorum. Hak ettiler, kazandılar. Tebrik ediyoruz. Ancak hocamızın oyundan atılışının nedeni nedir? Anlamakta zorlanıyoruz. Hocamız ne dedi? görmüyor musun? Çizginin içindeyim dedi. Çizgiyi geçmedim dedi ve hiç kıpırdamıyor Okan Hoca. Fakat kör müsün diye çeviri yapıyor. Hayır, kulağına biri mi üflüyor? Nedir? Nereden duyuyor bu kör müsünü? Anlamış değil. Biz de oradayız. Görmüyor musun diyor Okan Hoca. Fakat kör müsün dedi bana diyor. Ve hocamıza atıyor. Dediğim gibi çok gereksiz bir davranış veya uyarı. Tecrübeli olsaydı, mutlaka tecrübelendiği zaman o da aynısı bizim gibi düşünecek. O da diyecek ki ya ben çok yanlış bir karar vermişim. Hocayı oyundan attırmış. Okan Hoca enerjisi yüksek bir antrenör. Nasıl duracak kenarda? Bizler sakin duruyoruz. Bizler barışçıl veyahut da mümkün olduğu kadar kibar davranmaya çalışıyoruz ama hoca oyunun içindeyken bizim gibi kibar durmasını beklemeyin yani. Teknik direktörler enerjiyi sahaya yansıtmaya çalışacak. Ne yapacak? 1-0 gerideyiz, oturacak mı? 2-0 gerideyiz, oturacak mı? 3-0'da da 4-0'da da biz oyunu geri çevirecek bir yapıya, bir güce, bir karaktere, oyun karakterine tabii ki yani sahibiz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Oyuncularımıza şu mesajı vermek istiyorum. Oyuncularımıza değil, oyuncularımızın adına. Biz geri dönüşümüz olacak. Bizim sakat oyuncularımız var. Milli arada toparlanacağız. Ve yine eski Galatasaray gibi, yine güçlü Galatasaray gibi gücümüzden hiçbir şey kaybetmedik. Sadece bir maçı kaybettik. Biz şu kısa sürede iyi değerlendirip toparlanacağız ve şampiyonluğun zaten en büyük adayı biziz, sahibi de biziz. Yine şampiyon olacağız, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Lütfen taraftarlarımızdan rica ediyorum destek olmaya devam etsinler. Bir şampiyon olacağız, şimdiden söyleyebilirim onu.
2: Hocam çok geniş bir değerlendirmeydi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür size başarılar diliyorum.
3: Bir şey unuttum mu diye bakıyorum.
2: Peki, buyurun.
3: Unutmamışım. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
2: Hocam çok...

0: Teşekkürler. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Koç bugün ilk maçına çıktı. Papara Park'ta ve 4-0'lık bir galibiyet var. Öncelikle nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
1: Yeah, first of all, was a special week for me, but a really good week. Two wins. I played on Monday with my former team, today with my new team, and I'm very happy, I'm very proud of the team, because for the team was also a special situation, but I saw a really good game.
2: Öncelikle benim için çok özel, aynı zamanda çok güzel bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Çünkü artık iki galibiyet aldığımı söyleyebilirim. Pazartesi günü eski takımımla bugün yine burada bir galibiyet aldık. Benim adıma gerçekten çok özel ve güzel bir hafta olduğunu ifade edebilirim. Takımla gurur duyuyorum. Çok iyi bir performans gösterdiklerini düşünüyorum. Çünkü özel bir haftaydı onlar adına. Takım inanılmaz bir iş çıkardı. Çok mutluyuz.
0: Tabii. Yalnızca iki antrenmanda takımın başında yer aldı. Bugün 4-0'lık bir galibiyet var. Kalesini gole kapatan bir Trabzonspor var. Bugün plan neydi? Sırları neydi? Koç maçın ardından belki taktiksel olarak bununla alakalı daha detaylı bir değerlendirme yapacaktır. Kendisinden dinleyebilir miyiz?
1: Yeah, I told you before the game that the time was really short and for me it was important to know to speak with the players, to hear their opinions, and yeah, and then we made a match plan. Yeah? Also, yeah, we know the, that we have players with big experience, but yeah, for me important Fabinho in the midfield, and yeah, and we saw more. What he has a big high quality.
2: Maç öncesinde de aslında size biraz anlatmaya çalışmıştım. Çok kısa bir zamandır takımla beraberim. Çok kısa bir zaman oldu çalışabilmek adına. Çok fazla vakit yoktu belki ama yaptığım şey oyuncularla konuşup oyuncuların fikirlerini dinleyip beraber bir plan oluşturabilmekti. Bir maç planı çıkarabilmekti. Zaten aslında maç öncesinde de söyledim. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Bugün orta sahada yine Fabinho ve ön tarafta tabii ki Mo gibi inanılmaz kaliteli tecrübeli oyuncularımız var. Onlar da tabii ki katkıda bulundular. Harika performanslar gösterdiler. Gerçekten kısa zamanda beraber bir maç